Burada tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozuntusunu. Herkes daha büyük bir beklenti içindeydi. Ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerde. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.

0: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
1: Şöyle bir maç sonu açıklamaları da tabii geleceğiz demiştik. Flash röportajları Arda Güler'i ilk olarak dinliyoruz.
2: Çok büyük hedefler, çok büyük hayaller. Hep birlikte ülkeyle, sizle başta olmak üzere ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
3: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık. Kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
2: Şimdi son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
3: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
2: Ben de sahayı zaten.
3: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
2: Güveniyoruz sizlere abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet sevgili Arda'sın.
1: Arda Güler'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafa gidelim, kaptana gidelim. Hakan Çalhanoğlu neler söyledi maç sonunda?
2: Hakan ne denebilir? Çok geniş analizler olacak. İki maçta bir anda turnuvaya veda. Evet, maç içinde 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar var. Oyun bizde, şanssızlık da var, çok şey de var. Şu kısacık alanda üzüntüm büyük, biliyorum, neler söyleyeceksin?
4: Tabii ki şimdi kelimeler bulmak kolay değil, zordur. Ne diyeceğimi bilmiyorum, tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor. Vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim. Adamlar yine bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar. Onun dışında aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyuna giren çıkan hiç fark etmiyor. Herkes denedi ama olmadı. Olmadı mı olmuyor yani. Şanssızlık yani. Biz sizler de gördünüz yani. Hep denedik, olmadı. Ama önümüzde dediğim gibi Avrupa şampiyonu olacak. Yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım. Çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Daha nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da ders çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bir şutla yine maçı kaybettik.
2: Teşekkürler. Evet. Görüşmek üzere.
1: Sağ olasın. Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve bir başka oyuncumuza geçelim. Kalecimiz Uğurcan Çakır'la devam edelim.
2: 10 kişi kaldılar. Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar. Hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
5: Öncelikle ben bütün ülkemizden Özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik. Başaramadık.
2: Şu bir parantez. Beklenti tabii ki hepimizin beklentisi. Sizlerle birlikte baskı mı yarattı biraz? Ne dersin?
5: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık. Bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık. Ama kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var. Tecrübeli oyuncularımız var. İyi futbolcularımız var. Kafamızı kaldıracağız inşallah. Türkiye'yi, ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah.
2: Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.
1: Uğurcan Çakır'ın sözleri de bu şekildeydi maç sonunda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve teknik direktöre dönelim, Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonunda neler söylüyor?
2: Birlikte geceyi şöyle bir nasıl özetler? Herkes üzgün, herkes kırgın, herkes mutsuz. Futbol tabii sonuçta hayat. Neler söyleyecek?
6: Ma sinceramente sono dispiaciuto principalmente per il popolo turco, c'erano grandi aspettative, anche noi in verità, per la federazione che sta lavorando in maniera eccellente con tutti noi, anche con la presenza, con la vicinanza e col sostegno, e per i ragazzi, non meritavano la sconfitta anche oggi. Nel calcio sono da 35 anni forse a livello professionistico e ci sta di perdere una partita del genere ogni 50 partite, ma fare due partite del genere e non riuscire nemmeno a segnare e non portare a casa risultato è qualcosa veramente che non è mai successo, almeno a me, siamo dispiaciuti. Si può dire che il destino non era dalla nostra parte, ma dobbiamo essere lucidi, i ragazzi devono uscire dallo spogliatoio oggi a testa alta perché hanno dato tutto, non si può colpevolizzare nessuno se ha sbagliato un gol. Quindi per me questi ragazzi oggi valgono ancora di più, gli voglio ancora più bene perché so quanto hanno lavorato e come hanno lavorato e quindi avranno sempre il mio sostegno.
7: Şöyle aslında çok çok üzgünüm yani, özellikle milletimizin adına büyük beklentiler vardı, bizim için de büyük beklentiler vardı yani, bizim de beklentilerimiz çok büyüktü ama şunu da eklememiz lazım yani, federasyonumuzun adına da çok çok üzgünüm çünkü nasıl çalıştıklarını biliyorum, futbolcularımızın ne kadar fedakarlık yaptıklarını biliyorum, ne kadar hırslı bir şekilde çalıştıklarını da biliyorum ama ben 35 yıldır futboldayım yani, profesyonel futboldayım.

0: Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç, ama iki tane üst üste böyle denk gelmesi şaşırtıcı açıkçası benim adıma. Yani çünkü baktığınızda iki maçta 65 tane şut var. Topa sahip oynama yüzdesini söylemiyorum bile. Yani bu şuna gelmek istiyorum. Yani kader bizden yana değildi maalesef bu iki maçta. Ama futbolcularımıza direkt söyledim, yani kafanız dik bir şekilde ayrılmanız gerekiyor bu iki maçtan. Çünkü her şeyinizi verdiniz, her şeyinizi ortaya koydunuz ama nasipten öte yok, yol yok derler ya, hani biraz da böyle oldu. O yüzden yani tekrardan tabii ki de çalışacağız, daha iyi olacağız ama bugün böyle bir sonuç.
1: Peki son olarak Riva, Miami, burası iki maç geniş menajeriz yapacak hoca, biliyoruz. O analizi yaptığı zaman performansını her zaman beklediği isimlerin performans verememesi sayısı çok mu kafasında? Ya beklediğini alamamak özel isimlerden, tabii ki oyuncuların her zaman korur, onu biliyorum ben. Olur ya, bazen de bir turnuvada istediği isimlerden performans alamaz. Ne diyecek acaba?
2: No, non è mio costume, non è mia abitudine, sarebbe anche inopportuno adesso. Io guardo l'impegno, guardo la determinazione, guardo la continuità nell'impegno. Quindi per me questi ragazzi sono stati sotto questo punto di vista fantastici, e ci sta poi che certe giocate in un determinato periodo dell'anno non possono arrivare come ci si aspetta, o come tutti ci si aspettano, ma da parte mia avranno ancora di più il mio sostegno.
0: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Benim şöyle bir alışkanlığım yok açıkçası. O böyle daha yapabilirdi, şunu yapabilirdi diye. Ben hiçbir zaman böyle şeyler demem. Ben her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine bakarım. Hırsına bakarım. Sahaya nasıl bir ruh hali yansıtıyorlar. Onlar benim için çok önemli. Ve hepsinde yani inanılmaz bir mücadele yüzdesi var. İnanılmaz bir hırs vardı. Ve iki maçta da sonuna kadar mücadele verdiler. Yani benim desteğim yani her zaman olacak onlara. Çünkü gerçekten hani devamlılıkla birlikte o çalışmaları yaparken hiçbir zaman kimse kendini geri çekmedi. Yani herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Son maçta. Hocam. Dani Bey, görüşmek üzere.
3: Vincenzo Montella'nın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısına da bir döneceğiz tabii ki. Evet, oraya gidebiliriz. Montella basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
4: Montella teknik direktörümüz. Başlamadan önce bütün telefonları sessize almanızı rica edeceğiz. İspanyolca, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca çeviri olacak. Soru sormak isterseniz lütfen elinizi kalkıp mikrofonu bekleyin. Kendinizi tanıtın. Temsil ettiğiniz kurumu ve hangi dilde konuşacağınızı söyleyin. Daha sonra Türkiye basın medya temsilcisine söz vereceğiz. Evet, başlayabiliriz. Go ahead.
5: Çok şey var ama tabii bir tane sorabiliyorum. İlk maçta tek gerçek santrforumuzu sadece son.
6: Sono qua apposta tutto il tempo che volete.
0: Ben her zaman buradayım. Ne kadar zaman gerekiyorsa konuşalım.
4: I'm here.
5: Tek kadromuzdaki pozisyonu gerçekten santrfor olan oyuncu. İlk maçta sadece uzatma hali birlikte 10 dakika kullandık.
6: Bu maçta da
5: rakip eksik kaldıktan sonra 22 dakika Deniz oyuna girmesini bekledik. Gene santrfor kullanmadan. Acaba o sırada performanstan memnun olduğu için mi bu değişikliği yapmadı, yoksa sebebi nedir? Açıklayabilirseniz sevinirim.
4: Hayır.
2: Dopo 20 minuti abbiamo inserito un'altra
4: attacco. Barış'ı ikinci devrede 20 dakikadan sonra devreye soktuk. Şimdi objektif bir biçimde bakacak olursak konuya, ben oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün çok daha fazla

0: da geliştirmiş oldular yeteneklerini. Çünkü iki büyük performans gerçekleştiler. 65 gol pozisyonuyla ve ne yazık ki çok az şansla rakip takım sonuç elde edebildi. Böyle iki tane arka arkaya bu tür karşılaşmaya kendi kariyerimde herhalde pek rastlamamışımdır. Yani bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi demek biraz aza indirgemek olur. Son ana kadar mücadele ettik. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu. Hep yanımızda oldular. Ve çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü bütün ellerinde ne varsa futbolcular sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler. Ve son 10 dakikada bir santrforu devreye sokup sokmamak mıydı mesela? Bunu size bırakıyorum.
1: Tamamıyla bir düzeltme yapacağım. Maalesef çevrede aksaklık yaşanıyor. Barış'ı ikinci yarının başında soktuğumuzda bir forvet aldık, Barış'ı koyduk. Ondan sonrasında akabinde ikinci forveti de aldık. Yani burada tamamıyla hani maçın gidişatına göre bir karar aldım. Herhangi bir şekilde performanslara alakası yok. Tabii ki de çok üzgünüm. Milletimizin adına çok büyük beklentiler vardı. Bizler için çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden hepsi adına çok daha fazla üzülüyorum. Çünkü herkesin burada ne kadar çok çalıştığını görüyorum ben her gün. O yüzden onları göz önünde bulundurduğumuzda sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ama kariyerim boyunca mesela 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda belki 50 maçta bir denk gelen maçlar iki kere üst üste denk geldi. Ben ilk defa görüyorum. Yani kader bizden yana değildi açıkçası. O yüzden futbolcularımız adına fedakarlıklarını gördükten sonra, sahaya her şeyi bıraktıktan sonra, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve buradaki herkesin çalışmasını göz önünde bulundurunca tabii ki de...
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
4: Emre Bey. Teknik direktörü Pochettino'nun bugün bir açıklaması. Galibiyetinden sonra maça çift forvetle başladık çünkü Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye itip boş alan bulmak istedik diye. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoksa çünkü kadroda tek gerçek santrafor vardı çağırdığınız ama taktiksel bir esneklik yaptığınızı da görmedik maçlarda. Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Teşekkürler.
5: Ora ripartiamo, ora per un po' vi eravate fermati, questo attaccante.
0: Şimdi tekrar geriye döneceğiz. Aslında bu forvetle ilgili olarak 65 şutu hatırlatmak isterim. İlk devreden sonra bugünkü oyunu takip edecek olursanız, Amerika Birleşik Devletleri biri sıfır kazandı. Tek bir şut olmadan. Birisi bana bunun mantığını açıklasın. Ben öğrenmeye hazırım eğer bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı söylenirse.
1: Düzeltme daha yapacağım. Tekrardan forvet konusunu
6: açmanızı yani şaşırarak bakıyorum. Çünkü son iki maça baktığınızda toplamda 65 şut var kaleye. Ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. O yüzden eğer bana biriniz bazı anlar, enstantaneler futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse hani ben de öğrenmeye hazırım açıkçası. Çünkü biz gidiyoruz olmuyor, bir kere geliniyor oluyor. Yani dediğim gibi az önce.
7: Çiğdem.
8: TV Spor Çiğdem Günal. Hocam çok üzgünüz. İki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmek çok şok edici oldu. Hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a karşı kapalı savunmaları aşamadık. En büyük problemimiz kapalı savunmaları aşamamak mı? Elenmeyi bu iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hak ettiğimizi düşünüyor musunuz?
1: Nos hemos visto soñar con tres cuadros que se cuidaban, ¿no? Seguramente cosa es tu grande handicap.
5: Allora, se non crei situazioni in area di rigore, allora ti puoi porre il problema. Ma il calcio
0: eğer
5: è un gioco di situazioni.
0: Rakip penaltı sahasında, ceza sahasında şans oluşturmazsanız zorluk çıkar. Ama futbolda hep bu tür durumlar olur. Büyük anlar ortaya çıkar, karar vermemiz gerekir. Karşı tarafın ceza sahasına girip de kader sizin yanınızda olmazsa birdenbire direkt üstünden giderse top ve bir başka seferde de tutturamazsınız. Dolayısıyla belki de ceza sahasında, karşı takım ceza sahasında biraz daha iyi olabilirdik. Ama bu futbolculara karşı eleştiri getirebileceğim bir konu değil. Daha önce de söyledim. Hem futbolculara söyledim, daha da çok seviyorum bu performanslarından ötürü futbolcuları. Hakikaten bütün kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden bu kadar güzel bir spordur bütün dünyada. İnsanlar çok hayalini kurar futbolun daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz maçı. Bu futbolun doğasının gereği olan bir durumdur. Ben hem olumlu hem de olumsuz senaryolarını değerlendirdim. O yüzden bunu kabul ediyorum. Birçok farklı şey yapılabilirdi belki ama ne eklenebilir bilmiyorum.
1: Çok ufak bir düzeltme. Yani hocanın anlatmak istediği şey şu: eğer hani biz pozisyon üretmesek, yani ceza sahasına giremesek, o zaman bir problem olurdu bizim için. Hani derdik ki üretemiyoruz, o yüzden hani kaybediyoruz. Ama böyle iki maç üst üste yaşadığınızda yani biraz hani basit gibi kalıyor ama yani kader bizden yana değildi gibi oluyor yani bu iki maçta da. Yani başka bir şey düşündürmez. Hani o yüzden dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorsunuz maçlarda direkten çıkıyor. Üst direğe çarpıyor. Diğer yan direğe çarpıyor. Bir daha çıkıyor. Yani iki maçta da böyle benzer pozisyonlar var. Bir tane atsak belki çok farklı olur. Yani maalesef böyle oldu.
9: Adnan Bey. Çukurova Pres, Adnan Ercan. İki tane benzer maç oynadık. Rakipler topu bize bıraktılar ve hızlı geçiş oyunuyla galip geldiler ve elendik. İlk maçtan ders çıkarmadık mı? B planımız yok muydu? Yani tersini yapamaz mıydık? Topu rakibe bırakarak oyuncularımızın daha etkili olduğu defans arkasındaki geniş boşluklardan yararlanamaz mıydık?
5: No, sicuramente nelle due partite, quella con l'Australia, il primo tempo potevamo fare molto molto di più.
0: Bu iki maçta Avustralya'daki ilk devrede daha iyi yapabilirdik. Bunun üzerine çok çalıştık. Ama ikinci yarıda zannediyorum hücumda bulunabildik. Ama bugün daha iyi yaptık. Ama sonuçta geri hat lara karşı mücadele etmemiz gerekti. Aslında Avustralya maçına kıyasla daha iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık ve isabetli vuruşlar olamadı tabii. Ama şunu söylemek istiyorum, daha önce de dediğim gibi birçok durum bizim için dezavantaj yarattı.
1: Ben düzeltme yapabilirsem Şimdi iki maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa Avustralya maçında belki defansın arkasına bir tık daha fazla koşu yapabilirdik. Ama bugünkü maça baktığınızda özellikle bunları da yaptığımızı gördüğümüzde yani daha ne yapılabilirdi orada? Hani insan bir düşünüyor yani, çünkü gerçekten
6: Olmayınca olmadı.
7: Buenas noches en español.

0: todo lo que usted ha mencionado,
1: Paulo Ríos, Sports Colombia. Sizin bütün oluşturulan şanslarla ilgili ve kötü şansla ilgili söylediğiniz her şeye bakacak olursak bu nasıl daha iyileştirilebilirdi? Takım içerisinde daha nasıl iyi hale getirilebilirdi? Evet, bu adil bir soru. Bir takım şeyler üzerine çalışırsınız. Ve futbolcularda bir inancı pekiştirmeye, perçinleştirmeye çalışırsınız. Ama bu kadar büyük bir turnuvada belki bilinç dışı olarak bir fark yaratılabilirdi diye düşünülebilir. Ama milli takım açısından baktığımızda standart olarak daha iyi oynamaya çalışırsınız. Bir elemeden diğerine çok uzun bir zaman geçmemesini sağlamaya çalışırsınız. Ve sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Belki de futbolcuların bunu yapabilirsiniz.
2: Ekstra bilgi eklemem lazım. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bir şey var. Büyük turnuvalarda oynamaya alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nı artık normalleştirmemiz gerekiyor. Sürekli katılabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de sürekli katılamadığımız için bilinç altında olsa dahi hani futbolcularımızı belki bir şeyler tutmuş da olabilir. Hani yoksa normalde geçmişe baktığınızda böyle bir problemimiz yoktu. Yani büyük turnuvaların da hani etkisi olabiliyor bu konuda. O yüzden biz çalışmalarımızı bu yönde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Milli takımımızın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum.
3: Yes, please.
4: Buonasera, Charlotte Harper from the
1: Charlotte Harper Athletic'ten Miguel Amero'nun gördüğü kırmızı karta tepkiniz ne? Şaşırdınız mı? Bu kuralla ilgili bilginiz var mıydı? Ve futbolcularınızı bilgilendirmiş miydiniz bu yeni kuralla ilgili olarak? Evet, bu kuraldan haberdardım ve bununla ilgili bir takım toplantılar düzenledik. Delegelerimizle bu zaman kullanımı ile ilgili yeni kurallar, kale vuruşları ile ilgili zaman kısıtlamaları, bütün bu konuları gözden geçirdik. Her şeyi izah ettik futbolculara. Hayır. Bu yeni kural, oyunun kurallarına uyum sağlarsınız. Oyunun kurallarına saygı duymanız gerekir. Çok doğal tabii ki, şaşırmadım.
5: Emin Çağlar, NTV. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çeyrek finali belki belirlemiştiniz. Ki hatta gizli favori bile olduk. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'da oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularımız vardı. Kalecimiz Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 11'ine girerdi. Net bir forvetimiz yoktu ama. Baktığınızda bu durum eve dönerken 2 maç sonunda 0 puanla bizi hangi gerçeklerle yüzleştiriyor?
6: Perché non l'ho convocato?
7: Come dice poi abbiamo preso 0 punti dopo
6: facile.
1: Evet, daha önce de dediğim gibi.
6: Insomma, dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. Non è mio modo di pensare. Noi abbiamo chiamato i giocatori.
1: Bir kişiyi gösterip de suçlayıp bütün sonucu ona bağlamak çok kolay. Ben en iyisine inandım. Ona göre futbolcuları seçtim. Tabii ki farklı beklentilerim vardı. Tabii ki knockout devresine kalabilmek istedim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum elbette. Benim başta amacım tabii ki elde edemediğimiz olan bu aşamayı aşmaktı, geçmekti. Ama bu sonucu bir şekilde öyle veya böyle kabul etmek durumundayız.
7: Yani hocanın aslında...
2: Bugün hani birilerini suçlamak çok kolay olur. Hiç kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü hani elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Hani en kolaya kaçabiliriz, birilerini suçlayabiliriz. Ama tabii ki de bizim beklentilerimiz, özellikle benim kendi beklentim, tabii ki de grubu başarılı bir şekilde geçebilmekti. Ama maalesef iki maçta da gördüğünüz olmayınca olmuyor. Yani kısacası buna bağlıyorum. Yani bundan daha fazla ne diyebileceğimi açıkçası bilmiyorum.
0: Mustafa Bey.
3: Yüksel Yeni Şafak Spor, 62 şut, gol yok, 2 maç, puan yok. Bu tabloda bir yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapmak isteseniz ne söylersiniz?
6: Ma io credo che tutti insieme abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, abbiamo analizzato tutto, ma non in questi giorni, anche a Riva, anche precedentemente con il mio staff abbiamo lavorato.
1: Io credo che abbiamo fatto en iyisini yaptık.
6: Il calcio
1: her şeyi ortaya koyduğunuz zaman, teknik direktör olarak, bütün ekip olarak her şeyi ortaya koyduğunuzda futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama aynı zamanda üzüntü de olabilir, hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor, adil olmuyor. Biz bu Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik. Çok büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta, sahada gösterdik. Ben 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. Toplam kariyerim başından bakarsanız, ama dediğim gibi 50 maçta bir böyle bir maç olup kaybedebilirsiniz, ama aynı şekilde 2 maç üst üste bu istatistiklerle oynadığımız şekilde oynayarak arka arkaya kaybetmek bana hiç olmadı. Doğrusu ben bunu hiç gördüğümü de düşünmüyorum başka bir yerde, ama sonuç kabul etmek durumundayız.
0: Evet, son 2 soru, last 2. Hilmi Bey.
8: Hilmi Sever, Anadolu Ajansı. Tabii ki mağlubiyetten sonra bir şeyleri söylemek belki bu açıdan kolay, ama hani oyuncu değişikliğiyle açıkçası hani bu maç öncesinde bekliyorduk. Biraz da savunmada, ilk maçta savunmada çok büyük hatalar da yapıldı birebir de kalındığında. Belki savunmada bir değişiklik olamaz mıydı? Biraz daha artık hani fresh oyuncular diyelim. Gol yönünden biraz daha yakın olan mesela Ozan Kabak gibi değişiklikler beklenemez miydi? Hoca bunları, yani aynı oyuncularda devam etmesine sebebi ne? Çünkü sanki ilk maçta çok formsuz gözüktük ama aynı oyuncular devam etti gibi. Hiç onlara şans vermeyi düşünmedi. Bir de hoca geldiğinden beri bir yapı kurmaya çalışıyor. Üzerine koyarak devam ediyor. Bu yapının ilerleyişi bu sonuçlarla nasıl etkilenir?
6: Hadi ver. Allora, sono abituato a capire
1: che ben çok saygı duyuyorum. Benim çağırabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı ve çok iyi bir, ama çok kuvvetli bir oyuncu ve oyuncuların yeteneklerine de inanıyorum. Oyuncuların aynı zamanda tutarlılık göstermesi çok önemli. Arkadaki iki stoperin birbirini beceri olarak da destekliyor ve tamamlıyor olması lazım. Meri kendisi şu anda diğer stoperle çok iyi oynuyor. Kabak da oynayabilirdi ama tabii başka oyuncular da oynayabilirlerdi. Onların da sahada olma hakları vardı. Ama sonuçta bir takım seçimler ve kararlar veriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ve benim verdiğim kararlar. İkinci sorun neydi bu arada? İkinci soruyu unuttum.
6: Stiamo costruendo una struttura, ci ha portato grandi risultati.
1: Evet, tabii ki bir yapı oluşturuyoruz ve bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Burada tek tek sonuçları saymayacağım ama takım genç bir takım, genç oyuncularımız var. Bu oyuncular zamanla gelişip olgunlaşıyorlar. Tabii ki bu Dünya Kupası için şu anda durum biliyoruz ne olduğunu. Mevcut durumda bu devam etmeyeceğiz ama sürekli yeni oyuncular ve genç oyuncuları süreçte tutarak oyuncuları bir çekirdek kadro olarak oluşturup geliştirip bundan sonraki şampiyonalarda takım olarak bulunmak istiyoruz.
0: Last question. Gentlemen on the second row please.
9: Bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık noktalıyoruz programımızı. Maalesef Dünya Kupası'na veda ettik, Paraguay karşısında kaybettik. Bizden önce oynanan mücadelelerde de C grubunda Haiti veda etti. Brezilya karşısında 3-0 kaybettiler. Fas'ta

0: İskoçya karşısında 1-0 kazandı ve Fas Brezilya ile birlikte yoluna devam ediyor. İskoçya'nın durumu hala belirsiz. E grubunda Almanya, Fildiş sahili, Ekvador, Curaçao mücadeleleri bugün. E grubunda da Hollanda, İsveç ve Tunus, Japonya karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben Göksel İnçer Saraç. Yarın 16-18 arasında yeniden birlikte olacağız. Ama benden sonra da sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapayım ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya karışıkla yaklaşık 3 saattir birlikteydik. Kötü bir gün maalesef bizim açımızdan ama konuşulması, yorumlanması gereken bir gün ve Radyo Gol'de gün boyunca programlarımız devam edecek efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Paranteze başladık. Parantezden selamlar diyelim. Farklı bir giriş olsun. Zira orada hani böyle her zamanki gibi mutlu günler herkese diye böyle dolu dolu mutlulukla dolu cümlelerle girme gibi bir durum gelmedi içimden. Ayrı konu. Dünya Kupası'na veda ettik. Farklı bir heves vardı. Farklı bir his vardı içimizde. Ya da en azından buraya itiliyorduk. Ya herkes öyle düşünüyor. Biz de artık oraya kapıldık herhalde gelmişti. Muhalif olanlar dahi Montella'nın sistemine, Türkiye'nin başaramayacağı kısmına daha yakın düşünenler dahi hani azınlık olarak görüp kendini onlar da kaptırmıştı son süreçte. Haliyle her zaman olması gereken budur. Birlik beraberlik içerisinde geçmesi gerekir. Böyle maçların öncesindeki o hava ama orada maalesef Haiti ile aynı durumdayız. Haiti 48 takımdan ilk elenen takım olmuştu. İkincisi de biz olduk. Kaldı ki Haiti'nin ne kadar iddiası vardı? Kaldı ki Haiti'nin değeri ne? Kaldı ki Haiti'de bize kıyasladığında ne kadar elle tutulur bir isim göreceksin, ön plana çıkaracaksın. Onu konuşursun, onu değerlendirirsin, onu detaylandırırsın. Ama maalesef bizim için hakikaten 2024 haricinde son 6 turnuvayı hatırlıyorum. Son 5 turnuvayı hatırlıyorum mesela. Rezalet diye başlık atarsan çok da ileri gitmiş olmazsın, öyle söyleyeyim. Hani bugünlerde bizim söylemlerimiz serttir. Böyle zamanlarda biz Türk milleti olarak böyle sert söylemleri severiz ya da çok radikal konuşmayı, radikal kararları duymayı severiz. Hatta o kararlar alındığında da göndereceksin de ne olacaklar konuşulur. Bir de onun üzerine karar tekrar bir eleştirilir. Böyle şeyleri çok severiz ama tamamen bunun dışında bugün ne düşünüyorsak 5 gün sonra da hemen hemen muhtemelen aynı şeyleri düşüneceğiz. Bu mağlubiyetin, bu vedanın, Dünya Kupası'na erken vedanın, bu kadar erken veda etmenin konuşulduğu bu süreçte muhtemelen aynı şeyleri düşünüyoruz, düşüneceğiz de. Yani en azından bir ABD maçına gelecek haftaya, en azından hep onu düşünüyorum, hep onu kendimce kurmaya çalışıyorum kafamda, yolda buraya da gelirken, yayına da gelirken, sabah Emre abiyle yayın yaparken, Emre abiyle saat 7'de yayın yaptık, üstüne bir de 8'de yayın yaptık, devre arası maç sonunda ayrı ayrı bağlantılarımız oldu, sağ olsun Emre Tilev aradı yayında, Emre abiyle konuştuk, detaylandırdık derken orada da aynı şeyleri konuştuk esasında. Ama o dakikalardan bu dakikalara, maç sonu anından bu ana dek hep düşünüyorum, bir kuruyorum kafada. Ya en azından bir şeyler olsaydı, en azından şu kadar golle kazanırsak ABD karşısında şu oluyoryu konuşsaydık. Hani hep oradan yürüdük ya hikaye yazdığımız turnuvalarda genelde. En azından onu görseydik diye düşündük. Onu görseydik diye umut ettik ama olmadı. Çok da güzel bir gün değil bu açıdan bizler için. Ama konuşacağız eksisini artısını. Bir taraftar gibi ya ne konuşacağız bunu, ne tartışacağız bunu deyip hani o hüzünlü başladığımız nokta Göksel'in Çağrı Saraç'la devam eden, Emre Tilev'le başlayan ve ben Berk Sayar, yine yayındayız radyo gol frekanslarında.

Sizlerleyiz. Böyle başlayan bu bölüm yine aynı şekilde değerlendirerek devam edecek. Değerlendirmelerimize devam edecek. Maalesef kötü kaybettik. Kötü kaybettik ki beklemediğimiz gibi kaybettik. Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner esasında tam da böyle süreçlerin, böyle maçların, böyle kritik zamanların, kriz anlarının yorumcularındandır. Galatasaray'ı da, Fenerbahçe'yi de Süper Lig gündemi

0: onunla telefonla konuştuğumda. Bilmiyorum öyle mi? Serkan Çetiner hoş geldin. Sesin gelmedi, şu an geliyor. Evet, söz sende.
1: İyi yayınlar diliyorum. Yani üzgünüz, uykusuzuz. Evet. Aynı zamanda kırgınız. Aynı zamanda da sinirliyiz. Yani bütün duyguları bize Türk milli takımı bu sabah yaşattı. Aslında şöyle, çarşambanın gelişi perşembeden belli olur derler yani birazcık. Biz tehlikenin farkındaydık ama milli takımın hem hocası hem kaptanı hem başkanı bazı şeylerden memnundu. Biz bunu gördük Avusturya maçında ama maalesef milli takım farkında değildi. Yani çok fazla yani Avustralya maçında başlayan böyle bir eleştiri yağmuru bu maçta da devam ediyor. Herkes işte Haiti'den sonra geliyor. Ben Haiti'nin yani Haiti'li vatandaşların sonuncu olmaları, bence Haiti'li vatandaşlar bunun hani bu kadar üzülmemiştir. Çünkü onların kapasitesi yok. Ama bizim yıldızlarımızın kapasitesi olduğu halde başka işlerle uğraşması futbolun dışında, bizi en çok kıran şey oydu. Yani bizim ülkemizin şu an ekonomik sebeplerden dolayı birçok insanın mutsuzluğunun, hayat idame ettirme sorununu yaşadığı bu dönemde yani bir de üzerine bu olayın olması, yani çok da insanların hani yani çok kırıldı yani. Ben bir kere bir futbol sever olarak çok havaya girmiş bir takım gördüm. Ayaklar oynamıyor, kollar oynamıyor, artık gitmiyor. O kadar yavaşlar ki, hatta bir ara seninle mesajlaştık yani. Hani ya Türkiye hani halı saha maçındaki performans, yani organize bir halı saha maçı hüviyetindeydi yani. Birinin sanki, ben şöyleydi. Hani özellikle Paraguay 10 kişi kalana kadar maçta hiç tempo yoktu. O dönemden zaten birinin yani Hakan Çalhanoğlu'nun emeklilik jübile maçı gibi bir hava vardı yani. Hani ona 35-32 tane şut çektiği övünülüyordu. Hatta maç sonunda da gene yanlış yerden hikayeyi aldılar. Ya işte olmuyor, işte olmuyorsa olmuyor. Ya arkadaşım, 35 tane şut çekmişsin. Kaleyi bulan şut sayısı 5. Onun da 3 tanesi kalecinin üzerine çekilmiş.
0: Söylenlerinden yani vazgeçmeyen bir Montella da var mesela. İlk maçtan sonra ne oldu? Çok şut çektik, olmadı. Şans dedi Hakan Çalhanoğlu, evet, tarafı. Oyuncuları Montella. Buradan bakıyorlardı. Bu maçta acaba hani farklı bir yerden okur da yani bir farklı bir üslupla yaklaşır mı diye düşünürken yine benzer bir bakış açısıyla yaklaştığını düşündüm Montella'nın. Genel açıklamalarından bir bölümü alıp cımbızlayıp öne çıkartıyormuş gibi olmayayım ama mesela 0212 273 10 dinleyicilerimize benim gibi düşünüyorum, merak ediyorum. Sen bana hak veriyor musun yoksa düşünceme muhalif misin?
1: Ben sana hak veriyorum. Birazcık da şöyle, Montella hocanın çok fazla Montella'nın doğrularıyla biz 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Ama bizim içimizi yakan şey Montella hocanın yani Kerem'in forvet oynamasından mı ele alalım? Ya ne bileyim yani işte milli takımda kendi takımlarında oynamayan birçok oyuncunun, kendi takımında istenmeyen adam ilan edilen birçok oyuncunun, geçen sezon 90 dakikayı bile bulmamış birçok oyuncunun milli takıma sırf takımdaşlık için çağrıldığından mı dem vuralım? Yoksa hak eden işte Konyaspor'daki Adil mesela, yani özel hocalarla hazırlandı, iyi bir sezon geçirdi, milli takım görmedi bile bu oyuncuyu. Aral Şimşir istatistik rekoru kırdı, alınmadı bile. Yani ya birazcık ilahi adalet mi diyeyim, biz bu yaşanan yani hakikaten yani böyle adamların, ya biz 3 gol yedik, 3 golün zaten 5 ataktan 3 gol yedik totalde. 2.90 dakikada organize 5 ataktan 3 gol yedik. Ve yani ilahi adalet yani geliyordu yani bir şeyler. Çünkü bir şeyler iyi gitmiyordu. Yani bir şeyler insanları rahatsız ediyordu ama yani Dünya Kupası'na gittiğinin hatırına susuyordu. Yani ya Fatih Terim'in yapıcı açıklamaları bile bugün yani inanılmaz bir gündem oldu. Başka bir böyle Fatih Terim'e hedef gösterildi. Yani ya bilmiyorum, ben bu hiç iyi yönetilmedi bu süreç. Yani hani iki maçta Dünya Kupası'na eleniyorsun. Yani hiç gitmedik ki biz. Dünya Kupası'na hiç gitmemişiz. Yani şöyle söyleyeyim, milli takım Amerika'da kamp yapmış sadece. Yani kamp yapmaya oyuncuları göndermişiz. Yani şu an bak, benim arkadaşım Amerika maçına bilet aldı ve çocuk boş yer Amerika.

0: gidecek, belki de gitmeyecek. Ya anlatabildim ya, insanları ne kadar üzüyorsunuz ya. Ya buna hiç hakkınız yok. Ya ben şimdi yarın öbür gün Kenan'ı, Arda'yı işte 100 milyon euroluk bir oyuncumuz varmış, Del Piero'ymuş, Juventus'un Del Piero'su, Real Madrid'in 10 numarası. Ya ben artık, ya benim içime sinmiyor artık, anladın mı? Beni milli takımdan uzaklaştırdılar yani. Ya ben forvet, bir tane forvetin olmaz mı ya? Bugün ya gerçekten yani yani Serdar Dursun'a ihtiyaç vardı ya bugün. Serdar Dursun'u aradık. Hatta maçı izlerken ben şöyle geriye gidiyordum. Necati Ateşler, işte ne bileyim İlhan Mansızlar, işte ne bileyim ismini sayamadığımız işte uzun boylu santraforlar falan. Yani anlatabildim mi yani? Hani herkes aklıma geldi ya. Ya dedim ki bir tane ya Ümit Karanlar falan yani bir tane çıkmaz mı ya? Ya Deniz Gül'ü bak başta anladım, Deniz Gül de değilmiş ya milli takımın santraforu yani. Çocuk hazır değil yani. Bak Deniz Gül'ün bir kariyer planlaması yapayım sana. Yani Porto'dan muhtemelen Anadolu ve yani Başakşehir'e gelir. Başakşehir'den de iyi bir performansa tekrar dört büyüklere gidecek bir oyuncu yani. İleri geri gitmeyecek gibi bir izlenim var yani verdi bana. Ama yok ya bizim yani Kerem'e, ya forvette Kerem'e muhtaç kalmak kadar acizlik olabilir mi ya? Arkanda yüz mü? Ama yani taktik olarak da şimdi sen bunu yap yani Kerem'i de bütün ortaya koyup da suçlayamıyorum. Çünkü adamı Fenerbahçe bile milli santrafor oynatmamış. Şimdi ne yapacaksın? Hoca seni burada oynadığında hayır hocam ben oynamayacağım mı diyeceksin. Ha, bunu diyen bir Daniele De Rossi vardı İtalya'da hatırlarsan. Hani oyuncu 89. dakikada Dünya Kupası elemesinde hoca gir diye oyuna soruyor. Beni ne alıyorsun? Forvet alıyor adam hocaya. Yani bu böyle bir gündem olmuştu ama yani gerçekten milli takım dağıldı. Yani çok kırgın. Herkes çok kırgın. Ya ben artık hani şöyle söyleyeyim, filenin sultanlarına yöneldim artık. Yani onların yaptığı başarıları yani bence taçlandıralım. Bu paraları onlara verelim ya. Ya gerçekten yani bu oyuncular 1 milyon euro ya giderken ay o takımı şişirdiniz zaten. 1 milyon euro prim verdiniz, villalar verdiniz. Yok işte milli kamp, milli takım kampında bir sürü menajer isimleri duyuldu. Fenerbahçe seçiminde konu olundu. Yani abi oynayın o zaman ya. Bu lafları bize söyletmeyin ya. Bu sizin işiniz ya. Birazcık profesyonel bakın ya. Bu ülkede bir sürü insan asgari ücrete, ya bir sürü genç diyeyim ya, kendi yaşınızda bir sürü genç asgari ücrete çalışmaya zorunda kalmış yani. Bir sürü kuryelik yapan 1.2 milyon genç olmuş. Üç harfli marketlerde çalışan bir sürü genç var. Sizin aldığınız paraların milyonda biri değil yani. Ama ya gerçekten ya sabahleyin 6'da da kalkıp sizin maçınızı izliyor insanlar ve birazcık ya birazcık Paraguaylı, Avustralyalı futbolculardaki mücadele gücünüz olsun ya. Ya da edemeyeceksiniz ya hocam ben sakatım, beni oynatma deyin ya. Ya bu kadar zor değil ya. Ya gerçekten çok insan yani birçok insanı üzüyorsunuz. Yani bu işin artık parasal hukukunu da geçtim yani. Hani o milliyetçilik falan dara vere yani. Ben şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası'nın en
1: her şey başarı varken güzel Serkan Çetiner. Her şey başarı varken konuşuluyor, detaylandırılıyor.
0: Evet.
1: Buna bir örnekte senin verdiğin hani biraz böyle işin magazinine detaylarına kaçıyorsun ya. Bir örnekte saç stillerinden verelim, geçmişten verelim. Geçmişe gittiğimde yani Ümit Davala dönemindeki saç stili bugün eleştiriliyor mesela. Başarı varken güzel gelen şey, başarı yokken ya işte niye bunlarla uğraşıyorsunuz? Niye saçına başına zaman ayırıyorsunlarla geçiyor. Bugün liseden üniversiteye geçmek üzere bir sınava girecek çocuğun sınava yetişemediğini gördüm ve çocuğun üzerindeki bir aksesuarla alakalı altına öyle yorumlar, hani o tarz videolara çok düşer ya önümüze, altına o tarz öyle yorumlar yapılıyor ki ya işte şuna dikkat edeceğine buna biraz daha erken çıksaydın, saçını şöyle yapacağına biraz daha evden erken çıksaydın gibi gibi şeyler yazılıyor. Ya biz seviyoruz buradan ilerlemeyi, olumsuzluk olacak ve biz orada göze batanı konuşacağız, bizim yapmadığımızı, bize ters gelen ya da bizim çok da benimsemediğimiz, fark etmez bize farklı gelen, ya olumlu ama farklı, bize farklı gelen herhangi bir şeyi eleştirmekle böyle biraz da yoğrulmuş bir milletiz maalesef ki, öyleyiz. Ve bunlar başarı anında seviliyor ama başarısızlık anında farklı noktalardan değerlendiriliyor. Mesela aynı çocuk, çocuklar üzerinden örnek vereceğim bugün de, aynı çocuk üniversite sınavına girsin çıksın, aynı tiple aynı insanların karşısına geçtiğinde bu sefer o onlara sempatik gelir ve işte ya işte sempatik yaklaşırlar. Örneğin bir küpesine, örneğin bir saç stiline, örneğin bir üzerinde buldukları aksesuara, farklı bir şeye, tişörte, tişörtün baskısına, fark etmeksizin her şeyi eleştiriyoruz ya. O yüzden güzel olan zamanlarda, iyi olan zamanlarda her şey hoş bize, her şey güzel, ama böyle zamanlarda da maalesef ki biz bazı noktalardan ele alıp çok yanlış yerleri de eleştiriyoruz. Biraz da onunla yıprattık diye düşünüyorum ben bu süreci. Milli takımı olumsuzluk anlamında böyle gördük, kötü gördük bugün. Çok kötü bir milli takım vardı, tamam kabul. Bunu da buraya saklıyorum, bak çok eleştirdik de öyle oldu demiyorum. Ama bunun da payı var diyorum sadece, Serkan Çetiner.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Yani bu, ya şöyle söyleyeyim, saç stillerine, yani 2002 Dünya Kupası'nda Ümit Davala'nın saç stilini yaparken, o Ümit Davala 2000 yılında zaten UEFA'yı kaldırmış.
1: Yani.
0: Ve aynı zamanda yani temposu devam eden, ne oynadığını bilen bir milli takımın bir oyuncusuydu. Yani sen Brezilya'ya kafa tutuyordun. Ya Allah aşkına biz Paraguay'la Avustralya'ya hani çok yani çok kötü bir futbolla iki maçta gittik ya, üçüncü olamadık ya, bırak üçüncülüğü, yani şansını alma Amerika maçına taşıyamadın ya. Yani hangi saç stili, hangi şey, yani hani ya Hakan'la Arda bu kadar yavaş, Kenan yani tutuk, yani inanılmazdı ya. Yani ben yani hangi oyuncuyu elime alayım, bireysel bir tek Mert Müldür'e teşekkür ediyorum ya, gerçekten yani sahada Mert Müldür kadar bir daha mücadele edebilecek eden bir oyuncuyu göremedik, yani bu bir gerçek. Yani bunun hani Galatasaray Fenerlisi, Beşiktaşlısı yok yani. Hani ben bunu bugün bizi üst seviyeye taşıyabilecek Kenan, Arda, Hakan, yani diyoruz ya yani Avrupa'nın en iyi takımlarında oynuyor. Yani yok. Yok, gerçekten yoklardı. Yani bu kadar mı ağır olurlar ya? Ya bizim takımımızın santraforu ya da stoperleri uzaktan şut çekerek gol atmayı deniyordu ya. Ya bir maça konsantre değillerdi yani. Ya şöyle söyleyeyim, bir Liverpool maçının deplasmandaki Liverpool'un Galatasaray'ı nasıl paralize ettiğini hatırlıyor musun? Yatamıyordu. Yere yatamıyordu Galatasaraylı futbolcular. Yani bir de bugün Paraguaylı oyuncuların rahatlığına bakın. Yani atıyor kendini yere ve yeni kurallara rağmen yani. Hakem bak inanılmaz. Ya bizi tuttu, ya inanılmaz şeyler oldu ya. Bence Almiron'un atılması falan yani çok komik. Hani yeni kural sistemi falan diyoruz da yani gerçekten Allah yüzümüze baktı, yoksa Paraguay 2'yi atacaktı. Yani o Ensiko dediğimiz tek bir yıldızları vardı zaten. Ensiko zaten takımı dizdi yani. Bir kanattan geldiği pozisyonda altı pastan. Evet yani Brighton'da oynayan Wonderkid diyebileceğimiz bir oyuncu. Yani gerçekten iyi bir oyuncu. Zaten en çok korktuğum oyuncuydu ama ya Türkiye'de artık şöyle, yani Türkiye'nin karşısındaki Dünya Kupası özelinde, ki ben bunları Kosova yani Romanya maçında bunun sinyali geldi artık. Yani Romanya maçında bir şey geldi ama biz işte maalesef topa sahip olmanın 3 puandan daha değerli olduğunu düşünüyoruz. Orta sahayı ele geçirmenin, ya bu takımlar size zaten topu veriyor. Yani ben anlayamıyorum yani, topu %80 sahibi olduk diye bir anda Türkiye milli takımının eleştirenlerin bir anda halk düşmanı ilan edildik. Ne olacak şimdi? Yani ne olacak? Bu federasyon nasıl bir, yani verecek mi hesaplarını? Yani diyebilecekler mi, ya da şöyle bir şey diyecekler mi, ya evet biz başarısız olduk, İstifa ediyoruz diyebilecekler mi? Yok. Edilmeyecek. Ben sana söyleyeyim. Herkes bir aya federasyon değişir. Kim neydi? Bu ülkede kim neyin hesabını vermiş? Hangi başarısızlığın hesabı verilmiş? Hangi başarısızlığın hesabını sorabilmiş? Yok öyle bir şey yani. İşte biz kızacağız, bağıracağız, sonra geçecek gidecek. Yani. Bak, ben sana söyleyeyim. Montella bile Fenerbahçe, İsmail Kartal Fenerbahçe'ye gelmeseydi belki Montella Fenerbahçe'ye geçerdi. Ama
1: ya onu da onu da anlayamıyorum biliyor musun? Montella'yı sorgulamaktan değil. Yanlış anlaşılmasın. Ama Ali Koç döneminde bu kadar istenen bir Montella. Hatta Saadettin Saran'la dahi adı geçen, onun döneminde dahi Fenerbahçe'yle adı geçen, Saran'ın Fenerbahçe başkanı olduğu süreçte de adı geçen bir Montella. Sayın Saran, Sayın Koç ve Sayın Yıldırım, Aziz Yıldırım döneminde dahi adı geçiyor. Ne oluyor da bu kadar öne çıkıyor? Fenerbahçe'de ne oluyor da bu kadar mesela Aykut Kocaman'ın adının geçmediği Saran döneminde, Aykut Kocaman'ın adının geçmediği Ali Koç döneminde Montella'nın adı geçiyor? Anlayamıyorum. Çünkü yani Fenerbahçe ile bağdaşlaştıramıyorum ben Montella'yı. Onu söylemem gerekiyor. Kaldı ki bence neyse.

0: Hadi oraya girmeyeyim çünkü milli takım teknik direktörümüz hala ayrı konu ama yani çok da başarılı olduğunu düşünmüyorum ben Montella'nın Süper Lig özelinde. Adana Demirspor'la yaptıklarının Adana Demirspor'un proje takımı olduğu dönemde olduğu da hatırlamamız gereken bir detay. Ama milli takımı buraya getirmesi, milli takımı Dünya Kupası'na götürmesi ayakta alkışlanan, hatta benim de inandığım bir sistemdi. Onu söyleyeyim yani, tam bir turnuva hocası, tam bir turnuva oyunu oynatıyor. Buralarda böyle kısır bir oyun olduğuna ya da işte forvetsiz bir oyun olduğuna bakmayın. Oralarda bu tam işimizi görecek bir sistem aslında. Turnuvalar genellikle böyle hocalara, böyle sistemlere daha çok ayak uydurabilen turnuvalar oluyor. Dünya Kupası turnuvası işte, onun yanında 24'te yaptıkları ortada. Ama tam tersi çıktı, o da ayrı konu. Ama Fenerbahçe'de bu kadar çok anılmasına, hakikaten başkanlar değişiyor, Montella'nın adı değişmiyor. Çok şaşırdım ben.
1: Zaten Fenerbahçe'de anılması gereken başka hoca da kalmadı ki. Anılabilecek bütün hocalar anıldı.
0: Ama neden Montella mesela?
1: Döngüye döndü yani. Yeni adam atmaya çalışıyorlar işte. Oraya yeni antrenör, havuza yeni antrenör atmaya çalışıyorlar. Çünkü İsmail Kartal'dan sonra Fenerbahçe başarısız olursa, İsmail Kartal arkasına gelebilecek bir hoca kalmadı yani. En son artık Aykut Kocaman da artık bitirdiler yani, mental olarak da adamın hevesini de kursağında bıraktılar. Yani öyle işte kadroyu kurup bir anda bir gecede her şeyi değiştirip İsmail Kartal'a dönülünce bence artık bu saatten sonra tek hedef, tek şey Türkiye Ligi'ni bilen Montella denecek. Zaten Montella'nın da Fenerbahçeli oyunculardan hani İrfan Can'la arasının iyi olması, hani hala oyuna yani bence hak et, bu sene hak etmedi İrfan Can abi. Ne yaptı da milli takımda? Çağlar Söyüncü ne yaptı da milli takımda abi? Allah aşkına yani. Kaan Ayhan ne yaptı da milli takımda? Ne oynadı bunlar hocam? Ne gördün ya? Kurban olayım ya. Yani Samet Akaydın ne yaptı yani? Ne oynadı yani? Bir söyle yani. Bir görelim yani. Salih Özcan takımında oynamamış adam. İki maçı yok takımında ya. Ya yok işte Ozan Kabak Hoffenheim'de adamın her hafta haftanın karması nasıl? 1-2 tane gol atan bir oyuncu. 12 tane korner kullanıyorsun. Kafa vuran adam yok. Yani Melih Demirel'le Apoker'in bir tane kafa topu alamadılar. O zaman at abi içeri Ozan Kabak'a. Belki Ozan Kabak gol atardı yani. Çünkü senin santraforun yok ya. Ya benim önümde dünyanın en iyi wonderkid'i dediğimiz Arda var. Önünde santraforumuz yok. Koskoca milli takım, 85 milyon milli takım bir tane santrafor çıkartamadı yani. Gerek var mı o zaman yani? Can Uzun alıyor oyuna, görüyorsun Can Uzun zaten oynaması gerekiyormuş. Yani Can Uzun'u ben son 15 dakikada gördüm ki oyuncu en azından ayağına top yapışıyor. Ya o da 60 milyon euroluk bir oyuncu mu, Galatasaray alacakmış 60 milyon euro istiyorlarmış. Değil. Son o vuruşu yani, bir tane köşeye oyuncu ya, kale dibine bir tane şut çekemiyoruz ya. Yani ayaklara bakıyorum. Ya şimdi son dakikada Inter'de olsaydı Hakan o topu 90'a çakardı ya. Son saniye. Hani hatırlarsın. Vuramıyor yani. Kenan. Ya Juventus'ta yaptığını yapamıyor çocuk. Arda Real Madrid'de yaptığını yapamıyor.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
0: Koca maçta, koca milli takımda Orkun'un bir pasta yaptığını yine yapamadı. 90 evet. dakika boyunca sadece Orkun'un tek pasını izledik. Tek ya bir Orkun'un, hani ne güzel Orkun'un pasta dediğimiz bir pası izledik.
1: Tek
0: yani.
1: Organize, evet. Tek organize hatamız. Orkun'un Barış'a vermesi, hı-hı, Barış'ın çevirmesi, Can Uzun'un vurması. Bir tane daha var. Yine Barış Alper'den geldi o sekansta. Yani onu da yani Barış da Mert Müldür'den sonra bence hani bir oyunla hani o C'yi etkileyecek iki şeyi, o Deniz Gül'ün ayağını sokamaması. O bomboş böyle bir top çıkarttı. İki tane sekans var. Zaten başka da bir şey yok. Yani maç boyunca 10 kişiye başka da bir şey yok. Ya açıp bakın Paraguaylı oyuncuların reytinglerine, adamlar bir şey yapmamış. Biz gidemedik. Adamlar sadece blok halinde alt pası kapattı. Ya 35 şut çekiyorsun, 5 tane isabetli şutun var ya. Ya ne anlatacaksın ki bu maçta? Bir ara gerçekten bak, ben 10 kişi kaldığında bile yanımda arkadaşım oturuyor, dedim biz yenemeyiz takımı. Yenemeyiz. Yapamıyoruz çünkü. Hem bir yani pas istasyonlarımız yanlış, sağ yayılımımız yanlış. Yani ayağımıza top tutamıyoruz. Ya bir de bir hocamız var yani, Allah aşkına ya. Ya Ferdi'yi çıkartıp Eren Elmalı'yı almak ne ya? Ya o saçını mı göstermesi için soktun hocam ya ona? Hani son maçı hadi girsin.
0: Serkan Çetiner, yani az önce eleştirdim ama hani saça başa

0: çok takılan bir milletiz diye. Yani Eren'in ya saçını mı göreceğiz dedim ben. Girdiği an öyle dedim biliyor musun ben de içimden. Ya, bu kadar olur yani.
1: Benim için yani şöyle söyleyeyim Türkiye yani bu
0: Ferdi değişikliğine anlam veremedim mesela ben de sen gibi.
1: Ben de anlam veremedim ya orada artık ya maç gidiyor artık al ne var elinde oynayan uzun şey yani bir şey al yani oyuna bir şey koy yani ama Aral Şimşir almazsam.
0: Hatta bak mı? Samimi olayım dürüst olayım dedim ki sabah sabah çok maç izlemişliğin yok belki seni sen öyle her şeyi de eleştirme dedim kendi kendime yani. Onu sesli konuştum evde yani aile arasında ama yani senin sabah sabah da maç izlemişliğin yok ne anlarsın sabahın işte o agresifliğiyle maç izlemekten gibi gibi böyle kendimi yatıştırdım orada ama yani senin dediğin gibi düşündüm çok anlam verilemeyen işler vardı sonrasında verdiğin örneğe de katılıyorum.
1: Yok ben dediğim gibi yani ben bugün Haiti'li yani Haiti'den eşit görülüyoruz. Haiti'li futbolculara haksızlık ediliyor. Çünkü Haiti'li futbolcular asıl mesleği çoğunun futbolculuk bile değildir. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yok abi o kadar da değil ya. Sunderland'da oynayan, Wolverhampton'da oynayan oyuncuları var aralarında. Ya, öyle çok ya, da bak, kötü bir ya, takım değil yani.
1: Ya ben yani şöyle söyleyeyim. Yani, Haiti bana hani kıyaslanacak yani Haiti'nin kapasitesi bu olabilir ama Türkiye milli takımının yani şu geldiğimiz seviye inanılır gibi değil yani çok üzüldüm yani gene Brezilya milli takımını iki maç sonra bizi desteklettiren bütün futbolcularımızdan teşekkür ediyoruz yani gerçekten yani çünkü biz gidemezdik yıllarca ve Brezilya milli takımını izlerdik hatırlarsan aynı döneme de geri geldik yani zaten gitmemişiz ki milli takıma. Biz yani milli takıma milli takım diyorum Dünya Kupası'na gitmemişiz yani. Kafa olarak futbolcular hala işte birileri podcast'te, birileri transferinde, birileri işte stylinginde takılıyor yani. O bir gerçek.
0: Ya söylenecek çok şey var da ben niye bazı şeyleri biraz yutuyorum biliyor musun Serkan Çetiner? Şimdi konuştuk. İşler kötüye gidince hani az önce eleştirdiğimiz noktaya biz de gelelim istemiyorum. İşler kötüye gidince bütün olumsuzlukları böyle masaya yatırıyormuş gibi de olmak istemiyorum açıkçası. Yoksa göze çarpan o kadar çok şey var ki yani mesela İsmail Yüksek'in bir ona top uzatıldığında imzalar mısın bunu İsmail abi diye top uzatıldığında hatırlarsın. O sıcağın anında bu da yeni çıktı. Bu nereden çıktı böyle top imzalamak gibi bir tepkisi vardı. O sıcağın vermiş olduğu, oradaki kampın, kamp havasının vermiş olduğu agresifliği, gerginliği gösteriyordu o bana. O gün konuşmuyorduk bunu. Konuşamazsın da bu açıdan değerlendiremezsin. Ama bugün mesela aklıma o geliyor. Biz seninle bunları masaya yatırdığımızda. Sadece bu değil. O kadar çok DSF'yi, o kadar çok yani videoyu, sesi, o kadar çok oradan gelen görüntüyü, detayı böyle küçük küçük yerlerinden yakalayıp ön plana çıkarıp burada sunar anlatırım ki tam bunu anlattığım gibi. Tüm bunlar çok güzel orada verdiğimiz örnekler olur. Ama niye bugüne kadar konuşmadık? Konuşmadık abi. Çünkü medya olarak, basın olarak biraz da kötüysek dahi burayı toparlayacak, burayı enerjiyi ayakta tutabilecek bir yerde olduğumuzu düşünen taraftayım ben. Medya kısmındaki insanlar olarak. Yani biz en azından oradaki enerjiyi yerde tutmamamız gerekiyor. En azından orada küçük bir umudu dahi yukarıya taşımamız, öyle ilerlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu biz yapmazsak abi kimse yapmıyor. Taraftar olarak ben buradan çıktığımda, stüdyodan çıktığımda ben de çünkü dışarıda isyan ediyorum. Ama mikrofonun başında bunu ben yapmazsam kimse yapmıyor. İşte ama dün konuşmadık, bugün konuşuyoruz gibi olsun da istemiyorum. O yüzden çok fazla açıkçası eleştirimi de ön planda tutmadım bunları konuşurken.
1: Ya ben bugün açıkçası popüler sporun futbol olduğu ülkemizde futbolun olması beni çok üzdü. Yani şöyle söyleyeyim, daha hak eden branşların hiç yüzüne bakılmadığı, ekonomi klaslarda mücadele eden ve bizi dünyada gerçekten hakkıyla mücadele eden, hatta ya Semih Şentürk falan izledikten sonra ben bu milli takımı ne diyeyim ki abi yani. Ben Semih, yani Fatih Terim'in o ya Sabri'lerle falan yani Tümer Metinler, Sabri'ler, anladın mı? Hani Almanya'yı elimizden kaçırıyoruz yani. Yarı finalden dönüyoruz. Son saniye gollerimiz var. Yani evliyatına bakıyorum. Ya biz 24 yıl gidemedik falan muhabbeti yapıyoruz arkadaşlar. Yani bizim çok hikayemiz var milli takımlarda. Gittiğimiz, katıldığımız özel turnuvaların hepsinde bir hikayemiz olurdu. Ya bizi zaten bu hikayeyi yazan olmalarını beni üzen nokta. Bu mücadeleyi verememeleri daha doğrusu. Ya yani biz hepsinde mücadele verdik. 2002'de de mücadele verdik. işte 2000 yani 8'de de verdik. Her döneminde Avrupa yani kupalarında da verdik. Yani bizim işte Arda'lı işte Arda'nın ilk çıktığı yani Arda Turan'ın ilk çıktığı dönemde bizi ipten alıp İsveç maçında son dakikada vurup attığı o golü yani onun mücadelesiyle ben o mücadeleleri görmüşüm, şahit olmuşum. Şimdi benim 100 milyonluk Arda'm işte Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu'm olmuş ama bu mücadele olmadıktan sonra yere batsın bu işin değeri.
0: Peki.
1: Anlatabildim mi?
0: Bir araya gideceğim. Bak mesela dinleyicimiz güzel söylemiş. Kim o? Süleyman Gülep. Daimi dinleyenlerimizden. Almanya maçında yedek oyuncumuz yoktu ama ruh vardı demiş Kenan.
1: Evet abi. Kolu yoktu adamın artık. Evet. Sakat. Üç yerinden sakatlanmış adam. Oynayamayacak.
0: Doğru.
1: O ruhla Fatih Terim vermiş olduğu inançla çıktı. Gazla oynadı yani. Ve bak gerçekten
0: evet.
1: O maç biz hatta turnuvanın en iyi maçını oynadık ya. Yani gerçekten ya. Ya onlar gülüyor ki insan o mücadeleyi görüyor. Ya onlar milli takım topçusuymuş. Ben ama bizi şimdi çok da değersizleştirmek istemiyorum. Çok genç oyuncu var. Bazılarının gerçekten en iyi yaptığı şeyi yapamadı bugün. Bunun sebepleri de bu korkuyu, bu baskıyı yöneticiler üstlerine alamadı. Ben bunu gördüm yani, anladın mı? Hani yani bunu gördüm yani. Hani hoca da yapamadı, yöneticiler de yapamadı. Futbolculara bıraktılar, kaptanlara. Ben milli takımın 3 kaptanını bugün suçlarım abi. Kimse kusura bakmasın.
0: Peki.
1: Yani sözde olmuyor ben, yani. Sahadaki mücadeleyle oluyor.
0: Ben bir araya gideceğim.
1: Tamam.
0: Aranın hemen ardından Serkan Çetiner, kaldığımız yerden devam edelim. Dinleyicimizin mesajları, dinleyicilerimizin daha doğrusu mesajlarıyla devam edelim. Bugün sürüşülisan evet, ediyorsak affola. Çünkü öyle tahmin ediyorum ki Göksel'in Çağrı Saraç'ta da benzer bir durum. Yani uykusuzluk durumu. Bende de aynı şekilde. Emre Tilek zaten sabahtan
1: ya.
0: Bu yana hepimize. Vardı. Yani şimdi şöyle, ben zaten medyada, spor medyasında çalışan biriyseniz burada yatıp kalktığınız saatler aşağı yukarı belli. Yani gece 1'de, gece 2'de ya da 12'de. En erkeniniz 12.30, 1 oluyor çoğu zaman. Bunun yanına bir de şimdi milli heyecan böyle işte bunun şeyi de eklenince açıkçası ben dün biraz heyecanlıydım bu konularda. Bu sabah şimdiki vurdum duymazlık ya da aynı zamanda vurdum duymazlığın yanına da agresiflik ekleniyor ama hepimizde bu böyle. Dün de bir heyecan vardı hepimizde, kabul edelim. Böyle bir 3'e kadar falan uyuyamadım ben galiba, 3.30'a kadar Serkan Çetiner. Biraz da haliyle midemde de bir rahatsızlık vardı, o yüzden haliyle bir uyuyamama durumu olmuştu. 2 saatlik uykumuz oldu sadece. O 2 saatlik uyku içerisinde de haliyle bir milli takımı sonrasında izlemeye uyandık ama uyanır uyanmaz zaten daha gözümü açamadım. Hiç hepimiz için öyle, sadece bizim için de değil bu muhakkak ki. Yani gözümüzü açamadan zaten aynı golü gördük. Avustralya maçının ikinci golünün aynısını birebir tıpatıpını gördük.
1: Eksiyle başladık direkt güne.
0: Anlamadım.
1: Eksiyle başladık direkt gol.
0: Evet evet. Yani o sonra onu çıkartmaya çalıştık. Bir baktım bu sefer havadan değil belki ama yine benzer şeyleri deneyerek yine orayı aşmaya, o duvarı aşmaya çalışan bir milli takım var. Olmuyor abi, olmayanı deniyoruz ama.
1: Ben Mert Müldür'ün direkten döndükten sonra benim bu maçta bir şey olmayacak ya. Ümidimi kaybettim ya. Top da istemiyor abi bizi. Gerçekten istemedi yani. Diyorum ya yani birazcık da ilahi adalet mi diyeyim yani. Kadro seçimi Montella hocanın, bak bazı antrenörlerin işte buna inanmaları lazım. Karma diye bir şey var abi dünyada.
0: Evet.
1: Karmaya inanacaksın yani. Birinin hakkını yiyorsan o hak dönüyor, dolanıyor, ayağını dolanıyor yani. O yüzden hiç kimse kusura bakmasın yani. Benim birazcık hani bu seviyede bu kadar çabuk elenmemizin bir sebebi de bence bu karmanın.
0: Maalesef.
1: Kadro seçimlerindeki adaletsizlikten gelir yani.
0: Maalesef.
1: Ama hoca ben bir takım kurdum falan. Hocam o zaman git milli kulüp takımı çalıştır yani. O zaman şöyle yapalım. Milli takım performansı kimse milli, hiçbir genç milli takımı seçmez. Niye? Çünkü adamın performansa bakmıyor ki. Adam 5 yıl İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan onlar mı oynayacak?

Haber masasında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve kaldığımız yerden devam ederken sizlerin mesajlarıyla devam edeceğimizi hatırlatmıştık. Cemil Bey de der ki bir milli takımda bu kadar yetenekli futbolcu olup da takım olamamak gerçekten çok kötü. Bu bence sadece hocaya değil yönetime de yazar. Bu çocukları bir takım yapamadılar demiş. Şimdi bu da mantıklı bir bakış açısı. Selam Berk. Yayınlar katılıyorum Serkan Çetin'e. Biz futbol ülkesi değiliz. Futbol eline yüzüne bulaştıran bir ülkeyiz. Federasyon Başkanı kupa

0: hedef göstermişti. Alsın götürsün şimdi kupayı evine demiş. Sadece kupayı mı? Belki de hata orada yapıldı. Farklı farklı vaatler de vardı, hatırlayın lütfen. Mesela Haiti ile beraber ikinci elenen takım olduk diyoruz ya, Haiti'de olmayan vaatler, öyle diyeyim size. Madem oradan girdik konuya, öyle devam edeyim. Abi o kadar anlatıp o kadar övdüğümüz dünya yıldızlarımız böyle çıktı, yapacak bir şey yok demiş. Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. Kadro seçimi tatil ekibi gibi demiş. Tatile gitmiş gibilerdi diyor. Ali Doğanoğlu. İyi yayınlar sevgili Berk. Sosyal medyaya bakıyorum. Sanki bütün ülke İsviçre vatandaşı gibi yorum yapmış. Herkes kariyerin üst noktasında her şeyi başarmış. İnanamıyorum bu ülkeye. Tamam kötü oynandı. Belki de biz hep böyle oynuyorduk. Kimse bunu görmedi. Belasız işler yalnız gitti. Yanlış gitti demiş, düzeltiyorum. Ama sonuçta ben pozitif tarafından bakıyorum. Teşekkür ederim, bana bu heyecanı yaşattı. Pırlanta gibi çocuklar. İleriki turnuvalar inşallah daha güzel olur demiş Özcan Bey. Özcan Bey böyle diyor. Özcan Bey galiba antidepresanını alıp tam da o saate mi denk getirdi bu mesajını? O yüzden mi böyle çok güzel pozitif
1: Özcan
0: bakıyor?
1: Özcan Bey İsviçre'den yazıyor galiba.
0: Bence İskandinavya'dan yazıyor. Zaten profil resminde de maşallah Özcan Bey'in böyle arka taraf karlı. Böyle güzel bir yer. Arka planda yani orada
1: belli. Işte, Kanada'da İsviçre'de falan böyle.
0: Ya da işte ne dersin? Antidepresan kullananlar bilir mesela böyle zamanlarda. Hani onun esprisi sosyal medyada çok yapıldığı için buradan örnek veriyorum. Allah kimseyi düşürmesin, ayrı konu, ama tam onu aldığı saatlere denk geldik herhalde denir. Böyle çok çok pozitif bakan insanların yorumlarına. Herkes böyle yanan bir durumu, yanan bir gündemi konuşuyorken, siyaseten ya da futbol açısından fark etmez, böyle yorumlar getirenlere genellikle öyle denir ya, öyle dedim ben de, oradan girdim konuya.
1: Yani Özcan Bey, şöyle söyleyeyim, Özcan Bey'in yaklaşımı bence doğru, ama şöyle birazcık da liyakatın olduğu ülkelerde bu yaklaşımda, dediğin gibi yani biz gençlerimizle çıkıp aslanlar bir top oynayıp kaleye topu sokamazsak bu konuşmayı yaparız, ama çok yanlış yapılan şeyler oldu. O bizim kanımıza dokunuyor. Yani şöyle söyleyeyim, futbol anlamında, ki mahkemelik olmama rağmen söyleyebilirim, Haiti'yle dikilecek bir adama aynı masada bile oturamayacak, hasbelkader bir şekilde iş adamlığı ve diğer bağlantılarıyla futbolun başına gelmiş bir insanın söylediklerini bile anlayamayacağı, yazılı ya da o dinlediğini bile anlayamayan bir insanla bu kadar maç öncesi gerginlik yaratması bile bu başarısızlığa tuz biber oldu. Yani hani, çok nedenler var, çok fazla neden var, birazcık ona üzülüyoruz. Hani belki bugün milli takıma
0: Serkan Çetiner, arkadan bir ses geliyor ama yani böyle bir cızırtı sesi, bir hani park etmek istiyorsun da sanki arkadaki arabanın ön kısmına böyle çok yaklaşmışsın gibi, böyle bir park sesi olur ya, onun uzun uzun versiyonu ya da kemer ötüyor.
1: Şimdi iyi mesela. Mi?
0: Şimdi iyi, evet, şu an iyi.
1: Evet.
0: Yani, ben de niye betimlemeye çalışıyorsam ses geliyor deyip çıkayım işte, değil mi Serkan abi?
1: Evet, sen bayağı betimleme yaptın.
0: Abi bayağı bir kemer sesi dedik. Tampona geldi, araba park ediyorsun dedik. Evet, bir şeyler dedik.
1: Arabada değilim bu arada.
0: Değilsindir abi, doğrudur. Ama geliyor öyle bir ses. Benden mi geliyor, senden mi, çözemedim onu.
1: Hissettirmişim.
0: Evet. Detaylar sende, tekrardan sendeyiz abi.
1: Yani demek istediğim süreç dış etkenlerde çok fazlaydı. Ben bugün Şenol Güneş'le Fatih Terim'in de Amerika'da futbolcunun yanında olabileceği, onlara moral vermesi anlamında gidebileceği bir ortam beklerken, bir anda onları hedef noktasına koyup işte gündemi maçtan alıp orada tarafa taşıyan bir yönetim gördüm yani. Bunlar da başarısızlığın temel sebeplerinden biri bence.
0: Katılıyorum ve aynı zamanda bu yönetimle alakalı konuşulacak bence Montella'dan daha fazla şey var. Onu da konuşalım. Bu arada mesajları okumaya da devam ediyordum. Abi milli takım çıkar yeri olmuş. Bazı menajerler kendi bünyesindeki futbolcuları... Ha bak, menajerleri konuşmaya başladık yine Serkan Çetiner. Kendi bünyesindeki futbolcuları milli takım aldırarak prim paralardan pay almışlar. Gündeme gelecek, şey bunu söyleyecekler. Zaten milli takıma giremeyenler de o yüzden giremedi. İyi oynayanlar bile o yüzden giremedi. Menajer oyunları döndü diyor. Bunları ama konuşmaya başladık.
1: İnanmak istemiyorum.
0: Ben de istemiyorum.
1: Öyle bir şey varsa vah ülkemin haline vah.
0: Çok ağır, çok ağır ithamlar, çok ağır detaylar bunlar. O açıdan bakmıyorum.
1: Yani.
0: O açıdan bakmıyorum. Her ne olursa olsun. Mesela oraya Özcan Bey gibi yaklaşıyorum ben. Özcan Bey gibi pozitif bakıyorum. Öyle bir şey yoktur diyorum. Yani bize bu duyguyu tattırdılar. Menajerlerle işi yok bu işin. Alakası yok bu işin falan diyorum. Öyle söyleyeyim. Yunus Emre der ki, abi 2002 Dünya Kupası kadrosundakiler orada geçen anılarını anlatıyorlar. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Bunlar 24 yıl sonra katıldıkları bu turnuvadan hangi güzel anıları anlatabilecekler demiş. Ben güzel anılardan ziyade neler yaşandı, biz ne düşünürken, neyi tartışırken, neler konuşuldu ya da neler olmuş arka planda kısmını merak ediyorum. Yani böyle dönemlerde güzel olacak bazı şeyler haliyle vardır ama yani o kadar yoktur. 2002 kadar yoktur mesela. Ya da sonrasındaki 2008'lerde, 2000'lerin devamındaki Avrupa dönemindeki o hani başarı olarak gördüğümüz, ki onun da ilerisine gidemediğimiz o dönem kadar yoktur mesela. İşte Nihat'lı, Hamit'li o dönem kadar yoktur mesela ama yani... Ben daha çok acaba bizler bunları konuşuyorken, mesela Serkan Çetiner'le sizlerle burada dostane bir sohbet yapıyorken, yani burayı bir yayın gibi de görmeyelim, aramızda konuşuyor gibi görelim. Böyle bir sohbetin içerisinde dertleniyorken onlar neler yaşadı da neler anlatacaklar acaba? 24 yılda sürmez bu arada, onu söyleyeyim. 24 yılı bulmaz yani, bir 7-8 yıla, 6 yıla orada yavaş yavaş o tarz detaylar dökülür. Oradan gelecek şeyler dökülür yani. Oradan gelecek anılar, işte şöyle olmuştu, böyle yapmıştık, onları görürüz, onu söyleyeyim. Serkan Çetiner, sen ne dersin bilmiyorum. Bu konu biraz çünkü farklı bir konu, sana da sorayım.
1: Ya ben şöyle diyeyim, hani Hamit milli takımda yaptığı şeyler, yani Hamit mesela bir milli takım futbolcusuydu. Hani kulüp performansının üstünde milli takımda performans verirdi yani. Temelde bu kadar ya bu başarısızlığın temel sebeplerinden biri de bence milli takımdaki üst seviyede performans veren oyuncularının olmaması. Yani kulüp takımlarının üstünde, bazı oyuncular kulüp takımlarının altında performans veriyor milli takımda. Yani şimdi ben mesela Galatasaray'ım ama söyleyeyim yani, hani Uğurcan birçok kişi tarafından hedef tahtasına konuluyor. Niye? Galatasaray'da kurtarıyor naga diyor. Bu maçta da kurtar diyor yani. Milli takımı da alipten diyor yani. Bekliyorlar gayri ihtiyari. Yani bu tarz bir iki performansın sivrilmesi gerekirken hiç bir bu performansların hepsinin geriye gitmesi. Yani şimdi Arda Güler'in Bayern Münih maçındaki futboluyla şu maçta bir, ya %50'sini oynasa bu milli takımı 2-1 önde bitirirdi maçı. Ama tabii bu çocuğa da bu atmosferi, bu ortamı sunacak bir teknik rahatlık ve çevresinde de futbolcu uyumu diye bir şey var yani. Evet. Arkasında Kamavinga'larla, Tchouameni'lerle oynayan adam bir anda Hakan Çalhanoğlu ve şeye dönüyor. Yani kızmayayım, Hakan Çalhanoğlu demeyeyim ama ikisi de hareketsiz diye. Yani. Belki de sakatlıklar var, gizli sakatlıklar. Hoca Dünya Kupası'ndan gitmeden önce bu üç yıldızımız için, yani Hakan, Arda ve Kenan için 90 dakikayı çıkartamayacak dedi. Yani iki maçta da 120 dakika oynadılar yani. Ne 180 dakika oynadılar. Yani ben anlamadım yani. Hani belki de sakat sakat oynadı bu çocuklar. Çünkü biz tanıyamadık. Arda'yı hatırlıyor musun? 30 dakika ayakta duramadı Arda. Her topu kaptırıyor, topu kontrol edemiyor. Kenan keza öyle, inanılmaz güçsüzler. Yani bugün Paraguay'ın bu skorun temel yani şeyi, fiziki olarak biz Paraguaylı oyuncuları ezemedik yani. Hep ayaktalardı. Her mücadelede en çok isteyen taraf Paraguaylı, evet, oyunculardı yani.
0: Adaletin olmadığı yerde başarı olmaz. Kadro seçimi tatilini yazmıştı dinleyicimiz. Peki okuduk, tekrar okuduk. Montella'yı Türk vatandaşı yapacağız vesaire diye konuşuyorlardı. Şimdi öyle konuşanlar gitsin İtalyan vatandaşı olsun demiş. Hocam İtalyan teknik adam gelmiş, taktik teknik vesaire konuşmak yerine resmen göklerden gelen bir karar vardır tadında açıklama yapıyor. Bu insanları salak yerine koymaktır diyor.
1: Yani... Doğru söylüyor yani. Yani doğru.
0: Yani bir karar vardır, ayrı konu. Orayı ayrı tutuyorum ama yani işte Montella'dan teknik taktik anlamda bir şey beklediğin anda bunu duymak, bunun tam açıklaması olmuyor. Biraz da Montella orada doğala kolaya kaçmış oluyor. Öyle görmek gerekiyor.
1: Peki ben izleyicilerime sorayım ve sana sorayım, şey dinleyicilerimize. Montella gitti, kim gelecek? Var mı bir adayın senin mesela?
0: Soralım. Soralım.
1: Benim aklıma mesela İYKK olarak İlhan Palut geliyor, biliyor musun? Düşündüm ben bunu. Herkes yine kısır döngüye dönüyor. İşte Abdullah Avcı falan diyor da Bence İlhan Palut hak ediyor yani. Ya, mücadele ediyor anladın mı bir şeyler için.

0: bence Montella'nın hak ettiği kadarsa bence İlhan Palut da hak ediyor. Şu o da
1: ben zaten ya başından bu yana bu arada bak abi Montella resmen Anadolu takımı taktiğine yenildi demiş.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kendi tuttuğum takımda da milli takımda da özellikle milli takımda ya yani burada Montella iyiyken bunları yapmak çok kolay şeyler değildir. Söylemek çok kolay şeyler değildir işler iyi giderken. Ama işler buraya gittiğinde insan hatırlatır. İnsanoğlu biraz hatırlatır bazı şeyleri. Elle tutulur somut olan detayları. Ben yabancı hocaya zaten karşıyım. İlhan Palut da desen bana. Ben Bülent Uygun da desen. Ersun Yanal da desen. Aykut Kocaman da desen. Hatta ve hatta bak yaşının ilerlemiş olduğunu düşünüp artık emeklilik dönemine döndüğünü düşünsem de Şenol Güneş de desen. Ben okey derim. Fatih Tekke desen havada karada okey derim yine.
0: Ama Fatih Tekke gelmeyebilir yani. Onlar bir prog yani onlar bir planlama dahilinde ya, çalışıyor Trabzon'da.
1: Tabii ama hani ben isim olarak mesela çok isterim mesela Fatih Tekke gibi bir ismin milli takımda olmasını.
0: Peki Okan Buruk?
1: Okan Buruk'u istemem. Okan Buruk Avrupa yapsın abi. Okan Buruk.
0: Niye? Mesela Okan Buruk'un
1: bir anda... Okan, mesela takıma... dinleyicimiz ne dedi az önce? Serkan Çetiner. Ne? Oradan bağlayacağım konuyu. En son ne konuştuk biz? Dinleyicimiz niye eleştirdi Montella'da az önce?
0: Taktik.
1: Okan Buruk'ta onunca o daha fazlası var abi. Biz Okan Buruk'tan teknik taktik anlamında Galatasaray'da neden işler kötü gidiyor duymak istediğimiz sıkışık dönemlerde ki şampiyon olmasına rağmen 4 yıldır sonucunun şampiyonluğa gideceğini kendisi de az çok bilmesine rağmen taraftar biliyorsa o da biliyordur. Çok daha iyi biliyordur. Ona rağmen biz Okan Buruk'tan hep bu tarz şeyler dinledik. İşte şöyle şöyle haksızlık edildi, böyle o oldu, böyle bu oldu. Ben Okan Buruk'u o açıdan istemem açıkçası söyleyeyim.
0: Bence şöyle bir teşhiste bulunayım. Okan Buruk'un milli takımda başarılı olabilmesi için world class bir santrafor çıkartmamız lazım. Yani Osimhen gibi, Icardi gibi. Yani Vedat Muriç mesela hani şeyde Rize'deki başarısında hep bir santrafor, star bir santrafor sivrilmesiyle gelen bir başarı var. O yüzden o yok. Bizde maalesef Kerem var yani.
1: Maalesef.
0: Ya yok yani bizim santraforumuz yok yani. O yüzdendir ki bence yabancı da olabilir. Nasıl olabilir? Yani Mauricio Sarri mesela olabilir. Neden olmasın Sarri? Bir taktik yani dehası. Oyuncunun elindeki malzemeyi mesela Hull City'nin başındaki Jakirović. Neden olmasın? O yani bence çok başarılı.
1: Yabancı hoca kısmında aynıyım. Aynı düşüncedeyim. Bilmiyorum. Belki de çok sığ düşünüyorum. Onu da kabul ederim bu arada. O eleştiri gelirse de belki de çok kendi kalıbından kopamayan bir şekilde düşünüyorum. Ülkenin kalıbından buradan çıkamayan bir şekilde düşünüyorum ama benim düşüncem bu abi. Ben yabancı hoca konusunda kendi takımımda da tuttuğum gönül verdiğim takımımda da yayını bir kenara bırakıp eve gidip izlediğimde bir Avrupa maçını bir herhangi bir derbi maçını izlediğimde kendi takımımda da aynı zamanda milli takımda da tercihim hani gönül olarak haliyle gönlüm gitmez oraya.
0: Bence başkanı da bırakmamak lazım evet. Bu olayı. Şimdi Montella'ya gitsin
1: ne
0: diyoruz.
1: Abi, referandum gelecek
0: nasıl?
1: Referandum mu yapalım?
0: Hayır. Şu anki TFF başkanının yeni hoca seçimini TFF başkanına bırakmak bence intihar olur.
1: İşte nasıl olsun o iş? Nereden yürüyelim? Sen söyle.
0: Montella devam etsin. TFF başkanlığı bitene kadar bence görevine Montella devam etsin.
1: Hali hazırda çok ciddi bir maç da yok diyorsun zaten.
0: O yok aynen. Bitti. Zaten bitti. Şeyimiz kalmadı ki. Yani mesela Montella hoca da mesela şöyle yapsın. Samet Akaydın, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Kerem ile kendi lejyonerlerine Almanya maçında Amerika maçında doyasıyı oynatsın mesela. Desin ki bak siz benim görmediğimi göremiyorsunuz. Ben Amerika maçını sizin yüzünüzden ve Amerika maçını yeneyim bunlarla. Siz de bu eleştirileri yüzünüze vurayım, çarpayım desin. Bana bunu göstersin yani. Öyle ya gitti şimdi bu çocuklar ayaklarına top değmeden dönmesinler yani. Yani Fatih Terim mesela o dönemde çok eleştirilmişti. Tümer sakat Emre Belözoğlu niye gitti diye. En son oynattı yani hepsini de oynattı bir şekilde hoca. Sakat çıkarttı Tümer'i falan yani. Bir maç iki maç oynadılar yani. Şimdi benzerini ben Montella hocadan bekliyorum yani. Abi

0: Veda maçına kimse kalkmayacak bence zaten. Ha bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bunu atladık.
1: Bir de ilginç olarak en erkeni de o. Yani sabah 5'te başlayacak. Evet.
0: Bir parantez açayım ben. Teknoloji şeyin yani bu futbolun içinde yakışmıyor ya. Onu söyleyeyim. Reklam giriyor. Ya ben izleyici olarak kopuyorum ya. Yani reklam giriyor, su molası. İşte saçma ya. TRT de sınıfta kaldı bu arada yani. Yani tamamen görev için izlettiriyorlar yani. Ben hiç o heyecanı şey olmadı yani. Hani evet. Hakemler bir değişik. Yani tamam kural bize yaradı ama ben çok çok içine kaldı. Yani dokunuyorsun, oyuncu kendini atıyor, hakem araya giriyor, kalecinin yanına koşuyor. Bizimkiler peşinden gidiyor. İnanılmaz temposuzluk var.
1: Maalesef.
0: Yani teknoloji temposuzluğu maçtaki temposuzluğa çanak tutuyor. Bu arada bunun kesinlikle düzeltilmesi lazım. Böyle bir şey yok.
1: Peki bu yani arada son 2 dakikamız Serkan Çetiner.
0: Son 2 dakikada buna da parantez açmış olalım yani.
1: Açmış ol ve eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye sorayım ben abi. Sen parantez açtın bu noktada.
0: Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. İnşallah bir an önce memleketimize tez zamanda dönerler. Transferleri konuşuruz. Hakan Çalhanoğlu Fener'e mi Galatasaray'a mı gelir onu konuşuruz.
1: Yani.
0: Artık yani konuşacak başka bir şey de kalmadı.
1: Can Uzun 60 milyon euro alır mı almaz mı?
0: Can Uzun'u abi bak TFF o kadar bak. Aynen. Bak şimdi şöyle de bir şey var. Şimdi Aziz Başkan daha topa girmedi ama yabancı kuralına da dokunacaklar. Ben sana söyleyeyim yani. Yani yabancı kuralı ki ben şu an yabancı kuralına inanıyorum da yani Can Uzun'a da 60 verilmez yani. 40 da verilmez ya. Can Uzun daha olacak çocuk ya.
1: Ahmet Ağoğlu'nu hatırlar mıyız yine? O kim neydi? İsmail Kılıç.
0: Evet, ya inanılmazdı evet. Sol bek, yerli bir sol bek neydi?
1: Sen bunun İsmail Köybaşı değil miydi ya?
0: İsmail Köybaşı evet. Seni buraya getiren şey ne? Falan diyor. İnanılmazdı evet. Ya. Ya orada İsmail Köybaşı'nın yerinde olmak istemezdim yani. Yani çocuk da orada
1: avantajını yaşıyorsun deyip gülüyordu.
0: İnanılmazdı.
1: Şöyleydi.
0: Yani kızım sana söyleyip gelelim sen alın. Evet, kardeşim. Ama
1: şöyleydi yani, hatırlatıyorum.
2: Ormanın avantajını yaşıyorsun sen şu anda.
1: Evet.
2: Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun koymuş olduğu yerli oyuncu kuralının avantajını yaşıyorsun. Hangi anda?
1: İsmail Köybaşı da anlamlandırmaya çalışıyordu. Orada yani.
0: Yazık. Çocuk da orada. Konunun çok alakası yok ama maalesef böyle.
1: Bu arada bu konunun milli takımla da alakası yoktu. Serkan Çetiner'le bizim yayınlarımız böyle. Oradan oraya gidiyoruz, koşuyoruz abi.
0: Güzel abi. Güzel son 2 dakika dedin sıkıştırılmış evet. Gündem.
1: İyi yaptın yani. Abi. Yarın hayır, aslında o gündemin yani. Transfer bitti. Kısmını yarın yapacaktık aslında seninle ama yarın da kaçıyorsun yok. Abi sen. Yani uçaktasın.
0: Yarın evet ben uçak olduğum için seyahat dönüş yapıyorum. Peki. Ama yani bu bir gerçek artık bitti mi iyi takım neyini konuşacağız işte Montella yani çocukları da artık şey yapmayalım yani kırbaç cezası verecek artık şey gibi yani döndüklerinde 50 kırbaç cezası gibi böyle o noktaya gidiyor yani. Tamam olmadı abi ya biz zaten olmayacağını ümitlendik olmadı dönüyorlar eleştirdik burada bitti yani. Hani milli takım artık kendiliğinden sevdirir mi? Bir ara çok sevdirdi. Hakikaten sempatik geliyordu. Şu anda bana çok antipatik geliyorlar yani.
1: Bizim çocuklara yani inanmıştık. Artık... Bizim çocukları sonra inancımız yine böyle bir gitti geldi bir şey oldu orada. Hatırlamıyorum ne zaman böyle biraz da orada bir güvensizlik oluşmaya başladı milli takıma karşı halkımız tarafında ama sonrasında Türk halkı burada da o bizim çocukları son kez böyle bir bağrına hani o bizim çocuklar kavramını daha doğrusu milli takımımızda değil ayrı konu o hep gönlümüzde olacak ama o kavramı son kez bir bağrına bastı öyle görüyorum.
0: Ben,
1: bir dahaki ne olur bilmiyorum.
0: Genelde bu Galatasaraylılar için yani Galatasaraylılar yönetimine söylenen bir laftır ama ben bunu Türkiye'ye görüyorum artık. Türkiye'de başarı hiçbir zaman cezası kalmaz. Bizim yaşadığımız bütün olaylar temeli buna bağlı. Yani bizim Dünya Kupası'na gitmemizin cezasını iki maçta elenerek Türk halkı çekiyor. Anladın
1: peki.
0: Mı? Böyle yani. Güzel bir kapanış yaptım.
1: Peki. Bence. Evet. Teşekkür ediyorum Serkan Çetiner. Evet. Ağzına sağlık diyeceğim o yüzden.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: İyi yolculuklar şimdiden. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Serkan Çetiner'den sonra Erkan Tiryaki bizlerle birlikte. Erkan Tiryaki hoş geldin.
3: Hoş bulduk Baki, yayınlar.
1: Abi hoş geldin, hoş geldin de yani böyle sesinde böyle bir yeni uyanmış bir hava var. Günaydın diyeyim ben sana.
3: Günaydın, günaydın.
1: Elendik, haberin var mı Erkan Tiryaki?
3: Yoksa yok ya, maçı... iki maçı da 3-0 kazandık biz.
1: Ha, sen rüyadan yeni uyanıyorsun abi sen.
3: Yok mesela. Rüya değil ya. Akşam bir maçımız daha var Almanya'yla.
1: Ha, sen farklı bir yerden bakıyorsun. Tamam. Rövanşta şey değil.
3: Yok ya, voleybol ya.
1: Tamam işte, milli farklı bir yerden bakıyorsun dedim ya. Farklı bir branştan bakıyorsun.
3: Türkiye'nin gururu, milli kadın voleybol takımımızın maçı var akşam, ona gideceğim. Lütfen.
1: Hiç uyumadan mı izledin maçı abi?
3: Bizim kızlarımız var. Doğru söyleyeyim, hiç uyumadan seyrettim. Ha, Brezilya maçına takıldım. Bir Brezilya maçının ikinci yarısı uyuyakalmışım be. Fas maçını seyrettim. Üzerine Brezilya maçını seyrettim ilk yarısını. 3-0 olunca şöyle bir kestireyim dedim. Maçı bitirmişim uyuyarak. Onun da ikinci yarısı iyi olmamış herhalde. Yani ikinci yarı gol olmamış. Milli maça son 15 dakika kala konsantre olmaya başladık. Ama maalesef tabii ki işin esprisi bir yana. Büyük bir hayal kırıklığı. Yani bunun iyisi kötüsü şuyu buyu falan yok. Yani sen aslında espriyle topu bana atınca ben zaten sana bir aydır önce onu diyecektim, sonra filenin sultanları dedim. Ya ben bir ay önceden, 1,5 ay önceden Tarkusov maçından sonra ondan sonra kadro açıklandıktan sonra ve özellikle iletişimin sıfır ve sıfırı da bıraktım. Eksilere düşer derecesinden yönlendirilmesinden sonra milli takımı büyük bir beklentilerin uzağında kalarak bana hayal kırıklığı olmadı açıkçası. Zorlanacağını söylemiştim. Tabii bu gruptan seninle yayınlarımızda defalarca konuştuk. Defalarca hani yazıştık da, birçok arkadaşımla da veya birçok platformda da söyledim. Türkiye bu grubu 9 puanlı lider de tamamlayabilir. Hiç puan almadan demedim, özür dilerim yani. Puan alamayacağını tahmin etmiyordum. Bence Amerika'ya da yenileceğiz çünkü. Sonucu da bitirebileceğini söyledim. Yani 1 puanla, 2 puanla, hatta 3 puanla da sonucu bile bitirebileceğimizi söyledim. Çünkü kağıt üzerinde zor gibi gözükmeyen ama en zor gruba düştük. Çünkü her takımın her takımı yendi. Örneğin işte Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya aynı grupta değil mi? Yani bu grup çok kolay bir grup. Bu grupta olmayı tercih ederdim. Çünkü biliyorum ki ben Brezilya'ya yenilebilirim. Fas'tan bir puan alırsam ya da Fas'ı yenebilirsem ama Haiti karşısında kesin 3 puan alırım cepte. 3 puan ya da 4 puanla 3 puan artı avarajla 3. olarak çıkarım. Ama benim Avustralya, Paraguay ve Amerika maçlarında kesin 3 puanım garanti değil. Çünkü Avustralya her ne kadar oyuncuları veya kadro kalitesi çok derin olmasa da her dünya kupasına katılan, yani bizim işte ikincilikte oynattığımız veya en son Başakşehir'de oynadı, Bursa Spor'dan tanıdığımız Aziz Beyç 40 yaşına artık merdiven dayadı. 3. dünya kupası olması lazım. Yani ikinci, üçüncü dünya kupalarını oynayan, bunları söyleyince de bizim çok net söylüyorum ya, çok bilmiş bazı oyuncularımız çıktı dalga geçti ya, onların şeyi varsa biz de Real Madrid'de oynuyoruz, Inter'de oynuyoruz, Juventus'ta oynuyoruz, Fenerbahçe, Galatasaray stresini çekiyoruz, aynı şey olmuyor. Geçen Nesim'le de aynı şeyi konuştuk. Avrupa dünya şampiyonalarına gidiyor milli sporcularımız branşlarda, olimpik branşlarda şampiyon oluyorlar. Aynı rakiplerle olimpiyatta karşılaşıyorlar, ilk turda eğleniyorlar. Yani olimpiyat, dünya kupası, Avrupa şampiyonası gibi atmosferler, eğer tecrüben yoksa sana çok ağır gelir. Çok çok ağır gelir. Bizim 2002'deki şanslıydık. Şanslının yanında da çok iyi bir birliktelik oluşturmuştuk. Her şeyden öte sosyal medya yoktu. Ve yolumuz da çok açık gittiği için, yoksa biz 2002'de de iyi futbol oynamadık ki. Brezilya maçının ilk 15 dakikası iyi oynadık. Hatırla, bilmeyenler, yaşı yetmeyenler için söyleyeyim. 2-1 kaybettiğimiz maç. 10-1 biterdi Brezilya. 10 Türkiye 1 olurdu işte olmasaydı. Hasan'ın golünü falan görüyoruz uzaktan. Yıldıray'ın şutunu falan görüyoruz. İlk 15-20 dakika iyiydik. Maç ilk yarının bitmesine yakın bir gol attık. Ondan sonra ikinci yarı maç 10-1 biterdi. Sonra döndük, Costa Rica ceza sahasına giremedik. Şans eseri bir Emre'nin golü, üzerine uzatmada golü, son böyle 80-85'te gol yedik. Çıkamıyorduk gruptan. Gruptan çıkmak için Çin'e 2 farklı yenmemiz, Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesi gerekiyordu. Çin'i zaten herkes yeniyordu, 3-5 atıyordu. Çin'i yendik, Brezilya'nın da Costa Rica'yı yenmesi, asıldılar maçı. Yendiler, öyle çıktık. İkinci de Japonya tek kale top oynadı bize. Bir an toptan maçı bitirdik. Senegal altın golde karşı karşıya golü kaçırdı, döndük golü biz attık. E sonra zaten Brezilya'ya yenildi, Güney Kore'ye yendi. Yani şanslı da bir fikstürüm vardı. Veya o dönemki kadro bu dönemki kadronun 5 kat daha iyisiydi. Herkes karşılaştırıyor ya, bir kadro saysak onu yani en az 7 futbolcu oradan çıkartır koyarız. O yüzden o dönemde ilk dünya o zaman tecrübeli miydik diyenler için evet değildik ama çok şanslıydık. Ve iyi niyet, yani iyi niyetli demiyor, şimdi bu çocuklar da iyi niyetli de

0: kazanmaya alışık takımımız vardı. Bütün futbolcular öyleydi. Bir kemik kadro vardı. Galatasaray'ın kemik kadrosu vardı. Bugün çok daha farklı. Yani baktığın zaman işte Arda'yla Ferdi'yi de Fenerbahçe'den sayarsan yıllardır ikinci olan takımın kemik 6-7 tane oyuncu vardı ilk 11'de. Birçok şey var. Yani daldan dala atlıyoruz ama başarısızlığımızın önünde birçok şey var. Bunu zaten tane tane teker teker anlattık. Benim içim niye rahat? Ben kadro açıklandığı zaman da Kosova maçından sonra da biz buraya şöyle hak ederek geldik. Sonuçta maçlarımızı kazandık. Ama Romanya ve Kosova'yı çok zor geçtik. Yani çok rahat geçmemiz gereken iki maçı. İki bireysel yetenekli Arda'nın iyi oyunuyla Ferdi ve Arda'nın golleriyle yenerek Arda'nın diyorum Ferdi ve Kerem'in golleriyle yenerek buraya geldik. Ama buraya gelirken biz oralardan Romanya ve Kosova ki Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya ve Paraguay şeyden Kosova'dan 10 gömlek daha iyi takımlar. 10 gömlek daha tecrübeli ve kaliteli takımlar. Buraları oynamayı bilen takımlar. Biz buradan ders çıkartmadık. Aynı sistem, aynı kadro. Yani sorularla gidelim ama en önemlisi ne biliyor musun? Ben AHA çok inanırım. Fenerbahçe'de de korktum şu an Aykut Kocaman'ın ağını almak biliyor musun? İleriki dönemlerde konuşurken bunu söylerim. Ben gerçekten AH denilen şeye çok inanırım. Biz birçok futbolcunun ağını alarak buraya geldik. Maalesef yani hak eden yani en basitinden abi sen İrfan Can'ı bu maçta oynatmayacaksan sadece 15 kişi çünkü artık Deniz de girdikten sonra yan topa döndü. Barış zaten sağdan ortalıyor. Al İrfan'ı da veya çek Barış'ı sola İrfan'ı sağ al. Uzaktan şut deniyoruz. Merih Demiral deniyor. Hakan Çalhanoğlu'yla maçı bitirmek zorundasın. Arda Güler'le Real Madrid'de oynuyor. Senin süper yeteneğin diye maçı bitirmek zorunda değilsin. Bak Muhammed Salah'ı Mısır kenara aldı. Skor korumak için. Yani sen neden Arda ile Hakan'la maçı tamamlıyorsun? Bina keçileri oynan beklentinin uzağındaysa diyeceksin. Sen niye İrfan Can Kahveci'yi aldın ki? Madem oynatmayacaksın. Sen eğer İrfan Can Kahveci iki maçta da uzaktan şutlu çözebilecek oyunculardan birisi oyunu almıyorsan kusura bakma Hakan ve Melih'in kankisi diye mi aldın? Yani İrfan bu arada bir yıl önceye kadar milli takıma en çok atak eden oyuncuydu ama bir yıldır top oynamıyor İrfan. Son 6 ayda 7-8 maça Kasımpaşa'da çıktı. Çünkü kadro dışı kaldı. Psikolojik olarak yeterli değil. Onun yerine sen Aral Şimşir 10 gol atmış, 15 asist yapmış. Senin tek santraforun var. Deniz Gül profesyonel futbol kariyerinde sadece 20 gol atmış bu çocuk ya. Yani yok ya yani ona bel bağlayamazsın ki. Ya getir gerekirse abartarak söylüyorum. Başka isimler üretebilirsiniz sakın. Yani o gelsin diye demiyorum. Yani kötü Serdar Dursun'u getir ya. Santrafonu yoksa Serdar Dursun'u getir. Şimdi mesela çok iyi kalecin olmasa vardı da biz mi almadık diyorlar ya santrafor. Çok iyi kalecin yok diyelim. Uğurcan Altay belki bunlar çok iyi kaleciler Mert Günok. Tecrübeli kaleciler. Hiç kalecin yok. Tecrübeli iyi kalecin yok diyelim. Ne yapacaksın? İki tane fazla orta saha alıp kaleye İrfan Can Kahveci'yi mi geçirecektin? Mecbur kaleci alacaksın. Sen santrafor niye almıyorsun ya? Santrafor vardı da ben buna. Var. İkincilik gol kralını alsaydın. Ne yapayım bana ne yani?
1: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Brezilya maçında seyrettim. Adam her hava topunu aldı. Çaykur Rizespor'un bir dakika bile süre vermedi. Haiti'nin santraforu. Onun kadar bir santraforun yok mu? Rizespor'da oynamış geçen yıl. 10 maçta da ilk 11'de oynamamış. Bir maçta oynamış sadece ilk 11. Sonradan oynamış hep hoca onu.
2: Yani mutlaka bulursun yani Erkan Tiryaki. Senin dediğin gibi ikinci lige gidersin. Bir yerlere gidersin bulursun.
0: Ya git bul ya. O da benim işim değil. 4 yıldır milli takımı çalıştırıyorsun ya. 4 yıldır milli takımı çalıştırıyorsun. O da benim işim değil yani santrafor bulmak. Aklın olmuyor. 2 yıl kalıyor. Hani önlem alıyorsun
2: ama işte
0: ya.
2: Hani
0: lig maçlarını burada... şunu da tamamlayayım da. Lig maçlarını erken bitirtiyorsun yani araya maç sıkıştırıyorsun. Avrupa kupalarının olduğu Galatasaray şey maçı ertelendi biliyorsun. Samsun'un maçı ertelendi. Evet. Bunları çok biliyorsunuz ya. 2 yıldır madem Dünya Kupası'na gideceğinize eminsiniz. Ona göre bir program çıkartın. Her takıma nasıl bir ara kaleci sorunumuz vardı. Yerli kaleci kadroda bulundurma zorunluluğu. Yerli santrafor bulundurma zorunluluğu getir bir şey getir. Abi onu da ben yapmayacağım. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nu ben yönetmiyorum veya milli takımı ben çalıştırmıyorum. Benim sana vardı da almadım var. Ben gelip oynayayım yani. Ben halı sahada santrafor oynuyorum. Ben gelip oynayayım. Bir tane bulsaydın halı sahadan. Yani bir tane santrafor bulsaydın. Yani anlatmak istediğimi anlatabildim herhalde. Yani Deniz'le de olmaz. O çocuk
2: ama hani kabul
0: yani.
2: Etmiştik ya biraz da hani bu milli takım tamam. Montella ile bu oyunla santrforsuz bir milli takımı bize kabul ettiren bir teknik direktöre sahip dedik. Kabul ederek gitmiştik bazı şeyleri.
0: Abi kabul ederek evet. Gitmiyorum ben ya. 5 stoperle
2: öyleydi
0: gidemezsin.
2: Ama, kabul ediyorduk.
0: 5 stoperle gidemezsin ya. 4 stoperle gidersin ya. Kenarda Ozan Çağlar artı Samet artı 3 stoperle gidersin.

Demezsin ya, zaten iki stoperinle oynuyorsun, vazgeçmiyorsun. Hadi biri sakatlandı, biri kırmızı kart cezalısı oldu. İki stoperin daha var kenarda, onlarla oynarsın. Çekersin Kaan Ayhan'ı stopere çekersin, Mert Müldür'ü stopere çekersin. Yani alternatiflerin de var. Oldu ya, dört stoperin birden sakatlandı şampiyonda, olmayacak oldu. Sen Samet'i alacağım yani. Niye alıyorsun abi Samet'i? Teşekkür et, tamam. Ya da Ozan Kabak'ı çağırma. Ya da Fenerbahçe'de hiç oynamaya Çağlar Söyüncü'yü çağırma.

0: kenarda veya Çağlar'ı bırakır kenarda. Ya hem orta saha hem stoper oynayan birisi, bir stoperim kırmızı kart görür, bir stoperim sakatlanır, ben o adamı hem ön libero hem stoper hem sağ bek oynatabildiğim için, 3 alternatif bir yerde oynattığı için Kaan Ayhan'ı çağırdım dersin o zaman. Ama sen 3 tane stoper çağırmışsın zaten ya. O zaman onlardan birini çağırma. Ve ben neye kızıyorum biliyor musun en çok? Abi eleştireceksiniz, bunları eleştireceksiniz. Oraya giden, milli takıma giden de her şeyi sonraya bırakırsan bugün eleştirmenin bir anlamı yok. Bugün basın toplantısında sorulan sorular. 8 tane soru soruldu. 8'i de aynı. Niye santraforumuz yok? 2 maçtan ne ders çıkarttınız? Niye santraforumuz yok? Niye şu oyuna girdi? Niye 15 kişiyle oynuyoruz? 8 soru da aynı. Siz 8 soruyu da aynı. Yani kusura bakmasın meslektaşlarım.
1: Erkan Tiryaki ile konuşuyoruz. Milli takımımızın gündemini değerlendiriyoruz. Gündem malumunuz.
0: Yazık yani, yazık. Yani üzücü. Ya YouTube yayını çekmeye. Sen gördün mü ya Erling Haaland'ın, Cristiano Ronaldo'nun ki uluslararası firmalarla anlaşmaları var. Messi'nin işte Muhammed Salah'ın reklam filminde oynadığını ya. Sen değerleriniz 2002'deki bu takıma tecrübe katacak Rüştü'yü, Hasan Şaş'ı, Bülent Korkmaz'ı, Alpay, Sayın Vekilimiz Alpay Özolan'ı, işte Yıldıray Baştürk'ü reklam filminde oynatacağını getir. Bu çocuklara mentörlük yapsınlar ya. Hakan Baltan'ın 2008 Avrupa Şampiyonası dışında ne tecrübesi vardı mentörlük yapacak, yardımcı hocalık yapacak? Ya bunları da mı düşünemediniz? Getirin Rüştü Hoca'yı. Getirin Hasan Şaş'ı. Hasan Şaş versin. Ümit Davala'yı getirin. Ne oğlum bak, ben o kafa golünü atınca Japonya'ya benim saçım moda oldu. Birinci maçta da böyleydi ama kimse şey yapmıyordu. Japonya'ya o gol atınca yani amaç saç değil diye Barış Alper'e mentörlük yapsın. Aynı mevkide oynuyorlar. Ne bileyim Hasan Şaş'ı çağır. Kenan Yıldız'a mentörlük yapsın. Rüştü'yü çağır. Yani Uğurcan'a kızmayayım diyorum ama yani şimdi Rüştü... Eğer Dünya Kupası performansı olmasaydı biz Brezilya'dan ilk maçta 6-7 tane gol yiyecektik, zaten kopacaktık. Tut Uğurcan, tut bizi Dünya Kupası'nda, o 2 golü de yeme, Avustralya'dan ikinci golü, şeyden ilk golü, bugün yediğin ilk golü yeme, bizi tut Dünya Kupası'nda. Top yana alarak abi 40 metreden geliyor, isterse çatala gitsin ya, iyi yer tutacaksın. Yani Rüştü'yü çağır, Rüştü hocamızı çağır, Sayın Rüştü Reçber'i mentorluk yapsın Uğurcan Çakır'a. Şenol Hoca geldi ama Şenol Hoca yayıncı kuruluşun davetiyle geldi. Milli takım davetiyle gelmedi. Çağır bu isimleri, mentörlük yapsınlar. Ya 50 yıl sonra siz Dünya Kupası'na gittiniz. Ama burada başarılı oldunuz bu çocuklar. İşte biz kendimiz bu kadar yüksekten görürsek gitmeden önce. Bunu siyasiler söyleyebilir, bakan söyleyebilir, devlet büyükleri söyleyebilir. Ama federasyon başkanı çıkıp biz dünya şampiyonu olacağız diye bir de bu çocuklara bu yükü verirsen. YouTube yayınları zaten gerekli kadar yüklü. Ya kusura bakmasınlar, kızıyorum ama büyük bir hayal kırıklığı yaşattınız. Arda'nın açıklamalarına bayıldım. Çocuk ben bu milli takıma borcumu ödeyeceğim demiş. Çok kötüydü. Silik bir performans. İnanılmaz kötü oyun. Hakan çıktı, çok güzel konuştu. Meriç, bugünkü açıklamaları çok beğendim ama Avustralya maçında
1: yavaş yavaş toparlıyoruz o açıklamalarla beraber.
0: Avustralya maçındaki açıklamaları hiç beğenmedim. Hakan Çalhanoğlu Avustralya'dan takım kaptanımız 2 golü de duran toptan yediğimizi düşünüyor.
1: Şanssızlık demiştik, değil mi?
0: Bugün 45 tane duran top kazanmışsın sen. İlk kere herhalde 20'ye yakın korner attık. Bir tane duran top, yani bunu basın toplantısında birisi sormadı, hala santrafor diyorsunuz. Ya yan top ve korner dahil 30'a yakın duran top kazandık. Bir tane kafa vuruşumuz yok duran topta. Hani ceza sahasına çok girmişsiniz, çok şut attın. Ben de atarım abi 65 tane şut. Adamlar zaten yarı sahasına geçmedi ki. 65 tane 2 maçta, bu maçta attığın 30 şutun zaten 5 tanesini Merih Demiral 45 metreden vurdu. Seni şut çeken Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper, Arda Güler'in bir tane etkili şutu var mı Berk?
1: Yok.
0: Ama şut çekme. Yani şut çektim ben, harika.
1: Çok çok şutu var ama etkili şutu yok mesela.
0: Ya bana ne abi, çok şutu varsa kaleyi bulan şutu yok. İki tane akılda kalan şut var. Biri şeyin ilk maçta Abdülkadir'in, Abdülkerim'in. Biri de işte Meri'nin savunmaya çarptı, az kalsın gol oluyordu. İki tane stoperinin şutu var. Diğerleri şut atamamış. Sen şuta çek imkan verememişsin, perdeleme yapamamışsın. Sen şuta çalışmamışsın ki. Ben dün halı sahada, bak vallahi dün halı saha maçım vardı. Çok da güzel bir gol attım orada. Yarım vole.
1: Aman abi, reklamını da yap.
0: Çok güzel gol attım. Reklamını da yaptım. Yarım vole. Bir de biz böyle 11-11 oynuyoruz. Yani büyük sahaya yakın, hakemle offside'li falan oynuyoruz. Ya abi maçtan sonra bir de videodan seyrettim. Hiç abartmıyorum, 15 tane şut atmışım abi. Ben kimim ki uzak köşeye ayak içi deniyorum. Vurdukça vurmuşum. Vurmayayım yani. Vurdukça vurmuşum bir tane.

0: kendine denk gelmiş atmışım.
1: Yani senin de bir Montella'n varmış abi. Senin de bir Montella gibi bir akıl hocan varmış yani o zaman.
0: Demek ki Merih Demiral şut atmayacak. Evet. Yani zaten senin attığın şutların 4 tanesi Merih Demiral atıyorsa zaten sorun orada. Yani ben de şut atarım. Ben de bugün karşısında olsaydım vururdum yani topa. Zaten adamlar kapanmış. 35 metreden vururdum. Savunmaya çarpardı. Avuta giderdi. Kalecinin üzerine giderdi. Belki Merih'in şutu gibi savunmaya çarpıp kaleciyi kontrpiyede çarpırdı. Lan az kalsın gol atıyordum derdim. Bunlar olabilirdi.
1: Evet. Peki teşekkür ediyorum Erkan Telak. Bak mesela diyor ki
0: sormana bile izin vermedim.
1: Abi çok net konuştun ama yani ötesi yok.
0: Yani evet bu çocuklar Erkan yani işte Hakanlar belki değil ama bir dünya kupası daha görecekler. Kenan, Arda, Şubu falan. Çok şimdi biz yeni bir jenerasyonla yavaş yavaş işte Burakların falan bırakmaya başlayacağı dönemde 2021'de bazı yeni oyuncuların girmesiyle Şenol Güneş'le çok iyi bir eleme oynayarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik. Fransa'yı, dünya şampiyonu Fransa'yı falan yani yenerek gittik. Ve ama orada o Avrupa Şampiyonası tecrübesi çok fazla olmayan oyuncularla işte İrfan Kahveci vesaire falan yine büyük hayal kırıklığı yaşadık, sıfır çekerek döndük hatırlarsın işte Galler, İsviçre, bir de Portekiz mi vardı grubumuzda? Galler, İsviçre, İtalya. İlk İtalya maçıyla dağılmıştık. Ama 3 yıl sonraki Avrupa Şampiyonası'nda yeni oyuncuların da girmesiyle ve daha da tecrübelenmemizle çeyrek final oynadık. Ben inanıyorum ki 2030 Dünya Kupası'nda biz bu kadroyla çeyrek final falan o zaman bahsedebiliriz. Ama ayaklar yere bassın. Bu kadar yani TOG bizim canımız yerimiz yerli malımız. 100 tane TOG'la uğurlamaya gerek yok. Alman milli takımı ilk maçta yani şu ana kadar Kuruçao'yu yendi ama sonuçta bu tarz takımlara puan kaybedenler çok oldu. Yeşilburnu'na vesaire. Kuruçao karşısında mükemmel oynadı. 7-1 kazandı. Alman milli takımı bilmeyen dinleyicilerimiz için söyleyeyim. Almanya'dan Amerika'ya tarifeli uçakla geldi. Hatta o gün oraya tarifeli bilet almış Alman vatandaşlarına ve diğer işte Amerika'ya gidecek yolcuları da Alman milli takımı forması hediye ettiler. Tabii ki biz de özel uçakla gidelim. Ona 15 saat niye şey yapalım da bu kadar abartmayalım ama bu kadar ön plana almayalım.
1: Peki.
0: Bu çocukların suçu değil. Şimdi ben katılmıyorum. Bu çocuklar hala bizim çocuklar ama onların ayaklarının yere basması lazım. Şu anda çok büyük hırs yaptılar. Belki Uluslar Ligi'nde, belki gelecek Avrupa Şampiyonası'nda çok daha iyi olacaklar. Ama daha sakin kalmalıyız. Ve bu çocukların üzerine o baskıyı vermeyelim. Yok final oynayacağız, yok işte şöyle uğurlama yaptık, böyle yaptık. Bunları yapmayalım. Ve inanılmaz derecede federasyonumuzu Sayın Hacı Osmanoğlu'nun veya daha sonra bilmem yani şu anda Sayın Hacı Osmanoğlu var. Mutlaka ve mutlaka iletişim ekibini değiştirmesi lazım.
1: Erkan Tiryaki teşekkür edeceğim. Bir mesajla teşekkür edeceğim. Bak dinleyicime demiş ki Yeşilburun Adaları'nda adamlar yaprak ve mızrakla dolaşıyorlar demiş.
0: Abartmayalım.
1: Oraya geleceğim. Çok dediğin noktaya geleceğim. Yaprak ve mızrakla dolaşıyorlar ve İspanya'dan puan alıyorlar. Yazıklar olsun diyorum demiş. Yani buradan hikayeyi buradan okumayı da derler. Anlamadım.
0: Yeşilburun'u gömmeyelim, bize de fesle dolaşıyor derler.
1: Yani derler ayrı konu ama yani bunu dediğimiz o kadar. Hikayeyi buradan yazmayı da çok severiz biz genelde. Ya o kadar da abartmayalım. Farklı bir şey diyeceğim. Yeşilburun'daki bir oyuncu Trabzon'da oynuyor. Diğeri Krasnodar'da oynuyor. Bir diğeri işte yanlış hatırlamıyorsam Ferencvaros'ta mı oynuyordu? Yani bildiğimiz takımlar en azından yani. Krasnodar, Ferencvaros en azından karşılaştığımız takımlar. Krasnodar'ı Trabzon'la karşılaştığını hatırlıyorum. Avrupa elemelerinde.
0: Fenerbahçe'yle
1: düzelteyim aynen. Ferencvaros'ta Fenerbahçe ile yine aynı şekilde karşılaşıyor.
0: Haiti de yani çok zamanını almayayım ama Haiti maçı yani ilk 20 dakika Brezilya karşısında gayet iyi oynadılar, mücadele ettiler. İkinci yarıyı seyredemedim, uyuyakaldım dedim ya, 3-0'a bağlamışlar. Sonuçta daha iyi mücadele ediyorlardı. Rizespor'da forma giymeyen, bir kere bile ilk 11 oynayamayan oyuncuları en golcü santraforlarıydı. Yani konsantre olmak, şu olmak, bu olmak farklı. Şimdi Haiti örneğini verebiliriz. Haiti biliyorsun iç savaşta adamlar ülkelerine gidemiyor futbolcular. Yani o yüzden birazcık çocukların da ayaklarını ama en büyük üzüntü onlar yaşıyor. Ben bu bahsettiğimiz hatalardan ders alırsak hem Avrupa Şampiyonası hem Dünya Kupası için ümitliyim. Yoksa benim için bir sürpriz değil. Yani Türkiye'nin dünya için bu gruptan çıkamaması sürpriz değil. Normal sonuç. Bizim bunu benimsememiz lazım. Biz çok marka bir milli takım değiliz ama olma yolunda ilerleyebiliriz.
1: Peki teşekkür ediyorum Erkan Tiryaki. Ağzına sağlık diyeceğim. Tekrar görüşürüz.
0: Görüşmek üzere.
1: Pazartesi görüşmek üzere. Anadolu Ajansı Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki ile konuştuk. Bu arada bir dinleyicimiz ben Trabzon örneğini verince hem Cabral hem de Pino orada. İki oyuncu var. Bir de değil belki demiş dinleyicimiz. Doğru bak, eksiği de var hatta. Düzelttiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz bitti demeden bitmiyormuş. Reis nokta demiş. Biz bitti demeden de bitiyormuş. Onu anladık demiş Hasan Atılgan. Peki. Gelen mesajlarınız böyle. Mesajlarınızı okumaya çalıştık. Hüseyin Bey'in mesajını okuyamadığımı görüyorum. Teşekkür edeyim. Mehmet Bey okuyamadığımız mesajlardan birini bizlerle paylaşmış. Bursa'dan Rıdvan Tok yazmış. Bursa'dan bir Rıdvan Tok kadar ondan çok çok daha fazla yani dinleyen var. Bursa'dan yazan Rıdvan Tok'u görüyorum. Gökhan Bey'i görüyorum. Hüseyin Bey'i görüyorum aynı şekilde. Ki Tolga Bey İstanbul'dan yazmış. Hemen altında farklı bir mesaj. O da Fatih Bey. Fatih Bey de Bursa'dan yazan farklı bir dinleyicimiz. Geçen gün Bursa'dan ne kadar çok dinleyen var. İnternet üzerinden, en azından internet üzerinden dinleyenleri görebiliyoruz ama hiç de yazan yok demiştik. Öyle dedik ya, Bursa'dan da yazanlar çoğaldı son zamanlarda, onu söyleyeyim. Yine tabii dinleyicilerin belki %2'si %5'i yazıyor. Öyle söyleyeyim. Ama bilmiyorum oranını tutturabilir miyiz o çok net. Bakamayız ona ama elektronik cihazlardan işte internet üzerinden dinlemeleri az çok görebildiğimiz için tam sayı da veremiyorum ama az çok görebildiğimiz için iyi dinleniyoruz orada da, onu görüyoruz tüm yayınlarımız, tüm programlarımız. Bursa'dan da yazanlar bizi mutlu ediyor, teşekkür edeyim. Ben Berk Sayar, parantez programında gündemi Serkan Çetiner ve Erkan Tiryaki ile konuştuk, değerlendirdik ki programımız bitti ama 16-10 civarında yeniden buluşacağız. 16-10'da birbirinden kıymetli isimler olacak. Parantezde, bir diğer parantezde saatler 18'i gösterinceye dek sizlerle birlikte olacağız. Orada görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim. Eklemek, aktarmak istediğiniz ya da sormak istediğiniz herhangi bir konuyu yine aynı şekilde sosyal medyada Sayar Berk. Hem Twitter hem de Instagram, özellikle Instagram tarafında Sayarberk hesabından beni takibi alarak bana iletebilirsiniz. Oradan da konuşalım, oradan da takipleşelim. Instagram Sayarberk'e de bekliyorum.
2: Berk Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Emre Çilevli, dakika skor başlıyor.
5: Türkiye Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Ve Dünya Kupası bizim için bitmiş oldu. Çok üzgünüm. Yani ne söyleyebilirim ki? Benden yani siz söyleyin abi. Arayın. Sizi yayına alayım. Yani ne söyleyebiliriz? Çok motive izleyen Montella'ya mı kızayım? Al yapmayan oyunculara mı kızayım? Arayın abi. 212 alan kodu 273 10'un. Sizi yayına alayım. Üreğimizi tükettiler. Bu kadar beceriksizlik olur mu demiş. Ay senden gelmiş. Aynı fikirdeyim. Dünya reklam şampiyonu oldular demiş. Arda'ya laf etme aman abi, adamın dokunulmazlığı var demiş bir değerli dostum. Hocam kime laf edeceğiz ki? Emre abi, turnuvaya gittiğimizden beri ben her zaman Radyo Gol'ü dinliyorum. Millet yok lider çıkarız, yok Amerika'yı da parçalarız falan falan, ama maalesef gol bile atamadık demiş. Keşke Dünya Kupası'na katılıp rezil olmasaydık demiş Yunus Balyer. Geçmiş olsun, bu sefer sepet havası olduk. Ya öyle demeyelim, bu takım bizim takımımız ama 10 kişi oynayanlara karşı da gol atamıyorsan artık, yani ne diyeyim. Günaydın, aklı çıkmak ne kadar kötü. Ele milli takım söz konusu olunca hadi şimdi çıkalım ABD'ye yenip 3 puanla, lakin Paraguay ikili averajla fişi çekti, geçmiş olsun. Emre abi, Yalçın ben, 10 kişi yazık. Şimdi konuklarım var, onları alacağım. Bolca telefon var, hepsini alacağım. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Alo.
6: Alo, sesimi alabiliyor musunuz?
5: Alıyorum hocam. Artık herkesin sesini alıyorum. Buyurun hocam.
6: Yani çok ihtiyacımız, kusura bakmayın. Günaydın öncelikle herkese. Çok ihtiyacımız vardı. Bu birlik beraberliğin maçın dışında çok güzel enerji motivasyon olacaktık. Maç sadece şunu merak ediyorum. 90 değil 180 dakika oynasak ne değişecekti? Tek sorun bu, tecrübenize dayanarak. siz de sinirlisiniz biliyorum ama bugün bizim için çok kötü bir gündü.

0: kötü bir sabahtı.
1: Ne diyeyim hocam, yani istersen 500 dakika oyna.
0: Yani futbolla olabilecek yani, buraya kadardı. Avustralya maçında bitti. Amerika maçına hocam, yani bilmiyorum.
1: Amerika maçı prestij maçı hocam artık yani. Amerika maçından elde edeceğin hiçbir şeyin önemi yok artık.
0: Önemi yok da hani daha da kötü olmasın, daha da kötü senaryo yaşamamak dileğimiz bu saatten sonra.
1: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Berk Sayar'a gidelim. Berk attığımızda. Berk'cim günaydın tekrar.
2: Abi tekrardan günaydın. Bir saat önce konuştuklarımızın üzerine çok fazla söyleyecek farklı bir şey yok. Çok fazla şey var ama farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok dediğimiz noktada sen üçüncülük ihtimalinin de bu sonuçta ve dünkü sonuçlarla elden gittiğini söylüyordun. Aynı zamanda ben ilk maçtan ders alamadık dediğimde sen onu çok güzel örneklendiriyordun. Ve farklı farklı noktalardan detaylarla örneklendiriyordun. Ve yine hüsran. Haiti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. 48 takımlı Dünya Kupası dediğimiz noktada benim bildiğim kadarıyla ikinci takımı son itibariyle elenen takımlar arasında Haiti ve ülkemiz var, Türkiye var. Yani geliyorum dedi. Üzücü olan kısım o. Ben geliyorum dedi ilk maçtan. Bu sonuç. İkinci maçta farklı olur'u konuşurken bunu gördük. Bilmiyorum yani bu nasıl sonuçlanacak? Montella tarafında, TFF tarafında mutlaka radikal kararlar gelecek ama yani hocam, radikal kararlar radikal dediğin yerde yarın maçın yok. Yani ya, yarın seni kurtaracak bir maçın yok.
1: Radikal karar gelse ne olacak Berk'cim?
2: Artık yarın seni kurtaracak bir maçın yok. Yani bir Dünya Kupası turnuvası ve 2 yıl sonra yine tekrardan farklı bir heyecanı konuşabileceğin yer. Bu Süper Lig'deki Fenerbahçe'de Galatasaray'da gelecek radikal kararı beklemeye de benzemiyor. Bizi farklı bir yere götürüyor bu seyir.
1: Ya tabii burada yani nereden tutsak elimizde kalan bir felsefe var. Yani adamlar 10 kişi kalmış hocam. Yani sen eğer 10 kişi kalan bir takıma karşı gol üretkenliği sağlayamıyorsan abi, bunun adı tam adına aymazlıktır. Bunun adı tam karşılığıyla iş bilmezliktir. Yani ben bu zaman dilimine kadar hep Montella'ya sahip çıktım biliyorsun. Hatta sevgili dinleyicilerimizin bazıları sert eleştirirken yapmayın etmeyin dedim. Ama doğru. Sen bu üretkenliği nasıl kuramazsın ya? Yani bu üretkenliği eğer ortaya koyamıyorsan, bu değerleri, bu nitelikli yaklaşımı ortaya koyamıyorsan tamamıyla yalan dolan.
2: Düne kadar bunu hepimiz yapıyorduk. Yani dün dahi yapıyorduk bunu. Yeri geldiğinde bazılarımız medyadan ya da yorumculardan fark etmeksizin bazılarımız buna inanmasa bile yapıyordu bunu, fark ettiriyordu bize. En azından çünkü burada bu enerjiyi diri tutalım diyen bir Emre Tile, bu enerjiyi diri tutalım diyen bir medya mensubu. Hep böyle ilerliyordu bu kısım ama maalesef yani bizlerde de ikinci yarıya girerken hiçbir umut kalmadı. Taraftarlarda, bizlerde hiçbir umut kalmadı Emre abi. En iyi 8 tane üçüncüye bile şans verilen bir Dünya Kupası vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Orada dahi şu hale düşmek büyük rezillik. Öyle görüyorum. Yani Montella kısmına geliyorum tekrardan. Barış'ı en öne alarak bence büyük hata yaptığını da hani sonradan gösterdi. Barış'ın geriden gelmesi gereken bir oyundu bence bu oyun. Öyle okumamız gerekiyordu. Yani yüzünü kaleye dönmemesi gerektiğine inandığım bir oyundu. Ama gücünü kullanıp adam eksiltip işte orada farklı bir şekilde konsantrasyonunu da toparlayabilmesi lazımdı. Deniz ve Can'a umut bağlamıştık, hatırlar mısın Emre abi? Yani Deniz neden yok, Deniz tercihi niye yok, Can tercihi neden maç başında yapılmadı dedik. Umut olarak Deniz'i sok, Deniz'le başla, Can'la başla diyoruz dediğimiz böyle farklı farklı işte sistemler vardı. Bunları konuşuyorduk muhtemel 11'lerde. Ama son dakikalarda Barış'ın sağdan getirdiği, 89 ya da 90 olsa gerek, Barış'ın sağdan getirdiği, Can'ın vurduğu dönen topu, kaleciden dönen topu da Deniz'in tamamlayamadığı, ki Can'dan da müsait pozisyonda Deniz tamamlayamadığı bir an vardı. Zaten o her şeyi gösteriyordu. Yani senin bir ülke olarak milli takımından umutlu olduğun ve arkasında durduğun iki oyuncuyu haftalardır onlarla başlasa sanki daha iyi olacak, biz bu 9 numarasız sistemi eleştiriyoruz ya, olmaması gerekiyor, bu turnuvaya uygun değil, Montella neden ısrar ediyor dediğimiz o oyunda deniz ve candan medet umduğumuz anda deniz ve canı bile öyle görmek esasında bence Paraguay maçını da Avustralya maçını da özetledi. ABD maçı da bizim için artık tamamen bir formalite maçı olur kısmını konuşturur oldu. Öyle bir milli takım abi. Az önce de dediğim gibi Haiti ile beraber en erken elenen ikinci takımız. Ortak da noktamız var üstelik Haiti ile. Golümüz yok. Onu da söylemek lazım. Ama tabii yani çok ağır olacak mı bilmiyorum ama Haiti tarafında da vaat edilen şeyler bizde vaat edilen şeyler kadar büyük değildir. Ya da bizde konuşulan o maç öncesindeki bir ay, maç öncesindeki iki ayda, maçların öncesindeki, turnuvanın öncesindeki 2-3 ayda bizlerde konuşulan o vaatler kadar büyük vaatler yoktur orada, öyle tahmin ediyorum Haiti tarafında. Yani bir örneğin villalar konuşulmamıştır oyuncular da hiçbir şey yapmamışken. Seni bir sistemle beraber, Montella ile beraber oraya götürmüş ama orada neler yapacağından hala bir soru işaretiyle seni düşündürür pozisyondayken. Bunlar konuşulmamıştır öyle tahmin ediyorum. Yani Orkun'un pasını hatırlar mısın Emre abi, onu da sormak isterim. Maç boyunca atabildiğimiz ikinci bir örneği yoktu Orkun'un o pozisyondaki pasında. Ve bu Orkun milli takımın hazırlık sürecinde de, yani bu iki maçtan, Paraguay Avustralya maçları öncesinde de oynuyor oynamıyorlarla hem teknik heyeti hem ülke futbol gündemini değiştiren bir Orkun'du. Neden oynuyor? Beşiktaş'ta diye. Neden oynamıyor? Beşiktaş'ta diye. Neden oynuyor? İşte popülariteye, işte Twitter'a, sosyal medyaya yenik düştü. Montella artık baskıları kaldıramıyor. Oynattı denilen bir Orkun vardı mesela Avustralya maçı için. Bu maçta neden oynamıyor'yla yine oradan okuduk.
1: Hocam işte oradan okumuyorum ya. Biz tam anlamıyla rezil bir oyun ortaya koyduk. Yani
2: burada bir oyun ortaya koyduk. Ama bunların böyle küçük küçük başlıklarına baktığımda da hepsi
1: hocam burada yani gibi. Berk'cim bence küçük bir başlık yok. Burada büyük bir başlık var. Rezilsiniz başlığın adına.
2: Doğru.
1: Yani
2: doğru.
1: Rezilsiniz. Yani sen şimdi en iyi, ama bu da tabii bunu biz yaptık. Yani basın mensupları da yaptı. Burada tabii. Çuvaldızı da kendimize bir batıralım bakalım. Yani siz en iyi jenerasyonsunuz falan dedi. Ben burada hatta ona karşı çıktığımda bazı benim gazeteci dostlarım olur mu abi ya çok iyi jenerasyon dediler. Ya dedim ben 2002'yi anlattım. 2002 jenerasyonu burayı havada karada silkeler. O yüzden yani biz yani mesela Arda bizim göz bebeğimiz, yaklaşımı hala göz bebeğimiz. Ama Arda ne Avustralya maçı ne bu maç oyunun içerisinde yok. Yani dünya futbol literatürünün içine baktığımızda böyle bir felsefe, böyle bir anlayış. Yani sen mesela adam yeri geliyordu Maradona'yı yedek bırakabiliyordu. Sen Arda bu kadar kötüyken bu Arda'yı neden oyunda tutuyorsun? Yani bizim böyle çıkmazlarımız var ve bu çıkmazlardan kurtulamıyoruz. Montella da diyor ya ben Türkleştim. Hakikaten Türkleşmiş. Yani şimdi mesela ne olacak? Hani hepimizin soracağı soru şu: Amerika maçına Montella ile mi çıkalım? Gitsin benim. Gitse ne olacak? Kalsa ne olacak? Yani sen veda etmişsin. Ezimet yaşamışsın.
2: Çok doğru.
1: Berk, teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
2: İlk yarı Mert'le aradık abi. İkinci yarı Merih'le aradık. Hani dedim ya az önce, bu da Can ve aynı zamanda Deniz'i konuştuğumuz, umudu onlarda aradığımız noktada örnek esasında turnuva üzerinde, hani elendiğimiz yerde. Bu bir örnekti. Deniz ve Can'da umut arayıp işte son pozisyonda öyle bir şeyle karşılaşmamız. Diğer tarafta da ilk yarı Mert'le, ikinci yarı da Merih'le gol aradığımız birçok pozisyon vardı. Bu da bir örnek. Turnuvanın özeti. Belki de Montella'ya tamam, belki 9 numarasız o sistemde biraz güvendik ettik. Hepimiz hep beraber turnuva oyunu budur dedik. Ben de bunu diyenlerdendim. Ama maalesef bu buraya uygun olmadığını bize gösterdi. Evet. Rezillik.
1: Teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ
1: ol. Çok üzgünüm. Ya hakikaten hani gitsem de evde şöyle uykuya dalsam, bu maç hiç oynanmamış yaklaşımını ortaya koysam, o moddayım biliyor musunuz? Yani hani ben dünyanın en çok yayın seven manyak yayıncılarından biriyim. Yayın için ölürüm, can atarım. Sevgili İlan Uzundurkan'a gidelim eğer müsaitse. İlan abi müsait misiniz? Evet, Sayın Uzundurkan'la birlikteyiz. Abi ya ben şimdi bu yayını burada bırakıp eve gitsem, uyusam, bu bir rüyaymış, daha başlamadı hiçbir şey deyip sabah yeniden gelsem olmaz mı?
3: Ya şimdi tabii olayın sıcaklığıyla böyle sert ve üzgünüz, o başka bir

0: gerekiyor ama yani sonuçta bundan önce gitmiyorduk. Böyle bir derdimiz olmuyordu. Başkalarınkini seyrediyorduk. Aynı tuzağa düştük. Geçen gün sevgili Faik abi yazının başlığı işte oynaya oynaya yenildikti. Bu sefer oynaya oynaya elendik. Yani aynı tuzak, aynı şey. Hep seninle de yaptığımız yayınlarda da söyledik. Gol yemeyeceksin kardeşim. Yani yedikten sonra bizim takımın oyun döndürme pratiği yok. Öyle bir deneyimi yok. Yedi gol. Ondan sonra işte %75 toplu oyna. Abi dün akşam senin gol atamadığın Avustralya'ya Amerika hızlı oynayarak yarım saatte ipini çekti. Bu takıma Amerika 4 attı. Nasıl attı? Onu da bakmamışız. Yani bizim bu gol yedikten sonra maçı hemen kurtaralım paniği içinden vazgeçmesi lazım. Bunu başaramadıktan sonra da böyle oluyor. Umarım gol atmadan dönmek de olmasın. Yani bu da artık seçeneklerden, büyük seçeneklerden biri. 0 puan 0 gol durumuna geliyoruz neredeyse. Çünkü Amerika maçında Amerika rahat olacak, şu olacak, bu olacak ama Amerika, Amerika. Biz çok geride kaldık, çok ezildik, çok oynuyormuş gibi yapıp çok da pozisyon bulduk bu sefer. Yani öbür maç gibi değildi. Olurdu, olmuyor. Şans da sana yardım etmedi yani.
1: Biraz da sanki burada haksız yere bırakılan çocukların da ahı bu oyunun üzerine çökmüş bir karabasan gibiydi. Yani o zaman aklına şu soru geldi. Kaanları, İrfanları niçin götürdün? Ben aha inanırım İlhan abi. Yani inancımı da sen biliyorsun. Bence burada o çocukların da hani haksız yere burada kalan çocuklarının da bu oyunda bir karabasan gibi üstüne çöktüğünü söylemek mümkündür.
0: Yani onları götürürken skor üstünlüğünü aldığında kullanacaktı ama olmadı. Onların yaşı, onların gideceği bir sürü daha turnuva var. Ama bizim tabii yıldızlarımızın hiç bir dakika bile parlamaması bizi buralara getirdi.
1: Arda ne kadar kötü bir Arda'ydı. Yani bu Arda'ya mesela yani nasıl dayandı?
0: İki maçta ne yapacaksın? Arda'yı çıkaracaksın. Koyacağın oyuncu kim yani?
1: Orkun'u koydu. Orkun'u yani. Daha erken soktu.
0: Orkun'u koydu. Orkun'u da ilk maçta gördük. Yani hepsi aynı. Yani o başka bir şey. Seviyede başka bir deneyim yaşıyorsun. Bu da 25 yıl sonra, bu da Dünya Kupası'na ilk giriyormuşsun da aynı şey. 25 yıl sonra gittiğinde. O zaman bu da senin böyle bir deneyimin. Hatırlarsın işte Avrupa Şampiyonası'na ilk gittiğimizde.
1: Tabii 0-0 puan. Tabii 0
0: galibiyetle. Şimdi o da o senin ilk deneyimindi. Böyle bu takımı böyle konumlansaydık baştan, hani buradan bir galibiyet alır, puan alır şeklinde yapsaydık olurdu. Biz yok kupadır, odur budur derken buralara geldi. Bence benim en üzüldüğüm şey Montenegro'nun da popüler kültüre ezilip oyun sisteminden vazgeçip iki tane genç çocuğu içeri atıp da onlardan medet umması ya. Onlar topa nasıl vuracaklarını, nerede duracaklarını bilmiyor ya. Onlar da olacak hiç mi? Onların en az 20 maç, 30 maç oynaması lazım milli takımdaki Dünya Kupası'nda iş yapsın. Yani kötü oldu. Yani o gol, yani Uğurcan, yani yok ya. Bu nasıl yapılır yani? Oradan gol ye. Ondan sonraki 20 dakika biz kendimize gelemedik. Yani hakem 9'a kadar saymış gibi durumdaydık yani. Ama oyundan oyuncu atılmış. Artık ikinci yarıya bir plan yapman lazım. Yok abi, işte Barış Alper geçemiyor. Kenan adamını geçemiyor. Arda bir tane iyi pas atamıyor. Bir tane iyi şut vuramıyor. Yani yok. Yani öyle olunca da işte bu kadarsın. Bu aslında çok güzel bir ders de oluyor aynı zamanda. Sen busun yani.

0: bu kadarsın. Ha biz bu kadar kötü bir takım mıyız? Bu kadar kötü bir takım değiliz ama biz bu Dünya Kupası'na iyi hazırlanmadık. Kabaca da fizik olarak da iyi hazırlanmadığımız ortaya çıktı. Ben oysa diyordum ki bu sene milli takımdaki oyuncularımız çok formda, yıl bir sezon geçirdi. Ona güveniyordum ama yok, burada hiçbir varlık gösteremediler. Yani oyunu da değiştirsen, oyun planını da değiştirsen her türlü altta kaldık. Onun da nedeni bizim takım gol yemeden öne geçmeliydi. Onu da başaramadık. Yani hele bu maçta, yani bu kadar önemli bir şeyde hemen maçın başında gol, yani yememek lazımdı. O, eğer gol yemeseydik bu takım yani iyi takım tabii ki ama onlar da biliyorsun nereden bakarsan 20 dakikayı yerde yatarak geçirdiler kurallara rağmen. Hakem de bence çok iyi bir maç yönetti. Biz bu skorları da hak ederek böyle elenmiş olduk.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Ayk Gürses üstadımız bizlerle birlikte hızlı hızlı önemli isimlerden Dünya Kupası vedamızı konuşuyoruz. Faik abi günaydın.
0: Nasıl günaydın sevgiler.
1: Gün yani, pek aymadı da.
0: Ülke olarak tabii beklenmeyen bir sonuç aldık. 86 milyon burada bu bizim çocuklar adıyla andığımız milli takımın gruptan çıkıp devam edeceğini zannediyordu ama bizi hem Avustralya hem Paraguay öyle güzel okumuşlar ve çalışmışlar ki bizim bütün kanatlarımızı, orta göbeğimizi, daha top en iyi adamlarımıza gelmeden bastırarak hücum teşebbüslerimizin hepsini kırdılar. Avustralya'nın ikinci golünü belki de hafızalardadır. Uzaktan bir şut, Uğurcan'ın soluna giden bir toptu. Bugün de daha birinci dakikayı biraz geçe aynı şutu Paraguaylı oyuncu attı. Maç da orada bitti zaten. Ondan sonra işte direkten dönen top, sürekli korner, göbek varyasyonları, kanat uçumları, bunlar hepsi bize bir şey getirmedi. Montella ilk defa Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın elemeleri içerisindeki grup maçlarında ve playoff turunda denemediği bir şey yaptı. Hem Can Uzun'u hem de Deniz Gül'ü soktu. Çift santrfora döndük. Yani oyunun son yarım saatinde çift santrfora döndüğümüz anda sanki birazcık daha böyle bir rakip kale önünde pozisyon bulma çabasına eriştik. Bu yani olumlu karşılanabilecek bir sonuçtu. Çünkü ne Avrupa Şampiyonası'nda ne de Dünya Kupası elemelerinde biz çift santrforla oynamadık. Hep kısa adamlar Kerem, Barış, Yunus, Kenan böyle bir oyunla mücadele ettik. Orada sonuç aldık. Ama Dünya Kupası demek ki başka bir turnuva. Dünya Kupası oynadığımız hem Uzak Doğu hem Orta Amerika takımları netice itibarıyla bize biraz bol geldi. Netice itibarıyla bol geldikten sonra da bizim bu şekilde oynadığımız bir turnuvada hani derler ya büyük lokmayı büyük konuşma diye, biz o bakımdan pek fazla büyük lokmayı yedik. Büyük konuşmaya devam edince başımıza bunlar geldi. Sevgili Emre, şöyle ifade etmek isterim. Yani bu jenerasyonun elbette kapasitesi bu değil. Bizi daha böyle güzel sonuçlar bekliyordu. Ama dersimize daha fazla çalışmadığımızı gösteriyor. Yani belli klasik bir oyun türümüz var. Hep onu oynuyoruz. Hep onu oynadığımız için de rakipler bizi ezberlemiş. Hiç oynamadığımız Paraguay bile Avustralya maçından ilham alarak bizi netice itibariyle böyle bir durumla karşı karşıya getirdi. Paraguay %23 oyun teşebbüsüyle oynadı Arjantin'i yenerek. Brezilya'yı yendi. Demek ki yani buralarda çok fazla top ayağında değil de topu rakibe veren bir oyun sistemiyle, ki Avustralya önünde gene biz bu Paraguay maçı gibi kornerler, göbek teşebbüsleri, kanat organizasyonları, direkten dönen topumuz filan, yani netice itibariyle çok koşan değil, çok savunan ama dikkatli savunup rakibin tehlikeli bölge elemanlarını da etkisiz hale getirerek bir maçla karşı karşıya kaldık. Yani Paraguay'a Paraguay ve Avustralya topu bize vererek biz çok iyi oynadığımızı zannettiğimiz ama sonuç alamadığımız iki tane mağlubiyet aldık. Çok yazık bu jenerasyona, devam edecek bir jenerasyondur Montella'nın elinde. Ama şöyle söyleyelim, kabahatli Montella filan diye futbolcular da değil. Yani esas bizi çözen rakiplerle oynadık biz. Bizim teknik kapasitemiz bunun dışına çıkamadı. Yani Kenan solda alacak, sağda Barış veya Yunus veya Kerem alacak. Kısa adamlara topu kaldırmayarak hızlı ucumlarla rakip alana gidecektik. Mesela bugüne kadar hem Avrupa Şampiyonası'nın hem Dünya Şampiyonası'nda yendiğimiz rakiplerle böyle oynadık. Yani hızlı ucum, kontratak, adamlar bizi karşılamadan biz onları gazete yollamıştık. Burada böyle olmadı. Burada adamlar bizi karşıladılar. Adamlar karşıladıktan sonra uzaktan şut atarak ve bizim savunmamızın ileri çıktığını, hem Abdülkerim'in hem Meri'nin top yaparak ileri çıktığını görünce defans savunmamızı da zafiyetimizi de bu şekilde derslerine iyi çalışmış olarak ortaya koydular. Galiba golde de sol tarafta, bize göre sol tarafta Mert Müldür galiba Paraguaylı oyuncunun önüne attı. Onun ikinci pası da zaten uzaktan gol oldu. Hiç iyi olmadı. Yani biz çok büyük demeçler vererek oyun akıbetini elimizde tutmaya çalıştık. Biz bitti demeden bitmeyiz, onu yeneriz, bunu yeneriz, bizimle başa çıkamayız, şöyle büyük takımız. Yani bu demeç kumkuması bizim maalesef bu Dünya Kupası'nda alt üst eden bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu turnuvanın galibi bence ekrana reklam veren kurumlar oldu. İnanılmaz derecede televizyonlar bu amansız rekabette büyük paralar kazandılar. Adını sanını duymadığımız kurumlar ve kuruluşlar bile televizyonda Dünya Kupası adına kendi reklamlarını yaparak durağa ulaştılar ve bizim futbolcular da kendi reklamlarını yapamadan ekrandan düştüler sevgili Emre.
1: Abi çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Saygılar sunuyorum. Faik Gürses üstadımızla bir araya geldik. Bize yorumlarıyla renk kattı, değerlendirmeleriyle renk kattı. Şimdi sabahları bizle birlikte olan çok değerli isimler var. O isimleri alıyorum sırayla ve o isimlere soruyorum görüşleri nelerdir, ne değildir. Şimdi de Hakan Güveli hocam bizlerle birlikte, doçent doktor Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk sevgili Emre.
1: Hocam rüya mı bu ya, kabus mu? Yani hayatımda ilk kez böyle bir mikrofon karşısında çöktüm, yani çöktüm. Tabir yerindeyse küçük bit olmak istiyorum yani.
3: Şimdi burada çok önemli olan nokta, deminden beri sizin sohbetinizi de dinliyorum ben. Yani bir ders çıkartmadık mı, çıkartmış olmalıyız. Aynı senaryo, topu çevir çevir. Madem bir şey yeni denecektin, niye Kerem Aktürkoğlu'yla yine yaptın? Madem orta yapacaktın, aralardan gidemeyecektin. Bu olacak şey değil. Kenan geçmeye çalışıyor, olmuyor. Arda habire topu veriyor çünkü defans adamları da orta sahanın oralarda dolaşıyor. Top kaptırmak hep riskli olacak. Bir de onun korkusunu yaşadılar. Ama oyun yoktu. Yani böyle bir defansı niye hızlı tek topla bunu defalarca yaptılar? Hani bunu ben şeye benzetiyorum. Arda Güler, Vinicius Junior ve Mbappe. Hani defalarca 20 metre 30 metre pas, bir kişiyi geç, kaleciyle karşı karşıya ve gol at. Ama sanki ben o hırsı da görmedim. Biraz da panik de yaptılar. Evet, ama sonuçta Gerçekten bunlar çalışılmalıydı, bu hale bırakılmamalıydı. Hani tamam, adamlar bize okudu şu bu ama ben bunlara katılmıyorum. Senin B ve C planın her zaman olmalı. Emre, çeyrek yüzyılda bir katılmışız. Burada varını yoğunu koyacaksın.

0: benim en üzüldüğüm şey bu oldu. Gerçekten dün Avustralya Amerika maçını izledim. Ya biz bu iki takıma da 5 atarız diyorum ya. İnan iki takımda da bir şey yoktu. Defalarca hatalar yaptılar. Avustralya bu sefer çok daha önde oynadı. Ama geldiğin o Avustralya 4 kere geldi, ikisinde gol attı. Orada da topun yüzdesi bizde fazlaydı. 30 tane şut, topla çok buluşma ama netice 0 diyorum. Bir kafa yapılarının değiştirilmesi gerektiği düşünüyorum Emre.
1: Yani sanki böyle tatil için girilmiş bal yapmayan bir arı ve inanılmaz yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir takıma gol atamadık saygıdeğer hocam.
0: Bir de bu şey yani atamadığımız takım da hani böyle bir Avrupa devlerinin bir İspanya'sı bir Almanya'sı falan değil yani. Üzücü olan taraf bu. Tamam Brezilya'ya kafa tutmuş olabilir. Hani elemelerde iyi şeyler çıkartmış olabilir ama rahatlıkla geçebileceğin, ezebileceğin bir rakipti. Bir de adamlar hani bir ara şey bu 10 kişi de ilk yarıdan daha önde, daha cesaretli oynamaya başladılar. Ben bir de orada kafayı yedim. Hani saldırmaya başladılar, ikiyi aramaya başladılar. Hani tamam yerlerde yattılar ettiler ama cesaretlendiler de. Bir de benim çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Emre? Hani biz bunu üzülerek söylüyorum ama tüm dünya fazlasını bekliyordu Türkiye'den. Tüm dünya. Hani sosyal medyada çok iyi şeyler döndü. Çok güzel şeyler döndü. Değerimizden, tek tek oyunculardan. Bence belki de bu birçok oyuncunun Avrupa'da değerini yitirmesine, bize bakılan açının değişmesine yol açacak. Ben bir de bu yönden çok üzüntü içindeyim.
1: Hocam yani taksitle pas veriyoruz birbirimize. O kadar enteresan ki özgüvenimiz yerle yeksan olmuş. Yani Arda 80 metreden böyle nereye vurduğunu bilmiyor. Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu nasıl oynayacağını, nasıl pas vereceğini unutmuş gibi. Yani Ferdi Brighton'ın yıldızı topu ayağının altından kaçırıyor. Yani bir şey olmuş bizim çocuklara. Yani Amerika'da hakikaten hani Arizona'da ne yaptılar bu çocuklara, ben onu merak ediyorum. Bir şey olmuş ya, bir şey yapmışlar bu çocuklara. Ya da bu çocuklara demişler ki baba siz Dünya Kupası'na gittiniz, evet bitti bu iş demişler ya, tamam demişler. Onlar da onun gazına gelmiş.
0: Yok, bizim milletin her şeyin bir kere kendilerinin daha fazlasına ihtiyaç var. Bence kendi değerleri de azaldı. Yani anladın mı? Olumsuz şeyler de çok yazılmaya başlandı ve bundan sonra daha da fazla artacaktır. Düşünsene tüm dünya burayı izliyor. Tüm dünya burayı izleyince ne oluyor? Senin daha fazla şeyler yapman lazım. Yani ben şey düşünüyorum. Şimdi bunlar tamam, birisi Inter'de, İşte yok Juventus'ta, hani orada birlikte oynadıkları adamlarla bu ileri hücumları, daha paslaşmaları yapabiliyorlar da milli takımda bir sorun mu var, ama bu duyguya da katılmıyorum. Çünkü niye dersen baba ona göre çalış derler adama. Ona göre A planını, B planını, C planını yap, ilerle, bunu da sağla derler yani. Biri İngiltere liglerinde iyi oynuyor, biri Avrupa liglerinde çok iyi. Olmaz böyle şey. Bu eksiklikleri takım halinde gidermen gerekiyordu. Ama ben niye BC planı yok? Yani şimdi Emre benim çıldırdığım nokta, sen gerçekten 60 küsur dakika 10 kişi oynuyorsun ve gene aynı hatayı yapıyorsun. Top gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani orada bir içeriye doğru kaleciyle karşı karşıya topu alacak bir şey olmadı. Son işte bir 3-4 tane olayımız var. Onların işte böyle olunca da Murphy kanunu işliyor. Şansın yaver gitmiyor. Onları da atamıyorsun. Yani bunları daha önce yapmalıydın. Belki daha önce iki santrafora geçip Kerem'i ilk başta hiç düşünmemeliydin. Yani burada ben şunu diyorum. Yani biz hani tamam Montella, kararlılık şu bu ama yani Avrupa Kupası'nda da ucundan gitmek, orada da Gürcistan'la beraber kalınabilirdi. Hani direkt katılıyorduk, sonra elemelere kaldık. Orada becerdik. Orada da sürprizler olabilirdi. Yani galiba işte üzücü nokta o zaman Türk Ligi'ne kalıyoruz. İşte dev transferler yapıldı. Bir Cimbom'u Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'da görüyoruz. Hani galiba bunlarla avunmaya devam edeceğiz. Bir sistem yapısı değişip, kafa yapısı değişip, bu federasyonun da oturup bu çocuklarla değişik bir plan izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada...

0: gastroenterologsunuz. Biz bugün mide ağrısı çekeriz bol bol, nasıl hazmedeceğiz bunu da?
1: biraz alkalen ara atıştırmalar yapalım, asidi bastıralım, az ve sık yiyelim, biz de kendimize su molası verip bol hidrate olalım Emreciğim.
0: Öpüyorum canım hocam.
1: Tamam, hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın, saygılarımla, sağlıcakla kalın.
0: Sağ olun hocam. Evet, Hakan Güveli hocamla zamanı paylaştık. Akıl alır gibi değil. Yani inanılmaz bir gün yaşıyoruz. Muhsin Ertuğral hocamı bir aramaya çalışıyorum. Muhsin Ertuğral hocam. Bakalım. Muhsin hocam bizlerle birlikte olabilirse. Eğer arayabilirsek. Orada Hakan hocanın sesi gelmemiş. Bende bütün potlar açık. Allah Allah, neden gelmedi? Benim telefondan mı kaynaklanıyor? Bilemedim. Ama bir Güney Afrika, İspanya'daydı o şu hocam. Belki daha uyanmamıştır. Evet, aradım ama ulaşamadım. Sizin görüşlerinizi alayım. Bekleyen dostlar var. Çok bekleyenler var hatta. 58 212 alan kodu 273 10'un. Buyurun efendim, sizin görüşlerinizi alıyoruz. Sizi dinliyoruz efendim. Sonu 58 olan değerli dostum, duyabiliyor musunuz efendim benim?
2: Evet, duyuyorum. Merhaba.
0: Allah, çok iyi değilim. Buyurun efendim.
2: Ya açıkçası şöyle belirtmek istiyorum. Biraz önce de paylaştım. Bir tarafta ailesinin vize masraflarını karşılayamayıp Dünya Kupası'na katılan bir takım. Bir tarafta da özel uçaklarla, konvoylarla gönderilen bir takım. Galiba bizim artık bu oy aynasından çıkmamız gerekiyor. Birazcık daha odağımızı böyle primlerle ya da paralarla, villalarla değil de gerçekten ruhuyla savaşacak ekiplere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir örnek olarak kabul edilmez ama voleybol takımını normal ekonomide uçuruyoruz ve bize bir başarı elde ediyor. Sanırım birazcık da yokluktan başlıyor her şey. Birazcık bu arkadaşlar, evet, bizim çocukların biraz burnunun sürtülmesi gerektiğine inanıyorum.
0: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Sonu 44 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
3: Şimdi girmeyeceğim maalesef Emre Bey. Ben İstanbul'dan Doğukan. Yani ben açıkçası gruptan çıkacağımızı ve gruptan sonraki ilk maçta eleyeceğimizi düşünüyordum. Bu kadar gerçekten çok ağır oldu. Yani Haiti ile beraber şu anda sanırım gol atamayan iki ülkeden bir tanesiyiz. Bu çok rezil bir durum. Yani burada insanlar yok, eleştirmeyin vesaire gibi, ama yerden yere vurulması lazım bu oyuncuların. Biz sabahın 5'inde 6'sında kalkıp uykumuzdan feragat edip gece de heyecandan uyuyamadığımız zamanlarda bu oyuncular yok saçlarıyla, yok başlarıyla, yok balkonda sigara keyifleriyle, yani bu adamlar bir kere Romanya maçında ve Kosova maçında zaten aynı futbol oynadılar. Bakın Emre Bey, bu sürpriz değil. Romanya'da, Kosova'da kapanan takım bir şekilde Kerem'in ayağına değdi, içeri girdi vesaire vesaire. Bu gerçekten sürpriz değil. Şu anda inanılmaz sinirliyim, çok sinirliyim. Yani sanki böyle bir yakınımı kaybetmiş hissetine hem üzgünüm hem sinirliyim. Bunu hak etmedik. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak hak etmedik. Burada hala çıkmış insanlar, futbolcular Avustralya maçından sonra Türk halkını tutsun. Melih Efendi. Montella Efendi de, ben hepinizden iyi Türk'üm. Böyleyim, böyleyim. Ya biz neyiz ya Emre Bey? Biz Türk değil miyiz? Biz bu futbolcuların iyi olmadı, oynamasını istemiyor muyuz? Ya biz uykumuzdan telafi edip maç izliyoruz ya. Bir hafta sorumuz var. Hafta içi dedi gibi çabuk gibi çabukuyoruz. Hafta sonra bir dinleyelim diyoruz en azından, ama ya milli takım ya, izleyelim diyoruz. Mutlu olalım diyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na çıktık. Ya bir heyecan var elimizde ama yok ya. Ya bu kadar olmaz ya. Bir gram futbolcularda yok ya. Ya gerçekten acayip sinirliyim Emre Bey. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar burdumu duymaz olmaz ya. Ya futbolcular ne oynadığını bilmiyor. Ya Arda gibi sayıyorsun topla ya. Aklın ne oynadığını bilmiyorsun ya. Ya Uğurcan, Allah'ını seversen, hani gelen top gol mü olur ya? Ya bu ne ya? Bu başka bir şey yani. Bunun açıklaması olmalı. Gerçekten bunu yetkililer açıklamalı. Bunun villayla millayla hiçbir şey yok. Yani bu kadar rezil oynanmaz ya. Yani geldiğimiz grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birisi Emre Bey. Yani Avustralya'yı gördük, ne top oynadı.
0: Hocam yanılgı
3: bize burada. Bize kartını iyi gösterdi.
0: Saygıdeğer dostum, yanılgı burada başlıyor. Bu grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından bir tanesi değil. Kime göre kolay, kime göre zor. Yani biz bence en büyük palavrayı burada sıkıyoruz zaten. Yani biz kendi kendimizi dolduruşa getiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'nın en kolay grubu. Ya Paraguay ile kaç kere oynamışsın? Avustralya ile kaç kere oynamışsın? Kaç Avustralya milli takımı maçı seyretmişsin? Kaç Paraguay milli takımı seyretmişsin? Adam 6 kez üst üste Dünya Kupası'na gitmiş. 2 kez çeyrek finale çıkmış. Sen Dünya Kupası'na 24 yılda bir gidiyorsun, 40 yılda bir gidiyorsun. Yani kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence palavrayı burada sıkıyoruz. Ya kolayım olayı yok. Burası Dünya Kupası. İspanya gidiyor. Lak diye bir tane küçücük takım oradan puan alıyor. Zaten Dünya Kupası'nın farkı bu. O yüzden sen bu tanımlamayı yaparsan ya Dünya Kupası'nın en kolay grubu, en zor grubu, yok öyle bir dünya. Problem burada başlıyor. Bence en büyük sıkıntımız bu bizim.
3: Teşekkür ederim. Son olarak bitirmek istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almayacağım. Gerçekten moralim çok bozuk.
0: Peki.
3: Bunu gerçekten Türk milleti hak etmedi. Yani peki, bir daha görür müyüz, göremez miyiz Dünya Kupası'nı bilmiyorum ama yani.
0: Aynı şeyleri söylüyoruz efendim. Sinirliyiz, ben, aynı şeyleri evet. Söylüyoruz. Çok teşekkür ederim.
3: İyi yayınlar diliyorum. Nasıl yayınlar olacaksa. İyi
0: tamam.
3: Günler.
0: Sağ olun. Şimdi asıl sorun şu. Nasıl bir maçtı? Rezil bir maçtı. Çünkü bizim dünyaya tanıttığımız yıldızlarımız var ya. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Brighton'da Ferdi. Bu dünya yıldızlarının hiçbir şey yapamadıkları telaşlı bir oyun vardı. Bakın dün de bunu söyledim. Evvelki günde Avustralya maçı öncesinde de söyledim. Siz eğer erken gol yerseniz bu golleri Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar karşısında, hatta Dünya Kupası'nda 3 temel öge var. 1. Erken gol yemeyeceksin. Hatta gol yemeyeceksin mümkünse. 2. Gol yiyorsan eğer kapanan savunmaları açmak için alternatifler üreteceksin. A alternatifi, B alternatifi, C, D, E, F, G. Göbekten deleceksin, olmadı kanada yayacaksın, olmadı rakibi üstüne çekeceksin, topu rakibe vereceksin. Üçgenler kuracaksın, verkaçlar yapacaksın, yüksek toplar indireceksin. Forvete uzun, pivot, santrfor, yani alternatifler üreteceksin. Biz yaptık mı bunu? Yapmadık. Ne Avustralya maçında yaptık, ne Paraguay. Avustralya bize o kadar iyi çalışmış ki, Avustralya'dan kerteniz alan Paraguay'da bizi mükemmel çalışmış. Doğal olarak biz 10 kişi kalmış, yaklaşık 60 dakika 10 kişi olan bir takıma karşı gol atamadık. Biz üretkenliği ortaya koyamadık. Biz bireysel yeteneklerimizin, adam eksilten hüviyetlerinin hiçbirini görmedik. Paraguay'la 3 tane pozisyon var. 3'ünde bizim bütün savunmayı çalımlayıp gole giden oyuncuları var. Bizde Arda bunu yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Hakan yaptı mı yapmadı? Barış yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Kerem şaşkın ya. Kerem ben nerede oynuyorum? Ben ne yapıyorum pozisyonunda? Barış'ı forvet alıyorsun, sonra kanata çekiyorsun. Yani oyuncular o kadar telaşlı, o kadar heyecanlı, o kadar korkak, o kadar ürkek. Çünkü yüklemişsin burada, pompalamışsın. Sen dünya şampiyonu olacaksın. Kulpundan tuttun, oradan tuttun, buradan tuttun. Hadi canım. Hadi canım. Bunların hepsi palavra. Kolay gruba düştün. Paraguay kolay, Avustralya kolay. Ama hadi canım. Sen ne kadar Paraguay maçı seyrettik biz? Ne kadar Avustralya maçı seyrettik? Kolay, basit, yeneriz, 5 atarız. Zaten bizim problemimiz bu. Bu takım 2002'nin daha üstünde muazzam jenerasyon. Hangi jenerasyon? Geçiniz beyler. Biz öyle bir tokat yedik ki, çok da iyi oldu bu tokat. Kendimize geldik. Haddimizi bilmemiz lazım. Şişirilmememiz lazım. İş bu kadar basit. Bu kadar basit.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: 73 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Gerçekten çok söylenecek çok şey var. Evet, bizim ülkemizde sokaktan geçen futbol topunu gören herkes teknik direktör. Ya tamam da kardeşim, Emre Bey, siz ilk oyuncu değişikliğini ne zaman yaptık? Ya bizim köprüden önce, yani
5: son çıkışımız ya, ya golü yemişsin. Niye yapmıyorsun ya oyuncu değişikliğini? Evet, Solak'tan gelecek. Geçen herkes teknik direktör bizimle. Evet öyle.

0: Gerçekten öyle. Versinler şimdi Türk pasaportunu Montella'ya. Versinler ya şimdi versinler. Hacı Osman'ın bas bas bağırıyordu. Oflos. Tamam ya kendi nüfusunu al. Ya yazık ya. Gerçekten yazık ya. Hani insan ben 6'da 5'te kalkıyordum maç izledim ya. Hani bu kadar mı kolay bizim ülkemizde bazı şeyler. Yoldan geçene Türk pasaportu veriyoruz. Tamam Hacı Osmanoğlu versin ya kendi nüfusunu al. Bizim ülkemizde herkes virüsü soğuktan geçen herkes teknik direktör. Kardeşim ilk değişikliğimizi kaçta yaptık biz? Biz öldük bittik. Bizim son çıkışımız yani biz topumuzla tüfeğimizle girmemiz lazım. Emre Bey teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Devam edelim. Sonu 67 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Günaydın. Bence tek sorumu vardır. Montella'dır. Bunu canlı yayınlarda size bağlandığımızda siz bir kere eleştirmediniz. Mesela futbolcular üzerinden gidiyor. Bence futbolcularda haksızlık yoktur. Adaletsizlik olmuştur. Türkiye'nin en iyi soldaki milli takım alınmamıştır. Türkiye'nin en iyi orta sahası kupa kazandıran Trabzonspor Ozan Mültekin alınmamıştır. Oynamayan İrfan Can alıp deneyimsiz diyorsunuz. Aral Şimşir alsaydınız bugün deneyimli olacaktı bir dahaki Dünya Kupası'na. Şimdi onun için Montella menajer teknik direktördür. Gitmesini bekliyoruz. Yoksa milli takım ben Avusturya yanlışlarından birkaçını daha söyleyeyim size. Biz hazırlık maçını kimle oynadık? Moldova, Mekadonya, Kusayimiz. Neden Çek Cumhuriyeti ile oynamadık? Avustralya ile tıpatıp birebir aynı top oynuyor. Aynı ileri çıkmıyor.
1: Aynı, Çek Cumhuriyeti top aynı top oynamıyor efendim. Bambaşka futbol
2: oynuyor.
1: Hiç hayır, oynamıyor. Hiç alakası
2: ben
1: değil.
2: Işte. Bir kere, ben seyrettim. Güney Kore Çek Cumhuriyeti maçını
1: efendim,
2: seyrettim.
1: Efendim ben de seyrediyorum.
2: Aynı tüm oynadı.
1: İkisi birbirinden çok farklı oynuyorlar. Bir kere adamların uzun pivot santrforları var. Yani senin Avustralya'da böyle bir yaklaşımın yok. Adamların muazzam güçlü orta sahaları var. Yani biz futbolu hep böyle herkesten çok daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama bilmiyoruz, eksik biliyoruz. Yanlış biliyoruz ve söylediklerimizi ortaya attığımız...
2: Ben işte... katılmıyorum. Ben Çek Cumhuriyeti'ni seyrettim. Dörtlü çakıl defans, çift ön libero ikili. Ondan sonra Avustralya'nın bize karşı oynadığı futbolun aynısını oynadı. Güney Kore'ye karşı 1-0 geriye düştü.
1: Bakın
2: Güney
1: efendim,
2: Kore maçı 2-1 aldı.
1: Bakın,
2: kesinlikle katılmıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Pekala o zaman şöyle söyleyeyim. Madem
1: siz,
2: öyle
1: bakın,
2: neden?
1: Siz diyorsunuz ki müsaade
2: Mekadonya ile oynadı. Kuzey Mekadonya. O üçlü ileride oynuyor. Defansı öne çeken
1: efendim,
2: bir takımla oynadı hazırlık maçını.
1: Efendim,
2: bunu da geçtim.
1: Dinlemiyorsunuz ama bir soru bir şey söyleyeyim size devam edin. Dinlemiyorsunuz.
2: Buyurun.
1: Karşılıklı konuşalım. Siz
2: buyurun,
1: bunu diyorsunuz ya öyle bir şey olmuyor. Yani Çek Cumhuriyeti hadi biz onlar gibi oynuyor alalım. Öyle bir dünya yok. Ya bunun için yazışma
2: hazırlık yapacağız peki?
1: Ya bir müsaade edin Allah rızası için ya lütfen ya. Bir şey anlatıyorum size. Buyurun anlatın tamam ben sustum. Buyurun anlatın.
2: O zaman şöyle söyleyeyim. İki hazırlık maçında da yedeklerle niye oynadık? İrfan Can'la oynadık. İki tane hazırlık maçı oynadık. Sanki milli takıma oyuncu seçiyorduk. Yani Dünya Kupası'na hazırlık yapmıyor. Mesela İrfan Can ilk 11'deydi son hazırlık maçında. Neden şu anda sahada yok? Örnek veriyorum yani şunu söylüyorum. Montella bence fiziksel ve mantalite olarak takım hazırlamamış. Yani bunu göz göre göre bunu eleştirilmiyor. Yani şunu diyorum motive edememiş. Çocuklar el ayağı tutuyor sahada.
1: Toparlarsanız sizi dinliyoruz çünkü çok bekleyenler var. Yaklaşık 3 dakikadır.
2: Tamam teşekkür ederim ama bu şekilde eleştiremiyorsunuz. Bence menajerlerle ilgili farklı bir durum var. Kimse Montella'yı yorumcular da eleştiremiyor. Teşekkür ederim.
1: Bana Montella babamın oğlu para veriyor efendim. O yüzden eleştiremiyorum. Evet. Babamın oğlu olduğu için Montella eleştiremiyorum. Hasbinallah vel vekil. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Yok pardon. 34 mü? Kaç bu? 34 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun hocam.
3: Emre Bey. Vallahi adım Ercan soy ismi Korkmaz. Bugün gece nöbetinden çıktım. Uyumadım. Maçı izledim. Milliyetçi bir insanım hepimiz olduğu gibi. Şimdi geçen bir konuya değil. Ufaktan hemen diğer arkadaşlarımı da bekletmeyelim. Bu oynayan bizim çocuklarımız dediğimiz kişilerin hiçbir açıklaması bana göre yok. Zorluğu çeken benim 29 günde asgari ücretle çalışıp hayatımda beyinden geçen insanlar, gecesini gündüzle katıp çalışanlar yapmıyor.

izliyor. Bir defa bir sezonda 3 milyon euro, 4 milyon euro alan adamlar kendi ekseninde top oynayıp yan pas, yan pas, yan pas, yan pas. Ya şu çeken adam Melih Demiral ya. 3 tane çekti, ikisini kaleci kurtardı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah için ya? Yazık değil ya. Bir eğlencemiz var. Zaten sosyal hayatımız yok. Zaten hayattan bunalmışız. Bir milli takımımız var diyoruz.

0: bir ülke. Adamlar bunlar kafa gol attı. Biz bir atamadık ya. Bırakın gol atamıyoruz ya. Sonra da 2002'den daha iyi kadroymuş. Hadi gittin aradan ya. Bir Bülent Korkmaz'mış, bir Tugay Kerim'e veya Fenerbahçe kim fark etmiyor. Onları çeyre etmezler bunlar. Bunları söylemişlerim. Çok teşekkür ederim.
1: Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Ya bir şudan da vazgeçmemiz lazım. Yani Türkiye'de şu eleştiri bana çok komik geliyor. Yani ben asgari ücret alıyorum. Bu kadar oturup maçı seyrediyorum. Bunlar 4 milyon 5 milyon euro alıyorlar. Abi bu çocukların sorunu değil ki. Evet kötüler. Evet berbat futbol oynadılar. Ama futbolun gerekliliği yani 4 milyon euro alıyor diye inanılmaz muhteşem işler yapabiliyor mu? Yapamıyor. İşte yapamadı şekil bir ağda. Sizin ya da benim asgari ücretle çalışıyor olmam. Ya yani bu yanlış. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Yani siz emek veriyorsunuz, onlar vermiyor noktasına geliyoruz ama öyle değil. Onlar beceriksiz, kötü, etkin değil. Ne yazık ki berbat bir turnuva geçirdiler. Ama bizim eleştiri, ya ben 25 milyon lira asgari ücretle çalışıyorum, evime zor ekmek götürüyorum, bu herifler milyon dolar kazanıyor, nasıl olur böyle bir şey yaklaşımı çok komik. Sosyolojik olarak komik, felsefik olarak komik, futbola bakış açısı olarak komik. Çünkü futbolun literatürü bu. Rakamlar bu eksende döngüleniyor. Aslında biz orada şunu diyoruz. Ulan biz niye böyle bir şey olamadık? Biz niye buralara gelemedik? Hayır. Ama biz şunu eleştirelim. Bu çocuklar niye demotiveydi? Yani niye bu kadar oyundan kopuklardı? Neden oyunun içerisine hiç giremediler? İki, bu çocuklar niye bu kadar telaşlıydı? Bu çocuklar niye üretken değildi? Bu çocuklara ne oldu Arizona'da? Yani seçtiğimiz hazırlık maçları o bu, sonuçta Dünya Kupası bileti alınmış girilmiş. Ama orada bir şey oldu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ya fazla motive ettik bu adamları. Baba dedik ya, siz müthişsiniz. En iyi jenerasyonsunuz. Uçarsınız kaçarsınız. Ya fazla yük yükledik. Yani bu aslında deneyim denilen öğe bu işte. Hani sen Dünya Kupası'na gittiğinde onu anlıyorsun. Diyorsun ki ulan Dünya Kupası bambaşka bir yer. Dünya Kupası öyle her şeyin çantada keklik olduğu bir yer değil. Belki de bizim en büyük handikaplarımızdan biri 2002'de gittiğimizde pat diye ilk Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmamızdı. Bu da bize yanlış kerteriz verdi. Burada Emre Tile yorumcu olarak yanlış baktı. Bu çocuklar çok iyi olur, Montella'ya güveniyoruz. Hayır, belki Montella'nın eksiklerini göremedik ki. Ben göremediğime düşünüyorum. Yani şu Avustralya mücadelesinde Montella'nın oyunu okuyamaması bende inanılmaz bir hayal kırıklığını getirdi. Ama burada Paraguay maçında oyuna attığı Can, Deniz, onlar da bana şunu dedi. Baba olmuyor, bunlarla da olmuyormuş demek ki. Ya bunlar da olsa olmuyormuş. O zaman aklıma şu soru geliyor. Yahu kardeş, biz niye forvet yetiştiremiyoruz? Yani Can'ı da attı, Deniz'i de attı, 6 pastan gol kaçırdılar işte. Mesele bu. Mesele buradan bakabilmek. Yani Montella'yı suçlayalım. E tamam, dediğini yaptı. Sosyal medyaya gitti. Ama Can da fıs çıktı. Deniz de fıs çıktı. O zaman burada bir problemimiz var bizim. Onun ne olduğunu bence bakmak lazım. Sonu 20 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz. Sonu 20 ile biten değerli dostum.
2: Merhaba, İstanbul'dan Murat ben. Buyurun. Ya birkaç şey sormak istiyorum Emre abi. Ya ben 10 senedir milli takımda Hakan Çarhanoğlu'nu oynuyorum. Onu izliyorum. 10 senedir bu Hakan Çarhanoğlu milli takıma nasıl bir katkıda bulundu? Özellikle Arda Güler, Leymat veya Kenan Yıldız Juventus'ta oynamasaydı, Hakan Inter'de oynamasaydı, bu 3 oyuncu Anadolu'nun bir takımında oynasaydı şu an bugünkü dün oynayan kadroda oynayabilirler miydi?
1: Hocam zaten bak, bu da yanlış bakış açısı. Bu adam zaten Juventus'ta oynuyor. Yani Juventus'ta oynadığı için kadroya alınıyor zaten. Juventus'ta oynuyor bu adam, ya da ötekisi Inter'de oynuyor. Yani bu adam Anadolu'da oynasa alınmaz da. Ha şunu diyorsan, bir Anadolu futbolcusu gibi oynadı diyorsan, orada da şunu tartışırım. Senin Anadolu futbolcusunun oynadığı, yüklendiği misyon, vizyon, maç, enstantane ve ligle buradaki sistem birbiriyle eşdeğer değil.

0: elmalarla armutları tartmaya kalkıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Biz şunu düşünmemiz lazım. Hakan bu milli takımda ritmi bir türlü bulamıyor. Neden? Uğurcan Galatasaray'a müthiş toplar çıkartıyor. Ya birbirinin aynı iki golü yer mi adam ya? Bu enayiyi nasıl yapar?
1: Hakan Çalhanoğlu milli takımda oynayamıyor. Inter'de oynayabiliyor. Yabancı bir takımda oynayabiliyor. Biz Hakan Çalhanoğlu'nun milli takımda oynamasını mı beklememiz gerekiyor? Türkiye'de başka bir Türk oyuncu yok mu Hakan Çalhanoğlu yerine oynatsan?
0: Şu anda yerinin dünyadaki en iyi adamlarından biri. Yani o zaman da şu olacak. Siz oraya başka birini koyduğunuzda, yahu kardeşim Hakan'ı niye almıyoruz biz sorusunu soracaklar. Yani dünyada Hakan'ın yerinde oynayan 5 adamdan biri Hakan Çalhanoğlu. Ama milli mesela bugün kötü değildi bence. Berbat değildi. İlk yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama biz acaba Hakan'ın Inter'deki üretkenliğine destek veren bir mantıkla mı oynatıyoruz Hakan'ı? Ya da işte Arda niye bu kadar etkisizdi? Acaba biz Arda'ya Real Madrid'deki oyun aklını ortaya koyabilecek doneleri sunduk mu? Bunlar çok önemli hocam. Bence bizim eksiklerimiz bu. Yani Montella Hakan'ı da Arda'yı da Orkun'u da kendi takımları içerisindeki bütünlükleri esas alarak mı oynattı?
1: Ya bazılar kendi takımlarında oynayabiliyor ama milli takımda oynayamıyor. Eğer bir iki şans verdiğimizde milli takımda tabiri caizse dikiş tutmuyorsa şansı başka oyunculara vermek gerekiyor. Aynı oyuncularla devam etmek milli takıma kaybettiriyor. Bizi sürekli mağlubiyetlerle uyandırıyor. Yapacağımız bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Montella tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz, olmuyor ama rakip geliyor. İlk şutta oluyor. Çok basit. Yani Montella bu soruyu soruyorsa gazetecilere ki an itibariyle yaptığı açıklama. Çünkü senin oradaki yüklediğin misyon, vizyon, oyuncu üzerindeki etkin, demek ki oyuncunun o kalitatif değeri, yüksek şutları ortaya koyma becerisini bozuyor. Sen oyuncuyu iyi hazırlayamamışsın. Çok basit. Ya yani bunu, bu soruyu ben orada olsaydım söylerdim. Hazırlayamamışsın. Adam iki tane şut atıyor, gol atıyor. Sen pozisyon içerisinde o oyuncuya o vuruş becerisini verebilecek mantığı yaratman lazım. Haşa yaratmak Allah'a mahsus, da oluşturman lazım. Montella'nın abuk subuk açıklaması bu. 65 şut. Bana ne 65 şuttan? Yani Montella bal yapmış mı? Bal yapmamış bir milli takım. Bitik bir milli takım. İstersen 2500 tane pas yap. Sonuç ne? Sen elendin. Yoksun Dünya Kupası'nda. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Alo.
2: Günaydın Emre abi.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
2: Abi playoff maçlarında zaten oynamıyorduk. Eleştiriyorduk Montella'yı. Sen ama az önce eleştirdin. Yani yorum maçı okuyamadı falan dedin. Biraz yani beni rahatlattın. Zaten top oynamıyorduk. Üretemiyorduk. Playoff maçlarında sıkıntılıydı. Böyle olmaz diyorduk. Dediğimizde başımıza geldi. Bilmiyorum da biraz zor bu saatten sonra. Çok zor. Yani bırakması lazım bence. İstifa etmesi lazım. Bir şeyler, yeni bir şeyler denememiz lazım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sonu 62-67 ile biten değerli dostum.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Alo.
0: Buyurun efendim.
3: Alo. Emre Bey, yayınlar.
0: Buyurun efendim.
3: Yarınları dinliyorum. Aşağı yukarı futboldan az çok ilgisi olan Türkiye'deki herkes gibi şu an çok üzülmüş. Hepimiz aynıyız maalesef. En başta şu çakma kabadayı bile teknik direktör bozuntusuna evlilikle o Amerika'dan dönmeden göndermedi. En azından böyle bir üzüntümüzü biraz hafifletir. Çakma kabadayı da gitsin orada herkese laf yetiştirmek yerine işte İtalya'da Sicilya'da mafyacılık oynasın. Artık bıktık yani. Dönemi oynatmasının başlı başına tezansız. Az önce yorumda söylediniz. Şimdi Kerem oynamadı, öteki Can Uzun'la diğer çocuk Deniz oynadı da ne oldu, ama zaten oynasa ağzıyla kuş tutsa zaten bir dahaki maç yine Kerem oynatacak bir santrafor. Yani Kerem çok iyi topçu, eyvallah, güzel topçu.

0: antropoloji. Bunu denemişi tekrar aynı şeyi tekrarlayarak başka bir şey elde etme imkanımız yoktur. Yani geçen maç gördük, adamlar 10 kişi kalmış, maçın başında 1-0 geri düşmüşüz. Yani daha ne olabilir? Yani illa ilk yarı bitmesi mi gerekiyor oyuncu değiştirmek için? Yani tel tel dökülen adamlar var Kenancığım, garibim. Yani bir yırtılan o, ama o da sakatlıktan çıkmış, geçen maç oynamış, kendini göstermiş ama belli bir fiziği artık maçın sonundan olur artık düşmeye başladı. Bir Kenan'ın üstüne ver. Öbür tarafta işte Barış'ı soktun, oradan girmeye çalış. Az önce söylediğiniz açıklamalar gerçekten Montella'nın açıklamaları mıydı? Hakikaten öyle mi söylemiş? Yani 65 şut çektik biz.
1: Evet,
0: demiş. Öyle bir açıklama mı yapmış?
1: Aynen.
0: Yani artık bu yetkili her kimse Allah rızası için bu adamları Türkiye'ye getirmesinler ya. Getirmesinler artık. Yani en azından bu nedir ya? Bir sabah sabah bu kadar sıkıntı, stres yaşamak zorundayız ya. Bu bir eğlence. Çok affedersiniz, geçen Almanya'da oynayan takım.
1: Hocam Hakan Çağlanoğlu konuşuyor.
0: O da
1: bir Hakan Çağlanoğlu'na gitmek istiyorum hocam, müsaadenle.
2: Üzüntüm büyük, biliyorum neler söyleyeceksin.
3: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil, zordur. Neyeceğimi bilmiyorum. Tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik, gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor, vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor, vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Aslında ben şunu söylemek istiyorum, ilk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Biz tabii ki genç takımız, daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya Avrupa şampiyonu olacak, yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım, çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Ta nerelerden nereye geldik. Tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da destek olmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani.
1: Evet, Hakan'ın sözleri böyle. Biz ders çıkartmaktan yorulmuyoruz zaten. Buyurun, var mı söylemek istediğiniz son söz?
0: Ben çok uzatmayayım diğer arkadaşlar da bana. Herkes kendi düşüncelerini dile getirir. Ben çok bir şey ne diyeyim ya, konuşmalarda komik. Yani adamlar geldi bir defa şut attı, gol attı diyor. Ya adam Uğurcan'a laf söylüyorlar işte. Uğurcan nasıl Galatasaray demiyor burada diyor. Adamlar bak ne kendi söylüyor. Diyor ki direkten döndü, kafasına vuruyor, şeyine vuruyor. Biz nasıl o adamlar şut çektiriyoruz kardeşim? Adam 30 metreden şuta sen nasıl müsaade ediyorsun? Yani o topa nasıl vuruyor onlar? Bunları konuşmak lazım. Ya çok şey yapmayayım. Yani bir an evvel şu adamlar gitsin Allah rızası için. Şu ülke futbolundan bir defolup gitsinler de. Yani gelsin birileri, gelsin kim yönetecek. Futboldan gelen insanlar yönetsin. Türkiye Futbol Federasyonu lütfen. Futboldan gelen insanlar yönetsin. Bunu artık devlet müdahale etse başka bir konu.
1: Hocam Montella konuşuyor hocam. Montella konuşuyor.
4: Tek pasta 5 kişiyi geçtiklerini gördük. Bu Türk milli takımında alışık olmadığımız bir durum. İlk yarı için söylüyorum. İlk gole kadar söylüyorum. İkinci golde de benzer bir şey oldu. Bir de İsmail'in görevlendirilmesini ilginç buldum. Sürekli İran Kurdu'nun başında, yani rakip santrforun etrafındaydı. Sanki adam adama gibiydi. Acaba bugün o günden farklı olarak, yarın bugünden o günden farklı olarak ne yapacağız? Bu problemleri nasıl çözeceğiz?
5: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Evet, Montella İtalyanca da tabii ortaya giriyor ama sözleri enteresan. İsterseniz birazcık da ben bahsetmeye çalışayım Montella'nın sözlerinden.

0: neler dediğinden, neler söylediğinden enteresan açıklamalarda bulundu Montella. Şöyle diyor Montella Paraguay mücadelesinin hemen ardından: çok çok üzgünüm. Milletin adına büyük beklentiler vardı. Biz beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama biz 2 maçta denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi demiş. Futbolcularımıza kafalarına kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten ötesi yok. Her zaman futbolcularımızı çalışkanlık yüzdesi ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsine inanılmaz hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteği sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı. Kadromuzda tek santrfor ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performanslarla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularımıza karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı. Bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok az pozisyon kazandı. Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını anlatabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz, olmuyor ama rakip ilk şutta golü buluyor. Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum futbolcuları eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değildi demiş. Daha fazla ne yapabilirdik düşünüyorum. Yok, olmayınca olmuyor. Kadere bağlamış. Kader demiş. Tek suçlu kader. Evet, peki. Devam edelim. Sonu 92 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
1: Emre Bey, hepimize geçmiş olsun. Ben İstanbul'dan Serkan.
0: Buyurun.
1: Hiçbir zaman rakibe saygı duyarak oynamıyoruz. Eskiden Çanakkale'ler geçilmezdi. Şimdi otobüs tabiri çıktı. Daha maçın başlama düdüğüyle Uğurcan'ın santa vuruşuyla maçı başlatması nedir? Yürüyün ileri hepiniz birden. Ve turnuvanın en hızlı golünü yedik 62. saniyede. Böyle bir saçmalık olmaz. İlk maçtan ders almışsınız, ders çıkarmışsınız. Yine geriyi boş bırakarak saldırın. Ya kapalı defansa gol atamıyoruz. Arda Güler de olsa, Hakan Çalkan oldu. Hiçbir futbolcunun suçu yok. Ne Uğurcan'ın ne Hakan'ın. Burada tek sorumlu varsa otobüs kullanmasını bilmeyen Montella'dır. Rakibe saygı duymasını bilmeyen Montella'dır. Ver gazı, ver gazı nereye kadar? Bunun bu açıklaması başka ne olabilir? Bunu bilemiyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Saygı İyi benden. Yayınlar. Hemen bir Uğurcan açıklama yapıyor. Oraya gidiyorum.
2: Dilekler, kaçırdıklarımız son ana kadar hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi ortaya koyacağız dediniz. Konsantral görüyoruz ama neydi iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
3: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Oraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
2: Şu bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi, sizlerle birlikte baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
3: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik ama burada o beklentinin altında kaldık, bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar, oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasip de böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık.
0: Son 19'da biten değerli dostumu almak istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Alo.
4: Alo.
0: 19. 0819. Duyabiliyor musunuz beni?
4: Evet, duyuyorum abi.
0: Buyurun efendim.
4: Günaydın abi.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Emre abi, bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii efendim.
4: Emre abi, bizim bence en büyük hatamız bizim defans ya. Birebir adamlar bizi çok rahat eksik. Ya Uğurcan da herhalde Galatasaray'da olduğu gibi gelen topu uzaktan gelen topu beklemiyor galiba. Refleks sorunu yaşıyor biraz da. Bana öyle geliyor. 30-35 metre gol diyor. İki maçta öyle. Geçenki maçta biz eğer şey oynasaydık, bu kadro, ikinci yarıki kadro Avustralya maçında olsaydı abi, biz şu an bir turnuva bence ilerlemiştik.
0: Peki, teşekkür
4: ederim.
0: Evet efendim.
4: Ben abi hocaya yazıyorum. Hocaya maçınıza yazmıyor. Çünkü bizim futbolcuda hırs yok abi. Bakıyorum da hiç. Pastane kahvaltı yapıyorum abi. Adam geliyor maça bakıyor. Tabağını bakıyor, geri gidiyor, çıkıyor. İnsanlar artık inanmamış artık ya.
0: Peki.
4: Yani, tamam abi. Teşekkür ederim.
0: Arda konuşuyor.
2: Çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
5: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık. Kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
2: Şimdi son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
5: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
2: Hani sahayı zaten.
5: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
2: Peki, güveniyoruz.
0: Evet, Arda Güler'in açıklamaları da böyleydi. Sonu 18 ile biten değerli dostuma gideyim. Alo.
6: Alo, günaydın Emre Bey.
0: Günaydın efendim.
6: İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi az önce Arda'nın söylediği bir kelimeye takıldım ben. Biz utanç duyuyoruz dedi. Yani bunlar 19-20 yaşında, 21-22 yaşında genç çocuklar. Bunları üzerine bu kadar sorumluluk yükleyip bu boyuta getirdiğimiz için önce biz de suçluyuz. Yani utanılacak bir şey yapmadılar birincisi. Evet, başarısız oldular. Başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Hepsini takdir ediyorum. Belki turnuvadan 0 puan çekeceğiz. Evet, bu hepimizi üzecek, kabulüm. Daha önce bunu söyleyen arkadaşlar oldu bu radyoda. Döndüğünde onları gene karşılayalım diye. Evet, biz bunu yapamayacağız. Yani içimiz bizim de buruk. Çünkü 24 yıl beklemişiz bu turnuvaya katılmayı. 24 yıl sonra katılmışız. Her zaman katılamıyoruz. Beklentiyi çok yukarı çıkardılar. Ben sadece oyuncuları eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten genç ve iyi bir oyuncu kadromuz var. Üzerine yatırım yapılmaya devam ettiği sürece, konulmaya devam ettiği sürece ben bir yerlere geleceğine de inanıyorum bu kadronun. Fakat ben Montella'ya eleştirim. Bu forvetsiz futboldan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Forvetsiz futbolunu hala bugün basın açıklamasında savunuyor. Ben forveti o diğer rakip takım kırmızı kart gördükten 22 dakika sonra oyuna aldım diye Deniz Gül'ü oyuna aldığını söylüyor. Bu mantığından vazgeçmediği sürece ben en başından beri sevmedim. Kazandı, kazandığı için eleştirilsin tamam, eleştirilerimizin hiçbir kıymeti olmadı. Çünkü kazanıyordu, kimse eleştirmiyordu o zaman bizden başka. Fakat bu oyun mantığından vazgeçmediği sürece ben başarılı olabileceğimize inanmıyorum. Bu şekilde başarı gelmeyecek. Mutlaka ve mutlaka takıma bir forvet kazandırmak zorundayız. Deniz Gül olabilir, Bertu olabilir, Umut Nayır olabilir. Yani forvet yetiştiremiyoruz diyorsunuz ama hiçbir forvetimizi milli takımda biz izleyemiyoruz ki. Montella buna şans vermiyor. Yani evet, bir menajer grubunun oyuncuları var, sürekli bunları oynatıyor. Sürekli bunlarla oynamayı tercih ediyor. Alternatifleri hiç düşünmüyor. Oynatmayacağı bir dünya oyuncuya, hiçbir şekilde şans vermeyeceği oyuncuyu alıp yanında sırf milli takımla beraber Amerika'ya götürüyor. Yani ben bu işin sorumlusunun önce Futbol Federasyonu yönetimi, Ve sonra da teknik direktör

0: Montella olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın bu utanç duyacağı hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Az önce Arda'nın söylediği kelimeye çok üzüldüm. Onlar bizim ne olursa olsun Avrupa'da, dünyada kendilerine hayran bırakıp gururumuz bence. Utanacak hiçbir şey yapmadılar.
1: Peki, teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Sonu 56 ile biten değerli dostum.
2: Günaydın Emre Bey.
1: Sağ olun efendim.
2: Arkadaşlar, genelde yayına katılan arkadaşlar sabah köründe kalktıklarından şikayet ediyorlar. Tüm tekim seyiz olamıyor tabii ki. Sabah köründe kalkması için. İstedikleri için yapıyorlar. Çünkü bu saçma sapan bir şey, şikayetlenme. Montella'nın açıklamaları tam da Türk vatandaşlığını hak ettiğini gösteriyor. Yani sürekli bir gerekçe, sürekli bir bahane, başarısızlığa bir kılıf uydurma peşinde. Doğrusu ben elenmemize hiç üzülmedim desem yeridir. Çünkü ülkenin çok büyük sorunları var. Bunların gündemden düşmesi istemediğim için kazanmalarını da çok istemiyorum. İyi günler diliyorum.
1: Devam ediyoruz. Sonu 37 ile biten değerli dostum. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz beni? Sonu 37.
3: Son... Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Sesim geliyor mu?
1: Dinliyoruz efendim, buyurun.
3: Ben şunu söylemek istiyorum. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Yani kötü oynamalarına da milli takımımızı tebrik ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim. Bir takım 3 yıldır forvetsiz oynar mı? Yani forvetsiz oynayabilir mi bir milli takım 3 yıldır? Hayır, oynamaz. Hatalarımız var mıydı? Vardı. Avustralya hem için yenilmiştir. Yenilecek. Zaten ondan atay, ondan ders çıkartmamız lazımdı. Çıkartamadık ders. Ondan sonra neyse, milli takımımız zaten elinden geleni yaptı. Ben de Montella'da suç buluyorum. Yanlış kadroyla yanlış işli şeften çıktı. Çünkü Montella ilk yarıda Kerem kötüyse ve Yunus Akgün kötüyse şunu yapması gerekiyordu bence. Montella Kerem'i çıkartıp onun yerine Canus'un veya Deniz Yüge alması gerekiyordu. Ya da Barış Alper'i alması gerekiyordu. Şeyin yerine, Yunus Akgün yerine. Ya maçta hep şunu gördüm. Hep Kerem Aksuboğlu'na orta açtık yani. Hep orta açtık yani. Hatalarımız çoktu maçta. Yani yapacak bir şey yok. Elendik.
1: Peki, teşekkür ederim.
3: Yani elinden geleni yaptık. Elendik yani. Milli takımımıza tebrik ediyorum elenmelerine rağmen. Ellerinden geleni en iyisini yaptılar zaten.
1: Peki, kendimizi evet, tekrar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka değerli konuğuma evet, gideceğim. Sonu 34 ile biten değerli dostuma gidelim. Buyurun efendim.
4: İyi günler. Hayırlı yayınlar.
1: İyi günler.
4: Alo.
1: Buyurun efendim. Dinliyorum efendim.
4: Bugünkü maçınızdaki ben şahsen problemi en başta federasyonda buluyorum. Federasyonun milli takımı kendilerine düşen görev çerçevesinde doğru bir şekilde hazırlamadıklarını düşünüyorum. Çok fazla şımartıldılar oyuncularımız. Yani var olduklarının çok ötesinde bir bakış açısı üzerlerine yüklediler. Şımartıldılar derken oyuncularımızı şey yapmak, yani yermek adına söylemiyorum. Onların üzerine bindirilmeye çalışılan, olduklarından daha fazla bir pozisyona getirdiler. İşte prim açıklamaları, şunlar bunlar falan, vizalar milalar, bunlar yani hiç hoş olmayan, varsa da bile çok böyle açık ortada dolaşmaması gereken durumlardı. İşte yok reklamlarda oynamaları, şunları bunları, yani turnuva öncesi çok başka alemlere götürülecek bir hava içerisine sokulması, yani futbolla bakış açısından odaktan uzak kalındı. Yoksa oyuncularımız bu turnuvayı oynayabilecek kapasitede oyuncular normal şartlarda. Hoca da eleştiriliyor, doğru eleştirilebilir ama bence uzun vadeli olarak yine de başarılı olabilir ihtimalini görüyorum. Sadece bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım vakaların üzerinden alınması gerekiyor. Yani çok fazla

0: Efendime söyleyeyim. Ya işte siz söylesiniz böylesiniz, şu yapılacak, bu yapılacak. Yani böyle çok fazla abartmaya gerek yok yani. Bu futbolun bir gerçekleri var. O gerçekleri neyse biz o gerçeklerin çerçevesinde odaklanarak oynamamız lazım. Yani odak noktasını şaştığını düşünüyorum. Şaşırtıldığını düşünüyorum. Tabii ki şaşırtmak için yapmadılar ama netice oraya gitti. Gerek yoktu bütün bunlara. Tabii ki üzüleceğiz. Yani yenildiği zaman üzülmeyeceğiz de ne yapacağız? Sevinmek kadar üzülmek de hakkımız. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda yani net olarak oyuncularımızın üzerine böyle anormal yüklemeler yapmayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün reklamlarda şurada burada peki, aman aman.
1: Aynı şeylere döndük efendim yine. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
0: Tabii. Siz yani aynı şeyler oluyor çünkü niye?
1: Hayır. Bir yani siz başta evet. Söylediğiniz şeyleri aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. O yüzden de başka konuma gidiyorum. O anlamda söylüyorum. Çok
0: tabii,
1: teşekkür
0: tabii,
1: ediyorum.
0: Sağ olun.
1: Yani genelde aslında 2 dakikada konuşuyoruz her şeyi ama daha uzun radyoda kalmak için sürekli benzer şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden kendi kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Bu da dinleyiciyi bir anlamda sıkıyor. Şimdi sizlere veda ediyorum. Çok üzgünüm. Müsebbibi kim? Onların hepsini pazartesi detaylarıyla konuşuruz.
2: Emre Tilev'le dakika skor sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Amerika'ya gideceğiz, Herel Pısı'ya gideceğiz. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak. Tabii sizlerin de yorumlarını da bekliyoruz. Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay'a 1-0 yenildik daha önce. Avustralya karşısında da kaybetmiştik 2-0'la ve Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olduk. Erken bir veda. Tabii söylenecek çok söz, konuşulacak çok konu var. Şöyle bir maçtan sonra neler konuşuldu, neler söylendi sizlere özetlemek isterim. Maçın ardından verilen demeçlerde Arda Güler ilk olarak demeç veren oyuncuydu. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unuturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık. Erken bir dakikada gol yedik dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, buralara kadar 24 yıl sonra biz getirdik. 2 maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, direkt çarpıyor. Bir şutla maçı kazandılar. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç takımımız daha önümüzde çok turnuva olacak. Gençlere sahip çıkalım. Bu benim belki son Dünya Kupam olacak diyor Hakan Çalhanoğlu. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor diye devam ediyor Hakan Çalhanoğlu. Çünkü nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan elenmek tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkartmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik diyor Hakan Çalhanoğlu. Uğurcan Çakır, yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik. Beklentinin altında biz kaldık. Bize yakışmadı. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor dedi. Vincenzo Montella da futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Nasipten ötesi yok. Çok üzgünüm. Büyük beklentiler vardı. 35 yıldır profesyonel futboldayım. 50 maçta bir denk gelecek şey üst üste 2 maçta başımıza geldi. Kader bizden yana değildi. Yani özetleyeyim. 2 maçtır duyduklarımız kader, yürek, ruh, nasip. Yani böyle Dünya Kupası'na hani bu kelimelerle giderseniz zaten bunun da ötesine geçemezsiniz. Bu sonucun ötesine geçemezsiniz. Yayınlar, yıllardır futbolcular teknik direktörleri değiştiriyor ama bizim tekniğimiz, beceriksizliğimiz değişmiyor. Nedenini bilen var mı demiş Özgür Bey. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek, farklı bir sonuç beklemek saflık diyor Murat Bey. Hakan Çalhanoğlu yıllardır milli takımda ne yaptı diyor bir başka dinleyicimiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

Birazdan attığımızda Muhammed Furkan Uzun da olacak. Kendisiyle de değerlendirmelere başlayacağız. Kapanan takımı açamıyorsan eğer %80 topla oynasan ne yazar? Topu rakibe versen onlar kendini açacak. Zaten sen de hızlı kontrollü geçiş yapacaksın. Yani bunu yapmak çok mu zor demiş bir dinleyicimiz. Ya şöyle de bir şey var mesela, bu demeçlerin hiçbirinde hani şeyleri duyuyoruz hep. Avustralya maçında direkten dönen top, burada direkten dönen top, 30 şut, işte yüzde şu kadar topla oynadık falan, ama kimse çıkıp da 10 kişi rakibe gol atamadık demiyor yani. Enteresan. Bugün artık milat oldu. Yerli bir teknik direktörle, yeni yapılanmayla, bireysel olarak her bir harika olan bu kadroyla çok büyük işler yapabiliriz İleride diyor Nurullah Bey. Ben çok harika bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim. Altın jenerasyon, işte Montella başarısız, yani çok başarılı değil. Bu jenerasyon ekmeğini yiyor falan gibi şeyler söylemiştiniz. Bakın bugün Montella da çuvalladı, takım da çuvalladı. Yani o zaman başarılıydı Montella, övdük, ama bu sefer de başarısız oldu. Ben yine dediğimin arkasındayım. Euro 2020'ye de altın jenerasyon diyorduk. Altın jenerasyon böyle olmaz. Forvetsiz bir altın jenerasyon olmaz. Kanat oyuncusu, yani en iyi Kenan Yıldız kanat oyuncumuz. En iyi kanat oyuncumuz Kenan Yıldız ve onun bile ya bu seviyede nasıl performans gösterdiğini gördük. Yani çok da her jenerasyonu altın dememek gerekir. Üzüntü veren şey kupadan elenmek değil, bir şey yapamadan, varlık gösteremeden, potansiyelimizin altında tabiri caizse rezil olarak ayrılıyoruz diyor Emrah Bey. Kabadayı bozuntusu İbrahim Hoca Osmanoğlu demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den günaydınlar Göksen'cim. Daha önce size attığım mesajı ekledim. O zaman Berk ve sen dalga geçer gibi yok demiştiniz. Ben niye dalga geçelim, estağfurullah, bakayım mesajınıza. Tamam, o mesaj üzerinden bir gidelim. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Dünya Kupası başlamadan Türkiye'nin gruptan çıkamayacağını iddia etmiştim. Çağrı Saraç benimle dalga geçmişti demiştiniz de, yani ben niye dalga geçeyim? Yani şey demişimdir ya, bu gruptan da çıkamıyorsak yani utanalım falan demişimdir. Utanalım, evet. Montella'nın kral çıplak olduğunu göreceksiniz falan demişsiniz. Santraforsuz, yani şöyle, ben yine katılmıyorum düşüncenize, çünkü bütün bu olan bitenin sorumlusu olarak tek başına Montella'yı tutuyorsanız bence hatalı bir düşünce. Yani malzemecisinden masörüne kadar suçlu bir takım bence. Ya suçlu dediğim, tabi suçlu biraz ağır bir tabir de, yani başarısız bir turnuva geçirdi takım bireysel olarak hepsi. Yani şu kadro bu oyunu oynamaz, hiçbir şekilde bu kadro bu oyunu oynamaz. İstanbul Avcılar'dan Savaş Bey yazmış. Abi biz halı saha takımımızla çıksak yine bir gol atardık demiş. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Arda milli takımda takım oyununu bozan adamlar. Yunus yerine Kenan çıkmalıydı, Cenk Tosun olmalıydı demiş bir dinleyicimiz. Abi günaydın, rezillik, rezillik, rezillik diyor bir başka dinleyicimiz de. Bu rezilliğin sebebi milli takımda oynayan profesyonel futbolcu dediğimiz insanların açgözlü. Burada garibanlar televizyon başına umutlanıp maç izliyor. Bizim milli takımda paraya para demeyen profesyonel tırnak içinde bizim çocuklar villa para gibi primler veriliyor. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Milli takımda ruh olur, kalpten oynarsın, onlar parayla oynuyor diyor bir dinleyicimiz. Göksel'in dün Berk'in yayında bu mesajı attım. Tamam, yani bilmişsiniz şimdi. Berk'in yayınında diyorsunuz. Oradaki konuk da biraz küçümsedi diyorsunuz. Ben şimdi nasıl bir yorum yapayım, ne diyeyim? Yani Berk'in yayınında konuk kimdi, ne dedi, bundan haberim bile yok. Bir şeyi merak ediyorum. Hacı Osmanoğlu bu futbolculara villalara hediye mi etti, yoksa hala etmeyi düşünüyor mu? Veya eğer aldılarsa bu futbolcular biz bunu hak etmedik deyip iade

0: ederler mi sanmam demiş bir başka dinleyicimiz İsmail Bey. Bu kadar gerçeklikten uzak bir ülkeyiz. Ara sıra böyle gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Bağlantımıza geçelim. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bize aktarabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Müslüman. Merhaba yayınlar.
0: Yani nereden başlasak bilmiyorum, tamamıyla fiyasko. Yani hayalimizin ötesinde, beklentimizin ötesinde, hatta bizi geçtim yani dünya basının da beklentisinin üzerinde. Yani şu anda turnuvanın en kötü takımı konumundayız neredeyse. Çünkü Haiti ile birlikte elendik. İkinci elenen takım olduk ama Haiti'nin İskoçya maçını hatırlıyoruz. Bir mücadele gördük, biz de onu göremedik. O yüzden böyle diyorum. Yani nasıl değerlendirirsin ilk olarak bu karşılaşmayı? Karbon kopya olarak bir mücadele Avustralya ile, ama bu kez daha da fenası 10 kişi rakibe karşı gol bulamadık. İlk olarak nasıl bir değerlendirme yaparsın?
1: Ya şöyle dediğim gibi, aslında ilk maçlardan itibaren, yani ilk maçlar sonuçlandığında turnuvanın en zayıf takımının oyun olarak, kadro olarak değil oyun olarak Türkiye olduğu belliydi. Çünkü hakikaten Avustralya karşısında, hiçbir şey yapamadık. Hücumla, özellikle şöyle yani. Çünkü yapamadık derken hücumla hiçbir şey yapamadık. Tek pozisyonumuz 85. dakikada skor 2-0 olduktan sonra Kerem'in girdiği pozisyondu. Ki o da kapanan, yani skor gitmiş ve rakip tamamen kendi ceza sahasına yaslanmış durumda girilen bir pozisyon. Yani hem maç bitme noktasına gelmişti, hem de zaten takım tamamen yaslanmıştı. Ve bunun dışında da pozisyonumuz yoktu. Tamam, Zeki'nin belki ilk maçlı pozisyonu vardı ama hani ona ne kadar pozisyon diyebilirsin, o ayrı bir soru işareti. Fakat topla oynama oranı en yüksek olan takım bildik. Veya işte şut sayısında yine yukarılar verildi.
0: Kaç oldu Furkan? 30-32'de burada. Ama iki maçta 62 şut çekmişiz Furkan.
1: Evet, 62 şut çektik, 13 isabet yukarıdık. Ve dahası açtığımız orta sayısı 68. Sadece 10 isabetli. Yani şut çekmek var, orta açmak var. Biz maalesef çok kötü bir turnuva geçtik. Muhtemelen 96'da ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Herhalde oradan bu yana en kötü turnuvamız. Kadromuz aslında fena bir kadro değildi. Ama yani burada kadromuz daha da iyi olabilirdi. Daha iyi bir seçim yapılabilirdi. Mesela yani skor 2-0 oldu. Skor 1-0 oldu. Gole ihtiyacımız var. Rakip 10 kişi. Kenarda Oğuz Aydın ve İrfan Can duruyor. Yani madem bunları oynatmayacaktık, neden bunları aldık?
0: Furkan zaten 5 oyuncu değişikliğini kullanıyorsun. Yani orada şimdi her takımda var süre almayan oyuncular var. Şimdi 5 oyuncu değişikliği hakkında zaten hamle oyuncusu olarak bir Orkun'u aldın, Deniz Gül'ü aldın, Can Uzun'u aldın. Bekleri değiştirdin, bitti. Oyuncu değişikliği hakkın bitti. Yani 10 tane de oyuncu değişikliği yok ki. Orada yapabilecek bir şey yok. 2, ya şu kadro Paraguay ve Avustralya'yı yenememenin bahanesi olamaz bence yani.
1: Doğru. Ve hatırlarsan seninle daha önce yaptığımız yayında da Paraguay takımının da topun arka geçen bir takım olduğunu, yine bize aynı maçın beklediğini söylemiştik. Şimdi ilk maçtan sonra oyuncularımız ve teknik heyetimiz Montella ne dedi? Çalıştığımız yerden yedik. İki golü de çalıştığımız yerden yedik. Şimdi yine aynı maç oynadık ve yine Deniz Gül oyuna girene kadar çok alt pozisyon oldu. Deniz Gül'ün oyuna girmesiyle beraber biraz böyle doldur boşalt pozisyonları oldu. Yani bu maçta daha baktığımız zaman hücumda etkili olduk diyebiliriz. En az iki tane net pozisyonumuz vardı bu maç. Ama bunları değerlendiremedik. Ve yediğimiz goller yine aynı. Top bizim ayağımızda sekiyor, rakibe gidiyor. Rakip şut çekiyor, gol oluyor. İlk maçın ikinci golü böyle. Bu maçta da yediğimiz gol böyle. Ki hakikaten Paraguay takımı baktığımız zaman hücumda belki biraz sınırlı bir takım olsa da genel hatlarıyla da iyi bir takım. Buraya gelene kadar senle yaptığımız yayına demiştik, Arjantin'i yendi, Brezilya'yı yendi. Bu takım pasifi alınacak bir takım değil. Bizi de yenebilir. Biz onlara mağlup edemeyebiliriz. mevcut hocaları yönetiminde 13 maça çıkmışlardı. İki tane yenilgileri vardı. Biri ABD'ye karşı, biri Brezilya.

0: Kabe'ye karşı. Kabe'ye karşı da burada yenildiler. Dünya Kupası'nı yenildiler. Bugün yine kazandılar. Biz rakibi çok hafif aldık. Avustralya'yı da çok hafif aldık. Paraguay'ı da hafif aldık. Rakipleri hafife alırsanız
1: ya Furkan,
0: tabii ki mağlup olursunuz. Bugün Paraguay takımının böyle bir oyunu oynayacağı baktığınız zaman çok belirdi. Çünkü Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde Paraguay takımı topla oynama oranı en düşük takımdı. Yani tamamen topu rakibe bırakan ve Avustralya gibi topun arkasına geçen bir takım görüntüsü vardı. Böyle bir rakiple karşılaşacağınızı bildiğiniz halde siz ne yaptınız? Yine Kerem'i forvetle oynattınız. Yani önceki maçta nasıl bir hücum varyasyonu seçtiyseniz yine aynısını seçtiniz. Bu sefer Barış Alper'i yedek bıraktınız. Halbuki önceki maçta sorun Barış Alper değildi ki. Sorun sizin kapanan takıma karşı hücumda varlık gösterememenizdi. Mesela bugün Deniz Gül oyuna girdi. Öyle ya da böyle bir şekilde orada hareketlendirir. Can Uzun keza aynı şekilde. Yani bunları maçın başında oynatsanız veya 45. dakikada oynatsanız yine skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Ve şu da var. Mesela ilk yarıda çok biz vakit kaybettik. Duran topları hep ortaladık. Ya rakip zaten duran toplarda başarılı bir takım. Güney Amerika'da bir tane duran top golemişler. Bir tane direkten dönen topumuz oldu orada. Bir tane tehlike attık duran topla. Bütün hepsi boşa gitti. Çektiğimiz şutların yarısı boşa gitti. Hakikaten çok kötü bir turnuva ve çok kötü bir maç yaşadık. Ve mağlubiyeti de hak ettik.
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Maç içerisinde sürekli Furkan'la iletişim halindeydik. Konuşuyorduk maçı ve şöyle bir şeyde ikimiz de hemfikirdik. Yani maalesef biraz burnu havada bir hale almışız ve bence şunun konuşulduğunu düşünüyorum ben. Hani bir bilgim yok ama şuna eminim. Ya biz bu gruptan zaten çıkarız bir şekilde. Bu grup maçlarını kazanalım. Turnuva öyle başlıyor zaten. Sıkı çalışma o zaman başlar gibi bir kafaya bürünmüşlük sezdim ben.
0: Kesinlikle zaten bu Merih Demirel'le İrfan Can Kahveci'nin çektiği yayından bellidir. İrfan Can Kahveci orada şöyle bir ifade kullanıyor. Onları golle uyandırmak istiyorum gibi bir ifade. Bugün golle uyanan taraf biz olduk. Birinci dakikada daha maç başlar başlamaz. Hani eski bir spiker diyordu ya, daha kadroları saymadım. Ya, daha kadroları saymadan kalemize gol yedik. Ve İlk yarı boyunca da hiçbir şey yapamadık. Tepki veremedik. Herhangi bir şey yapamadık. Bizim için en büyük avantaj rakibin 10 kişi kalması oldu. Belki rakip 11 kişi olsa bu girdiğimiz pozisyonları da bulamayabilirdik. Çünkü Avustralya maçında bunları bulamadık. Dolayısıyla 45 artı uzatmalar belki 60-65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı gol atamadık. İki maçın toplamında 180 dakika boyunca gol atamadık. Girdiğimiz gol pozisyonu sayısı 180 dakika boyunca belki 4 dersin, 3 dersin, 5 demezsin yani. Yani üstelik Kenan gibi, Barış gibi, işte Kerem gibi, Yunus gibi de hücumda etkili oyuncularımız var. Şimdi burada tabii ki birinci hedef noktası Montella olacaktı. Montella aslında ben başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ama bu forvetsiz oyunu yani artık bir takıntı haline getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Adana Demirspor'da da Belhanda'yı ve Emre Akbaba'yı 9 numara olarak forvet, sahte forvet olarak oynatıyordu. Bu Dünya Kupası'nda da Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde kullanmayı tercih etti ama Kerem bu şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Kerem kanatlarda başarılı olabilecek bir oyuncu. Yani Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper Yılmaz'ı bu noktada oynatmıştı. Başarılı olmuştu. Yani yine aynısını oynatsa muhtemelen yine başarılı olabilecekti. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansının yarısını bile gösteremeden en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacağı turnuvada çıkamadık. Yani bizim için inanılmaz fiyasko, inanılmaz bir başarısızlık örneği. Çünkü bugün baktığım zaman Güney Afrika takımı bile gol atabilmiş bir takım bu turnuvada. Ve şu an Haiti ile Türkiye bu turnuvaya veda eden iki takım. Yani ne söylenebilir ki?
1: Bir diğer yanda tabii açıklamaları takip ediyorum. Vincenzo Montella'nın bir açıklaması da şu. Forvet sorusunu sormanızı beklemiyordum. Kaleye 60 şut çektik diye. Ya bu biraz hocam artık yani kusura bakmayın biraz argo bir tabir ama Hani karşındakini salak yerine koymaktır. Yani 60 şut biz de maçı izliyoruz hocam. Yani tamam senin kadar belki futboldan, teknikten, taktikten anlamıyoruz. Öyle düşünüyorsun ama biz de izliyoruz bu maçı. O 60 şutun verimliliğini de biliyoruz Furkan, değil mi? Yani o 60 şutun ne kadar tehlikeli bir gol pozisyonuna dönüşebilir. Ki ben Montella'ya şurada hak verdim bu arada. Denizgül komplike bir forvet değilmiş. Yani Denizgül'ü oynatmamasına hak verdim ama bu açıklamayla yine kendini bence batırdı.
0: Kesinlikle. Dediğim gibi 60 şutun kaçı net? Şimdi orta sahadan tuttu dersin şut sayılır. Hani bu PES oyunları, PlayStation oyunlarında diyor. Şu ben 40 tane şut çektim. 40 tane şut çektim de bunların kaçı net gol pozisyonu veya kaçı tehlike yaratan pozisyon? Sen şutunu çekiyorsun, taç çizgisinin oradan veya orta sahanın oradan. Mesela Merih Demirel'in çektiği 2 tane şut var. Bir net pozisyonu dağları taşlara gitti. Biri orta sahadan yine aşağı etti. O da dağları taşlara gitti. Şimdi bunları hani şuttan sayabilirsin. Belki bir tane pozisyonu net olarak sayabilirsin. Net pozisyonu. Ama diğer pozisyonu şuttan sayamazsın ki. O rastgele vurulan bir vuruş. Dolayısıyla bu 60 şuttan baktığın zaman totalde kaçı isabetli? 13'ü. Yani senin şut sayın aslında 13. 13 şutta da gol atamıyorsan burada da artık sorun sende demektir. Çünkü 13 gayet tabii gol sayısına ulaşabilecek bir sayı. Ama sen bir tane bile gol bulamıyorsun. Halbuki senin ilk maçta pozisyonun yok. Yani pozisyonu atağın yok. Atağın var gerçi de net pozisyonun yok. Bugün de 60. dakikaya kadar pozisyonun yoktu. 60'tan sonra sen forvet aldın. Rakip biraz yoruldu. 10 kişi kaldıklarını vermiş oldu etkiyle beraber. Dolayısıyla bu duruma geldim. Bunu da hak ettim. O yüzden açıklamaları acıya.
1: Futbolcuların da öyle. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun da açıklamaları öyle. Tamam bir kaptan olarak takıma sahip çıkmak istiyor ama yani taraftar da çok karşısına alarak yapıyor bunu. Hatta bunun ya bir örneği olarak da bireysel performanslara değinebiliriz. Yani Nihat Kahveci'nin bir demecini gördüm mesela, hak veriyorum. Arda Güler'e sesleniyor ya, Arda ben anlıyorum diyor. O kaçak oyunları anlıyorum diyor. Yani sorumluluk almıyorsun diyor. Doğru, Arda Güler hiç sorumluluk almadı bu turnuva. Hakan Çalhanoğlu kez aynı şekilde. Kenan Yıldız aynı şekilde. Kulüp takımının performansının yanından geçebilen bir oyuncu bile yoktu.
0: Kesinlikle. Bir de şöyle de bir durum var. Şimdi Mehmet Ayhan abinin tweetini gördüm. Mesela o da şöyle bir ifade kullanıyor. Montella'nın maçtan önce ben onlardan daha Türk'üm ifadesi. Yani o da enteresan bir ifade. Böyle şeylere gerek yoktu Montella açısından. Yani bu şekilde ifadeleri kullandığınız zaman bunlar size yenilgilerde ters teper. Dolayısıyla bugün baktığım zaman Montella maçın başından, yani öncesinden sonrasına açıklamalarıyla facialara imza attı. Oyunla zaten facialara imza attı ama sadece Montella değil. Mesela Hakan Çalhanoğlu da keza nereden geldiğimizi insanlar bilmeli gibi bir ifadesi var. Keza Arda Güler'in maç sonrasında açıklaması, işte daha iyi ve daha iyi olacağız. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız tarzı açıklamaları. Yani sen önümüzdeki turnuvaları, hani Sergen Yalçın diyor yani ben önümüzdeki turnuvalara bakacağım da senin burada olacağın garantisi var mı? Dolayısıyla maalesef yani açıklamalarından oyununa kadar tam anlamıyla fecaat bir turnuva yaşıyoruz. Ama şu da var, biz bunu her zaman yaşıyoruz milli takım olarak. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bir benzerine yaşadık. Orada tabii prim konusu da vardı vesaire ama orada da başından sona kadar facia bir turnuva yönetimi. 2021'de sıfır çektiğimiz turnuva, orada da yine benzer turnuva yönetimi ve burada da. Tabii ki burada şu da etkendir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osman Oruç Kosova maçından sonra ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz. Yani biz tarihimizde üçüncü defa katılıyor. Bu kadar baskı yüklemeye, oyuncuları bu kadar baskı altında yüklemeye veya ilk yenilgiden sonra sırtlanlar, kaplanlar başarısız olunması için fırsat bekliyorlar gibi insanları hedef alıcı söylemlere de gerek yoktu. Kışkırtıcı veya işte insanları hedef alan söylemlere gerek yoktu. Bugün baktığınız zaman milli takım sempatik milli takımdan adım adım antipatik milli takıma doğru maalesef gitme noktasına geldi.
1: Ki evet kesinlikle ya, 2024'te kazanılan o sempati kaybediliyor. Kesinlikle. Vincenzo Montella da aynı şekilde kazandığı bütün sempatiyi demeçleriyle kaybediyor. Şu anda Vincenzo Montella Türklere Türklük öğretme peşinde. Ya demeçler de devam ediyor bir yandan, ona da bakıyorum. Ya bu çok yanlış bir şey ya. Hani ben daha Türk'üm sizden falan gibi.
0: İnanılmaz bir iletişim tarzı. Yani hocam sen İtalya'dan geldin ve Türkiye'de yaşadığın yıl sayısı 4 veya 5. Yani biz burada 30

0: burada 35 yıldır ya 70 yıldır 80 yıldır burada yaşayan insanlarız. Sen bize bir tane bizi Dünya Kupası'na götüreceğinde bizden nasıl daha Türk olabilirsin ki yani? Kaldı ki sen bunun ekonomik olarak karşılığını da alıyorsun. Ya bizim öyle bir şansımız da yok. Yani sen işini yapıyorsun milli takım teknik antrenör olarak ve işini yaptığın zaman hem bunun ekonomik olarak karşılığını alıyorsun hem itibar olarak bunun karşılığını alıyorsun. Dolayısıyla sen bizden nasıl daha Türk olabiliyorsun veya bunu neye göre, kime göre nasıl belirliyorsun? Yani bu elinde bir şey mi var da nasıl ölçüyorsun bunu? Yani ben senden 10 kat daha Türk'üm veya o benden 3 kat daha Türk'üm. Bu nasıl oluyor yani? O da enteresan. Dolayısıyla inanılmaz bir facia. Turnuva yaşıyoruz. Söylemlerinden eylemlerine, oyuna kadar gerçekten çok başarısız kötü bir turnuva yaşıyoruz.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Bu arada bir dinleyicimiz lütfen okur musun demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını göndermiş. Cenab-ı Allah bizim gruptan çıkmamızı istemedi. Hayırlısı böyleymiş. Ya abi açıklamaya bakar mısın? Nasipten ötesi yok derler ya onun gibi oldu demiş Montella. Ya abi sen İtalyansın. Hacı Osmanoğlu ağzıyla konuşma bize. 65 şut attık olayı forvete bağlamak yanlış olur demiş. Şutu Haiti'de atıyor. Senin kadar olmasa da atıyor. Ama önemli olan gol atmak demiş dinleyicimiz. Ya, inanılmaz gerçekten yani. Bak Furkan iki maç sonunda duyduklarım yürek, ruh, nasip, Cenab-ı Allah böyle istemiş. Yani böyle gidersen turnuvaya elenir dönersin zaten. ABD maçında da gol atamazsın.
0: Yok yani zaten o maçın bir anlamı yok. O maçın şu an hazırlık maçı gibi oldu. Bir de hazırlık maçı demiştim ya bizim turnuvaya inanılmaz kötü hazırlandık. Çünkü neden? Biz buraya gelene kadar Romanya'ya ve Kosova'ya yendik. Tamam güzel ok. Ama sen hazırlık maçlarını oynadığın takımlara baksana. Yunan Makedonya, Venezuela. Ya bu takımlar seni turnuvaya hazırlayacak takımlar değil ki. Senin turnuvada daha böyle hazırlık maçı olarak daha ciddi takımlarla oynayıp oraya daha bir özen göstermen gerekirdi. Sen başından sonra kadar hem planlama olarak hem de iletişim yöntemi olarak fazla bir turnuva işledin. Bu kadar hatanın üst üste yapıldığı bir yerde de başarılı olamazsın. Kaldı ki Montella'nın söylemlerini de şöyle bir ekleme yapayım. 60 şut attık. Attığımız gol sayısı 0. Peki bunun yerine 6 şut atıp 2 golle 6 puan alsaydık bu maça daha iyi değil mi?
2: Evet.
0: Yani dolayısıyla dediğin gibi burada şut sayısını demek ki isabetli şut sayısına bakacaksın bir de attığın gole bakacaksın. Ya o zaman adama derler ki ya hocam 60 tane şut attın attığın gol sayısı 0. 60'ta 0 yapmışsın. Yani gözleri görmeyen herhangi bir insana sahaya sürsek o bile belki 60'ta 1 yapardı.
2: Ya Furkan burada zaten şöyle bir şey var. Ya Merih Demiral en az 6-7 şut denedi kaleye ya böyle bir durum olabilir mi? Uzaktan Merih Demiral şut deniyor ya. Merih Demiral'ın böyle bir yeteneği yok.
0: Yani kesinlikle stoperin dediğin gibi hem mesela yani Ramos olsa tamam dersin veya işte ne bileyim başka bir ayağı teknik olan futbolcu olsa dersin ki bu adam Abdülkadir'in bardakçı mesela ayağı iyi bir adam sık sık ortaları şutları bugün de iyi ortalar açtı mesela önceki maçta şut yerekten bildi yani bardakçı vurduğu zaman dersin ki denemesi makuldür sonuçta ayağı iyi daha önce gol atmış vesaire ama Merih Demiral'ın ayağı o kadar iyi değil ve ayağı iyi olmamakına rağmen bir stoper oyuncusu çıkıp da 6 tane 7 tane şut atıyorsa zaten o takımda oyun planı olduğunu söyleyemeyiz ki. Ayrıca zaten Merih Demiral önceki maçta kötü bir oyun ortaya koymuş. Sen gittin bu maçta arka tarafı dörtlü aynen olduğu gibi sahaya sürdün. Sadece Zeki'yi keskin Mert'i oynattın. Yani burada o zaman önceki maçın yenilgisinin sorumlusu Zeki mi oldu? Önceki maçta hata Merih Demiral'deydi ilk golde. Bir stoper oyuncusu öyle bir çalım yer mi? Sen gittin aynı savunmayı sahaya sürdün. Yani farklı bir şey yap. 5 defans yap, 3 defans yap, farklı bir şey yap. Yani hem savunmada hem hücumda aynı oyuncuları sahaya sürdün. Sadece Orkun'u yedek bıraktın, Zeki'yi yedek bıraktın. Bir de birini daha yedek bırakmıştım. Onu şu an hatırlayamadım. 3 tane değişiklik yaptın. Yani 3 tane değişiklik yaptın ne oldu? Sonuç aynı, oyun aynı. O zaman hiçbir şey değiştirmedin. Aynı bari hiçbir şey değiştirmeseydin aynı kadroyu sahip süreceksin. Madem bu kadar muhafazakar bir

0: teknik adamsın. Madem bu kadar muhafazakar bir tarzın var, o zaman hiç değiştirmeseydin abi yani.
1: Kesinlikle katılıyorum ya. Bir de en benim sinirimi bozan konu, bir tane daha maç var önümüzde. ABD maçı. Yani kim izler bilmiyorum.
0: Yani abi, öyle yani bir maç. Şu an mesela yani 80 milyonluk ülkede ABD maçını, ben reyting sonuçlarını merak ediyorum mesela. Çıkıp acaba kaç kişi ABD maçını sabah 6'da ABD maçı

0: Bu arada Furkan katılır mısın bilmiyorum ama bir kişiyi ben ayırırım bu takımda. Yani elinden geleni yaptı, helal olsun diyebileceğim bir kişi var gerçekten, Mert Müldür. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Bugün fena değildi. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani zaten Mert bence iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de biraz haksız şekilde eleştirilen oyunculardan biri. Onun da adı çıktı. Yani biraz o da bugün elinden geleni yaptı ama dediğim gibi yani 11 oyuncudan bir tane oyuncusu. Şimdi bir takımda 11 oyuncudan biri zaten iyi oynuyorsa o takım yani 2'de 0 da çeker, 5'de 0 da çeker. Şimdi ben çok sevdiğim bir söz var Şenol Hoca'nın, takım olarak kazanın ya da tek başınıza kaybedin diye. Bugün milli takım önceki maçları bu maçları takım olarak kaybetti. Ne bir iyi oyun var ne de bireysel performans olarak iyi diyebileceğim bir oyuncu var. Yani bu sefer Uğurcan Çakır, ya tamam ilk maçta dersin ki işte zor ama şimdi yine kaydına ilk şutta gelen gol oldu. Bugün belki biraz da iyi kurtarışlar yaptı. Yine farkın açılmasını engelledi ama bir şekilde, ama yani kalecinin ya şimdi forvetin gol atamıyor. Kalecinin top tutamıyor. Şimdi atanla tutamıyoruz hep. Şimdi forvetin gol atamadıktan sonra kalecinin de top tutamadıktan sonra sen zaten maç kazanamazsın. Ayrıca şimdi Uğurcan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da aşağı yukarı yani çok eleştirilen bir performans ortaya koymuştu. Her ne kadar o turnuvada kurtarış sayısı olarak yüksek bir sayı yakalamış olsa da çok eleştirilmişti. Bu turnuvada da baktığın zaman yine eleştiri okların hedefinde kesim haline geldi. Yani bu soru işareti. Savunma hattı desen zaten Merih yani önceki maçta da bu maçta da kötü oyunculardan biriydi. Dolayısıyla nereden tutsan elde kalan bir durum. Mesela Arda Güler milli takımımızın önceki turnuvadaki en iyi oyuncularından biri. Bu turnuvada hiçbir şekilde sahadaki çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'de belki de Real Madrid futbolcular arasında en iyi oyunculardan biriydi bu sene. 5 tane oyuncudan biriydi belki de. Ama baktığın zaman bu turnuvada kaç tane ne kadar etkili oldu? Sıfır diyebilirsin belki. Hakan Çalhanoğlu. Yani Hakan Çalhanoğlu mesela şöyle söyleyeyim. Hani yedek bıraksan Hakan Çalhanoğlu'nu da belki daha iyi olabilirdi. Çünkü zaten buraya oynayarak gelmemiş. Zaten sezonun ikinci yarısını sakatlıklarla geçirmiş. Ve fizik olarak da baktığın zaman mental olarak da çok iyi bir durumda olduğu söylenemez. Ama sen iki maçta da Hakan Çalhanoğlu'nu oynattın. Bu maç bence sahanın en kötüsüydü. Yani ne yaptı Hakan Çalhanoğlu bu maç? Ben vallahi yani bilmiyorum. Önceki maçta yine bir şeyler yaptı dersin ama bu maçta tamamen sağlığı yoktu. Dolayısıyla yani milli takım açısından baktığımız zaman her bir parametreden hakikaten facia bir turnuva yaşadık. Yani artık şu noktaya geldik. Senin dediğin gibi hani ABD maçı oynanmadan bu turnuvadan biz çekilelim. Yani ABD maçının artık hiçbir anlamı kalmadı. Hani keşke bir şey olsa da o maç iptal olsa. O noktaya geldik.
0: Değil mi? Değil mi? Gerçekten çok enteresan. Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Yani iyi günler diliyorum herkese. Ama baktığımız zaman pek de günümüzün iyi geçmeyeceği de aslında ortada.
0: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
1: Teşekkür ederim. Yoksa'dan teşekkür ederim.
0: Hattımızda olacak. Göksel'in Bey, futbolcuların bizim kadar üzüldüğünü asla düşünmüyorum. Bakın ben taksiciyim. Yaklaşık 2,5 saat arabayı çektim. Maçı izledim. Kazanacağım paradan feragat ettim ama eminim ki futbolcuların tamamı şu anda eşleri veya sevgilileriyle tatil rezervasyonlarını yapıyorlardır. Buna adım kadar eminim demiş İsmail Bey. Sait Bey, inanın Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'de olmasalardı maçı alırdık. Maşallah kaleci de nereden şut çekilirse çekilsin top içeride. Dünya Kupası'nda bu golleri yersen Yıldız kaleci değilsin, kusura bakma diyor. Merhaba yayınlar, Volkan ben, İstanbul'dan yazıyorum. Bence bu saatten sonra bildiği takıma yapılan eleştiriler takıma büyük zarar verir. Ne olursa olsun Montella hocanın arkasında durup yapılan yanlışları düzeltip yolumuza öyle devam etmemiz lazım. Ama özellikle Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu büyük hayal kırıklığı diyor. Bir başka dinleyicimiz Nurullah Bey, mutlaka yerli teknik direktör olmalı ve icabında bütün Avrupa taranıp forvet olabilecek 3-4 tane yetenek keşfetmeliyiz. Bu yetenekleri de Süper Lig, 1. Lig takımlarına transfer olmalarını sağlamalıyız demiş.

0: elenmelerine çok sevindim. Çünkü futbol medyasına malzeme şart demiş bir dinleyicimiz ama pek anlam veremedim. 2008 ruhu sadece Abdülkerim'de vardı. Arda Kenan Hakan milli takımdan kesilmeli. Kulüp takımda iyi oynayıp bizde kötü oynayan oyunculara neden şans vermemeliyiz demiş bir başka dinleyicimiz. Abi Hakan Arda'ya atacak, Arda Kenan'a atacak. Kenan ya şut çekecek ya orta yapacak. 180 dakika boyunca izlediğimiz bu 43 yaşında bu hareketleri ben de yaparım. Ne bir çalım var, ne bir adam geçme var, ne bir ara pası var. Bunu ezberlediğime göre rakip takımlar da ezberlemiştir. Ayrıca Arda'yı bu kadar da abartmanın hiçbir anlamı yok. Onun yaptıklarını Türkiye'deki her genç yapabilir demiş Levent Bey. Merhaba, Beşiktaş'tan Umut. İki maçın özeti, kısaca biz topu hızlı dolaştıramadık. Hakan ısrarı hocanın takıma el freni oldu. Forvetsiz oyun tercihi oyun akışını savunma arkasına top atmayı etkiledi. Neredeyse hiç denemedik. Savunma arkası derin pasları, stoperleriniz çok hantal. Merih'in arkasına atılan her top tehlikeli pozisyon oldu. Kısaca biz çok şişirildik demiş bir başka dinleyicimiz. Abi bu takım Amerika'dan gelirken tarifeli uçakla gelmesi lazım ve bilet paralarını da kendileri ödemeleri lazım. Daha fazla zarar vermesinler diyor bir başka dinleyicimiz. Selam Göksel'in, bizim çocuklar turnuvada sıfır çekiyor ama reklamlarda çok güzel goller atıyorlar. Şimdi o reklamları izlemek zorundayız demiş. Selam, ben Recep Sekmen. Daha 4 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşmüştük. Takımda Hakan, Kenan ve Arda harici bulunduğu yeri hak eden topçu yok. Yani malzeme yok. Yanındakiler eksik olunca onlara da eksi bakiye yazıyor. Yorumcular takımı çok şişirdi ve hayal kırıklığı. Hakan, Arda, Kenan hariç kim Avrupa kulüpleri istiyor? Barış Alper'i bile medyamız şişiriyor. Takım boş. Montella daha ne yapsın diyor Recep Bey. Bence beklenti çok yüksekti ama elemelerden bile playoff'la geldik. Sonuçta grupta birinci olup çıkıp da öyle beklenti oluşacak bir durumumuz yoktu. Kendi kendimizi havaya soktuk demiş Burak Bey. Anlamadan dinlemeden çakma racon kesen, Fenerbahçe seçimlerinde milli takım kaptanını ve stoperini alet edilmesini önlemeyen, PR peşinde koşan başkan adaylarını milli takım kamplarını alan bir kulübün emrinde hareket eden Hacı Osmanoğlu tek sorumludur demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızı, yani kulüple ilgili mesajları okumuyorum. Kulüplerle ilgili mesajları okumuyorum bu arada. Abi yayınlar, bizim gruptan çıkamamamızın sebebi kendimizi çok dev aynasında gördük diyor Yakup Bey. Herkes deniz dedi. Arkadaş 8 metre kalenin önünde 5 metre gol atamadı diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Yunus Aydın hattımızda, oraya geçelim bir. Bakalım Yunus Aydın nasıl değerlendirecek performansı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus Aydın bizlerle. Yunus, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
0: Haiti'den sonra turnuvaya veda eden bir diğer takım olduk. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani hiç beklemediğimiz bir senaryo gerçekten. İki benzer maç gördük ve turnuvaya veda ettik.
1: Gerçekten öyle. Yani şöyle söylemek lazım. İlk gün yaşananlardan sonra, ilk mağlubiyetimizden sonra bugün maçı açan herkes, yani yine bir erken gol, ikinci dakikada golü yedikten sonra büyük ihtimalle televizyonu kapatıp uyumuştur. Yani yine aynı şekilde senaryolar olacak diye, yani çok da haksız sayılmadı herkes. Evet, dediğin gibi iki maç birbirine çok çok benziyordu gerçekten. Yani evet, biz oyuna topa hükmettik, çok fazla şut attık. Montella'nın söylediği gibi iki maçta 62 şut attık ama olmadı, yani top çizgiye geçmedi. Ya bunlar tabii çok kabul görecek bahaneler değil bizim toplumumuzda. Yani bu kadar duygusal bir toplum, hani evet biz böyleyiz yani. Gerçekten herkes çok büyük hayal kırıklığı içinde. Yani hepimizin bu Dünya Kupası'nı izlemek için kurduğu hayal. Yani işte seninle bu süreçte playoff maçlarında defalarca kez yayın yaptık. Kendi aramızda konuştuğumuz süreçte. Yani çok heyecanlıydı bizim jenerasyonumuz burayı izleyebilmek için. Yani işte izledik. Bu kadar. Yani bizim için buraya kadar. Haiti'den sonra elenen ilk takım olduk. Gol atamadan elendik. Yani şu an elendiğimiz süreçten bahsediyorum. Son maçta belki gol atarız ama sonuçta biz bu turnuvaya, bu kadar beklentimizin yüksek olduğu turnuvaya gol atamadan elenen takım olarak, ülke olarak geçtik. Yani çok üzücü gerçekten. Bu kadar büyük starımız varken, işte Arda Güler'ler, Kenan'lar, Hakan'lar varken bugün işte gelinen noktada

0: bahaneler, işte top çizgiyi geçmedi. İşte forvetsizliği neden soruyorsunuz? İşte 62 şut attık 2 maçta gibi. Aslında Montella'nın da ya 2 maçtır yani sürekli halk suçlanıyor. Yani işte Samet diyor ki sosyal medya yüzünden Twitter'a girmeye, işte halk yüzünden Twitter'a girmeye korkuyoruz deniyor. İşte Montella diyor ki nasıl, neden santraforsuz olsun? Zaten 62 şut atıp yani rakibi bu kadar boğup gol atamıyorsanız sebebi santraforsuzluk. Yani santrafordan oyun tercihi yaratsanız, yani çok net keskin oyuncu, hani değişiklikleri beklemedik. Yani sadece esas amaç şuydu, yani bir tane oraya santrafor olan bir kurgu. Yani takımın geri kalanı birebir aynı olabilirdi. Ya da belki de en uçta daha fizikli Barış'ı değerlendirmek. Yani hiç şekilde hani sözümüzü, hani tavsiyemizi diyelim dinlemedi. Elbette bizden hani daha fazla biliyordur. Sonuçta Türkiye futbolunun başında efsane bir futbolcu, ama bu kadar artık insan da yani hani bağıra bağıra şu yenilgi geldi. Yani ilk maç, şimdi ikinci maç zaten, yani ilk maçtan sonra bizim Paraguay'a karşı hani kazanma ihtimali, zaten grubun en zayıf halkası değildi. Ya yani bunu hep söyledik. Maç önünde de söyledik. Hafta içindeki yayınlarda da söyledik. Yani realite olarak şu maçı kaybetmememiz zor, ilk maçı kaybetmiş tutum. Çünkü mental olarak da zarar gördük ilk maçtan sonra. Yani Montella sahile eleştirildi, işte az önce girmeden dinliyorum, Hacı Osmanoğlu'na farklı eleştiriler var ki bence haklı eleştiriler. Yani oyunculara ayrı eleştiriler var. Yani dendiği gibi oyuncular diyor ki beklentiyi biz çok yükselttik, bu yüzden de beklentinin altında kaldık. Uğurcan dedi yanılmıyorsam. Yani beklenti yükselttiniz de, yani dediği gibi az önce hani dinleyenin yorumda, hani biz playoff'tan girdik. Yani öyle grup lideri olarak öyle müthiş beklenti, biz gözümüzde çok farklı bir yere konumlandırmışız. Yani çok başarılı olurlar diye düşünüyordum. Her zaman bir şu B planı aslında, yani daha doğrusu ikinci bir ihtimal şu vardı hep. Yani söylüyordum, çok tecrübesizler. Yani biz Arda Güler'den, Kenan'dan büyüğüz. Yaş olarak biz Dünya Kupası görmedik, izlemedik. Yani yaşımız tam olarak yetmiyor algılamaya. Bunlar şimdi Dünya Kupası'na var olacaklar. Bu tecrübesizliği yaşayacağız elbette. Ama yani bu kadar değil. Yani biz turnuvanın en kötü ikinci takımı değiliz. Ya yani oyuncu kalitesi olarak. Ya Haiti'den sonra gol atamadan ilerleyecek takım değiliz. Ama hani biz kendimizi bu sözlerle avutmaya devam edeceğiz belki. Ama bir gerçek var ki turnuvaya en erken veda eden iki takımdan birisi olduk.
1: Yani bir diğer tarafta tabii çok fazla böyle boş yorum da görüyorum. Şöyle boş yorumdan kastım şu. Yok şunun ahı var, bunun ahı var. Belki özel paylaşımları falan. Yani Allah aşkına şu kadro kötü bir kadro değil ya. Sadece yani kötü bir kadro dedim, kötü performans gösterdi de hani Avustralya, Paraguay, işte şu adam olsaydı yenerdik diyebileceğiniz bir durum değil. Değil yani.
0: Değil, yani.
1: Bunun tek açıklaması, bence Yunus katılır mısın bilmiyorum ama ya ben şöyle düşünüyorum. Ya biz bu grubu zaten geçeriz, sonrasında sıkı çalışmaya başlarız kafası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü üzerinden gidecek olursak, belki Berke'nin o gün yaptığı hareket, belki çok kişi o gün bana katılmadı, bir daha milli takıma alınmamasını da gerektirebilir. Yani bu sonuçta federasyonların inisiyatifine kalmış. Hani bir yorum, yani sonuçta bugün milli takıma alınmaması, yani Berke'nin bence ileride gençlere örnek olması, milli takım sporcusunun nasıl olması olmaması gerektiği konusunda da hani önemli bir gösterge. Çünkü o gün yapılan hata dediğim gibi daha çok taze, ama iyi bir kaleci mi, formda bir kaleci mi, Mert Günok yerine olabilir miydi? Olabilirdi. Buna şüphe yok, performans olarak olmalıydı. Ama diğer tarafta hani dediğim gibi şu oynasaydı, şu olsaydı, hani biz bunları bizim bunları zaten yenmemiz lazım. Yani biz çok zor bir gruba falan düşmedik. Bu grubun tek bir handikapı vardı. Ev sahibiyle aynı gruplu olmamız. Tek dezavantajı buydu bu grubun. Zaten biz ev sahibiyle oynama yerine gidemeden elendik. Yani. Biz hani burada grubun tek dezavantaj tarafını yaşayamadık zaten. Bizimkiler oraya kadar gidemediler. Yani üçüncü maça kadar gidemediler. Yani Şenol Güneş 2002 için şunu anlatmış geçen günlerde. Yani bize 3 tane takım elbise verdiler. 4. maça inanmıyorlardı çünkü diye. Sponsorlar, ya eminim ki bu takıma belki 10 tane falan göndermişlerdi. Sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorlardı. 31 Mart'ta İbrahim Hacı Osmanoğlu şampiyon olacağız Dünya Kupası'nda demişti. Ama gelinen noktada işte biz hani kolay gözüken grubumuzun tek zor maçına çıkamadan turnuvadan elendik. Yani kadro adaleti

0: ile alakalı hani Montella'nın çok büyük kusurları olduğunu düşünmüyorum. Bu turnuvada olmaması gereken isimler bence vardı kadroda. Ama başından itibaren
1: Yunus, hani şöyle bir şey 2024 var. Ya şimdi bu adamı da bir yerde eleştirdiler, tamam forvet işte Deniz Gül niye oynatmıyorsun, kimse bir tane Porto maçını açıp izlemeyen adamlar Deniz Gül niye oynatmıyorsun, Deniz Gül niye oynatmıyorsun, al Deniz Gül de çok iyi bir forvet değil dedim yani ben, tamam daha önünde yıllar var, fena bir forvet değil ama öyle Deniz Gül'ü neden oynatmazsın falan denilecek bir performans da yok Deniz Gül'de.
0: Aynen öyle, çünkü yani şu ana kadar bizim çok net bir santraforumuz olsa, dediğin gibi hani Deniz Gül ya da işte hücuma oynayabilen Can'dan başka bir santraforumuz olsa, zaten bugüne kadar bu yolculukta Montella bu oyuncuyu oynatmadığı için bugüne kadar yollar zaten ayrılırdı. Bizim o kadar bariz bir santraforumuz yok. Şu an ancak elendiği zaman eleştirilecek, işte oynatsan iyi olurdu deyip hemen de bunu söylediğin anda karşı fikir verebilecek bir santraforumuz var. İşte Deniz mesela bunlardan birisi. Yani o yüzden çok böyle ben... Hani Montella'yı eleştireceğim çok fazla nokta var ama yani sahadaki oyuncu grubu gerçekten hani yani Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, yani biz bu oyuncunun starlığını hissedemedik. Yani ben gerçekten üzülerek söylüyorum. Ya Arda Güler'le alakalı yani biz Arda'yı Türk topraklarında, Türkiye milli takımı altında ya da star olduğunu hiçbir an hissedemedik izlerken. Zaten Fenerbahçe'de doğru düzgün göremedik. Hep yedekten girdi. Zaten zorunlu satın alması vardı. Hak ettiği yerin çok altında satmak zorunda kaldı. Vesaire. Yani sonra Türk milli takımında asla o performansları göremedik. Yani Hakan'la alakalı Inter'de oynadığında eser yok. Ya yani ilk maçta bir tek Kenan'ın hani gerçekten sakat olmasına rağmen iyi oynadığı bir oyun var. Yani tabii ki Dünya Kupası'na gidiyorsanız en önemli oyuncularınız elbette yurt dışında büyük takımda oynayanlar. Inter gibi, Juventus gibi, Real Madrid gibi. Ama ya bunun hiçbirinden elimizden hayal ettiğimiz kadar hiçbirinden faydalanamadık. Onlar için de iyi bir Dünya Kupası olmadı. Tabii onların da kariyerine çok büyük eksi yazdı. Hani Arda'nın maç sonunda bir videosu var. Hani yukarı kaldırıp kafasını Allah'ım neden diyor. Yani çok fazla nedeni var. Yani gerçekten çok kötü bir turnuva geçirdik. Bunları elbette analiz edeceklerdir. Ama hani benim tahminim bundan sonra hani aynı teknik direktörle devam ederler mi? Bence etmeyecektir federasyon. Ha, federasyon devam edebilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani federasyon devam edip etmemesi biraz daha ligdeki dengeler üzerine kurulu. Hani sonuçta şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldi. 2010-2011 süreci var. Galatasaray zaten Hacı Osmanoğlu'na net bir şekilde kapıyı kapatmış durumda. Okan Hoca daha geçen gün söylüyor. Şimdi bir de milli takım başarısızlığı. Ya bu da şüphesiz federasyonda çok çok büyük eksi yazdı. Çünkü çok büyük, yani çok kötü bir şekilde kaybettik turnuvadan. Çok kötü herhalde.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Reklam bitti.

0: Abi büyük yıldız oyuncular maçlarda, büyük maçlarda inisiyatif alır. Hacı, Alex gibi oyuncular zor zamanda inisiyatif alırdı. Arda Güler çok iyi bir oyuncu ama asla büyük bir yıldız olamaz. Arda Turan 10 yaşlarında Avrupa Şampiyonası'na inisiyatif alıyor demiş bir dinleyicimiz.
1: Katılıyorum. Arda biraz daha yaşı büyükken de hani aslında inisiyatif alıp başarıyordu ama yani özellikle 2008'de yani ben Arda Güler tarafı için dediğim gibi yani çok imtina ediyorum konuşurken. Çok büyük değerimiz ama yani tamam sakatlığı vardı evet ama artık hani bekle. Yani biz o starlığı, o 65 metreden golü vesaire izleyemiyoruz ki performansı bu şekilde giderse. Ya şimdi Real Madrid'in başına Mourinho da geldi. Yani çok fazla şansı olabileceğini düşünmüyorum. Real Madrid'de orta sahaya oyuncu alıyor. İşte Bernardo Silva'yı alıyor vesaire. Yani Arda'nın Real Madrid'de bir bu seneki dönem gibi, Xabi Alonso gibi, Arbeloa dönemi gibi düzenli oynayabileceğini zannetmiyorum. Yani evet, çok üzücü. Arda'nın o yıldızı yani çok doğru söylenmiş. Bence Arda'dan bir yıldız hissiyatı biz alamıyoruz. Uzaktan izliyoruz. Daha Hakan'ın da Arda'nın da Kenan'ın da yıldız olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Gol attıkları zaman bizim oyuncumuz diye gurur duyuyoruz. Bizim için gol atmaları gerektiği anda atamıyorlar. Yani bu gerçekten hani bizim için çok üzücü. Yani iki maçta

0: Yani gol atamadan Dünya Kupası elenmek ki bu kadar zayıf bir grupta.
1: Ama işte bizim...
0: Yani biz Brezilya fans var. Grubunda değiliz yani.
1: Yunus, bizim sorunumuz şu, biz... şey kafasıyla bakamıyoruz ki, hani bir yapıcılık yok burada, bir tamirat yok. Bak mesela Ramazan Bey'in mesajı, yani kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor, takım gol atamamış, kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor, forvetsiz takımda diyor Semih, Enes veya Bertu kadroya alınmadı diyor. 3 oyuncunun toplam 10 golü falan vardır herhalde bu sezon. Yani Enes Ünal'ı kendisi bile beklemiyordu zaten olmasın, sakat adam, haberi yok Ramazan Bey'in sakatlandığından. Semih Kılıçsoy yani hayatının en kötü sezonlarından birini geçirdi herhalde, 2-3 gol 2-3 hafta dışında pek öne çıkmadı. Bertu da yani Başakşehir'in forveti.
0: Tercihte edilmedi bütün sene. Hani Şahit'e gibi oyuncuları var, o da Şomrodov var gibi arkasında kaldı. Ya tabii ya, şimdi şunu da yadırgamıyorum. Hani insanlar tabii ki bir talepteler, bir beklentideler. Ama hakikaten elde de mevkide eksik futbolcu var. Yani şimdi Türkiye'den bir süre sol bek çıkmıyordu. Yani şimdi de santrafor çıkmıyor. Yani zaman zaman böyle durumlar oluyor. Biz orta saha kıtlığı yaşamıyoruz. Mesela bizde orta saha bol. Orta saha ve kanat oyuncusu hep çıkıyor bizden. Ya fizik olarak da öyle. Biraz herhalde yani genetik yapımızdan mıdır nedir? Yani çok fazla şu anda fizikli santrafor çıkmıyor. Yani böyle bir gerçekten sıkıntımız var. İşte kenar oyuncularımız var. İşte 10 numaramız var. Stoperlerimiz var. Ki bence stoper konusunda da tercih hatası yaptım Montella, ama yani santraforumuz yok. Yani şimdi yoksa da hakikaten sonuçta devşiremiyorsun. Benim de böyle bir imkan da yok. Değiştiremiyorsun. Çaresizlikler içinde boğuluyorsun. Şurada belki bağlantı oyununu oynayabilen bir oyuncun olsa, bir santraforun olsa çok başka şeyler olacak. Yani milli takımda da oyuncuyla çok kısa süre berabersin. Yani çok kısa süre berabersin ve hani orada o futbolu öğretmen, bir oyun yaratman çok zor. Dediğin gibi belki biz ilk turu geçelim, zaten çok kolay gruptayız. Aynı zamanda oyun da gelişir. Sonrasında sonra bakalım gibi bir süreç hayal ediyorlardı. Ama bu hayal gerçek olmadı. Çok hani kısa bir sürede turnuvadan veda ettik. Yani dediğim gibi şimdi önümüzdeki turnuvalara bakacağız, önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, hani klasik sözlerimiz var. Canınız sağ olsun çocuklar diye. Hani her turnuvanın başında yazmaya başladığımız bir şey. Elbette canları sağ olsun. Elbette canları sağ olsun, ama hani bugün burada işte insanlar, birçok kişi, yani birçok insan sabahın köründe kalktı. Yani maçlarını izlediler. Bir umutla oturdular. Ya bugün geçersek işte Amerika'yı da hafta içinde geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçından sonra turnuvanın önüne bakarız. Zaten çok zor bir gruptan çıkmıyoruz. İkinci çıkabilsek, yeni üçüncü çıkabilsek. Bu hesaplar vardı. Ya futbol adına yazı erken kapattılar. Diğer tarafta federasyon eleştirisi olarak tabii ki yani milli takımın içindeki oyuncuların Fenerbahçe'nin seçimine malzeme yapılması, bunlara izin verilmesi. Ya zaten Merih ile alakalı şunu söyleyeceğim. Yani durmadan YouTube'a video çektim. İşte Hakan Safi'nin seçim kampanyasının baş rollerinden biriydin. Ve milli takımın iki maçında da ilk 11'de stoper oynadın. Yani hangi ara milli takıma odaklandı ki zaten? Hangi ara milli takıma odaklandı bunları yaparken? Ya bu anlamda da milli takımın hiçbir şekilde bu işlere girmemesi lazımdı. Çağlar'ın kamptaki görüntüne falan hiç girmiyorum zaten. Yani o dünyaya rezil olduk orada. İkinci bir örneği yok. İkinci bir örneği yok o görüntünün başka bir ülke adına. Her anlamda fiyasko bizim için.
1: Hocam çok doluyuz, dilimize vuruyor. İtalyan teknik direktör çıkıp maçın sonunda taktik vesaire konuşmayıp resmen göklerden gelen bir karar vardır tarzı açıklamalar yaptı. Evet, açıklamalar çok kötüydü. Yani Yunus, iki maçın sonunda duyduğumuz şeyler şunlar: yürekle oynadık, ruhla oynadık, işte direkten döndü toplarımız, biz daha iyiydik, rakip bir tane şut attı, Cenab-ı Allah çıkmamızı istemedi.
0: Ya evet, şimdi sen mesela bu tarz açıklama çok güzel, geçen hafta bir yorum söyledin, onu hatırlatmak lazım. Ya zaten biz ruhla hani işte vatan millet Sakarya şeklinde oynayacaksak yani Montella'yı getirmezdik zaten. Yani giderdik Fatih Hoca, Şenol Hoca, işte şu an Okan Hoca, Emre Hoca, takım fark etmez yani Sergen Hoca, Türk birini getirirdik. Biz daha profesyonellik, daha profesyonel bir bakış açısı, işte oyuncularımızın birçoğunun yabancı ülkelerden geliyor olması, onlarla adaptasyon, işte takımın kaptanının uzun yıllardır İtalya'da oynuyor olması gibi bütün bileşenleri adeta yapay zekaya girip ya Montella işaret edilmiş gibi Kunç'tan sonra bir yol izledik. Yani şimdi gelinen noktada bizim bu profesyonellikten uzak, kaybettiği zaman işte enerji, ruh, işte kaderin ötesine geçemiyorsun. Ya tamam, tabii ki kaderin ötesine geçemiyorsun.

0: Ha, tabii ki Allah istemediği zaman olmuyor. Ama yani bu biraz maç sonunda, şimdi kalenin ötesine geçemiyorsun deyince herkesin aklına aynı yorumcu geldi. Yani onun gibi yorumlar yapmaya gerek yok. Ya yani bunlar maç sonunda radyoda, televizyonda, işte YouTube'da yapılacak yorumlar. Yani bunları lütfen, hani ya Montella'nın işi değil bunlar. Bunları burada biz yaparız. Ya o işi teknik, taktik ne gerekiyorsa onları söylemesi lazım. Ya bu takımın 62 kez şut çekip gol atamaması da bir başarı ama talihsizlik olarak öne sürüyorlarsa, yani 62 tane şutu sokaktan 62 tane bizim girdiğimiz pozisyonlardan birin oyun insanlara verelim, belki bir tanesi girer. Ya o zaman utanacak mı Montella söylediğinden? Yani bu gerçekten hani bizim şu güne kadar getirilen Montella algısı profesyonelliğinden çok fazla uzak tutsun. Tabii ki başarısızlık bunu yaptı. Yani çaresizlik ona bunu getirdi. Ama dediğim gibi bütün basın toplantılarında, yani Montella'sından Merih'ine, Merih'ten Samet'e, bir tek Uğurcan yapmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bir tek Uğurcan Çakır yapmadı. Sürekli bir halkı suçlamak, basını suçlamak. 62 şut çekip gol atamadıysan bu tak, yani orada çalışan basın mensubu sana Samsun Forsuzluk Anç neyi soracak? Yani ne soracak zaten? Yani burada hani Montella'nın açıklamaları da, Montella duygusal zaten İtalyan. Yani aynı iklim insanıyız. Hani hep söylüyoruz yani, sonuçta bu kadar uzak, şimdi bizim başımıza getirip sırt birini koysan çok aynı enerjiyi tutmayabilir. En azından buraya kadar da gelemeyebilirdik. Yani sonuçta benzer iklimlerde, benzer karakterlerde insan olduğumuz için Montella buraya geldi. Ama hani bugün gelinen noktada bizi de geçmiş durumda gibi gözüküyor. Yani yarattığı duygusal bahanelerle. Ya buraya kadar gelmek, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak. Yani 48-24 gidiyoruz böyle. Bir önceki Dünya Kupası'na katılamayışımızda 48 yıl. Yani inşallah 12 yıla düşmez. Yani inşallah hemen bir sonraki Dünya Kupası'nda oluruz. Yani bir 12 yıl daha beklemeyiz.
1: Bir dinleyicimiz ama diyor ki galiba sildi o mesajı. Ha yok, Kerem yerine Can'la başlasa 11'de bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ya yok işte, bak şunu anlamak gerekiyor. Yani bu takımda bu hazırlık süreci, bu kamp süreci, bu birlikteliği Messi geçirse, Messi olsa da aynı şeyi görürdük biz. Bambaşka hiçbir şey konuşmazdık diye düşünüyorum ben. Ki bunun haricinde yani dediğim gibi öyle dışarıda kalan falan problem bu değil. Problem bizim burnumuz çok havadaymış.
0: Kesinlikle. Yani eldeki kadro, şimdi biz bunu konuşuyorsak, o yerine bu oynasaydı, bu yerine oynasaydı maçı alırdık konuşuyorsak, bu bizim ana kadromuzun bu maçları kazanmaya gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüzü gösteriyor. Ama hayır. Bizim gücümüz bu takımları, kadro kalitemiz bu takımları yenmeye yeterdi. Biz bu grupta bir tek ev sahibi de olmasının avantajıyla Amerika'ya karşı zorlanabilirdik. Ama biz o kadar kötü fizik kalitede gelmişiz ki turnuvaya. Yani ikili mücadelelerde, kritik yerlerde, ilk toplarda, hava toplarında, zaten yani ilk maçta Kerem'in o stoperler arasındaki halini hiç konuşmuyorum bile. Kerem'in de yapacağı bir şey yok. Canuz'un konusunda da şöyle düşünüyorum. İlk 11 çıkabilecek kadar milli takımın içerisinde ana parça değil. Yani dediğim gibi Montella'nın yarattığı sistemde bu ana parça değil. Ama yani lige 4 yıldır ambargo koyan Galatasaray'ın ya ben 50 milyon euroyu vereceğim galiba düşüncesinde olduğu Can Uzun'u bu kadar az değerlendirmeyebilirdi. Ha belki 3. maçta Amerika maçında kullanacaktı. Oraya da gidemedik zaten. Yani formalite bir maç olacak. Ama yani kesinlikle bizim kadro kalitemiz, bizim oyuncularımızın kalitesi bu iki maçı da kazanmayı, ya da en azından 4 puan almayı, ya da en azından 3 puan almayı, ya da en azından gol atmayı, en azından gol atmayı hak ediyordu. Yani bu kalitedeydik ama gol bile atamadan dediğim gibi veda ediyoruz.
1: Mustafa Bey yazmış bu arada. Göksel'in selam demiş. Bir ihtimal var, milli takım 3 olabilir, kimse buna değinmiyor, ABD'yi yenerse Türkiye'de 3 puana geliyor, bir bakabilir misin demiş de kendisine de yazdım, şimdi açıklamasını da yapayım. Matematiksel olarak bir ihtimalimiz yok, elenmeyi garantiledik biz. Bizim 3 puan aldığımız senaryoda işte şu anda grupta 3-3-6 şeklinde bir dizilim var, biz sıfırdayız. O zaman 3 olduk diyelim, biz ABD'yi yendik, 3 olduk. O iki takımdan birisi de 3 oldu ya. İki takımın da zaten bize üstünlüğü var ikili averajda. İkili averaja bakılıyor artık ilk olarak.

0: Gruplarda Paraguay'da ikili averajda bizden önde, Avustralya'da önde olduğu için aynı puan durumunda bizim önümüzde yer alıyorlar. O yüzden biz grup sonunculuğunu garantiledik çünkü zaten ABD'de 6 puana yükselmiş durumda.
1: Yani aynen, Amerika'ya karşı ikilerde ihtimalimiz zaten yok. Puan olarak geçmiş durumdalar bizi. Kazansak da diğer iki takıma kaybettiğimiz için kesin sonuncuyuz. Yani hani hiçbir yerden, hiçbir denklemden çıkamıyoruz. Üçüncü olup en iyi üçüncülüğü de bekleyemiyoruz. Yani dediğin gibi çok kötü bir senaryo. Yani son maçı iddia, bunlar gerçekten çok zor işler. Yani başarısız, yani son maça iddiasız çıkmak, yani mutlaka açıklama yapacaklardır. Yani dedim ya, turnuvanın ilk maçından sonra turnuvadan uzaklaştık. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı işte Fatih Terim'e gönderme yapmaya başladı ki bence Fatih Hoca'nın söylediklerine hiçbir şey yok. Ya orada hani hesap sorarızı çok iyi niyetli kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi zamanı değil, daha sonra hani konuşalım bu konuları.
0: Hesap sorarız tarzında kullandığını yani düşünüyorum. Hani, atıyorum sen biriyle kavga ediyorsun, ben seni sakinleştirmeye çalışıyorum, ya gel bir beraber çözeriz dercesine. Yani orada telkin var. Hani hesap sorulacaksa hep beraber sorarız hesap sorulacağı zaman, ama şu an zamanı değil diyor adam ya.
1: Aynen öyle. Yani çünkü baktığın zaman, yani şimdi Galatasaray taraftarıyla İbrahim Hacı Osman olmasına ciddi bir gerginlik var. Yani sene başından itibaren. Yani şu kutlamalara gelmemesi, Hacı Osman'ın kupayı vermek için şey, federasyonla Galatasaray'ın iletişimleri kesmesi. Yani aslında Galatasaray taraftarı Hacı Osmanoğlu'nu eleştirmek için tetikte bekliyor. Ve Galatasaray camiasının en önünde gelen isimlerinden, belki de en önünde gelen isimler Fatih Terim, milli takımın en büyük başarılarının altında ismi olan Fatih Terim diyor ki arkadaşlar durun. Ya çünkü Fatih Terim durun derse Galatasaray taraftarı durur. Yani durun diyor, bu maçlardan sonra yapalım. Ha şimdi bu maç bitti, Fatih Hoca artık yapıcı mı olur, o yorumlara kızmıştır, ezer geçer, onları bilemeyiz. Yani şu an hani bence de Necati Ateş o konuda haklı. Fatih Terim'in aklında bile yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan adaylarının başkanlığının kapısını Fatih Terim'e açtılar. Yani Fatih Terim isterse şu an Hacı Osmanoğlu'nun şu an yara aldığı bu dönemlerde aday olabilir. Ben Hacı Osmanoğlu'nun da bundan sonra çok kalıcı devam edebileceğini düşünmüyorum. Ama yani Fatih Hoca'nın buradaki eleştirisini yani yanlış anlamak, yani Fatih Hoca bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani Fatih Terim bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani bence çok da yapıcı bir eleştiriydi. Yani işte başkan Fatih Terim'e sallıyor, Samet sosyal medyaya sallıyor, İşte Çağlar zaten orada başka bir hata yapıyor, Montella basına sallıyor. Hayır, sahada top oynayın. Yani ya bir 70 milyon 80 milyon takip etti, sahada top oynayın. İki maçtan gol atamadan eleniyorsunuz. Ya bunun da kusura bakmasınlar, suçlusu halk falan değil, sahada oynayanlar ve Montella, sonrasında federasyon teknik yönetim, yani bunlar suçlular.
0: Bir dinleyicimiz de diyor ki hocam problem YouTube'dan uzaktan gollerini izlediğimiz Hakan Arda gibi oyunculardan değil, Melih ve Abdülkerim'den şut izliyor olmamız. Oyun planı olmayınca Allah ne verdiyse vurmak sadece istatistik yazar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bu istatistik ya, ilk maçta da topu bize vermişler. Yani topu bize vermişler. Biz oynamışız. Geçişten gol atmışlar. Zaten ilk geçişten gol attıktan sonra daha iştahlı kapanmışlar. Bir kere daha gelmişler, bir kere daha atmışlar. Ondan sonra ikinci maçta Hakan söylüyor, bizim bu kadar şutumuz var, kaptanımız Hakan Şanlıoğlu, bir kere geldiler, bir kere attılar diyor. Yani şimdi yorumları bu kadar basite indirgemek istemiyorum. Ama bir Inter kaptanından, işte milli takımımızın teknik direktöründen böyle yorumlar gelince bu kadar basit bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Yani onlar bir kere geldi, bir kere attı da sen 32 kere gelip niye atamadın?
0: Ya da şöyle bir şey dediğini biliyorsunuz. Yani hani çünkü senin de söylediğine katılıyorum. Burada ya karşıdakini salak yerine koymak gibi geliyor. O zaman adama demezler mi? Bir kere geldiler, bir kere attılar. Demek ki 10 kere gelseler 10 kere atacaklarmış demezler mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen bir kere gel, bir kere geleni savunamamışsın yani. Adamı 32 kere savunmuş. Biz bunu takdir etmeyecek miyiz o zaman? Yani bu da şu an bunun toplum nezdinde kabul görmemesi ileriki turnuvalar için iyi bir şey. İleriki turnuvalar için iyi bir şey. Yani çünkü artık Dünya Kupası'na gitmek de sonuçta bizim için bir başarıydı. Evet, burayı gördük, burayı şu an yaşadık. İyi ya da kötü tecrübe olarak ekleniyor. Yani bir sonraki yayında, pardon, bir sonraki Dünya Kupası'nda biz bu oyuncumuzu artık Dünya Kupası gördüğünden bahsedeceğiz.
0: Tabii reaksiyon olması lazım. Euro 2020 arkasına gelen Euro 2024 gibi.
1: Kesinlikle. Yani sonuçta 4

0: Yıl sonra biz bu yeni ilgileri unutup tecrübeli oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Ama yani bugünün de ders çıkartılması gereken noktasında oyuncuların bu bahanelerinin kabul edilmemesi çok önemli. Benim de gördüğüm kadarıyla şu an zaten bu bahaneler kabul edilmiyor. Gol atmadan elenmenin hiçbir açıklaması yok bence.
1: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani yine de dediğim gibi sonuçta ülkeyi temsil ettiler. Orada iyi kötü, ben hep söylüyorum ilk maç sonrasında da yani en çok onlar kazanmak isterdi. Buna şüphe yok. Hem kendi kariyerleri için hem milli takım için hem vatani duygular için. İşte olmuyor bazen dedikleri gibi. Yani yine de canları sağ olsun, her şey için teşekkür etmek lazım. Daha sonraki turnuvalarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, Uluslar Ligi'nin elinden geleni yapacaklardı. Yine de her şey için teşekkür ederiz. Yani sağ olsunlar ama eleştirileri de hem federasyon bazında hem Montella hem takım mutlaka ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum. Amerika maçında da elbette puansız ayrılmamak adına bizim için önemli. İnşallah Amerika maçında da kazanırız.
1: Peki, ağzına sağlık Yunus. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Yükünü almış bir futbolcu topluluğundan başarı bekleyemeyiz. Hediye, villalar, bir sürü reklamlar, primler. Bu futbolcuların akılları kesinlikle maçta değil diyor Murat Bey. Santrafor aklı topu direkler arasına sokmak, gözü kapalı olsa bile. Merih 10 tane şut çekse de olmaz. Bir de orta saha ve kanat oyuncularına forvetlenmesine de karşıyım diyor Ziya Bey. Günaydın. Kendi kendimizi baskıya soktuk. Hele TFF... Cengiz Han Bey, mesajınızın devamını anlayamadım. Tekrar yazarsanız tekrar okurum. TFF Başkanı dinlediğini anlamıyor ya da kulakları duymuyor ama Türk futbolunu yönetiyor demiş Hakan Bey. 2002 Dünya Kupası daha heyecanlıydı, çok net diyor bir başka dinleyicimiz. Ben şimdi Aral Şimşir diyeceğim, bana diyecekler ki Aral forvet değil, ben bahis oynadığım için ligleri çok iyi takip ediyorum, bazen maçları da izliyorum. Danimarka Ligi genellikle uzun boylu oyuncuların, fizikli oyuncuların oynadığı bir lig, bunu çok net söylemek istiyorum. Aral eğer kadroda olsaydı ve bir sürpriz olup ilk maçta Kerem'in yerine iki maçta da yine aynı şekilde devam etseydi çok farklı olurdu. En azından topu atacağınız bir adam olurdu, mücadele eden bir adam olurdu demiş bir dinleyicimiz. Yani... Ya dediğim gibi bunların bence açıklaması bu olamaz. Ya şimdi takıma bakıyoruz. Sol kanadında Juventus'un yeni Del Piero dediği adam var. Merkezde Real Madrid'in yıldızı var. Inter'in 10 numarası kaptanı var. Yani Aral yoktu o yüzden demek bence çok kaçamak bir çözüm veya kaçamak bir gözlem olur. Hakan Arda İsmail yerine Hakan Orkuncan olmalıydı. İsmail neden milli takımda, biri bana bunu anlatsın. Oğuz kadroda Aral Şimşir yok demiş bir dinleyicimiz. Çok eleştirip bir yere vurmaya gerek yok oyuncularımızı. Gücümüz bu kadar, taktiğimiz bu kadar. Yani başarısızlığı kabulleneceğiz, hep başarılı olacağız diye bir durum yok. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece üzgünüz, tabii ki üzülüyoruz demiş Alaaddin Bey. Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmez. Bizim çocukları çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bizimkiler özel uçakla. Böyle yaparsan ego şişer. Kalkıp izlemeseydim keşke demiş bir başka dinleyicimiz. Yoksa bu kadro 2002'deki kadrodan daha iyidir. Artık diyenin ağzını artık kürekle vuracağım, kimse bana demesin. 2002'nin kadrosundan iyidir diye demiş bir başka dinleyicimiz. Günaydın, tesadüfle gelen başarı başarı değildir demiş. Ben katılmıyorum bu cümleye. Çünkü şöyle katılmıyorum. Hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Hele ki uzun vadeli başarılardan bahsediyorsanız. Abi ben Türkiye'nin gruptan çıkamadığını üzülmedim. Çıkarız, çıkmayız. Canları sağ olsun. Rakip 10 kişi oynuyor. İkinci yarı Orkun oyuna giremez miydi demiş Ramazan Bey. Girdi Orkun. İlk maçta da etkisizdi yani Orkun. Yani ben ilk maçta Orkun'u hiç beğenmedim mesela. Uyuyakaldım, maçı izleyemedim. Uyanır uyanmaz saate bakıp sinirlendim. Maç bitmişti. Heyecanla özeti aradım. İyi ki uyuyakalmışım diyor bir başka dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Bazen olmayınca olmuyor. İlk dakikalarda gol yememiz, atılan şutların geri dönmesi. Yani bence futbolcuları mazeret olmamak lazım. Ben elinden geleni yaptılar diyor bir başka dinleyicimiz.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'ta ortaya karışık devam edecek.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Eral Pısı'yla bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Eral Pıssı var. Eral Pıssı, Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da şu anda maçı yerinden takip etti. Hoş geldin Eral, öncelikle.
1: Merhaba Göksel'im, tabii hoş buldum. Burası tartışılır ama maalesef üzücü bir yayında ya, beraberiz.
0: Ben sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Çok yakından gözlemledim. Ben de birkaç video izledim. Hatta senin attığın videoları da izledim. İnanılmaz bir destek vardı. Müthiş bir destek vardı. Ama bunun karşılığını hiçbir şekilde veremedi milli takım. Herhalde bunu söylesek çok öznel bir yorum olmaz. İki maç özelinde de söylüyorum. Ya bugün gözlemlerin nelerdi? Hem destek konusunda, yani ucuz ücretler değil bunlar. Yani ucuz paralar değil. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip milli takım desteklemek. Neler söylersin?
1: Yani Göksel'in bir Amerika kıtasından takıma karşı bu ülkede, yani bir Amerika ülkesinde oynuyorsun. Yani Amerika kıtasından bir ülkeyle Amerika'da bir maç yapıyorsun ve tribünlerin neredeyse %70-75'i senin taraftarlarından oluşuyor. Yani neredeyse burada tabiri caizse ev sahibi olarak çıktığın bir karşılaşmada henüz ilk dakikadan yediğin golle beraber maalesef ikinci karşılaşmamızda elenmemiz tabii ki de biz maçımızdan hem çok üzücü oldu hem de çok şok bir sonuç oldu. Yani gerçekten o tribündeki o taraftarlar, yani sadece burada yaşayan gurbetçiler olarak bakmamamız lazım mevzuya. Yani İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarla da karşılaştık. Sevgili Can da benimle beraberdi zaten. Hem önceki karşılaşmada Kanada'ya gidenler, hem bu karşılaşmaya gelenler, bu karşılaşmadan sonra bir sonraki karşılaşmaya Los Angeles'a gidecekler. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü yani bunu beklemiyorduk. Biz bu gruptan kesin olarak çıkmamız gerekiyordu. Zaten oyuncu grubumuzun da buna elverişli olduğunu turnuva öncesinde de her neredeyse konuşmamızda bahsetmiştik. Ama gel görelim ki iki maçın ardından maalesef turnuvaya veda eden ikinci takım olduk. Bir ilk takım Haiti'ydi. Maalesef iki karşılaşmada, ya bırakın burada puan almayı, gol sevinci bile yaşayamadık. Ya bu bile başlı başına hem çok büyük bir utanç kaynağı bence bizim açımızdan. Çünkü yani az önce de bahsettiğim gibi, bırakın puan almayı, ya gol sevinci bile yaşayamadık. Yani bu oyuncu grubuyla bu başarıyı elde edemiyorsanız, yani birilerinin burada şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum Göksel'im.
0: Kesinlikle öyle. Ya daha da can sıkanı, aslında bunu hepimiz fark ettik. Seninle konuştuğumuzda da ikimiz de farkındaydık. Dinleyicilerimiz de farkındaydı ama çok dinlendirmedik. O ilk maçın ardından gelen açıklamalar çok bariz bir Euro 2020 göstergesiydi. Öyle de oldu zaten. Ve hala aynı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok göz atabildim mi bilmiyorum. Çünkü şarj problemi yaşıyordun ama ya oyuncularımız, evet, şanssızlık yüzünden elendiklerini, top direkten döndüğü için elendiklerini düşünüyor. Özellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylüyor Eral. Yani gurur duyulacak şeyler yaptık diyor.
1: Biz neden görmedik bu gurur duyulacak şeyleri? Karşılaşmadan sonra stadyumdan çıkarken Can'la beraber, sevgili Can Genç'le çıkarken Hikmet Karaman Hoca'ya rastladık. Ayaküstü bir sohbet etme fırsatımız oldu. Hoca'ya takımın durumunu sorduğumuzda sen git bir önce kaptanına bak dedi. Daha sonra milli takım kampında neler yaşanıyor onlara bak dedi. Yani burada demek ki bazı olaylar yaşanıyor perde arkasında ki bu da bence milli takıma moral motivasyon açısından ciddi derecede yansımış gibi gözüküyor turnuvada. Çünkü yani bu takımdan bu başarısızlık hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Az önce sen de bahsettin, karşılaşmanın ardından çok fazla gündeme bakma fırsatım olmadı. Çünkü karşılaşmada şarjım bitmişti. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun, yani takımın kaptanının bu tip bir açıklama yapmasını talihsizlik olarak yorumluyorum. Çünkü yani burada bence ana problemimiz şanssızlık değildi. Yani şanssızlık bir kere olur, iki kere olur. Sen iki karşılaşmada toplam 62 şut çekmişsin. Bir tane gol atamamışsın. Bunu şanssızlıkla özetlememiz bence en kolay kaçma yolu olur mevzudan. O yüzden burada bence Hakan'dan, takım kaptanı olduğu için bahsedelim, Hakan Çalhanoğlu olsun, federasyon başkanı, teknik direktör,

0: Yani kim sorumluysa bence az önce de bahsettiğim gibi şapkası önüne alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya hakikaten de bu milli takımın oynadığı oyun en azından elemelerde o bize zevk veren oyundan çok farklı bir oyundu. Yani burada fiziksel üstünlüğü olan savunmalara karşı yani 1.70 boyundaki Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'le orta kafa gol oynadık ilk karşılaşmada. Bu karşılaşmaya bakıyoruz. Karşımızdaki rakip Paraguay senin dengin olacak bir takım bile değil. Bu adamlar bir de en iyi oyuncusu Miguel Almiron olmadan 70 dakika 10 kişi oynadılar. Sen bu takıma bir gol bile atamıyorsan yani bunu şanssızlıkla betimlemek yani bana çok doğru gelmedi yok senin ya bilmiyorum.
1: Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şöyle bir açıklama yaptı maç sonunda. Demek ki Cenab-ı Allah gruptan çıkmamızı istemedi.
0: Ya bu çok kolay bir kaçma oldu Göksel'in ya bana evet, kalırsa ya, burada ilahi güçlere diyor. Olayı devretmek.
1: Çıktı ve nasip diyor herhalde yani inanılır gibi diyor.
0: Yani Göksel'in ya gerçekten çok yani tabiri caizse saçma işler dönüyor. Ya burada tabii ki de yani bir ilahi güce inanabilirsiniz ama direkt olarak sonucu buna bağlamanızı yani bilmiyorum ya çok garipsedim şu anda bu açıklamayı görmemiştim. Ve gerçekten şu an dilim damağım tutuldu desek yeridir. Ya hakikaten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bilmiyorum Göksel'in yani siz oyunculara o kadar primler dağıttınız ne bileyim villalı verdiniz Bodrum'da. Ya bu muydu bunun karşılığı gerçekten? Bunu sorgulamak istiyorum. Ya 24 yıl sonra gitmişsin bir turnuvaya ve daha ilk karşılaşmadan zaten havlu atmanın kıyısına gelmişsin. İkinci karşılaşmada bunu telafi etme şansın varken işleri bir anda daha da tepe taklak yapıyorsun. İlk dakikada yediğin golle beraber. Ha goller atılır yenilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama o ilk gol yedikten sonra buna bir reaksiyon göstermen gerekir. Yani ilk gol yedikten sonra da sen Türk milli takımı gibi oynamadın. Burada karşında Paraguay değil de ne bileyim atıyorum bir İngiltere olsa, bir İspanya, Fransa olsa o bulduğu pozisyonlarla farkı 3'e 4'e çıkartabilirdi. Yani burada adamlar bir kere geldi gol attılık bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla savunma zafiyeti yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda. Ya burada karşımıza daha becerikli bir takım olsa ilk yarıdan soyunma odasına 3-0, 4-0 gibi bir skorla da girebilirdik yani buldukları pozisyonlarla.
1: Ki Vincenzo Montella şunu da söylüyor. 32 tane şut attık. Diğer maçla birlikte toplam 62 şut attık. Yani şans falan diyor ama sen stadyumdaydın. Gözlemleme şansın da oldu. Ya o 30 şutun kaçında ayağa kalktınız? Acaba gol mü oluyor? Gol pozisyonu dediniz ki?
0: Ya herhalde bir Deniz Gül'ün şutundadır. Bir de burada Melih Demiral'ın kafa vuruşundadır. Yani bunlar dışındaki yani tamamen cılız şutlardan ibaretti. Hele ya Hakan Çalhanoğlu'nun son dakikada bir şutu vardı Göksel'in. Yani biz Can'la beraber saç baş olacaktık. Yani bu adam şut mu çekti, pas mı verdi diye bir düşündük. Yani hakikaten de bir istişare ettik. Ya gerçekten şut mu çekti orada falan diye. Ya burada 32 şut çekmişsiniz. İki karşıma 62 şut çekmişsiniz. Bu istatistikler tamamen bomba. Boş geliyor bana. Bu şutlardan ne katkı aldınız? Orası önemli. Ve bu şutlar sana yani oyun içinde ne kadar katkı sağladı? Ya baktığımız zaman az önce de saydığım gibi herhalde bir Deniz Gül'ün şutunda ayağa kalktık. Aha gol geliyor diye. Bir de Melih Demiral'ın kafa vuruşunda. O da yandan zaten gol olmadı.
1: Maç sonunda taraftarların tepkileri, oradakilerin tepkileri nasıl gözlemledin?
0: Ya tabii ki de hiç olumlu bir tepki olmadı. Ya burada neredeyse ev sahibi avantajına sahiptik. Çünkü tribünlerin %70-75'i bize aitti. Yani bir Güney Amerika takımıyla oynanılmaza rağmen. Ama gel görelim ki maç sonunda tabii ki de taraftarlarımızda da bir hüzün hakimdi maç sonunda. Yani çoğu zaten konuşmaktan çekiniyordu. Konuşanlar da zaten burada hem teknik direktörümüze hem burada federasyon yetkililerine sorumlu olarak görüyorlardı ki ben de hak veriyorum kendilerine. Yani tamamen başarısızlıktan ibaret geçti bizim açımızdan turnuva. Ya o yüzden de maç sonundaki reaksiyonlar da özellikle milli takımımız açısından çok iyi değildi.
1: Yani ben bir ara 45-65 arasında Arda Güler oyundan çıktı zannettim. Ya topa dokunmadın.
0: Çok etkisizdi. Yani
1: neden sorumluluk almaktan kaçındı yıldızlarımız ki Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu hiçbiri kulüp performansının yanına bile yaklaşamadı.
0: Aynı şeyi düşündük Göksel. Yani gerçekten burada Arda Güler olsun, Hakan Çalhanoğlu gibi dış şut tehdidimiz olan oyuncular, hatta buna Kenan Yıldız'ı da dahil edebiliriz. Ya bu oyuncular varken neden bunlardan yeterince faydalanmadık ya da bunlar neden sorumluluk almaktan bu kadar çekindi? Ya ben de bunu karşılaşma içerisinde ciddi derecede sorguladım. Hem ilk karşılaşmada hem de bu gece oynanan karşılaşmada. Ya bilmiyorum Gökçen, yani bu oyuncular milli takımlarında bu performansı göstermiyorlar. Hakan'ın Inter performansına bakalım. Ne bileyim Arda Güler'in Real Madrid performansına, hatta Kenan Yıldız'ın Juventus performansına, yani çeyreğini bile oynamadılar da herkes sorumluluk almaktan kaçtı. Arda belki de milli takım kariyerinin en kötü karşılaşmasını geçirdi. E tabi bunların da hepsi üst üste gelince elenmekte cabası oluyor.
1: Bugün herhalde övgüyü hak edebilecek tek bir isim vardı diye düşünüyorum ben, kendi fikrim. Yani bize yansıyan canla başla savaştıydı Mert Müldür. Nasıl değerlendirirsin?
0: Evet, Mert Müldür savunma performansı açısından bence sahanın en iyisiydi. Çünkü diğer savunma oyuncularımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Özellikle stoper ikilimiz yani çok ağır kalıyor Göksel'in. Yani savunma arkasına atılan her top neredeyse burada tehlike yaratıyor bize karşı. O yüzden de yani savunma güvenliğimizin çok iyi olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada, ki iki karşılaşmada 3 gol yedik ve şu anda -3 averaja sahibiz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi turnuvadan elenen iki takımdan birisiyiz. İkinci takım olduk turnuvadan elenen. O yüzden de dediğim gibi burada Mert Müldür'ü ön plana çıkartabiliriz karşılaşmada, senin de söylediğin gibi. Yani Can Uzun oyuna girdikten sonra biraz çabaladı. Kendisi bugüne kadar çok fazla süre almamıştı. Ama onun da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Özellikle oyunun ikinci bölgesinde top dağıtımı konusunda iyi bir performans sergiledi bence Can Uzun'da. Ama dediğim gibi böyle çok fazla sivrilen bir isim oldu mu? Bence çok olmadı ama burada tabii ki de Mert Müldür'ü sayabiliriz, senin de söylediğin gibi.
1: Peki bugünden sonra nasıl değişimler bekliyorsun milli takım için? Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var ama herhalde hepimiz şey diyoruz yani, keşke böyle bir maç olmasa, çıkmasak.
0: Ya Göksel, maç sonrasında konuştuğum insanlardan çok fazla şu cümleyi duydum: acaba bileti iade mi etsek, yani gitmemizin ne anlamı var, hatta dönüş biletimizi de öne çekelim ya, daha erken bir tarihte Türkiye'ye dönelim. Ya bunu bir değil iki değil neredeyse 20-30 kişiden duydum, ki bunlar sadece benim konuştuklarım orada. Yani Türk nüfusunu varsayarsak bence birçoğu aynı düşünceye girmiştir diye düşünüyorum. Ya hakikaten de bu saatten sonra ne gerek var o karşılaşmaya gitmeye? Yani baktığımız zaman bu tabii ki de bizim açımızdan çok üzücü bir durum. Yani kimse böyle bir son beklemiyordu herhalde. Yani kime sorsak herhalde geçtiğimiz hafta bugün, yani cuma akşamından bahsediyorum Amerika saatine göre, Türkiye ikinci maçın ardından elenecek diye herhalde dalga mı geçiyorsun derdi bunu söyleyen kim olursa. Ama geldiğimiz noktaya bakarsak ya hakikaten de sadece hüzün hakim şu an itibariyle.
1: Ya tabii ki insanların da böyle düşünmesini anlıyorum. Çok ciddi masraflar, ki sizlerin de nasıl gittiğini biliyorum. Ya bazı hani şeyler var mesela, sponsorlar götürüyor getiriyor, öyle olsa hava hoş ama öyle bir durumunuz da, öyle bir durumları da yok ya da gidenlerin.
0: Evet.
1: Çok iyi anlıyorum. Biletlerini yani ben tavsiye ederim. Öne çekmelerini ve iade etmelerini.
0: Yani şu saatten sonra ne anlamı var Göksel gerçekten? Yani tamamen formalite icabı bir maç yani baktığın zaman. Amerika gruptan çıkacak. Türkiye zaten elenmeyi garantilemiş. Yani bu saatten sonra o maça gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Ya ki gidenlerin de ben böyle çok istekli bir şekilde gideceklerini düşünmüyorum. Ya da ne bileyim, bu maçta gördüğümüz tribünün yarısını bile görmeyeceğiz bence.
1: Peki oradaki yabancılardan milli takımımızla ilgili nasıl geri dönüşler aldın? Ya maç sonunda özellikle merak ediyorum. Onlar da bizim kadar şaşkın mıydı?
0: Ya özellikle burada iki oyuncuya dikkat çektiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız. Yani tabii ki de kulüp performansı açısından, kulüp takımları açısından en ön plana çıkan iki oyuncumuz bunlar olduğu için, yani Türk olmayan insanların da, yani farklı ülkelerdeki insanların da en yakından tanıdığı iki isim bunlar. O yüzden de yani özellikle bu iki ismi vurguladılar. Burada Arda Güler'i bir adım daha öne atabiliriz bence. Çünkü ya Arda Güler hakkında çok fazla serzenişte bulundu. Özellikle Paraguaylı taraftarlar bile yani Arda Güler, Arda Güler dediniz ne oldu gibisinden, yani çok fazla böyle gülüşmeler yaşandı kendileriyle konuşurken, işte tebrikleşirken falan. O yüzden de burada yani onların da dikkat çektiği isim bence Arda Güler'di. İkinci sıraya da bence Kenan Yıldız'ı yazabiliriz.
1: Ya bir yerde de haklılar, yani o kadar yıldızımız yani olarak adlandırdığımız, nitelendirdiğimiz oyuncuların hiçbiri NC'si o kadar etki vermedi.
0: Ya kesinlikle katılıyorum söylediğine. Burada hiçbir etki vermediler. Yani burada kulüp performansının çok uzağında kalan bir milli takım performansı. Sadece burada bir iki kişi hakkında konuşmuyorum.

0: Bence genele vurduğumuzda da yani herkes yani çok gerideydi Göksel'in ya.
1: Peki Eralp, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani üzgünüm, kırgınım. Yani çok büyük beklentilerle gelmiştik bu turnuvaya. Yani bunu kişisel olarak söylemiyorum, direkt Türkiye adına söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Yani en son katıldığımızda dünya üçüncüsü olmuştuk. Yine aynı ümitlerle buraya geldik. Yani maalesef karşılaştığımız tabloda ya turnuvanın başlangıcından bir hafta geçtikten sonra elenmek tabii ki de burada bizim açımızdan bence çok kalp kırıcı oldu. Yani bu sonu bence hiçbirimiz beklemiyorduk. O yüzden ya böyle kelimeleri de zor seçiyorum. Çünkü hakikaten çok üzgünüm. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum ama ya dediğim gibi bir tık kırgınım ya burada milli takımımıza. Yani bu sonu beklemiyordum kendilerinden.
1: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in, sana da yayınlar.
1: Teşekkürler. Eralp ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yani gerçekten ben yayına girerken de Emre abi yayından çıkıyordu sevgili Emre Tilev. Onunla da bunu konuştuk. Yani turnuvanın bitmesine 30 gün var. Biz turnuvadan elendik. Bir ay var. Dünya Kupası'nın bitmesine tam bir ay. İnanılır gibi değil. İlk olarak Merih Demiral maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Ya sorunla aramaya gerek yok. Sorunla hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum, futbolda böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya olmayınca olmuyor ya. Kaç tane 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyorum. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz. Ya tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız. Efendim?
3: Baskı var mıydı üstümüzde?
2: Baskı futbolun doğasında var. Herkes yani tabii ki baskı olur üstümüzde. Bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgün. Şimdi soyunma odasından geldim. Herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takım inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım. Bunu halkımızı unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah. Bakalım. Ya Montella bize İler Gümez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Melih Demiral'ın sözleri bu şekildeydi. Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
4: Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon öncesi, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik.

maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın çok daha

0: beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği, bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek finalde yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama tabii ki seviyeyi abartıyor muyuz bilmiyorum. Ben bu konuda katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır. Ama bu sonuç bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor. Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Yani burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işler iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama seviyeyi abartıyor muyuz kısmına katılmıyorum. Tabii ki istemezdik. Ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. Umuyorum inşallah bu en şey durum olur. Bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız, hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Uluslar Ligi A grubu da var, A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Ama kafaları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olan bizleriz. Kendi milletimiz, ülkemiz olarak. Bunu da tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozuntusunu. Herkes daha büyük bir beklenti içindeydi. Ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
1: Gökçe'nin Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam edecek.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: hep birlikte ülkeyle siz de başta olmak üzere ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda kağıt üzerinde söyleyeyim tabii evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
1: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık, kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
0: Son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz, geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
1: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
0: Ben de sahayı zaten.
1: Evet yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
0: Peki, güveniyoruz sizlere abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet sevgili Arda.
2: Arda Güler'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafa gidelim, kaptana gidelim. Hakan Çalhanoğlu neler söyledi maç sonunda?
0: Hakan ne denebilir? Çok geniş analizler olacak. İki maçta bir anda turnuvaya veda. Evet maç içinde 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar var. Oyun bizde. Şanssızlık da var. Çok şey de var. Şu kısacık alanda üzüntüm büyük biliyorum. Neler söyleyeceksin?
3: Tabii ki şimdi kelimeler bulmak kolay değil. Zordur. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik. Biz getirdik. 24 yıl sonra. İki maçtır. Her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık. Olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor. Vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim. Adamlar yine bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar. Onun dışında aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyuna giren çıkan hiç fark etmiyor. Herkes denedi ama olmadı. Olmadı mı olmuyor yani. Şanssızlık yani. Biz sizler de gördünüz yani. Hep denedik, olmadı. Ama önümüzde dediğim gibi Avrupa şampiyonu olacak. Yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimizi de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım. Çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Daha nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da ders çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bir şutla yine maçı kaybettik.
0: Teşekkürler kaptan. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
2: Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve bir başka oyuncumuza geçelim. Kalecimiz Uğurcan Çakır'la devam edelim.
0: 10 kişi kaldılar. Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi ortaya koyacağız dediniz. Konsantral görüyoruz ama neydi? İki maçın senin kafanda, çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
4: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi.

0: şöyle bir maç sonu açıklamaları da tabii geleceğiz demiştik. Flash röportajları Arda Güler'i ilk olarak dinliyoruz.
1: Çok büyük hedefler, çok büyük hayaller.

0: Sahada bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
1: Şu bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi sizlerle birlikte. Baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
0: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık. Bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasip de böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık. Ama kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var. Tecrübeli oyuncularımız var. İyi futbolcularımız var. Kafamızı kaldıracağız inşallah. Türkiye'yi, ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah.
1: Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Uğurcan Çakır'ın sözleri de bu şekildeydi. Maç sonunda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve teknik direktöre dönelim, Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonunda neler söylüyor?
1: Birlikte geceyi şöyle bir nasıl özetler? Herkes üzgün, herkes kırgın, herkes mutsuz. Futbol tabii, sonuçta hayat. Neler söyleyecek?
3: Sinceramente sono dispiaciuto principalmente per il popolo turco, c'erano grandi aspettative, anche noi in verità, per la federazione che sta lavorando in maniera eccellente con tutti noi, anche con la presenza, con la vicinanza e col sostegno, e per i ragazzi, non meritavano la sconfitta anche oggi. Nel calcio sono da 35 anni forse a livello professionistico e ci sta di perdere una partita del genere ogni 50 partite, ma fare due partite del genere e non riuscire nemmeno a segnare e non portare a casa il risultato è qualcosa veramente che non è mai successo, almeno a me, siamo dispiaciuti. Si può dire che il destino non era dalla nostra parte, ma dobbiamo essere lucidi, i ragazzi devono uscire dallo spogliatoio oggi a testa alta perché hanno dato tutto, non si può colpevolizzare nessuno se ha sbagliato un gol. Quindi per me questi ragazzi oggi valgono ancora di più, li voglio ancora più bene perché so quanto hanno lavorato e come hanno lavorato e quindi avranno sempre il mio sostegno.
4: Şöyle, aslında çok çok üzgünüm yani, özellikle milletimizin adına büyük beklentiler vardı, bizim için de büyük beklentiler vardı, yani bizim de beklentilerimiz çok büyüktü ama şunu da eklememiz lazım, yani federasyonumuzun adına da çok çok üzgünüm çünkü nasıl çalıştıklarını biliyorum, futbolcularımızın ne kadar fedakarlık yaptıklarını biliyorum, ne kadar hırslı bir şekilde çalıştıklarını da biliyorum ama ben 35 yıldır futboldayım, yani profesyonel futboldayım, normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç. Ama iki tane üst üste böyle denk gelmesi şaşırtıcı açıkçası benim adıma. Yani çünkü baktığınızda iki maçta 65 tane şut var. Topa sahip oynama yüzdesini söylemiyorum bile. Yani bu şuna gelmek istiyorum. Yani kader bizden yana değildi maalesef bu iki maçta. Ama futbolcularımıza direkt söyledim, yani kafanızı dik bir şekilde ayrılmanız gerekiyor bu iki maçtan. Çünkü her şeyinizi verdiniz, her şeyinizi ortaya koydunuz ama nasipten öte yok, yol yok derler ya, hani biraz da böyle oldu. O yüzden yani tekrardan tabii ki de çalışacağız, daha iyi olacağız ama bugün böyle bir sonuç.
1: Peki son olarak Riva, Miami, burası iki maç, geniş analiz yapacak hoca biliyoruz. O analizi yaptığı zaman performansını her zaman beklediği isimlerin performans verememesi sayısı çok mu kafasında? Yani beklediğini alamamak özel isimlerden, tabii ki oyuncuların her zaman korur onu biliyorum ben. Olur ya, bazen de bir turnuvada istediği isimlerden performans alamaz. Ne diyecek acaba?
3: No, non è mio costume, non è mia abitudine, sarebbe anche inopportuno adesso. Io guardo l'impegno, guardo la determinazione, guardo la continuità nell'impegno. Quindi per me questi ragazzi sono stati sotto questo punto di vista fantastici e ci sta poi che certe giocate in un determinato periodo dell'anno non possono arrivare come ci si aspetta o come tutti ci si aspettano, ma da parte mia avranno ancora di più il mio sostegno.
4: Yani aslında şöyle söylemek lazım.

0: benim şöyle bir alışkanlığım yok açıkçası. O böyle daha yapabilirdi, şunu yapabilirdi diye. Ben hiçbir zaman böyle şeyler demem. Ben her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine bakarım. Hırsına bakarım. Sahaya nasıl bir ruh hali yansıtıyorlar. Onlar benim için çok önemli. Ve hepsinde yani inanılmaz bir mücadele yüzdesi var. İnanılmaz bir hırs vardı. Ve iki maçta da sonuna kadar mücadele verdiler. Yani benim desteğim yani her zaman olacak onlara. Çünkü gerçekten hani devamlılıkla birlikte o çalışmaları yaparken hiçbir zaman kimse kendini geri çekmedi. Yani herkes çalıştı, herkes çok mücadele verdi ama olmadı maalesef.
1: Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere son maçta.
2: Hocam. Dani Bey görüşmek üzere.
3: Vincenzo Montella'nın sözleri de bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısına da bir döneceğiz tabii ki. Evet, oraya gidebiliriz. Montella basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
4: Montella teknik direktörümüz. Başlamadan önce bütün telefonları sessize almanızı rica edeceğiz. İspanyolca, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca çeviri olacak. Soru sormak isterseniz lütfen elinizi kalkıp mikrofonu bekleyin. Kendinizi tanıtın. Temsil ettiğiniz kurumu ve hangi dilde konuşacağınızı söyleyin. Daha sonra Türkiye basın medya temsilcisine söz vereceğiz. Evet, başlayabiliriz. Go ahead.
5: Çok şey var ama tabii bir tane sorabiliyorum. İlk maçta tek gerçek santrforumuzu sadece son.
6: Sono qua apposta tutto il tempo che volete.
0: Ben her zaman buradayım. Ne kadar zaman gerekiyorsa konuşalım.
4: I'm here.
5: Tek kadromuzdaki pozisyonu gerçekten santrafor olan oyuncu. İlk maçta sadece uzatma hali birlikte 10 dakika kullandık.
6: Bu maçta da
5: rakip eksik kaldıktan sonra 22 dakika Deniz oyuna girmesini bekledik. Gene santrafor kullanmadan. Acaba o sırada performanstan memnun olduğu için mi bu değişikliği yapmadı, yoksa sebebi nedir? Açıklayabilirseniz sevinirim.
4: Hayır.
6: Dopo 20 minuti abbiamo inserito un'altra
4: attacco. Barış'ı ikinci devrede 20 dakikadan sonra devreye soktuk. Şimdi objektif bir biçimde bakacak olursak konuya, ben oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün çok daha fazla geliştirmiş oldular yeteneklerini. Çünkü İki büyük performans gerçekleştiler. 65 gol pozisyonuyla ve ne yazık ki çok az şansla rakip takım sonuç elde edebildi. Böyle iki tane arka arkaya bu tür karşılaşmaya kendi kariyerimde herhalde pek rastlamamışımdır. Yani bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi demek biraz aza indirgemek olur. Son ana kadar mücadele ettik. Türk halkının büyük beklentisi vardı. Ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu. Hep yanımızda oldular. Ve çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü bütün ellerinde ne varsa futbolcular sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler. Ve son 10 dakikada bir santrforu devreye sokup sokmamak mıydı mesela? Bunu size bırakıyorum.
0: tamamıyla bir düzeltme yapacağım. Maalesef çevrede bir aksaklık yaşanıyor. Barış'ı ikinci yarının başında soktuğumuzda bir forvet aldık, Barış'ı koyduk. Ondan sonrasında akabinde ikinci forveti de aldık. Yani burada tamamıyla hani maçın gidişatına göre bir karar aldım. Herhangi bir şekilde performanslara alakası yok. Tabii ki de çok üzgünüm. Milletimizin adına çok büyük beklentiler vardı. Bizler için çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden hepsi adına çok daha fazla üzülüyorum. Çünkü herkesin burada ne kadar çok çalıştığını görüyorum ben her gün. O yüzden onları göz önünde bulundurduğumuzda sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ama kariyerim boyunca mesela 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda belki 50 maçta bir denk gelen maçlar iki kere üst üste denk geldi. Ben ilk defa görüyorum. Yani kader bizden yana değildi açıkçası. O yüzden futbolcularımız adına fedakarlıklarını gördükten sonra, sahaya her şeyi bıraktıktan sonra, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve buradaki herkesin çalışmasını göz önünde bulundurunca tabii ki de
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
7: Reklam.
8: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Reklam bitti.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
10: Emre Bey.
11: Teknik direktörü Pochettino'nun bugün bir açıklama galibiyetinden sonra maça çift forvetle başladık çünkü Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye itip boş alan bulmak istedik diye. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoktu çünkü kadroda tek gerçek santrafor vardı çağırdığınız ama taktiksel bir esneklik yaptığınızı da görmedik maçlarda. Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Teşekkürler.
12: Ora ripartiamo, ora per un po' vi eravate fermati, questo attaccante.
4: Şimdi tekrar geriye döneceğiz. Aslında bu forvetle ilgili olarak 65 şutu hatırlatmak isterim. İlk devreden sonra bugünkü oyunu takip edecek olursanız Amerika Birleşik Devletleri 1-0 kazandı. Tek bir şut olmadan. Birisi bana bunun mantığını açıklasın. Ben öğrenmeye hazırım eğer bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı söylenirse.
0: Düzeltme daha yapacağım. Tekrardan forvet konusunu açmanızı yani şaşırarak bakıyorum. Çünkü son iki maça baktığınızda toplamda 65 şut var kaleye. Ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. O yüzden eğer bana biriniz bazı anlar, enstantaneler futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse hani ben de öğrenmeye hazırım açıkçası. Çünkü biz gidiyoruz olmuyor, bir kere geliniyor oluyor. Yani dediğim gibi az önce.
10: Çiğdem.
13: Tivi Spor Çiğdem Günal. Hocam çok üzgünüz. İki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmek çok şok edici oldu. Hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a karşı kapalı savunmaları aşamadık. En büyük problemimiz kapalı savunmaları aşamamak mı? Elenmeyi bu iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hak ettiğimizi düşünüyor musunuz?
0: Se mi erano più squadre che si chiudevano, secondo te cosa è stato il più grande handicap?
12: Allora, se non crei situazioni in area di rigore, allora ti puoi porre il problema, ma il calcio è un gioco di situazioni.
4: Rakip penaltı sahasında, ceza sahasında şans oluşturmazsanız zorluk çıkar ama futbolda hep bu tür durumlar olur. Büyük anlar ortaya çıkar, karar vermeniz gerekir. karşı tarafın ceza sahasına girip de kader sizin yanınızda olmazsa, birdenbire direkt üstünden giderse top ve bir başka seferde de tutturamazsınız. Dolayısıyla belki de ceza sahasında, karşı takım ceza sahasında biraz daha iyi olabilirdik. Ama bu futbolculara karşı eleştiri getirebileceğim bir konu değil. Daha önce de söyledim. Hem futbolculara söyledim, daha da çok seviyorum.

0: bu performanslarından ötürü futbolcuları hakikaten bütün kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden bu kadar güzel bir spordur bütün dünyada. İnsanlar çok hayalini kurar futbolun. Daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz maçı. Bu futbolun doğasının gereği olan bir durumdur. Ben hem olumlu hem de olumsuz senaryolarını değerlendirdim. O yüzden bunu kabul ediyorum. Birçok farklı şey yapılabilirdi belki ama ne eklenebilir bilmiyorum.
1: Çok ufak bir düzeltme. Yani hocanın anlatmak istediği şey şu. Eğer hani biz pozisyon üretmesek, yani ceza sahasına giremesek, o zaman bir problem olurdu bizim için. Hani derdik ki üretemiyoruz, o yüzden hani kaybediyoruz. Ama böyle iki maç üst üste yaşadığınızda, yani biraz hani basit gibi kalıyor ama yani kader bizden yana değildi gibi oluyor yani bu iki maçta da. Yani başka bir şey düşündürmez. Hani o yüzden dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorsunuz maçlarda direkten çıkıyor. Üst direğe çarpıyor, diğer yan direğe çarpıyor, bir daha çıkıyor. Yani iki maçta da böyle benzer pozisyonlar var. Bir tane atsak belki çok farklı olur. Yani maalesef böyle oldu.
2: Adnan Bey.
3: Çukurova Pres, Adnan Ercan. İki tane benzer maç oynadık. Rakipler topu bize bıraktılar ve hızlı geçiş oyunuyla galip geldiler ve elendik. İlk maçtan ders çıkarmadık mı? B planımız yok muydu? Yani tersini yapamaz mıydık? Topu rakibe bırakarak oyuncularımızın daha etkili olduğu defans arkasındaki geniş boşluklardan yararlanamaz mıydık?
4: No, sicuramente nelle due partite, quella con l'Australia, il primo tempo potevamo fare molto molto di più.
0: Bu iki maçta Avustralya'daki ilk devrede daha iyi yapabilirdik. Bunun üzerine çok çalıştık. Ama ikinci yarıda zannediyorum hücumda bulunabildik. Ama bugün daha iyi yaptık. Ama sonuçta geri hat lara karşı mücadele etmemiz gerekti. Aslında Avustralya maçına kıyasla daha iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık ve isabetli vuruşlar olamadı tabii. Ama şunu söylemek istiyorum, daha önce de dediğim gibi birçok durum bizim için dezavantaj yarattı.
1: Ben düzeltme yapabilirsem Şimdi iki maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa Avustralya maçında belki defansın arkasına bir tık daha fazla koşu yapabilirdik. Ama bugünkü maça baktığınızda özellikle bunları da yaptığımızı gördüğümüzde yani daha ne yapılabilirdi orada? Hani insan bir düşünüyor yani çünkü gerçekten olmayınca olmadı.
5: Gencio, buenas noches en español.
0: Paulo Rios, Sports Colombia. Sizin bütün oluşturulan şanslarla ilgili ve kötü şansla ilgili söylediğiniz her şeye bakacak olursak bu nasıl daha iyileştirilebilirdi? Takım içerisinde daha nasıl iyi hale getirilebilirdi? Evet, bu adil bir soru. Bir takım şeyler üzerine çalışırsınız ve futbolcularda bir inancı pekiştirmeye, perçinleştirmeye çalışırsınız. Ama bu kadar büyük bir turnuvada belki bilinç dışı olarak bir fark yaratılabilirdi diye düşünülebilir. Ama milli takım açısından baktığımızda standart olarak daha iyi oynamaya çalışırsınız. Bir elemeden diğerine çok uzun bir zaman geçmemesini sağlamaya çalışırsınız. Ve sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Belki de futbolcuların bunu yapabilirsiniz.
1: Ekstra bilgi eklemem lazım. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bir şey var. Büyük turnuvalarda oynamaya alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nı artık normalleştirmemiz gerekiyor. sürekli katılabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de sürekli katılamadığımız için bilinçaltı

0: altında olsa dahi hani futbolcularımızı belki bir şeyler tutmuş da olabilir. Hani yoksa normalde geçmişe baktığınızda böyle bir problemimiz yoktu. Yani büyük turnuvaların da hani etkisi olabiliyor bu konuda. O yüzden biz çalışmalarımızı bu yönde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Milli takımımızın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum.
1: Yes, please.
2: Charlotte Harper Atletik'ten, Miguel Amero'nun gördüğü kırmızı kartı tepkiniz ne? Şaşırdınız mı? Bu kuralla ilgili bilginiz var mıydı? Ve futbolcularınızı bilgilendirmiş miydiniz bu yeni kuralla ilgili olarak? Evet, bu kuraldan haberdardım ve bununla ilgili bir takım toplantılar düzenledik. Delegelerimizle bu zaman kullanımı ile ilgili yeni kurallar, kale vuruşları ile ilgili zaman kısıtlamaları, bütün bu konuları gözden geçirdik, her şeyi izah ettik futbolculara. Hayır. Bu yeni kural, oyunun kurallarına uyum sağlarsınız. Oyunun kurallarına saygı duymanız gerekir. Çok doğal tabii ki, şaşırmadım.
3: Emin Çağlar, NTV. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çeyrek finali belki belirlemiştiniz. Ki hatta gizli favori bile olduk. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'da oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularımız vardı. Kalecimiz Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 11'ine girerdi. Net bir forvetimiz yoktu ama. Baktığınızda bu durum eve dönerken 2 maç sonunda 0 puanla bizi hangi gerçeklerle yüzleştiriyor?
4: Perché non l'ho convocato?
0: Dice poi abbiamo preso 0 punti dopo.
2: Evet, daha önce de dediğim gibi
4: bugün
2: bir kişiyi gösterip de suçlayıp bütün sonucu ona bağlamak çok kolay. Ben en iyisine inandım, ona göre futbolcuları seçtim. Tabii ki farklı beklentilerim vardı. Tabii ki knockout devresine kalabilmek istedim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum elbette. Benim başta amacım tabii ki elde edemediğimiz olan bu aşamayı aşmaktı, geçmekti. Ama bu sonucu bir şekilde öyle veya böyle kabul etmek durumundayız.
0: Yani hocanın aslında... Bugün hani birilerini suçlamak çok kolay olur. Hiç kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü hani elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Hani en kolaya kaçabiliriz, birilerini suçlayabiliriz. Ama tabii ki de bizim beklentilerimiz, özellikle benim kendi beklentim, tabii ki de grubu başarılı bir şekilde geçebilmekti. Ama maalesef iki maçta da gördünüz, olmayınca olmuyor. Yani kısacası buna bağlıyorum. Yani bundan daha fazla ne diyebileceğimi açıkçası bilmiyorum.
1: Mustafa Bey. Göksel Yeni Şafak Spor. 62 şut, gol yok. 2 maç, puan yok. Bu tabloda bir yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapmak isteseniz ne söylersiniz?
4: Ma io credo che tutti insieme abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, abbiamo analizzato tutto, ma non in questi giorni, anche a Riva, anche precedentemente con il mio staff abbiamo lavorato.
5: Io credo che
4: staff tecnico
2: her şeyi ortaya koyduğunuz zaman, teknik direktör olarak, bütün ekip olarak her şeyi ortaya koyduğunuzda futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama aynı zamanda üzüntü de olabilir, hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor, adil olmuyor. Biz bu Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik. Çok büyük isteklerimiz vardı. Bunu da maçta, sahada gösterdik. Ben 35 yıldır profesyonel futbol hayatındayım. Toplam kariyerim başından bakarsanız, ama dediğim gibi 50 maçta bir böyle bir maç olup kaybedebilirsiniz ama aynı şekilde 2 maç üst üste bu istatistiklerle oynadığımız şekilde oynayarak arka arkaya kaybetmek bana hiç olmadı. Doğrusu ben bunu hiç gördüğümü de düşünmüyorum başka bir yerde, ama sonuç kabul etmek durumundayız.
3: Evet, son iki soru, last two questions. Hilmi Bey.
5: Hilmi Saran Dolu Ajansı. Tabii ki mağlubiyetten sonra bir şeyleri söylemek belki bu açıdan kolay ama hani oyuncu değişikliği de açıkçası hani bu maç öncesinde bekliyorduk. Biraz da savunmada, ilk maçta savunmada çok büyük hatalar da yapıldı birebir de kalındığında. Belki savunmada bir değişiklik olamaz mıydı? Biraz daha artık hani fresh oyuncular diyelim. Gol yönünden biraz daha yakın olan mesela Ozan Kabak gibi değişiklikler beklenemez miydi? Hoca bunları, yani aynı oyuncularda devam etmesine sebebi ne? Çünkü sanki ilk maçta çok formsuz gözüktük ama aynı oyuncular devam etti gibi. Hiç onlara şans vermeyi düşünmedi. Bir de hoca geldiğinden beri bir yapı kurmaya çalışıyor, üzerine koyarak devam ediyor. Bu yapının ilerleyişi bu sonuçlarla nasıl etkilenir?
4: Hadi ver, defer. Allora, sono abituato a
2: Ben çok saygı duyuyorum. Benim çağırabileceğim oyunculardan biriydi ama sakatlandı ve çok iyi bir ama çok kuvvetli bir oyuncu ve oyuncuların yeteneklerine de inanıyorum. Oyuncuların aynı zamanda tutarlılık göstermesi çok önemli. Arkadaki iki stoperin birbirini beceri olarak da destekliyor ve tamamlıyor olması lazım. Meri kendisi şu anda diğer stoperle çok iyi oynuyor. Kabak da oynayabilirdi ama tabii başka oyuncular da oynayabilirlerdi. Onların da sahada olma hakları vardı. Ama sonuçta bir takım seçimler ve kararlar veriyorsunuz ve yapıyorsunuz. Ve benim verdiğim kararlar. İkinci soru neydi bu arada? İkinci soruyu unuttum.
4: Stiamo costruendo una struttura, ci ha portato grandi risultati.
2: Evet, tabii ki bir yapı oluşturuyoruz ve bu yapı bize iyi sonuçlar getirdi. Burada tek tek sonuçları saymayacağım ama takım genç bir takım, genç oyuncularımız var. Bu oyuncular zamanla gelişip olgunlaşıyorlar. Tabii ki bu Dünya Kupası için şu anda durum biliyoruz ne olduğunu, mevcut durumda bu devam etmeyeceğiz ama sürekli yeni oyuncular ve genç oyuncuları süreçte tutarak oyuncuları bir çekirdek kadro olarak oluşturup geliştirip bundan sonraki şampiyonalarda takım olarak bulunmak istiyoruz.
3: Last question. Gentlemen on the second row please.
6: Bölümde birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, artık noktalıyoruz programımızı. Maalesef Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay karşısında kaybettik. Bizden önce oynanan mücadelelerde de C grubunda Haiti veda etti. Brezilya karşısında 3-0 kaybettiler. Fas da İskoçya karşısında 1-0 kazandı ve Fas Brezilya ile birlikte yoluna devam ediyor. İskoçya'nın durumu hala belirsiz. E grubunda Almanya, Fildiş Sahili, Ekvador, Curaçao mücadeleleri bugün. B grubunda da Hollanda, İsveç ve Tunus, Japonya karşı karşıya gelecek. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yarın 16-18 arasında yeniden birlikte olacağız. Ama benden sonra da sevgili Berk Sayar sizlerle birlikte olacak. Onun da hatırlatmasını yapayım ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya karışıkla yaklaşık 3 saattir birlikteydik. Kötü bir gün maalesef bizim açımızdan ama konuşulması, yorumlanması gereken bir gün ve Radyo Gol'de gün boyunca programlarımız devam edecek efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
7: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Bu bir tekrar yayındır. programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Emre Tilevli, dakika skor başlıyor.
9: Türkiye Paraguay'a

0: 1-0 mağlup oldu. Ve Dünya Kupası bizim için bitmiş oldu. Çok üzgünüm. Yani ne söyleyebilirim ki? Benden siz söyleyin abi. Arayın. Sizi yayına alayım. Yani ne söyleyebiliriz? Çok motive izleyen Montella'ya mı kızayım? Al yapmayan oyunculara mı kızayım? Arayın abi, 212 alan kodu 273 10'un, sizi yayına alayım. Üreğimizi tükettiler, bu kadar beceriksizlik olur mu demiş. Ay senden gelmiş, aynı fikirdeyim. Dünya reklam şampiyonu oldular demiş. Arda'ya laf etme aman abi, adamın dokunulmazlığı var demiş bir değerli dostum. Hocam kime laf edeceğiz ki? Emre abi, turnuvaya gittiğimizden beri ben her zaman Radyo Gol'ü dinliyorum. Millet yok lider çıkarız, yok Amerika'yı da parçalarız falan falan. Ama maalesef gol bile atamadık demiş. Keşke Dünya Kupası'na katılıp rezil olmasaydık demiş Yunus Balyer. Geçmiş olsun, bu sefer sepet havası olduk. Ya öyle demeyelim, bu takım bizim takımımız ama 10 kişi oynayanlara karşı da gol atamıyorsan artık ya ne diyeyim. Günaydın, aklı çıkmak ne kadar kötü. Ele milli takım söz konusu olunca. Hadi şimdi çıkalım ABD'ye yenip 3 puanla. Lakin Paraguay ikili averajla fişi çekti. Geçmiş olsun. Emre abi, Yalçın ben. 10 kişi yazık. Şimdi konuklarım var. Onları alacağım. Bolca telefon var. Hepsini alacağım. Alo, günaydın, hoş geldiniz. Alo.
1: Alo, sesimi alabiliyor musunuz?
0: Alıyorum hocam. Artık herkesin sesini alıyorum. Buyurun hocam.
1: Yani çok ihtiyacımız, kusura bakmayın, günaydın öncelikle herkese, çok ihtiyacımız vardı bu birlik beraberliğin. Maçın dışında çok güzel enerji motivasyon olacaktık. Maç sadece şunu merak ediyorum, 90 değil 180 dakika oynasak ne değişikti? Tek sorun bu, tecrübenize dayanarak. Siz de sinirlisiniz biliyorum ama bugün bizim için çok kötü bir gündü, çok kötü bir sabahtı.
0: Ne diyeyim hocam, yani İstersen 500 dakika oyna.
1: Yani olabilecek ya. Buraya kadardı. Avustralya maçında bitti. Amerika maçına yani bilmiyorum.
0: Amerika da maçı prestij maçı hocam artık yani. Amerika maçından elde edeceğin hiçbir şeyin önemi yok artık.
1: Önemi yok da hani daha da kötü olmasın, daha da kötü senaryo yaşamamak dileğimiz bu saatten sonra.
0: Peki hocam, çok teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Berk Sayar'a gidelim. Berk attığımızda. Berk'cim günaydın tekrar.
2: Abi tekrardan günaydın. Bir saat önce konuştuklarımızın üzerine çok fazla söyleyecek farklı bir şey yok. Çok fazla şey var ama farklı bir şey yok. Farklı bir şey yok dediğimiz noktada sen üçüncülük ihtimalinin de bu sonuçta ve dünkü sonuçlarla elden gittiğini söylüyordun. Aynı zamanda ben ilk maçtan ders alamadık dediğimde sen onu çok güzel örneklendiriyordun ve farklı farklı noktalardan detaylarla örneklendiriyordun ve yine hüsran. Haiti ile aynı kaderi paylaşıyoruz. 48 takımlı Dünya Kupası dediğimiz noktada benim bildiğim kadarıyla ikinci takımı son itibariyle elenen takımlar arasında Haiti ve ülkemiz var, Türkiye var. Yani geliyorum dedi. Üzücü olan kısım o. Ben geliyorum dedi ilk maçtan. Bu sonuç. İkinci maçta farklı olur'u konuşurken bunu gördük. Bilmiyorum yani bu nasıl sonuçlanacak. Montella tarafında, TFF tarafında mutlaka radikal kararlar gelecek ama yani radikal kararlar dediğin yerde yarın maçın yok. Yani ya yarın radikal bir maçın yok.
0: Radikal karar gelse ne olacak Berk'cim?
2: Artık yarın ya seni kurtaracak bir maçın yok. Yani bir Dünya Kupası turnuvası ve 2 yıl sonra yine tekrardan farklı bir heyecanı konuşabileceğin yer. Bu Süper Lig'deki Fenerbahçe'de Galatasaray'da gelecek radikal kararı beklemeye de benzemiyor. Bizi farklı bir yere götürüyor bu seyir.
0: Ya tabii burada yani nereden tutsak elimizde kalan bir felsefe var. Yani adamlar 10 kişi kalmış hocam. Yani sen eğer 10 kişi kalan bir takıma karşı gol üretkenliği sağlayamıyorsan abi, bunun adı tam adına aymazlıktır. Bunun adı tam karşılığıyla iş bilmezliktir. Yani ben bu zaman dilimine kadar hep Montella'ya sahip çıktım biliyorsun. Hatta sevgili dinleyicilerimizin bazıları sert eleştirirken yapmayın etmeyin dedim. Ama doğru, sen bu üretkenliği nasıl kuramazsın ya? Ya bu üretkenliği eğer ortaya koyamıyorsan, bu değerleri, bu nitelikli yaklaşımı ortaya koyamıyorsan tamamıyla yalan dolan.

0: düne kadar bunu hepimiz yapıyorduk. Yani dün dahi yapıyorduk bunu. Yeri geldiğinde bazılarımız medyadan ya da yorumculardan fark etmeksizin, bazılarımız buna inanmasa bile yapıyordu bunu, fark ettiriyordu bize. En azından çünkü burada bu enerjiyi diri tutalım diyen bir Emret ile, bu enerjiyi diri tutalım diyen bir medya mensubu. Hep böyle ilerliyordu bu kısım. Ama maalesef yani bizlerde de ikinci yarıya girerken hiçbir umut kalmadı. Taraftarlarda, bizlerde hiçbir umut kalmadı Emre abi. En iyi 8 tane üçüncüye bile şans verilen bir Dünya Kupası vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Orada dahi şu hale düşmek büyük rezillik. Öyle görüyorum. Yani Montella kısmına geliyorum tekrardan. Barış'ı en öne alarak bence büyük hata yaptığını da hani sonradan gösterdi. Barış'ın geriden gelmesi gereken bir oyundu bence bu oyun. Öyle okumamız gerekiyordu. Yani yüzünü kaleye dönmemesi gerektiğine inandığım bir oyundu. Ama gücünü kullanıp adam eksiltip işte orada farklı bir şekilde konsantrasyonunu da toparlayabilmesi lazımdı. Deniz ve Can'a umut bağlamıştık, hatırlar mısın Emre abi? Yani Deniz neden yok, Deniz tercihi niye yok, Can tercihi neden maç başında yapılmadı dedik. Umut olarak Deniz'i sok, Deniz'le başla, Can'la başla diyoruz dediğimiz böyle farklı farklı işte sistemler vardı. Bunları konuşuyorduk muhtemel 11'lerde. Ama son dakikalarda Barış'ın sağdan getirdiği, 89 ya da 90 olsa gerek, Barış'ın sağdan getirdiği, Can'ın vurduğu dönen topu, kaleciden dönen topu da Deniz'in tamamlayamadığı, ki Can'dan da müsait pozisyonda Deniz tamamlayamadığı bir an vardı. Zaten o her şeyi gösteriyordu. Yani senin bir ülke olarak milli takımından umutlu olduğun ve arkasında durduğun iki oyuncuyu haftalardır onlarla başlasa sanki daha iyi olacak, biz bu 9 numarasız sistemi eleştiriyoruz, olmaması gerekiyor, bu turnuvaya uygun değil, Montella neden ısrar ediyor dediğimiz o oyunda, Deniz ve Can'dan medet umduğumuz anda Deniz ve Can'ı bile öyle görmek esasında bence Paraguay maçını da Avustralya maçını da özetledi. ABD maçı da bizim için artık tamamen bir formalite maçı olur kısmını konuşturur oldu. Öyle bir milli takım abi. Az önce de dediğim gibi Haiti ile beraber en erken elenen ikinci takımız. Ortak da noktamız var üstelik Haiti ile. Golümüz yok. Onu da söylemek lazım. Ama tabii yani çok ağır olacak mı bilmiyorum ama Haiti tarafında da vaat edilen şeyler bizde vaat edilen şeyler kadar büyük değildir. Ya da bizde konuşulan o maç öncesindeki bir ay, maç öncesindeki iki ayda, maçların öncesindeki, turnuvanın öncesindeki 2-3 ayda bizlerde konuşulan o vaatler kadar büyük vaatler yoktur orada, öyle tahmin ediyorum Haiti tarafında. Yani bir örneğin villalar konuşulmamıştır oyuncular da hiçbir şey yapmamışken. Seni bir sistemle beraber, Montella ile beraber oraya götürmüş ama orada neler yapacağından hala bir soru işaretiyle seni düşündürür pozisyondayken. Bunlar konuşulmamıştır öyle tahmin ediyorum. Yani Orkun'un pasını hatırlar mısın Emre abi, onu da sormak isterim. Maç boyunca atabildiğimiz ikinci bir örneği yoktu Orkun'un o pozisyondaki pasında. Ve bu Orkun milli takımın hazırlık sürecinde de, yani bu iki maçtan, Paraguay Avustralya maçları öncesinde de oynuyor oynamıyorlarla hem teknik heyeti hem ülke futbol gündemini değiştiren bir Orkun'du. Neden oynuyor? Beşiktaş'tı diye. Neden oynamıyor? Beşiktaş'tı diye. Neden oynuyor? İşte popülariteye, işte Twitter'a, sosyal medyaya yenik düştü. Montella artık baskıları kaldıramıyor, oynattı denilen bir Orkun vardı mesela Avustralya maçı için. Bu maçta neden oynamıyor? Yine oradan okuduk.
1: Hocam işte oradan okumuyorum ya. Biz tam anlamıyla rezil bir oyun ortaya koyduk. Yani
0: burada bir oyun ortaya koyduk. Ama bunların böyle küçük küçük başlıklarına baktığımda da hepsi
1: hocam burada Berk'cim bence küçük bir başlık yok. Burada büyük bir başlık var. Rezilsiniz başlığın adı.
0: Doğru.
1: Yani rezilsiniz. Yani sen şimdi en iyi, ama bu da tabii bunu biz yaptık. Yani basın mensupları da yaptı. Burada çuvaldızı da kendimize bir batıralım bakalım. Yani siz en iyi jenerasyonsunuz falan dedi. Ben burada hatta ona karşı çıktığımda bazı benim gazeteci dostlarım olur mu abi ya çok iyi jenerasyon dediler. Ya dedim ben 2002'yi anlattım. 2002 jenerasyonu burayı havada karada silkeler. O yüzden yani biz yani Mesela Arda bizim göz bebeğimiz, yaklaşımı hala göz bebeğimiz. Ama Arda ne Avustralya maçı ne bu maç oyunun içerisinde yok. Yani dünya futbol literatürünün içine baktığımızda böyle bir felsefe, böyle bir anlayış. Yani sen mesela adam yeri geliyordu Maradona'yı yedek bırakabiliyordu. Sen Arda bu kadar kötüyken bu Arda'yı neden oyunda tutuyorsun? Yani bizim böyle çıkmazlarımız var ve bu çıkmazlardan kurtulamıyoruz. Montella da diyor ya ben Türkleştim. Hakikaten Türkleşmiş. Yani şimdi mesela ne olacak? Hani hepimizin soracağı soru şu: Amerika maçına Montella ile mi çıkalım? Gitsin. Gitse ne olacak, kalsa ne olacak? Yani sen veda etmişsin. Ezimet yaşamışsın.
0: Çok doğru.
1: Berk, teşekkür ediyorum. Var mı eklemek istediğin?
0: İlk yarı Mert'le aradık abi. İkinci yarı Merih'le aradık. Hani dedim ya az önce, bu da Can ve aynı zamanda Deniz'i konuştuğumuz, umudu onlarda aradığımız noktada örnek esasında turnuva üzerinde, hani elendiğimiz yerde. Bu bir örnekti. Deniz ve Can'da umut arayıp işte son pozisyonda öyle bir şeyle karşılaşmamız. Diğer tarafta da ilk yarı Mert'le, ikinci yarı da Merih'le gol aradığımız birçok pozisyon vardı. Bu da bir örnek. Turnuvanın özeti. Belki de Montella'ya tamam, belki 9 numarasız o sistemde biraz güvendik ettik. Hepimiz hep beraber turnuva oyunu budur dedik. Ben de bunu diyenlerdendim. Ama maalesef bu buraya uygun olmadığını bize gösterdi. Evet. Rezillik.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum abi. Sağ
1: ol. Çok üzgünüm. Ya hakikaten hani gitsem de evde şöyle uykuya dalsam, bu maç hiç oynanmamış yaklaşımını ortaya koysam, o moddayım biliyor musunuz? Yani hani ben dünyanın en çok yayın seven manyak yayıncılarından biriyim. Yayın için ölürüm, can atarım. Sevgili İlan Uzundurkan'a gidelim eğer müsaitse. İlan abi müsait misiniz? Evet, Sayın Uzundurkan'la birlikteyiz. Abi ya ben şimdi bu yayını burada bırakıp eve gitsem, uyusam, bu bir rüyaymış, daha başlamadı hiçbir şey deyip sabah yeniden gelsem olmaz mı?
2: Ya şimdi tabii olayın sıcaklığıyla böyle sert ve üzgünüz, o başka bir şey, ama ya sonuçta bundan önce gitmiyorduk. Böyle bir derdimiz olmuyordu. Başkalarınkini seyrediyorduk. Aynı tuzağa düştük. Geçen gün sevgili Faik abi yazının başlığı işte oynaya oynaya yenildikti. Bu sefer oynaya oynaya elendik. Yani aynı tuzak, aynı şey. Hep seninle de yaptığımız yayınlarda da söyledik. Gol yemeyeceksin kardeşim. Yani yedikten sonra bizim takımın oyun döndürme pratiği yok. Öyle bir deneyimi yok. 7 gol yiyor. Ondan sonra işte %75 toplu oyna. Abi dün akşam senin gol atamadığın Avustralya'ya Amerika hızlı oynayarak yarım saatte ipini çekti. Bu takıma Amerika 4 attı. Nasıl attı? Onu da bakmamışız. Yani bizim bu gol yedikten sonra maçı hemen kurtaralım paniğinden vazgeçmesi lazım. Bunu başaramadıktan sonra da böyle oluyor. Umarım gol atmadan dönmek de olmasın. Yani bu da artık seçeneklerden, büyük seçeneklerden biri. 0 puan, 0 gol durumuna geliyoruz neredeyse. Çünkü Amerika maçında Amerika rahat olacak, şu olacak, bu olacak, ama Amerika Amerika, biz çok geride kaldık, çok ezildik, çok oynuyormuş gibi yapıp çok da pozisyon bulduk bu sefer. Yani öbür maç gibi değildi. Olurdu, olmuyor. Şans da sana yardım etmedi yani.
1: Biraz da sanki burada haksız yere bırakılan çocukların da ahı bu oyunun üzerine çökmüş bir karabasan gibiydi. Yani o zaman akla şu soru geldi: Kaanları, İrfanları niçin götürdün? Ben aha inanırım İlan abi, yani inancımı da sen biliyorsun. Bence burada o çocukların da, hani haksız yere burada kalan çocuklarının da bu oyunda bir karabasan gibi üstüne çöktüğünü söylemek mümkündür.
2: Yani onları götürürken skor üstünlüğünü aldığında kullanacaktı ama olmadı. Onların gideceği bir sürü daha turnuva var. Ama bizim tabii yıldızlarımızın hiç bir dakika bile parlamaması bizi buralara getirdi.
1: Arda ne kadar kötü bir Arda'ydı. Yani bu Arda'ya mesela yani nasıl dayandı?
2: İki maçta ne yapacaksın? Arda'yı çıkaracaksın. Koyacağın oyuncu kim yani?
1: Orkun'u koydu. Orkun'u yani. Daha erken soktu.
2: Orkun'u koydu. Orkun da ilk maçta

0: Yani hepsi aynı. Yani o başka bir şey seviyede, başka bir deneyim yaşıyorsun. Bu da 25 yıl sonra, bu da Dünya Kupası'na ilk gidiyormuşsun da aynı şey. 25 yıl sonra gittiğinde. Ya o zaman bu da senin böyle bir deneyimin. Hatırlarsın işte Avrupa Şampiyonası'na ilk gittiğimizde
1: Tabii
0: 0 puan,
1: 96
0: 0
1: 0 gol 0
0: galibiyetle gel.
1: puan. Tabii 0 galibiyet.
0: Ay, şimdi o da o senin ilk deneyimindi. Böyle bu takımı böyle konumlansaydık baştan, hani buradan bir galibiyet alır, puan alır şeklinde yapsaydık olurdu. Biz yok kupadır, odur budur derken buralara geldi. Bence benim en üzüldüğüm şey Montenegro'nun da popüler kültüre ezilip oyun sisteminden vazgeçip iki tane genç çocuğu içeri atıp da onlardan medet umması ya. Onlar topa nasıl vuracaklarını, nerede duracaklarını bilmiyor ya. Onlar da olacak hiç mi? Onların en az 20 maç, 30 maç oynaması lazım milli takımda ki Dünya Kupası'nda iş yapsın. Yani kötü oldu yani o gol, yani Uğurcan, yani yok ya yani. Bu nasıl yapılır yani? Oradan gol ye, ondan sonraki 20 dakika biz kendimize gelemedik yani, hakem 9'a kadar saymış gibi durumdaydık yani. Ama oyundan oyuncu atılmış, artık ikinci yarıya bir plan yapman lazım. Yok abi, işte Barış Alper geçemiyor, Kenan adamını geçemiyor, Arda bir tane iyi pas atamıyor, bir tane iyi şut vuramıyor. Yani yok. Yani öyle olunca da işte bu kadarsın. Bu aslında çok güzel bir ders de oluyor aynı zamanda. Sen busun yani, bu kadarsın. Ha, biz bu kadar kötü bir takım mıyız? Bu kadar kötü bir takım değiliz ama biz bu Dünya Kupası'na iyi hazırlanmadık. Kabaca da fizik olarak da iyi hazırlanmadığımız ortaya çıktı. Ben oysa diyordum ki bu sene milli takımdaki oyuncularımız çok formda, yıl bir sezon geçirdi. Ona güveniyordum ama yok, burada hiçbir varlık gösteremediler. Yani oyunu da değiştirsen, oyun planını da değiştirsen her türlü altta kaldık. Onun da nedeni bizim takım gol yemeden öne geçmeliydi. Onu da başaramadık yani. Hele bu maçta yani, bu kadar önemli bir şeyde hemen maçın başında gol, yani yememek lazımdı. Eğer gol yemeseydik bu takım yani iyi takım tabii ki ama onlar da biliyorsun nereden bakarsan 20 dakikayı yerde yatarak geçirdiler kurallara rağmen. Hakem de bence çok iyi bir maç yönetti. Biz bu skorları da hak ederek böyle elenmiş olduk.
1: Abi teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ayk Gürses üstadımız bizlerle birlikte hızlı hızlı önemli isimlerden Dünya Kupası vedamızı konuşuyoruz. Faik abi günaydın.
0: Nasıl günaydın sevgiler.
1: Gün yani, pek aymadı da.
0: Ülke olarak tabii beklenmeyen bir sonuç aldık. 86 milyon burada bu bizim çocuklar adıyla andığımız milli takımın gruptan çıkıp devam edeceğini zannediyordu ama bizi hem Avustralya hem Paraguay öyle güzel okumuşlar ve çalışmışlar ki bizim bütün kanatlarımızı, orta göbeğimizi, daha top en iyi adamlarımıza gelmeden bastırarak hücum teşebbüslerimizin hepsini kırdılar. Avustralya'nın ikinci golünü belki de hafızalardadır. Uzaktan bir şut, Uğurcan'ın soluna giden bir toptu. Bugün de daha birinci dakikayı biraz geçe aynı şutu Paraguaylı oyuncu attı. Maç da orada bitti zaten. Ondan sonra işte direkten dönen top, sürekli korner, göbek varyasyonları, kanat uçumları,

bunlar hepsi bize bir şey getirmedi. Montella ilk defa Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nın elemeleri içerisindeki grup maçlarında ve playoff turunda denemediği bir şey yaptı. Hem Can Uzun'u hem de Deniz Gül'ü soktu. Çift santrafora döndük. Yani oyunun son yarım saatinde çift santrafora döndüğümüz anda sanki birazcık daha böyle bir rakip kale önünde

0: Hep kısa adamlar. Kerem, Barış, Yunus, Kenan. Öyle bir oyunla mücadele ettik. Orada sonuç aldık. Ama Dünya Kupası demek ki başka bir turnuva. Dünya Kupası oynadığımız hem Uzak Doğu hem Orta Amerika takımları netice itibarıyla bize biraz bol geldi. Netice itibarıyla bol geldikten sonra da bizim bu şekilde oynadığımız bir turnuvada, hani derler ya, büyük lokmaya büyük konuşma diye, biz o bakımdan pek fazla büyük lokmayı yedik, büyük konuşmaya devam edince başımıza bunlar geldi. Sevgili Emre, şöyle ifade etmek isterim. Yani bu jenerasyonun elbette kapasitesi bu değil. Bizi daha böyle güzel sonuçlar bekliyordu. Ama dersimize daha fazla çalışmadığımızı gösteriyor. Yani belli klasik bir oyun türümüz var. Hep onu oynuyoruz. Hep onu oynadığımız için de rakipler bizi ezberlemiş. Hiç oynamadığımız Paraguay bile Avustralya maçından ilham alarak bizi netice itibariyle böyle bir durumla karşı karşıya getirdi. Paraguay %23 oyun teşebbüsüyle oynadı, Arjantin'i yenerek Brezilya'yı yendi. Demek ki yani buralarda çok fazla top ayağında değil de topu rakibe veren bir oyun sistemiyle, ki Avustralya önünde gene biz bu Paraguay maçı gibi kornerler, göbek teşebbüsleri, kanat organizasyonları, direkten dönen topumuz filan, yani netice itibariyle çok koşan değil, çok savunan ama dikkatli savunup rakibin tehlikeli bölge elemanlarını da etkisiz hale getirerek bir maçla karşı karşıya kaldık. Yani Paraguay'a Paraguay ve Avustralya topu bize vererek, biz çok iyi oynadığımızı zannettiğimiz ama sonuç alamadığımız iki tane mağlubiyet aldık. Çok yazık bu jenerasyona, devam edecek bir jenerasyonu Montella'nın elinde. Ama şöyle söyleyelim, kabahatli Montella filan diye futbolcular da değil. Yani esas bizi çözen rakiplerle oynadık biz. Bizim teknik kapasitemiz bunun dışına çıkamadı. Yani Kenan solda alacak, sağda Barış veya Yunus veya Kerem alacak. Kısa adamlara topu kaldırmayarak hızlı hücumlarla rakip alana gidecektik. Mesela bugüne kadar hem Avrupa Şampiyonası'nı hem Dünya Şampiyonası'nı yendiğimiz rakiplerle böyle oynadık. Yani hızlı hücum, kontratak, adamlar bizi karşılamadan biz onları gazete yavlamıştık. Burada böyle olmadı. Burada adamlar bizi karşıladılar. Adamlar karşıladıktan sonra uzaktan şut atarak ve bizim savunmamızın ileri çıktığını, hem Abdülkerim'in hem Meri'nin top yaparak ileri çıktığını görünce defans savunmamızı da, zafiyetimizi de bu şekilde derslerine iyi çalışmış olarak ortaya koydular. Galiba golde de sol tarafta, bize göre sol tarafta Mert Müldür galiba Paraguaylı oyuncunun önüne attı. Onun ikinci pası da zaten uzaktan gol oldu. Hiç iyi olmadı. Yani biz çok büyük demeçler vererek oyun akıbetini elimizde tutmaya çalıştık. Biz bitti demeden bitmeyiz, onu yeneriz, bunu yeneriz, bizimle başa çıkamayız, şöyle büyük takımız. Yani bu demeç kumkuması bizim maalesef bu Dünya Kupası'nda alt üst eden bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu turnuvanın galibi bence ekrana reklam veren kurumlar oldu. İnanılmaz derecede televizyonlar bu amansız rekabette büyük paralar kazandılar. Adını sanını duymadığımız kurumlar ve kuruluşlar bile televizyonda Dünya Kupası adına kendi reklamlarını yaparak doğruya ulaştılar ve bizim futbolcular da kendi reklamlarını yapamadan ekrandan düştüler sevgili Emre.
1: Abi çok teşekkür ediyorum.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Saygılar sunuyorum. Faik Gürses üstadımızla bir araya geldik. Bize yorumlarıyla renk kattı. Değerlendirmeleriyle renk kattı. Şimdi sabahları bizle birlikte olan çok değerli isimler var. O isimleri alıyorum sırayla ve o isimlere soruyorum, görüşleri nelerdir, ne değildir. Şimdi daha

0: Güveli hocam bizlerle birlikte, doçent doktor Hakan Güveli. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk sevgili Emre.
0: Hocam rüya mı bu ya, kabus mu? Yani hayatımda ilk kez böyle bir mikrofon karşısında çöktüm, yani çöktüm. Tabir yerindeyse küçük bit olmak istiyorum yani.
1: Şimdi burada çok önemli olan nokta, deminden beri sizin sohbetinizi de dinliyorum ben. Yani bir ders çıkartmadık mı, çıkartmış olmalıyız. Aynı senaryo, topu çevir çevir. Madem bir şey yeni denecektin, niye Kerem Aktürkoğlu'yla yine yaptın? Madem orta yapacaktın, aralardan gidemeyecektin. Bu olacak şey değil. Kenan geçmeye çalışıyor, olmuyor. Arda habire topu veriyor çünkü defans adamları da orta sahanın oralarda dolaşıyor. Top kaptırmak hep riskli olacak. Bir de onun korkusunu yaşadılar. Ama oyun yoktu. Yani böyle bir defansı niye hızlı tek topla bunu defalarca yaptılar? Hani bunu ben şeye benzetiyorum. Arda Güler, Vinicius Junior ve Mbappe. Hani defalarca 20 metre 30 metre pas, bir kişiyi geç, kaleciyle karşı karşıya ve gol at. Ama sanki ben o hırsı da görmedim. Biraz da panik de yaptılar. Evet, ama sonuçta gerçekten bunlar çalışılmalıydı. Bu hale bırakılmamalıydı. Hani tamam, adamlar bizi okudu şu bu, ama ben bunlara katılmıyorum. Senin B ve C planın her zaman olmalı. Emre, çeyrek yüzyılda bir katılmışız. Burada varını yoğunu koyacaksın. Ya benim en üzüldüğüm şey bu oldu. Gerçekten dün Avustralya Amerika maçını izledim. Ya biz bu iki takıma da 5 atarız diyorum ya. İnan iki takımda da bir şey yoktu. Defalarca hatalar yaptılar. Avustralya bu sefer çok daha önde oynadı. Ama geldiğin o Avustralya 4 kere geldi, ikisinde gol attı. Orada da topun yüzdesi bizde fazlaydı. 30 tane şut, topla çok buluşma ama netice 0 diyorum. Bir kafa yapılarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum Emre.
0: Yani sanki böyle tatil için girilmiş bal yapmayan bir arı ve inanılmaz. Yani 60 dakikaya yakın 10 kişi oynayan bir takıma gol atamadık saygıdeğer hocam.
1: Bir de bu şey, yani atamadığımız takım da hani böyle bir Avrupa devlerinin bir İspanya'sı, bir Almanya'sı falan değil yani. Üzücü olan taraf bu. Tamam, Brezilya'ya kafa tutmuş olabilir. Hani elemelerde iyi şeyler çıkartmış olabilir ama rahatlıkla geçebileceğin, ezebileceğin bir rakipti. Bir de adamlar hani bir ara şey, bu 10 kişi de ilk yarıdan daha önde, daha cesaretli oynamaya başladılar. Ben bir de orada kafayı yedim. Hani saldırmaya başladılar, ikiyi aramaya başladılar. Hani tamam yerlerde yattılar ettiler ama cesaretlendiler de. Bir de benim çok üzüldüğüm nokta ne biliyor musun Emre? Hani biz bunu üzülerek söylüyorum ama tüm dünya fazlasını bekliyordu Türkiye'den. Tüm dünya. Hani sosyal medyada çok iyi şeyler döndü. Çok güzel şeyler döndü. Değerimizden, tek tek oyunculardan. Bence belki de bu birçok oyuncunun Avrupa'da değerini yitirmesine, bize bakılan açının değişmesine yol açacak. Ben bir de bu yönden çok üzüntü içindeyim.
0: Hocam yani taksitle pas veriyoruz birbirimize. O kadar enteresan ki özgüvenimiz yerle yeksan olmuş. Yani Arda 80 metreden böyle nereye vurduğunu bilmiyor. Inter'in kaptanı Hakan Çalhanoğlu nasıl oynayacağını, nasıl pas vereceğini unutmuş gibi. Yani Ferdi Brighton'ın yıldızı topu ayağının altından kaçırıyor. Yani bir şey olmuş bizim çocuklara. Yani Amerika'da hakikaten, hani Arizona'da ne yaptılar bu çocuklara, ben onu merak ediyorum. Bir şey olmuş ya, bir şey yapmışlar bu çocuklara. Ya da bu çocuklara demişler ki baba siz Dünya Kupası'na gittiniz, evet bitti bu iş demişler, ya tamam demişler. Onlar da onun gazına gelmiş.
1: Yok, bizim milletin her şeyin bir kere kendilerinin daha fazlasına ihtiyaç var. Bence kendi değerleri de azaldı. Yani anladın mı? Olumsuz şeyler de çok yazılmaya başlandı ve bundan sonra daha da fazla artacaktır. Düşünsene, tüm dünya burayı izliyor. Tüm dünya burayı izleyince ne oluyor? Senin daha fazla şeyler yapman lazım. Yani ben şey düşünüyorum. Şimdi bunlar tamam, birisi Inter'de, İşte yok Juventus'ta, hani orada birlikte oynadıkları adamlarla bu ileri hücumları, daha paslaşmaları yapabiliyorlar da milli takımda bir sorun mu var, ama bu duyguya da katılmıyorum. Çünkü niye dersen baba ona göre çalış derler adama. Ona göre A planını, B planını, C planını yap. ilerle.

0: bunu da sağla derler yani. Biri İngiltere liglerinde iyi oynuyor, biri Avrupa liglerinde çok iyi. Olmaz böyle şey. Bu eksiklikleri takım halinde gidermen gerekiyordu. Ama ben niye BC planı yok? Yani şimdi Emre, benim çıldırdığım nokta, sen gerçekten 60 küsur dakika 10 kişi oynuyorsun ve gene aynı hatayı yapıyorsun. Top gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Yani orada bir içeriye doğru kaleciyle karşı karşıya topu alacak bir şey olmadı. Son işte bir 3-4 tane olayımız var. Onların işte böyle olunca da Murphy kanunu işliyor. Şansın yaver gitmiyor. Onları da atamıyorsun. Yani bunları daha önce yapmalıydın. Belki daha önce iki santrafora geçip Kerem'i ilk başta hiç düşünmemeliydin. Yani burada ben şunu diyorum. Yani biz hani tamam Montella kararlılık şu bu, ama yani Avrupa Kupası'nda da ucundan gitmek, orada da Gürcistan'la berabere kalınabilirdi. Hani direkt katılıyorduk, sonra elemelere kaldık. Orada becerdik. Orada da sürprizler olabilirdi. Yani galiba işte üzücü nokta, o zaman Türk Ligi'ne kalıyoruz. İşte dev transferler yapıldı. Bir Cimbom'u Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'da görüyoruz. Hani galiba bunlarla avunmaya devam edeceğiz. Bir sistem yapısı değişip, kafa yapısı değişip, bu federasyonun da oturup bu çocuklarla değişik bir plan izlemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben.
1: Hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada siz bir gastroenterologsunuz. Biz bugün mide ağrısı çekeriz, bol bol nasıl hazmedeceğiz bunu da?
0: biraz alkalen ara atıştırmalar yapalım, asidi bastıralım, az ve sık yiyelim. Biz de kendimize su molası verip bol hidrate olalım Emreciğim.
1: Öpüyorum canım hocam.
0: Tamam, hadi görüşürüz, kendinize iyi bakın, saygılarımla, sağlıcakla kalın.
1: Sağ olun hocam. Evet, Hakan Güveli hocamla zamanı paylaştık. Akıl alır gibi değil. Yani inanılmaz bir gün yaşıyoruz. Muhsin Ertuğral hocamı bir aramaya çalışıyorum. Muhsin Ertuğral hocam. Bakalım. Muhsin hocam bizlerle birlikte olabilirse, eğer arayabilirsek. Orada Hakan hocanın sesi gelmemiş. Bende bütün potlar açık. Allah Allah. Neden gelmedi? Benim telefondan mı kaynaklanıyor? Bilemedim. Ama bir Güney Afrika, İspanya'daydı o şu hocam. Belki daha uyanmamıştır. Evet, aradım ama ulaşamadım. Sizin görüşlerinizi alayım. Bekleyen dostlar var. Çok bekleyenler var hatta. 58 212 alan kodu 273 10'un. Buyurun efendim, sizin görüşlerinizi alıyoruz. Sizi dinliyoruz efendim. Sonu 58 olan değerli dostum, duyabiliyor musunuz efendim benim?
2: Evet, duyuyorum. Nasılsınız?
1: Valla çok iyi değilim. Buyurun efendim.
2: Ya açıkçası şöyle belirtmek istiyorum. Biraz önce de paylaştım. Bir tarafta ailesini, vize masraflarını karşılayamayıp Dünya Kupası'na katılan bir takım. Bir tarafta da özel uçaklarla, konvoylarla gönderilen bir takım. Galiba bizim artık bu oy aynasından çıkmamız gerekiyor. Birazcık daha odağımızı böyle primlerle ya da paralarla, villalarla değil de gerçekten ruhuyla savaşacak ekiplere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir örnek olarak kabul edilmez ama voleybol takımını normal ekonomide uçuruyoruz ve bize bir başarı elde ediyor. Sanırım birazcık da yokluktan başlıyor her şey. Birazcık bu arkadaşlar, evet, bizim çocukların biraz burnunun sürtülmesi gerektiğine inanıyorum.
1: Peki, teşekkür ediyorum efendim. Sonu 44 ile biten değerli dostumuza gidelim. Alo.
3: Şimdi girmeyeceğim maalesef Emre Bey, ben İstanbul'dan Doğukan. Yani ben açıkçası gruptan çıkacağımızı ve gruptan sonraki ilk maçta eleyeceğimizi düşünüyordum. Bu kadar gerçekten çok ağır oldu. Yani Haiti ile beraber şu anda sanırım gol atamayan iki ülkeden bir tanesiyiz. Bu çok rezil bir durum. Yani burada insanlar yok, eleştirmeyin vesaire diyorlar ama yerden yere vurulması lazım bu oyuncuların. Biz sabahın 5'inde 6'sında kalkıp uykumuzdan feragat edip gece de heyecandan uyuyamadığımız zamanlarda bu oyuncular yok saçlarıyla, yok başlarıyla, yok balkonda sigara keyifleriyle, yani bu adamlar bir kere Romanya maçında ve Kosova maçında zaten aynı futbol oynadılar. Bakın Emre Bey, bu sürpriz değil. Romanya'da, Kosova'da kapanan takım bir şekilde

0: ayağına değdi, içeri girdi vesaire vesaire. Bu gerçekten sürprizdeyim. Şu anda inanılmaz sinirliyim, çok sinirliyim. Yani sanki böyle bir yakınımı kaybetmiş hissetine hem üzgünüm hem sinirliyim. Bunu hak etmedik. Türk halkı olarak, Türk milleti olarak hak etmedik. Burada hala çıkmış insanlar, futbolcular Avustralya maçından sonra Türk halkını tıksın. Melih Efendi. Montella Efendi de ben hepinizden iyi Türk'üm. Söyleyeyim, böyleyim. Ya biz neyiz ya Emre Bey? Biz Türk değil miyiz? Biz bu futbolcuların iyi olmadığı oynamasını istemiyor muyuz? Ya biz uykumuzdan tenade edip maç izliyoruz ya. Bir hafta sorumuz var. Hafta içi dedi gibi satış gibi çalışıyoruz. Hafta sonra da bir dinleyelim diyoruz en azından ama ya milli takım ya izleyelim diyoruz. Mutlu olalım diyoruz. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na çıktık. Ya bir heyecan var elimizde ama yok ya. Ya bu kadar olmaz ya. 1 gram futbolcularda yok ya. Ya gerçekten acayip sinirliyim Emre Bey. Ya bu kadar olmaz ya. Bu kadar vurduğumuz duymaz olmaz ya. Ya futbolcular ne oynadığını bilmiyor. Ya Arda gibi sayılasın topla ya. Aklın ne oynadığını bilmiyorsun ya. Ya Uğurcan Allah'ını seversen kale gelen top gol mü olur ya? Ya bu ne ya, bu başka bir şey yani. Bunun açıklaması olmalı. Gerçekten bunu yetkililer açıklamalı. Bunun villayla millayla hiçbir şey yok. Yani bu kadar rezil oynanmaz ya. Yani geldiğimiz grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından birisi Emre Bey. Yani Avustralya'yı gördük. Ne top oynadı?
1: Hocam yanılgı
0: bize burada. Bize kartını iyi gösterdi.
1: Saygıdeğer dostum, yanılgı burada başlıyor. Bu grup Dünya Kupası'nın en kolay gruplarından bir tanesi değil. Kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence en büyük palavrayı burada sıkıyoruz zaten. Yani biz kendi kendimizi dolduruşa getiriyoruz. Diyoruz ki Dünya Kupası'nın en kolay grubu. Ya Paraguay'la kaç kere oynamışsın? Avustralya'yla kaç kere oynamışsın? Kaç Avustralya milli takımı maçı seyretmişsin? Kaç Paraguay milli takımı seyretmişsin? Adam 6 kez üst üste Dünya Kupası'na gitmiş. 2 kez çeyrek finale çıkmış. Sen Dünya Kupası'na 24 yılda bir gidiyorsun, 40 yılda bir gidiyorsun. Yani kime göre kolay, kime göre zor? Yani biz bence palavrayı burada sıkıyoruz. Ya kolayı molayı yok. Burası Dünya Kupası. İspanya gidiyor. Lak diye bir tane küçücük takım oradan puan alıyor. Zaten Dünya Kupası'nın farkı bu. O yüzden sen bu tanımlamayı yaparsan, ya Dünya Kupası'nın en kolay grubu, en zor grubu, yok öyle bir dünya. Problem burada başlıyor. Bence en büyük sıkıntımız bu bizim.
0: Teşekkür ederim. Son olarak bitirmek istiyorum. Çok da fazla vaktinizi almayacağım. Gerçekten moralim çok bozuk.
1: Peki.
0: Bunu gerçekten Türk milleti hak etmedi. Yani peki, bir daha görür müyüz, göremez miyiz Dünya Kupası'nı bilmiyorum ama yani.
1: Aynı şeyleri söylüyoruz efendim. Sinirliyiz, ben, aynı şeyleri evet. Söylüyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum. Nasıl yayınlar olacaksa. İyi günler.
1: Sağ olun. Şimdi asıl sorun şu. Nasıl bir maçtı? Rezil bir maçtı. Çünkü bizim dünyaya tanıttığımız yıldızlarımız var ya. Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Brighton'da Ferdi. Bu dünya yıldızlarının hiçbir şey yapamadıkları telaşlı bir oyun vardı. Bakın dün de bunu söyledim. Evvelki günde Avustralya maçı öncesinde de söyledim. Siz eğer erken gol yerseniz, bu golleri Paraguay gibi, Avustralya gibi takımlar karşısında, hatta Dünya Kupası'nda 3 temel öge var. 1. Erken gol yemeyeceksin. Hatta gol yemeyeceksin mümkünse. 2. Gol yiyorsan eğer kapanan savunmaları açmak için alternatifler üreteceksin. A alternatifi, B alternatifi, C, D, E, F, G. Göbekten deleceksin, olmadı kanada yayacaksın, olmadı rakibi üstüne çekeceksin, topu rakibe vereceksin. Üçgenler kuracaksın, verkaçlar yapacaksın, yüksek toplar indireceksin. Forvete uzun, pivot, santrfor, yani alternatifler üreteceksin. Biz yaptık mı bunu? Yapmadık. Ne Avustralya maçında yaptık, ne Paraguay. Avustralya bize o kadar iyi çalışmış ki, Avustralya'dan Kerteriz alan Paraguay da bizi mükemmel çalışmış. Doğal olarak biz 10 kişi kalmış, yaklaşık 60 dakika 10 kişi olan bir takıma karşı gol atamadık. Biz üretkenliği ortaya koyamadık. Biz bireysel yeteneklerimizin, adam eksilten hüviyetlerinin hiçbirini görmedik. Paraguay'la 3 tane pozisyon var. 3'ünde bizim bütün savunmayı çalımlayıp gole giden oyuncuları var. Bizde Arda bunu yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Hakan yaptı mı yapmadı? Barış yaptı mı yapmadı? Kerem yaptı mı yapmadı? Kerem Kerem şaşkın ya. Kerem ben nerede oynuyorum? Ben ne yapıyorum pozisyonunda? Barış'ı forvet alıyorsun sonra kanata çekiyorsun. Yani oyuncular o kadar telaşlı, o kadar heyecanlı, o kadar korkak, o kadar ürkek. Çünkü yüklemişsin burada, pompalamışsın. Sen dünya şampiyonu olacaksın. Kulpundan tuttun, oradan tuttun, buradan tuttun. Hadi canım. Hadi canım. Bunların hepsi palavra. Kolay gruba düştüm. Paraguay koya, Avustralya kolay. Ama hadi canım. Sen ne kadar Paraguay maçı seyrettik biz? Ne kadar Avustralya maçı seyrettik? Kolay, basit, yeneriz, 5 atarız. Zaten bizim problemimiz bu. Bu takım 2002'nin daha üstünde muazzam jenerasyon. Hangi jenerasyon? Geçiniz beyler. Biz öyle bir tokat yedik ki, çok da iyi oldu bu tokat. Kendimize geldik. Haddimizi bilmemiz lazım. Şişirilmememiz lazım. İş bu kadar basit. Bu kadar basit.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: 73 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Gerçekten çok hani söylenecek çok şey var. Evet, bizim ülkemizde sokaktan geçen futbol topunu gören herkes teknik direktör. Ya tamam da kardeşim, Emre Bey, siz ilk oyuncu değişikliğini ne zaman yaptık? Ya bizim köprüden önce yani son çıkışımız ya golü yemişsin. Niye yapmıyorsun ya oyuncu değişikliğini? Evet, solaktan geçen herkes teknik direktör bizim gibi. Evet öyle. Gerçekten öyle. Versinler şimdi Türk pasaportunu Montella'ya. Versinler ya, şimdi versinler. Acı ustaları bas bas bağırıyordu. Oflos. Tamam ya, kendi nüfusunu al. Ya yazık ya, gerçekten yazık ya. Hani insan, ben 6'da 5 gibi kalkıyordum, maç izledim ya. Hani bu kadar mı kolay bizim ülkemizde bazı şeyler? Yoldan geçene Türk pasaportu veriyoruz. Tamam Hacı Ustanoğlu dersin ya, kendi nüfusunu al. Bizim ülkemizde herkes virüsü soğuktan geçen herkes teknik direktör. Kardeşim ilk değişikliğimizi kaçta yaptık biz? Biz öldük bittik. Bizim son çıkışımız yani, biz topumuzla tüfeğimizle girmemiz lazım. Emre Bey teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sağ olun, teşekkürler, kolay gelsin. Devam edelim. Sonu 67 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
6: Alo.
1: Buyurun efendim.
6: Günaydın. Günaydın. Bence tek sorumlu vardır. Montella'dır. Bunu canlı yayınlarda size bağlandığımızda siz bir kere eleştirmediniz. Mesela futbolcular üzerinden gidiyor. Bence futbolcularda haksızlık yoktur. Adaletsizlik olmuştur. Türkiye'nin en iyi soldaki milli takım alınmamıştır. Türkiye'nin en iyi orta sahası kupa kazandıran Trabzonspor Ozan milli takım alınmamıştır. Oynamayan İrfan Can alıp deneyimsiz diyorsunuz. Aral Şimşir alsaydınız bugün deneyimli olacaktı bir dahaki Dünya Kupası'na. Şimdi onun için Montella menajer teknik direktördür. Gitmesini bekliyoruz. Yoksa milli takım, ben Avusturya yanlışlarından birkaçını daha söyleyeyim size. Biz hazırlık maçını kimle oynadık? Moldova, Mekadonya, Kuzey Mısır. Neden Çek Cumhuriyeti'yle oynamadık? Avustralya ile tıpatıp birebir aynı top oynuyor. Aynı, ileri çıkmıyor.
1: Aynı, Çek Cumhuriyeti top aynı top oynamıyor efendim. Bambaşka futbol
6: oynuyor.
1: Hiç hayır, oynamıyor. Hiç alakası
6: ben
1: değil.
6: Size. Bir kere, ben seyrettim. Güney Kore Çek Cumhuriyeti maçını
1: efendim,
6: seyrettim.
1: Efendim ben de seyrediyorum. İkisi birbirinden çok farklı oynuyor. Bir kere adamların uzun pivot santrforları var. Yani senin Avustralya'da böyle bir yaklaşımın yok. Adamların muazzam güçlü orta sahaları var. Yani biz futbolu hep böyle herkesten çok daha iyi bildiğimizi düşünüyoruz ama bilmiyoruz, eksik biliyoruz. Yanlış biliyoruz ve söylediklerimizi ortaya attığımız...
6: Ben katılmıyorum. Ben Çek Cumhuriyeti'ni seyrettim. Dörtlü çakıl defans, çift önlü varo, ikili. Ondan sonra Avustralya'nın bize karşı oynadığı futbolun aynısını oynadı. Güney Kore'ye karşısında 1-0 geriye düştü.
1: Bakın
6: Güney
1: efendim,
6: Kore maçı 2-1 aldı.
1: Bakın,
6: kesinlikle katılmıyorum. Yani şunu demek istiyorum. Pekala, o zaman şöyle söyleyeyim.
1: Madem siz şimdi bakın, neden? Siz diyorsunuz ki müsaade edin.
6: Makedonya ile oynadık. Kuzey Makedonya. O üçlü ileride oynuyor. Defansı öne çeken bir takımla oynadık hazırlık maçını.
1: Efendim.
6: Bu bir, bunu da geçtim.
1: Dinlemiyorsunuz ama bir soru, bir şey söyleyeyim size, devam edin. Dinlemiyorsunuz. Buyurun. Karşılıklı konuşalım.

0: Siz bunu diyorsunuz ya, öyle bir şey olmuyor. Yani Çek Cumhuriyeti, hadi biz onlar gibi oyunu alalım. Öyle bir dünya yok. Yani bunun için yazışmalar
1: oluyor.
0: Ya bir müsaade edin Allah rızası için ya, lütfen ya. Bir şey anlatıyorum size. Buyurun anlatın, tamam ben sustum. Buyurun anlatın.
1: O zaman şöyle söyleyeyim. İki hazırlık maçında da yedeklerle niye oynadık? İrfan Can'la oynadık. İki tane hazırlık maçı oynadık. Sanki milli takıma oyuncu seçiyorduk. Yani Dünya Kupası'na hazırlık yapmıyor. Mesela İrfan Can ilk 11'deydi son hazırlık maçında. Neden şu anda sahada yok? Örnek veriyorum. Yani şunu söylüyorum. Montella bence fiziksel ve mantalite olarak takım hazırlamamış. Yani bunu göz göre göre bunu eleştirilmiyor. Yani şunu diyorum, motive edememiz. Çocuklar el ayağı tutuyor sahada.
0: Toparlarsanız ben, sizi dinliyoruz çünkü çok bekleyenler var. Yaklaşık 3 dakikadır.
1: Tamam, teşekkür ederim ama bu şekilde eleştiremiyorsunuz. Bence menajerlerle ilgili farklı bir durum var. Kimse Montella'yı, yorumcular da eleştiremiyor. Teşekkür ederim.
0: Peki, bana Montella babamın oğlu para veriyor efendim. O yüzden eleştiremiyorum. Evet. Babamın oğlu olduğu için Montella eleştiremiyorum. Hasbinallah vel vekil. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Yok pardon. 34 mü? Kaç bu? 34 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun hocam.
2: Emre Bey. Vallahi adım Ercan, soy ismim Korkmaz. Bugün gece nöbetinden çıktım. Uyumadım. Maçı izledim. Milletçi bir insan hepimiz olduğu gibi. Şimdi geçen bir konuya değil, ufaktan hemen diğer arkadaşlarımı da bekletmeyelim. Bu oynayan bizim çocuklarımız dediğimiz kişilerin hiçbir açıklaması bana göre yok. Zorluğu çeken benim 29 bin lira asgari ücretle çalışıp hayatını beyinden geçen insanlar, gecesini gündüzle katıp çalışanlar yapmıyor, izliyor. Bir defa bir sezonda 3 milyon euro, 4 milyon euro alan adamlar kendi ekseninde top oynayıp yan pas. Ya şu çeken adam Melih Demiral ya. 3 tane çekti, ikisini kaleci kurtardı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi Allah için ya? Yazık değil ya. Bir eğlencemiz var. Zaten sosyal hayatımız yok. Zaten hayattan bunalmışız. Bir milli takımımız var diyoruz. Elin adamları Japonya'ya 1.70'den boy ortalaması 1.60 ya bunların. Adamlar en uzun Hollanda milli takımı, en uzun boy şeyine sahip olan ülke. Adamlar bunlar topa gol attı. Biz bir atamadık ya. Bırakın gol atamıyoruz ya. Sonra da 2002'den daha iyi kadroymuş. Hadi gittin oradan ya. Bir Bülent Korkmaz'mış, bir Tugay Kerim'e veya Fenerbahçe kim fark etmiyor. Onları çeyre etmezler bunlar. Bunları söylemişlerim. Çok teşekkür ederim.
0: Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun efendim. Ya bir şudan da vazgeçmemiz lazım. Yani Türkiye'de şu eleştiri bana çok komik geliyor. Yani ben asgari ücret alıyorum. Bu kadar oturup maçı seyrediyorum. Bunlar 4 milyon 5 milyon euro alıyorlar. Abi bu çocukların sorunu değil ki. Evet kötüler. Evet berbat futbol oynadılar. Ama futbolun gerekliliği, yani 4 milyon euro alıyor diye inanılmaz muhteşem işler yapabiliyor mu? Yapamıyor. İşte yapamadı şekil bir ağda. Sizin ya da benim asgari ücretle çalışıyor olmam, ya yani bu yanlış. Bu bakış açısı yanlış bir bakış açısı. Yani siz emek veriyorsunuz, onlar vermiyor noktasına geliyoruz ama öyle değil. Onlar beceriksiz, kötü, etkin değil. Ne yazık ki berbat bir turnuva geçirdiler. Ama bizim eleştiri, ya ben 25 milyon lira asgari ücretle çalışıyorum, evime zor ekmek götürüyorum, bu herifler milyon dolar kazanıyor, nasıl olur böyle bir şey yaklaşımı çok komik. Sosyolojik olarak komik, felsefik olarak komik, futbola bakış açısı olarak komik. Çünkü futbolun literatürü bu. Rakamlar bu eksende döngüleniyor. Aslında biz orada şunu diyoruz, ulan biz niye böyle bir şey olamadık, biz niye buralara gelemedik? Hayır. Ama biz şunu eleştirelim. Bu çocuklar niye demotiveydi? Yani niye bu kadar oyundan kopuklardı? Neden oyunun içerisine hiç giremediler? İki, bu çocuklar niye bu kadar telaşlıydı? Bu çocuklar niye üretken değildi? Bu çocuklara ne oldu Arizona'da? Yani seçtiğimiz hazırlık maçları o bu. Sonuçta Dünya Kupası bileti alınmış, gidilmiş. Ama orada bir şey oldu. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Ya fazla motive ettik bu adamları. Baba dedik ya, siz müthişsiniz. En iyi jenerasyonsunuz. Uçarsınız, kaçarsınız.

0: ya fazla yük yükledik. Yani bu aslında deneyim denilen öğe bu işte. Hani sen Dünya Kupası'na gittiğinde onu anlıyorsun. Diyorsun ki ulan Dünya Kupası bambaşka bir yer. Dünya Kupası öyle her şeyin çantada keklik olduğu bir yer değil. Belki de bizim en büyük handikaplarımızdan biri 2002'de gittiğimizde pat diye ilk Dünya Kupası'nda dünya üçüncüsü olmamızdı. Bu da bize yanlış kerteniz verdi. Burada Emre Tile yorumcu olarak yanlış baktı. Bu çocuklar çok iyi olur, Montella'ya güveniyoruz. Hayır, belki Montella'nın eksiklerini göremedik ki. Ben göremediğime düşünüyorum. Yani şu Avustralya mücadelesinde Montella'nın oyunu okuyamaması bende inanılmaz bir hayal kırıklığını getirdi. Ama burada Paraguay maçında oyunu attığı Can, Deniz, onlar da bana şunu dedi. Baba olmuyor, bunlarla da olmuyormuş demek ki. Ya bunlar da olsa olmuyormuş. O zaman aklıma şu soru geliyor. Yahu kardeş biz niye forvet yetiştiremiyoruz? Yani Can'ı da attı, Deniz'i de attı, altı pastan gol kaçırdılar işte. Mesele bu. Mesele buradan bakabilmek. Yani Montella'yı suçlayalım. Tamam, dediğini yaptı. Sosyal medyaya gitti. Ama Can da fıs çıktı, Deniz de fıs çıktı. O zaman burada bir problemimiz var bizim. Onun ne olduğunu bence bakmak lazım. Sonu 20 ile biten değerli dostum. Günaydın, hoş geldiniz. Sonu 20 ile biten değerli dostum.
1: Merhaba, İstanbul'dan Murat ben. Buyurun. Ya birkaç şey sormak istiyorum Emre abi. Ya ben 10 senedir milli takımda Hakan Çarhanoğlu'nu oynuyorum. Onu izliyorum. 10 senedir bu Hakan Çarhanoğlu milli takıma nasıl bir katkıda bulundu? Özellikle Arda Güler, Real Madrid'de veya Kenan Yıldız Juventus'ta oynamasaydı, Hakan Inter'de oynamasaydı, bu üç oyuncu Anadolu'nun bir takımında oynasaydı şu an bugünkü dün oynayan kadroda oynayabilirler miydi?
0: Hocam zaten bak, bu da yanlış bakış açısı. Bu adam zaten Juventus'ta oynuyor. Yani Juventus'ta oynadığı için kadroya alınıyor zaten. Juventus'ta oynuyor bu adam, ya da ötekisi Inter'de oynuyor. Yani bu adam Anadolu'da oynasa alınmaz da. Ha şunu diyorsan, bir Anadolu futbolcusu gibi oynadı diyorsan, orada da şunu tartışırım. Senin Anadolu futbolcusunun oynadığı, yüklendiği misyon, vizyon, maç, enstantane ve ligle buradaki sistem birbiriyle eşdeğer değil. Elmalarla armutları tartmaya kalkıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Biz şunu düşünmemiz lazım. Hakan bu milli takımda ritmi bir türlü bulamıyor. Neden? Uğurcan Galatasaray'a müthiş toplar çıkartıyor. Ya birbirinin aynı iki golü yer mi adam ya? Bu enayiyi nasıl yapar?
1: Hakan Çarhanoğlu milli takımda oynayamıyor. Inter'de oynayabiliyor. Yabancı bir takımda oynayabiliyor. Biz Hakan Çarhanoğlu'nun milli takımda oynamasını mı beklememiz gerekiyor? Türkiye'de başka bir Türk oyuncu yok mu Hakan Çarhanoğlu yerinde oynatsan?
0: Şu anda yerinin dünyadaki en iyi adamlarından biri. Yani o zaman da şu olacak. Siz oraya başka birini koyduğunuzda, yahu kardeşim Hakan'ı niye almıyoruz biz sorusunu soracaklar. Yani dünyada Hakan'ın yerinde oynayan 5 adamdan biri Hakan Çalhanoğlu. Ama milli, mesela bugün kötü değildi bence. Berbat değildi. İlk yarı bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama biz acaba Hakan'ın Inter'deki üretkenliğine destek veren bir mantıkla mı oynatıyoruz Hakan'ı? Ya da işte Arda niye bu kadar etkisizdi? Acaba biz Arda'ya Real Madrid'deki oyun aklını ortaya koyabilecek doneleri sunduk mu? Bunlar çok önemli hocam. Bence bizim eksiklerimiz bu. Yani Montella Hakan'ı da Arda'yı da Orkun'u da kendi takımları içerisindeki bütünlükleri esas alarak mı oynattı?
1: Ya bazılar kendi takımlarında oynayabiliyor ama milli takımda oynayamıyor. Eğer bir iki şans verdiğimizde milli takımda tabiri caizse dikiş tutmuyorsa şansı başka oyunculara vermek gerekiyor. Aynı oyuncularla devam etmek milli takıma kaybettiriyor. Bizi sürekli mağlubiyetlerle uyandırıyor. Yapacağımız bir şey yok. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Montella tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını açıklayabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz, olmuyor ama rakip geliyor. İlk şutta oluyor. Çok basit.

0: Yani Montella bu soruyu soruyorsa gazetecilere, ki an itibariyle yaptı açıklama. Çünkü senin oradaki yüklediğin misyon, vizyon, oyuncu üzerindeki etkin, demek ki oyuncunun o kalitatif değeri, yüksek şutları ortaya koyma becerisini bozuyor. Sen oyuncuyu iyi hazırlayamamışsın, çok basit. Ya yani bunu, bu soruyu ben orada olsaydım söylerdim. Hazırlayamamışsın. Adam iki tane şut atıyor, gol atıyor. Sen pozisyon içerisinde o oyuncuya o vuruş becerisini verebilecek mantığı yaratman lazım. Haşa yaratmak Allah'a mahsus, da oluşturman lazım. Montella'nın abuk subuk açıklaması bu. 65 şut. Bana ne 65 şuttan? Yani Montella bal yapmış mı? Bal yapmamış bir milli takım. Bitik bir milli takım. İstersen 2500 tane pas yap. Sonuç ne? Sen elendin. Yoksun Dünya Kupası'nda. Sonu 67 ile biten değerli dostum. Alo.
1: Günaydın Emre abi.
0: Günaydın efendim. Hoş geldiniz.
1: Abi playoff maçlarında zaten oynamıyorduk. Eleştiriyorduk Montella'yı. Sen ama az önce eleştirdin. Yani yorum maçı okuyamadı falan dedin. Biraz yani beni rahatlattın. Zaten top oynamıyorduk. Üretemiyorduk. Playoff maçlarında sıkıntılıydı. Böyle olmaz diyorduk. Dediğimizde başımıza geldi. Bilmiyorum da biraz zor bu saatten sonra. Çok zor. Yani bırakması lazım bence. İstifa etmesi lazım. Bir şeyler, yeni bir şeyler denememiz lazım.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Sonu 62-67 ile biten değerli dostum.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: Alo. Emre Bey, yayınlar.
0: Buyurun efendim.
2: Yorumları bilmiyorum. Aşağı yukarı futbolun az çok ilgisi olan ülkedeki herkes gibi şu an çok üzülmüş. Hepimiz aynıyız maalesef. En başta şu çakma kabadayı bile teknik direktör bozuntusuna evlilikle o Amerika'dan dönmeden göndermediler. En azından böyle bir üzüntümüzü biraz hafifletir. Çakma kabadayı da gitsin orada herkese laf yetiştirmek yerine işte İtalya'da Sicilya'da mafyacılık oynasın. Artık bir kendini yani dönemi oynatmasını başlı başına edeceğim. Siz az önce yorumda söylediniz. Şimdi Kerem oynamadığı teki Can Uzun'la diğer çocuk Deniz oynadı da ne oldu, ama zaten oynasa ağzıyla kuş tutsa zaten bir dahaki maç yine Kerem oynatacak bir santrafor. Yani Kerem çok iyi topçu, eyvallah güzel topçu, ama santrafor değil. Bunu denememiş, tekrar tekrar aynı şeyi tekrarlayarak başka bir şey elde etme imkanımız yoktur. Yani geçen maç gördük, adamlar 10 kişi kalmış, maçın başında 1-0 geri düşmüşüz. Yani daha ne olabilir ya? İlla ilk yarı bitmesi mi gerekiyor oyuncu değiştirmek için? Ya tel tel dökülen adamlar var. Kenancığım garibim ya. Bir yırtılan o, ama o da sakatlıktan çıkmış. Geçen maç oynamış, kendini göstermiş, ama belli bir fiziği artık maçın sonundan olur artık düşmeye başladı. Bir Kenan'ın üstüne ver. Öbür tarafta işte Barış'ı soktun, oradan girmeye çalış. Az önce söylediğiniz açıklamalar gerçekten Montella'nın açıklamaları mıydı? Hakikaten öyle mi söylemiş? Yani 65 şut çektik biz.
0: Evet,
2: demiş. Öyle bir açıklama mı yapmış?
0: Aynen.
2: Yani artık bu yetkili her kimse Allah rızası için bu adamları Türkiye'ye getirmesinler ya. Getirmesinler artık. Yani en azından bu nedir ya? Bir sabah sabah bu kadar sıkıntı, stres yaşamak zorundayız ya. Bu bir eğlence. Çok affedersiniz, geçen Almanya'da oynayan takımın...
0: Hocam Hakan Çağlanoğlu konuşuyor.
2: O da büyük.
0: Bir Hakan Çağlanoğlu'na gitmek istiyorum hocam, müsaadenle.
3: Üzüntüm büyük, biliyorum neler söyleyeceksin.
4: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil, zordur. Neyeceğimi bilmiyorum, tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik, gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor, vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor, vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim, adamlar yine bir kere geldi. Daha aslında ben şunu söylemek istiyorum, ilk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum, takım adına. Biz tabii ki genç takımız, daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir, ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin

0: eline sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Avrupa şampiyonu olacak, yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım, çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Ta nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız, ama bundan da destek olmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani.
1: Evet, Hakan'ın sözleri böyle. Biz ders çıkartmaktan yorulmuyoruz zaten. Buyurun, var mı söylemek istediğin son söz?
2: Yani çok uzak ince arkadaşlar da bana. Sadece kendi düşüncelerini dile getirir. Ben çok bir şey ne diyeyim ya, konuşmalar da komik. Yani adamlar geldi bir defa şut attı, gol attı diyor. Ya adam Uğurcan'a laf söylüyorlar işte. Uğurcan nasıl Galatasaray demeyi burada yiyor. Adamlara bak, ne kendi söylüyor. Diyor ki direkten döndü, kafasına vuruyor, şeyine vuruyor. Biz nasıl o adamlar şut çektiriyoruz kardeşim? Adam 30 metreden şuta sen nasıl müsaade ediyorsun? Yani o topa nasıl vuruyor onlar? Bunları konuşmak lazım. Ya çok şey yapmayayım. Yani bir an evvel şu adamlar gitsin Allah rızası için. Şu ülke futbolundan bir defolup gitsinler de. Yani gelsin birileri, gelsin kim yönetir. Futboldan gelen insanlar yönetsin. Türkiye Futbol Federasyonu lütfen. Futboldan gelen insanlar yönetsin. Bunu artık devlet müdahale etse başka bir konu.
1: Hocam Montella konuşuyor hocam. Montella konuşuyor.
3: Tek pasta 5 kişiyi geçtiklerini gördük. Bu Türk milli takımında alışık olmadığımız bir durum. İlk yarı için söylüyorum. İlk gole kadar söylüyorum. İkinci golde de benzer bir şey oldu. Bir de İsmail'in görevlendirilmesini ilginç buldum. Sürekli İran Kurdu'nun başında, yani rakip santrforun etrafındaydı. Sanki adam adama gibiydi. Acaba bugün o günden farklı olarak, yarın bugünden o günden farklı olarak ne yapacağız? Bu problemleri nasıl çözeceğiz?
4: Reklam.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Evet, Montella İtalyanca da tabii ortaya giriyor ama sözleri enteresan. İsterseniz birazcık da ben bahsetmeye çalışayım Montella'nın sözlerinden, neler dediğinden, neler söylediğinden. Enteresan açıklamalarda bulundu Montella. Şöyle diyor Montella Paraguay mücadelesinin hemen ardından: çok çok üzgünüm. Milletin adına büyük beklentiler vardı. Biz beklentilerimiz büyüktü. TFF adına da çok üzgünüm. Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcuların nasıl çalıştıklarını biliyorum. 35 yıldır futboldayım. Normalde 50 yılda bir denk gelir ama biz 2 maçta denk geldi. 2 maçta 65 şut var. Topla oynamayı söylemiyorum bile. Kader bizden yana değildi demiş. Futbolcularımıza kafalarına kaldırmalarını söyledim. Bazen söylenir ya, nasipten ötesi yok. Her zaman futbolcularımızı çalışkanlık yüzdesi ve hırsına bakarım. Sahadaki ruhlarına bakarım. Hepsine inanılmaz hırs vardı. İki maçta sonuna kadar mücadele ettiler. Onlara desteği sonuna kadar olacak. Kimse kendini geri çekmedi. Herkes çalıştı ve çok mücadele etti. Olmadı. Kadromuzda tek santrfor ilk maçta 10 dakika kullandık. Bugün 10 kişi kaldıktan 22 dakika sonra kullandık. Barış Alper Yılmaz'ı soktuk. Sonra ikinci forveti aldık. Maçın gidişatına göre karar aldım. Performanslarla alakası yok. Her şeyi bir santrfor değiştirdi demek kolaya kaçmak olur. Oyuncularımıza karşı olumsuz düşüncem yok. Herkes çok çalıştı. Bu yüzden daha da üzgünüm. 65 şut var. Rakipler çok az pozisyon kazandı. Tekrar forvet konusu açmanıza şaşırarak bakıyorum. 65 şutu hatırlatmak isterim. Bir şekilde olmuyor, girmiyor. Biriniz bazı anların futbolda neden yaşandığını anlatabilirse ben de öğrenmeye hazırım. Biz gidiyoruz olmuyor ama rakip ilk şutta golü buluyor. Rakip ceza sahasında daha iyi olabilirdik ama bu durum

0: futbolcuları eleştirmemi gerektirmiyor. Eğer rakip ceza sahasına giremeseydik o zaman problem olduğunu söyleyebilirdik. Basit gibi oluyor ama kader bizden yana değildi demiş. Daha fazla ne yapabilirdik düşünüyorum. Yok, olmayınca olmuyor. Kadere bağlamış. Kader demiş. Tek suçlu kader. Evet, peki. Devam edelim. Sonu 92 ile biten değerli dostuma gidiyorum. Alo.
1: Emre Bey, hepimize geçmiş olsun. Ben İstanbul'dan Serkan.
0: Buyurun.
1: Hiçbir zaman rakibe saygı duyarak oynamıyoruz. Eskiden Çanakkale'ler geçilmezdi. Şimdi otobüs tabiri çıktı. Daha maçın başlama düdüğüyle Uğurcan'ın santa vuruşuyla maçı başlatması nedir? Yürüyün ileri hepiniz birden. Ve turnuvanın en hızlı golünü yedik 62. saniyede. Böyle bir saçmalık olmaz. İlk maçtan ders almışsınız, ders çıkarmışsınız. Yine geriyi boş bırakarak saldırın. Ya kapalı defansa gol atamıyoruz. Arda Güler de olsa, Hakan Çalkan oldu. Hiçbir futbolcunun suçu yok. Ne Uğurcan'ın ne Hakan'ın. Burada tek sorumlu varsa otobüs kullanmasını bilmeyen Montella'dır. Rakibe saygı duymasını bilmeyen Montella'dır. Ver gazı, ver gazı nereye kadar? Bunun bu açıklaması başka ne olabilir? Bunu bilemiyorum. Saygılar sunuyorum.
0: Saygı İyi benden. Yayınlar. Hemen bir Uğurcan açıklama yapıyor. Oraya gidiyorum.
2: Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
3: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik, başaramadık.
2: Şu bir parantez, beklenti tabii ki hepimizin beklentisi sizlerle birlikte. Baskı mı yarattı biraz, ne dersin?
3: Ya aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık, bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık.
0: Son 19'la biten değerli dostumu almak istiyorum. Günaydın, hoş geldiniz. Alo.
4: Alo.
0: 19. 0819. Duyabiliyor musunuz beni?
4: Evet, duyuyorum abi.
0: Buyurun efendim.
4: Günaydın abi.
0: Günaydın efendim, hoş geldiniz.
4: Emre abi, bir şey sorabilir miyim?
0: Tabii efendim.
4: Emre abi, bizim bence en büyük hatamız bizim defans ya. Birebir adamlar bizi çok rahat eksik. Ya Uğurcan da herhalde Galatasaray'da olduğu gibi gelen topu uzaktan gelen topu beklemiyor galiba. Refleks sorunu yaşıyor biraz da. Bana öyle geliyor. 30-35 metre oynuyor. İki maçta öyle. Geçenki maçta biz eğer şey oynasaydık, bu kadro, ikinci yarıki kadro Avustralya maçında olsaydı abi, biz şu an bir turnuva bence ilerlemiştik.
0: Peki, teşekkür ederim. Evet efendim.
4: Ben abi maçı hocaya yazıyorum, hocadan maçı sınıfı yazmıyor. Çünkü bizim futbolcularda hırs yok abi. Bakıyorum da hiç. Hastane kahvaltı yapıyorum abi, adam geliyor maça bakıyor. Sabahın bakıyor, geri gidiyor, çıkıyor. İnsanlar artık inanmamış artık ya.
0: Peki.
4: Yani, tamam abi. Teşekkür ederim.
0: Arda konuşuyor.
2: Çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle en başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
5: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık, kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
2: Şimdi son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz, geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
5: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
2: Hani sahayı zaten.
5: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
2: Peki, güveniyoruz.
0: Evet, Arda Güler'in açıklamaları da böyleydi. Sonu 18'le biten değerli dostuma gideyim. Alo.
6: Alo, günaydın Emre Bey.
0: Günaydın efendim.
6: İyi yayınlar diliyorum size. Şimdi az önce Arda'nın söylediği bir kelimeye takıldım ben. Biz utanç duyuyoruz dedi. Yani bunlar 19-20 yaşında, 21-22 yaşında genç çocuklar. Bunları üzerine bu kadar sorumluluk yükleyip bu boyuta getirdiğimiz için önce biz de suçluyuz. Yani utanılacak bir şey yapmadılar birincisi. Evet, başarısız oldular. Başarılı olmak da var, başarısız olmak da var. Hepsini takdir ediyorum. Belki turnuvadan 0 puan çekeceğiz. Evet, bu hepimizi üzecek, kabulüm. Daha önce bunu söyleyen arkadaşlar oldu bu radyoda. Döndüğünde onları gene karşılayalım diye. Evet, biz bunu yapamayacağız. Yani içimiz bizim de buruk. Çünkü 24 yıl beklemişiz bu turnuvaya katılmayı. 24 yıl sonra katılmışız. Her zaman katılamıyoruz. Beklentiyi çok yukarı çıkardılar. Ben sadece oyuncuları eleştirmiyorum. Çünkü hakikaten genç ve iyi bir oyuncu kadromuz var. Üzerine yatırım yapılmaya devam ettiği sürece, konulmaya devam ettiği sürece ben bir yerlere geleceğine de inanıyorum bu kadronun. Fakat ben Montella'ya eleştirim. Bu forvetsiz futboldan bir an önce vazgeçmesi gerekiyor. Forvetsiz futbolunu hala bugün basın açıklamasında savunuyor. Ben forveti o diğer rakip takım kırmızı kart gördükten 22 dakika sonra oyuna aldım diye Deniz Gül'ü oyuna aldığını söylüyor. Bu mantığından vazgeçmediği sürece ben en başından beri sevmedim. Kazandı, kazandığı için eleştirdim. Tabii ama eleştirilerimizin hiçbir kıymeti olmadı. Çünkü kazanıyordu. Kimse eleştirmiyordu o zaman bizden başka. Fakat bu oyun mantığından vazgeçmediği sürece ben başarılı olabileceğimize inanmıyorum. Bu şekilde başarı gelmeyecek. Mutlaka ve mutlaka takıma bir forvet kazandırmak zorundayız. Deniz Gül olabilir, Bertu olabilir, Umut Nayır olabilir. Yani forvet yetiştiremiyoruz diyorsunuz ama hiçbir forvetimizi milli takımda biz izleyemiyoruz ki. Montella buna şans vermiyor. Yani evet, bir menajer grubunun oyuncuları var, sürekli bunları oynatıyor. Sürekli bunlarla oynamayı tercih ediyor. Alternatifleri hiç düşünmüyor. Oynatmayacağı bir dünya oyuncuya, hiçbir şekilde şans vermeyeceği oyuncuyu alıp yanında sırf milli takımla beraber Amerika'ya götürüyor. Yani ben bu işin sorumlusunun önce Futbol Federasyonu yönetimi ve sonra da teknik direktörü Montella olduğuna inanıyorum. Çocuklarımızın bu utanç duyacağı hiçbir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Az önce Arda'nın söylediği kelimeye çok üzüldüm. Onlar bizim ne olursa olsun Avrupa'da, dünyada kendilerine hayran bırakıp gururumuz bence. Utanılacak hiçbir şey yapmadılar.
0: Peki, teşekkür ederim efendim. Devam edelim. Sonu 56 ile biten değerli dostum.
7: Günaydın Emre Bey.
0: Sağ olun efendim.
7: Arkadaşlar, genelde yayına katılan arkadaşlar sabah köründe kalktıklarından şikayet ediyorlar. Nitekim seyiz olmamıyor tabii ki. Sabah köründe kalkmadığı için. İstedikleri için yapıyorlar. Bu saçma sapan bir şikayetlenme. Montella'nın açıklamaları tam da Türk vatandaşlığını hak ettiğini gösteriyor. Yani sürekli bir gerekçe, sürekli bir bahane, başarısızlığa bir kılıf uydurma peşinde. Doğrusu ben elenmemize hiç üzülmedim desem yeridir. Çünkü Türk ülkenin çok büyük sorunları var. Bunların gündemden düşmesi istemediğim için kazanmalarını da çok istemiyorum. İyi günler diliyorum.
0: Devam ediyoruz. Sonu 37 ile biten değerli dostum. Alo. Alo, duyabiliyor musunuz beni? Sonu 37.
8: Alo.
0: Buyurun efendim.
8: Sesim geliyor mu?
0: Dinliyoruz efendim, buyurun.
8: Ben şunu söylemek istiyorum. Milli takımımızı tebrik ediyorum. Yani kötü oynamalarına rağmen milli takımımızı tebrik ediyorum. Ama şunu da söylemem. Bir takım 3 yıldır forvetsiz oynar mı?

0: yani Forvet oynayabilir mi demin bir takım 3 yıldır? Hayır oynamaz. Hatalarımız var mıydı? Vardı. Avustralya maçına yenilmiştir. Yenilecek. Zaten ondan atay. Ondan ders çıkartmamız lazımdı. Çıkartamadık ders. Ondan sonra ise milli takımımız zaten elinden geleni yaptı. Ben de Montella'da suç buluyorum. Yanlış kadroyla yanlış işli şefler çıktı. Çünkü Montella ilk yarıda Kerem kötü ise veya Yunus Akgün kötü ise şunu yapması gerekiyordu bence. Montella Kerem'i çıkartıp onun yerine Canus'un veya Deniz'i alması gerekiyordu. Ya da Barış Alper'i almak gerekiyordu. Şeyin yerine, Yunus Akgün yerine. Ya maçta hep şunu gördüm. Hep Kerem Aksuboğlu'na orta açtık yani. Hep orta açtık yani. Hatalarımız çoktu maçta. Yani yapacak bir şey yok. Elendik.
1: Peki teşekkür yani ederim.
0: Yani elimizden geleni yaptık. Elendik yani. Milli takımımıza tebrik ediyorum elenmelerine rağmen. Ellerinden geleni en iyisini yaptılar zaten.
1: Peki kendimizi evet. Tekrar ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir başka değerli konuğuma evet. Gideceğim. Sonu 34 ile biten değerli dostuma gidelim. Buyurun efendim.
2: İyi günler. Hayırlı yayınlar.
1: İyi gün.
2: Alo.
1: Buyurun efendim. Dinliyorum efendim.
2: Bugünkü maçımızdaki ben şahsen problemi en başta federasyonda biliyorum. Federasyonun milli takımı kendilerine düşen görev çerçevesinde doğru bir şekilde hazırlamadıklarını düşünüyorum. Çok fazla şımartıldılar oyuncularımız. Yani var olduklarının çok ötesinde bir bakış açısı üzerlerine yüklediler. Şımartıldılar derken oyuncularımızı şey yapmak yani yermek adına söylemiyorum. Onların üzerine bindirilmeye çalışılan olduklarından daha fazla bir pozisyona getirdiler. İşte prim açıklamaları şunlar bunlar falan vizalar milalar bunlar yani hiç hoş olmayan varsa da bile çok böyle açık ortada dolaşmaması gereken durumlardı. İşte yok reklamlarda oynamaları şunları bunları yani turnuva öncesi çok başka alemlere götürülecek bir hava içerisine sokulması. Yani futbolla bakış açısından odaktan uzak kalındı. Yoksa oyuncularımız bu turnuvayı oynayabilecek kapasitede oyuncular normal şartlarda. Hoca da eleştiriliyor. Doğru eleştirilebilir ama bence uzun vadeli olarak yine de başarılı olabilme ihtimalini görüyorum. Sadece bu biraz önce bahsetmeye çalıştığım vakaların üzerinden alınması gerekiyor. Yani çok fazla efendim söyleyeyim ya işte siz söylesiniz böylesiniz şu yapılacak bu yapılacak yani böyle çok fazla abartmaya gerek yok yani futbolun bir gerçekleri var o gerçekleri neyse biz o gerçeklerin çerçevesinde odaklanarak oynamamız lazım yani odak noktasını şaştığını düşünüyorum şaşırttığını düşünüyorum tabii ki şaşırtmak için yapmadılar ama netice oraya gitti gerek yoktu bütün bunlara tabii ki üzüleceğiz yani yenildiği zaman üzülmeyeceğiz de ne yapacağız? Sevinmek kadar üzülmek de hakkımız. İnşallah bundan sonraki turnuvalarda yani millet olarak oyuncularımızın üzerine böyle anormal yüklemeler yapmayız. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün reklamlarda şurada burada aman.
1: Aynı şeylere döndük efendim yine. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
2: Tabii. Siz yani aynı şeyler oluyor çünkü niye?
1: Hayır. Bir yani siz başta evet. Söylediğiniz şeyleri aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. O yüzden de başka konuma gidiyorum. O anlamda söylüyorum. Çok
2: tabii,
1: teşekkür
2: tabii,
1: ederim.
2: Tabii. Sağ olun.
1: Yani genelde aslında 2 dakikada konuşuyoruz her şeyi ama daha uzun radyoda kalmak için sürekli benzer şeyleri tekrar ediyoruz. O yüzden kendi kendimizi tekrar etmeye başlıyoruz. Bu da dinleyiciyi bir anlamda sıkıyor. Şimdi sizlere veda ediyorum. Çok üzgünüm. Müsebbibi kim? Onların hepsini pazartesi detaylarıyla konuşuruz.
3: Emre Tilev'le dakika skor sona erdi.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama

söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmek sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik,

0: Rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmeme, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile adam Murphy kanunu ya işte. Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızdık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. Baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakalım. Montella, 4-6-0, forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz Bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Ve üzülerek söylüyorum. Aklıma geldikçe de sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak. Fiziğini iki gösterecek. Biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize borçlu oldukları turnuva güzelliklerini yaşatacaklar. Diyeceğim de ben mesleği yapıyorum. 17 sene oldu. Takip ediyorum futbolu. Belki 40 sene oldu. Ve dedim ya, giriş o yüzden Mehmet Akif Ersoy'la yaptım. Tekerrür edip duruyor. Ya da biz Erzurum'da bir laf vardır. Bizim olan bina dokur, döner döner yine okur. Bizim konuşmalarımız da öyle. Biz buraya geldik. Ümitle geldik. Cebimizden geldik. Gayret ederek geldik. Ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz tıpkı sizin gibi. Hepinize buradan keşke güzel akşamlar deseydik ama ben üzgünüm abi. Kusuruma bakmayın. Bizim için Dünya Kupası bitti. Biz yoğun bir sezonun ardından tatile gidiyoruz. Beyefendilere de Bodrum'daki villalarında iyi tatiller dileriz.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler, mutlu sabahlar sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Konuklarımız olacak. Amerika'ya gideceğiz, Herel Pısı'ya gideceğiz. Birazdan Muhammed Furkan Uzun hattımızda olacak. Tabii sizlerin de yorumlarını bekliyoruz. Dünya Kupası'na veda ettik. Paraguay'a 1-0 yenildik daha önce. Avustralya karşısında da kaybetmiştik 2-0'la ve Haiti'nin ardından Dünya Kupası'na veda eden ikinci takım olduk. Erken bir veda. Tabii söylenecek çok söz, konuşulacak çok konu var. Şöyle bir maçtan sonra neler konuşuldu, neler söylendi sizlere özetlemek isterim. Maçın ardından verilen demeçlerde Arda Güler ilk olarak demeç veren oyuncuydu. Milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unuturmak için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Sahada bunu göstermeliydik. Sahada beceremedik, yapamadık. Erken bir dakikada gol yedik dedi. Kaptan Hakan Çalhanoğlu, buralara kadar 24 yıl sonra biz getirdik. 2 maçtır her şeyi denedik. Vuruyoruz olmuyor, direkt çarpıyor. Bir şutla maçı kazandılar. Tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum takım adına. Genç takımımız daha önümüzde çok turnuva olacak. Gençlere sahip çıkalım. Bu benim belki son Dünya Kupam olacak diyor Hakan Çalhanoğlu. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor diye devam ediyor Hakan Çalhanoğlu. Çünkü nerelerden nerelere geldik. Turnuvadan elenmek tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor. Futbol bazen acımasız. Bundan da ders çıkartmalıyız. Bir şutla yine maçı kaybettik diyor Hakan Çalhanoğlu. Uğurcan Çakır, yaptıklarımızla beklentiyi biz yükselttik. Beklentinin altında biz kaldık. Bize yakışmadı. Oyun hakkında bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor dedi. Vincenzo Montella da futbolcularıma başınız dik ayrılın. Çünkü her şeyinizi verdiniz dedim. Nasipten ötesi yok. Çok üzgünüm. Büyük beklentiler vardı. 35 yıldır profesyonel futboldayım. 50 maçta bir denk gelecek şey üst üste 2 maçta başımıza geldi. Kader bizden yana değildi. Yani özetleyeyim. 2 maçtır duyduklarımız kader, yürek, ruh, nasip. Yani böyle Dünya Kupası'na hani bu kelimelerle giderseniz zaten bunun da ötesine geçemezsiniz. Bu sonucun ötesine geçemezsiniz. Yayınlar, yıllardır futbolcular teknik direktörleri değiştiriyor ama bizim tekniğimiz, beceriksizliğimiz değişmiyor. Nedenini bilen var mı? Demiş Özgür Bey. Aynı şeyleri yapıp farklı şeyler beklemek, farklı bir sonuç beklemek saflık diyor Murat Bey. Hakan Çalhanoğlu yıllardır milli takımda ne yaptı diyor bir başka dinleyicimiz. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri.

0: birazdan attığımızda Muhammed Furkan Uzun da olacak. Kendisiyle de değerlendirmelere başlayacağız. Kapanan takımı açamıyorsan eğer %80 topla oynasan ne yazar? Topu rakibe versen onlar kendini açacak. Zaten sen de hızlı kontrolle geçiş yapacaksın. Yani bunu yapmak çok mu zor demiş bir dinleyicimiz. Ya şöyle de bir şey var mesela, bu demeçlerin hiçbirinde hani şeyleri duyuyoruz hep. Avustralya maçında direkten dönen top, burada direkten dönen top, 30 şut, işte yüzde şu kadar topla oynadık falan, ama kimse çıkıp da 10 kişi rakibe gol atamadık demiyor yani. Enteresan. Bugün artık milat oldu. Yerli bir teknik direktörle, yeni yapılanmayla, bireysel olarak her bir harika olan bu kadroyla çok büyük işler yapabiliriz İleride diyor Nurullah Bey. Ben çok harika bir kadromuz olduğunu düşünmüyorum. Daha önce de söylemiştim. Altın jenerasyon, işte Montella başarısız, yani çok başarılı değil. Bu jenerasyon ekmeğini yiyor falan gibi şeyler söylemiştiniz. Bakın bugün Montella da çuvalladı, takım da çuvalladı. Yani o zaman başarılıydı Montella, övdük, ama bu sefer de başarısız oldu. Ben yine dediğimin arkasındayım. Euro 2020'ye de altın jenerasyon diyorduk. Altın jenerasyon böyle olmaz. Forvetsiz bir altın jenerasyon olmaz. Kanat oyuncusu, yani en iyi Kenan Yıldız kanat oyuncumuz. En iyi kanat oyuncumuz Kenan Yıldız ve onun bile ya bu seviyede nasıl performans gösterdiğini gördük. Yani çok da her jenerasyonu altın dememek gerekir. Üzüntü veren şey kupadan elenmek değil, bir şey yapamadan, varlık gösteremeden, potansiyelimizin altında tabiri caizse rezil olarak ayrılıyoruz diyor Emrah Bey. Kabadayı bozuntusu İbrahim Hoca Osmanoğlu demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den günaydınlar Göksen'cim. Daha önce size attığım mesajı ekledim. O zaman Berk ve sen dalga geçer gibi yok demiştiniz. Ben niye dalga geçelim, estağfurullah, bakayım mesajınıza. Tamam, o mesaj üzerinden bir gidelim. Günaydın, iyi yayınlar. Ben Dünya Kupası başlamadan Türkiye'nin gruptan çıkamayacağını iddia etmiştim. Çağrı Saraç benimle dalga geçmişti demiştiniz de, yani ben niye dalga geçeyim? Yani şey demişimdir ya, bu gruptan da çıkamıyorsak yani utanalım falan demişimdir. Utanalım, evet. Montella'nın kral çıplak olduğunu göreceksiniz falan demişsiniz. Santraforsuz, yani şöyle, ben yine katılmıyorum düşüncenize, çünkü bütün bu olan bitenin sorumlusu olarak tek başına Montella'yı tutuyorsanız bence hatalı bir düşünce. Yani malzemecisinden masörüne kadar suçlu bir takım bence. Ya suçlu dediğim, tabii suçlu biraz ağır bir tabir de, yani başarısız bir turnuva geçirdi takım bireysel olarak hepsi. Yani şu kadro bu oyunu oynamaz, hiçbir şekilde bu kadro bu oyunu oynamaz. İstanbul Avcılar'dan Savaş Bey yazmış. Abi biz halı saha takımımızla çıksak yine bir gol atardık demiş. Hakan Çalhanoğlu, Kenan ve Arda. Milli takımda takım oyununu bozan adamlar. Yunus yerine Kenan çıkmalıydı. Cenk Tosun olmalıydı demiş bir dinleyicimiz. Abi günaydın, rezillik, rezillik, rezillik diyor bir başka dinleyicimiz de. Bu rezilliğin sebebi milli takımda oynayan profesyonel futbolcu dediğimiz insanların açgözlü. Burada garibanlar televizyon başına umutlanıp maç izliyor. Bizim milli takımda paraya para demeyen profesyonel tırnak içinde bizim çocuklar villa para gibi primler veriliyor. Hiç iyi değil, hiç iyi değil. Milli takımda ruh olur, kalpten oynarsın, onlar parayla oynuyor diyor bir dinleyicimiz. Göksel'in Berk'in yayında bu mesajı attım. Tamam, yani bilmişsiniz şimdi. Berk'in yayınında diyorsunuz. Oradaki konuk da biraz küçümsedi diyorsunuz. Ben şimdi nasıl bir yorum yapayım, ne diyeyim? Yani Berk'in yayınında konuk kimdi, ne dedi, bundan haberim bile yok. Bir şeyi merak ediyorum. Hacı Osmanoğlu bu futbolculara villalara hediye mi etti, yoksa hala etmeyi düşünüyor mu? Veya eğer aldılarsa bu futbolcular biz bunu hak etmedik deyip iade ederler mi, sanmam demiş bir başka dinleyicimiz İsmail Bey. Bu kadar gerçeklikten uzak bir ülkeyiz. Ara sıra böyle gerçeklerle acı bir şekilde yüzleşiyoruz demiş bir başka dinleyicimiz. Bağlantımıza geçelim. 0212 273 10.10'dan sizler de mesajlarınızı bize aktarabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve hattımızda Muhammed Furkan Uzun var, Karar Gazetesi'nden. Furkan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Müslüman. Merhaba, yayınlar.
0: Yani nereden başlasak bilmiyorum. Tamamıyla fiyasko. Yani hayalimizin ötesinde, beklentimizin ötesinde, hatta bizi geçtim yani dünya basının da beklentisinin üzerinde. Yani şu anda turnuvanın en kötü takımı konumundayız neredeyse. Çünkü Haiti ile birlikte elendik. İkinci elenen takım olduk ama Haiti'nin İskoçya maçını hatırlıyoruz. Bir mücadele gördük. Biz de onu göremedik. O yüzden böyle diyorum. Yani nasıl değerlendirirsin ilk olarak bu karşılaşmayı? Karbon kopya olarak bir mücadele Avustralya ile, ama bu kez daha da fenası 10 kişi rakibe karşı gol bulamadık. İlk olarak nasıl bir değerlendirme yaparsın?
1: Ya şöyle dediğim gibi, aslında ilk maçlardan itibaren, yani ilk maçlar sonuçlandığında turnuvanın en zayıf takımının oyun olarak, kadro olarak değil oyun olarak Türkiye olduğu belliydi. Çünkü hakikaten Avustralya karşısında hiçbir şey yapamadık. Hücumla, özellikle şöyle yani. Çünkü yapamadık derken hücumla hiçbir şey yapamadık. Tek pozisyonumuz 80 herhalde 5. dakikada skor 2-0 olduktan sonra Kerem'in girdiği pozisyondu. Ki o da kapanan, yani skor gitmiş ve rakip tamamen kendi ceza sahasına yaslanmış durumda girilen bir pozisyon. Yani hem maç bitme noktasına gelmişti, hem de zaten takım tamamen yaslanmıştı. Ve bunun dışında da pozisyonumuz yoktu. Tamam, Zeki'nin belki ilk maçlı pozisyonu vardı ama hani ona ne kadar pozisyon diyebilirsin, o ayrı bir soru işareti. Fakat topla oynama oranına en yüksek olan takım bildik. Veya işte şut sayısında yine yukarıda
0: ya verildi. Kaç oldu Furkan? 30-32'di burada. Ama iki maçta 62 şut çekmişiz Furkan.
1: Evet, 62 şut çektik. 13 işaret yukarıdık. Ve dahası açtığımız orta sayısı 68. Sadece 10 isabetli. Yani şut çekmek var, şut çekmek var, orta açmak var, orta açmak var. Biz maalesef çok kötü bir turnuva geçtik. Muhtemelen 96'da ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Herhalde oradan bu yana en kötü turnuvamız. Kadromuz aslında fena bir kadro değildi. Ama yani burada kadromuz daha da iyi olabilirdi. Daha iyi bir seçim yapılabilirdi. Mesela yani skor 2-0 oldu. Skor 1-0 oldu. Gole ihtiyacımız var. Rakip 10 kişi. Kenarda Oğuz Aydın ve İrfan Can duruyor. Yani madem bunları oynatmayacaktık, neden bunları aldık? Oyuncuları aldık.
0: Furkan, zaten 5 oyuncu değişikliğini kullanıyorsun. Yani orada şimdi her takımda var süre almayan oyuncular var. Şimdi 5 oyuncu değişikliği hakkında, zaten hamle oyuncusu olarak 1. Orkun'u aldın, Deniz Gül'ü aldın, Can Uzun'u aldın. Bekleri değiştirdin, bitti. Oyuncu değişikliği hakkın bitti. Yani 10 tane de oyuncu değişikliği yok ki. Orada yapabilecek bir şey yok. 2. Ya şu kadro Paraguay ve Avustralya'yı yenememenin bahanesi olamaz bence yani.
1: Doğru. Ve hatırlarsan seninle daha önce yaptığımız yayında da Paraguay takımının da topun arka geçen bir takım olduğunu, yine bize aynı maçın beklediğini söylemiştik. Şimdi ilk maçtan sonra oyuncularımız ve teknik heyetimiz Montella ne dedi? Çalıştığımız yerden yedik, çalıştığımız yerden yedik. İki golü de çalıştığımız yerden yedik. Şimdi yine aynı maç oynadık ve yine Deniz Gül oyuna girene kadar çok alt pozisyon vardı. Deniz Gül'ün oyuna girmesiyle beraber biraz böyle doldur boşalt pozisyonu oldu. Yani bu maçta daha baktığın zaman hücumda etkili olduk diyebiliriz. En az iki tane net pozisyonumuz vardı bu maç. Ama bunları değerlendiremedik. Ve yediğimiz goller yine aynı. Top bizim ayağımızda, sekiyor, rakibe gidiyor. Rakip şut çekiyor, gol oluyor. İlk maçın ikinci golü böyle. Bu maçta da yediğimiz gol böyle. Ki hakikaten Paraguay takımı baktığımız zaman hücumda belki biraz sınırlı bir takım olsa da genel hatlarıyla da iyi bir takım. Buraya gelene kadar senle yaptığımız yayına demiştik. Arjantin yendi, Brezilya yendi. Bu takım pasif alınacak bir takım değil. Bizi de yenebilir. Biz onlara mağlup edemeyebiliriz. Mevcut hocaları yönetiminde 13 maça çıkmışlardı. İki tane yenilgileri vardı. Biri ABD'ye karşı, biri Brezilya'ya karşı. Ki ABD'ye karşı da burada yenildiler. Dünya Kupası'nı yenildiler. Bugün yine kazandılar. Biz rakibi çok hafif aldık. Avustralya'yı da çok hafif aldık. Paraguay'ı da hafif aldık. Rakipleri hafife alırsanız, rakipleri hafife alırsanız tabii ki mağlup olursunuz. Bugün Paraguay takımının böyle bir oyun oynayacağı baktığınız zaman çok belirdi. Çünkü Güney Amerika, evet, Dünya Kupası elemelerinde Paraguay takımı topla oynama oranı en düşük takımdı. Yani tamamen topu rakibe bırakan ve Avustralya gibi topun arkasına geçen bir takım görüntüsü vardı. böyle bir rakiple karşılaşacağınızı bildiğiniz halde siz ne yaptınız? Yine Kerem'i forvetle oynattınız. Yani önceki maçta nasıl bir hücum varyasyonu seçtiyseniz yine aynısını seçtiniz. Bu sefer Barış Alper'i yedek bıraktınız. Halbuki önceki maçta sorun Barış Alper değildi ki, sorun sizin kapanan takıma karşı hücumda varlık gösterememenizdi. Mesela bugün Denizgül oyuna girdi. Öyle ya da böyle bir şekilde orada hareketlendirdi. Can Uzun keza aynı şekilde. Yani bunları maçın başında oynatsanız veya 45. dakikada oynatsanız yine skor farklı bir noktaya gelebilirdi. Ve şu da var. Mesela ilk yarıda çok biz vakit kaybettik. Duran topları hep ortaladık. Ya rakip zaten duran toplarda başarılı bir takım. Güney Amerika Ligi'nde bir tane duran topu yemişler. Bir tane direkten dönen topumuz oldu orada. Bir tane tehlike yarattık duran topla. Bütün hepsi boşa gitti. Çektiğimiz şutların yarısı boşa gitti. Hakikaten çok kötü bir turnuva ve çok kötü bir maç yaşadık. Ve mağlubiyeti de hak ettik.
0: Kesinlikle katılıyorum. Hatta şunu da paylaşmak isterim dinleyicilerimizle. Maç içerisinde sürekli Furkan'la iletişim halindeydi. Konuşuyorduk maçı ve şöyle bir şeyde ikimiz de hemfikirdik. Yani maalesef biraz burnu havada bir hale almışız ve bence şunun konuşulduğunu düşünüyorum ben. Hani bir bilgim yok ama şuna eminim. Ya biz bu gruptan zaten çıkarız bir şekilde. Bu grup maçlarını kazanalım. Turnuva öyle başlıyor zaten. Sıkı çalışma o zaman başlar gibi bir kafaya bürünmüşlük sezdim ben.
1: Kesinlikle zaten bu Merih Demirel ile İrfan Can Kahveci'nin çektiği yayından bellidir. İrfan Can Kahveci orada şöyle bir ifade kullanıyor. Onları golle uyandırmak istiyorum gibi bir ifade. Bugün golle uyanan taraf biz olduk. Birinci dakikada daha maç başlar başlamaz. Hani eski bir spiker diyordu ya, daha kadroları saymadım. Ya, daha kadroları saymadan kalemize golü yedik. Ve İlk yarı boyunca da hiçbir şey yapamadık. Tepki veremedik. Herhangi bir şey yapamadık. Bizim için en büyük avantaj rakibin 10 kişi kalması oldu. Belki rakip 11 kişi olsa bu girdiğimiz pozisyonları da bulamayabilirdik. Çünkü Avustralya maçında bunları bulamadık. Dolayısıyla 45 artı uzatmalar belki 60-65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı 65 dakika 10 kişi oynayan takıma karşı gol atamadık. İki maçın toplamında 180 dakika boyunca gol atamadık. Girdiğimiz gol pozisyon sayısı 180 dakika boyunca belki 4 dersin, 3 dersin, 5 demezsin yani. Yani üstelik Kenan gibi, Barış gibi, işte Kerem gibi, Yunus gibi de hücumda etkili oyuncularımız var. Şimdi burada tabii ki birinci hedef noktası Montella olacaktı. Montella aslında ben başarılı bir teknik adam olduğunu düşünüyorum ama bu forvetsiz oyunu, yani artık bir takıntı haline getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Çünkü Adana Demirspor'da da Belhanda'yı ve Emre Akbaba'yı 9 numara olarak forvet, sahte forvet olarak oynatıyordu. Bu Dünya Kupası'nda da Kerem Aktürkoğlu'nu bu şekilde kullanmayı tercih etti ama Kerem bu şekilde oynayabilecek bir oyuncu değil. Kerem kanatlarda başarılı olabilecek bir oyuncu. Mesela Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'nda Barış Alper Yılmaz'ı bu noktada oynatmıştı. Başarılı olmuştu. Yani yine aynısını oynatsa muhtemelen yine başarılı olabilecekti. Dolayısıyla Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performansının yarısını bile gösteremeden en iyi üçüncülerin bile gruptan çıkacağı, gruptan, turnuvada gruptan çıkamadık. Yani bizim için inanılmaz fiyasko, inanılmaz bir başarısızlık örneği. Çünkü bugün baktığın zaman Güney Afrika takımı bile gol atabilmiş bir takım bu turnuvada. Ve şu an Haiti ile Türkiye bu turnuvaya veda eden iki takım. Yani ne söylenebilir ki?
0: Bir diğer yanda tabii açıklamaları takip ediyorum. Vincenzo Montella'nın bir açıklaması da şu. Forvet sorusunu sormanızı beklemiyordum. Kale yapmış şut çektik diye. Ya bu biraz hocam artık yani kusura bakmayın biraz argo bir tabir ama hani karşındakini salak yerine koymaktır. Yani 60 şut, biz de maçı izliyoruz hocam. Yani tamam, senin kadar belki futboldan, teknikten, taktikten anlamıyoruz. Öyle düşünüyorsun ama biz de izliyoruz bu maçı. O 60 şutun verimliliğini de biliyoruz Furkan, değil mi? Yani o 60 şutun ne kadar tehlikeli bir gol pozisyonuna dönüşebilir. Ki ben Montella'ya şurada hak verdim bu arada. Denizgül komplike bir forvet değilmiş. Yani Denizgül'ü oynatmamasına hak verdim ama bu açıklamayla yine kendini bence batırdı.
1: Kesinlikle. Dediğim gibi 60 şutun kaçı net? Şimdi orta sahadan tutarsın şut sayılır. Hani bu PES oyunları, PlayStation oyunlarında ben 40 tane şut çektim. 40 tane şut çektim de bunların kaçı net koyu pozisyonu veya kaçı tehlike yaratan pozisyonu. Sen şutunu çekiyorsun, taç çizgisinin oradan veya orta sahanın oradan. Mesela Merih Demirel'in çektiği iki tane şut var. Biri net pozisyonu, dağları taşlara gitti. Biri orta sahadan yine aşağı etti, o da dağları taşlara gitti. Şimdi bunları hani şuttan sayabilirsin. Belki bir tane pozisyonu net olarak sayabilirsin, net pozisyonu. Ama diğer pozisyonu şuttan sayamazsın ki, o rastgele vurulan bir vuruş. Dolayısıyla bu 60 şuttan baktığın zaman totalde kaçı isabetli? 13'ü. Yani senin şut sayın aslında 13. 13 şutta da gol atamıyorsan burada da artık sorun sende demektir. Çünkü 13 gayet tabii gol sayısına ulaşabilecek bir sayı. Ama sen bir tane bile gol bulamıyorsun. Halbuki senin ilk maçta pozisyonun yok. Yani pozisyonu atan yok. Atan var gelse de net pozisyonun yok. Bugün de 60. dakikaya kadar pozisyonun yoktu. 60'tan sonra sen forvet aldın. Rakip biraz yoruldu. 10 kişi sandıklarını vermiş oldu etkiyle beraber. Dolayısıyla bu duruma geldim. Ve bunu da hak ettim. Yani o yüzden açıklamaları acıya.
0: Futbolcuların da öyle. Hakan Çalhanoğlu'nun da açıklamaları öyle. Tamam, bir kaptan olarak takıma sahip çıkmak istiyor ama yani taraftarı da çok karşısına alarak yapıyor bunu. Hatta bunun ya bir örneği olarak da bireysel performanslara değinebiliriz. Yani Nihat Kahveci'nin bir demecini gördüm mesela, hak veriyorum. Arda Güler'e sesleniyor ya, Arda ben anlıyorum diyor, kaçak oyunları anlıyorum diyor. Yani sorumluluk almıyorsun diyor. Doğru, Arda Güler hiç sorumluluk almadı bu turnuva. Hakan Çalhanoğlu kez aynı şekilde. Kenan Yıldız aynı şekilde. Kulüp takımının performansının yanından geçebilen bir oyuncu bile yoktu.
1: Kesinlikle. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi Mehmet Ayhan abinin tweetini gördüm. Mesela o da şöyle bir ifade kullanıyor. Montella'nın maçtan önce ben onlardan daha Türk'üm ifadesi. Yani o da enteresan bir ifade. Böyle şeylere gerek yoktu Montella açısından. Yani bu şekilde ifadeleri kullandığınız zaman bunlar size yenilgilerde ters teper. Dolayısıyla bugün baktığım zaman Montella maçın başından, hani öncesinden sonrasına açıklamalarıyla facialara imza attı. Oyunla zaten facialara imza attı ama sadece Montella değil. Mesela Hakan Çalhanoğlu da keza nereden geldiğimizi insanlar bilmeli gibi bir ifadesi var. Keza Arda Güler'in maç sonrasında açıklaması, işte daha iyi ve daha iyi olacağız. Önümüzdeki turnuvalara bakacağız tarzı açıklamaları. Yani sen önümüzdeki turnuvaları, hani Sergen Yalçın diyor yani, ben önümüzdeki turnuvalara bakacağım da senin burada olacağın garantisi var mı? Dolayısıyla maalesef yani açıklamalarından oyununa kadar tam anlamıyla fecaat bir turnuva yaşıyoruz. Ama şu da var, biz bunu her zaman yaşıyoruz milli takım olarak. 2016 Avrupa Şampiyonası'nda bir benzerini yaşadık. Orada tabii prim konusu da vardı vesaire ama orada da başından sona kadar facia bir turnuva yönetimi. 2021'de sıfır çektiğimiz turnuva, orada da yine benzer turnuva yönetimi ve burada da. Tabii ki burada şu da etkendir. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osman Ali Kosova maçından sonra ne dedi? Kupayı alıp geleceğiz. Yani biz tarihimizde üçüncü defa katılıyoruz. Bu kadar baskı yüklemeye, oyuncuları bu kadar baskı altında yüklemeye veya ilk yenilgiden sonra sırtlanlar, kaplanlar, başarısız olunması için fırsat bekliyorlar gibi insanları hedef alıcı söylemlere de gerek yoktu. Kışkırtıcı veya işte insanları hedef alan söylemlere gerek yoktu. Bugün baktığınız zaman milli takım sempatik milli takımdan adım adım antipatik milli takıma doğru maalesef gitme noktasına geldi.
0: Ki evet, kesinlikle ya, 2024'te kazanılan o sempati kaybediliyor. Kesinlikle.

0: Vincenzo Montella da aynı şekilde kazandığı bütün sempatiyi demeçleriyle kaybediyor. Şu anda Vincenzo Montella Türklere Türklük öğretme peşinde. Ya demeçler de devam ediyor bir yandan, ona da bakıyorum. Ya bu çok yanlış bir şey ya. Hani ben daha Türk'üm sizden falan gibi.
1: İnanılmaz bir iletişim hatası, inanılmaz bir iletişim tarzı. Yani hocam sen İtalya'dan geldin ve Türkiye'de yaşadığın yıl sayısı 4 veya 5. Yani biz burada 30 yıldır, 35 yıldır, 70 yıldır, 80 yıldır burada yaşayan insanlarız. Sen bize bir tane bizi Dünya Kupası'na götürdüğünde bizden nasıl daha Türk olabilirsin ki yani? Kaldı ki sen bunun ekonomik olarak karşılığını da alıyorsun. Ya bizim öyle bir şansımız da yok. Yani sen işini yapıyorsun milli takım teknik antrenör olarak ve işini yaptığın zaman hem bunun ekonomik olarak karşılığını alıyorsun hem itibar olarak bunun karşılığını alıyorsun. Dolayısıyla sen bizden nasıl daha Türk olabiliyorsun veya bunu neye göre, kime göre nasıl belirliyorsun? Yani bu elinde bir şey mi var da nasıl ölçüyorsun bunu? Yani ben senden 10 kat daha Türk'üm veya o benden 3 kat daha Türk'üm, bu nasıl oluyor yani? O da enteresan. Dolayısıyla inanılmaz bir facia turnuva yaşıyoruz. Söylemlerinden eylemlerine, oyuna kadar gerçekten çok başarısız kötü bir turnuva yaşıyoruz.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Bu arada bir dinleyicimiz lütfen okur musun demiş. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun açıklamasını göndermiş. Cenab-ı Allah bizim gruptan çıkmamızı istemedi. Hayırlısı böyleymiş. Ya abi açıklamaya bakar mısın? Nasipten ötesi yok derler ya, onun gibi oldu demiş Montella. Ya abi sen İtalyansın. Hacı Osmanoğlu ağzıyla konuşma bize. 65 şut attık, olayı forvete bağlamak yanlış olur demiş. Şutu Haiti'de atıyor. Senin kadar olmasa da atıyor. Ama önemli olan gol atmak demiş dinleyicimiz. Ya inanılmaz gerçekten yani. Bak Furkan, iki maç sonunda duyduklarım yürek, ruh, nasip, Cenab-ı Allah böyle istemiş. Yani böyle gidersen turnuvaya eğlenir dönersin zaten. ABD maçında da gol atamazsın.
1: Yok yani zaten o maçın bir anlamı yok. O maçın şu an hazırlık maçı gibi oldu. Bir de hazırlık maçı demiştim ya, bizim turnuvaya inanılmaz kötü hazırlandık. Çünkü neden? Biz buraya gelene kadar Romanya'yı ve Kosova'yı yendik. Tamam, güzel, ok. Ama sen hazırlık maçlarını oynadığın takımlara baksana. Yunan Makedonya, Venezuela. Ya bu takımlar seni turnuvaya hazırlayacak takımlar değil ki. Senin turnuvada daha böyle hazırlık maçı olarak daha ciddi takımlarla oynayıp oraya daha bir özen göstermen gerekirdi. Sen başından sonra kadar hem planlama olarak hem de iletişim yöntemi olarak facia bir turnuva işledin. Bu kadar hatanın üst üste yapıldığı bir yerde de başarılı olamazsın. Kaldı ki Montella'nın söylemlerini de şöyle bir ekleme yapayım. 60 şut attık. Attığımız gol sayısı 0. Peki bunun yerine 6 şut atıp 2 golle 6 puan alsaydık bu maça daha iyi değil mi?
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla dediğin gibi burada şut sayısını demek ki isabetli şut sayısına bakacaksın, bir de attığın gole bakacaksın. Ya o zaman adama derler ki ya hocam 60 tane şut attın, attığın gol sayısı 0. 60'ta 0 yapmışsın. Yani gözleri görmeyen herhangi bir insana sahaya sürsek o bile belki 60'ta 1 yapardı.
0: Ya Furkan, burada zaten şöyle bir şey var. Ya Merih Demiral en az 6-7 şut denedi kaleye ya. Böyle bir şut mu olabilir mi? Uzaktan Merih Demiral şut deniyor ya. Merih Demiral'ın böyle bir yeteneği yok.
1: Yani kesinlikle stoperin dediğin gibi hem mesela yani Ramos olsa tamam dersin. Veya işte ne bileyim başka bir ayağı teknik olan futbolcu olsa dersin ki bu adam Abdülkadir Bardakçı mesela ayağı iyi bir adam. Sık sık ortaları, şutları. Bugün de iyi ortalar açtı mesela. Önceki maçta şut yerekten döndü. Yani Bardakçı vurduğu zaman dersin ki denemesi makuldür. Sonuçta ayağı iyi. Daha önce gol atmış vesaire. Ama Merih Demir'in ayağı o kadar iyi değil. Ve ayağı iyi olmamakına rağmen bir stoper oyuncusu çıkıp da 6 tane 7 tane şut atıyorsa zaten o takımda oyun planı olduğunu söyleyemeyiz ki. Ayrıca zaten Mert Demiral önceki maçta kötü bir oyun ortaya koymuş. Sen gittin bu maçta arka tarafı dörtlü aynen olduğu gibi sahaya sürdün. Sadece Zeki'yi keskin Mert'i oynattı. Yani burada o zaman önceki maçın yenilgisinin sorumlusu Zeki mi oldu? Önceki maçta hata Mert Demiral'deydi ilk golde. Bir stoper oyuncusu öyle bir çalım yer mi? Sen gittin aynı savunmayı sahaya sürdün. Yani farklı bir şey yap. 5 defans yap, 3 defans yap, farklı bir şey yap. Yani hem savunmada hem hücumda aynı oyuncuları sahaya sürdün. Sadece Orkun'u yedek bıraktın, Zeki'yi yedek bıraktın. Bir de birini daha yedek bırakmıştım, onu şu an hatırlayamadım. 3 tane değişiklik yaptın. Yani 3 tane değişiklik yaptın, ne oldu? Sonuç aynı, oyun aynı. O zaman hiçbir şey değiştirmedin. Aynı bari hiçbir şey değiştirmeseydin aynı kadroyu sahip süreceydin. Madem bu kadar muhafazakar bir teknik adamsın, madem bu kadar muhafazakar bir tarzın var, o zaman hiç değiştirmeseydin abi yani.
0: Kesinlikle katılıyorum ya. Bir de en benim sinirimi bozan konu, bir tane daha maç var önümüzde. ABD maçı. Yani kim izler bilmiyorum.
1: Yani abi. Öyle yani şu an mesela 80 milyonluk ülkede ABD maçını, ben reyting sonuçlarını merak ediyorum mesela. Çıkıp da acaba kaç kişi ABD maçını sabah 6'da ABD maçını izlemek için uyanacak? Ya o maçın artık hiçbir anlamı yok ki. O maçı, yani ben sana şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İstanbul'da olsa bence o bile uyanmaz yani. O bile o maçı izlemek uyanmaz yani.
0: Bu arada Furkan katılır mısın bilmiyorum ama bir kişiyi ben ayırırım bu takımda, yani elinden geleni yaptı helal olsun diyebileceğim bir kişi var gerçekten, Mert Müldür. Katılır mısın bilmiyorum.
1: Bugün fena değildi. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani zaten Mert bence iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de biraz haksız şekilde eleştirilen oyunculardan biri. Onun da adı çıktı yani biraz. O da bugün elinden geleni yaptı ama dediğin gibi yani 11 oyuncudan bir tane oyuncusu. Şimdi bir takımda 11 oyuncudan biri zaten iyi oynuyorsa o takım yani 2'de 0 da çeker, 5'de 0 da çeker. Şimdi ben çok sevdiğim bir söz var Şenol Hoca'nın, takım olarak kazanın ya da tek başınıza kaybedin diye. Bugün milli takım önceki maçları, bu maçları takım olarak kaybetti. Ne bir iyi oyun var ne de bireysel performans olarak iyi diyebileceğim bir oyuncu var. Yani bu sefer Uğurcan Çakır. Ya tamam ilk maçta dersin ki İşte zor ama şimdi yine kaydına ilk şutta gelen gol oldu. Bugün belki biraz da iyi kurtarışı da yaptı. Yine farkın açılmasını engelledi ama bir şekilde, ama yani kalecinin ya şimdi forvetin gol atamıyor, kalecinin top tutamıyor. Şimdi atanla tutamıyoruz hep. Şimdi forvetin gol atamadıktan sonra kalecinin de top tutamadıktan sonra sen zaten maç kazanamazsın. Ayrıca şimdi Uğurcan 2021 Avrupa Şampiyonası'nda da aşağı yukarı yani çok eleştirilen bir performans ortaya koymuştu. Her ne kadar o turnuvada kurtarış sayısı olarak yüksek bir sayı yakalamış olsa da çok eleştirilmişti. Bu turnuvada da baktığın zaman yine eleştiri okların hedefinde kesim haline geldi. Yani o bu soru işareti. Savunma altı desen zaten Merih yani önceki maçta da bu maçta da kötü oyunculardan biriydi. Dolayısıyla nereden tutsan elde kalan bir durum. Mesela Arda Güler milli takımımızın önceki turnuvadaki en iyi oyuncularından biri. Bu turnuvada hiçbir şekilde sahadaki çok iyi bir sezon geçirdi. Real Madrid'de belki de Real Madrid futbolcular arasında en iyi oyunculardan biriydi bu sene. 5 tane oyuncudan biriydi belki de. Ama baktığın zaman bu turnuvada kaç tane ne kadar etkili oldu? 0 diyebilirsin belki. Hakan Çalhanoğlu. Yani Hakan Çalhanoğlu mesela şöyle söyleyeyim. Hani yedek bıraksan Hakan Çalhanoğlu'nu da belki daha iyi olabilirdi. Çünkü zaten buraya oynayarak gelmemiş. Zaten sezonun ikinci yarısını sakatlıklarla geçirmiş. Ve fizik olarak da baktığın zaman mental olarak da çok iyi bir durumda olduğu söylenemez. Ama sen iki maçta da Hakan Çalhanoğlu'nu oynattın. Bu maç bence sahanın en kötüsüydü. Yani ne yaptı Hakan Çalhanoğlu bu maç? Ben vallahi yani bilmiyorum. Önceki maçta yine bir şeyler yaptı dersin ama bu maçta tamamen sağlıklı yoktu. Dolayısıyla Yani milli takım açısından baktığımız zaman her bir parametreden hakikaten facia bir turnuva yaşadık. Yani artık şu noktaya geldik. Senin dediğin gibi hani

0: ABD maçı oynanmadan bu turnuvadan biz çekilelim. Yani. ABD maçının artık hiçbir anlamı kalmadı. Hani keşke bir şey olsa da o maç iptal olsa. O noktaya geldik.
1: Değil mi? Değil mi? Gerçekten çok enteresan. Peki Furkan, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Son olarak eklemek istediğim bir şey yok. Yani iyi günler diliyorum herkese. Ama baktığımız zaman pek de günümüzün iyi geçmeyeceği de aslında ortada.
1: Peki Furkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık değerli yorumların için.
0: Teşekkür ederim Göksel'den. Teşekkür ederim.
1: Hattımızda olacak. Göksel'in Bey, futbolcuların bizim kadar üzüldüğünü asla düşünmüyorum. Bakın ben taksiciyim. Yaklaşık 2,5 saat arabayı çektim. Maçı izledim. Kazanacağım paradan feragat ettim ama eminim ki futbolcuların tamamı şu anda eşleri veya sevgilileriyle tatil rezervasyonlarını yapıyorlardır. Buna adım kadar eminim demiş İsmail Bey. Sait Bey, inanın Kenan Yıldız ve Arda Güler ilk 11'de olmasalardı maçı alırdık. Maşallah kaleci de nereden şut çekilirse çekilsin top içeride. Dünya Kupası'nda bu golleri yersen Yıldız kaleci değilsin, kusura bakma diyor. Merhaba yayınlar. Volkan, ben İstanbul'dan yazıyorum. Bence bu saatten sonra bildiği takıma yapılan eleştiriler takıma büyük zarar verir. Ne olursa olsun Montella hocanın arkasında durup yapılan yanlışları düzeltip yolumuza öyle devam etmemiz lazım. Ama özellikle Arda Güler, Hakan Çağ'dan oldu büyük hayal kırıklığı diyor. Bir başka dinleyicimiz Nurullah Bey. Mutlaka yerli teknik direktör olmalı ve icabında bütün Avrupa taranıp forvet olabilecek 3-4 tane yetenek keşfetmeliyiz. Bu yetenekleri de Süper Lig, 1. Lig takımlarına transfer olmalarını sağlamalıyız demiş. Eğlenmelerine çok sevindim. Çünkü futbol medyasına malzeme şart demiş bir dinleyicimiz ama pek anlam veremedim. 2008 ruhu sadece Abdülkerim'de vardı. Arda, Kenan, Hakan milli takımdan kesilmeli. Kulüp takımda iyi oynayıp bizde kötü oynayan oyunculara neden şans vermemeliyiz demiş bir başka dinleyicimiz. Abi Hakan Arda'ya atacak, Arda Kenan'a atacak. Kenan ya şut çekecek ya orta yapacak. 180 dakika boyunca izlediğimiz bu 43 yaşında bu hareketleri ben de yaparım. Ne bir çalım var, ne bir adam geçme var, ne bir ara pası var. Bunu ezberlediğime göre rakip takımlar da ezberlemiştir. Ayrıca Arda'yı bu kadar da abartmanın hiçbir anlamı yok. Onun yaptıklarını Türkiye'deki her genç yapabilir demiş Levent Bey. Merhaba Beşiktaş'tan Umut. İki maçın özeti kısaca, biz topu hızlı dolaştıramadık. Hakan ısrarı hocanın takıma el freni oldu. Forvetsiz oyun tercihi oyun akışını savunma arkasına top atmayı etkiledi. Neredeyse hiç denemedik. Savunma arkası derin pasları, stoperleriniz çok hantal. Merih'in arkasına atılan her top tehlikeli pozisyon oldu. Kısaca biz çok şişirildik demiş bir başka dinleyicimiz. Abi bu takım Amerika'dan gelirken tarifeli uçakla gelmesi lazım ve bilet paralarını da kendileri ödemeleri lazım. Daha fazla zarar vermesinler diyor bir başka dinleyicimiz. Selam Göksel'in, bizim çocuklar turnuvada sıfır çekiyor ama reklamlarda çok güzel goller atıyorlar. Şimdi o reklamları izlemek zorundayız demiş. Selam, ben Recep Sekmen. Daha 4 yıl önce Uluslar Ligi'nde küme düşmüştük. Takımda Hakan, Kenan ve Arda harici bulunduğu yeri hak eden topçu yok. Yani malzeme yok. Yanındakiler eksik olunca onlara da eksi bakiye yazıyor. Yorumcular takımı çok şişirdi ve hayal kırıklığı. Hakan, Arda, Kenan hariç kim Avrupa kulüpleri istiyor? Barış Alper'i bile medyamız şişiriyor. Takım boş. Montella daha ne yapsın diyor Recep Bey. Bence beklenti çok yüksekti ama elemelerden bile playoff'la geldik. Sonuçta grupta birinci olup çıkıp da öyle beklenti oluşacak bir durumumuz yoktu. Kendi kendimizi havaya soktuk demiş Burak Bey. Anlamadan dinlemeden çakma racon kesen, Fenerbahçe seçimlerinde milli takım kaptanını ve stoperini alet edilmesini önlemeyen, PR peşinde koşan başkan adaylarını milli takım kamplarını alan bir kulübün emrinde hareket eden Hacı Osmanoğlu tek sorumludur demiş bir başka dinleyicimiz. Milli takımımızı, yani kulüple ilgili mesajları okumuyorum. Kulüplerle ilgili mesajları okumuyorum bu arada. Abi yayınlar, bizim gruptan çıkamamamızın sebebi kendimizi çok dev aynasında gördük diyor Yakup Bey. Herkes deniz dedi. Arkadaş 8 metre kalenin önünde 5 metre gol atamadı diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, Yunus Aydın hattımızda, oraya geçelim bir. Bakalım Yunus Aydın nasıl değerlendirecek performansı. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim. Yunus Aydın bizlerle. Yunus hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Selamlar, iyi yayınlar.
1: Haiti'den sonra turnuvaya veda eden bir diğer takım olduk. Nasıl değerlendiriyorsun Yunus? Yani hiç beklemediğimiz bir senaryo gerçekten. İki benzer maç gördük ve turnuvaya veda ettik.
2: Gerçekten öyle. Yani şöyle söylemek lazım. İlk gün yaşananlardan sonra, ilk mağlubiyetimizden sonra bugün maçı açan herkes, yani yine bir erken gol, ikinci dakikada golü yedikten sonra büyük ihtimalle televizyonu kapatıp uyumuştur. Yani yine aynı şekilde senaryolar olacak diye, yani çok da haksız sayılmadı herkes. Evet, dediğin gibi iki maç birbirine çok çok benziyordu gerçekten. Yani evet, biz oyuna topa hükmettik, çok fazla şut attık. Montella'nın söylediği gibi iki maçta 62 şut attık. Ama olmadı, yani top çizgiye geçmedi. Ya bunlar tabii çok kabul görecek bahaneler değil bizim toplumumuzda. Yani bu kadar duygusal bir toplum, hani evet biz böyleyiz yani. Gerçekten herkes çok büyük hayal kırıklığı içinde. Yani hepimizin bu Dünya Kupası'nı izlemek için kurduğu hayal. Yani işte senle bu süreçte playoff maçlarında defalarca kez yayın yaptık. Kendi aramızda konuştuğumuz süreçte yani çok heyecanlıydı bizim jenerasyonumuz. Burayı izleyebilmek için. Yani işte izledik. Bu kadar. Yani bizim için buraya kadar. Haiti'den sonra elenen ilk takım olduk. Gol atamadan elendik. Yani şu an elendiğimiz süreçten bahsediyorum. Son maçta belki gol atarız ama yani sonuçta biz bu turnuvaya, bu kadar beklentimizin yüksek olduğu turnuvaya gol atamadan elenen takım olarak, ülke olarak geçtik. Yani çok üzücü gerçekten. Bu kadar büyük starımız varken, işte Arda Güler'ler, Kenan'lar, Hakan'lar varken bugün işte gelinen noktada bahaneler, işte top çizgiyi geçmedi. İşte forvetsizliği neden soruyorsunuz? İşte 62 şut attık iki maçta gibi. Aslında Montella'nın da yani iki maçtır yani sürekli halk suçlanıyor. Yani işte Samet diyor ki sosyal medya yüzünden Twitter'a girmeye, işte halk yüzünden Twitter'a girmeye korkuyoruz deniyor. İşte Montella diyor ki nasıl, neden santraforsuz olsun? Zaten 62 şut atıp yani rakibi bu kadar boğup gol atamıyorsanız sebebi santraforsuzluk. Yani santrafordan oyun tercihi yaratsanız, yani çok net keskin oyuncu, hani değişiklikleri beklemedik. Yani sadece esas amaç şuydu, yani bir tane oraya santrafor olan bir kurgu, yani takımın geri kalanı birebir aynı olabilirdi ya da belki de en uçta daha fizikli Barış'ı değerlendirmek. Yani hiç şekilde hani sözümüzü, hani tavsiyemizi diyelim, dinlemedi. Elbette bizden hani daha fazla biliyorduk sonuçta, Türkiye futbolunun başında yani efsane bir futbolcu, ama bu kadar artık insan da yani hani bağıra bağıra şu yenilgi geldi. Yani ilk maç, şimdi ikinci maç zaten, yani İlk maçtan sonra bizim Paraguay'a karşı hani kazanma ihtimali, zaten grubun en zayıf halkası değildi. Ya bunu hep söyledik. Maç önlerinde de söyledik. Hafta içindeki yayınlarda da söyledik. Yani realite olarak şu maçı kaybetmememiz zor, ilk maçı kaybetmiş bir takım. Çünkü mental olarak da zarar gördük ilk maçtan sonra. Yani Montella sahile eleştirildi. İşte az önce girmeden dinliyorum. Hacı Osmanoğlu'na farklı eleştiriler var ki bence haklı eleştiriler. Yani oyunculara ayrı eleştiriler var. Yani dendiği gibi oyuncular diyor ki beklentiyi biz çok yükselttik. Bu yüzden de beklentinin altında kaldık. Uğurcan dedi yanılmıyorsam. Yani beklenti yükselttiniz de, yani dediği gibi az önce hani dinleyenin yorumda, hani biz playoff'tan girdik. Yani öyle grup lideri olarak öyle müthiş beklenti, biz gözümüzde çok farklı bir yere konumlandırmışız. Yani çok başarılı olurlar diye düşünüyorduk. Her zaman bir şu B planı aslında, yani daha doğrusu ikinci bir ihtimal şu vardı hep. Yani söylüyordum, çok tecrübesizler. Yani biz Arda Güler'den, Kenan'dan büyüğüz. Yaş olarak biz Dünya Kupası görmedik, izlemedik. Yani yaşımız tam olarak yetmiyor algılamaya. Bunlar şimdi Dünya Kupası'na var olacaklar. Bu tecrübesizliği yaşayacağız elbette. Ama yani bu kadar değil. Yani biz turnuvanın en kötü ikinci takımı değiliz. Ya yani oyuncu kalitesi olarak. Ya Haiti'den sonra gol atamadan elenecek takım değiliz, ama hani biz kendimizi bu sözlerle avutmaya devam edeceğiz belki, ama bir gerçek var ki turnuvaya en erken veda eden iki takımdan birisi olduk.
1: Yani bir diğer tarafta tabii çok fazla böyle boş yorum da görüyorum. Şöyle boş yorumdan kastım şu: yok şunun ahı var, bunun ahı var, belki özel paylaşımları falan. Yani Allah aşkına, şu kadro kötü bir kadro değil ya. sadece yani kötü bir kadro dedim, kötü performans gösterdi de hani Avustralya, Paraguay işte şu adam olsaydı yenerdik diyebileceğiniz bir durum değil. Değil yani.
2: Değil,
1: hani,
2: değil. Yani
1: bunun tek açıklaması bence, Yunus katılır mısın bilmiyorum ama ya ben şöyle düşünüyorum. Ya biz bu grubu zaten geçeriz, sonrasında sıkı çalışmaya başlarız kafası.
2: Kesinlikle katılıyorum. Yani çünkü ah üzerinden gidecek olsak belki Berke'nin o gün yaptığı hareket, belki çok kişi o gün bana katılmadı, bir daha milli takıma alınmamasını da gerektirebilir. Yani bu sonuçta federasyonların inisiyatifine kalmış. Hani bir yorum yani, sonuçta bugün milli takıma alınmaması, yani Berke'nin bence ileride gençlere örnek olması, milli takım sporcusunun nasıl olması olmaması gerektiği konusunda da hani önemli bir gösterge. Çünkü o gün yapılan hata dediğim gibi daha çok taze, ama iyi bir kaleci mi, formda bir kaleci mi, Mert Günok yerine olabilir miydi? Olabilirdi. Buna şüphe yok, performans olarak olmalıydı. Ama diğer tarafta hani dediğim gibi şu oynasaydı, şu olsaydı, hani biz bunları yener, bizim bunları zaten yenmemiz lazım. Yani biz çok zor bir gruba falan düşmedik. Bu grubun tek bir handikapı vardı: ev sahibiyle aynı grupta olmamız. Tek dezavantajı buydu bu grubun. Zaten biz ev sahibiyle oynama yerine gidemeden elendik. Yani biz hani burada grubun tek dezavantaj tarafını yaşayamadık zaten. Bizimkiler oraya kadar gidemediler. Yani üçüncü maça kadar gidemediler. Yani Şenol Güneş 2002 için şunu anlatmış geçen günlerde. Yani bize 3 tane takım elbise verdiler. 4. maça inanmıyorlardı çünkü diye sponsorlar. Ya eminim ki bu takıma belki 10 tane falan göndermişlerdi. Sonuna kadar gideceğimizi düşünüyorlardı. 31 Mart'ta İbrahim Akyol'un oldu, şampiyon olacağız Dünya Kupası'nda demişti. Ama gelinen noktada işte biz hani kolay gözüken grubumuzun tek zor maçına çıkamadan turnuvadan elendik. Yani kadro adaletiyle alakalı hani Montella'nın çok büyük kusurları olduğunu düşünmüyorum. Bu turnuvada olmaması gereken isimler bence vardı kadroda. Ama başından itibaren
1: Yunus, hani şöyle bir şey 2024 var. Ya şimdi bu adamı da bir yerde eleştirdiler, tamam forvet işte Deniz Gül niye oynatmıyorsun, kimse bir tane Porto maçını açıp izlemeyen adamlar Deniz Gül niye oynatmıyorsun, Deniz Gül niye oynatmıyorsun, al Deniz Gül de çok iyi bir forvet değil dedim yani ben, tamam daha yeni yıllar var, fena bir forvet değil ama öyle Deniz Gül'ü neden oynatmazsın falan denilecek bir performans da yok Deniz Gül'de.
2: Aynen öyle, çünkü yani şu ana kadar bizim çok net bir santraforumuz olsa, dediğin gibi hani Deniz Gül ya da işte hücum oynayabilen Can'dan başka bir santraforumuz olsa, zaten bugüne kadar bu yolculukta Montella bu oyuncuyu oynatmadığı için bugüne kadar yollar zaten ayrılırdı. Bizim o kadar bariz bir santraforumuz yok. Şu an ancak elendiği zaman eleştirilecek, işte oynatsan iyi olurdu deyip hemen de bunu sürekli anda karşı fikir verebilecek bir santraforumuz var. İşte Deniz mesela bunlardan birisi. Yani o yüzden çok böyle ben hani Montella'yı eleştireceğim çok fazla nokta var ama yani sahadaki oyuncu grubu gerçekten hani yani Arda'sı, Kenan'ı, Hakan'ı, yani biz bunca da starlığını hissedemedik. Yani ben gerçekten üzülerek söylüyorum. Ya Arda Güler'le alakalı yani biz Arda'yı Türk topraklarında, Türkiye milli takımı altında ya da star olduğunu hiçbir an hissedemedik izlerken. Zaten Fenerbahçe'de doğru düzgün göremedik. Hep yedekten girdi. Zaten zorunlu satın alması vardı. Hak ettiği yerin çok altında satmak zorunda kaldı. Vesaire. Yani sonra Türk milli takımında asla o performansları göremedik. Yani Hakan'la alakalı Inter'de oynadığında eser yok. Ya yani ilk maçta bir tek Kenan'ın hani gerçekten sakat olmasına rağmen iyi oynadığı bir oyun var. Yani tabii ki Dünya Kupası'na gidiyorsanız en önemli oyuncularınız elbette yurt dışında büyük takımla oynayanlar. Inter gibi, Juventus gibi, Real Madrid gibi. Ama ya bunun hiçbirinden elimizden hayal ettiğimiz kadar hiçbirinden faydalanamadık. Onlar için de iyi bir Dünya Kupası olmadı. Tabii onların da kariyerine çok büyük eksi yazdı. Hani Arda'nın maç sonunda bir videosu var. Hani yukarı kaldırıp kafasını Allah'ım neden diyor. Yani çok fazla nedeni var. Yani gerçekten çok kötü bir turnuva geçirdik. Bunları elbette analiz edeceklerdir. Ama hani benim tahminim bundan sonra hani aynı teknik direktörle devam ederler mi? Bence etmeyecektir federasyon. Ha, federasyon devam edebilir mi? Onu da bilmiyorum. Yani federasyon devam edip etmemesi biraz daha ligdeki dengeler üzerine kurulu. Hani sonuçta şimdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin başına geldi. 2010-2011 süreci var. Galatasaray zaten Hacı Osmanoğlu'na net bir şekilde kapıyı kapatmış durumda. Okan Hoca daha geçen gün söylüyor. Şimdi bir de milli takım başarısızlığı. Ya bu da şüphesiz federasyonda çok çok büyük eksi yazdı. Çünkü çok büyük, yani çok kötü bir şekilde kaybettik turnuvadan. Çok kötü herhalde.
3: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
4: Reklam.

0: performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
4: Abi büyük yıldız oyuncular maçlarda, büyük maçlarda inisiyatif alır. Hacı, Alex gibi oyuncular zor zamanda inisiyatif alırdı. Arda Güler çok iyi bir oyuncu ama asla büyük bir yıldız olamaz. Arda Turan onun yaşlarında Avrupa Şampiyonası'nda inisiyatif alıyor demiş bir dinleyicimiz.
5: Katılıyorum. Arda biraz daha yaşı büyükken de hani aslında o inisiyatif alıp başarıyordu ama yani özellikle Euro 2008'de yani ben Arda Güler tarafı için dediğim gibi yani çok imtina ediyorum konuşurken. Çok büyük değerimiz ama yani tamam sakatlığı vardı evet ama artık hani bekle. Yani biz o starlığı, o 65 metreden golü vesaire izleyemiyoruz ki performansı bu şekilde giderse. Ya şimdi Real Madrid'in başına Mourinho da geldi. Yani çok fazla şansı olabileceğini düşünmüyorum. Real Madrid'de orta sahaya oyuncu alıyor. İşte Bernardo Silva'yı alıyor vesaire. Yani Arda'nın Real Madrid'de bir bu seneki dönem gibi, Xabi Alonso gibi, Arbeloa dönemi gibi düzenli oynayabileceğini zannetmiyorum. Yani evet, çok üzücü. Arda'nın o yıldızı yani çok doğru söylenmiş. Bence Arda'dan bir yıldız hissiyatı biz alamıyoruz. Uzaktan izliyoruz. Daha Hakan'ın da Arda'nın da Kenan'ın da yıldız olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, izliyoruz. Gol attıkları zaman bizim oyuncumuz diye gurur duyuyoruz. Bizim için gol atmaları gerektiği anda atmıyor, atamıyorlar. Yani bu gerçekten hani bizim için çok üzücü. Yani iki maçta yani gol atamadan Dünya Kupası elemek ki bu kadar zayıf bir grupta.
4: Ama işte bizim...
5: Yani biz Brezilya fans grubunda değiliz yani.
4: Yunus, bizim sorunumuz şu, biz... şey kafasıyla bakamıyoruz ki hani bir yapıcılık yok burada, bir tamirat yok. Bak mesela Ramazan Bey'in mesajı, yani kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor, takım gol atamamış, kaleci Berke kadroya bile alınmadı diyor, forvetsiz takımda diyor Semih, Enes veya Bertu kadroya alınmadı diyor. 3 oyuncunun toplam 10 golü falan vardır herhalde bu sezon. Yani Enes Ünal'ı kendisi bile beklemiyordu zaten olmasın, sakat adam, haberi yok Ramazan Bey'in sakatlandığından. Semih Kılıçsoy yani hayatının en kötü sezonlarından birini geçirdi herhalde, 2-3 gol 2-3 hafta dışında pek öne çıkmadı. Bertu da yani Başakşehir'in forveti,
5: tercihte edilmedi bütün sene, hani Şahike gibi oyuncuları var, orada Şomrodov var gibi arkasında kaldı. Ya tabii ya, şimdi şuna da yadırgamıyorum, hani insanlar tabii ki bir talep derler, bir beklenti derler. Ama hakikaten elde de mevkide eksik futbolcu var. Yani şimdi Türkiye'den bir süre sol bek çıkmıyordu. Yani şimdi de santrafor çıkmıyor. Yani zaman zaman böyle durumlar oluyor. Biz orta saha kıtlığı yaşamıyoruz mesela. Biz de orta saha bol. Yani orta saha ve kanat oyuncusu hep çıkıyor bizden. Yani fizik olarak da öyle. Biraz herhalde yani genetik yapımızdan mıdır nedir? Yani çok fazla şu anda fizikli santrafor çıkmıyor. Yani böyle bir gerçekten sıkıntımız var. İşte kenar oyuncularımız var. İşte on numaramız var. Stoperlerimiz var. Ki bence stoper konusunda da tercih hatası yaptı Montella ama yani santraforumuz yok. Yani şimdi yoksa da hakikaten sonuçta devşiremiyorsun. Benim de böyle bir imkan da yok. Devşiremiyorsun. Çaresizlikler içinde boğuluyorsun. Şurada belki bağlantı oyununu oynayabilen bir oyuncun olsa, bir santraforun olsa çok başka şeyler olacak. Yani milli takımda da oyuncuyla çok kısa süre berabersin. Yani çok kısa süre berabersin ve hani orada o futbolu öğretmen, bir oyun yaratman çok zor. Dediğin gibi belki biz ilk turu geçelim, zaten çok kolay gruptayız. Aynı zamanda oyun da gelişir, sonrasında sonra bakalım gibi bir süreç hayal ediyorlardı. Ama bu hayal gerçek olmadı. Çok hani kısa bir sürede turnuvadan veda ettik. Yani dediğim gibi şimdi önümüzdeki turnuvalara bakacağız, önümüzdeki maçlara bakacağız. Evet, hani klasik sözlerimiz var, canınız sağ olsun çocuklar diye. Hani her turnuvanın başında yazmaya başladığımız bir şey. Elbette canları sağ olsun. Elbette canları sağ olsun ama hani bugün burada işte insanlar, birçok kişi yani birçok insan sabahın köründe kalktı. Yani maçlarını izlediler. Bir umutla oturdular. Ya bugün geçersek işte Amerika'yı da hafta içinde geçeriz. Sonrasında işte Amerika maçından sonra turnuvanın önüne bakarız. Zaten çok zor bir gruptan çıkmıyoruz. İkinci çıkabilsek, yeni üçüncü çıkabilsek. Bu hesaplar vardı. Ya futbol adına yazı erken kapattılar. Diğer tarafta federasyon eleştirisi olarak tabii ki yani milli takımın içindeki oyuncuların Fenerbahçe'nin seçimine malzeme yapılması, bunlara izin verilmesi. Ya zaten Merih'le alakalı şunu söyleyeceğim. Yani durmadan YouTube'a video çektin. İşte Hakan Safi'nin seçim kampanyasının baş rollerinden biriydin. Ve milli takımın iki maçında da ilk 11

0: bir de stoper oynadın. Yani hangi ara milli takıma odaklandı ki zaten? Hangi ara milli takıma odaklandı bunları yaparken? Ya bu anlamda da milli takımın hiçbir şekilde bu işlere girmemesi lazımdı. Çağlar'ın kamptaki görüntüne falan hiç girmiyorum zaten. Yani o dünyaya rezil olduk orada. İkinci bir örneği yok. İkinci bir örneği yok o görüntü başka bir ülke adına. Her anlamda fiyasko bizim için.
1: Hocam çok doluyuz, dilimize vuruyor. İtalyan teknik direktör çıkıp maçın sonunda taktik vesaire konuşmayıp resmen göklerden gelen bir karar vardır tarzı açıklamalar yaptı. Evet, açıklamalar çok kötüydü. Yani Yunus, iki maçın sonunda duyduğumuz şeyler şunlar: yürekle oynadık, ruhla oynadık, işte direkten döndü toplarımız, biz daha iyiydik, rakip bir tane şut attı, Cenab-ı Allah çıkmamızı istemedi.
0: Ya evet, şimdi sen mesela bu tarz açıklama çok güzel, geçen hafta bir yorum söyledin, onu hatırlatmak lazım. Ya zaten biz ruhla, hani işte vatan millet Sakarya şeklinde oynayacaksak, yani Montella'yı getirmezdik zaten. Yani giderdik Fatih Hoca, Şenol Hoca, işte şu an Okan Hoca, Emre Hoca, takım fark etmezdi. Yani Sergen Hoca, Türk birini getirirdik. Biz daha profesyonellik, daha profesyonel bir bakış açısı, işte oyuncularımızın birçoğunu yabancı ülkelerden geliyor olması, onlarla adaptasyon, işte takımın kaptanının uzun yıllardır İtalya'da oynuyor olması gibi bütün bileşenleri adeta yapay zekaya girip ya Montella işaret edilmiş gibi Kunç'tan sonra bir yol izledik. Yani şimdi gelinen noktada bizim bu profesyonellikten uzak, kaybettiği zaman işte enerji, ruh, işte kaderin ötesine geçemiyorsun. Ya tamam, tabii ki kaderin ötesine geçemiyorsun. Ha, tabii ki Allah istemediği zaman olmuyor. Ama yani bu biraz maç sonunda, şimdi kaderin ötesine geçemiyorsun deyince herkesin aklına aynı yorumcu geldi. Yani onun gibi yorumlar yapmaya gerek yok. Ya yani bunlar maç sonunda radyoda, televizyonda, işte YouTube'da yapılacak yorumlar. Yani bunları lütfen, hani ya Montella'nın işi değil bunlar. Bunları burada biz yaparız. Ya o işi teknik, taktik ne gerekiyorsa onları söylemesi lazım. Ya bu takımın 62 kez şut çekip gol atamaması da bir başarı, ama talihsizlik olarak öne sürüyorlarsa, yani 62 tane şutu sokaktan, 62 tane bizim girdiğimiz pozisyonlardan birin oyun insanlara verelim, belki bir tanesi girer. Ya o zaman utanacak mı Montella söylediğinden? Bilmiyorum. Yani bu gerçekten hani bizim şu güne kadar getirilen Montella algısı profesyonelliğinden çok fazla uzak tutsun. Tabii ki başarısızlık bunu yaptı. Yani çaresizlik ona bunu getirdi. Ama dediğim gibi bütün basın toplantılarında, yani Montella'sından Merih'ine, Merih'ten Samet'e, bir tek Uğurcan yapmadı benim gördüğüm kadarıyla. Bir tek Uğurcan Çakır yapmadı. Sürekli bir halkı suçlamak, basını suçlamak. 62 şut çekip gol atamadıysan bu tak, yani orada çalışan basın mensubu sana Santon Forsuzluk Ançı neyi soracak? Yani ne soracak zaten? Yani burada hani Montella'nın açıklamaları da, Montella duygusal zaten İtalyan. Yani aynı iklim insanıyız. Hani hep söylüyoruz, yani sonuçta bu kadar uzak, şimdi bizim başımıza getirip sırt birini koysan çok aynı enerjiyi tutmayabilir. En azından buraya kadar da gelemeyebilirdik. Yani sonuçta benzer iklimlerde, benzer karakterlerde insan olduğumuz için Montella buraya geldi. Ama hani bugün gelinen noktada bizi de geçmiş durumda gibi gözüküyor. Yani yarattığı duygusal bahanelerle. Ya buraya kadar gelmek, 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'nda olmak. Yani 48-24 gidiyoruz böyle. Bir önceki Dünya Kupası'na katılamayışımızda 48 yıl. Yani inşallah 12 yıla düşmez. Yani inşallah hemen bir sonraki Dünya Kupası'nda oluruz. Yani bir 12 yıl daha beklemeyiz.
1: Bir dinleyicimiz ama diyor ki... galiba sildi o mesajı. Ha yok, Kerem yerine Can'la başlasa 11'de bambaşka şeyler konuşuyor olurduk. Ya yok işte, bak şunu anlamak gerekiyor. Yani bu takımda bu hazırlık süreci, bu kamp süreci, bu birlikteliği Messi geçirse, Messi olsa da aynı şeyi görürdük biz. Bambaşka hiçbir şey konuşmazdık diye düşünüyorum ben. Ki bunun haricinde yani dediğim gibi öyle dışarıda kalan falan problem bu değil. Problem bizim burnumuz çok havadaymış.
0: Kesinlikle. Yani eldeki kadro, şimdi biz bunu konuşuyorsak, o yerine bu oynasaydı, bu yerine oynasaydı maçı alırdık konuşuyorsak, bu bizim ana kadromuzun bu maçları kazanmaya gücümüzün yetmeyeceğini düşündüğümüzü gösteriyor. Ama hayır. Bizim gücümüz, bu takımların kadro kalitemiz bu takımları yenmeye yeterdi.

0: bu grupta bir tek ev sahibi de olmasının avantajıyla Amerika'ya karşı zorlanabilirdik. Ama biz o kadar kötü fizik kalitede gelmişiz ki turnuvaya. Yani ikili mücadelelerde, kritik yerlerde, ilk toplarda, hava toplarında zaten yani ilk maçta Kerem'in o stoperler arasındaki halini hiç konuşmuyorum bile. Kerem'in de yapacağı bir şey yok. Canuz'un konusunda da şöyle düşünüyorum. İlk 11 çıkabilecek kadar milli takımın içerisinde ana parça değil. Yani dediğim gibi Montella'nın yarattığı sistemde bu ana parça değil. Ama yani lige 4 yıldır ambargo kuran Galatasaray'ın ya ben 50 milyon euroyu vereceğim galiba düşüncesinde olduğu Canuz'unu bu kadar az değerlendirmeyebilirdi. Ha belki 3. maçta Amerika maçında kullanacaktı. Oraya da gidemedik zaten. Yani formalite bir maç olacak. Ama yani kesinlikle bizim kadro kalitemiz, bizim oyuncularımızın kalitesi bu iki maçı da kazanmayı ya da en azından 4 puan almayı ya da en azından 3 puan almayı ya da en azından gol atmayı hak ediyordu. Yani bu kalitedeydik ama gol bile atamadan dediğim gibi veda ediyoruz.
1: Mustafa Bey yazmış bu arada. Göksel'in selam demiş. Bir ihtimal var, milli takım 3 olabilir, kimse buna değinmiyor, ABD'yi yenerse Türkiye'de 3 puana geliyor, bir bakabilir misin demiş de kendisine de yazdım, şimdi açıklamasını da yapayım. Matematiksel olarak bir ihtimalimiz yok, elenmeyi garantiledik biz. Bizim 3 puan aldığımız senaryoda işte şu anda grupta 3-3-6 şeklinde bir dizilim var, biz sıfırdayız. O zaman 3 olduk diyelim, biz ABD'yi yendik, 3 olduk. O iki takımdan birisi de 3 oldu ya. İki takımın da zaten bize üstünlüğü var ikili averajda. İkili averaja bakılıyor artık ilk olarak gruplarda. Paraguay'da ikili averajda bizden önde, Avustralya'da önde olduğu için aynı puan durumunda bizim önümüzde yer alıyorlar. O yüzden biz grup sonunculuğunu garantiledik. Çünkü zaten ABD'de 6 puana yükselmiş durumda.
0: Yani aynen, Amerika'ya karşı ikili averaj ihtimalimiz zaten yok. Puan olarak geçmiş durumdalar bizi. Kazansak da diğer iki takıma kaybettiğimiz için kesin sonuncuyuz. Yani hani hiçbir yerden, hiçbir denklemden çıkamıyoruz. Üçüncü olup en iyi üçüncülüğü de bekleyemiyoruz. Yani dediğin gibi çok kötü bir senaryo. Yani son maça iddia, bunlar gerçekten çok zor işler. Yani başarısız, yani son maça iddiasız çıkmak, yani mutlaka açıklama yapacaklardır. Yani dedim ya, turnuvanın ilk maçından sonra turnuvadan uzaklaştık. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı işte Fatih Terim'e gönderme yapmaya başladı ki bence Fatih Hoca'nın söylediklerine hiçbir şey yok. Ya orada hani hesap sorularınızı çok iyi niyetli kullandığını düşünüyorum ben. Şimdi zamanı değil, daha sonra hani konuşalım bu konuları.
1: Hesap sorarız tarzında kullandığını yani düşünüyorum. Hani, atıyorum sen biriyle kavga ediyorsun, ben seni sakinleştirmeye çalışıyorum. Ya gel bir beraber çözeriz dercesine. Yani orada telkin var. Hani hesap sorulacaksa hep beraber sorarız hesap sorulacağı zaman, ama şu an zamanı değil diyor adam ya.
0: Aynen öyle. Yani çünkü baktığın zaman, yani şimdi Galatasaray taraftarıyla İbrahim Hacı Osman Olasen'in ciddi bir gerginlik var. Yani sene başından itibaren. Yani şu kutlamalara gelmemesi, Hacı Osman'ın kupayı vermek için şey, federasyonla Galatasaray'ın iletişimleri kesmesi. Yani aslında Galatasaray taraftarı Hacı Osmanoğlu'nu eleştirmek için tetikte bekliyor. Ve Galatasaray camiasının en önüne gelen isimlerinden, belki de en önde gelen isim Fatih Terim, milli takımın en büyük başarılarının altında ismi olan Fatih Terim, diyor ki arkadaşlar durun. Ya çünkü Fatih Terim durun derse Galatasaray taraftarı durur. Yani durun diyor, bu maçlardan sonra yapalım. Ha şimdi bu maç bitti, Fatih Hoca artık yapıcı mı olur? O yorumlara kızmıştır. Ezer geçer. Onları bilemeyiz. Yani şu an hani bence de Necati Ateş o konuda haklı. Fatih Terim'in aklında bile yoksa Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkan adaylarının başkanlığının kapısını Fatih Terim'e açtılar. Yani Fatih Terim isterse şu an Hacı Osmanoğlu'nun şu an yara aldığı bu dönemlerde aday olabilir. Ben Hacı Osmanoğlu'nda bundan sonra çok kalıcı devam edebileceğini düşünmüyorum. Ama yani Fatih Hoca'nın buradaki eleştirisini yani yanlış anlamak, yani Fatih Hoca bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani Fatih Terim bir şey diyorsa kulak vermek lazım. Yani bence çok da yapıcı bir eleştiriydi. Yani işte başkan Fatih Terim'e sallıyor, Samet sosyal medyaya sallıyor. İşte Çağlar zaten orada başka bir hata yapıyor. Montella basına sallıyor. Hani sahada top oynayın. Yani ya bir 70 milyon 80 milyon takip etti, sahada top oynayın. İki maçtan gol atamadan eleniyorsunuz. Ya bunun da kusura bakmasınlar, suçlusu halk falan değil. Sahada oynayanlar ve Montella, sonrasında federasyon teknik yönetim, yani bunlar suçlular.
1: Bir dinleyicimiz de diyor ki hocam problem YouTube'dan uzaktan gol yeri.

0: izlediğimiz Hakan Arda gibi oyunculardan değil, Melih ve Abdülkerim'den şut izliyor olmamız oyun planı olmayınca Allah ne verdiyse vurmak sadece istatistik yazar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bu istatistik ya, ilk maçta da topu bize vermişler. Yani topu bize vermişler. Biz oynamışız. Geçişten gol atmışlar. Zaten ilk geçişten gol attıktan sonra daha iştahlı kapanmışlar. Bir kere daha gelmişler. Bir kere daha atmışlar. Ondan sonra ikinci maçta Hakan söylüyor, bizim bu kadar şutumuz var. Kaptanımız Hakan Şanoğlu. Bir kere geldiler, bir kere attılar diyor. Yani şimdi yorumları bu kadar basite indirgemek istemiyorum. Ama bir Inter kaptanından, işte milli takımımızın teknik direktöründen böyle yorumlar gelince bu kadar basit bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Onlar bir kere geldi, bir kere attı da sen 32 kere gelip niye atamadın?
0: Ya da şöyle bir şey dediler Yunus. Yani hani çünkü senin de söylediğine katılıyorum Burcu. Ya karşıdakini salak yerine koymak gibi geliyor. O zaman adama demezler mi? Bir kere geldiler, bir kere attılar. Demek ki 10 kere gelseler 10 kere atacaklarmış demezler mi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Sen bir kere gel, bir kere geleni savunamamışsın yani. Adamı 32 kere savunmuş. Bunu takdir etmeyecek miyiz o zaman? Yani bu da şu an bunun toplum nezdinde kabul görmemesi ileriki turnuvalar için iyi bir şey. İleriki turnuvalar için iyi bir şey. Yani çünkü artık Dünya Kupası'na gitmek de sonuçta bizim için bir başarıydı. Evet, burayı gördük, burayı şu an yaşadık, iyi ya da kötü tecrübe olarak ekleniyor. Yani bir sonraki yayında, pardon, bir sonraki Dünya Kupası'nda biz bu oyuncumuzu artık Dünya Kupası gördüğünden bahsedeceğiz.
0: Tabii reaksiyon olması lazım. Euro 2020 arkasına gelen Euro 2024 gibi.
1: Kesinlikle. Yani sonuçta 4 yıl sonra biz bu yenilgileri unutup tecrübeli oyuncularımızdan bahsedeceğiz. Ama yani bugünün de ders çıkartılması gereken noktasında oyuncuların bu bahanelerinin kabul edilmemesi çok önemli. Benim de gördüğüm kadarıyla şu an zaten bu bahaneler kabul edilmiyor. Gol atmadan eğlenmenin hiçbir açıklaması yok bence.
0: Peki Yunus, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani yine de dediğim gibi sonuçta ülkeyi temsil ettiler. Orada iyi kötü, ben hep söylüyorum ilk maç sonrasında da yani en çok onlar kazanmak isterdi. Buna şüphe yok. Hem kendi kariyerleri için hem milli takım için. Hem vatani duygular için. İşte olmuyor bazen dedikleri gibi. Yani yine de canları sağ olsun. Her şey için teşekkür etmek lazım. Daha sonraki turnuvalarda Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda, Uluslar Ligi'nin elinden geleni yapacaklardır. Yine de her şey için teşekkür ederiz. Yani sağ olsunlar ama eleştirileri de hem federasyon bazında hem Montella hem takım mutlaka ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum. Amerika maçında da elbette puansız ayrılmamak adına bizim için önemli. İnşallah Amerika maçında da kazanırız.
0: Peki, ağzına sağlık Yunus. Teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Merhaba, iyi yayınlar. Yükünü almış bir futbolcu topluluğundan başarı bekleyemeyiz. Hediye, villalar, bir sürü reklamlar, primler. Bu futbolcuların akılları kesinlikle maçta değil diyor Murat Bey. Santrafor haklı, topu direkler arasına sokmak gözü kapalı olsa bile Merih 10 tane şut çekse de olmaz. Bir de orta saha ve kanat oyuncularına forvet denmesine de karşıyım diyor Ziya Bey. Günaydın, kendi kendimizi baskıya soktuk. Hele TFF. Cengiz Han Bey, mesajınızın devamını anlayamadım. Tekrar yazarsanız tekrar okurum. TFF Başkanı dinlediğini anlamıyor ya da kulakları duymuyor ama Türk futbolunu yönetiyor demiş Hakan Bey. 2002 Dünya Kupası daha heyecanlıydı, çok net diyor bir başka dinleyicimiz. Ben şimdi Aral Şimşir diyeceğim, bana diyecekler ki Aral forvet değil, ben bahis oynadığım için ligleri çok iyi takip ediyorum, bazen maçları da izliyorum. Danimarka Ligi genellikle uzun boylu oyuncuların, fizikli oyuncuların oynadığı bir lig, bunu çok net söylemek istiyorum. Aral eğer kadroda olsaydı ve bir sürpriz olup ilk maçta Kerem'in yerine iki maçta da yine aynı şekilde devam etseydi çok farklı olurdu, en azından topu atacağınız bir adam olurdu, mücadele eden bir adam olurdu demiş bir dinleyicimiz. Yani ya dediğim gibi bunların bence açıklaması bu olamaz. Ya şimdi takıma bakıyoruz. Sol kanadında Juventus'un yeni Del Piero dediği adam var. Merkezde Real Madrid'in yıldızı var. Inter'in 10 numarası kaptanı var. Yani Aral yoktu o yüzden demek bence çok kaçamak bir çözüm veya kaçamak bir gözlem olur. Hakan Arda İsmail yerine Hakan Orkuncan olmalıydı. İsmail neden milli takımda, biri bana bunu anlatsın. Oğuz kadroda Aral Şimşir yok demiş bir dinleyicimiz. çok eleştirip yere vurmaya gerek yok oyuncularımızı. Gücümüz bu kadar, taktiğimiz bu kadar. Yani başarısızlığı kabulleneceğiz, hep başarılı olacağız diye bir durum yok. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sadece üzgünüz, tabii ki üzülüyoruz demiş Alaaddin Bey. Montella'yı direkt İtalya'ya yollayın. Futbolcuların da üzüntülü olmaları bir şey değiştirmez. Bizim çocuklara çok abarttık. Alman milli takımı tarifeli uçakla gitti Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bizimkiler özel uçakla. Böyle yaparsan ego şişer. Kalkıp izlemeseydim keşke demiş bir başka dinleyicimiz. Göksel abi, bu kadro 2002'deki kadrodan daha iyidir. Artık diyenin ağzını artık kürekle vuracağım, kimse bana demesin. 2002'nin kadrosundan iyidir diye demiş bir başka dinleyicimiz. Günaydın, tesadüfle gelen başarı başarı değildir demiş. Ben katılmıyorum bu cümleye. Çünkü şöyle katılmıyorum. Hiçbir başarı tesadüfle gelmez. Hele ki uzun vadeli başarılardan bahsediyorsanız. Abi ben Türkiye'nin gruptan çıkamadığını üzülmedim. Çıkarız, çıkmayız. Canları sağ olsun. Rakip 10 kişi oynuyor. İkinci yarı Orkun oyuna giremez miydi demiş Ramazan Bey. Girdi Orkun. İlk maçta da etkisizdi yani Orkun. Yani ben ilk maçta Orkun'u hiç beğenmedim mesela. Uyuyakaldım, maçı izleyemedim. Uyanır uyanmaz saate bakıp sinirlendim. Maç bitmişti. Heyecanla özeti aradım. İyi ki uyuyakalmışım diyor bir başka dinleyicimiz. Selam, iyi yayınlar. Bazen olmayınca olmuyor. İlk dakikalarda gol yememiz, atılan şutların geri dönmesi. Yani bence futbolcuları mazeret olmamak lazım. Ben elinden geleni yaptılar diyor bir başka dinleyicimiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
7: İyi akşamı yapar.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Reklam bitti.
10: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Eralp Isı'yla bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: Ve hattımızda Eral Pıssı var. Eral Pıssı, Amerika Birleşik Devletleri'nde San Francisco'da şu anda maçı yerinden takip etti. Hoş geldin Eralp öncelikle.
1: Merhaba Gökselen. Tabii hoş buldum. Orası tartışılır ama maalesef üzücü bir yayında beraberiz.
0: Ben sana ilk olarak şunu sormak istiyorum. Çok yakından gözlemledim. Ben de birkaç video izledim. Hatta senin attığın videoları da izledim. İnanılmaz bir destek vardı. Müthiş bir destek vardı. Ama bunun karşılığını hiçbir şekilde veremedi milli takım. Herhalde bunu söylesek çok öznel bir yorum olmaz. İki maç özelinde de söylüyorum. Ya bugün gözlemlerin nelerdi hem destek konusunda? Yani ucuz ücretler değil bunlar. Yani ucuz paralar değil.
1: Hiç değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip milli takım desteklemek. Neler söylersin?
1: Yani Göksel'in bir Amerika kıtasından takıma karşı bu ülkede, yani bir Amerika ülkesinde oynuyorsun. Yani Amerika kıtasından bir ülkeyle Amerika'da bir maç yapıyorsun ve tribünlerin neredeyse %70-75'i senin taraftarlarından oluşuyor. Yani neredeyse burada tabiri caizse ev sahibi.

0: olarak çıktığım bir karşılaşmada henüz ilk dakikadan yediğin golle beraber maalesef ikinci karşılaşmamızda elenmemiz tabii ki de bizim açımızdan hem çok üzücü oldu hem de çok şok bir sonuç oldu yani. Gerçekten o tribündeki o taraftarlar, yani sadece burada yaşayan gurbetçiler olarak bakmamamız lazım mevzuya. Yani İstanbul'dan, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen insanlarla da karşılaştık. Sevgili Can da benimle beraberdi zaten. Hem önceki karşılaşmada Kanada'ya gidenler, hem bu karşılaşmaya gelenler, bu karşılaşmadan sonra bir sonraki karşılaşmaya Los Angeles'a gidecekler. Yani gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü yani bunu beklemiyorduk. Biz bu gruptan kesin olarak çıkmamız gerekiyordu. Zaten oyuncu grubumuzun da buna elverişli olduğunu turnuva öncesinde de her neredeyse konuşmamızda bahsetmiştik. Ama gel görelim ki iki maçın ardından maalesef turnuvaya veda eden ikinci takım olduk. Bir ilk takım Haiti'ydi. Maalesef iki karşılaşmada ya bırakın burada puan almayı, gol sevinci bile yaşayamadık. Ya bu bile başlı başına hem çok büyük bir utanç kaynağı bence bizim açımızdan. Çünkü yani az önce de bahsettiğim gibi bırakın puan almayı, ya gol sevinci bile yaşayamadık. Yani bu oyuncu grubuyla bu başarıyı elde edemiyorsanız yani birilerinin burada şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum Göksel'in.
1: Kesinlikle öyle. Ya daha da can sıkanı, aslında bunu hepimiz fark ettik. Seninle konuştuğumuzda da ikimiz de farkındaydık. Dinleyicilerimiz de farkındaydı ama çok dinlendirmedik. O ilk maçın ardından gelen açıklamalar çok bariz bir Euro 2020 göstergesiydi. Öyle de oldu zaten. Ve hala aynı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Çok göz atabildim mi bilmiyorum. Çünkü şarj problemi yaşıyordun ama ya oyuncularımız şanssızlık yüzünden elendiklerini, top direkten döndüğü için elendiklerini düşünüyor. Özellikle kaptan Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada şunları söylüyor herhalde. Yani gurur duyulacak şeyler yaptık diyor.
0: Biz neden görmedik bu gurur duyulacak şeyleri? Karşılaşmadan sonra stadyumdan çıkarken Can'la beraber, sevgili Can Genç'le çıkarken Hikmet Karaman hocaya rastladık. Ayaküstü bir sohbet etme fırsatımız oldu. Hocaya takımın durumunu sorduğumuzda sen git bir önce kaptanına bak dedi. Daha sonra milli takım kampında neler yaşanıyor onlara bak dedi. Yani burada demek ki bazı olaylar yaşanıyor perde arkasında ki bu da bence milli takıma moral motivasyon açısından ciddi derecede yansımış gibi gözüküyor turnuvada. Çünkü yani bu takımdan bu başarısızlık hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Az önce sen de bahsettin, karşılaşmanın ardından çok fazla gündeme bakma fırsatım olmadı. Çünkü karşılaşmada şarjım bitmişti. Burada Hakan Çalhanoğlu'nun, yani takımın kaptanının bu tip bir açıklama yapmasını talihsizlik olarak yorumluyorum. Çünkü yani burada bence ana problemimiz şanssızlık değildi. Yani şanssızlık bir kere olur, iki kere olur. Sen iki karşılaşmada toplam 62 şut çekmişsin. Bir tane gol atamamışsın. Bunu şanssızlıkla özetlememiz bence en kolay kaçma yolu olur mevzudan. O yüzden burada bence Hakan'dan, takım kaptanı olduğu için bahsediyorum, Hakan Çalhanoğlu olsun, federasyon başkanı, teknik direktör, yani kim sorumluysa bence az önce de bahsettiğim gibi şapkası önüne alması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya hakikaten de bu milli takımın oynadığı oyun en azından elemelerde o bize zevk veren oyundan çok farklı bir oyundu. Yani burada fiziksel üstünlüğü olan savunmalara karşı yani 1.70 boyundaki Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'le orta kafa gol oynadık ilk karşılaşmada. Bu karşılaşmaya bakıyoruz. Karşımızdaki rakip Paraguay, senin dengin olacak bir takım bile değil. Bu adamlar bir de en iyi oyuncusu Miguel Almiron olmadan 70 dakika 10 kişi oynadılar. Sen bu takıma bir gol bile atamıyorsan yani bunu şanssızlıkla betimlemek yani bana çok doğru gelmedi yok senin ya, bilmiyorum.
1: Bu arada İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan bahsettin. İbrahim Hacı Osmanoğlu da şöyle bir açıklama yaptı maç sonunda. Demek ki Cenab-ı Allah gruptan çıkmamızı istemedi.
0: Ya bu çok kolay bir kaçma oldu Göksel'in ya, bana evet, kalırsa ya, burada ilahi güçlere diyor, olayı devretmek.
1: Çıktı ve nasip diyor Eralp, yani inanılır gibi diyor.
0: Yani Göksel'in ya gerçekten çok yani tabiri caizse saçma işler dönüyor. Ya burada tabii ki de yani bir ilahi güce inanabilirsiniz ama direkt olarak sonucu buna bağlamanızı yani bilmiyorum ya. Çok garipsedim şu anda bu açıklamayı, görmemiştim. Ve gerçekten şu an dilim damağım tutuldu desek yeridir. Ya hakikaten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya bilmiyorum Göksel'in, yani siz oyunculara o kadar primler dağıttınız. Ne bileyim villalar verdiniz Bodrum'da. Ya bu muydu bunun karşılığı gerçekten? Bunu sorgulamak istiyorum. Ya 24 yıl sonra gitmişsin bir turnuvaya ve daha ilk karşılaşmadan zaten

0: Avlatmanın kıyısına gelmişsin. İkinci karşılaşmada bunu telafi etme şansın varken işleri bir anda daha da tepe taklak yapıyorsun. İlk dakikada yediğin golle beraber. Ha, goller atılır yenilir. Bunda hiçbir problem yok. Ama o ilk gol yedikten sonra buna bir reaksiyon göstermen gerekir. Yani ilk gol yedikten sonra da sen Türk milli takımı gibi oynamadın. Burada karşında Paraguay değil de ne bileyim atıyorum bir İngiltere olsa, bir İspanya, Fransa olsa o bulduğu pozisyonlarla farkı 3'e 4'e çıkartabilirdi. Yani burada ha, adamlar bir kere geldi gol attılık bir mevzu olduğunu düşünmüyorum. Ben çok fazla savunma zafiyeti yaşadığımızı düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda. Ya burada karşımıza daha becerikli bir takım olsa ilk yarıdan soyunma odasına 3-0, 4-0 gibi bir skorla da girebilirdik yani buldukları pozisyonlarla.
1: Ki Vincenzo Montella şunu da söylüyor. 32 tane şut attık. Diğer maçla birlikte toplam 62 şut attık. Yani şans falan diyor ama sen stadyumdaydın. Gözlemleme şansın da oldu. Ya o 30 şutun kaçında ayağa kalktınız? Acaba gol mü oluyor? Gol pozisyonu dediniz ki?
0: Ya herhalde bir Deniz Gül'ün şutundadır. Bir de burada Melih Demiral'ın kafa vuruşundadır. Yani bunlar dışındaki yani tamamen cılız şutlardan ibaretti. Hele ya Hakan Çalhanoğlu'nun son dakikada bir şutu vardı Göksel'in. Yani biz Can'la beraber saç baş olacaktık. Yani bu adam şut mu çekti, pas mı verdi diye bir düşündük. Yani hakikaten de bir istişare ettik. Ya gerçekten şut mu çekti orada falan diye. Ya burada 32 şut çekmişsiniz. İki karşıma 62 şut çekmişsiniz. Bu istatistikler tamamen bomboş geliyor bana. Bu şutlardan ne katkı aldınız? Orası önemli. Ve bu şutlar sana yani oyun içinde ne kadar katkı sağladı? Ya baktığımızdan az önce de saydığı gibi herhalde bir Deniz Gül'ün şutunda ayağa kalktık. Aha gol geliyor diye. Bir de Melih Demiral'ın kafa vuruşunda. O da yandan zaten gol olmadı.
1: Maç sonunda taraftarların tepkileri, oradakilerin tepkileri nasıl gözlemledin?
0: Yani tabii ki de hiç olumlu bir tepki olmadı. Ya yani burada neredeyse ev sahibi avantajına sahiptik. Çünkü tribünlerin %70-75'i bize aitti. Yani bir Güney Amerika takımıyla oynamamıza rağmen. Ama gel görelim ki maç sonunda tabii ki de taraftarlarımızda da bir hüzün hakimdi maç sonunda. Yani çoğu zaten konuşmaktan çekiniyordu. Konuşanlar da zaten burada hem teknik direktörümüz hem burada federasyon yetkililerini sorumlu olarak görüyorlardı ki ben de hak veriyorum kendilerine. Yani tamamen başarısızlıktan ibaret geçti bizim açımızdan turnuva. Ya o yüzden de maç sonundaki reaksiyonlar da özellikle milli takımımız açısından çok iyi değildi.
1: Yani ben bir ara 45-65 arasında Arda Güler oyundan çıktı zannettim. Ya topa dokunmadı.
0: Çok etkisizdi.
1: Yani neden sorumluluk almaktan kaçındı yıldızlarımız ki Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu hiçbiri kulüp performansının yanına bile yaklaşamadı.
0: Aynı şeyi düşündük Göksel. Yani gerçekten burada Arda Güler olsun, Hakan Çalhanoğlu gibi dış şut tehdidimiz olan oyuncular, hatta buna Kenan Yıldız'ı da dahil edebiliriz. Ya bu oyuncular varken neden bunlardan yeterince faydalanmadık ya da bunlar neden sorumluluk almaktan bu kadar çekindi? Ya ben de bunu karşılaşma içerisinde ciddi derece sorguladım. Hem ilk karşılaşmada hem de bu gece oynanan karşılaşmada. Ya bilmiyorum Göksel, yani bu oyuncular milli takımlarında bu performansı göstermiyorlar. Hakan'ın Inter performansına bakalım. Ne bileyim Arda Güler'in Real Madrid performansına, hatta Kenan Yıldız'ın Juventus performansına, yani çeyreğini bile oynamadılar da herkes sorumluluk almaktan kaçtı. Arda belki de milli takım kariyerinin en kötü karşılaşmasını geçirdi. E tabi bunların da hepsi üst üste gelince elenmekte cabası oluyor.
1: Bugün herhalde övgüyü hak edebilecek tek bir isim vardı diye düşünüyorum ben, kendi fikrim. Yani bize yansıyan canla başla savaştıydı Mert Müldür. Nasıl değerlendirirsin?
0: Evet, Mert Müldür savunma performansı açısından bence sahanın en iyisiydi. Çünkü diğer savunma oyuncularımız için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Özellikle stoper ikilimiz yani çok ağır kalıyor Göksel'in. Yani savunma arkasına atılan her top neredeyse burada tehlike yaratıyor bize karşı. Bu yüzden de yani savunma güvenliğimizin çok iyi olduğunu düşünmüyorum bu turnuvada, ki iki karşılaşmada 3 gol yedik ve şu anda -3 averaja sahibiz. Zaten az önce de bahsettiğim gibi turnuvadan elenen iki takımdan birisiyiz, ikinci takım olduk. turnuvadan elenen. O yüzden de dediğim gibi burada Mert Müldür'ü ön plana çıkartabiliriz karşılaşmada, senin de söylediğin gibi. Yani Can Uzun oyuna girdikten sonra biraz çabaladı. Kendisi bugüne kadar çok fazla süre almamıştı. Ama onun da iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum. Özellikle oyunun ikinci bölgesinde top dağıtımı konusunda iyi bir performans sergiledi bence Can Uzun'da. Ama dediğim gibi böyle çok fazla sivrilen bir isim oldu mu? Bence çok olmadı ama burada tabii ki de Mert Müldür'ü sayabiliriz senin de söylediğin gibi.
1: Peki bugünden sonra nasıl değişimler bekliyorsun milli takım için? Önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var ama herhalde hepimiz şey diyoruz yani, keşke böyle bir maç olmasa, çıkmasak.
0: Ya Göksel, maç sonrasında konuştuğum insanlardan çok fazla şu cümleyi duydum. Acaba bileti iade mi etsek? Yani gitmemizin ne anlamı var? Hatta dönüş biletimizi de öne çekelim. Ya daha erken bir tarihte Türkiye'ye dönelim. Ya bunu bir değil iki değil neredeyse 20-30 kişiden duydum ki bunlar sadece benim konuştuklarım orada. Yani Türk nüfusunu varsayarsak bence birçoğu aynı düşünceye girmiştir diye düşünüyorum. Ya hakikaten de bu saatten sonra ne gerek var o karşılaşmaya gitmeye? Yani baktığımız zaman bu tabii ki de bizim açımızdan çok üzücü bir durum. Ya kimse böyle bir son beklemiyordu herhalde. Yani kime sorsak herhalde geçtiğimiz hafta bugün, yani cuma akşamından bahsediyorum Amerika saatine göre, Türkiye ikinci maçın ardından elenecek diye herhalde dalga mı geçiyorsun derdi bunu söyleyen kim olursa. Ama geldiğimiz noktaya bakarsak ya hakikaten de sadece hüzün hakim şu an itibariyle.
1: Ya tabii ki insanların da böyle düşünmesini anlıyorum. Çok ciddi masraflar ki sizlerin de nasıl gittiğini biliyorum. Ya bazı hani şeyler var mesela, sponsorlar götürüyor getiriyor, öyle olsa hava hoş ama öyle bir durumunuz da, öyle bir durumları da yok ya da gidenlerin.
0: Evet.
1: Çok iyi anlıyorum. Biletlerini yani ben tavsiye ederim. Öne çekmelerini ve iade etmelerini.
0: Ya şu saatten sonra ne anlamı var Göksel gerçekten? Yani tamamen formalite icabı bir maç yani baktığın zaman. Amerika gruptan çıkacak. Türkiye zaten elenmeyi garantilemiş. Yani bu saatten sonra o maça gitsen ne olur, gitmesen ne olur? Ya ki gidenlerin de ben böyle çok istekli bir şekilde gideceklerini düşünmüyorum. Ya da ne bileyim, bu maçta gördüğümüz tribünün yarısını bile görmeyeceğiz bence.
1: Peki oradaki yabancılardan milli takımımızla ilgili nasıl geri dönüşler aldın? Ya maç sonunda özellikle merak ediyorum. Onlar da bizim kadar şaşkın mıydı?
0: Ya özellikle burada iki oyuncuya dikkat çektiler. Arda Güler ve Kenan Yıldız. Yani tabii ki de kulüp performansı açısından, kulüp takımları açısından en ön plana çıkan iki oyuncumuz bunlar olduğu için yani Türk olmayan insanların da, yani farklı ülkelerdeki insanların da en yakından tanıdığı iki isim bunlar. O yüzden de yani özellikle bu iki ismi vurguladılar. Burada Arda Güler'i bir adım daha öne atabiliriz bence. Çünkü ya Arda Güler hakkında çok fazla serzenişte bulundu. Özellikle Paraguaylı taraftarlar bile yani Arda Güler, Arda Güler dediniz ne oldu gibisinden, yani çok fazla böyle gülüşmeler yaşandı kendileriyle konuşurken, işte tebrikleşirken falan. O yüzden de burada yani onların da dikkat çektiği isim bence Arda Güler'di. İkinci sıraya da bence Kenan Yıldız'ı yazabiliriz.
1: Ya bir yerde de haklılar yani, o kadar yıldızımız yani olarak adlandırdığımız, nitelendirdiğimiz oyuncuların hiçbiri NCS o kadar etki vermedi.
0: Ya kesinlikle katılıyorum söylediğine. Burada hiçbir etki vermediler. Yani burada kulüp performansının çok uzağında kalan bir milli takım performansı. Sadece burada bir iki kişi hakkında konuşmuyorum. Bence genele vurduğumuzda da yani herkes yani çok gerideydi Göksel'in ya.
1: Peki Eralp, son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
0: Yani üzgünüm, kırgınım. Yani çok büyük beklentilerle gelmiştik bu turnuvaya. Yani bunu kişisel olarak söylemiyorum, direkt Türkiye adına söylüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Yani en son katıldığımızda dünya üçüncüsü olmuştuk. Yine aynı ümitlerle buraya geldik. Yani maalesef karşılaştığımız tabloda ya turnuvanın başlangıcından bir hafta geçtikten sonra elenmek tabii ki de burada bizim açımızdan bence çok kalp kırıcı oldu. Yani bu sonu bence hiçbirimiz beklemiyorduk. O yüzden ya böyle kelimeleri de zor seçiyorum. Çünkü hakikaten çok üzgünüm. O yüzden ne diyeceğimi de bilmiyorum ama ya dediğim gibi bir tık kırgınım ya burada milli takımımıza. Yani bu sonu beklemiyordum kendilerinden.
1: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Göksel'in sana da yayınlarda.
1: Teşekkürler. Eralp ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Gerçekten ben yayına girerken de Emre abi yayından çıkıyordu, sevgili Emre Tilev. Onunla da bunu konuştuk. Yani turnuvanın bitmesine 30 gün var. Biz turnuvadan elendik. Bir ay var. Dünya Kupası'nın bitmesine tam bir ay. İnanılır gibi değil. İlk olarak Merih Demiral maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
2: Ya sorunla aramaya gerek yok. Sorunla hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. İçtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum futbolda. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz. Ya abi herkes çok üzgün ya. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum. En üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya olmayınca olmuyor ya. Kaç tane 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyoruz. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz. Ya tabii Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün. Ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvaya öyle nokta alırız.
3: Baskı var mıydı üstümüzde?
2: Baskı futbolun doğasında var. Herkes yani tabii ki baskı olur üstümüzde. Bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgün. Şimdi soyunma odasından geldim. Herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takım inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım. Bunu halkımızı unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah. Bakalım. Ya Montella bize iler girmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkten tebrik etti. O da çok üzgün. Ama herkesin mücadelesinden emin. Yani çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi. Hani bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de. Ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Merih Demiral'ın sözleri bu şekildeydi. Kerem Aktürkoğlu neler söyledi dinleyelim.
4: Hem milletimizin hem de bizim çok daha farklı, çok daha büyük bir hayalleri vardı, hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda buralara geldik. Emek verdik. Buraya gelirken de çok emek verdik. Burada da sezon önce, turnuva öncesi hazırlık kampında da çok fazla emek verdik. Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini kaleye atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın çok daha sonucu alan, hem iyi futboluyla hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok. Üzgünüz. Yani öyle bir şey olmadı tabii ki. Çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da bunun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor. Hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunu farkındaydık ve bu beklentiyi karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çünkü biz de böyle olsun istemezdik. Sizin dediğiniz gibi grup liderliği bizim gibi kaliteli bir futbolculardan oluşan bir takımın grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama Hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz. Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz. Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek finalde yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Ama tabii ki seviyeyi abartıyor muyuz bilmiyorum. Ben bu konuda katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır. Ama sonuç, bu sonuç bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor. Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Yani burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işlere iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama seviyeyi abartıyor muyuz kısmına katılmıyorum. Tabii ki istemezdik. Ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. Umuyorum inşallah bu en şey durum olur. Bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız. Hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda şimdi Uluslar Ligi A grubu da var. A Ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor. Ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı. Ama kafaları kaldırmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olan bizleriz. Kendi milletimiz, ülkemiz olarak. Bunu da tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozuntusunu. Herkes daha büyük bir beklenti içindeydi. Ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde. Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi. İyi bir performans sergiledik ama tabii ki turnuva Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki burada sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı. Katar'dakinde. Favoriler elenebiliyor, favoriler mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunların sorumluluğunu üzerine aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılara getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarırız bundan sonraki süreçlerde.
5: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
6: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
9: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: Reklam bitti.

0: şöyle bir maç sonu açıklamaları da tabii geleceğiz demiştik. Flash röportajları Arda Güler'i ilk olarak dinliyoruz.
1: Çok büyük hedefler, çok büyük hayaller hep birlikte ülkeyle, sizle başta olmak üzere, ama iki maçta geldiğimiz nokta bir anda, kağıt üzerinde söyleyeyim tabii, evimize dönme durumundayız. Söz sana bırakayım.
2: Abi gerçekten söylenecek çok fazla şey yok. Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Onlara belki çok fazla umut verdik ama başaramadık. Ama inşallah bundan sonraki turnuvalarda inşallah daha iyisini yapacağız. Ben de milli takım kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz. Öyleyse bunu sahada göstermemiz gerekiyordu. İki maçta gol atamadık, kazanmamız gerekiyordu. Tüm halkımızdan özür dileriz.
1: Son olarak tabii çok konuşmak burada zor ama çok geniş analizler yapacaksınız, düşüneceksiniz, üzüleceksiniz. Geçmiş olsun ama Riva'ya gelişten bu yana bir kaynaşmayı bu kez tam sağlayamadık mı? Bir iki maddene neler söylersin? Çünkü arkadaşlığınız her zaman mükemmel.
2: Abi onunla ilgili bir problem olduğunu düşünmüyorum. Sadece sahada beceremedik, yapamadık.
1: Ben de sahayı zaten.
2: Evet, yapamadık. Şanslara girdik bugün de ama atamadık golü. Çok erken bir dakikada gol yedik. Hiç planda yoktu yani. Elimizden geleni yapıp bu turnuvayı unutturmak istiyoruz abi.
1: Güveniyoruz sizlere abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet sevgili Arda.
0: Arda Güler'in sözleri bu şekildeydi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer tarafa gidelim, kaptana gidelim. Hakan Çalhanoğlu neler söyledi maç sonunda?
1: Hakan ne denebilir? Çok geniş analizler olacak. İki maçta bir anda turnuvaya veda. Evet, maç içinde 10 kişi kaldıktan sonra pozisyonlar var. Oyun bizde, şanssızlık da var, çok şey de var. Şu kısacık alanda üzüntüm büyük, biliyorum, neler söyleyeceksin?
3: Tabii ki şimdi kelimeleri bulmak kolay değil, zordur. Neyse bilmiyorum, tabii ki herkes üzgün. Sonuçta buralara kadar getirdik, biz getirdik 24 yıl sonra. İki maçtır her şeyimizi verdik, denedik. Gol bulmaya çalıştık, olmadı. Top direkten dönüyor. Vuruyoruz olmuyor, kafasına değiyor. Vuruyoruz olmuyor, ayağına değiyor. Şanssızlık yani, ne diyeyim. Adamlar yine bir kere geldi. Bir şutla maçı kazandılar. Onun dışında aslında ben şunu söylemek istiyorum. İlk öncelikle tüm halkımızdan özür dilemek istiyorum. Takım adına. Biz tabii ki genç takımız. Daha önümüzde çok turnuvalar olacak. Özellikle genç oyuncularımız için söylüyorum. Belki benim son Dünya Kupası olabilir. Ama diğerleri, diğer genç arkadaşlarım için değil, onlara sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü üzülenleri gördüm. Onları ayağa kaldırmamız gerekiyor. Herkesin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Elinden geleni yapmaya çalıştılar. Oyuna giren çıkan hiç fark etmiyor. Herkes denedi ama olmadı. Olmadı mı olmuyor yani. Şanssızlık yani. Biz sizler de gördünüz yani. Hep denedik, olmadı. Ama önümüzde dediğim gibi Avrupa şampiyonu olacak. Yine Dünya Kupası olacak. Herkes için bir tecrübe oldu bu turnuva. Ama kendimize de gurur duymamız gerekiyor. Şunu unutmamız lazım. Çünkü buralara kadar kolay kolay gelmedik. Daha nerelerden nereye geldik. Abi tabii ki turnuvadan ayrılmak tabii ki kolay değil. İnsan kabullenemiyor tabii ki. Futbol bazen acımasız ama bundan da ders çıkmamız gerekiyor. Dediğim gibi yani bir şutla yine maçı kaybettik.
1: Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olasın.
0: Hakan Çalhanoğlu'nun sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve bir başka oyuncumuza geçelim. Kalecimiz Uğurcan Çakır'la devam edelim.
1: 10 kişi kaldılar. Direkler, kaçırdıklarımız son ana kadar. Hafta içindeki basın toplantısında her şeyimizi de ortaya koyacağız dediniz. Konsantre görüyoruz ama neydi iki maçın senin kafanda? Çünkü sen daha tamamen sahayı gören bir isimsin. Ne oldu?
4: Öncelikle ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları mutlu etmek istiyorduk, gururlandırmak istiyorduk. Bunu başaramadık. Çok büyük beklenti vardı aslında. Bu beklentinin altında kaldık. Buraya gelen binlerce taraftarımız vardı. Uzun yoldan geldiler. Onlardan da özür dilemek istiyorum. Bugün maç hakkında aslında konuşacak bir şey yok. Görünen her şey belliydi sahada. Bugün takım arkadaşlarım çok istedi. Çok büyük mücadele verdik. Ama gol olmayınca bunun bir önemi kalmıyor. Dediğim gibi bütün ülkemizden ben özür diliyorum. Onları gururlandırmak isterdik. Başaramadık.
1: Şu bir parantez. Beklenti tabii ki hepimizin beklentisi. Sizlerle birlikte baskı mı yarattı biraz? Ne dersin?
4: Aslında yaptıklarımızla biz bu beklentiyi yükselttik. Ama burada o beklentinin altında kaldık. Bize yakışmadı. İlk maçta olanlar, bu maçta olanlar. Oyun hakkında aslında gerçekten bir şey demeye gerek yok. Bazen nasipte böyle olabiliyor. Ben bütün ülkemizden özür dilemek istiyorum. Onları üzdük, onları gururlandıramadık. Ama kafamızı kaldıracağız, devam edeceğiz. Genç arkadaşlarımız var. Tecrübeli oyuncularımız var. İyi futbolcularımız var. Kafamızı kaldıracağız inşallah. Türkiye'yi, ülkemizi gururlandırmaya çalışacağız. Bunu başarabiliriz inşallah.
1: Teşekkürler.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Uğurcan Çakır'ın sözleri de bu şekildeydi. Maç sonunda sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ve teknik direktöre dönelim. Montella'ya dönelim. Vincenzo Montella maç sonunda neler söylüyor?
1: Birlikte geceyi şöyle bir nasıl özetler? Herkes üzgün, herkes kırgın, herkes mutsuz. Futbol tabii sonuçta hayat. Neler söyleyecek?
5: Ma sinceramente sono dispiaciuto principalmente per il popolo turco. C'erano grandi aspettative anche noi in verità per la federazione che sta lavorando in maniera eccellente con tutti noi, anche con la presenza, con la vicinanza e col sostegno. E per i ragazzi non meritavano la sconfitta anche oggi. Nel calcio sono da 35 anni forse a livello professionistico e ci sta di perdere una partita del genere ogni 50 partite. Ma fare due partite del genere e non riuscire nemmeno a segnare e non portare a casa il risultato è qualcosa veramente che non è mai successo, almeno a me. Siamo dispiaciuti. Si può dire che il destino non era dalla nostra parte, ma dobbiamo essere lucidi. I ragazzi devono uscire dallo spogliatoio oggi a testa alta perché hanno dato tutto. Non si può colpevolizzare nessuno se ha sbagliato un gol. Quindi per me questi ragazzi oggi valgono ancora di più. Gli voglio ancora più bene perché so quanto hanno lavorato e come hanno lavorato e quindi avranno sempre il mio sostegno.
6: Şöyle aslında çok çok üzgünüm yani özellikle milletimizin adına büyük beklentiler vardı. Bizim için de büyük beklentiler vardı. Yani bizim de beklentilerimiz çok büyüktü ama şunu da eklememiz lazım. Yani federasyonumuzun adına da çok çok üzgünüm. Çünkü nasıl çalıştıklarını biliyorum. Futbolcularımızın ne kadar fedakarlık yaptıklarını biliyorum. Ne kadar hırslı bir şekilde çalıştıklarını da biliyorum. Ama ben 35 yıldır futboldayım. Yani profesyonel futboldayım. Normalde 50 maçta bir denk gelir böyle bir maç. Ama iki tane üst üste böyle denk gelmesi şaşırtıcı açıkçası benim adıma. Yani çünkü baktığınızda iki maçta 65 tane şut var. Topa sahip oynama yüzdesini söylemiyorum bile. Yani bu şuna gelmek istiyorum. Yani kader bizden yana değildi maalesef bu iki maçta. Ama futbolcularımıza direkt söyledim yani kafanız dik bir şekilde ayrılmanız gerekiyor bu iki maçtan. Çünkü her şeyinizi verdiniz, her şeyinizi ortaya koydunuz ama nasipten öte yok, yol yok derler ya. Hani biraz da böyle oldu. O yüzden yani tekrardan tabii ki de çalışacağız, daha iyi olacağız ama bugün böyle bir sonuç.
1: Peki. Son olarak Riva, Miami, burası iki maç geniş menajeriz yapacak hoca biliyoruz. O analizi yaptığı zaman performansını her zaman beklediği isimlerin performans verememesi sayısı çok mu kafasında? Ya yani beklediğini alamamak özel isimlerden. Tabii ki oyuncularını her zaman korur onu biliyorum ben. Olur ya bazen de bir turnuvada istediği isimlerden performans alamaz. Ne diyecek acaba?
5: No, non è mio costume, non è mia abitudine, sarebbe anche inopportuno adesso. Io guardo l'impegno, guardo la determinazione, guardo la continuità nell'impegno, quindi per me questi ragazzi sono stati sotto questo punto di vista fantastici, e ci sta poi che certe giocate in un determinato periodo dell'anno non possono arrivare come ci si aspetta, o come tutti ci si aspettano, ma da parte mia avranno ancora di più il mio sostegno.
6: Yani aslında şöyle söylemek lazım. Benim hiç öyle bir alışkanlığım yok açıkçası. O böyle daha yapabilirdi, şunu yapabilirdi diye. Ben hiçbir zaman böyle şeyler demem. Ben her zaman futbolcularımızın çalışkanlık yüzdesine bakarım. Hırsına bakarım. Sahaya nasıl bir ruh hali yansıtıyorlar. Onlar benim için çok önemli. Ve hepsinde yani inanılmaz bir mücadele yüzdesi var. İnanılmaz bir hırs vardı. Ve iki maçta da sonuna kadar mücadele verdiler. Yani benim desteğim yani her zaman olacak onlara. Çünkü gerçekten hani devamlılıkla birlikte o çalışmaları yaparken hiçbir zaman kimse kendini

0: Vincenzo Montella'nın basın toplantısına da bir döneceğiz tabii ki. Evet, oraya gidebiliriz. Montella basın toplantısında neler söyledi dinleyelim.
1: Montella teknik direktörümüz. Başlamadan önce bütün telefonları sessize almanızı rica edeceğiz. İspanyolca, Türkçe, İngilizce ve İtalyanca çeviri olacak. Soru sormak isterseniz lütfen elinizi kalkıp mikrofonu bekleyin. Kendinizi tanıtın. Temsil ettiğiniz kurumu ve hangi dilde konuşacağınızı söyleyin. Daha sonra Türkiye basın medya temsilcisine söz vereceğiz. Evet, başlayabiliriz. Go ahead.
2: Çok şey var ama tabii bir tane sorabiliyorum. İlk maçta tek gerçek santrforumuzu sadece son.
3: Sono qua apposta tutto il tempo che volete.
4: Ben her zaman buradayım. Ne kadar zaman gerekiyorsa konuşalım.
1: I'm here.
2: Tek kadromuzdaki pozisyonu gerçekten santrfor olan oyuncu. İlk maçta sadece uzatmalı birlikte 10 dakika kullandık.
3: Bu maçta da
2: rakip eksik kaldıktan sonra 22 dakika Deniz oyuna girmesini bekledik. Gene santrfor kullanmadan. Acaba o sırada performanstan memnun olduğu için mi bu değişikliği yapmadı, yoksa sebebi nedir? Açıklayabilirseniz sevinirim.
1: Hayır.
3: Dopo 20 minuti abbiamo inserito un'altra.
1: Barış'ı ikinci devrede 20. dakikadan sonra devreye soktuk. Şimdi objektif bir biçimde bakacak olursak konuya, ben oyuncularıma karşı hiçbir olumsuz düşünceye sahip değilim. Bugün çok daha fazla geliştirmiş oldular yeteneklerini. Çünkü İki büyük performans gerçekleştiler. 65 gol pozisyonuyla ve ne yazık ki çok az şansla rakip takım sonuç elde edebildi. Böyle iki tane arka arkaya bu tür karşılaşmaya kendi kariyerimde herhalde pek rastlamamışımdır. Yani bir santrfor devreye ne zaman girdi, bu mu değiştirdi her şeyi demek biraz aza indirgemek olur. Son ana kadar mücadele ettik. Türk halkının büyük beklentisi vardı ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu her zaman bize destek oldu, hep yanımızda oldular ve çok çok büyük hayal kırıklığı içindeyim. Çünkü bütün ellerinde ne varsa futbolcular sahada bunu göstermek için çaba sarf ettiler. Ve son 10 dakikada bir santrforu devreye sokup sokmamak mıydı mesele? Bunu size bırakıyorum.
4: Tamamıyla bir düzeltme yapacağım. Maalesef çevrede bir aksaklık yaşanıyor. Barış'ı ikinci yarının başında soktuğumuzda bir forvet aldık, Barış'ı koyduk. Ondan sonrasında akabinde ikinci forveti de aldık. Yani burada tamamıyla hani maçın gidişatına göre bir karar aldım. Herhangi bir şekilde performanslara alakası yok. Tabii ki de çok üzgünüm. Milletimizin adına çok büyük beklentiler vardı. Bizler için çok büyük beklentilerimiz vardı. Ama federasyonumuzun ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Futbolcularımızın ne kadar çok çalışkan olduğunu biliyoruz. Ve o yüzden hepsi adına çok daha fazla üzülüyorum. Çünkü herkesin burada ne kadar çok çalıştığını görüyorum ben her gün. O yüzden onları göz önünde bulundurduğumuzda sadece çok üzgün olduğumu söyleyebilirim. Ama kariyerim boyunca mesela 35 yıllık profesyonel futbol hayatımda belki 50 maçta bir denk gelen maçlar iki kere üst üste denk geldi. Ben ilk defa görüyorum. Yani kader bizden yana değildi açıkçası. O yüzden futbolcularımız adına fedakarlıklarını gördükten sonra, sahaya her şeyi bıraktıktan sonra, elimizden gelen her şeyi yaptıktan sonra ve buradaki herkesin çalışmasını göz önünde bulundurunca tabii ki de...

0: Reklam.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşamlar.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
3: Emre Bey. Teknik direktörü Pochettino'nun bugün bir açık galibiyetinden sonra maça çift forvetle başladık çünkü Avustralya'nın üçlü savunmasını geriye itip boş alan bulmak istedik diye. Tabii sizin böyle bir imkanınız yoksa çünkü kadroda tek gerçek santrafor vardı çağırdığınız ama taktiksel bir esneklik yaptığınızı da görmedik maçlarda. Başarısız planlarda bu kadar ısrarcı olmanızın sebebi nedir? Teşekkürler.
4: Ora ripartiamo, ora per un po' vi eravate fermati, questo attaccante.
5: Şimdi tekrar geriye döneceğiz. Aslında bu forvetle ilgili olarak 65 şutu hatırlatmak isterim. İlk devreden sonra bugünkü oyunu takip edecek olursanız, Amerika Birleşik Devletleri 1-0 kazandı. Tek bir şut olmadan. Birisi bana bunun mantığını açıklasın. Ben öğrenmeye hazırım eğer bu tür durumlarla karşı karşıya kalındığı söylenirse.
6: Düzeltme daha yapacağım. Tekrardan forvet konusunu açmanızı yani şaşırarak bakıyorum. Çünkü son iki maça baktığınızda toplamda 65 şut var kaleye. Ama bir şekilde olmuyor, girmiyor. O yüzden eğer bana biriniz bazı anlar, enstantaneler futbolda neden yaşanıyor açıklayabilirse hani ben de öğrenmeye hazırım açıkçası. Çünkü biz gidiyoruz olmuyor, bir kere geliniyor oluyor. Yani dediğim gibi az önce.
7: Çiğdem.
8: TV Spor Çiğdem Günal. Hocam çok üzgünüz. İki maç sonunda Dünya Kupası'na veda etmek çok şok edici oldu. Hem Avustralya'ya hem de Paraguay'a karşı kapalı savunmaları aşamadık. En büyük problemimiz kapalı savunmaları aşamamak mı? Elenmeyi bu iki maçı göz önünde bulundurduğumuzda hak ettiğimizi düşünüyor musunuz?
6: Es un error con tu squadra que si chiudeva, no? Secondo te cosa è stato il più grande handicap?
4: Allora, se non crei situazioni in area di rigore, allora ti puoi porre il problema. Ma il calcio
5: eğer
4: è un gioco di situazioni.
5: Rakip penaltı sahasında, ceza sahasında şans oluşturmazsanız zorluk çıkar. Ama futbolda hep bu tür durumlar olur. Büyük anlar ortaya çıkar, karar vermemiz gerekir. Karşı tarafın ceza sahasına girip de kader sizin yanınızda olmazsa birdenbire direkt üstünden giderse top ve bir başka seferde de tutturamazsınız. Dolayısıyla belki de ceza sahasında, karşı takım ceza sahasında biraz daha iyi olabilirdik. Ama bu futbolculara karşı eleştiri getirebileceğim bir konu değil. Daha önce de söyledim. Hem futbolculara söyledim, daha da çok seviyorum bu performanslarından ötürü futbolcuları. Hakikaten bütün kalplerini ortaya koydular. Futbol mantık değildir. O yüzden bu kadar güzel bir spordur bütün dünyada. İnsanlar çok hayalini kurar futbolun. Daha iyi oynayan takım her zaman kazanmaz maçı. Bu futbolun doğasının gereği olan bir durumdur. Ben hem olumlu hem de olumsuz senaryolarını değerlendirdim. O yüzden bunu kabul ediyorum. Birçok farklı şey yapılabilirdi belki ama ne eklenebilir bilmiyorum.
6: Çok ufak bir düzeltme. Yani hocanın anlatmak istediği şey şu. Eğer hani biz pozisyon üretmesek, yani ceza sahasına giremesek, o zaman bir problem olurdu bizim için. Hani derdik ki üretemiyoruz, o yüzden hani kaybediyoruz. Ama böyle iki maç üst üste yaşadığınızda yani biraz hani basit gibi kalıyor ama yani kader bizden yana değildi gibi oluyor yani bu iki maçta da. Yani başka bir şey düşündürmez. Hani o yüzden dediğim gibi çok nadir denk geliyor. Fazla bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bakıyorsunuz maçlarda direkten çıkıyor. Üst direğe çarpıyor, diğer yan direğe çarpıyor, bir daha çıkıyor. Yani iki maçta da böyle benzer pozisyonlar var. Bir tane atsak belki çok farklı olur. Yani maalesef böyle oldu.
0: Adnan Bey.
7: Çukurova Pres, Adnan Ercan. İki tane benzer maç oynadık. Rakipler topu bize bıraktılar ve hızlı geçiş oyunuyla galip geldiler ve elendik. İlk maçtan ders çıkarmadık mı? B planımız yok muydu? Yani tersini yapamaz mıydık? Topu rakibe bırakarak oyuncularımızın daha etkili olduğu defans arkasındaki geniş boşluklardan yararlanamaz mıydık?
4: No, sicuramente nelle due partite, quella con l'Australia, il primo tempo potevamo fare molto molto di più.
5: Bu iki maçta Avustralya'daki ilk devrede daha iyi yapabilirdik. Bunun üzerine çok çalıştık. Ama ikinci yarıda zannediyorum hücumda bulunabildik. Ama bugün daha iyi yaptık. Ama sonuçta geri hat lara karşı mücadele etmemiz gerekti. Aslında Avustralya maçına kıyasla daha iyi mücadele ettik. Birçok gol pozisyonu yakaladık ve isabetli vuruşlar olamadı tabii. Ama şunu söylemek istiyorum, daha önce de dediğim gibi birçok durum bizim için dezavantaj yarattı.
6: Ben düzeltme yapabilirsem Şimdi iki maçta baktığınızda düzeltmemiz gereken bir şey varsa Avustralya maçında belki defansın arkasına bir tık daha fazla koşu yapabilirdik. Ama bugünkü maça baktığınızda özellikle bunları da yaptığımızı gördüğümüzde yani daha ne yapılabilirdi orada? Hani insan bir düşünüyor yani çünkü gerçekten olmayınca olmadı.
9: Vincenzo, buenas noches en español.
5: Paulo Rios, Sports Colombia. Sizin bütün oluşturulan şanslarla ilgili ve kötü şansla ilgili söylediğiniz her şeye bakacak olursak bu nasıl daha iyileştirilebilirdi? Takım içerisinde daha nasıl iyi hale getirilebilirdi? Evet, bu adil bir soru. Bir takım şeyler üzerine çalışırsınız. Ve futbolcularda bir inancı pekiştirmeye, perçinleştirmeye çalışırsınız. Ama bu kadar büyük bir turnuvada belki bilinç dışı olarak bir fark yaratılabilirdi diye düşünülebilir. Ama milli takım açısından baktığımızda standart olarak daha iyi oynamaya çalışırsınız. Bir elemeden diğerine çok uzun bir zaman geçmemesini sağlamaya çalışırsınız. Ve sahada biraz daha rahat olmalarını sağlamaya çalışırsınız. Belki de futbolcuların bunu yapabilirsiniz.
6: Ekstra bilgi eklemem lazım. Bizim bu saatten sonra yapmamız gereken bir şey var. Büyük turnuvalarda oynamaya alışkanlığımızı geliştirmemiz gerekiyor. Yani Dünya Kupası'nı artık normalleştirmemiz gerekiyor. Sürekli katılabilmemiz gerekiyor. Çünkü belki de sürekli katılamadığımız için bilinç altında olsa dahi hani futbolcularımızı belki bir şeyler tutmuş da olabilir. Hani yoksa normalde geçmişe baktığınızda böyle bir problemimiz yoktu. Yani büyük turnuvaların da hani etkisi olabiliyor bu konuda. O yüzden biz çalışmalarımızı bu yönde yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Milli takımımızın bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Turnuvalara sürekli gitmesi gerekiyor. Ondan sonrasında zaten çok daha iyi olacağına inanıyorum.
0: Yes, please.
10: Buonasera, Charlotte Harper from the
5: Charlotte Harper Athletic'ten Miguel Amero'nun gördüğü kırmızı karta tepkiniz ne? Şaşırdınız mı? Bu kuralla ilgili bilginiz var mıydı? Ve futbolcularınızı bilgilendirmiş miydiniz bu yeni kuralla ilgili olarak?
4: Sì, era conoscenza. Abbiamo fatto anche delle riunioni in proposito.
5: Evet, bu kuraldan haberdardım ve bununla ilgili bir takım toplantılar düzenledik. Delegelerimizle bu zaman kullanımı ile ilgili yeni kurallar, kale vuruşları ile ilgili zaman kısıtlamaları, bütün bu konuları gözden geçirdik. Her şeyi izah ettik futbolculara.
4: La regola ci si adatta alle regole quindi è una cosa.
5: Hayır. Le regole bu yeni kural oyunun kurallarına uyum sağlarsınız.
4: Era una cosa normale.
5: Oyunun kurallarına saygı duymanız gerekir. Çok doğal tabii ki. Şaşırmadım.
11: Emin Çağlar, NTV. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Çeyrek finali belki belirlemiştiniz. Ki hatta gizli favori bile olduk. Premier Lig, La Liga, Bundesliga'da oynayan, Serie A'da oynayan oyuncularımız vardı. Kalecimiz Avrupa'nın hatta dünyanın en iyi 11'ine girerdi. Net bir forvetimiz yoktu ama. Baktığınızda bu durum eve dönerken iki maç sonunda 0 puanla bizi hangi gerçeklerle yüzleştiriyor?
4: Perché non l'ho convocato?
6: Come dice poi abbiamo preso 0 punti dopo.
4: Più facile è.
5: Evet, daha önce de dediğim gibi.
4: Insomma, dare la colpa a qualcuno o a qualcosa. Non è mio modo di pensare. Non abbiamo chiamato i giocatori.
5: Bir kişiyi gösterip de suçlayıp bütün sonucu ona bağlamak çok kolay. Ben en iyisine inandım. Ona göre futbolcuları seçtim. Tabii ki farklı beklentilerim vardı. Tabii ki knockout devresine kalabilmek istedim. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum elbette. Benim başta amacım tabii ki elde edemediğimiz olan bu aşamayı aşmaktı, geçmekti. Ama bu sonucu bir şekilde öyle veya böyle kabul etmek durumundayız.
6: Yani hocanın aslında... Bugün hani birilerini suçlamak çok kolay olur. Hiç kimseyi suçlamamıza gerek yok. Çünkü hani elimizden gelen her şeyi yapmasak anlarım. Hani en kolaya kaçabiliriz. Birilerini suçlayabiliriz. Ama tabii ki de bizim beklentilerimiz, özellikle benim kendi beklentim, tabii ki de grubu başarılı bir şekilde geçebilmekti. Ama maalesef iki maçta da gördünüz, olmayınca olmuyor. Yani kısacası buna bağlıyorum. Yani bundan daha fazla ne diyebileceğimi açıkçası bilmiyorum.
12: Mustafa Bey. Yüksel Yeni Şafak Spor, 62 şut, gol yok, 2 maç, puan yok. Bu tabloda bir yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir yanlış yaptığınızı düşünüyor musunuz? Öz eleştiri yapmak isteseniz ne söylersiniz?
4: Ma io credo... che tutti insieme abbiamo lavorato intensamente in questi giorni, abbiamo analizzato tutto, ma non in questi giorni, anche a Riva, anche precedentemente con il mio staff abbiamo lavorato.
5: Io credo che en iyisini yaptık. Her şeyi ortaya koyduğunuz zaman, teknik direktör olarak, bütün ekip olarak her şeyi ortaya koyduğunuzda futbolda pek çok heyecan ve mutluluk bulabilirsiniz ama aynı zamanda üzüntü de olabilir, hayat gibi. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmayabiliyor, adil olmuyor. Biz bu Dünya Kupası'na çok büyük beklentilerle geldik.
1: Radyo Gol.
13: Reklam.
14: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
6: Baba büyüksün!
5: Diyerek babasına sarılıyor.
7: Süvari'de Babalar Günü'ne özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
8: İyi akşam yapar.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
13: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
14: Akakçe.
15: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
16: Berk Sayar'la parantez, başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
17: Parantez başladı. Parantezden selamlar herkese. Parantezde Ömercan Özmen'le birlikte gündemi konuşacağız. Önce milli takım, sonrasında dört büyüklerin transfer gündemine bakıyor olacağız. Milli takım haliyle bizi üzdü ki buradaki gerginliğimiz devam ediyor birçoğumuzda. Yavaş yavaş geride bıraktığımızı varsayarak o milli takımı değerlendirdikten sonra biraz transfer gündemine de bakacağız. Zira transfer gündeminde de yoğun haberler geliyor. Galatasaray'da bir transfer havuzu oluşturulduğu haberi var ki bu haber bugünün haberi tamam belki ama günlerdir zaten Galatasaray'da bizler kamuoyu olarak, medya olarak bir transfer havuzu oluşturduk. Gelenler, gelme ihtimali olanlar, kalma ihtimali olanlar, gitme ihtimali olanlar. Bunlarla beraber aynı zamanda gitme ihtimali olanlar kısmına şöyle Sara deyip geniş bir parantezi açabiliriz. Sanchez deyip Yakup Çınar dün açıkladı Digi Futbol'daki yayınında. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'le yayındalardı. Ve mutlaka izleyin o yayını da. YouTube'da Digifutbol YouTube kanalında hem İrfan 25 hem Yakup Çınar, Muzaffer Can Bedir ve Aydın Cingöz'le birlikte gündemi değerlendirdiler. Çok geniş kapsamlı bir program oldu, onu söylemek lazım. Orada söyledi. Dün Sanchez gitmeye en yakın oyunculardan biri dedi. Hatta gitmeye en yakın oyuncu Sanchez dedi. Oradan bilgi verdi. Fenerbahçe tarafında Cengiz Ünder'in yeniden kampa katılacağı öne sürülüyor. Hazırlık kampında olacağı öne sürülüyor. İsmail Kartallı Fenerbahçe'de. Beşiktaş'tan dönen Cengiz'in böyle değerlendirileceği konuşuluyor. Fenerbahçe söz konusu olunca Ederson'lu, Livakovic'li, Mert Günoklu, işte Ertuğrul'u katarsınız. Genç bir kaleciyi daha katarsınız. Belki işin içerisine, ama hadi ona da bakma. İrfan Can Eğribayat hala bonservisi Fenerbahçe'de diyebiliyorum mesela. İrfan Can Eğribayat yer alıyor Fenerbahçe'nin kaleci havuzunda mesela. Tüm bu isimlerle hepsi de, örneğin Mert Günok dediğimde, Ederson dediğimde, Livakovic dediğimde, İrfan Can Eğribayat dediğimde, Ertuğrul dediğimde dahi bakın, hani 5. kaleci olarak yazarsınız belki ya da 4. kaleci olarak yazarsınız. Kimisi için bazı maçlardaki performansıyla öne çıkıyordur Ertuğrul. Düzeltiyorum, Tarık Çetin karıştırdım, o kadar çok kaleci olunca. Tarık Çetin dahi yani Fenerbahçe'de bu havuzun içerisinde ve bu beşlinin oynayamayacağı bir takım yok baktığınızda. Dört büyükleri hadi bir kenara koyalım. Ya ben almam takımıma, cılar başlar şimdi. Ederson dediğimde, Livakovic dediğimde, Mert dediğimde, ama Mert'in nereden geldiğini düşünün. İşte Livakovic'in, Ederson'un, İrfan Can'ın oradaki potansiyelini bir göz önüne getirin. Zor maçlarda Tarık'ın verdiği performansı hatırlayın. Fenerbahçe'de bu beş kalecilik havuz ne olacak? Nasıl girilecek sezona? Hangi kalecilerle başlanacak? Kimlerle yollar ayrılacak? O da merak konusu hakikaten. Aynı zamanda Fenerbahçe tarafında sadece bu konu değil, Semedo için kritik karar geldiği haberleri var ki Dünya Kupası sonrasında netleşeceğini çokça konuşuyorduk. Beşiktaş tarafında Milivojevic'ten bir haber bekleniyor. Onu söyleyelim. Tüm bunlarla Beşiktaş'ı, aynı zamanda galiba Trabzonspor'da da son hatırladığım, şimdi onu bir teyit edeyim, Otavio tarafında bir Trabzonspor'un girişiminin olabileceğine ilişkin bir haberi vardı. Trabzonspor camiasının, Trabzonspor tarafının. Onu da konuşuruz. Ndidi aynı şekilde. Ndidi'nin yerine düşünülen oyunculardan biri. Frendrup Beşiktaş tarafında da ön plana çıkan isimlerden. Yani transfer gündemi de kalabalık. Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Torreira'nın açıklamalarını nereye koymalı? Torreira'nın kalıp gitme konusunu nereye koymalı? Torreira'nın paylaşımlarını nereye koymalı? Nasıl okumalı her ikisini? Tüm bunları konuştuğumuz bir program olacak, ama önce milli takım. Ömercan hoş geldin, selamlar.
18: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
17: Şöyle bir özet yapmaya çalıştım ya da en azından öne çıkanları detaylandırmaya çalıştım. Sadece milli takıma değil tabii, milli takım özelinde çok bir şey konuşmadım. Dünden bu yana, hatta dinleyicilerimiz sabaha karşı yayınlarımızda, tekrarlarda, sabah yayınlarında ya da gece tekrarlarında çokça dinlediler ki çok konuştuk milli takımımızı. Konuşulacak çok şey var ama değiştirebileceğimiz bir şey mi konuşmakla? Hayır tabii ki, ama hala burada bir gerginliğimizin ülkece olduğunu ben görüyorum. Hala bugün pazar kahvaltısına davet edilen aileler arasında bu konunun, yani erkekler tarafında bu konunun konuşulduğunu, hala bir kıraathaneye girdiğinde, bir kahvehaneye girdiğinde, semt kültürünün devam ettiği yerlerde, bir çarşıda bu konunun dile getirildiğini duyuyoruz, görüyoruz ya da orada hissediyoruz. Sen milli takım gündemini nasıl değerlendirirsin?
18: Ya tabii ki diye senin sorayım. Dediğin gibi hala üzgünlüğümüz ve aslına bakarsan gerginliğimiz devam ediyor. Çünkü hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı. Yani aylar öncesinden, belki yıllar öncesinden hep hedef Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda farklı işler yapabilecek, daha iyi yerlere gelebilecek bir milli takımımız var dedik. Bunun üstüne bu hayal kırıklığı tabii ki bizleri bambaşka bir yere götürdü. Dün üzerinde, Paraguay maçı üzerinde tabii aslında Avustralya maçına benzer bir istatistik tablosu önümüzde yine. Ama başaramadık. Buradaki problemlerden bir tanesi ben şu olduğunu düşünüyorum. Yani Montella'nın çok inat ettiğini düşünüyorum aslında. O 2024'te belki buraya kadar gelirken başarılı olmuş o kurguda çok inatçı kaldığını düşünüyorum. Bazen de teknik adamlık refleks göstermektir. Olmayan bir şeyin üzerinde çok fazla inat etmek işte bu tür negatif sonuçlara götürebiliyor. Zaten grubumuzla ilgili konuşurken hep şunu söylemiştik. Yani 3 takımda aslında

0: aslında bizim üçüncü bölgede oynamamızı gerektiren, işte oradaki kilitleri çözmemizi gerektiren, iyi pres yaparak topu kapmamızı gerektiren, önde karşılamamızı gerektiren takımlardı. Milli takımımız evet tahmin ettiğimiz gibi ilk iki maçta üçüncü bölgede oynadı. Çok fazla topa sahip oldu. Çok fazla pas yaptı. Ama üretkenlik konusunda, o duvarları yıkma konusunda problemler yaşadı. Bunların birçok nedeni olabilir tabii teknik olarak. Bir diğer kısımda hep genelde soyut taraftan işte oyuncuların psikolojik durumu, oyuncuların saha içindeki reaksiyonunun zayıflığı, hoca ile ilgili, takımın içindeki lider dengeleriyle ilgili farklı şeyler söyledi. Ama tabii bunların hepsi bir arada çok kocaman bir neden topu oluşturdu milli takım için. Bu da bizim hepimizi üzdü. En genel anlamda bundan bahsedebiliriz. Ama şunu da düşünüyorum, şunu da düşündüm. İşte 2024'teki, Euro 2024'teki o iyi çıkışımız, takımımızın oynadığı maçlar, bunlar bizim önümüzde bir örnekti aslında. Ama orada birçok maçta şunu yaşadık aslında. Bizim takımımız biraz daha fazla geçiş oyunu oynadı. Yani biraz daha fazla kendi yarı sahasından çabuk çıkarak yetenekli ayakların topla iyi
1: Ömercan Özmen,
0: ilişkileriyle.
1: sesin biraz derinden geliyor.
0: Şimdi nasıl Berk?
1: Şimdi daha iyi. Evet, söz sende
0: Tamam,
1: tekrar.
0: süper. Yani o turnuvada da biraz daha dediğim gibi işte Avusturya maçını hatırlayalım. Evet kaybettik ama iyi oynadığımız Hollanda maçlarını hatırlayalım. Orada biraz daha böyle geçiş oyunu oynamıştık. Alanlar bulabilen bir yapımız vardı. İyi savunmaya başlamıştık. Ama buraya geldiğimizde futbolun başka bir tarafını oynamamız gerekti. Aslında bu başka tarafta iş yapacak ayaklarımız da vardı ama dediğim gibi bence Montella'nın çok inatçı oluşundan kaynaklı. Orada değişikliklerini, maç önü planlarını doğru yapmamasından kaynaklı çok büyük problemler yaşadık. Ben Montella'nın birçok performansında, milli takımın başına geldiğinden beri doğrularını sıkça övmüş, arkasında olmuş bir gazeteci, yorumcu, futbol severim. Ama bu iki maçta gördüğüm şey, bence bizim ülkemizde milyonların gördüğü şey, burada çok inatçılığı, bu formasyonun, işte bu tercihlerin yanlışlığı üzerine gidilmesi, sonrasında da maalesef hüsran oluyor. Yoksa kalite olarak baktığımız zaman, evet hiçbir zaman Kaf Dağı'nda görmememiz gerekiyor kendimizi. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir kez daha öğrenmiş olduk diyeyim. Ama kağıt üstüne baktığımız zaman çok yetenekli, çok Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynayan, önemli tecrübeler elde etmiş oyuncularımız var. Ama işte futbol çok da böyle olmuyor. Özellikle bu tür büyük turnuvalarda, Dünya Kupası gibi bir sahnede birlikte hareket edebilmek, doğru zamanda, doğru anlarda doğru hamleleri yapabilmek, güçlü kalabilmek, kondisyonu yüksek olabilmek çok daha önemli. Bize aslına bakarsan Paraguay ve Avustralya maçları bunları gösterdi. Gerçekten çok daha diri kaldılar. Çok daha doğru oyun oynadılar. Ellerindeki malzemeyle oynayabilecekleri en iyi oyunu oynadılar. Zaten Avustralya bu turnuvanın önemli takımlarında sık sık gelmiş. İşte akıllarda Tim Cahill gibi bir efsane bırakmış gol sevinciyle, attığı gollerle Dünya Kupası'nda. O yüzden maalesef ki erken bir veda bence bu kadro için. Sorumluları belli. Bunlardan hiçbir soru işareti yok. Bence turnuva sonrasında da belli aksiyonlar alınacak milli takım için diyeyim ilk etapta belki.
1: Tabii Montella'nın geleceğine ilişkin de biraz sorular geliyor dinleyicilerimizden. Onu görüyorum. Onu da konuşacağız elbet ama yani Montella'nın geleceğini konuşurken bir de Fransa ile İtalya ile Belçika ile rövanşlı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına denk gelen ayrı ayrı dönemlerde maçlarımızın olduğunu, Uluslar Ligi'nin olduğunu hatırlayalım. Onu da ben açık konuşayım. Kerem Aktürkoğlu dün verdiği röportajda daha önümüzde Uluslar Ligi var, önemli maçlarımız var, çok da mutsuzluğa gitmemek gerekiyor gibi bir açıklaması vardı Kerem Aktürkoğlu'nun. Oradan hatırladım. Normalde açıp da ya bu milli takım ne yapacak acaba 5 ay sonra diye merak edip, 4 ay sonra diye merak edip bakmam. Böyle bir durumda mesela 1-2 ay geçer, soğur. O zaman bir bakarım milli ara ne zaman, ne oluyor, ne bitiyor diye. Kerem sağ olsun, o hatırlattı bize bunları. Ama orada da çok da güzel şeyler kuramıyoruz herhalde kafamızda. Özellikle rakipleri de duyunca. Gerçi buna şöyle bir antitez geliştireyim kendi kendime, kendi görüşüme, kendi düşünceme Ömercan. Eğer öyle bir grupta olsak sanki daha da farklı bir oyunumuz olurdu. En azından daha keyif alarak ya da daha ya çabaladık elimizden geleni yaptık diyerek oynadığımız bir oyunumuz olurdu diye düşünüyorum. Çok mu klişe oldu bilmiyorum.
0: Yo aslında şöyle demek istediğim de oydu. Orada bizim

0: oynadığımız işte Euro 2024'te bahsetmek istediğim oraya dinleyicilerimizi götürürken bahsetmek istediğim oydu. Evet çok zorlu rakipler bahsettiğin Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz ama yani biraz daha belli net bir oyun oynayabilecek bir durumumuz var. Özellikle geçiş anlamında. Çünkü bizim takımımız biraz daha o hızlı çıkışları direkt yetenekli ayaklarla beraber driblingle, pasla o alanları kırarak arkadaki boşlukları değerlendirme konusunda iyi bir takım. Şimdi Kerem'den söyledin. Evet Kerem mesela NN'de böyle bir senaryoda en önde forma giydiğinde daha etkili performanslar verebilir. Çünkü alan ve zaman bulacak. O yüzden dediğin çok uçuk değil bence. Ama tabii ki çok zor karşılaşmalar. Kerem'in açıklamasına geldiğimizde de orada bir Uluslar Ligi maçları var. Aslına bakarsan hazırlık maçlarının yerine konmuş. Belli bir prestij maçları bunlar. Burada bir değişime gidecekse milli takım. Evet sancılı olacak kesinlikle. Belki zor zamanlar yaşayacağız. O kadar zor rakiplerle oynadığımızda belki mağlubiyetler alacağız. Ama bir değişim olacaksa o sancılı olacak ve olması gereken de o diye düşünüyorum. Çünkü Montella bu turnuvanın sonunda son 16'da elenseydi yine bu kadro içerisinden bence kabuk değişimi yaşatacaktı milli takıma. Çünkü hem yaş anlamında hem performans anlamında artık eskisi gibi olmayan birçok oyuncumuz var. Daha önce de konuşmuştuk turnuvadan önce. Ben hala bu fikirdeydim. Bu turnuva sonrasında o kabuk değişecekti. Artık Kenan, Arda, işte Ferdi, Meri, Mert gibi oyuncular biraz daha tecrübeli oyuncu kıvamında olacak. Tabii ki Hakan devam edebilir bilmiyorum ama performansına dayalı olarak daha çok işte Mert Güno, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, belki Samet Akaydın gibi oyuncular artık yavaş yavaş milli takım kabuğunun değişmesiyle beraber belki de dışarıda kalacaktı. Ben böyle olacağını düşünüyordum. Şimdi Montella'nın da gönderilmesi ve yerine yeni bir teknik adamla anlaşılması demek bu kabuk değişimini tetiklemek demek. Çok da bir problem olacağını düşünmüyorum dediğim gibi o Uluslar Ligi maçlarında. Çünkü bir evet prestij maçları var. Burada puan alıyorsunuz, avantaj elde ediyorsunuz ama sonuçta bir hazırlık durumu söz konusu. O yüzden bu kabuğu değiştirirken bu kadar kaliteli takımlarla oynamak da kötü bir fikir gibi gelmiyor kulağa. Tabii bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Montella gitmeli mi kalmalı mı bunların hepsini konuşacağız. Yetkililer de konuşacak. Ama bu kadar başarısız bir turnuvadan sonra aslında benim gibi ılımlı bir yorumcu, benim gibi ılımlı bir gazeteci dahi net şekilde ben Montella'nın görevine son verilmesini öyle çok da şaşırarak karşılamam, çok da yanlış bulmam açıkçası belki.
1: Yetkililerin tabii bizden de önce konuşması önemli olan. Ben transfer gündemine geçeceğim. Transfer gündemini konuşacağız Ömercan Özmen ama şöyle bir reklamımı kontrol ediyorum. 2 dakikalık reklamımız var, 3 dakikalık aşağı yukarı. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edelim.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
3: Reklam. Türkiye'nin...
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: Bambaşka yere taşır Toyota. ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Bankam, bank, kartıma bin.
5: Reklam bitti.
6: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında Ömercan Özmen'le birlikteyim. Ben Berk Sayar. Paranteze 0212 273 10'dan mesajlarınızla bize eşlik edebilirsiniz diyelim. Ve Ömercan, şunu soracağım. Fenerbahçe tarafında kaleci yoğunluğuyla başlayalım isterim. 5 kaleci saydım girişte de, hatırlarsın. Yani burada İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ederson, Mert Günok, işte Ertuğrul'la karıştırdım ilk başta ama Tarık Çetin dedim. Sonrasında yani Tarık'ın mesela Anadolu kulüplerinde oynamayacağı takım yok derim Süper Lig'de. Mert Günok Beşiktaş'tan geldi. 3 büyükleri, 4 büyükleri dahi konuşursun belki rotasyon açısından. Ederson, Livakovic kaliteleri ortada ama ne kadar tutundular Fenerbahçe'de, ne kadar tutunabilecekler onu konuşacağız, onu göreceğiz. İrfan Can Eğribayat zira Göztepe'den geldi diyorsun. Diğer tarafta İrfan Can'ın tek talibi Fenerbahçe'de değildi. Sadece orada bir disiplinle ilgili problemi vardı. Ama Fenerbahçe'de kaleci havuzu bir hayli geniş.
1: Evet, çok fazla kaleci oldu. Senin de dediğin gibi 4-5 tane birçok takımda forma giyecek kaleci var Fenerbahçe adına. Ki Livakovic'in de şu anda turnuva performansı çok kötü değil. Yani Hırvatistan kalesinde izlediğim Livakovic kötü bir Livakovic de değil. Zaten kalitesi ortada bir kaleciydi, ancak mental olarak bence Fenerbahçe'de çok zorlandı. Ederson zaten dünyaca kendini kanıtlamış bir kaleci. O çok talihsiz anlar yaşadı. Çok iyi bir sezon geçirmedi Fenerbahçe'de. Kalacak mı, gidecek mi, devam edecek mi? Ama sonuçta o rotasyon içerisine İrfan Can Eğribayat'tan bahsettin. Tahmin ediyorum ki onunla yollar ayrılacaktır Fenerbahçe'de. Zaten Gençler Birliği ile de adı alınıyor. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak sözlü olarak temas ettiklerini, oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı. Ama tabii Fenerbahçe'nin orada İrfan Can'dan beklentisi ne olur maddi olarak, ona bakmak lazım. Ama ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Senin de dediğin gibi Tarık Çetin birçok Anadolu kulübünde kaleyi rahatlıkla teslim edebileceğiniz çok tecrübeli bir kaleci. Yani 29 yaşında Fenerbahçe'de üstüne görev düştüğünde o yüksek strese, baskıya, az oynamasına rağmen önemli işler yapmış bir kaleci. Kariyeri zaten Türkiye için ortada. Senin de dediğin gibi açıkçası şu an bir takım kuruyor olsam ve mücadele edecek olsam ligimizde, bir Anadolu kulübü olsam, kesinlikle tercih edeceğim kalecilerden bir tanesi. Burada çözüme kavuşturulması gereken bir yoğunluk var. Yani Ederson, Tarık Çekittin, Mert Günok, Livakovic, İrfan Can Eğribayat, hem iyi kaleci yoğunluğu var, hem aslına bakarsan üstünde mental form durumu olarak soru işaretleri olan kaleciler var. Yani bence kimse şuna da ses çıkartmaz. Ya ben bu kalecilerin hiçbirini kullanmayacağım, kaleci transfer edeceğim diye bir gündem oluşursa, bu kalecilerden en az işte elinde bir tane yedek kaleci barındırıp diğerlerini satma konusunda da bir karar çıkarsa Fenerbahçe'de, bence hiçbir futbol sever, hiçbir tarafta ya ne oluyoruz bu kadar kaleci satılıyor mu soru işaretine de gelmez. Öyle bir havuz, garip bir havuz. Orada işi bence inceleyip sık dokumak lazım. Ederson kararını doğru vermek lazım. Ya burada ben iki tane birinci kaleci görüyorum aslında. Bir tane Ederson, diğeri de Livakovic. Bu iki kaleciyle ilgili süreç nasıl işleyecek? Kritik olan o. Yani bu ikisinden biri bence mutlaka gidecektir. Çünkü bu iki oyuncuyu da yedek bırakmak biraz zor olacak Fenerbahçe'de. Ve kalmak da istemezler diye düşünüyorum. Mert Günok'a geldiğimizde de tabii ki çok iyi performanslar vermedi. Yani Fenerbahçe'de artık bir yedek kaleciydi. Onun öncesinde Beşiktaş'taki son sezonu bence kötüydü. 37 yaşına gelmiş bir kaleci ama ligimizden yine talipleri olacaktır. Mert Günok bunları nasıl değerlendirecek, onlara bakması lazım. Veya Fenerbahçe belki de onu ikinci, üçüncü kaleci olarak işte takım bağları, işte soyunma odası, oradaki tecrübe, kaliteli bir ihtiyacımız olduğunda, kaliteli bir acil durum eldiveni gibi kullanmak isterse o da kadroda bulunabilir. Ama açıkçası benim düşüncem şu: muhtemelen Ederson dışındaki birçok kaleciyle yolların ayrılacak Fenerbahçe. Oradan bir ikinci kaleci çıkartacak. Onu kadroda tutacaktır diye düşünüyorum. Ederson'la ilgili de tabii ki oyuncunun isteği de biraz burada önemli. Çünkü onunla ilgili de birçok haber çıkmıştı. Yani gitmek isteyebilir, şurada talipleri var. Kendisi artık burada kalmak istemiyor gibi. Oradaki duruma da bakmak lazım ama zor bir rotasyon, evet, var Fenerbahçe'nin.
0: Diğer tarafta Greenwood, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la da, Aziz Yıldırım döneminde de anılan bir isim oldu. Dün özellikle Digifutbol, belki zamanımız olursa çok oradan bahsettim çünkü. Galatasaray kısmını konuşmayıp Galatasaray tarafını biraz konuşup Yakup Şınar ve Aydın Cingöz'ün o değerlendirmesine de gideriz. Aydın Cingöz sordu, Yakup Şınar yanıtladı ki orada Greenwood'a dahi değindiği noktalar vardı Yakup Şınar'ın. Yani Greenwood'la ilgili de haberleri vardı Fenerbahçe tarafında dahi. Icardi'ye, Torreira'ya, işte Sanchez'e birçok isme ilişkin haberleri vardı Yakup Şınar'ın. Oraya da gideriz ama şimdi Fenerbahçe'de dün o yayından duyduk ve öğrendik ki Greenwood için Oğuz Çetin takipte ve aynı zamanda yarın öbür gün, aynı zamanda bunu İrfan 25 ile tekrarlıyor. Yarın öbür gün Greenwood için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında bir iletişim olabilir. Madem bir kapora verildi, madem bir girişim oldu, bunu değerlendirelim şeklinde. Böyle bir girişim olabilir. Böyle haberler geliyor, böyle haberler alıyoruz. Ama tabii 50 milyon euroluk da bir çıkış maddesi var.
1: Çok pahalı bir oyuncu ama bence çok da kaliteli bir oyuncu. Aslında kariyerinde zor zamanlarda geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asist lig 1'de ve 8 Şampiyonlar Ligi maçı 3 gol 1 asist. Çok iyi rakamlar bunlar. Oyuncu Manchester United'dan altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Sonrasında işte yaşadığı bazı adli durumlar, bazı zorlu durumlar sonrasında Getafe kiralığı, sonrasında tekrar Manchester United'dan Marsilya ve Marsilya'da tekrar kendine bulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çift ayaklı, gol konusunda, özellikle şut gücü konusunda çok inanılmaz bir bence vurucu güç. Fenerbahçe Greenwood'u kadrosuna katarsa çok büyük bir iş yapmış olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi oyuncunun en büyük avantajlarından bir tanesi en altta, en alt mental seviyeden tekrardan kendisini Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi yapma şansını yakalamış. Çok iyi performanslar vermiş bir oyuncu. Neredeyse 50 milyon euroda bir değerden bahsettik daha demin. Bunları yakalamak kolay değil. Fenerbahçe kadrosunda ön tarafta nereye koyarsanız koyun çok önemli performans vereceğini düşünüyorum. Oradaki süreçte Hakan Safi oyuncuyla durumu bir yere getirdiyse bence Fenerbahçe için ortak hareket ederek bu oyuncunun kazanılması ihtimali yüksekse kesinlikle hareket edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü her zaman bu tip fırsatlar gelmiyor. 2001 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 24 yaşında ve hala bence piyasası çok yüksek. Fenerbahçe'de bir sezon, iki sezon iyi futbol oynadığında belki de aldığın paralara satabileceğin bir oyuncu. Tabii ki burada Avrupa'da mücadele etmek de çok kritik olacak Fenerbahçe için ama hem kasa olarak düşündüğümüzde hem de Greenwood'un saha içerisinde verdiğiniz parayı size karşılığını sağlayabilme ihtimali, sonrasında Greenwood'un tekrar kasa kolaylığıyla kasayı iyi şekilde etkileyerek gitme ihtimali, ben bu transferi açıkçası çok olumlu görüyorum. Fenerbahçe adına gerçekleşirse bu sezon önemli damga vuracak isimlerden birisi olabilir diye düşünüyorum Greenwood adına.
0: Fenerbahçe'de söz konusu santrfor kısmı olduğunda Vedat Muriç'i konuştuk. 3 yıllık sözleşmesini konuşuyoruz ve Jirasi çokça konuşulmuştu ama Jirasi tarafında da anladığım kadarıyla beni hocayla görüştürün, ben buradaki sistemi görmek istiyorum gibi bir talep var. Ve Aykut Kocaman'la görüştüğü haberleri var. Yani açıkçası Aykut Kocaman'dan son anda vazgeçilmesi Jirasi transferini etkilemiş mi diye soracak olursan evet öyle olmuş diyebilirim aldığım haberlerle beraber. Ama gördüğümüz haberlerle, kulağımıza gelenlerle beraber. Ama şimdi medya buradan istifade edip zaten ismi anılan Charlotte'u İsmail Kartal'la bağdaştırıyor mu onu bilmem ama bugün şöyle haber, dün düzeltiyorum, dün şöyle haberler okuduk, İsmail Kartal'ın tercihi Charlotte gibi haberler okuduk. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin santrfor gündemini?
1: Böyle öncelikle Vedat Muriç'ten başlayabiliriz. 3 evet. Yıllık bir sözleşme ve 32 yaşında bir oyuncu, artık kariyerinin son dönemini Fenerbahçe'de oynayacağını gösteren bir sözleşme. Zaten burayı seviyor, Türkiye'yi seviyor, Fenerbahçe'yi seviyor Muriç. Son sezonu da gayet parlak bir performans verdi. İyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'den sonraki işte Lazio, Mallorca o taraftaki tecrübeleri çok da değerli oldu Vedat Muriç için. Yani şöyle de düşünmek lazım. Aslında Giresunspor, Gençler Birliği, Çaykur Rize, yani bu ligin hem altlarında oynamış hem Fenerbahçe gibi tepesine mücadele eden takımda oynamış. Sonrasında bir de Avrupa'da hem İtalya'da hem İspanya'da oynamış. Yani çok deneyimli, bence çok donanımlı ve önemli bir golcü transferi yaptı Fenerbahçe. Buradaki süreçte şu önemli. Charlotte'dan bahsettik. Charlotte geldiği zaman birinci santrafor olacak. Muriç transfer edilirken mutlaka bu rotasyon durumu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu bunları bilerek artık son dönemini Fenerbahçe'ye vererek gelmiş olması gerekiyor. Çünkü birinci forvet transferinden sonra genellikle bir rotasyon forveti olacağını tahmin ediyorum. Eğer İsmail Kartal orada bir ikili santrafor durumu yapmayacaksa, ama bu dengeler de önemli. Charlotte'a döndüğümüzde çok fazla ülkemiz için konuştuğumuz oyunculardan bir tanesi. Çünkü burada çok iyi işler yapmış. Burada önemli izler bırak bir golcü Alexander Charlotte. Milli takımda da en son performansını izleme şansı bulduk. Yani Haaland'ın en önde olduğu, onun biraz daha aslına bakarsan sağ tarafa devrilerek orada topları sırtı dönük karşılayıp işte içeri kat ettiği, servisler yaptığı bir rolde izliyoruz. Charlotte bu rollere uyum sağlayabilen bir oyuncu. Bence futbol aklı ve golcü aklı çok üst düzey. Aynı zamanda hem havadan hem sol ayakla çok net vuruşları olan bence kaliteli bir golcü. Zaten bunları oynadığı kulüplerden de görebiliyoruz. İyi performanslar veren bir oyuncu. Fenerbahçe o rotasyonu Charlotte Muriç yapabilirse bence iki benzer profilde, yani fiziksel olarak benzer profilde iki tane çok önemli golcü transfer etmiş olacak. Yani Charlotte'un ceza sahasına getiren topları bitirmesi, sırtı dönük servis yapabilmesi ve aslına bakarsan açık alanlarda da o cüssesine rağmen önemli bir koşu kalitesi olması çok önemli. Yedek kulübesine dönüyorsunuz, ihtimal olarak konuşuyorum. Vedat Muriç aynılarını yapabilecek kalitede bir oyuncu bence. Tamam, Charlotte biraz daha üst düzey bir oyuncu ama yokluğunda orada bence o yokluğu hissettirmeyecek bir oyuncu. Ki Muriç'te şöyle de bir artı var. Dediğimiz gibi yürekten de Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi seven bir oyuncu olduğu için oradaki denge mental olarak sahada forma şansı bulduğunda yukarı doğru taşıyacaktır Fenerbahçe'yi. Benim tahminim bu. O yüzden Charlotte-Muriç ikilisi benim kafamda Fenerbahçe'nin oynayacağı oyuna da bağlı olarak gayet mantıklı görünüyor. Buna Greenwood ihtimalini eklediğinde, işte dedim ya, o sırtı dönükte servis yapabilen oyunculardan bahsediyoruz, yüksek topları alabilen oyunculardan bahsediyoruz. Aynı zamanda vurucu gücü olan golcü oyunculardan bahsediyoruz. Bunu Greenwood'la da birleştirdiğinizde ortaya çok farklı bir tehlikeli ön hat çıkabilir diye şu an kafamda seninle konuşurken net şekilde canlandırdım. Çünkü o servis becerileri bu tip oyuncuları da besleyecektir belki. O yüzden eğer Charlotte ihtimali de varsa bu iki oyuncu çok tehlikeli olacaktır ligimiz için.
0: Trabzonspor için neler söylersin? Oraya geçeyim.
1: Açıkçası Trabzon...
0: Hızlı başladılar onlar çünkü bu süreci.
1: Evet, o da benim çok hoşuma gitti aslına bakarsan. Yani aslında yıllardır bahsettiğimiz işte planlamaları hızlı yapmak, transfer sezonlarında eksikleri hızlı şekilde kapatıp bu oyuncuların hepsinin adaptasyonunu hızlandırmak, transfer edilen oyuncuların.
0: Ben açık konuşayım. Sesim biraz derinden gelmiş olabilir bu arada. Şimdi daha net geliyor olması gerekiyor. Ben açık konuşayım. Trabzonspor gündemini konuşurken, transfer gündemine bakarken Fenerbahçe tarafını değerlendirmek istiyorum. Şöyle, az önce orayı konuştuk ya. Fenerbahçe'den olması gereken, görmemiz gerekeni Trabzonspor'dan görüyoruz bu transfer döneminde. Ama Fenerbahçe bunu hep yapıyor. Yani sezon başında da seçime giderek lige odaklanması gereken ve şampiyonluğa odaklanması gereken bir Fenerbahçe seçime giderek bunu göstermişti. Bunu burada söyleyip Trabzonspor tarafını böyle şimdi göğe çıkarıyormuş gibi olduk. Tamam, doğruya doğru deyip olmak da gerekir bazen, bunu da konuşmak gerekir. Ama şunu söyleyeyim, şu geldi aklıma bunu da konuşuyorken. Trabzonspor'un forma tanıtımına değinmek istiyorum Trabzon demişken. Olmamış abi. Yani o bazı değerlerle kavga etmektir. 7 kupamız var. Bir kupamız da farklı bir kulübün müzesinde vesaire. Orada bir terör örgütünün kumpası olduğu Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine girip o olayları araştırdığında önündeki dokümanlarla ispatlayabildiğin, önüne çıkan, verilmiş bir kararı olan bir konuyken, bir kumpas olduğu, 3 Temmuz sürecinin bir kumpas olduğu bir kararken, artık bu Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince de ispatlanmış bir kararken, sen burada tutup da işte bir kupamız daha var, o da başka bir takımın müzesinde vesaire deyip oraları kaşıyamaz. Trabzonspor biraz oraları kaşımak, biraz Fenerbahçe'yi oynamak, biraz yeni yönetim oynamak istiyor. Açıkçası Fenerbahçe'de yeni yönetim de bu tarz durumlarda nasıl cevaplar verecek onu da merak ettirdi bana. Ama merak ettirmekle beraber bu bir aynı şekilde, hani dedik ya kumpas diye, bu bir iletişim anlamında Fenerbahçe'yi bir yere çekme stratejisi olabilir, onu söyleyelim. Çünkü iki gün öncesinde de olayları iyi okumak gerekiyor. Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği konusunda Ertuğrul Doğan'ı yıkmaya, orada liderliğini almaya çalıştığına ilişkin kulis haberleri vardı. İddiaydı bunlar ama vardı. Bundan sonra böyle şeyler görmek, o da biraz açıkçası Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki bu gerilimi tırmandırmaya çalışmak gibi okutuyor olayı. Bilmiyorum nereden okumak gerekiyor, bilmiyorum nereden bakmak gerekiyor ama bir gazeteci olarak olayları böyle yapboz halinde belki de çok güzel bir araya getirmişimdir. Belki de o yapbozu işin içinden çıkılmaz hale getirmişimdir. Çok yanlış yerden bağlamışımdır. Bilmiyorum ama çok yanlış şeyler. Onu da söylemek lazım. Konuyu dağıtmayayım. Trabzonspor söz konusu olduğunda detaylar sende.
1: Evet, yani Trabzonspor evet. Transfer hareketliliğine erken başladı. Oradaki planlamayı erken yaptı. Yani aslında erken de dememek lazım. Olması gerektiği gibi yıllardır takımlarımızdan beklediğimiz o planlama içerisinde devam ediyor. Bence bu çok kritik çünkü iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor. Eksikleri net şekilde belli olan bir takım haline geldi. Devre arası transfer dönemini de iyi geçirmedi. Belki orayı iyi geçirse daha yukarılara hedefleyebilecek bir takımdı. Ve tüm bunlara baktığımızda bizim eksiklerimiz şunlar, şuralara transfer yapmalıyız. İsimlerle görüşülmüş ve çok hızlı hareket edilmiş. Yani kaç oyuncu açıkladı Trabzonspor bak? Yanılmıyorsam 3, Saviola var. Saviolo, özür diliyorum. Malinovski var. Bir oyuncu daha açıklamışlardı yanılmıyorsam. Yani buradaki hız Cabral'dı, evet, şimdi tekrardan teyit ettim. Yani buradaki bu hız durumu aslına bakarsan geçmişten gelen sistemin düzenli ilerlemesiyle ilgili. Biz çok hızlı hareket ediyorlar diyoruz ama arkada zaten sezon devam ederken, sezon içerisinde bu planlamalar yapılıyor. Oradaki eksiklere oyuncularla görüşülüyor, bunlar olabilir diyor, oyuncu profilleri çıkarılıyor. Bu çok önemli bir durum ve birçok insanla sohbet ettiğim birçok arkadaşım, gazeteci dostlarım şunu söyleyebiliyor Trabzonspor'la ilgili. Yani bu sene çok iyilerdi, geçtiğimiz sezon için konuşuyorum. Geçtiğimiz sezon çok iyilerdi. Şimdi gelecek sezonda önemli eklemeler, önemli bir sistem içerisine gidiyorlar ve yukarıya oynayabiliyorlar. Yani Trabzonspor

0: ve geçtiğimiz sezonki performans. O yüzden Trabzonspor için çok kritik bir sezonun geldiğini düşünüyorum. Eklemeleriyle beraber yeni sezonda Fatih Tekke'nin o oyunu, açlığı, takımın içerisindeki gücüyle beraber yukarılara oynayacağını düşünüyorum açıkçası ben de Trabzonspor'un.
1: Peki Beşiktaş tarafına döndüm. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun son dönemde transfer haberleriyle beraber? Orada da Vlahovic ön plana çıkan isimlerden biri. Ndidi'nin yerine Frendrup düşünülüyor haberleri var. Nasıl değerlendiriyorsun orta alan için? Tabii bunun yanında Pavlidis de Vlahovic gibi konuşulan bir isim. Bir süredir konuşuluyor Pavlidis. Hatta bir eklentim olsun. Beşiktaş'ta yine aynı şekilde sol bek transferi için Otara çokça konuştuk. Çok da detaylandırdık, hatırla lütfen. O da Monaco'dan konuşulan isimlerden biri. Orayı da değerlendirdikten sonra Galatasaray gündemini çok kısa değerlendireceğiz. Yakup Çınar'ın açıklamalarına geçeceğiz. Değerlendirmelerine, haberlerine geçeceğiz.
0: Tabii Beşiktaş için yine her sezon olduğu gibi söyleyeceğim belli kritik bir süreç başlıyor. Kritik bir yapılanma başlayacak Vincenzo Italiano ile beraber. Artık Beşiktaş bu mevcut kadrosunun içerisinde ki hem tırnak içerisinde söylüyorum çürük elmaları hem de oraya yapacağı eklemeleri çok iyi değerlendirmek zorunda. Ve aynı Trabzonspor gibi hızlı olmak zorunda. Yani Pavlidis ismi birçok haber çıkıyor. Portekiz basınında 40 milyon eurolar konuşuluyor. Ne kadar kolay bir transfer olabilir veya nasıl ikna edilebilir bilmiyorum. Tabii Vlahovic de yine Italiano kaynaklı bir transfer bağlantısı kurularak söylenen isimlerden biri. Bir forvete ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Kesinlikle var. Evet, o bence donanımlı bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Gelecekte de iyi işler yapabilecek bir oyuncu ama orada net bir santrfor Beşiktaş'ın arayışı çok doğal. Hem Vlahovic hem Pavlidis bu iki oyuncu da transfer anlamında zor olacak ama Beşiktaş'ın oraya bir ekleme yapması gerekiyor kaliteli anlamda. Evet. Şöyle bir Gökhan Sazdağ'la da yolların ayrılması bekleniyor gibi birçok hem duyum hem de birçok gazetede haberler var. Ondan da bahsetmek lazım. Yani kadro içerisindeki o dengeleri iyi ayarlaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Geçmişten gelen oyuncuların satışıyla ilgili getireceği gelir Pavlidis'lere, Vlahovic'lere nasıl bir para vereceğini de biraz bize gösterecek diyebiliriz belki.
1: Peki Galatasaray'da sence Icardi kısmında neler yaşanıyor? Icardi kalmalı mı? Ya da alternatifi John Duran da çok konuşuluyor. John Duran'a mı gidilmeli? Onu sorayım. Bu arada babalar gününü kutlayalım. Onu es geçtik.
0: Evet,
1: tüm babalarımızın babalar gününü kutlayalım. Aynı zamanda bu dünyadan göçen, iz bırakarak yine güzellikleriyle hatırlanarak göçen tüm emektar, tüm çocukları için çabalayan babalara da rahmet dileyelim. Çünkü böyle günler bir tarafta kutlanırken diğer tarafta da bazılarımıza böyle küçük hatıralar bırakır ve tebessümle anmak önemli olandır orayı. Aynı zamanda Sinan Vardar da çok güzel bir mesaj atmış. Sinan abi Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden, aynı zamanda Jolly Tour Onursal Başkanı Sinan Vardar. Bugün sabah saatlerinde çok güzel bir mesaj da, böyle toplu mesaj anladığım kadarıyla, ama babalarımızın yüzündeki o tebessümü görmek dünyalara bedel. Bu babalar gününde birlikte gezin, keşfedin, deneyimleyin diyor. Babalar gününüz kutlu olsun diyor Sinan Vardar. Kendi yaptığı bu görselle beraber yazısında da buna değinmiş. Sinan abiye de selamlar. Aynı zamanda Türk futbolunun, Sinan abiyle beraber Türk futbolunun tüm duayenlerinin de, tüm babalarının da babalar günü kutlu olsun diyelim. Ömercan Özmen.
0: Evet, öyle. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Allah'tan rahmet dileyelim kaybettiğimiz değerli babalarımız için de.
1: Amin.
0: Buradan da anmış olalım onları belki.
1: Evet.
0: Icardi konusunda
1: dedim ve tabii bitiriyorum onunla beraber. Evet.
0: Tabii. Icardi konusunda şöyle düşünüyorum. Çok uzun zamandır fikrim aynı. Icardi ile artık o bitmiş bir hikaye Galatasaray arasındaki. Çok önemli izler bırakmış bir oyuncu. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Bence artık kontratı bitecek ve yenilenmeyecek bence. Ve biz birkaç söylenen şeyde, dış basına da bakarak konuştuğumuzda, daha demin Portekiz basınından bahsettik. Orada da Benfica'nın ilgisinin olabileceği konuşuluyor açıkçası Icardi için. Bence Icardi kariyerinin bu bölümünde Galatasaray'dan ayrılacaktır ve oralara doğru, farklı liglere doğru bir yolculuk yapabilme ihtimali yüksek görünüyor. İşte Pavlidis'ten bahsettik. İşte onların Benfica'nın da Icardi ile ilgilendiğinden bahsettik. Burada birçok domino taşı olacaktır transfer döneminin ilerleyen süreçlerinde. Şimdi Dünya Kupası'ndan dolayı pek fazla bunlar

0: belki arkada kalıyor ama Galatasaray için de farklı ihtimaller çıkabilir. Tabii son 4 senenin şampiyonundan bahsediyoruz. Onları için transfer dönemlerinde uzun uzun da konuştuk Galatasaray'ı. Kritik noktalar var. İşte Torreira'nın ayrılığı. Oraya tekrardan Torreira gibi uzun yıllar götürebilecek önemli bir oyuncuyla kapatma durumu olması gerekiyor. Bir yandan Türk genç oyuncu arayışları devam ediyor. Emirhan İlkan yanılmıyorsam konuşulan isimlerden bir tanesiydi Galatasaray adına. Çok bence uzun ve keyifli bir transfer dönemi geçireceğiz bütün takımlarımız adına. Galatasaray da burada merkezde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem o 5. şampiyonluğu istiyorlar hem zaten 4 şampiyonluk almış bir kurgu var. İşte Sanchez'den bahsediyoruz, gidecek mi kalacak mı? Abdülkerim'in performansının düşmesinden bahsediyoruz. İlerleyen günlerde bunları daha detaylı konuşuruz. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey doğru futbol aklıyla oraları tekrardan güçlü oyuncularla yenilemek olacaktır.
1: Peki Ömercan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son bölümde.
0: Ben de çok teşekkür ederim Berk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Haberleşmek üzere. Sağ ol. Ankara'ya selamlar. VTR Spor'dan gazeteci yazar Ömercan Özmen sevgili kardeşim, ki onun için hep şunu da söylerim, adını yeni yeni duyduğumuz yorumculardan, ki radyo gol frekanslarında çokça yayınlarımız oluyor. Türk futbolu, Türk futbol medyası, spor medyası iyi bir yorumcu, iyi bir gazeteci kazanıyor, öyle söyleyeyim. O şekilde bağlantıyı da noktalayayım. 0212 273 10'dan gelen mesajlarınız, sorularınız, onları da aralarda sıkıştırarak sormaya çalıştım. Teşekkür edeyim her birinize ilginiz için. Bu arada Galatasaray'da dahası ne? Konuştuk ama kısa konuştuk. Yakup Çınar Aydın Cingöz'ün sorularını yanıtladı. Çok kısa bir bölümü sizler için hazırladım. Aydın Cingöz'ün sorduğu, Yakup Çınar'ın cevapladığı o bölümü sizlerle paylaşıyorum. Öyle bitiriyorum programın bu bölümünü. Az sonra saatler 13.05 civarını gösterdiğinde Baran Çırpın ve Uğurcan Uzundurukan sizlerle birlikte Amerika Rüyası'nda olacak. Dünya futbolu gündemi orada devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Mini maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm, birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diye biliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet Aydın, şöyle söyleyeyim, yayın başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce.
3: Ha eyvallah, doğru söylüyorsun. Sen yapın
2: da,
3: evet.
2: Evet, Muzaffer de orada, selamlar.
4: Selamlar abi.
2: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Hı hı. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
3: Ama yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
2: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro, bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet Icardi'yle görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
3: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Tamam. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
2: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2. Transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3. Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferleri başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanı mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim, geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafının aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü. Ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasir El Halifi ki ülkemizde de Beyin Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi. Daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
3: Orta sahada son durum ne?
2: Orta sahada şöyle Galatasaray orta sahaya...
3: Bu Torreira, özür dilerim, bu Torreira gidiyor mu Yakup?
2: Gitmiyor abi, gitmiyor. Bir de Torreira'ya Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
3: Ya da biraz gerçekten... kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
2: O da olabilir. O da olabilir yani.
3: İki gün önce de şey demiş. Icardi ile bir fotoğraf atmış. Kalıyor yazmış.
2: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın, Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerini bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyorduk. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turan. Yine üst seviyede bir oyuncu.
4: Ben Sayar'la parantez sona erdi.
5: Reklam.
6: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
7: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: Euroace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşam yapar.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Vallahi nereden başlayalım diye düşündük.
1: Sen başlayacağın yeri biliyorum ama öncesinde Radyo Gol adına özür diliyorum. Programın adını yanlış girmişler. Amerika rüyası değil, Amerika kabusu olacaktı artık bu saatten sonra bu program. Oradan başlayabiliriz.
0: Vallahi güzel bir seri yapalım diye girdik. Ama neyse, şimdi döneriz ona. Döneriz. Ben bugüne başka bir şeyle başlamak istiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi bugün 21 Haziran 2026 Babalar Günü. Bütün babaların Babalar Günü. Çok fazla baba derim. Babalar Günü kutlu olsun.
1: Kutlarız. Babalar Gününüz kutlu olsun.
0: Bizimkiler de dinliyorlarsa sağ olsunlar.
1: Baba, sabah kahvaltıdaydık. Ben kutlamıyorum.
2: İçinde tüm oyunlarım kurtlar
0: bir çalsın. Olsun.
1: Bu arada Türk futbolunun babası da az önce Fatih hocamız da açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüş.
0: Küçük bir hediye
1: onu
0: vermiş.
1: Da konuşuruz birazdan.
0: Ya şöyle diyelim, biz bu tabii şimdi programı yaparken, programa başlarken hani bir rüyamız vardı. İşte 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Fırsat bu fırsat, bir Dünya Kupası üzerine içerik yapalım dedik. Bizim çocuklar iyi oynar, bir şeyler yaparlar diye düşündük. Artık durumu biliyorsunuz. Buradan sonra daha farklı konulardan devam edeceğiz. Yine Dünya Kupası ama içinde bizim çocukları barındırmayan şekliyle.
1: Ya bizim çocuklar, geçen programda söylediğim, içime çok sinmeyen bir altı boş bir takım tanımlaması benim için. Filenin Sultanları, 12 Dev Adam gibi başarıyla yerleşmemiş sloganlar. Önce bir altını doldurup sonra aslında slogan bulmak daha iyi böyle şeyler için. Çünkü yani şu an böyle bir şeyle, böyle bir gazla ve sloganla başladığın zaman, bu takımları üstüne yüklediğin zaman başarı gelmeyince de linci daha büyük oluyor doğal olarak. Beklentiler çok yükseliyor. Şu anda da biraz onun hayal kırıklığı, öfkesi var ülkenin üzerinde. Söylenecek çok bir şey yok. Hatta ben yayından önce şey gibi düşündüm. Hani bir teknoloji var mı bilmiyorum. Geçen haftanın yayınını bant koyalım. Avustralya yerine Paraguay geçsin o takımın adı. Aynı yayını yap kullanabilirdik. Tıpatıp kopya iki maç. Çok üzücü bir eleniş hikayesi oldu.
0: Kesinlikle. Yani bunu yapabilirdik ama bilmiyorum. Geçen hafta geçen hafta daha sinirliydik aslında. Yani çünkü hiç beklenmedik bir şey olmuştu. Bu hafta yine aynı şey yaşayınca ben şey oldum. Tamam abi, laftan anlamayana ne diyeceksin gibi.
1: Abi o biraz evet. Bir de şey gibi, yani geçen hafta şimdi yeniliyorsun. Hala elenmedin. Turnuva devam ediyor ama bu takımdan da bu şekilde bir şey olmayacağını görüyorsun ya. Onun siniri daha yüksek oluyor. Bu da tasdiklenince, ikinci maç elenince artık o turnuvanın bitişi rahatlığıyla aynı sinir olmuyor. Tabii biraz daha rahat bir sinir veya hayal kırıklığı oluyor. İlk hafta daha kötüydü dediğin gibi.
0: Çünkü abi beklentim vardı.
1: Evet, beklenti de sıfırlanınca biraz daha salmışlık oluyor diyelim hepimizde.
0: Bu şey çok ilginç ama hani dediğin gibi büyük bir gazla girildi. Bizim çocuklar falan bayağı altı dolu olmayan bir reklam kampanyaları, bir pohpohlamalarla girildi bu işin içine. Ve yani elenmemiş olsak, bu gruptan çıkıyor olsak çok başka bir senaryo konuşulacaktı ya. Yani bütün diyeceğimiz her şey çok farklı olacaktı. Herkesin düşüncesi farklı olacaktı. Şimdi bir anda tam tersine döndü olay ve çok maliyeti çok büyük oldu aslında.
1: Evet. Yani futbolcular üzerindeki beklentilerimiz bence doğru noktada değil. Yani Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de böyle önemli oyuncuların olması biraz milli takımın beklentilerini yanlış yere konumlandırmamıza bence sebep oluyor ama mesela 2002'deki kadro, o zamanki Real Madrid, o zamanki Juventus'ta transfer yapabilmek ve o kadroların o günkü futbolcu profillerinin içinde oynayabilmek çok daha zordu o günkü koşullarda. Yani o zamanki kadro da normal olarak yetenek seti olarak bugünkü oyuncuların bence üzerindeydi ama o gün o takımlara transfer yapabilmek, o günkü takımların yıldız profilleri dolayısıyla çok daha zordu. Bugün oralara gidebilmek, o takımların da içinin artık daha boş olmasıyla biraz daha ulaşılabilir yerler oluyor açıkçası. O yüzden de beklentilerimiz bence çok yanlış konumlandı. Yani 2002 kadrosu aslında Türk milli takım için çok daha fazla yıldız ve teknik kaliteyle donanımlı bir kadroydu. Bunu da ilk programdan itibaren hep kadro karşılaştırmalarında söyledik. Ben beklentilerimi doğru yere oturttuğunu düşünenlerdenim. Sadece yani neydi o? Gruptan çıkmaktı. Belki bir tur daha geçmekti. Onu bile yapamadılar. Bu yüzden bir hayal kırıklığı var. Yani beklentim benim yarı final çeyrek değildi zaten. Bunu söylüyordum. Ama gruptan da yani şu, yani böyle bir gruptan çıkmayı hayal etmemiş biri var mı? Sen ettin mi mesela elenmeyi buradan?
0: Ben şimdi futbol cahili olarak çok daha büyük şeyler bekliyordum. Hani çeyrek final falan olur diyordum ben. Çünkü inandım bana satılan hikayeye çok.
1: Ya çabuk. Olur çeyrek, işte çeyrek en iyi ihtimaldi benim gözümde de, ama hani gruptan çıkmak kesin gibiydi herhalde. 70-80 milyonun hepsi
0: bunu bekliyordu.
1: Kesin çıkmamızı bekliyordu
0: yani. Yani bu, sen de demin yayından önce söylemiştin hani grupta 4 takımdan ikisi futbola sakır diyor.
1: Aynen öyle yani.
0: Böyle
1: yani
0: bir bu, yerde.
1: Hani tamam burada o iki takımdan biri Amerika, bence çok küçümsenecek bir takım değil de, daha iş Amerika maçına gelmeden grubun en zayıf iki halkasında bitmesi çok büyük hayal kırıklığı gerçekten.
0: Onlar da Pulisic olmadan zaten Avustralya 2-0.
1: Pulisic'e ihtiyaçları yok gerçekten, ön hatları çok kaliteli, Pulisic'siz bile yani Amerika çok iyi bir takım. Ve yani gerçekten oynadıkları oyun bence hayal ettirdiğinin de oyunun da ötesinde gidiyor şimdilik. Bütün ev sahipleri için benzer. Meksika belki çok iyi oynamıyor ama skorları aldı en azından. Kanada'yı da konuşuruz. Onlar da mesela beklenti ötesi gidiyor gibi.
0: Evet, programın ikinci yarısında
1: ev sahipleri oynayacağız. Evet yani turnuvalarda genelde bir şey yaratırlar ekstra ev sahipleri. Bu turnuvada öyle bir turnuva olacak gibi.
0: Şimdi ben yine küçük bir hatırlatma yapayım. Bize yazabilirsiniz 0212 373 10 10'dan. Artık haliniz varsa, hala futbolla ilgileniyorsanız bu pazar gününde mesajlarınızı bekliyoruz. Belki içinizi dökmek istersiniz.
1: Bence artık o beklentileri bir bırakıp gerçekten zaten bıraktık. Turnuvanın tadını çıkarma vakti geldi artık. Yani böyle diğer takımları böyle rahat rahat izleyelim. Ha, hiç gitmemişiz gibi davranalım. Zaten her turnuvadan alışıyoruz. Hiç gitmiyoruz. Hep başka takım seçiyoruz kendimiz. Şimdi de aynısı olacak aslında. Üzücü tabii yani o... Yani Avustralya maçının futboluyla düştüğümüz durum, bizi düşürdükleri tuzaktan sonra nasıl analiz yapılamayıp ikinci maçı birebir kopya aynısını yaşarız. Burası üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. ABD maçından sonra herhalde Montella'yla da vedalaşacağız gibi duruyor ki öyle olmalı. Hı hı. Ama bence komple bir değişim de şart. Federasyondan başlayarak komple bir Türk futbolu yenilenmeye gitmeli artık buradan. Yani Dünya Kupası'na gitmek başarıdır. Önceki Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalistisin. Kötü bir noktada değiliz. Şimdi bugünkü en karamsar noktadan bakıp bütün resmi kötü yorumlamak da haksızlık olur. Hı hı. Ama yani bugün yaşatılan hayal kırıklığı 24 yıl sonra gidilen bir Dünya Kupası'nda olmaması gereken bir tablo. Bu milletin kaldıramayacağı bir hayal kırıklığıydı bence bu kadar dişimize göre bir grup varken. Bunun da bir hesabı olmalı birilerine, kesilmeli yani, yapacak bir şey yok. Hı hı. Bu da hayatın gerçeği.
0: Manisa'dan Yenal Bey yazmış. İyi pazarlar, tabii ki affedeceğiz. Tabii ki desteklemeye ve sevmeye devam edeceğiz. Ama bugün değil demiş.
1: Bugün değil, evet. Bugün değil. Bugün değil. Bugün eleştiri günü. Sonra tekrar yapılanıp önümüze bakarız öteki turnuvalar için. Ama bu arada Kaptan Hakan Çağlanoğlu'na da maçtan sonra yaptığı açıklamaya biraz hani Türk milletinin hoş karşılamayacağı bir açıklama olabilir. Oradan, hı-hı, aklıma geldi, hı-hı, şimdi. Ya o da diyor ki bir sonraki turnuvaya da bunu telafi... Bir sonraki turnuvanın bugünün konusu değil. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmışız ve bu gruptan çıkmak sizin göreviniz yani. Bu çıkılamıyorsa bugün bu eleştiri yapılacak. Bir sonraki turnuvada Hakan Çağlanoğlu 36 yaşında oluyor. Yani, hı-hı, yani bu oraya zaten gidecek miyiz? O ayrı bir konu.
0: O gelecek mi?
1: Yani gidersek bile 36 yaşında olacaksın. Yani bir sonraki turnuvanın konusu değil bugün. Asla değil.
0: Ya bu bence hepsinden önemlisi, başta sen bu takımın kaptanısın ve hani bu takımın en büyük 3 yıldızından birisin. Böyle bir hezimetten sonra çıkıp yani sorumluluğu alman gerekiyor. Birinin sorumluluğu alması gerekiyor.
1: Yani aynen öyle. Ya yani ben daha gerçekten Burak Yılmaz'ın zamanında Portekiz'e penaltıyı kaçırıp Dünya Kupası'na gidemediğimiz maçtan sonra futbolu, hı-hı, bıraktığı açıklama tadında, futbolu bırakın demiyorum ama milli takımı bıraktığı açıklama tadında sorumluluk alıp özür dileyen açıklamalar beklerdim. Bu gerçekten öyle bir eleniş oldu.
0: Ya aklıma şöyle bir şey geldi. Dün Sports TV ekranlarında Emre Trev'le Sayın İlhan Uzun Durukan konuşuyorlardı. Demişti. Milli takımımız Türkiye'nin bir küçük bir temsili aslında. Türkiye'de işlerin nasıl olduğuna dair küçük bir temsil demişti. Şimdi bu söylediğinde aklıma getirdi. Yani bu ülkede kim ne yaptığından sonra sorumluluk alıp özür diliyor ki?
1: Doğru. Yani, o kültürün olmadığı bir ülke.
0: O kültürün olmadığı bir ülkede futbolcudan mı bekliyoruz bunu?
1: Ama yani en azından da izleyiciyi hani böyle affedersiniz aptal yerine koymaya da çok gerek yok yani. Maçtan sonra çıkıp Montella, Hakan, işte Merih. Yani kimi dinlesen böyle şey oluyor yani. Hani biz her şeyi yaptık. İşte 70 tane şut çektik. Olmadı. Nasip değilmiş. Bu değil ya. Bu iki maçın özeti bu değil.
0: Bu arada zaten şimdi burada bunları konuşmamıza çok da gerek yok. Çünkü dünden beri herkes bunun yayınını yaptı artık, ve evet. Neyin yanlış yapıldığı, neyin yapılması gerektiği hepsi söylendi. Hani Montella'nın bunları bilmiyor olma ihtimali yoktu maçtan önce. Yani Avustralya maçından sonra gördü. Hani bana şey geliyor, şey diyenler de var. Yok gerçekten inandığı bu taktiğin işe yaradığına, bu Avustralya maçından sonraki açıklamalar bunu gösteriyormuş aslında diyen insanlar da oldu. Ben öyle olabileceğini sanmıyorum abi. Bu adam yani çok üzgünüm
1: bu
0: ama
1: adam,
0: aptal değil yani.
1: Bu kadar buna inanacak bir hoca olsaydı bugüne kadarki başarılarıyla çok örtüşmüyor. Bence Montella'ya ben kötü hoca diyemiyorum. Geçmişte yaptıklarına bakarak. Ama bu turnuvada dünyanın en kötü hocası profilini çizdi gerçekten. Ve bu gerçekten Montella'nın taktik başarısızlığı ve gerçekten söylediklerine inanıyor ve bunları mı yapıyor? Yoksa şu an milli takım üzerinde bazı iddialar da dolaşıyor. Bunlar iddia olduğu için kimseyi suçlayıp kimseye böyle şey yapacak durumda değiliz ama hani bir lobicilik mi var? Bazı oyuncuları mecburen mi oynatıyor? Bazı oyuncuları kenara çekemiyor mu gerçekten? Yani kadro istediği gibi oluşturamadı mı? Hakan Arda'yı çıkaramıyor mu? Kerem'i çıkaramıyor mu? Yani böyle iddialar var ve bu iddialar ne kadar gerçek? Turnuva sonrası daha da yüksek sesle konuşulur bu.
0: Severiz böyle spekülasyonları.
1: Spekülasyon gerçek de olabilir. Mesela Fransa milli takımının çok kabus bir 2010 Dünya Kupası vardı. Daha sonra belgeseli yapıldı. Netflix'te şu an izleyebilirsiniz. Yani spekülasyondan öte böyle şeyler olabiliyor milli takımlarda ve bazı turnuvalarda işte bizim Euro 2016'da olduğu gibi de işte prim krizleri vesaire bazı krizler yaşanabiliyor milli takım içinde. Böyle bir şey olmuş olasılığı yüksek olabilir. Yani bunlar şu an iddia ama bunlar ortaya çıkar zamanla. Ben dün şeyi mesela hiç beğenmedim. Yani takımın ruh halini şuradan okuyabildim diyeyim, daha doğrusu hiç beğenmedim değil. Barış oyuna girerken Montella'nın verdiği taktiklerde ben Barış'ın suratından Montella ile ipleri kopardığını gördüm. Yani Montella'yı asla dinlemiyordu, umursamadı ve en son Montella'nın yardımcısı geldi, Barış'ı anlattı, onu daha adam yerine koyup dinledi diyeyim. Yani orada takım zaten bir şeyleri koparmış gibi bazı oyuncular en azından. Hakkıdır da, ben Barış'ın gerçekten bu turnuvanın Hasan Şaş'ı olmasını da bekliyordum. Belki doğru taktikle olabilirdi de. Fark yaratabilecek oyuncularımızın başında geliyordu bence. Onu da çok çabuk gözden çıkardı. Faturayı ona kesti ilk maçtan sonra. Bir şeyler kopmuş yani. Turnuva içinde mi koptu, turnuva öncesi mi koptu? Ne olur bilmiyorum. Turnuva sonrası bazı şeyler daha netleşir dediğim gibi ama bir şeyler var kesinlikle. Montella da gerçekten kafasındakileri mi yansıtmaya çalıştı? Bunlara gerçekten inandı mı ve yansıtamadı? Yok bazı mecburiyetlerden mi bu şekilde çıktı sahaya ve olmadığı başka bir baskı mı vardı üzerinde? Bilmiyorum, bunlar daha sonra enine boyuna değerlendirilecek şeyler gibi. Hı hı.
0: Ya bu ne olursa olsun, hani diyorsun ya, Barış Montella'ya ipleri koparmış olabilir. Takımda işte dinamikler iyi işlemiyor olabilir, iyi anlaşılmıyor olabilir. Abi hani siz çocuk değilsiniz, böyle birbirinize trip atıp yani 80 milyon insanın beklentileriyle oynayamazsınız yani bence.
1: Ya bu arada
0: bu çok yanlış.
1: Bu arada futbolcuyu buradan eleştirmekten daha çok şuradan eleştiririm ben. 80 milyonun beklentisi, ülke adına oynamak. Evet, bunlar hani vatan millet Sakarya şey öyle bakabiliriz ama bu futbol

0: Futbolcuların da bir yerde Dünya Kupası en büyük vitrine. Önce futbolcu zaten orada kendini göstermek ve iyi oynamak zaten ister. Yani bu futbolcularımız da kendileri adına bu turnuvayı yazık etmiş oldular. Dolayısıyla kendi isteyecekleri bir şey değil bu durum. Bu komple topyekun böyle bir kolektif bir mevzu ve kolektif olarak bir şeyleri yapamadık. Yapamayınca hepsi de kötü gözüktü. Bu kimsenin isteyeceği, başta futbolcuların isteyeceği bir durum değil zaten. Yazık oldu. Onlar adına da bir fırsat kaçtı. Bu turnuvadan kendilerini gösterip çok iyi transferler de yapabilirlerdi. Kendi kariyerlerini de bir üst noktaya taşıyabilirlerdi. Tıpkı 2002'de işte İlhan'ın Japonya'ya transferi, Hasan Şaş'ın dünyanın büyük kulüplerinden aldığı teklif ama ben Galatasaray'da devam edeceğim demesi gibi. Yani o turnuvada kendilerini parlatıp dünya futbolunda söz sahibi olabilirlerdi. Yine olabilirler ama en büyük vitrini harcamış olduk. Milli takım olarak, ülke PR olarak biz de maçtan kupadan önce de hep söyledik, hani Amerika'ya gittiğimizde gördüğümüzde hani işte hiç ürünlerimiz satılmıyor, hiç orada yokmuşuz gibi bir ortam gördük. Şimdi futbol olarak da yokmuşuz gibi oldu. Futbol olarak da kimse bizi hatırlamayacak, daha golümüz bile yok. Yazık oldu, komple yazık ettik turnuvaya gibi bir durumdayız maalesef, üzücü.
1: Bu arada bir dinleyicimiz uzun bir yorum yazmış ama şöyle diyeyim, bizim de aynı hisleri paylaşıyor demin dediğim gibi ve hani beklentilerin düştüğü, işte ikinci olurduk, olamadık, takım yani ruhsuz, kalibresi düşük diyor, hani kopyala yapıştır gol yiyoruz diyor. Hani şimdi hepsini okumuyorum ama işte Hakan'a karşı biraz tepkili, ama şey demiş mesela, ilginç kısım, hani her maçta 11 çıkıp sanki 7-8 kişiyle oynuyoruz, Montella'ya artık bir yol ayrımı şart diyor ve Avrupa'da 1-2 milyon alan yabancılar bize gelirken 10 milyon istiyorlar. Burayı tatil yeri gibi görüyorlar demiş. Hani biz böyle bir algı mı besliyoruz?
0: Biz
1: acaba?
0: Bence Türkiye Ligi son 3-4 senede oradan çıktı. Yani tam çıktı demeyeyim de en azından daha iyi bir noktaya gitti diyeyim. Artık bence çok böyle emekli olmaya gelen, yatmaya, arada yine oluyor. Yine karavana transferler olmuyor değil ama
1: teknik adamlar
0: hani
1: da oluyor.
0: Gerçekten genç ve potansiyel vadeden yabancıları da yavaş yavaş getirebilmeye ve burada yükseltmeye de başladık. Yabancı, yani işte Icardi gibi daha kariyerinin sonu olmayan ama sonuna daha yakın olan futbolcuların da gelip burada maksimum performansı verdiğini de görmeye başladık. Türkiye Ligi o anlamda çok kötü bir noktada değil bence şu an. Türk oyuncularımız da bu kadar yabancının oynadığı bir ligde Avrupa'ya bence daha kolay transfer oluyorlar ve Avrupa liglerinde de çok büyük kalitelerine kalite katıyorlar. Orada daha kolay pişiyorlar diyeyim. Ve onlardan aslında bu turnuvada da en büyük beklenti onlardan da. Bu biraz da Montella'ya şu eleştiriler de var, o da doğru. Yani zaten takımın en kaliteli ikilisi Kenan Arda, ikilisi diyorum, üçlüsü Kenan Arda Hakan diyelim. Bunlardan bir istediğin verim gelemediğinde bireysel yıldız performansından mahrum kalıyorsun ve senin taktiğinde çok üst düzey bir fark yaratamadığında bu sefer kitleniyor oyun. Bireysel yetenek oyuna katkı sağlayamayınca bu eleştiriler de çok var. Bu da doğru. Arda'dan, Hakan'dan falan daha yüksek verim alabilseydik, onlar kilidi açabilseydi farklı bir turnuva olabilirdi muhakkak. O da olmayınca hiçbir şey olmamış oluyor. Gerçekten bu arada en büyük benim de eleştirilerimden biri şu iki maçın ikisinde de Arda ile Hakan'a 90 dakika tahammül etmek. İsimleri Arda ile Hakan diye illa 90 dakika oynayacaklar diye bir şey yok. Yani bu maçta akmıyorsa bir şey yapman lazım. Sen neşteri farklı yerlere buluyorsun. Bunlar sahada her zaman bir şut çıkarabilirler, bir şey olabilir. Re muhtaç bekliyorsun ama olmuyor yani, çıkmıyor. Çıkmayınca da dediği gibi dinleyicimizin, böyle 8 kişiyle oynuyormuşsun gibi oluyor bir yerde. Maalesef yani daha çok şeyler söylenir ama artık evet, yani iki haftadır.
1: Ya şey de düşündürüyor, hani biz çok mu sert eleştiriyoruz Arda Hakan ve Kenan'ı, hani çünkü bu turnuvadan sonra hani onların başına gelecek en kötü şey, yani kendi değerlerini düşürmüş oldular piyasadaki bence. Ama bu oyuncular gerçekten bu sistemde mi işlemediler?
0: Bence tam tersi. Tam tersi demeyeyim ama hani kendi değerini düşüren oyuncular, atıyorum işte Barış'tır, Yunus'tur, Kerem'dir, Mert Müldür'dür. Dün iyi oynamasına rağmen. Yani bu ligimizdeki oyuncular için ben bunu söylerim ama Arda, Kenan, Hakan ne kadar değer düşürebilir ki? Zaten onlar sürekli vitrinde olan oyuncular. Yani Juventus'ta, Real Madrid'de sürekli vitrindesin abi. Orada Dünya Kupası'na sen o kadar muhtaç oyuncu değilsin ötekiler gibi. Ötekiler parlatabilirdi kendini. Ben bu oyuncuların o yüzden sorumluluk almayıp kaçamak oynadıkları için biraz kızgınım açıkçası. Bunların daha çok sorumluluk alıp bir şey yapması lazım. Çok kaçak oynadılar açık.

0: açıkçası. Oradan biraz hayal kırıklığım var. Onlar bir şey yapabilseydi milli takımı da taktik işlemiyor ama bireysel performansla bir kilit açıp çözüp farklı bir yere taşıyabilirlerdi. Hiç o performansı göremedik. Hiç böyle 80-90 milyon euro değerinde oyuncular gibi göremedik sahada. Bu da bu turnuvanın bu noktaya gelmesinin sebeplerinden biri ama oyunculardan önce Montella'ya yıkılır tabii ki burada hesap.
1: Bilmiyorum. Son bir şey hani diyeyim belki. Bizim turnuva başlamadan önce söylemiştik. Hani bu takımın en büyük eksiği bir gerçek forvet eksiğiydi. Bu da bizi çok etkilemiş
0: olabilir.
1: Biz böyle
0: oynamaya alışacağız bu arada. Yani son Avrupa Şampiyonası'nda da yoktu. Çeyrek final gördük orada. İyi oynadık o turnuvayı. Yine oynayabilirdik. Forvetsiz de bu takım işliyordu bir şekilde bugüne kadar işledi. Ama evet, olmayınca da bir tane niye 9'umuz yok diyorsun. Deniz Gül'ü atıyorsun. İstediğin performans gelmeyince bu sefer ona da sallamaya başlıyorsun. Bu iş böyle, yapacak bir şey yok.
1: Tamam, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra tekrar beraberiz.

0: Zundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Reklam.
2: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
7: Evet, küçük reklam aramızdan geri döndük. Sizlerle tekrar beraberiz. Pardon, konuşamadım. Demin 9 numara eksiğinden falan bahsetmiştik. Bu şey de görmüşsündür. Yani kadroda 9 tane stoperle gitmişiz. Yani 9 tane stoper ne yapacağız? Hele böyle bir grupta.
8: Abi işte yani.
7: Kimi durduruyoruz?
8: Yani forvet rotasyonundan oyuncu çıkmayınca, ki bence Bertu mesela alınabilirdi. Yani alınabilecek oyuncular bir iki tane vardı ama hani böyle en azından stoperim bol dursun, bir şey olur, kaza olur. Euro 2008'de belki hatırlarsın, çok sakatlıklar olmuştu üst üste, en son Almanya maçında yarı finale çıkarken oynatacak oyuncumuz yoktu gibi. Belki öyle şeyleri düşünerek en azından olan iyi oyuncularımı götüreyim gibi düşünmüştür hoca. Ya oralara gelmedik ya, oraları tartışabileceğimiz bence şeyde değiliz. Forvet eksikliğinden de elenmedik diye düşünüyorum. Yani ben oralarda değilim yani. Doğru bir taktik planla forvetsiz de yenebilirdin. Amerika Balagun'u işte Pepisi olduğu için açmadı Avustralya'yı. Yani mesela o hızlı, topu hızlı döndürdüğü için açtı. Bu 9'un varlığıyla becermedi bunu. Bu yapılabilirdi. Ama bu hızlı, topu hızlı döndürme işini uygulayamadık. Fatih Terim'in ilk maçtan sonraki yorumunda olduğu gibi, yani topla oynamak başka, oyalanmak başka. Biz oyalandık. İkinci maçta da oyalanmaya devam ettik. Bizim temel problemimiz buydu, 9 eksikliğinden çok. Ama mesela Can Uzun'u gerçekten niye bu kadar az değerlendirdik bu turnuvada? Yani orası tartışmaya açık. Yani bence bu oyuncunun hele hele bu sezon, önümüzdeki sezon dünya futbolunda geleceği yeri gördükten sonra bu tartışmaları böyle geri dönüp dönüp daha çok yapacağız gibi geliyor bana.
7: Yani
8: bir de Paraguay'a gelelim mi ya? Bence Paraguay'ı tebrik etmek lazım yani önce. Yani milli takımı eleştirmekten çok. Ben zaten birinci dakikadan itibaren, hadi gol yediğimizi unut, gol yememiş olarak bile görsen, çok kenetlenmiş kadrosuyla, yedeğiyle, tribündeki taraftarıyla inanılmaz odaklı bir Paraguay gördüm.
7: Kesinlikle.
8: Yani bence zaten bizden daha çok hak ediyorlardı. Biz Dünya Kupası'nda hiç o kadar odaklı olmadık turnuva başladığından beri. İnanılmaz. Amerika maçında 4-1 dağıldıktan sonra bu kadar odaklanmış olmaları, inanmış olmaları, ben gerçekten sonuna kadar hak ettikleri bir maç oldu diye düşünüyorum.
7: Yani insan bir merak ediyor, Avustralya Paraguay ne yapacaklar?
8: Evet, çok.
7: Hani kim oynayacak
8: hangisi?
7: Abi?
8: Gönlümüz hangisinde? Hangi bizi eleyen rakibimizden?
7: Bu sefer kapanamayacaklar muhtemelen yani.
8: İki çok kilit, çok sıkıcı bir maçtı olabilir evet. Gerçekten. Abi sen al topu, abi yok sen al.
7: Ya bu arada şöyle şey oldu, ben naçizane yani utanarak söylüyorum bir yandan ama komik bence hani. Sabahki maç 6'daydı. Ben de geç yatmıştım. Abi 6'yı 3 geçe uyandım. Ve yataktan fırladım hani bağırarak. Çünkü telefonu kaldırdım. 1-0 birinci dakika, ikinci dakikadayız. Hani Zaten bu maçı kolay kolay unutmayız bence.
8: Ben evet, benim bu arada her şeyi de söyleyelim tabii. Bu kadar sinirli olmamızın en büyük sebeplerinden biri milletçe sabah olmadık saatlerde uyanıyoruz. Sonuç bu yani. Hafta sonu ben hani hafta içi çalışıyorum. Zaten yorgun, hafta sonu biraz daha fazla uyuyacağım. Yok, senin için uyanıyorum abi. Bana bunu izletiyorsun. Tabii ki sen daha çok eleştiri alacaksın. Yani sen Euro 2021'den atıyorum 0 puan çektiğimiz o Euro'dan daha çok eleştiri alacaksın abi burada. Normal, bu işin getirisi, o kadar para kazanıyorsan bu eleştirilere de göğüsleyeceksin ya, takım
7: ben,
8: olarak.
7: Ben buna çok katılmıyorum. Bak, sabah 6'da kalktık sizin için ve hani uyandık ve yenildik. Ben buna katılmıyorum abi. Bir kere hani maç böyle. Maçı izlemek istiyorsan kalkacaksın olduğu saatte. Hani kimse sana para vermiyor kalk diye. İstemezsen izlemezsin. Bu başka bir şey. Sabah erken kalktığın için, uykundan feragat ettiğin için daha sinirli olmanı anlayabilirim. Hani ya daha afyonun patlamış. Ama şey değil, ben uyuyacaktım çünkü çok önemli işlerim var değil de. Maç 8'de de olsa, bak akşam 8'de de olsa maç, yine sen gününün büyük bir kısmından feragat edip o kısmı, yani cuma mesela, cumartesi akşamım var. Bir tane cumartesi akşamım var. Saat işte 8'de maç var. Bütün programları iptal edip maç izlemeye oturduk. Yine yenildik. Sen yine aynı şekilde sinirleneceksin yani. Bu
8: Ben saatle alakalı tabii ki, o sabah o saatin getirdiği
7: sen
8: sinir.
7: Sen uykuyu seviyorsun biliyorum,
8: evet,
7: ben.
8: Evet, sabah o saatin getirdiği sinir ve şöyle bir takıma yenildik. Tam çok komik bir detay paylaşacağım. Hepiniz biliyorsunuz zaten de. Bu adamlar bu maçta 3 tane kural ihlali yaptılar. 5 saniye içinde topun oyuna girmemesiyle korner. Spiker de böyle bir bağırdı falan orada. Ne oluyor, penaltı mı kazandık? Neye bağırıyor falan olduk hepimiz. Sabahın körü daha maçın başıydı. Kornere bağırıyormuş, heyecanlanıyormuşuz o kadar. Böyle bir takım. 2, Almiron zaten ağzını kapattığı için Mert Müldür sağ olsun çok güzel attırdı. Onu hemen şikayet ettik kenara. Uğurcan yayınımızı verdi az önce. Bir şey yaşadık.
7: Teknik bir aksaklık.
8: Bu Almiron'un kendi ağzını kapatarak Mert Müldür'e konuşmasının kırmızı kartı zaten en büyük ihlal. Ve biz bu kırmızı karttan sonra 70 dakika hiçbir şey üretemememiz skandalı. Zaten bu sinirime sinir katan en büyük sebep zaten Türk milleti olarak. Bir de saha içinde tedavi gören oyuncu oyuna dahil olmama cezası alıyor 1 dakika. Ve neyi aldıklarına şaşırıyorlar abi. Evet. İhlal yapıyorlar ve ben ne yaptım oluyor. Adamlar kuralları bilmeden gelen bir takım gibi. Çok ilkel bir görüntü sergilediler
7: okuma
8: sahada.
7: Bilmeyen adamları yenilmiş.
8: Gerçekten okuma yazma bilmeyen adamları yenilmişiz gibi bir durum. Ve sinirimize sinir katan şeyler oluyor tabii bunlar. İşte, böyle hepsi birleşince.
7: Yani Mert Müldür'ü tebrik etmek lazım. Hani anında reaksiyon verdiği için. Böyle bir yeni kurala ilk kez uygulandı değil mi kural?
8: İlk kez aynen, turnuvanın ilk uygulanan.
7: Tarihi bir an yaşandı.
8: Evet ya, Benfica'da sene içi Vinicius'a yapılan ırkçılık sonucu çıkan bir kural bu. Oyuncunun Vinicius'a ağzını kapayarak bir şey söylemesi, sonra Vinicius bana ırkçılık yaptılar diye sahadan çıkması. Dolayısıyla FIFA'da başıma iş almayayım diye böyle bir kural getiriyor Dünya Kupası'na. Bize denk geliyor. Kısmet bize vuruyor. Sen bu piyangoyu değerlendiremiyorsun ya. Olacak abi, iş değil.
7: Ben umutlanmıştım. Bir 10 kişi kaldılar artık hani. Bir şeyler yaparız falan dedi. Neyse.
8: Sinirime sinir katan bir şey daha söyleyeceğim.
7: Söyle.
8: Kurasao puan aldı abi. Yani.
7: Kurasao'yu tebrik ediyoruz.
8: Kurasao, Yeşilburun gerçekten bu takımların, hani Yeşilburun'un özellikle İspanya karşısında falan puan alması. Bu takımların puan aldığı dünyada sen bugün Atletik yine Dünya Kupası güç sıralamasını paylaşmış. Türkiye'yi 48'e koymuş kafadan. Doğru, şu an turnuvanın en kötü takımı olarak elenmiş gibi gözüküyoruz. Bu turnuvayı 48 takım, turnuvayı 48. kapamak, nereden baksan böyle 2 sene falan bu eleştirilerin sürmesi lazım normal olarak. Hani böyle az eleştiriyoruz falan, yapmayın bu takıma da bu kadar etmeyin noktası bence gerçekten değiliz. Hı-hı. Gerçekten bu eleştirileri göğüslemeniz lazım. Bence o noktadayız.
7: Peki şunu söyleyeyim bu arada izleyicilerimizden yine Aykut Bey bizim senin başta yaptığın şakayı yapmış. Amerika rüyası diye bizi kandırdılar. Ama gerçeği Amerika kabusuymuş,
8: evet,
7: diye.
8: Evet. Programın adı değişti. orayı öyle duymayın artık. Kabus olarak duyabilirsiniz.
7: Ya şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum tabii ki sana. Hani iki maç oynadık. Paraguay ve Avustralya. İkisi de aynı taktiği uyguladılar. Hani tamam, bizi çözmüş olabilirler ve bu yüzden bu taktiği uygulamış olabilirler ama bunlar da sonuçta futbol teknikleri yüksek olan takımlar değiller. Biz başka bir grupta olsaydık, yani böyle kolay grup dedik biz bu gruba ama başka bir grupta olsaydık, daha dişli bir grupta olsaydık daha farklı bir performans sergileyebilir miydik?
8: Zannetmiyorum, daha kötü olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası bugüne kadar biz aşağı yukarı bu takım profilleriyle oynadık. Tamam, bu kadar fizik kaliteleri yüksek olmayabilir belki oynadığımız rakiplerimizin. Bu kadar ısırmamış olabilirler. Belki bu kadar iyi kapanmamışlardır. Ama aşağı yukarı bu bizden daha düşük profil. Topu bize bırakan takımlarla hep oynayarak buralara geldik. Oynamadığımız çok az maç var. İşte Portekiz var son Avrupa Şampiyonası. İşte elemelerde İspanya var. O maçlarda da dağıldık zaten. Yani bize karşı, bizden daha iyi oynayabilen takımlara karşı biz iyi görüntü sergilemedik zaten çoğunlukla. Çok büyük dağıldığımız maçlar yaşadık. Bence öyle takımlara karşı, biz iyi savunma takımı değiliz kesinlikle. Bizim topla oynuyor ve kalitemizi ön plana çıkarıyor olmamız lazım. Onlar da buyurun topu size verelim, siz kalitenizi gösterin dediler. Yani sen gösteremiyorsan bu tamamen senin yanlış taktik analizinden, yanlış planlamandan, topu hızlı çevirememenden, kaliteni ortaya koyamamandan dolayı. Burada da ben grubun bize daha uygun bir grup olabileceği noktasında şey değilim yani.
7: Hani mesela şey olmuş şimdi, bu turnuvada 4 tane maç var. Bir takımın %70'den fazla topa hakim oldu. Bunların zaten ikisi bizim maçlarımız. Avusturya, evet. Paraguay. Bir tanesi İspanya
8: Yeşilburun
7: maçı.
8: Orada farklı tabii. Orada Yeşilburun'un kalecisi çok yıldızlaştı. Mesela İspanya üretebildi. Sen üretemedin. Senin durumun farklı. İspanya'nın farklı. İspanya'nın bundan sonra turnuvasının öyle geçmesini beklemiyoruz.
7: Bu akşam maça bakacağız, bakalım neler olacak.
8: Evet, İspanya bundan sonrasında üretecektir. Suudi Arabistan'la oynuyor değil mi? Bugün yanlış, evet, olmasın.
7: Evet. Saat 7'de.
8: Bu üretecektir. İspanya'nın bundan sonra en büyük favorilerden biri olduğunu düşünüyorum hala. Hatta birincisi olduğunu düşünüyorum. Şey değil, aynı durumda değiliz bence. Orada kaleci yıldızlaştı. Yeşilburnu'nun gerçekten yine çok iyi savunduğu bir maç vardı. Burada biz kaleciyi yıldızlaştırmadık iki maçta da, yani hiç üretemedik neredeyse.
7: Diğer maçta Portekiz-Kongo maçı. Portekiz'in topa çok hakim olduğu bir maç. Burada ne dersin?
8: O biraz daha bize benziyor. Portekiz de teknik kalitesini ön plana çıkarmakta zorlandı o maçta.
7: Senin Ronaldo'n var kardeşim, sen ne
8: bence yapıyorsun? Bence cevap o. Bence cevap olumsuz anlamda.
7: Bunun diyenler var zaten.
8: Aynen, Ronaldo bence sen de demiştin. Portekiz'i bozan bir unsur. Ronaldo olmasa Portekiz'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
7: İşte sen Hakan Çalhanoğlu'nu, Kenan'ı veya Ali'yi tutamıyorsan orada da...
8: Bak, o Portekiz gerçekten o anlamda bize benziyor ama gidişatları bizim gibi olmayacaklar. Kesinlikle en az bir çeyrek yine de göreceklerdir diye düşünüyorum.
7: Burada bir de yine bir dinleyicimizden eleştiri var. Hani teknik taktik olarak Montella sıfırdı diyor. Oyuncularımız iyiydi diyor ama bize gaz verecek bir hoca lazım.
8: Oyuncularımız
7: diyor.
8: İyi değildi. Yani ona katılmıyorum. Vaat ettikleri potansiyel iyiydi. Sahada gösterdikleri teknik taktik bağımsız olarak baktığımızda da kötüydü bence.
7: Yani burada şey mi demek istiyoruz acaba? Yani böyle düşünenler de vardır illaki. Türk bir hoca olsa, bizim yapımızdan daha iyi anlayan bir hoca olsa daha farklı olur muydu?
8: Normal olarak katıldığım bir şey ama Montella özelinde bu turnuvaya gelmeden yapacağım bir eleştiri ve yorum olmazdı bu. Çünkü yani bugüne kadar Montella Uluslar Ligi'nde daha grubuna taşıdı. İşte Euro'ya götürdü, çeyrek final oynattı. İşte en son 2002'de gittiğimiz Dünya Kupası'na geri gelebildik. Hani 48 takıma çıktı o bu, onları söylersiniz ama hani Montella kötü değildi bugüne kadar ama yani şimdi bu turnuvada işler kötü gidince şu eleştiri yapılır ve ben de katılırım. Yani sağ kenarında duygumuzu yansıtan oyunculara o duyguyu verebilecek bir hoca olsaydı, en azından devre arası konuşması o bu işte daha gazlayabilecek biri olsaydı farklı olur muydu oyuncuların ruh durumu? Olabilirdi. Ve şöyle bir istatistik de var, dünya kupalarını kazanan ülkelerin hiçbiri bugüne kadar yabancı bir teknik direktörle kazanmamış. Bu da bir şeyi destekliyor, demek ki ülkeleri gerçekten o ülkeden biri yönetmeli. Montella'yı bugüne kadar eleştiremem yani, hani bugün çok eleştiririm. Bugün gerçekten en kızdığım bir numaralı sorumlu bence. Ama bugüne kadar yaptıkları da milli takımda, onu milli takım tarihimizin en iyi 3 hocası ya da 4 hocası arasına girmesini sağlıyor bence. Bugünden sonra baktığımızda da şey diyeceğiz. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli veya Montella diyeceğiz 3'e 4'e. Bence hani yaptıkları buraya getirdi Montella'yı ama bu turnuvada olmayınca da bu eleştiri yapılır, normal. Bundan sonra da bence de Türk hoca olmalı ama yani Montella'dan sonra bir daha yabancıyla devam edelim. Hani Kuntz, Lucescu, Montella, bayağıdır yabancıdan gidiyoruz zaten. Artık bir Türkiye dönelme vakti bence de geldi. Arda Turan önermiş geçen bir program, İlhan Mansız. Olabilir, neden olmasın mesela. Genç hocalardan biri de olabilir. Daha bildiğimiz old school eski hocalarımızdan biri de yine olabilir ama Hani Türk futbolunun bir yenilenmeye de ihtiyacı var. Genç bir hoca da fena olmaz aslında.
7: Bakacağız. Artık göreceğiz. Şimdi bence artık yeter önce Türkiye'yi konuştuk.
8: Bir şey söyleyelim en son. Türkiye şu anda turnuva öncesi beklentilerimizi karşılasaydı ve Amerika ile final maçına çıkıp grubu lider tamamlayabilseydi o maçtan sonra da yolumuz şu olacaktı. Çok can yakıcı. Yani şu an Amerika'nın yolu oluyor bu aslında. Son 32'de Bosna, son 16'da Yeni Zelanda veya Çekya. Onu da geçtin, çeyrek finalde Kongo, Gana, Uruguay veya Avusturya. Yani yarı finale kadar gidebileceğin, yani normal iyi oynayan bir Türk milli takımını hayal ettiğimizde, bugünkü takımı bir unutalım iki dakika. Yani öyle o potansiyelle hayal ettiğimizde gerçekten yarı final ve tekrar bir dünya üçüncülüğü belki. Yani öyle bir şeyi çok kolay başarabileceğimiz bir yol vardı önümüzde. Ya şimdi bunu heba ettiğimizi görmek de gerçekten eleştirileri ve hayal kırıklığını böyle katlıyor. Yani çok üzücü.
7: Yani Amerika rüyası oldu, Amerika'nın rüyası.
8: Ya bu rüya kurdurabilecek bir yol gerçekten ve bu yolu heba ettik ya, çok üzücü.
7: Vallahi yani umarım Amerika bunun ekmeğini yer. Bakalım ev sahibi.
8: Umarım yani umarım, bilmiyorum, benim tuttuğum takımlardan biri değil. Ben umarım yemez diyorum ben.
7: Çıksın Bosna Hersek elesin.
8: Ha, Bosna'yı mesela seviyorum. Aynen. Bosna orada güzel olabilir.
7: O zaman bir son bir reklama gidiyoruz. Sonra tekrar sizlerle beraberiz.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
4: Reklam.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
11: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşam yapar.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Reklam bitti.
8: Radyo Gol. Radyo Gol.
9: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
10: Evet, son bölümde tekrar birlikteyiz. Artık Türkiye'yi konuşmayı bırakıp Dünya Kupası'nın geri kalan kısmına, yani geri kalan 47 takıma odaklanacağız. Neler var önümüzde? Şimdi bir grup
11: şu ana aşamasında... kadar ne oldu ya bakalım aslında. Hı-hı.
10: Neler oldu?
11: A grubundan başlayalım. Şu ana kadarki tabloya bakarsak aslında iki maçlar sonunda Meksika'nın burada grup liderliğini garantilediğini, altında Güney Kore ve Çekya'nın olduğunu görüyoruz sırasıyla. Burada Güney Afrika zaten turnuvadan önce de demiştik, yani sonuncu olarak büyük ihtimal elenecektir. Ki onlar da Çekya'dan bir puan çıkarmayı başardılar. Burada artık son maçlarda Çekya'nın Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika Çekya maçlarıyla kapatacağız. Buradaki puanlamalara göre Güney Afrika Çekya'yı bir anda altına da alabilir. İşte hatta Güney Kore'yi de altına alabilir. Çok karışabilir. Burada 2, 3 ve 4. sıralar hala belli değil. Güney Kore 3 puanda. Çekya ve Güney Afrika birer puanda duruyor. Son maçlar belirleyici olacak. Meksika'nın liderliği garanti sadece. Son maçlarda 2, 3 ve 4'ün nasıl olacağına dair bir heyecan yaşanacak. Bakalım. Yani çok beni heyecanlandıran gruplardan biri değil açıkçası ama son hafta bir sıralama çekişmesi olacak. Orada bir heyecan yaratır diyeyim.
10: Evet, B grubuna geçtiğimizde de Kanada yine diğer ev sahibi.
11: Kanada iyi başladı. Kanada iyi başladı. Şaşırttı hatta, ev sahipleri içinde beklentimizin en az olduğu takımdı ama çok sağlam girdiler. Bosna ile önce beraberliği 80'de kurtarıp daha sonrasında Katar'a patladılar. 6-0'lık net bir galibiyet. Çok zevkli bir futbol. Tabii Katar'ın da 9 kişi kalması da var burada ama Paraguay'da 10 kişi kalıyor. Biz değerlendiremiyoruz. Boş öyle 10 kişi kalmayla 9 kişi olmayla.
10: Orta Doğu'nun kaderi bu mudur?
11: Yani.
10: Burada Kanada'nın birinciliği hala garanti değil tabii. Hani...
11: Değil. Ama gruptan çıkması garanti artık. Evet. İsviçre ile burada liderlik kapışmasında gözüküyorlar. Bosna'da aslında burada İsviçre'yi yenildiği için İsviçre'yi geçemeyecek. Kanada'yı geçme olasılığı da averaj dolayısıyla çok mümkün gözükmüyor. Yani Bosna'nın da üçüncülüğü garanti gibi bir durumdayız. Hı-hı. Dolayısıyla Amerika'nın burada Bosna ile eşleşeceği son 32'de gözüküyor. O Amerika-Bosna maçı da heyecanlı maçlardan biri olur. Çok ortada duran bir maç bence. Amerika'ya biraz daha yakın olmakla beraber Bosna'nın da kafayı atabileceği bir maç. Geçemeyeceği bir rakip değil Amerika kesinlikle. Orada öyle bir heyecan yaşayacağız. Burada artık bir tek Kanada'nın mı İsviçre'nin mi lider olarak çıkacağına bakacağız. Tabii ki Bosna'nın bu arada son maçta Katar'a kaybetmemesi koşuluyla bu dediğimiz geçerli olacak ama tabii zannetmiyorum Katar'a Bosna'nın kaybedeceğini.
10: Yani zannetmediğimiz çok şey oldu.
11: Ya o kadarını da zannetmiyorum ya. Var yani bir Türkiye gibi hayal kırıklığı bir tane çıkar abi. Turnuvada o kadar büyük hayal kırıklığı başka beklemiyorum açıkçası.
10: Piyango yine bize vurdu.
11: Piyango evet.
10: Zaman C grubuna geçelim. Bu bence çok heyecanlı bir grup.
11: Çok güzel grup, aynen öyle. 47. mi 48. mi turnuvayı bitirdiğimiz tartışmasına girdiğimiz Haiti'nin sonunculuğunun kesinleştiği grupta. 48 kesinlikle bizi Haiti hak etmiyor. 48'i bizden iyi takım. Brezilya, Fas 4'er puanla 1 mi 2 mi savaşındalar. Burada Brezilya şu an için averajla artı 3 averajla lider. Artı 1 averajla Fas geliyor ikinci sırada. 3 puanla da İskoçya onları takip ediyor. Son maç Brezilya İskoçya olacağı için İskoçya'nın yenmesi durumunda Brezilya'yı bir anda 3'e atabilir.
10: Çok ilginç olur.
11: Çok ilginç olur.
10: Gayet ihtimal dahilinde.
11: Onun dışında da Brezilya'nın yine böyle 1-0, 2-1 böyle düşük farkla kazandığı bir senaryoda da Fas bir anda Haiti'ye patlayıp averajla liderliği yine de Brezilya'dan alabilir. Burada averajın da liderliği belirleyebileceği bir gruptayız ki Fas bence şu ana kadar Brezilya'dan daha çok hak etti.

0: Fas'ı biraz ön plan. Ben Fas'ın yine son hafta liderliği bir şekilde alacağını düşünüyorum.
1: Ha, bunu haftaya konuşacağız.
0: Bunu haftaya konuşacağız. Orada o heyecan devam ediyor diyelim. Ama burada kesinlikle bu grup şey gruplardan biri gibi. Yani 3 takımın da, yani İskoçya'nın da bir şekilde en iyi üçüncülere girip 3 takımın da yoluna devam edeceği bir grup gibi geliyor bana.
1: Evet evet. Yani Brezilya çok da iyi bir futbol oynuyor diyemeyiz ama yani Brezilya sonuçta.
0: Yani İskoçya elenirse bile averajdan en iyi üçüncülerde elenip gidebilir. O da yazık olur. İskoçya'da fena değil şu ana kadar, onu da söyleyebiliriz.
1: Evet. D grubuna geçelim.
0: Geçmeyelim. Ya ne D grubunu belli. Çok konuştuk ama Türkiye'den bağımsız bir daha konuşursak, yani Amerika'nın artık liderliği garanti.
1: Kim iki olacak? Avustralya mı Paraguay mı? Buna bakacağız.
0: Amerika'nın liderliği garanti mi? Evet garanti. Garanti evet.
1: 2'de 2 yaptık.
0: Avustralya mı Paraguay mı 2 ya da 3 olacaklar çekişmesi var burada. Burada aslında şöyle, iki takım açısından. Bu maç berabere biterse, ikisi de 4 puanda oluyor ve 4 puanla yani 3. olan da en iyi 3'üncüler arasında girmeyi garantiliyor ve buradan 3 takım üst tura çıkıyor gibi gözüküyor. Ama burada son maçta Avustralya Paraguay'da kaybeden taraf büyük ihtimal averaj yüzünden en iyi 3'üncülere giremeyip elenebilir. 3 puanla kalıp. Ama yine de çıkma ihtimali var, düşük olsa da. Burada biraz son maç, artık ikisinden hangisi çıkacak veya ikisi birden mi çıkacak heyecanı olacak ama çok da heyecanlı bir maç değil futbol yapıları itibariyle. Avustralya Paraguay burada bu heyecan ne olur diye açıp izleyici. Evet. Saati güzelse ancak mecbur oturup izlerim. Gece bu maç için uyanmam. Yani evet. Bir de bu grubun yaşattığı bize travmadan sonra Türkiye Amerika maçına bile kalkmayı çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya o, evet o bir soru. O bir soru olarak kalacak. Yani özellikle şu anda ne bileyim, o kadar taraftar Amerika'da insanlar maç için biletlerini aldılar. Düşünsene gidecekler.
0: Ya çok kötü gerçekten. Bir de dünya elendiğin para garanti. Yani. Evet. Bir de Türk futbolunun en büyük travması Euro 2021'di. Orada İsviçre, Galler, İtalyalı grupta 0 çekmiştik. O 3 takımda bu 3 takımdan daha iyi takımlar. Evet. Yani şu an travmalarımızı çarpı 2-3 yaptık bu turnuvayla. Uzun süre konuşulur. Yani Euro 2016, işte Euro 2021 prim muhabbeti, yok grupta sıfır çekme, o turnuvaları falan geçti bence. Bu turnuvaya böyle daha üzerine çok spekülasyon konuşma çıkar bundan sonra. Şu an sıcağı sıcağına eleştiriler yüksek değil, yani daha yükselecek bence, yani onu göreceğiz yani. Ya
1: bir de şimdi Euro diyoruz, bu Amerika abi, bu Amerika tabii, tabii gitmek yani. Pahalı bir de yani.
0: Ha, gitme pahalı bir de, Dünya Kupası'nın değeri daha fazla. Sen hı. Dünya Kupası'nda bir şey, bir başarını millet olarak daha çok bekliyorsun.
1: Tabii. Yani neyse devam edelim.
0: E grubundayız. Dün akşam oynandı burada maçlar zaten. Taze bir grup.
1: Dedim lan Fildiş alacak galiba ama.
0: Evet yani herhalde biz mazlumların yanında olan bir millet olarak herhalde 80 milyon oturup Fildiş'i alıyor mu alacak mı? Öyle bir heyecanla izledik ama Deniz Undav'ın golleriyle Almanya son anda çevirdi maçı.
1: Güzel goller bu arada.
0: Fildiş'in de bu arada özellikle ligimizde oynayan Ulay ve Singo'nun çok fark yarattığını söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi maç çıkarlar. Singo sakatlandı bu arada. Aynı adalesinden sakatlanmış gözüküyor. Yine bir 3-4 aylık bir hatta sezon başı işte Galatasaray'ın kampını kaçıracağı bir sürece girmiş olabilir yazın bir yere satılmazsa. O Galatasaray açısından sıkıntı bir durum ama Trabzonspor açısından da heyecan verici bir durum. Olay gerçekten çok iyi oynadı ve Olay'ı böyle çok iyi bir fiyata iyi bir yere satabilir. Trabzon çok faydalanabilir bu Dünya Kupası'ndan. Fildiş'i de daha zaten turnuvaya devam edecek ve iyi yerlere gidecek gibi gözüküyor. Gerçi belli de olmaz, bakalım. Çıkması garantilendi ama. Yani çıkması garantiledi.
1: Olay üzerine kötü bir şaka yapmaktan kendimi zor tutuyorum.
0: Olay zaten Trabzon'da oynuyor, şakalara çok açık.
1: Değil mi? Başına çok geliyor.
0: Almanya burada 6 puanla liderliği garanti. Fildiş'i 3 puanda, birer puanda da Ekvador ve Kurosawa var. Ekvador bizim turnuva öncesi en büyük Dark Horse adaylarımızdan biriydi. Sürpriz adaylarımızdan biriydi. Ekvador'u burada Fildiş'ine son dakikada kaybettiler. Dün Kurosawa'yı yenemediler. Kurosawa'nın da puan alması tabii turnuvanın en büyük olaylarından biri. Tek puansız Türkiye mi kapacak bakalım artık. Kurosawa kazandıktan sonra hatta şey de enteresan. Hollanda kralı kraliçesi soyunma odasına gelmişler, takımı tebrik etmişler. O da güzel bir detay.
1: Güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Medeniyet başka bir şey işte. Hani
0: yani, Dik Advokat'ın tabii hocası olduğunu hatırlatmak.

0: da fayda var. Bakalım Ekvador burada son maç Almanya'yla liderliği garantilemiş bir Almanya'yla oynadığı için hani belki iyi bir skor alıp kendini üste atabilir. Ama Almanya'ya yani olası senaryoda Almanya'ya yenilirse Ekvador'un gruptan çıkamadığını göreceğiz. Bir puanda olduğu için en iyi üçüncülere giremeyecek gibi gözüküyor. Fil dişiyle Almanya'nın buradan çıktığını görecek gibiyiz. Almanya'yı gördük zaten an itibariyle garanti. Onu söyleyebiliriz. F grubuyla devam edelim.
1: F grubunda çılgın bir maç oynandı dün akşam.
0: F grubu zaten turnuvanın en heyecanlı grubu, en dengeli grubu diyebiliriz. Yani, Hollanda İsveç çok güzel maçtı.
1: Çok iyiydi.
0: Hollanda perişan etti İsveç'i açıkçası. İsveç'in çok dengesiz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Elemelerde çok kötü bir iş çıkarmışlardı. Yanılmıyorsam 2 puanla falan bitirdiler eleme grubunu. Elemelerden gelemediler zaten Dünya Kupası'na. Uluslar Ligi kontenjanını kullanarak oradaki playofflardan gelebilmişlerdi. Dolayısıyla dengesiz bir takım. İlk maç Tunus'a 5 attılar. Şimdi 5-1 yendiler. Şimdi Hollanda'ya 5-1 yenildiler. Isak Gyökeres ikilisiyle ofansta çok ciddi potansiyel vaat eden bir takım. Ama İsveç hep öyle olmuştur. Larsson, İbrahimovic hatırlarsınız. Hep ileride iddialı ama hani geride de biraz çok fark. Yani yine sağlam fizikli oyuncuları olan ama kalite olarak çok yukarı yani, çıkmayan bir takım olmuştur.
1: Neredeyse birebir aynı golü 3 kere yediler.
0: Yani. Aynen öyle. Çok geçiş yediler. Orta sahaların çabuk geçildiği maç oldu. Aynı şekilde İsveç de çok kolay pozisyon buldu.
1: Evet, ama kaleci bence neydi? Van Bruggen miydi adam adı? Yani adam yıldızlaştı bence benim gözümde. Sen her ne kadar öyle düşünmesen de kaç tane kurtarış yaptı yani. Güzel maçtı. İzlemeyenler için en azından özetini izleyin diyebiliriz. Japonya tabii ki yine Tunus'a 4 attı ve Tunus da yanılmıyorsam turnuvadan elenen bir diğer takım oldu. Japonya'da izlemek de bir keyif. Bence ben herkese tavsiye ederim hani aynı adamdan 11 tane var gibi. Yani kaleciyi gerçi ayıştırmamız gerekiyor. Bu arada Baran teknik bir aksaklık yaşadığı için ben şu anda yayını devralmış durumdayım tek başıma. Ha, geliyor geri. Neyse. Baran sen yokken biz de G grubuna geçtik.
0: Geçtik
1: G grubundayız.
0: Japonlar ve Hollandalıların buradan 1-2 olarak çıkacakları artık biraz daha net gibi.
1: Yok oğlum, G grubundayız. Onları geçtik. Onlar tamam, çıkıyorlar.
0: Onlar çıkıyorlar.
1: Vaktimiz tamam. Daraldı
0: ama
1: zaten.
0: Heyecanlı bir grup. 1-2-3 hala çok net değil orada. Onu söylemiş olalım. Öyle geçelim.
1: Yeni Zelanda, İran, Belçika, Mısır G grubu.
0: Burada şu an tabii burası maçlarını da ikinci maçlarını bugün takip edeceğimiz bir grup. Burada şu an için ilk maçlar sonunda bütün takımlar 1 puanda. Normal olarak Belçika ve Mısır daha favori gözüküyorlar 1 ve 2 noktasında. Burayı da hızlı geçebiliriz. Daha ikinci maçları oynanmamış bir grup olduğu için.
1: Bunlara haftaya daha çok değinebiliriz bence. H grubu Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya, Yeşilburnuları yine maçlarını bu akşam oynayacaklar. Burada bir fikrimiz var aslında. İspanya'nın 1 çıkmasını ve Uruguay'ın 2 çıkacağını düşünebiliriz. Ama tabii daha belli olan bir şey yok. Bir kısa araya gidiyoruz. Hemen tekrar beraberiz.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor. Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, teknik aksaklığımızı açtık. Baran, izleyicilerimiz sormuş Baran iyi mi diye.

0: Suudi Arabistan Yeşilburnu maçlarını bu akşam oynayacak onlar da.
1: Evet, yani bundan sonraki gruplar tabi henüz bir maç oynadılar. O yüzden biraz daha önümüzde şekillenecek diyeyim ikinci maçlar
0: yeterli
1: sonrası.
0: Yeterli verimiz yok.
1: Yeterli veriyle değerlendiremeyeceğiz ama hani burada beklentimiz hala İspanya'nın bir Uruguay'ın iki çıkması. Yeşilburnu'nun sürprizinden sonra işte ilk maçtan sonra bunu Uruguay ve Suudi Arabistan maçlarına ne kadar sürdürebileceğini tabi heyecanla bekleyeceğiz. Bu turnuvanın heyecan yaratan sürprizlerinden biri oldu Yeşilburnu. Kalecilerinin bir anda 12 milyon takipçiye ulaşmış.
0: 12 mi olmuş?
1: 12 olmuş en son.
0: 5 miydi? 5.
1: Evet evet, inanılmaz gerçekten. Sosyal medya çağı çok acayip.
0: İnanılmaz. Böyle çıktı gibi düşerdi ama belli olmaz.
1: Yani umarım bu performansı böyle devam eder de böyle ya, turnuvanın en hatırlanan en epik işlerinden biri olur diye umuyorum.
0: Dark Horse bile değil.
1: Başka, evet, başka bir şey değil. Başka bir kategori o.
0: O zaman I grubundan devam edelim. I mı İ mi? Bunları sokmayı hep karıştırdım.
1: I grubu. Evet. Türkçe'de bu... büyük değil mi? İ diye bir şey yok tabii. Fransız olduğu için Uğurcan her program buna bir değindiriyor.
0: Tam Fransa demişken Fransa'nın grubu. Norveç, Fransa, grubu. Senegal, Irak çok keyifli bir grup aslında izlemesi.
1: Evet.
0: Onlar da salı günü oynayacaklar ikinci maçlarını. Benim artık rengim belli.
1: Fransa mı? Bundan sonra Fransa'yı mı tutuyorsun?
0: Abi, ne yapayım abi?
1: Yani olsa benim vatandaşım olsa ben de Fransa'yı tutardım.
0: İyi takım, iyi oynuyorlar. Ne yapacağız?
1: Burada Norveç hala ilk maç sonunda Fransa ile şu an 3'er puandalar. Şu an Norveç ilk önce Senegal ile oynayacak. Tabii burayı da kazasız geçmesi önemli ama Senegal'i de geçerse en son Fransa ile liderlik için ciddi bir mücadeleye girecek son maçta. Ve Fransa'nın Senegal'e karşı ben çok aman aman bir futbol oynamadığını düşünüyorum. Yani burada Norveç'in sağlam durarak işte ileride de Haaland'la, Sörlot'la o hücum hattıyla değerlendireceği pozisyonlarla bir anda grupta liderliği bile alabilecek konuma gelebileceğini düşünüyorum ama birinci maçlar sonrası bunu söylemek kolay değil. İkinci maçlar da bir oynansın. Final haftasına kalabiliyor mu liderlik şansı bir görelim. Bakalım. Burada Irak sonuncu olacaktır. Senegal'de şu an 0 puanda. Burada mümkün olduğu kadar puan alıp en azından en iyi üçüncülere kendini atmaya oynaması gerekiyor. Bu grupta en iyi üçüncü çıkmayabilir ama onu söyleyeyim. Yani puan olarak yani Norveç'e kaybettiği senaryoda Senegal 3 puanla dışarıda kalabilir üçüncü olarak. Bu grup üçüncüyü dışarıda bırakabilecek bir grup gibi gözüküyor.
0: Bakacağız. Salı günü maçları iple çekiyorum ben. Saati de uygun. Saat 8'de miydi Fransa maçı? Saat 10'da mıydı? Karıştırıyorum şimdi ama.
1: Saat 12'de gece Fransa-Irak. Bir de burada şu an ikinci haftalar bu grubun güzel maçı Norveç-Senegal gibi gözüküyor dengeli olması açısından. O da gece 3'te ters bir saatte diyebilirim. Son hafta Fransa-Norveç maçı belki biraz daha umarım saati de güzel olur. Bu grupta tekrar ekran başına bizi çekebilir.
0: J grubuna geçelim.
1: J grubu çok güzel. Şimdi, grup çok güzel değil ama bu grup iki tane bence turnuvaya çok iyi başlayan ve çok ümit vaat eden takımı barındırıyor. Arjantin-Avusturya. Burada Ürdün ve Cezayir'den bilmiyorum en iyi üçüncülere kendini atabilen olacak mı ama yani oraya bakarız. Şimdi Arjantin ve Avusturya arasında liderlik geçecek burada %100. Diğer maçlarını kazanacaklardır. Ve Arjantin-Avusturya maçı 22'si salı mı oluyor?
0: 22'si salı, evet.
1: Salı günü akşam 8'de. Çok saati de çok mis gibi. Böyle akşam yemeğinizi yediniz, işten döndünüz. Burada oturup Arjantin-Avusturya maçına çekirdek, fıstık ne varsa çıkar.
0: Pazartesi. Düzeltiyoruz. Işte,
1: düzeltelim.
0: Yarın akşam.
1: Haftaya yani pazartesi sendromunu atmak için güzel bir maç. Böyle çekirdeği, fıstığı, çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Akşam 8'de Messi mi yoksa Avusturya mı? Bakalım.
0: Messi mi karşısa bütün bir takım.
1: Aynen.
0: Bence öyle kıyaslayabiliyoruz. Yani Türkiye'yi unutun. Yeni haftaya yeni bir takımla başlayın. Arjantin veya Avusturya'yı alın gidin bence. Tabii Messi ilk maçta çok güçlü bir mesaj verdi.
1: Mesajlar babasının da sağlık sorunları var tabii. Ruh hali bundan olumlu mu etkilenecek? Bundan sonrasında olumsuz mu etkilenecek? Aynı ilk maçtaki gibi devam edecek mi turnuva? Onu da göreceğiz hep beraber. İnşallah tabii babası da iyi olur.
0: Evet, bu arada Zidane'ın oğluna 3 gol atması da manidar.
1: Evet.
0: Yapacak bir şey yok.
1: Zidane'ın oğlu adam mıdır peki? Yani Cezayirlisin. Cezayir'de oynuyor. Zidane gibi değil. Zidane'ı seçmişti.
0: Bir kere saçı var. Büyük bir fark.
1: Ben de saçımı kaybetmeye başladım o yüzden Zidane'a.
0: Sen de mi Cezayir'in dedin?
1: Ben Zidane'ı yedirmem burada, saçımı kaybedenleri anlayabiliyorum.
0: Fazla sulanmadan K grubuna geçelim. Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz, Özbekistan. Çok şaşırtıcı bir grup.
1: Kongo'nun tabii sürpriz yaparak başladığı bir grup Portekiz.

0: karşısında. Bu Portekiz'in de liderlik şansını biraz azalttı yani. Burada Kolombiya'nın artık liderlik şansı çok daha güçlü gözüküyor. Portekiz'e kaybetmeyeceği bir senaryoda. Kolombiya, Portekiz, Kongo olabilir bu grubun gidişatı, öyle gözüküyor ilk maçlardan sonra. Ama bakalım yani, Özbekistan da gider sonra bir başka sürprize imza atar, onlar da potaya girer, bilemeyiz. Göreceğiz. Ama Portekiz en büyük turnuvanın adaylarından biriydi benim, kazanma adaylarından biriydi benim için. İlk maçta çok öyle bir görüntü sergilemediler, daha Türkiye'ye benzer bir hava estirdiler diyeyim. Aynı şekilde bir puan kaybı gibi gözüktü. Göreceğiz.
1: Göreceğiz. Kapatmadan son bir L grubuna değinelim. İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan. İngiltere-Hırvatistan maçı şu ana kadar herhalde turnuvanın en keyifli maçı.
0: Turnuvanın maçıydı kesinlikle, çok iyi maçtı. Bu grupta tabii zaten onları zorlayabilecek başka takım yok. Gana ve Panama var. Burada Hırvatistan'ı zaten yendikleri için İngiltere'nin liderliği garanti gibi bence bundan sonra. Hırvatistan da burada 2 bitirir bundan sonraki 2 maçını kazanarak. Bu bence çok net bir grup bundan sonrası için. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum.
1: Evet. O zaman artık gelecek hafta bu maçlar, ikinci maçlar oynandıktan sonra çok daha farklı bir
0: gelecek hafta gireceğiz. Artık hani biz de turnuvaya son formalite maçımızı oynayıp veda etmiş olacağız. Artık Türkiye çok fazla

0: da 2 bitirir bundan sonraki 2 maçını kazanarak. Bu bence çok net bir grup bundan sonrası için. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum.
1: Evet. O zaman artık gelecek hafta bu maçlar, ikinci maçlar oynandıktan sonra çok daha farklı bir
0: gelecek hafta artık yani biz de turnuvaya son formalite maçımızı oynayıp veda etmiş olacağız. Artık Türkiye çok fazla konuşmayız. Bundan sonra turnuvanın yani diğer takımlarla tadını çıkarmaya çalışacağız. Bizim için hayal kırıklığından sonra.
1: Bence bu da hiç fena değil. Artık sorumluluk yok. Hiçbir yani dert tasa yok.
0: Rahatlamayız.
1: Kendinize iyi bakın. Tekrar babalar gününüz kutlu olsun baba olanlarınız için.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ay

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
10: Reklam bitti.
11: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
12: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
13: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yine bir 21 Haziran Pazar günü 14-16 seansında sizlerle birlikteyiz. Günün Dünya Kupası'nda öne çıkan 4 tane maçı var. Onları konuşacağız. Yine keyifli bir 2 saat hedefliyoruz. Sizlerin de varsa sormak istedikleriniz, affedersiniz bir an konuşamadım. İletmek istediğiniz kuponlar 212-273-10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Efe abi hoş geldin.
14: Ya yine bence yanlış bir bilgi verdin. Yani Dünya Kupası 4 maçını konuşmak için karşınızdaydı dedin ama ben hiç onları konuşmayacağım. Ben Norveç 2. liginden grup Harika. 2 maçını konuşmak için programa gelmiştim. Ya hiç hazırlanmadım Dünya Kupası'na. O yüzden
13: tamam, ben hazırlandım.
14: Beni gene devam ediyorum. Zor durumda bıraktın yani. Hiç ilgilendirmiyor abi. Maden burada yani. Norveç 2. lig grup 2.
13: Güzel.
14: Selamlar
13: bir çalışma yapılmış.
14: Bu arada herkese şaka bir yana mutlu pazarlar. Evet, keyifli bir 2 saat geçirmek

0: için umarım karşınızdayız. Keyifli ve kazançlı, hiç beklemediğimiz yerden para kazanç elde edebileceğimiz bir program olması dileğiyle.
1: Evet evet gerçekten dün Ümit Bey'e bir kez daha teşekkür ederiz. Verdiği kupona şansına ortak olduk ve ilk yarı karşılıklı gol vardan kazanç elde ettik. Belki de onun sayesinde bizim anonsuyla diğer başka dinleyenlerimize de kazandırdık. Bakalım bugün benzer bir güzel bir kazancın bir devamı olsun diyelim. Dünya Kupası'nda 4 tane maç var ama yine Norveç 1. Ligi, İsveç'in 1. Ligi yani alt ligi oluyor. Süper Elit'ten de maçlar var. Onun dışında bakıyorum Norveç 2. Lig, 1. grup, 2. grup.
2: Evet.
1: Valla kuzeyde devam ediyor ligler Efe abi.
2: Ya tabii çok alt ligler bunlar. Hani hiçbir şey bildiğimiz bir durum yok ama tabii istatistikler doğrultusunda takip ediyorsak bu ligleri. Bakın şu anda dünyada iddia programında yer alan diyeyim. Çoğu iddia programında yer alan kaç tane lig var bilmiyorum işte 300-400 tane ligin arasında. Bugün oynanan, şu anda oynanan Norveç Division 2 Grup 2, yani 12. dakikası oynanan karşılaşmanın olduğu lig, en çok gollü, en fazla maçların 2.5 üstü bittiği 2-4-5. lig. Avustralya'nın NPL ligi ilk iki sırada, Finlandiya takip ediyor. Singapur'u da hatırlayın. Acayip evet. Acayip gollü maçlar oluyordu. Onun ardından en gollü lig şu anda oynanmakta olan lig. Yani bu doğrultuda da tamamen tabii maçı seçip, ama şu anda da 14. dakikası oynanan neymiş bu Honefoss maçı, Eidsvold artık nasıl okunuyorsa, bu ligin Honefoss maçlarında en çok gol olan takımlarından bir tanesi. En fazla gol olan 3. takım maçlarında, ilk yarılarda da yine 3. takım, 3 takımla beraber. Ben buna bir ilk yarı 1.5 üst denemesi yaptım. Aklınızda olsun, kazandıran saatlerin hafta sonu formatına uygun olarak.
1: Evet, 2.13 oranı var şu an. Honefoss Eidsvold olabilir. Norveççe telaffuzları farklı olabiliyor. Ben bunu bir Norveçli arkadaşta yaşamıştım. Takımları okuttuğumda nasıl bunlar telaffuz ediliyor diye. Bırak tekrarını telaffuz etmeyi, bir yandan da şeyde utanmaya başladım. Ya ben bu takımlara zamanında böyle söylüyordum, böyle telaffuz ediyordum diye. Hı. O yüzden ama Honefoss Eidsvold diyelim. Norveç 2. lig 2. grup. Zaten canlıda girdiğiniz zaman çok kalabalık bir bülten yok. Rahatlıkla bulabilirsiniz sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Dediğim gibi sizlerin de varsa eğer erken seanstan iletmek istediğiniz ya da Dünya Kupası ile ilgili iletmek istedikleriniz 212-273-10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz. Memnuniyetle okuruz, seslendiririz. Güzel de olur böyle karşılıklı iletişimle birlikte. Efe abi dün nasıl geçti genel olarak? Bir yorumlamak istediğin detaylar var mı Dünya Kupası ile alakalı?
2: Dünya Kupası'na geçeceğiz. Çok kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Bizim Enver Kaynarcı Kazakistan Ligi de var abi demiş. Ama esas ben Enver'e, ki dinliyor anladığım kadarıyla, Kazakistan Ligi'nden çok voleybolda bir şeyler var mı ya? Bugün o ilginç olabilir. Bizim maçımız var mı yok mu bilmiyorum ama bayağı böyle ben takip edemiyorum. Hele Dünya Kupası olduğu zaman hiç takip etmiyorum ama bu ara böyle yine bir işte Milletler Ligi, tabii kadın voleybolu olunca çok popüler oluyor. MBS'lerde birler. 15'te başlayacak bir maç var mesela, Japonya, İtalya. Belki bize Enver o konuda bir yardımcı olabilir. Hele bu Japonya, İtalya'nın böyle canlı 15 seansına da denk gelecek. Bir onlara bir rica edelim. Geçen gün görmüştüm. Biliyorum o takip ediyor. Belki oradan bir şeyler bulursa yayında paylaşırız diyeyim ve sözü sana bırakayım.
1: Güzel. Dün oynadık biz. Keşke de gelseydi bugün bültende de güzel olurdu. Kızlarımız 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 kazandılar Almanlara karşı. Bakalım bugün Japonya, İtalya'dan da bir şey çıkarsa iletelim. Bir yandan Göksel'in Wimbledon geliyor diye bir uyarıda bulunmuştu bana Dün veya 2 gün önceydi galiba. Dün olmuş. Dün konuştuk galiba Göksel'inle mesaj açtık. Bir yandan aslında
0: Haftaya
1: diğer
0: mı Wimbledon?
1: evet sanırım haftaya başlıyor. Yanlış bir bilgi de vermek istemem ama Göksel'inin hemen şöyle bir yandan da
0: 29 Haziran, evet.
1: evet yani bakalım ve oradan da eğer alternatif diğer spor dallarını da biraz böyle bir çeşitlendirirsek baharat katar diye düşünüyorum. Tabii baharat dememin sebebi de lokomotif olarak futbol rağbet gören bir numaralı spor olarak şu an için iddiada. Daha fazla rağbet orada olduğu için
0: Tabii.
1: açıkçası futbol hani her zaman lokomotif olacak ama diğer böyle vagonları da ufak tefek ekleyebilirsek çok keyifli olacak. Tabii siz değerli dinleyenlerimizin de tenisle alakalı, voleybolla alakalı çok memnun oluruz. Gerçekten mutlu oluruz katkı sağlarsanız diyelim. Ve dün Dünya Kupası'nda Ekvador herhalde en büyük sürprize imza attı 0-0'la. İstatistiklere baktım 6 kaçan net 27 şut. Açıkçası canlı olarak izleyemediğim geç olan bir saatti. Sabah da yayınlar vardı YouTube'da yine radyodayız. O yüzden kalamadım dün gece. Ama sabah büyük bir sürprizle uyandım. Sen neler söylersin dünle ilgili Efe abi?
0: Ya bir kere ya maçı izleyemedim açıkçası. O yüzden o maçın yorumunu yapamayacağım. İstatistiklere bakarız. Ama yani hiçbir zaman o maçın o kadar düşük bir orandan favori yani hiç oran açılmayacak kadar iki takım arasında fark olmayacağını düşünüyordum. Yani tamam bir Curaçao'nun Almanya maçında tabii ki Almanya'ya oran açılmaması normal ama Ekvator falan gibi takımların maçlarında yani Ekvator'da o kadar oran açılmayacak kadar bir takım değildi. Ama tam beklediğimiz gibi Ekvator'un üzerinde olacaktı baskı. Curaçao'nun kaybedecek hiçbir şey yoktu. O doğrultuda çok domine ettiği maçı ve o doğrultuda çıkacak bazı istatistiklere gitmenin yararlı olduğunu düşünüyorduk ki işte %75 toplu oynama, 27 toplam şut, kale vuruşu 14 Curaçao'nun. Tam bunlar kafamızdaki seçeneklerdi. Hatta 6 tane de sarı kart çıkmış. Galiba ona da değinmiştik ufaktan.
1: Şutlar konusunda seni tebrik ederim. Ben biraz daha Ekvador golleri tarafındaydım ama şutları sen çok güzel oradan çektin, çıkarttın. İyi oldu gerçekten. Kazandın herhalde tek tahmindi. Hatta pardon, iki tahminden bir tanesiydi. Selamlar olsun Serkan Altıok'a. Maç sonu 0 ve 2,5 alt demişti sanki bu maçada. Öyle hatırladım bir an. Böyle dün
0: Evet.
1: maçlarıyla alakalı bir şeyler söyledim. Maç sonu
0: 0 ve
1: 0,
0: 2,5
1: 2,5
0: alt
1: alt.
0: hatta demiştik biz bir daha dinlemez bizi ama Almanya fil dişine de galiba
1: O tarz bir şey
0: 0 ve
1: söyledi.
0: alt demişti.
1: 0-2 çifte şans demiş olabilir ona. Emin değilim ama orada böyle bir üçlü kupon hatırlıyorum. Bu maçta da 0 ve 2,5 attı Serkan Bey. Tebrik ederiz sizi. Gerçekten bravo.
0: Vallahi öyle. Ama tabii bu maçlarda bize bazı şeyleri gösterdi. Seni Hollanda, İsveç için de ayrı tebrik ederim. Almanya fil dişi için de ayrı tebrik ederim. Özellikle fil dişinin golü KG var. Nefisti.
1: Evet,
0: Balkan
1: sağ olun.
0: tahtası yine bir gün aradan sonra birinci sıradaki maç doğru olmaya devam etti. Bugün de Balkan tahtasına bir bakarız tabii ki.
1: Tabii.
0: Bunlar dünden aklımda kalanlar.
1: Güzel, gerçekten ben Hollanda maçı ile ilgili sadece maçın öyle bir skoru çıkmasına şaşırdım. Hollanda'nın erkenden böyle bir kopartması beni şaşırttı. Ha, İsveç gol yiyen bir takım. Uzun süredir de gol yiyor diye belirtmiştik ama yani bir 5-1'de beklemezdim. Yani maç önü arada böyle bir 5-1 skor çıkacak bir takım farkı var mı, güç farkı var mı diye baktığımda bana açıkçası öyle bir görüntü de gelmiyordu ama 5-1'lik bir skoru gördük gerçekten. Bakalım
0: Çok
1: bugün
0: erken öne geçti
1: tabii
0: Hollanda.
1: orada yalnız Hollanda'nın en önemli bence hamlesi ileride Ajax'lı adını Brobbey olması lazım. Ajax'lı
0: Robbe.
1: Brobbey ile başladı. Gerçi Ajax'ı dövme sebebi geçen senelerden kaynaklı. Uzun süre Ajax'ta izlediğim için sonra bir Sunderland yaptı galiba oyuncu. Orada da yanlış bir bilgi vermeyeyim ama orada başlaması o ileriye bir dinamizm kattı. Zaten hemen ilk yarıdan da goller geldi. Bakalım bugün açıkçası
0: Evet.
1: bültene geçmeden önce sana bir soru sormak istiyorum. Bugünün bülteniyle alakalı aslında da böyle maçların özeline geçmeden. Şimdi bugün özel bahisler, günlük özel bahisler var Efe abi iddiada. Tabii görüyoruz bunu her zaman. Bugünkü bahislere baktığım zaman işte İspanya, Suudi Arabistan, Belçika, İran, Uruguay, Yeşilburun ve Yeni Zelanda, Mısır maçlarıyla alakalı toplam gol 11, 1.79. Toplam gol 12 2.20, toplam gol 13 2.90 ve toplam gol 14'te 4 oran açılmış. Şimdi toplam gol 11 1.79. Şimdi 1.79 güzel diyebileceğimiz, kabul edebileceğimiz bir oran olduğunu düşünürsek eğer. Ya bugün İspanya, Suudi Arabistan, Belçika, İran ve Uruguay maçlarına baktığımızda özellikle Uruguay Yeşilburun maçlarına. Yani 11 golün çıkmasını ilk etapta bekleriz. Ama ben aynı zamanda risk merkezinin de bunu böyle altın tepside de hediye eder mi konusunda bir soru işaretim var. Ya bugün böyle ters bitmesini beklediğin ya da golsüz geçer, yok bu 11 gol çıkmaz dediğin bir maç var mı? Ben mi şüpheci yaklaşıyorum çok fazla? Bunu buradan bir başlayalım istersen.
0: 11 gole kesinlikle 1.79'dan oynamam. Hemen baştan söyleyeyim. Çünkü sen 11 gol bekliyorsan bugünkü 4 karşılaşmada düz bir hesap yaparsak en fazla golü İspanya, Suudi Arabistan ve Belçika, İran maçlarından bekliyorsundur.
1: Evet.
0: Hatta böyle bir bakkal hesabı yapmaya başladığımızda İspanya, Suudi Arabistan 4 gol olur. Belçika, İran hadi orada 3 olsun. Uruguay, Yeşilburun 2. Yeni Zelanda, Mısır 2 dersin. Yaklaşık 11'e ulaşırsın. Yani bu Yeni Zelanda, Mısır ve Uruguay, Yeşilburun'da da 2. Belçika, İran'da 3'ü zorlayana kadar. Yani burada en çok gol beklediğim maç İspanya, Suudi Arabistan'sa onun 3.5 üstüne oynarsın 1.75. 1.79'dan çok daha iyi. Hatta bu 3.5 üstünü olası bir İspanya galibiyetiyle de birleştirirsen 1.76'ymış. Bu da bulduğumuz bir buglardan biri oldu canlı yayında diyeyim sana. Yani tabii ki ekstra 1 ve 1 ve 3.5 üst 1.76, düz 3.5 üst 1.75. Ya kim alır İspanya riskini? Ya, tabii ki düz mantık İspanya kazanacak ama asla 1 ve 3.5 üst ekstra bir risk daha alınmaz. Tutar 2-2 biter. Her türlü sonuç vardır. Aynı oranmış. Dolayısıyla düzeltiyorum. İspanya 1 ve 1.5 üst yerine o maçın düz 3.5 üstünü 4 maçta 11 gol beklemektense bir maçta 4 gol beklemeye çok daha mantıklı buluyorum.
1: Evet, ya bana bu biraz şüpheci geldi. Gene şuradan dolayı şüpheci geldi aslında. Şimdi ilk başta turnuvanın başında fark ettik ki bazı tercihler gerçekten büyük bir fırsat. Mesela kale vuruşları büyük bir fırsat. Yani ilk başlarda baremler çok düşüktü. Şimdi biraz daha belli seviyelere geldi ve tam sınır seviyelere geldi. Eğer bu da 11 açıldıysa burada da bir sınır seviyesi vardır endişesi ve şüphesi içerisindeyim. Özellikle İspanya maçında da bugün hani yeni bir soru işaretiyle bakmamın aslında kesinlikle Suudi Arabistan'la bir ilgisi yok. Hani kalkar İspanya az bir golle kazanır. İstediğini alır 1-0 bitse mesela İspanya 3 puanı cebine koysa grup aşamasında vay İspanya sana yazıklar olsun denecek bir sadece iddia severler
0: Ya.
1: yani bunu söyler futbol
0: Şimdi
1: severler değil.
0: eğri oturup doğru konuşalım. Yani bu tip bahisler birazcık bu turnuvanın ruhuna uygun. Biraz
1: Evet.
0: böyle eğlenceli bahisler ama hiçbir zaman için tek taraflı bahislerde her zaman için bir kasanın avantajınadır. Bunu unutmayın. Ve dediğin gibi ilk başta alternatif bahisler açılıyor. Ve tabii ki biraz çekici olsun diye de oranlar da
2: ve baremler çekici halde oluyor. Şimdi dün bir bakıyorsun işte toplam şutlar 24'e çıkıyor. İşte toplam taç atışları 24'e çıkabiliyor veya kale vuruşlarında 14'e çıkıyor. İşte ona da bugünkü gibi 1.75-1.76 oranlar veriliyor. Sen onun işte ne eksisine altına açsan o zaman anlamı olur onun. Barem evet. Bir yaptığı yükseldikten sonra artık o baremden alt oynamak daha mantıklı hale gelebilir.
1: Evet.
2: Onu al olmadığı müddetçe seni hep üstte. Çünkü iddiada biliyor ki herkes bir üste yöneliyor illa ki. Böyle istatistike dayalı bahislerde hiçbir zaman insan onun altına oynamayacak ama o bir barem belirli bir noktaya geldikten sonra da alt bir avantaj hale gelir artık. O yüzden tek taraflı şeyler her zaman için birazcık eğlencelidir. Eğlencelik bahislerdir. Buna çok bel bağlanmaz. Yani bu işi biraz daha farklı bir mantıkta oynayan insanlar, biraz daha kar odaklı oynayan insanlar için bu bahisler çok cazip değillerdir ama her zaman da bu oyun onun için oynanmıyor. Birazcık da işin gırgır şamatası var. Ama 11 golü denemezdim asla.
1: Tabii. Ya dediğim gibi bunlar böyle çok tesadüf olmayabilir. Hani bunlara bakan dinleyicilerimiz varsa biraz dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum açıkçası. Her zaman hatırlatıyoruz. Kendimizi üzecek miktarlardan uzak duralım. Kağıt üstünde böyle uçalım kaçalım buradan müthiş kazanç elde edelim diyebileceğimiz maçlar çok ters bitebiliyor. O yüzden her zaman için oynadığınız miktarlara dikkat edin. Dün işte Ekvator maçında çeşitli yerlerde de gördüm. Bizim şeyde de WhatsApp gruplarında da gördüm. Uyanık aynen. Olan oyuncular yani uyanık derken uyumamış anlamında uyanık şey değil.
2: Kesinlikle.
1: Herhangi bir hakaret amaçlı söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yatmamış, uyumamış maçı izleyen WhatsApp grubu üyelerimizden işte Ekvator yüklendikçe yüklenmiş 65'te 75'te 85'te Ekvator gollerini ala kasayı eriten.
2: Bak aynen öyle.
1: Hollanda'nın Almanya'nın kazancını kaybeden. Evet yani bu buralara dikkat etmek gerekiyor gerçekten. Burada kağıt üstünde İspanya'yı görüp Belçika'yı görüp maç içinde abi çok bastırıyor atacak ya hani. Ya atmazsayı bir düşünelim. Yani az yatıralım, öz yatıralım. Hani hep söylüyorum, tartıya dikkatli koyalım. Baktığımız zaman İspanya'ya az yatırıp kazandıktan sonra tüh çok mu yatırsaydım daha önemli? Yoksa çok yatırıp kaybettikten sonraki hissiniz mi daha önemli? Tartıda hangisi ağır geliyorsa ona göre refleks almakta fayda var diye düşünüyorum.
2: Bir de burada gerçekten son bir böyle bir kamuoyu spotu gibi bir şey dersek de 3-4 maçta bir kasaları sıfırlayan bir turnuva oluyor demiş Asım Bey. Yani açıkçası ben de aynı şeyi hissediyorum, yalan yok. Neden? Çünkü abi her gün 4 tane maç var ayrı saatlerde ve ister istemez bunlarla ilgili bir şeyler yapmak istiyorsun, düşünüyorsun, ediyorsun, önüne çıkıyor. İşte Hollanda İsveç maçını da kazanmış. Japonya'dan da kasamı 1.5'a %50 arttıracaktım diye düşünürken Ekvator maçına 4.5'ta uyanmış, yüklenmiş Ekvator'a, bakmış yükleniyor 70-80-85 evet. Ekvator kazanırı oynamış, 20-30 tane şut atıp bütün kasayı sıfırlamış. Maalesef bu tip organizasyonlarında şeyi budur yani, her zaman tak tak tak tak maç böyle evet. Olmaz bu. Biliyorum ben de onun keyfini. Turnuvalarda her maçı bilelim, turnuva ağacı tık tık ama ne kadar maç o kadar yanılma payı.
1: Tabii bir reklam aramız geldi. Onun öncesinde sadece son olarak şunu söyleyeyim. Her programda özellikle burada yatırılan tutarları telaffuz etmeye çalışıyoruz. Yani şöyle düşünelim, turnuva boyunca o tutarların hepsinin isabet edip de bunu ödeyebilecek herhangi bir organizasyon da yok zaten. Yani 1 milyar eurolar yatırılıyor, 1 milyar dolarlar yatırılıyor. Her maçı bu şekilde kazansa zaten yani hiçbir organizasyon yok ve bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine günün başlarıyla devam edelim.
3: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
4: Reklam.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet, erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
10: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
11: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
12: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
13: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
14: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Reklam bitti.
15: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
16: Radyo Gol.
4: Reklam.
17: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
18: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
19: Bambaşka yere taşır Toyota.
7: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yavaş yavaş mesajlar geliyor. Hem Enver Kaynarcı'dan voleybol çağrımıza bir cevap gelmiş, hem de yavaş yavaş dinleyicilerimiz de yazıyor. Öncelikle Enver Kaynarcı'nın voleybol tercihinden bir başlayıp diğer mesajları da yavaş yavaş okuyalım. Japonya kadınlar, İtalya kadınlar voleybol müsabakasına 180.5 üst 1.65'ten önermiş sevgili Enver Kaynarcı. Ferhat Akbaş'ın öğrencileri fırtına gibi girip devam ettiği turnuvada son maçta dün Dominik karşısında böyle bir stop edip kaybederken tamamen bu maça odaklı hareket etti hoca demiş. Bundan bahsetmiş. Aynı şekilde İtalya'da da ABD karşısında tamamen yedek kadrosu ile çıktığı maçı 3-0 kaybederken onlar da bu maçı hedef maç olarak görmüşler demeliyim diye belirtmiş. Son derece çekişmeli geçmesini beklediğim maçta bir tarafın 3-2 galibiyetini beklerken 181 bareminin geçilmesini bekliyorum diye iletmiş sevgili evet. Enver Kaynarcı. Çok teşekkür
4: aynen,
3: ederiz.
4: Bunun için tabii ya 5 set olacak. 5 set olduğu anda 181 sayı baremi aşılır. 4 sette de çok çekişmeli ise, hani 25-23'ler falan çıkarsa 4 sette de bu zorlanabilir, ama her şekilde hani çekişmeli geçerse, 5 sete uzarsa muhakkak oluyor bu barem. 4 sette bile zorlayabilir çok çekişme halinde. Arzu edenler bunu deneyebilirler. Saat 15'te maç. Japonya kadınlar, İtalya kadınlar 180.5 üst 1.65 oranı var.
3: Vallahi bol şans dinleyen ve deneyen bütün dinleyicilerimiz için diyelim. Ve yine bir mesaj: merhabalar Fehmi Bey, arada sırada keyfine iddia oynuyorum. Daha bir kez bile kazanamadım deyip gülücük koymuş dinleyenimiz. Sizden yardım istiyorum demiş. Efe abi, bugün bu dinleyicimize bir kazandıralım ya, kazandıran saatler olarak bir ilki yaşatalım diyorum. Ne dersin?
4: Uruguay 1 ve 1.5 üst. Uruguay güzel kazanır ve maçta en az 2 gol olur. 1.75. Bu benim bugünün yanıltmayacağını beklediğim seçimlerinden biri ama
3: güzel.
4: Oran yeterli olmayabilir. Belki bir tane de sen yanına koyarsın.
3: Sonra ben o zaman
4: hemen cevabı vereyim.
3: Tamam, ben de o zaman Belçika-İran maçında Belçika 1 gol atar 5 korner kullanır seçeneği var özel tercihlerde. 1 gol 5 korner, bunu da yanına koyarsanız Uruguay maçında bir ikili, böyle 1'e 2 orandan en azından bir başlangıç olarak ilk kupon tutmuş olur sevgili dinleyicimiz. Sizlere de selamlar olsun, teşekkür ederiz kıymetli mesajınız için. Peki İspanya-Suudi Arabistan günün en çok oynanan ve merak edilen maçlarından bir tanesi. İspanya ilk maç 0-0 bitti. Suudi Arabistan yine puanla başladı. Ne diyorsun Efe abi? İspanya-Suudi Arabistan böyle gollere böyle kopacak bir maç gibi geliyor mu sana da?
4: Geliyor bana.
3: Güzel. Peki nasıl bir maç beklersin? Biraz detay alayım senden.
4: Ben İspanya'nın ilk maçta yaptığı puan kaybına reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Bir problem de olduğuna inanmıyorum İspanya'nın. O maç, o turnuvanın açılış maçlarının sürprizlerinden biri oldu diye düşünüyorum. İspanya'ya bu bir duş etkisi yaparsa, İspanya o yaptığı puan kaybının acısını bugün Suudi Arabistan'dan çıkarabilir diye düşünüyorum. İspanya'nın İlk yarıdan bile fişi çekebileceğine inanıyorum. Aynı dünkü Hollanda gibi. Ana seçimim İspanya ilk yarıda 2 gol bulur. 2.03. Maç sonunda da 4 gol atabileceğini düşünüyorum İspanya'nın. Bugün İspanya'nın İspanya gibi oynayıp rahat galip geleceğini düşünüyorum. Belki Suudi Arabistan da gol adedine katkıda bulunabilir. Ama Uruguay maçının istatistiklerine baktım. Maçı çok alıcı gözüyle izlemedim. Önceliğim İspanya'nın golleri. İspanya'nın ilk yarıdan 2 gol bulmasına 2-0-3'ten öncelikli tutuyorum.
3: Güzel.

0: Benim de bu maçta iki tane tercihim var. Ön plana çıkarttım. Birinci tercihim İspanya'nın 22 şut atması. Aslında 20 şuttan açılmış. 1.43 oranı var. Yeterli geliyorsa eğer hani 1.43 onu da önerebilirim tabii ama 22 şut 1.77 orandan benim ilk öne çıkardığım tercih oldu. Dediğim gibi ilk maçın etkisiyle birlikte İspanya bence de hakim bir oyun zaten hani kağıt üstünde muhtemelken ilk maçın etkisiyle biraz daha o etkinin yoğun görüldüğü seanslar izletecek bize. Klasik İspanya topa hakim, topa sahip bir İspanya'yı göreceğiz. Ve gol atsa da atmasa da, goller gelse de gelmese de İspanya'nın hemen hemen her maçta böyle 20-22 şut, 21 şut civarında çektiğini görüyoruz. Yine keza en yakın örneklerinden bir tanesi bizim Türk milli takım maçında bizi farklı yendikleri maçta da 21 şut attılar. 2-2 biten maçta da 21 şut attılar. Yani İspanya takımı şutlar atıyor. Bu anlamda baktığımız zaman ben 22 şutu öncelik olarak bu maçta listeme aldım Efe abi. Bir de
1: Evet, güzel
0: diğer
1: yerden yaklaştın ona ama işte dediğim gibi dün Hollanda 5 gol atmasına rağmen 12 tane mi 13 tane mi ne toplam şut attı. İsabetler orada şey yaptı. Yani bugün İspanya erken öne geçerse 2-0'a falan o elemelerdeki performanslarının dışında kalabilir Dünya Kupası'na özel ama belki de dediğin gibi attıkça atacak, coştukça coşacak, 6'ya 7'ye gidecekse de gelebilir. Bir tek onu sana muhalefet yapayım. Yani dün Hollanda, tabii ben Hollanda'da dün 16 şuttan ağzım yandığı için
0: evet.
1: biraz bugün İspanya'da yoğurdu üfleyerek yiyorum. Belki de ben ondan etkilenmiş olabilirim. Belki de bugün İspanya 22 şut atacak ama 2-0'da kalacak maç. O da olabilir. O yüzden seçim dinleyicilerin olsun ama benim
0: Tabii.
1: önceliğim goller.
0: Ya bu şutlarda da şöyle bir detay, yine bir ekstra bir bakış açısı ileteyim ben. Şimdi bazı takımların ekonomik oynadığını konuşmuştuk seninle daha önceden. Mesela işte İsviçre bunlardan bir tanesi. Gittiği zaman kaleye isabetli şutları atıyor. Bulamayacağı isabetli şutlarda daha çok pas oyununu oynuyor. Ama İspanya'da böyle bir durum yok. Yani İspanya şut çekmekten, pozisyona girmekten bunlardan çok fazla geri duran bir takım değil. Yine dediğim gibi yani eğer ki 3-4 gol bekliyorsak bunları böyle çok minimum seviyede şutla atacağı bir İspanya'yı hiç izlemedik. Yani o yüzden ben gollerdense buna yönelmeyi biraz daha uygun gördüm. Bir diğer alternatifim de yine geçen günlerde verdiğim ilk yarı korner handikapıyla birlikte İspanya'nın 2,5 korner handikapından ilk yarı daha fazla korner atması. Yani Suudi Arabistan'dan en az 3 korner daha fazla atması. 1.75 oranı var. Yine topa sahip hakim bir İspanya izleyeceksek ve Suudi Arabistan'ı kendi yarı sahasına hapsetmesini beklediğimiz bir oyunda İspanya o kornerleri ben kullanır diye düşünüyorum. Keza Yamal bugün oynayacak galiba. Sakatlıktan da döndü. Geçen maç onu dinlendirmişlerdi ama hani onun da şutları efendime söyleyeyim çizgiye inip açtığı sert ortalar ya da normal ortalar yerden ya da havadan korneri ürettirir diye düşünüyorum Efe abi. Korner anlamında var mı herhangi bir yorumun?
1: Yok yani bence de hiç 3 korner fazla kullanma ihtimali çok yüksek. Tabii bunların dediğim gibi hepsini riski İspanya'nın şimdi İspanya De La Fuente yönetiminde hiçbir maçta boş geçmemiş. Hiç gol atamadığı ilk maç bu maç olmuş yanlış görmediysem. Böyle bir İspanya artık bir sonraki maçta fazla uzatmaz ilk yarıdan bir gol bulur mantığını kurduğum için kornerler ve şutlar o açıdan biraz riskli olabilir diye bir kılçık atayım sana ama belki hepsi de olabilir yani hem 22 şut olur ilk yarı şey olur kornerler de olur. Ben İspanya'nın böyle bir bayağı bir domine ettiği bir maç olacağına inandığımdan sana da itirazım yok fazla.
0: Ya bu maçta ayrıca bir arkadaşım mesaj attı bana. Hani İspanya maçıyla alakalı ilk yarı 1.5 üst 1.74 ne dersin diye. Mesela ben ona yaptığım yorumu senle de biraz tartışalım istersen. İlk yarı 1.5 üst İspanya'ya oynamaktansa ben ilk 30 dakika gol olur. 1.75 oranı var. Onu alıp ilk 30 dakika gol çıkmaz ise canlıda golün oranı ve aynı zamanda oyunun ikna ettiği ölçüde bir miktarda değerlendirmek daha doğru geldi
1: Ha
0: bana.
1: bak o güzel. İlk 20 dakika gol olur oranı yani şeyine kadar ne derler o
0: Su
1: şey
0: molası.
1: molasına kadar olur. 20'ye kadar olurun şeyine bak onu de o bana mantıklı geliyor. Ben erken bir gol bekliyorum çünkü.
0: 2.39.
1: Ha. Evet. 1,5 üst yerine 20 dakikada gol atır mantıklı. Yani çok uzatmayacaktır artık İspanya diye düşünüyorum. O mantıklı geldi bana.
0: Ya
1: 2.39.
0: evet, şimdi
1: Güzel.
0: oyun nasıl bir şey vaat eder, hem izleriz bir 20, sen 20 dedim, ben 30 dakika dedim orada konuşurken, ama hani ilk bir
1: Biliyorum,
0: izleriz
1: biliyorum.
0: nasıl gidiyor, nasıl ediyor, hani maç ikna ediyor mu, yoksa İspanya yine böyle bir açmaya mı çalışıyor, bir yolunu mu bulamıyor, hani bunlara bakarız. Yani maç önü bu orandan 1.5 üst almaktansa hani aynı orandan ilk 30 dakika gol alıp bir hem daha hızlı kazanmak, bazen tamam gol erken geliyor ama İkinci gol 40'tan sonra geliyor mesela. Çok böyle bir karın ağrısı olmaya başlıyor abi, yani bir tabirle. Hani 30 dakika zaten gol çıkmadıysa canlıda İspanya maçını ortaya golün oranı da güzel bir seviyeye yavaş yavaş gelir. Hani ben böyle bir düşünce içerisine girdim. Yine ilk yarı 1.5 üstte oynayacaklar için de böyle bir iletmiş olayım bir ufaktan. Peki bir skor tahmini var mı kafanda Efe abi?
1: Dört sıfır.
0: 4-0. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 3-0 demiş. Bilgisayar 2-0 demiş. Zlatna 4-1 demiş Efe abi.
1: Okey. Aşağı yukarı beni destekliyor.
0: Evet.
1: Hepsi söylediklerimizin hepsi esasında birbirini destekleyen şeyler yani. Tabii ilk yarı 1,5 üst bekliyorsan artık 30. dakikaya kadar bir gol gelmeli, haklısın. Hatta ilk 20'de gelmeli falan ama işte maç önünde bunları konuşmak kolay. Bazen böyle bambaşka hikayeler olabiliyor. Bir bakıyorsun şöyle yaptıydım, böyle yaptıydım demek. Bittikten sonra kolay oluyor. Hepsi mantıklı geldi bu söylediklerin bana.
0: İstersen bir de tahtalar nasıl yorumlamış İspanya maçını, ona da bir göz atalım beraber.
1: Olur.
0: Türkiye tahtasına 5. sıradan girmiş.

0: Balkan tahtasının birinci sırası 3,5 alt İspanya maçı. Hani
1: Vay vay vay.
0: onu da
1: Bu
0: uyarısını
1: çok
0: yapayım.
1: sıkıntı. O bunu bak, bu kötü oldu işte. Bak, Balkan tahtası dün gene bildi KG
0: Evet,
1: varı.
0: Türkiye maçı hariç birinci sırası geliyor Balkan tahtasının. Yine tabii bu da geleceği anlamına gelmez ama yine bir uyarı niteliğinde olabilir. Ben zaten aslında şeyden aldım uyarıyı, yayının başında da dedim ya, 11 gol bugün 1.79. Bana böyle bir o şey geldi, zaten
1: Ben
0: şüpheci
1: Balkan
0: geldi.
1: tahtasına da kılıç çekiyorum. Bugün
0: Hadi
1: Balkan
0: bak,
1: tahtasının birinci
0: güzel.
1: sırası yanılacak abi. Bu
0: Hadi
1: kadar üst
0: bakalım.
1: üste de tutturamaz yani.
0: Tabii.
1: Üç buçuk
0: Olur
1: şey.
0: bir ihtimal.
1: Ama şunu da söyleyelim yani, hangi dağda kurt öldü derler. Balkan tahtasında normalde böyle 3,5 altın birinci sırada girmesini çok sık rastlamayız. Bir bildiği oluyor bazen bunların. Ben yanılacağını düşünüyorum. İkinci kez bu turnuvada bu maçla yanılacak Balkan tahtası.
0: Ya İspanya belki 3-0 kazanacak aslında. Yani
1: İki
0: İspanya.
1: buçuk bitecek. Doğru.
0: Yani
1: 3-0 dedi. Doğru. Haklısın.
0: yani.
1: Yok. Güzel. Ben ilk yarı 1,5 üst, 2-0-3'ten ilk yarı 1,5 üst seçimimi öncelikli tutuyorum. İlk 20 dakikada bir gol olur da beğendim ama benim önceliğim İspanya'nın ilk yarı 2 golü.
0: İlk yarı ev sahibi 1.5 üst, 1.98 oran, güzel. Yine aynı
1: Düşmüş,
0: şekilde.
1: düşmüş.
0: Evet, biraz da düşmüş. Onu da söyleyeyim. Peki Balkan tahtasının birinci sırası 3.5 alt ama ikinci sırasında yine ilk yarı 1 olduğunu İspanya maçının görüyoruz. Ve 9. sırada ilk yarı 4.5 korner üst seçeneği de iletmiş Balkanlar. Bu da ilk yarı korner handikapı için biraz daha beni sevindirdi
1: %100.
0: şu an. Şu an
1: %100.
0: sevindirdi.
1: Bu kornerlerin hepsini İspanya'nın atmasını bekleyebiliriz çünkü.
0: Tabii en fazla bir tane belki Suudi Arabistan atar ama diğerleri İspanya'dan gelir. ABD tahtasının birinci sırası İspanya maçı 2,5 üst, 1 milyar 304 milyon dolar yatırılmış bu maça. Dördüncü sırada 3,5 üst, 841 milyon dolar yatırılmış İspanya maçında ve listede başka şekilde kendisine yer bulamamış herhangi bir tercihle. Avrupa tahtasının yine birinci sırası İspanya'nın ilk yarı galibiyeti 2 milyar 556 milyon euro yatırılmış bu tercihe. Altıncı sırada ev sahibi ilk yarı 0,5 üst 625 milyon euro. Yedinci sırada 2,5 üst 548 milyon euro. Sekizinci sırada 3,5 üst 496 milyon euro olarak çeşitli şekilde Avrupa tahtasında maç kendisine yer bulmuş. Yine İngiliz tahtasında birinci sırası 3,5 üst, üçüncü sırasında 2,5 üst olarak bu maç kendisine yer bulurken 9. sırada ilk yarı 1, yani ilk yarı İspanya galibiyeti ve 10. sırada ilk yarı 5,5 korner üstle seçenekler sıralanmış vaziyette. Dikkatini çeken herhangi bir şey oldu mu? Var mı bir yorumun abi bu maça tahtalarla alakalı?
1: Başka yok.
0: Güzel.
1: Hepsi zaten tahtalarda desteklemiş.
0: Peki, o zaman yavaş yavaş devam edelim ve akşamın bir diğer maçı saat 22 seansı Belçika-İran, türlü zorluklarla turnuvaya katılan ve bunları yaşayan bir İran var. İlk maçında yine istediğini alamayan bir Belçika, aslında klasik Belçika diyeceğiz çünkü ilk defa hayal kırıklığına uğratmıyor performans ve tempo olarak. Belçika yıllardır kendisinden bekleneni veremedi. Yani yayınlarda Baran çok güzel bir şey söylemişti, işte Belçika bu sefer beklentiler olmadan geliyor, daha rahat geliyor ama yine aynı şekilde Belçika bal yapmayan arı gibi bir görüntü sergiledi ilk maçında ve gruptaki bütün takımlar bir puanda bu grupta da. Belçika İran nasıl bir maç bekliyorsun Efe abi? Ben dediğim gibi Belçika'nın bir golü ve beş korneri özel bahislerden çok hoşuma giden bir tercih. Sen neler söylersin?
1: Ya Belçika gol bulabilir bulmasına, ama ben çok oranın da biraz düşüyor. Yine işinin zor olduğuna inanıyorum. Bugün mesela yayında işte beraber onu düşünürken Uruguay ile Belçika, ikisinin de oranları düşmeye başlamış ama hemen hemen 1,30 civarında ikisinin de oranı. Belçika 1,29, Uruguay 1,31. Ben Uruguay'ın galibiyetini çok daha muhtemel görüyorum. Hem rakibi bence daha uygun rakip,

0: İkisinin de ilk maçlarında berabere kaldığı için kazanmak için ekstra çaba motive olacaklar. Ben Uruguay'ın galibiyetini daha muhtemel görüyorum. Belçika'ya fazla güvenemiyorum. Dediğin gibi yani bu yeni değil. Belçika özellikle bu tip turnuvalarda hayal kırıklığı yaratan bir takımdır. Bundan çok daha kuvvetli kadrolarla geldiği turnuvalarda bile pek bir şey yapamadı Belçika. Güvenemiyorum. İran'da dediğin gibi çok farklı bir motivasyonda oynuyor. Bütün dünyanın gözü onların üzerinde. Uzun uzun anlatmaya gerek yok işte. Öyle olunca da bence İran'a karşı hem rakipler aşırı derecede motive olamayabilirler diye düşünüyorum. Birazcık böyle ya da göz ardı edebilirler. Sanki sıkıntılı bir takımmış gibi ama İran bayağı iyi oyunculardan kurulu. Taremi falan. Kesin zorluk çıkartacaktır. Topu bilmeyen bir bu kurasalar falanla alakası olmayan bir takım. Haitilerle, Mayitilerle. İran bugün Belçika'yı yenerse şaşırmam. Ama Belçika'nın işinin hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Alternatif olarak biraz düşünelim isterim. Belki kale vuruşları. İran da çünkü yoklayacak kaleyi. İran'ın şutları, toplam
1: Tam
0: kale
1: oraya
0: vuruşları.
1: gelecektim.
0: Ne demiştin sen? İran'ın 9 şutu mu
1: Evet,
0: demiştin?
1: tam oraya gelecektim. İran 9 şut 1.63 oranı var. Bence güzel bir
0: 12 şutu zorla. 12 şutu zorla yani. En yüksek baremden zorla.
1: İran'ın en yüksek baremi 15. 4.50.
0: Of. 12.
1: 13
0: 15 çok.
1: 11 var, 2.35, 13 var,
0: 11.
1: 3.20.
0: 11 tamamdır abi. İran bugün 11 şut atar Belçika'ya. Kale vuruşları da toplamda onun üstüne çıkar. Zaten oradan anla. Bak özel bahislerde kale vuruşlarına bakarken onun dikkatimi çekmişti.
1: 16'dan başlıyor. 2 oranı var toplam. Ha pardon, 15 1.70'miş. Şimdi gördüm. 15 kale vuruşu
0: Belçika'nın kaçtan
1: 1.70.
0: başlıyor?
1: Belçika 5'ten başlıyor Efe abi.
0: 5.
1: İran
0: 5'ten
1: 9'dan.
0: başlıyor. 6-1. Belçika'nın 6 kale vuruşu 1.81'den tabii müthiş bir şey. Bence budur oran.
1: Tabii.
0: Bu bence bugünün ya kale vuruşları gerçekten cazibesini koruyor hala. Bu turnuvanın önemli bahislerinden biri. Bak 11 şutunu bekliyorsak Belçika'nın 6 kale vuruşu 1.81. Şuttan olmayan da kale vuruşları olabileceğini düşünürsen ortaydı vesaireydi. Karambolde adama çarpıp avuta çıkmalar. Belçika'nın 1.81'den ben de kale vuruşunu bu maçta en sevdiğim bahis oldu şu ana kadar. Senin toplam 11 şutunu da güzel buldum. Ama o da sanki 6 kale vuruşuna gibi oluyor.
1: Tabii.
0: 6 kale vuruşunu öncelikle tutardım. Belki bir tık üstüne çıkarırdım kale vuruşunu. 6, 7, 2, 47. 7, 2, 47. 6, 1, 81. 6 yanıltmaz, 7 denenir diyeyim.
1: Güzel. Ya ben kale vuruşları açısından bakmamıştım ama sana katılıyorum bu noktada. Ben dediğim gibi İran'ın 9 şutu 1.63. Yine 11 şut 2.35. Hani buralarda İran tarafından da değerlendirilebilecek tercihler olarak görürken kale vuruşları da dediğin gibi aslında cazibesini koruyor. Eğer İran'dan 11 şut bekliyorsak tamam, bunların bir kısmı engellenen şut olacak ama hani 6 kale vuruşu biraz daha
0: Bir
1: Belçika
0: de o var.
1: tarafından doğru.
0: Doğru.
1: Yani
0: Doğru. Haklısın.
1: bak, burada dikkatli bir karar vermek lazım. Yani İran hücum yaparken aslında kontra atakla mı yoksa yerleşik savunmaya mı? Çünkü orada engellenen şutlarla kontra atakta savunma arkasına atılıp tavuta giden toplar belirler kale vuruşuyla şutlar arasında. Bunu biraz
0: Aynen.
1: dinleyicilere
0: İran
1: bırakalım.
0: asla öyle bir Avustralya, Paraguay gibi anti futbol oynayan bir takım değil yani.
1: Tabii.
0: Ama
1: O da
0: tabii
1: var.
0: şimdi biz çok genellemeler çerçevesinde yaklaşıyoruz tabii ki birçok maçı olduğu gibi. Bir de ilk oynadıkları Yeni Zelanda maçı ne kadar ölçü bu maça onu bilemem. Ama hani İran öyle kapanacak edecek bir takım bence değil.
1: Zaten hani buraya tüm zorluklara rağmen hani biz mücadele ediyoruz, ayaktayız mesajıyla bence yola devam edecektir. Öyle kalkayım. Zaten bin bir zorlukla geldik. Bir de oyunu iyice böyle bir kendi yarı sahanda 90 dakika böyle bir duvar gibi rakibin topunu karşılayayım gibi bir anlayışla oynamayacaktır.
0: Nasıl? Hiç kaybedecek hiçbir şey yok. Buraya gelmeleri bile
1: Tabii.
0: şey, yani gönüllerin şampiyonu oldu İran yani bu turnuvaya gelerek. Ne olursa olsun yani bu böyle bir durumda hepimiz farklı bir gözle bakmıyor muyuz abi?
1: Tabii.
0: Helal olsun diyoruz yani bu kadar zorluğa rağmen, bu kadar çok tuhaf işlere rağmen.
1: Tabii.
0: Valla öyle böyle değil yani bu böyle bir vize verilmemesi gibi bir şey değil. Savaş içinde olduğu bir ülke ya İran'ın.
1: Tabii.
0: Gerçekten çok yani neyse.
1: Evet
0: Yani
1: evet
0: hakikaten
1: haklısın abi. Ya
0: enteresan.
1: sadece şey değil, onlar değil ki mesela başka Meksika'da konaklıyorlar. Bilmem kaç bin kilometre yol gidiyor, maça giriyor. Normalde
0: Yani.
1: fizyoloji olarak dinlenmesi gereken maçtan sonrasında acil ülkeyi terk etmesi gerektiği
0: Peki niye
1: senaryodan
0: böyle bir
1: kaynaklı.
0: şey yapıyorsun bir muamele? Alma o zaman abi Dünya Kupası'na veyahut da
1: Tabii.
0: gitme yani Dünya Kupası'na diyeceğim ama
1: Hayır bir
0: tabii işin
1: kere
0: daha da başka boyutları var.
1: abi bir kere eğer ki diyorsan ben Dünya Kupası'nı yapmak istiyorum. Bunun sebebi nedir? Ben bunu layıkıyla bütün takımlara eşit hizmet çerçevesinde layıkıyla yapacağını öne sürerek yapıyorsun. Yani bu garip, bari FIFA bir şey alıp maçları Kanada'da oynatsaydı İran grubunun biraz daha farklı bir şey olurdu. Neyse bir reklam
0: Evet.
1: saatimiz geldi Efe abi. Reklama gidelim, daha sonrasında yine devam edeceğiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Sigorta Ray. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve Toyota.com.tr'de.
2: Bambaşka yere taşır Toyota.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Kale kilit.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gol.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz. Norveç ikincilik ikinci gruptaki maçımızın ilk yarısı 1-0 deplasman ekibinin üstünlüğüyle evet. Sonuçlanıp ilk yarı 1.5 üst maalesef olmadı. Şöyle bir bakıyorum ikinci yarı bir şeyler çıkar mı diye de 2.5 üst 1.33.
3: Yok, bir sonra başlayan maçta denenebilir şimdi mesela. 5. Evet. dakikası oynanan maçta 1.5 üst denenebilir yani. Bir tane oldu, bir tane sekti. Yüzdesel olarak bunun olma ihtimali daha da arttı diyebiliriz ama.
2: Steinbeck maçı mı?
3: Ne bu? Bratvak Jerp maçı.
2: Ay, canlıda yok.
3: Ha, o zaman boş ver zaten.
2: Evet. Yani Steinbeck.
3: Doğru. Her maç canlıya açılmıyor doğal olarak. Yo, tabii. Açık gözüküyor. Pardon. Bratvak Jerp maçı ha, açık
2: şimdi
3: gözüküyor.
2: Şimdi listeyi yenileyince geldi Ayf abi. Heh, liste herhalde olmuştur. Şey olmuş. Evet, şimdi ben de gördüm. Pardon. Evet, Jerv maçı. Zaten bu arada Rahmi Şehirli bizim 1-0-2 platformundan bu maça combo önerdi. Karşılıklı gol var 2.5 üst kombosu önermişti. Gollü ve mücadeleli bir maç bekliyordu. İlk yarı 1.5 üst 2.04. İstiyorsan evet. Bunu da bir deneyelim.
3: Yani aynen öyle. Bu maça yüzdesel olarak bu liglere yaklaşıyorsak bunun olma ihtimali biraz daha arttı ilki olmayınca. Bir evvelki olmayınca.
2: Tamam. O zaman 2.04'ten değerlendirecek olanlara bol şanslar dileyelim ve devam edelim yine. Dünya Kupası ile birlikte Belçika, İran demiştik. Şutlar, kale vuruşları. Var mı herhangi bir eklemek istediğim bir şey?
3: Yok. Burada şeyi çok beğendim dediğim gibi. 1.81'den Belçika'nın 6 kale vuruşunu en öncelikli seçimim olarak belirledim kafamda.
2: Peki varsa bir de skor tahmini alayım senden.
3: Skor tahminim 1-1 diyeyim hadi.
2: 1-1. Peki. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-0, bilgisayar 2-1, Zlatna 2-0 demiş bu maçla ilgili. Şöyle beklenen bir bakıyorum. Bizim Beyler Kulübü'nden, WhatsApp gruplarından Cengiz Bey de Fehmi Bey, Efe Bey, İran gol atarsa Belçika boş geçmez. Belçika 1 gol 5 korner daha cazip gibi gelmiş Cengiz Bey'e de. Teşekkür ederiz mesaj için. Onu da yine evet. Anons etmiş olayım.
3: İran'ın gol atmasını bekliyorum ben de. Haklısınız yani. KKM'ı bekliyorum.
2: Güzel. Peki tahtalarda nasıl yorumlanmış maçlar? Bu maç biraz bir de ona bakalım. Türkiye tahtasının birinci sırasında Belçika galibiyeti var. Ve şöyle bir baktığım zaman 6. sırada 2.5 üst, 7. sırada ev sahibi 1.5 üst olarak bu seçeneklerle ilk 10'a girmiş Belçika maçı. Asya tahtasının 2. sırası maç sonu 1, 3. sırası ilk yarı 1, 4. sırası ilk yarı ev sahibi golü. Yani Belçika tarafında 2, 3 ve 4. sıra tamamıyla Asya'da. Yine Balkan tahtasına baktığım zaman bu maç 5. sıradan girmiş. Maç sonu 1, ilk yarı 1, 2.5 üst şeklinde 5, 6 ve 7. sırada. ABD tahtasının 2. sırası maç sonu 1. 1 milyar 157 milyon dolar yatırılmış. 5. sırada ilk yarı 1'e 613 milyon dolar yatırılmış. Ve şöyle bir baktığımda başka herhangi bir seçenekle listeye girmemiş. Avrupa tahtasının ikinci sırası Belçika galibiyeti 1 milyar euro geçmiş bir tutar var. Yine 3. sırada ilk yarı 1 881 milyon euro. 4. sırada ev sahibi ilk yarı 0.5 üst 771 milyon euro yatırılmış ve herhangi bir şekilde başka seçenekli listeye girmemiş. İngiliz tahtasına baktığım zaman ikinci sırada 2.5 üst seçeneğini görüyorum ve başka bir yönelime gidilmemiş Belçika maçında. Benim dikkatimi çeken Efe abi ilk yarı birler bayağı bir rağbet görmüş. Belçika maçında.
3: Çok oynanıyor Belçika'ya.
2: 1.74 oranı var. Onu da yine anons etmiş olayım. İlk yarı Belçika golü de yine rağbet gören bir diğer detay. 1.43'te onun oranı. Onları da söylemiş olayım. Senin tahtalarda dikkatini çeken herhangi bir şey var mı?
3: Tahtalarda dikkatimi çeken yok. Normal yani Belçika'ya çok oynanması ama Belçika'nın bugün bir kadroda bir değişikliğe gitmesi bekleniyor. Hatta Doku'nun galiba bir şüpheli olma durumu varmış. Lukaku'nun oynayacağı konuşuluyor. Biraz böyle çok eleştirilen bir Belçika var doğal olarak. Bugün o yüzden ekstra bir istekli olacaklardır. Oyuncu bahislerinde şeye bakıyordum ben de. İranlı Taremi'nin şeyine, şutlarına, bir tane şutuna kayda değer bir oran veriliyorsa bugünün Umut Bozoğ'u olabilir diye düşünmüştüm. Şutlar ama
2: hemen
3: çok
2: bakalım.
3: Alternatif. Kaleyi evet. Bulan şut. Taremi bir şut 1'e 2 veriyor. Buyurun.
2: Oo.
3: Ya.
2: Bir
3: isabet. İran bir isabet çekecekse onu Taremi çekecek zaten.
2: Bir de penaltı olursa zaten hani o vuracak.
3: Gol bile atmasını bekliyorum Taremi'nin bugün ben. Kafayla gol atarı 1.17. Ama kafayla atmaz herhalde. Bu Inter'de falan hatırladığımız Taremi. Şimdi evet. Arabistan'da bir yerde oturuyor ama çok kariyerli bir oyuncu. Olympiakos en son. O yüzden bugün ilk maçta İran'ın gollerini kim atmıştı ya? Bakayım.
2: Ona da bakalım. Ben bir yandan da şöyle Taremi'nin başka alternatifleri var mı? Ona da bakıyorum Efe abi.
3: Bir şey işte, türevleri varsa.
2: İki ayağıyla şut çeker var. 2.63.
3: Yapar. Yapar. Portolu.
2: Ya şeye yapar. Baktım aslında hani atıyorum 3 şut çeker. 2 isabet 1 gol gibi bazen kombinasyonlar oluyor ya aynı oyuncu için. Aslında ona baktım ama ceza sahası dışından isabetli şut çeker seçeneği var. Bir de evet. Mehdi Taremi 3 şut ve 1 isabetli şut. 6 oranı var Efe abi.
3: Çok da buna çok verir. İlk maç isabetli şut çekememiş. 2 tane toplam şut çekmiş. Onu söyleyeyim. Bu bir oyundan almış belirli bir sürede. Ne zaman almış bakayım oyundan? 80'de almış. Oh iyi. 80'e kadar tutuyor en azından. Dolayısıyla bu maçta denenebilir abi. Yani tamam iyi şeyi diğer 60 golleri. Ama çok en önemli hücum silahlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Bugün bir isabetli şutu 1'e 2'den günün Umut Bozoğ'u olur.
2: Güzel. Tamam. Yani günün Umut Bozoğ'unu gerçekten sevdim. Yani İspanya'da falalar icaba İran'da Mehdi Taremi'yi kovalamak biraz daha güzel oldu benim adıma. Tamam. Ben notumu aldım Efe abi. Peki Belçika İran eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş Uruguay yeşil burun adaları diyelim mi?
3: Olur.
2: Peki Uruguay yeşil burun adaları baktığımız zaman gece 1'de başlayacak müsabaka. H grubu mücadelesi yine ikinci maçlar özelinde baktığımız zaman bu grupta da tabii İspanya maçı da ilk maç berabere bitmişti. Bu Uruguay maçı da ilk maç berabere bütün ekipler 1 puanla bulunuyor grupta. Uruguay ilk maçta Suudi Arabistan karşısında ikinci yarıyı gerçekten çok böyle bir farklı oynadı. Rakip kaleyi çok yokladı. Suudi Arabistan kalecisi gerçekten iyi kurtarışlara imza attı. Özellikle Uruguay'ın kornerleri çok yüksek sayıya çıkmasındaki sebeplerden bir tanesi Uruguay'ın etkin oyunuydu. Ve bu maçta da yeşil burun adalarıyla karşılaşacaklar. Uruguay böyle orta elit dediğimiz takımlardan bir tanesi turnuvanın ama ilk maç bir beraberlik hayal kırıklığına uğrattı Marcelo Bielsa'nın öğrencileri. Bu maçta sence neler yapar Efe abi? Galibiyeti net midir, ideal midir?
3: Bana öyle gözüküyor ya. Uruguay ilk maçta çok domine ettiği maçı kazanamadı. Suudi Arabistan maçını ama kalite farkı çok net ortaya çıktı. Ya yeşil burun da yani çekirge bir kere daha sıçrayamaz. Bu kadar kapalı savunma, kaleci bir kere daha maçın kahramanı üst üste aynı bu kaleci olamaz yani. Tamam, arkadaşın ismi neydi? Wozinia. Hepimiz tabii hatırladık şeydeki Twitter'daki takipçisi Wozinia'nın gelince, hatta ben de bari bir takip edeyim ya. Birkaç milyon oldu bakayım. Wozinia.
2: Evet, sosyal medyada.
3: Wozinia'nın annesinin bile şeyi çıkmış abi. Instagram şey Twitter hesabı falan. Yani bütün artık öyle bir meşhur oldu. Böyle meşhur olan bir oyuncu da dikkatleri bu kadar üzerine çekmesi iyi mi kötü mü bilmiyorum. Yani şimdi Uruguaylı oyuncular da bunu bilerek oynayacaklar. Yeşil burunun böyle bir şey yapabileceğini. 40 yaşındaki kaleci. Aynen 50 binden 1.66 milyona yükselmiş. Çekirge üst üste iki kere sıçramaz. Her iki kere de yani. Hem Uruguay üst üste iki kez bu kadar domine edebilecek ki bu maçta da domine etmesi bekleniyor. Bu maçı kazanmaması olmaz. Ha, nasıl kazanır derseniz gol yemeden kazanmasını bekleyebiliriz. Yeşil burun gene savunmada kalacak. Gol bulamaz diye düşünüyorum. Bir ve yok. Handikap bir. Yani bir ve bir buçuk üstte eğer gol riskini almak istemiyorsanız mantıklı gibi gözüküyor. Skor tahminim 2-0. 2-0 diyeyim. Skor güzel tahminim.
2: Ben de yine bu maçta senin de az önce belirttiğin Yeşil Burun Adaları'nın kalecisinin popülaritesi bu kadar artınca oyuncuda birden böyle bir odaklanma problemi yaşayabileceği ihtimali üzerine gittim ben de abi. Yani ben böyle elinde telefon bütün gün kaydırıyordur. Kim ekledi, kim takip etmeye başladı, kaç milyon oldu, ne kadar oldu falan vesaire diye. Bir de bu işin reklam boyutu var. Sosyal medya reklamlarının ne seviyelere geldiğini biliyoruz. Belki de şu an futboldan mental olarak tamamen kopup başka böyle bir reklam meklam işleri üzerinde de gidiyordur. Şu an orayı bilmiyoruz mesela. O yüzden ben böyle elde telefon bütün gün kaydıran bir kaleci kafamda canlandırdığım için Uruguay'ın ben açıkçası bu maçı 1 ve 1.5 üstte rahat kazanmasını bekliyorum. Öte yandan Uruguay 1 gol atar ve 5 korner kullanır yine Belçika'daki gibi 1.62'den iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Uruguay geçen maçta da bayağı bir korner üretti özellikle ikinci yarı. Bu maçta da yine hakim oynar, en az 1 gol atar, en az 5 kornerde kullanır. Aslında benim bugün yine Uruguay'dan öne çıkarttığım bir diğer tercih diyebilirim Efe abi. O yüzden bakalım Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi bugün nasıl bir performans ortaya koyacak.
3: Dün belki Kurasağa kalecisi 15 kurtarış yapmış ya.
2: O da 2 milyon takipçiye ulaşmak istiyor.
3: Dün 15 kurtarış. O da çok çok çılgın bir şey ya. 15 kurtarış uzun zamandır duymamıştım ya. Bu 19 korner gibi bir şey yani.
2: Şuraya bak. Vallahi billahi.
3: 15 kurtarış abi. Ne bu ya? Bu arada yine böyle biraz bilgiler verelim. İlk maçtan sonra Wozinia'nın işte annesini getiremediği falan söz konusu olmuştu. Vize engeli, işte efendime söyleyeyim maddi sıkıntılar. Şimdi bu maça geliyormuş. Vize engeli aşılmış. Amerika'ya
2: evet,
3: gelmiş kavuştular. Annesi.
2: Evet, dün kavuştular. Evet.
3: İlginç hakikaten ya, ne kadar güzel. Dünya Kupası işte böyle hikayelere açık.
2: Şahane hikayeler gerçekten efendim.
3: Şahane hikayeler.
2: Bakalım bu kadar işte gündem olup.
3: Bu kadar çok yani bir oyuncunun ön plana çıkması da sanki hedef tahtası haline geldi adam bir anda yani.
2: Ya vallahi işte bilmiyorum ben konsantrasyonu nasıl sağlar. Bu kadar ya çok gündemde. İşte annesi geldi, efendime söyleyeyim vay takipçiler vay arttı. Vay. Şimdi mesela takım içinde acaba şeye de bürünmüş müdür Efe abi, abiliğe? Hani beni bu kadar kişi takip ediyor, ben popüler oldum. Hani ya şaka bir yana. Bugün bilmiyorum ama bir konsantrasyon problemi bekliyorum ben Efe abi ya. Biraz böyle bir magazinel bakıyorum ama farkındayım. Magazinel olmasa da ben Uruguay'ın bir gol beş korlarını çok İhtimal görüyorum aslında. Biraz da işin öbür tarafı da bana böyle bir vaatte bulunuyor maç adına.
3: Evet, aynen öyle yani. Bir gol, beş korner, şey yani bugün domine edecek taraf Uruguay olacağı aşikar.
2: Peki Valverde'nin gollerinden veya gol veya asist seçeneklerinden bir şey bulabilir miyiz? Şutlarından. Mesela Valverde kaleyi bulan bir isabet 1.56 Efe abi.
3: Bakalım, özel bahislerden enteresan bir şey çıkabilir belki kaleciyle ilgili falan bu kadar gündemdeyken, ama o açıdan bakmadım açıkçası maça.
2: Valverde bir gol atar Uruguay kazanır 4.56. Yine aynı şekilde şöyle bir bakıyorum. Valverde'nin Real Madrid'den Valverde 2 isabetli şut ve 1 gol 7 oranı var. Efe abi ben bunu deneyeceğim bugün.
3: Bir daha söyle Valverde.
2: Valverde 2 isabetli şut ve 1 gol 7 oran.
3: Düz golü ne ki?
2: Düz golü hemen bakalım. Ona da şöyle
3: Bir
2: bir
3: isabet bir gol demek. Ekstra bir taneye kaç oran veriyor?
2: oyuncu gol atar. Federico Valverde 3.31.
3: 6. 3.31 mi?
2: Oyuncu gol
3: Çok
2: atar.
3: da 2
2: 3.31.
3: isabet bir gol kesin kıymetli denenir.
2: 7
3: İki
2: oran.
3: isabet. Zaten bir tane cepte, bir isabet bir gol demek.
2: Evet.
3: Diğerini de iki katını veriyorsa bir isabetliği daha eklerim ona. Gol atmasınasa onu oynarım. Kesin kıymetli yani.
2: Evet, 7 oran gayet güzel. Ya hatta onun yanında şeyi de eklemişler bak. Mesela Valverde Uruguay kazanır. Ay Allah sayfa kaydı için şu an bir dakika bir saniye. Ha Uruguay kazanır. Valverde gol atar ve isabetleri. Yani aslında aynı seçeneği bir de Uruguay kazanır eklersek 9 oranı var. Hani Valverde 2 isabet 1 gol 7 idi. Uruguay kazanır. Valverde 2 isabet 1 golde 9 oranı var. Ben bu 7'yi deneyeceğim. 7 hoşuma gitti. 7 rakamını da çok severim. 2 isabet 1 gol 7 oranı var Valverde. Akşam benim değerlendireceğim bir tahmin.
3: 4 kurtarışı açmışlar şeyin,
2: Kalecinin.
3: Vozinia'nın
2: Güzel.
3: 1.86.
2: Güzel. Peki var mı bir skor tahminin?
3: Muslera'nın kalede olması bekleniyor.
2: Evet. İlk başta da.
3: Evet, ya enteresan bak bu, yani bak bir ne yalan söyleyeyim. O kadar şey yapmamışım yani. Muslera ben tamamen emekli oldu falan diye nedense bir an düşündüm.
2: Galatasaray'dan gidince
3: Yani ne
2: değil mi?
3: yalan söyleyeyim, vallahi şaşırdım. Yani şey, kaleci kurtarışlarına bakıyordum Yeşilburun'un. Muslera'yı görünce bir çok garipsedim ya. Daha yani akıl tutulması yaşadım herhalde. İlginç geldi yani, bir an Allah Allah dedim. Nedense. O da enteresan.
2: Ben bunu ilk maç kalede gördüğümde yani kadrolara bakmamıştım. Maçı izleyeceğim
3: Evet.
2: vesaire falan diye. Kalede görünce bir an aynı hissi yaşadım. Vay be dedim hani
3: Yaşadın değil mi?
2: Muslera devam ediyor futbola. Yani hani hep böyle Galatasaray'da görmeye alışkın olduğumuz Muslera hala Uruguay kalesinde. Tabii o Arjantin liginde şu an yanlış hatırlamıyorsam eğer Arjantin liginde forma giyiyor. Orada ara ara haberler geliyordu ama Uruguay milli takımında kalede görünce böyle bir vay be dedim hani tanıdık bir sima.
3: Futbolu bu kadar yakınımızda olup, eminim yani birçok kişi belki biz de aynı şeyi düşünüyorlardır yani bir anda. Ki ilk maçı oynamasına rağmen, bir de bak orada da bir kaçırmışım yani.
2: Ben ilk maçta
3: Arabistan
2: görünce bir
3: Uruguay maçı
2: tuhaf
3: çok
2: olmuştum.
3: geç bir
2: Evet.
3: zaman, vay be. İlginç işte yani.
2: Evet.
3: İddiasına girerdim yani, öyle diyeyim ya, o kadar hani. Allah Allah. Peki.
2: Peki,
3: Güzelmiş.
2: skor tahmini.
3: 2-0.
2: O güzel. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-0 demiş. Bilgisayar 1-0 Zlatna 2-1 diyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Tahtalarda da nasıl yer almış bu maç? Şöyle bir bakacak olursak eğer Türkiye tahtasının 4. sırasında maç sonu 1 olarak kendisine yer bulmuş listede. Asya tahtasında Uruguay maçına herhangi bir tercih yapılmamış. Bu bana biraz enteresan geldi açık konuşmak gerekirse. Balkan tahtasına baktığımız zaman yine aynı şekilde Uruguay maçı listede yok. Valla iki tahtaya girmemesi enteresan. ABD tahtasının 3. sırasında Uruguay galibiyetine de 928 milyon dolar yatırılmış mesela. İki tahtaya girmemiş ama ABD boş geçmemiş. Yine 6. sırada ilk yarı bir 504 milyon dolar yatırılmış Uruguay maçında. Avrupa tahtasında şöyle bir bakıyorum. 5. sırada maç sonu bir 702 milyon euro yatırılmış. 9. sırada ilk yarı bir 378 milyon euro. 10. sırada da ilk yarı Uruguay golü 353 milyon euro yatırılmış. İngiliz tahtasına baktığım zaman 4. sırada 2,5 üstü görüyorum. 5. sırada maç sonu 1 olarak listede kendisine yer bulmuş Uruguay maçı. Bu şekilde Efe abi, dikkatini çeken ya da eklemek istediğin herhangi bir şey var mı bu maçla ilgili?
3: Peki. Bunlar da hepsini konuştuk zaten.
2: Güzel. Peki o zaman Yeni Zelanda Mısır diyelim. Yine bir puanlı ekipler, yine evet. G grubunda da bütün takımlar bir puanlıydı. Yeni Zelanda Mısır, nasıl bir maç bekliyorsun?
3: Hangi düşük skorlu bir maç bekliyorum esasında. Biraz ilk etapta Mısır'ın kazanacağını düşünsem de çok kolay olmayacağına inanıyorum. Yeni Zelanda da çok kapalı savunma oynayacaktır Mısır'a karşı. Biraz böyle bizim Avustralya, Türkiye, İşte Suudi Arabistan, Uruguay maçlarına dönebilir. Mısır'ın çok şut çekeceği, çok topa fazla sahip olacağı, Yeni Zelanda'nın çok kale vuruşu çekeceği bir maç olacaktır. Çok gol olmayabilir diye düşünüyorum. Tabii az gol olursa benim kale vuruşları için de iyi olur. Yani ilk etapta Yeni Zelanda'nın yine kale vuruşları, Mısır'ın düşük skorlu bir galibiyet alacağı şeklinde düşünceler var ilk etapta. Henüz açık mı bilmiyorum ama Yeni Zelanda'nın kale vuruşları.
2: Evet, şu an özel bahisler açık. Yayın saatinde yine yoktu. Şu an kale evet. Vuruşları Yeni Zelanda'nın 8, Mısır'ın 6'dan başlamış.
3: Bak 8. Oo, çok da az. Çok düşük yani, 1.40'lık oran 8. En az 10 tane kullanır gibi. O da 2.06. Tamam ya, 10 tane normal. Mısır'ın şutları nereden başlıyor? Mısır'ın 12 mi 14 şutu var Mısır'ın. O da güzel. 16 şut 2.02. Mısır'ın 14 ya da 16 şutu veyahut da Yeni Zelanda'nın kale vuruşları oran için kıymetli. Mısır 16 2.02. Aynı şeye dönecek yani. %70 civarı Mısır topla oynar. 16-18 şut atar. Bunun 4'ü 5'i isabetli olur. Ama girer ama girmez. 1-0 2-0 bitebilir bu maç Mısır'ın galibiyetiyle.
2: Güzel. Alternatif bahisler yine güldürecek gibi. Bir puanlı bir grup olduğundan kaynaklı abi. Ve Yeni Zelanda son maçını da Belçika ile oynayacak. Eğer Belçika bugün yine zorlanırsa olası bir 3 puan alamadığı bir senaryoda son maç Yeni Zelanda'da çok ağır bir şekilde elinden geleni ortaya koyacak. O yüzden bu maçın senaryosu nasıl olursa olsun, berabere de gitse, bir takım öne de geçse, ben finalde en az 3 kart izleriz diye düşünüyorum. Toplam kart 2.5 üst 1.52 oranı var. Mısır'da İran'da oynayacak. Yani burada atıyorum ilk maçı 1-1 berabere kaldı. Bu maçta berabere gidiyor. Ya da bir farklı Mısır önde gidiyor. O golü yememek adına belli bir sertliği ortaya koyar diye düşünüyorum. Yani bu maçtan İran'ın Mısır'ın affedersiniz 3 puanı almasını yoğun olarak hedeflediği bir müsabaka. Yani biraz böyle bir mücadele gücüne de baktığım zaman 3 kart, yani ilk yarıdan maç böyle bir taraf adına 3-0 4-0'a kopmuyorsa yani bu gelir. Bir tane kırmızı kart çıksa zaten 2 puan sayılıyor. Bir tane sarı kartı yanına koyduğumuzda tamamız o saatten sonra. 2.5 kart, 3 kart 1.52 Yani iki, üçüncü maçlar öncesinde de bu sertliği görürüz diye düşünüyorum Efe abi.
3: Yeni Zelanda ilk maç kart görmemiş İran maçında. Mısır iki
2: Tertemiz işte
3: kart
2: bu
3: görmüş.
2: maç. Bu
3: Olabilir,
2: maç işte.
3: evet.
2: Bu maç
3: Hakem
2: tertemiz.
3: de kimmiş
2: Kart sınırı da
3: hakem?
2: yok.
3: Doğru, ikinci maçlarda kart adetleri biraz artabiliyor. Bir
2: Hakem Omar Muhammed El Ali, Birleşik Arap Emirlikleri olması lazım.
3: evet.
2: Hakem.
3: 4
2: Birleşik
3: sarı
2: Arap
3: kart
2: Emirlikleri.
3: ortalaması varmış.
2: Evet.
3: Zaten. Peki. Güzel bence yani. Dediğin gibi ilk maç olmaması demek. Yeni Zelanda, Mısır.
2: Yine bir reklam aramız geldi. Bir reklama gidelim Efe abi. Daha sonrasında son bölümde yine devam edeceğiz.
3: Tamam.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
0: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
0: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor
0: Reklam.
7: radyosu.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
10: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Japonya-İtalya voleybol müsabakasının birinci seti 21-25 toplam 46 sayıyla sonuçlanmış. Bakalım istediğimiz baremlere çıkabilecek miyiz? 180.5 üstü görecek miyiz? İspanya evet. Maçında Enver abi
4: böyle giderse 3 set bile yeter. Yani her set böyle olacaksa 3 sete bile kalsa bu rakama ulaşır tabii ki.
3: Yok. Çıkmaz böyle giderse abi 3 sette.
4: 46 demedin mi?
3: 46.
4: 180.5. Özür dilerim. 4 evet. Sette 4. Pardon. Özür diliyorum. 4 set.
3: Şöyle bir 3-1 bakıyorum. Enver abinin İspanya Suudi Arabistan maçında 22 hava topu kazanılır 1.85 orandan önermiş. Ya bu hava toplarına bir türlü ısınamadım açık konuşmak gerekirse kelli adıma. Ama detaylandırmış da Enver abi işte ilk maçta İspanya 29'a 18 rakibinden fazla kullanmış sanırım topla oynayıp hava topu kazanmış 29-18. Bir yandan Uruguay maçında da 42-22 çıkmış. Yani bu maçta
4: tabii
3: da toplam
4: İspanya bugün bütün kafa toplarını alır. Kaç açılmış İspanya'ya?
3: Ona hemen bir bakalım. Enver abinin 22'den önerisini şöyle bir bakayım. Özel tercihlerden İspanya hava topları olacağım inşallah.
4: 22 toplamsa yani İspanya'nın 12-13'se falan bütün o preste alır yani şeyleri.
3: Evet şöyle bir bakıyorum. İspanya 14 hava topu kapalı şu an. Suudi Arabistan karşılaşmada 24 şu an kapalı. Çizgi var ama belki bu hani anlık bazen bir 15-20 dakika kapatılabiliyor. Yani listede var ama evet. Oranı yok. Belki bir değişiklik olursa
4: İspanya'nın 14'ü daha mantıklı yani.
3: Evet. Böyle bir şu an kapalı ama yine anons etmiş olalım. Yine bir Kağıthane'den Aydın Bey'in mesajı var. Kendisine selamlar olsun. Bir süredir yazmıyordu Aydın Bey. Görünce mesajını mutlu oldum. Belçika ve İspanya ikisine de ilk 10 dakikada korner olur. Uruguay 0'dan 1. Nasıl Efe abi? Kızlarım karne alacak, hediye parası lazım. İyi yayınlar demiş Aydın Bey.
4: Belçika Aydın ve Bey, İspanya'da ilk 10 dakikada korner olur.
3: Evet. Belçika ve İspanya ikisinde de ilk 10 dakika korner olur. Uruguay'da 0'dan 1.
4: O aynı kupona konmaz ama İspanya ve Belçika'nın ilk 10 dakikada bir korneri çok olası tabii ki. İyi veriyorsa ikisi yeterli. 0'dan 1 Uruguay. O da tabii öyle bir maç olabilir. Uruguay'ın da biraz çözmekte zorlanmasını bekleyebiliriz. Eşil Bruno. O da mantıklı ama 2-3'ünü aynı anda aynı kupona koymak olmaz bence. Yani Uruguay'ı ayrı, diğer ikisini ayrı oynarsanız okey bana göre. İyi verir. 10 dakikada korner çok muhtemel ya İspanya'da da Belçika'da da.
3: O zaman sana şöyle bir pas atayım. İspanya maçının ilk 10 dakika korner olur. Yine Belçika maçında ilk 10 dakika korner olur. 2.64 ikisi oranı.
4: Evet yani çok olası. Biraz daha yüksek oran beklerdim ama. Ben 1.80-1.80 olur diye düşünüyordum oranları.
3: Genelde böyle bu seviyelerde açıyorlar ama zaten hani İspanya'da Belçika'da kağıt üstünde oranlara bakınca çok hakim başlayacaklar ya 10 dakikada korner hani 1.60'larda olmasının sebebi biraz onunla alakalı. Eğer ki Aydın Bey hediyenin şimdi büyüklüğünü bilmiyorum ama yetiyorsa 2.64 güzel Efe abinin dediği gibi karne hediyesi şimdiden tebrik ederiz. Ama iki
4: artık
3: kız var.
4: Çocuklarda elektrikli bisiklet istiyorlar. Fehmicim.
3: O zaman abi spor falan ya. İletmemiz lazım bizim. Ben sana söyleyeyim.
4: O yüzden sıfırdan biri de koyun bence. Aydın Bey ne olur ne olmaz yani. Evet şimdi oldu yani. Karne hediyesi ise.
3: Bir de kızlarım diye bahsetmiş. En az iki kız var anladığım kadarıyla.
4: Çarpı iki.
3: Belki de üç onu da bilmiyoruz. Eyvah. Valla Aydın Bey sıfırdan biri de evet. Bence de siz koyun. Hatta şöyle bir düşünelim. Skor iletebiliyorsak da skor iletelim. Valla kolaylıklar dileriz. Şimdiden tebrik ederim karnelerini. Hayatları boyunca başarılı bir kariyerleri, eğitim hayatları olsun diliyorum miniklerimiz için. Selamlar, İspanya'nın golcü Oyarzabal gol atar günün bankosu demiş bir dinleyenimiz. Oyarzabal'ın golü. Ne dersin Efe abi? Olağan şüpheli tabii.
4: Yamal'dan bir şeyler bekleyebiliriz tabii. İlk maç, ilk 11 başlamamıştı. Bugün oynaması bekleniyor. İspanya'ya özelinde oyuncu şeyine bakarsak Yamal'dan bir şeyler bekleyebiliriz. Oyarzabal.
3: Bir yandan da ben yani, Oyarzabal tercihini çok isteyeceğini sanmıyorum senin. 7 numara yok 21 numara zaten Oyarzabal. Tamam. 21. 7 değil. Tamam. 7'ler bizi takip ediyor.
4: 7 şey ortalaması.
3: 7 numaralar bizi takip ediyordu değil mi?
4: 7'ler takip ediyor. Dünü bu arada şey yapmadım. Tunus Japonya'da kim attı golleri? Orayı Japonya'yı işlemedim.
3: Tamam,
4: Japonya'da
3: hemen bakalım. Kim attı?
4: 18 atmış 2 tane, 15 atmış 2 tane, 14 atmış 2 tane. Onlardan bir sıkıntı yok. Bir tane tamam. Yani.
3: Tamam.
4: Hiç 7 9 10 atmamış yani. Ekvator 0-0 zaten.
3: Tamam.
4: Hollanda'da ne oldu? Hollanda hesapları bozabilir bak. Gakpo'da 11. Gakpo 11. 19'da senin Brobbey işte.
3: Brobbey evet aynen.
4: Brobbey. Oradan kim atmış İsveç'ten golü?
3: İsak atmadı. Şöyle bir bakalım.
4: Sonradan oyuna giren bir oyuncu attı herhalde. Evet. Evet, 24 atmış Samuel. Son golünü kim atmış Hollanda'nın? O da... Son gol kendi kalesine falan mı bir tane?
3: Yok, Summerville yani şeyin oyuncusu. Hollanda oyuncusu. Elanga attı 11 numara.
4: Elanga. 11 evet. Tamam. 24 Summerville atmış. Evet orada da hiç 7-9-10 çıkmamış enteresan biçimde.
3: Güzel. Almanya'da da Almanya'yı işlemiş miydin?
4: Ay Almanya'da işlemedim.
3: Frankese attı Fildişinden 8 numara. Almanya'dan of,
4: Deniz
3: da
4: atmış iki tane.
3: Deniz attı evet. Deniz Ündav attı iki tane.
4: Vay be. Deniz'in 10 neydi numarası onun? 18 mi neydi?
3: 26 yani, değil mi?
4: Ya şey bir numaraydı yani.
3: 26.
4: Alışık evet. 26.
3: Evet.
4: Eskişehirli herhalde.
3: Bilmiyorum.
4: Almanya doğumlu ama.
3: Milli takımda. Evet. Durum bu şu an. Bakalım bu akşam yine numaralara dikkat edeceğiz. Nasıl bitecek, nasıl gidecek hep birlikte göreceğiz. Oyarzabal, ya İspanya milli takımının yıllardır böyle Fernando Torres benim en son direkt hafızama gelen. Böyle net bir santrafor. Uzun yıllardır bunun bir eksikliğini çekiyor değil mi? Bir ara oraya Diego Costa'yı hani pasaportla getirdiler, hani Diego Costa orada bir şey yaptı, tercih yaptı, İspanya'yı seçti falan ama İspanya'nın bu santrafor problemi uzun yıllardır var. Oyarzabal mesela seni bir İspanya forveti olarak tatmin ediyor mu Efe abi?
4: Ama İspanya'nın oyun anlayışı ona dayalı olmadığı için
3: tabii ama
4: yıllardır.
3: Yine
4: ya çok iyi bir takım abi İspanya. Yani
3: çok
4: bu ilk şey maçtaki performansı bence çok ciddi yanıltıcı yani. O hiç değil. Bugün bak göreceksin. İspanya çok farklı kazanacak yani. Çok kaliteli bir 11'i. Hala bir numaralı şampiyonluk adayı. Hatta şu anda turnuvanın şu ana kadar oynanan maçlarına falan baktığımızda İspanya Portekiz'den de Almanya'dan da yani çok daha iyi bir takım. Fransa çok iyi başladı açıkçası. İstek arzu olarak da söylüyorum bunu ama İspanya, bugün gerçek İspanya'yı göreceğimizi düşünüyorum.
3: Bakalım. Umarım beklentileri karşılar bu sefer. Diyelim İspanya için. Ama dediğim gibi yani ben böyle bir uzun yıllardır şöyle bir İspanya santraforu, forveti tam öyle oynamasa da hani böyle güzel bir İspanyol forvet, bilmiyorum yani böylesine güzel bir futbol ülkesinin şöyle güzel de bir forvet, en son Fernando Torres'i hatırlamak da beni biraz üzüyor açıkçası, ama dediğin gibi kağıt üstünde çok acayip bir takım.
4: Barcelona'nın şeyi var abi, Olmo, Yamal, Pedri. Şu şeye bak yani. Barcelona oynayacak bugün çıkıp yani. Barcelona'nın iç saha maçları gibi. Bir maç bekleyebiliriz. İlk yarıdan bak 6-6 falan bitebilir bu yani. İlk yarıdan 3-0'a getirip öyle bir.
3: O zaman Barcelona'nın ilk yarı maçları var gibi bir maç izleyeceğiz diyorsan ilk yarı karşılıklı gol var alalım. Belçika'yı, Barcelona bu sezon bizi çok mutlu etti ilk yarı karşılıklı.
4: Ama İspanya yemiyor genelde ya.
3: Evet bak, evet.
4: Yeşil burundan da yemedi sonuçta. O yüzden o kadar da onların hani yiyip yemeyeceğin topu o kadar hakim olacaklar ki gol yemeden kazanabilir İspanya yani.
3: Peki şöyle bir bakıyorum. Aktarmadığımız Yeni Zelanda Mısır'ın bilgisayar skorlarını aktardın mı acaba? Aktarmadım sanırım. Yeni Zelanda
4: Yok.
3: Mısır skorlar bizim 1-0-2 algoritması 0-1. Mısır 1-0 kazanır diyor. Bilgisayar 1-1. Zlatan 1-2 demiş. Zlatan da 2-1 Mısır kazanır diyor. Tahtalara şöyle bir baktığım zaman bu maçla ilgili onu da hemen aktarayım sizlere. Yeni Zelanda Mısır maç sonu 2. 3. sırada Türkiye listesinde kendisine yer bulmuş. Yine Asya tahtasına şöyle bir baktığım zaman 5. sırada maç sonu 2. 6. sırada deplasman 1.5 üst seçeneklerini görüyorum. Batı tahtasında 3. sırada maç sonu 2. 4. sırada ilk yarı 2 seçeneği var. Bu maçla alakalı. ABD tahtasına baktığım zaman 7. sırada maç sonu 2. 376 milyon dolar civarında bir tutar yatırılmış. 9. sırada da ilk yarı 0'a 350 milyon dolar yatırılmış. Çok garip.
4: Evet yani.
3: İlk yarı 0. Bu kadar miktar çıkıp ilk yarı 0'ın listeye girmesi falan çok şaşırttı beni. Allah Allah.
4: İşte 1-0 falana denk geliyor gerçekten. Bütün tahtaları okursak ki çok da şaşırmam yani bu maç 0-1 biterse. Evet. Mısır'ın tek farklı galibiyeti denenebilir.
3: Evet.
4: Öyle düşünüyorum.
3: Avrupa listeye almamış Yeni Zelanda Mısır maçını. İlk onda göremiyoruz. İngiliz normal tahtasında da 6. sırada maç sonu 2 olarak görüyoruz. Onu da iletmiş olayım yine Mısır müsabakasıyla alakalı olarak. Tahmin ligi nasıl gidiyor bu arada Efe abi? Kaçırıcı sıradasın.
4: Ya arada kaçırıyorum oraya tahmin girmeyi ya.
3: Hadi
4: maalesef.
3: Ya.
4: O yüzden ama fena değil o Brezilya'nın şeyiyle falan. Biraz ilk 20'lerdeyim ama eksik maçım var. Dur bakalım belki boost maçlarda falan tamamlarım.
3: Güzel. Bakalım şimdi daha bol şanslar dileyim.
4: Gireyim bugünkü tahminlerimi hadi. İyi tamam. Hatırlattın.
3: Evet bugünkü tahminlerde bugün var mı herhangi bir acaba duble maçlar diyeceğimiz
4: hemen bakalım
3: maçlar var mı acaba, hani seri yukarı taşıyabilecek Uruguay maçı, evet buraya dikkatli bir tahmin zirveye doğru götürebilir Efe abi,
4: ama onu herkes bilebilir yani çok kişi 2-0 tahmini yapar Uruguay maçına.
3: Ben de şu an 2-0 yazılı.
4: İspanya Suudi Arabistan. Evet. 4-0 diyeyim hadi tahminim.
3: Ben ona 3-0 tamam verdim Efe abi.
4: Belçika İran 1-1 dedim.
3: Ben de ona 3-1 demişim.
4: O Uruguay Yeşilburun boost evet maçıymış.
3: 2-0
4: mı?
3: Evet 2-0 demişim ona.
4: Yeni Zelanda Mısır 0-1 diyeyim hadi.
3: Ona da 1-2 demişim. Bakalım.
4: Yaklaşık.
3: Hadi bakalım hayırlısı. Nasıl bitecek hep birlikte göreceğiz. Valla enteresan gerçekten. Bakalım. Yani keyifli de oluyor tahmin ligi ya.
4: 8-9 evet ya, ne cevherler varmış.
3: Tabii.
4: Ya böyle bir şey olabilir mi? Şu ana kadar oynanan maçlardan neredeyse yani %80'ini doğru skor tahmininde bulunan bir üyemiz birinci sırada.
3: Umut Bey 165 puanla lider. 22 tahmin. Davran Bey var 156 puanla ikinci sırada, 20 tahmin. 19 tahminle 135 puanla üçüncü sırada Rahmi'yi görüyorum. Bir ara Rahmi Muhammed
4: bir numara
3: Bey'le...
4: yapıyordur orada ya. Sonradan giriyordur falan.
3: yok yapmıyordur sanmıyorum ya. Dikkat çekmeden işaretli olur diyorsun.
4: 7.5 ortalama, vay be, 12 neredeyse. Yani 22 maçın yani bu 15'ini falan doğru, 16'sını doğru skor tahmin etmiş. Ya bunları gidip normal iddiada oynasaydı Umut Bey vallahi iyi para kazanırdı. Ya da Davran Bey. Helal olsun vallahi bu. Rahmi de şaka maka 135 çok ciddi rakam. Oo, Rafet Altıok'u da görüyoruz.
3: Evet.
4: 120 puan. Adem Bey.
3: Tabii.
4: Bu da güzel oldu yani.
3: Güzel gerçekten. Şöyle 8'in sırada Baran var. 9'da ben varım. İlk ondayız, bakalım nasıl gidecek. İlk başlarda Hakan Bey, 4. sıradaki Hakan Bey ile Muhammed Bey zirvede gidiyorlardı. Sonra Muhammed Bey sanırım biraz bir tahmin girmiş galiba. Evet, evet. Boşlamış. Şöyle bakıyor, 9 tahmin çünkü. Hani aşağıda kalmış, acaba dedim hani şey mi... başarılı mı gitmedi? Yok, 9 tahminde kalmış. 66 puanla.
4: Dinleyicilerimizden de Emrah Bey de katılmış. O da 19. sırada. Devamlı mesaj gönderen dinleyicimiz.
3: Oo,
4: 102 platformunun 102platformu.com bizim YouTube kanalımızın internet sitesi. Orada bir sürü verdiğimiz hizmetleri toplu halde veriyoruz. Tabii üyelerimiz oraya ayrıcalıklı faydalanıyor ama üye olmayanlar da oraya girip bir sürü ücretsiz servisimizden yararlanabilirler. Onlarla da ilgili bilgileri alabilirsiniz. 102platformu.com. Hakikaten yeni nesil tahmin sitesi. Gerçekten çok heyecanlıyız bu konuda da. Oraya da bekleriz herkesi.
3: Bu arada Norveç ikincilik birinci grup Cerv maçı da ilk yarısı 1-0 sonuçlandı. Onu da iletmiş olayım. Bu arada öteki maç 2'den 1.

0: 46 oran var. Onu ileteyim değerli dinleyenlerimize. Belki hani yanına bir şey yazıp ya da tekli değerlendirilebilir diyeyim. Şöyle bir bakıyorum. Yine Norveç'te Rahmi'den biraz dedim kopya çekeyim başka bir şeyler var mı diye de Raufoss Songdal maçı var. Ona da mesela combo oynarmış. 17'de başlayacak.
1: Ya bu tabii artık giderek çember daralıyor orada yani ilk iki maç bundan ilk bu son iki maç düşük skorlu geçti. Bir sonraki maç artık ihtimal artıyor yani böylesine bir gollü bir ligde ama tabii ki dediğim gibi yani bu Norveç 2'ler falan tamamen lütfen eğlencelik bir
0: Evet.
1: rakamlar hani. Eğlencesi de olmaz ya sonuçta parayla oynanıyor ama dikkatli olun biz bunları öylesine verdiğimizi söyleyelim. Norveç 2 çok bel bağlama yani Finlandiya falan yine takip ediyoruz mu ediyoruz bunları tamamen bul karayı al parayı hesabı yani bunlara o yüzden dikkat bunlara yani.
0: Ya şöyle bir baktım. Yani şeye bakıyorum da Efe abi. Gerçekten çok bana mı öyle geliyor? Bir orantısızlık var bugünkü açılan günlük bahislerde. Bakın tekrar bir uyarıda bulunmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Yayının başında toplam gol 11, 1.79 dedim. Hani buna dikkat edelim gibisinden. 2.5 üst olacak maç sayısı 3 artı. 2.90 oranı var abi.
1: Ya
0: Yani.
1: bunları ben oynamam öylesine. Giderim ayrı ayrı oynarım yani iki
0: Hayır
1: buçuk üst.
0: tabii. Hayır şunu okumaya çalışıyorum aslında. Oynamak için değil. Yani benim demek istediğim aslında şu. Şimdi 3 tane maç. Bugün 4 maçın 3'ünün 2.5 üst bitmesi 2.90. Yani sürpriz olarak algılanıyorsa. Yani bunlardan 2 tanesi demek ki bir problem yaratacak. Alt üst
1: Tabii.
0: anlamında.
1: Güzel,
0: Hani.
1: aynen doğru.
0: Hani o yönden hani yatıracağınız tutarlara ne kadar emin olsanız da dikkat edin demek. Aslında benim dikkat çekmek istediğim bu. Hani bunları hadi oynayalım değil. Ben buradan aslında hani günün özetini okuyabilir miyiz diye ben
1: Yo
0: biraz
1: şöyle de
0: bakınıyorum.
1: düşünebilirsin. Dediğin gibi yani ters mantık kur. Hep aklımız fikrimiz tabii üstten yana çalıştığı için. Demek ki bugünkü maçlardan sana söyleyeyim en az bir tanesi 2.5 alt bitecek. Çok büyük ihtimalle de iki tanesi bitecek hatta. 2.5 alt bitmesi en muhtemel maç hangisi?
0: Mısır.
1: Yeni Zelanda Mısır'la Uruguay Cape Verde maçı.
0: Evet.
1: İkisine 2.5 altı oyna yani. Demek bu. Söyleyeyim sana yani.
0: Tabii
1: Hatta
0: belki de
1: 11 golün
0: Belçika
1: sebebi de
0: saç baş yolduracak.
1: tabii 11 golün anlamı da İspanya 4 tane atacak. Belçika da 4 çıkacak. Diğerleri kıvrandıracak sanki. Yani bunu
0: Evet.
1: bu şekilde de okuyabilirsin.
0: Tabii.
1: Oranları.
0: Bravo.
1: Oranlar da sana bir tahmin veriyor esasında.
0: Evet
1: Yani
0: evet.
1: bak Uruguay Yeşilburun 1.55, Yeni Zelanda Mısır 1.62. 2.51'e böyle de ulaşabilirsin. Hoş
0: Tabii.
1: eminim ki hiçbirimiz sevmiyoruz altı oynamayı ama belki de bugünkü kazandıracak ikili bu.
0: Ya
1: Uruguay Yeşilburun 2.5 alt, Yeni
0: tabii.
1: Zelanda Mısır 2.5 alt. Hiç de şaşırmam yani.
0: Tabii. Ya ben işte şeyi söylemeye çalışıyorum. Oynamayı sevmiyorsak da oynamayalım. Senin çok güzel bir lafın var. Her maça da oynamak zorunda değiliz diye. Yani evet yorumluyoruz, konuşuyoruz ihtimalleri. Çok keyifli oluyor. Kağıt üstünde her şey çok güzel görünüyor ama bir de böyle bir gerçek var. Hani ben dediğim gibi oynamak amaçlı değil ama yani 2.5 üst olacak maç sayısı 3 artı 2.90 veriyorsa abi bugün senin dediğin gibi en az 2 maçta bir problem yaşanacak gibi gösteriyor. Bu oran en azından bu oran bize bunu söylüyor. O yüzden de hani dikkat edip yatıracağımız tutarlarda kendimizi üzmeyelim. Benim demek istediğim tekrar bu. Açıkçası hani sürprizler müprizler birden şeyler kopar. Sıkıntılar olur. O yüzden sonuçta kağıt üstünde ne İspanya ne Belçika hani aslına
1: Tabii
0: baksan
1: ki.
0: yani bu maçta yine puan kaybetseler elenecek takımlar değil. Üçüncü maçlarda istediklerini alırlar. Ama işte dikkat edelim. Yani benim demek istediğim
1: Ya
0: gerçekten bu.
1: Türkiye'nin gruptan çıkmasına ben gerçekten hani 1.25 falan da oranı 1.26 idi gruptan çıkması. Bir ara
0: Evet.
1: düşündüm yani çok yüksek miktar basmayı.
0: Evet.
1: Ulan en iyi üçüncüler çıkıyor. Paraguay 3 puanla bile
0: Evet.
1: çıkarsın.

0: Evet.
1: Amerika büyük ihtimalle son maça elenmiş gelecek falan. Hepsi de o şey ama bak ikinci maçın sonunda eleniyorsun.
0: Hatta hatırlıyorum o dönem üçlü yapıldı Efe abi.
1: Yaptık.
0: Türkiye,
1: Kanada,
0: Kanada biri daha vardı gruptan çıkar diye.
1: Güney Kore.
0: Güney Kore miydi? Tam hatırlamadım vallahi orayı. Ama
1: Güney
0: hani
1: Kore diye hatırlıyorum ben ilk günün şeyleri
0: mesela
1: diye.
0: üçlü bir kombine yapıldı. 1'e 2. Yani bunlar
1: Yandı.
0: oluyor. Dikkat edelim. Yani lütfen. Ha ben dediğim gibi buradan 2,5 üstün 3 maçın 2,90'ı bana tuhaf geldi. O yüzden bir uyarmak istedim.
1: Hayır. Bir
0: Dikkat
1: numaraya
0: edelim.
1: Türkiye'yi koyardım orada. Bir numaraya yani.
0: Tabii.
1: Avustralya var, Paraguay var. Amerika'da hani ev sahibi ama Amerika yani. Yani sonuçta bence Türkiye sonuçta her zaman için Türkiye Amerika maçı oynansaydı favori oranlar birbirine çok yakın olurdu yani ilk maç oynanmış olsaydı Amerika Türkiye olsaydı ilk maç Amerika ev sahibi olarak favori çıkardı ama çok da böyle bir 1.70 falan verilmezdi yani 1'e 2 falan verirdi Türkiye karşısında Amerika'ya.
0: Evet, evet gerçekten öyle. Yavaş yavaş da sona geldik Efe abi. Senden son sözlerini alayım ve yavaş yavaş feda edelim.
1: Evet, 4 maçı da bütün enine boyuna değerlendirdik hakikaten. Bir sürü bilgiler verdik. Herkese bol şans. Yarın ben yokum. Fehmi var ama hafta içi de kazandıran saatler 17-18 arası tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın heyecanını bahis bakış açısıyla yaşamayı seviyorsanız programlara bekleriz diyeyim.
0: Güzel. Bu arada ikinci sette 23-25 toplam 48 sayıyla bitmiş. 94 diyor şu an Enver abi ama bir risk var. 2-0'a gelmiş. 3-0 olursa biraz problem olacak. Üçüncü sette Japonya tarafına geçmemiz lazım voleybolda diye düşünüyorum.
1: Bu
0: Evet.
1: set kader seti 180
0: Evet.
1: sayı için.
0: Gerçekten öyle. Bir programın daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Başta sevgili Efe Uysal olmak üzere bütün babaların da babalar gününü kutlarım.
1: Oo, teşekkür ederim.
0: Baba olmasa da baba gibi adamların da babalar gününü kutlayayım ben buradan.
1: Aynen, aynen.
0: Herkese çok selamlar olsun. Kupon şansınızın yanınızda olduğu güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
3: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
4: Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Seru Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe'yle anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendikleri açıkladılar. Peki Seru Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Ginelli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, Kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
5: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Reklam.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: 2026 Dünya Kupası grupları. L grubu. İngiltere. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılım sağlayan İngiltere, 1966'da yaşadığı şampiyonluktan bu yana bu kupaya hasret. Yıldızlardan oluşan kadrosuyla turnuvanın favorileri arasında yer alan İngilizler, gözünü en yükseğe, yani kupaya dikmiş durumda. Hırvatistan. Katıldığı 6 turnuvada 2 üçüncülük, bir kez de ikincilik başarısı gösteren Hırvatistan 7. kez Dünya Kupası'na katılıyor. 2018'de Rusya'da finalde Fransa'ya kaybeden Hırvatlar, 2022'de Katar'da ise Arjantin'e elenmiş, ardından Fas karşısında kazanarak 3. olmuşlardı. Luka Modrić önderliğinde Hırvatistan bu yazda başarıya koşmayı hedefliyor. Gana. Son Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan ve gruplarda elenen Gana, turnuvaya 5. kez katılıyor. 2010'da Güney Afrika'da gerçekleşen turnuvada çeyrek finale kadar yükselip trajik şekilde elenen Uruguay karşısında unutulmayan bir maça imza atan Gana, Sulemana, Thomas Partey gibi tanınan ayaklarıyla bu turnuvada fark yaratmayı hedefliyor. Panama. Daha önce sadece 2018 yılında Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren ve o turnuvada da İngiltere ile aynı grupta yer alan Panama, yine aynı şanssız kaderle yüz yüze. Ama bu kez kaderi yenmek istiyorlar. Grubun en zayıf takımı olarak gösterilen Panama'nın en değerli oyuncusu, ligimizde Beşiktaş forması giyen Amir Murillo.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Sizlerle birlikteyim. Ortaya Karışık programında yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Tabii bugün önemli bir gün, Babalar Günü. Başta kendi babam olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum enişten dileklerimle sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Dünya Kupası'nda biz veda ettik ama heyecan devam ediyor. Birazdan konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz. Spor spikeri Erim Dereli bizlerle birlikte olacak. Akabinde Yaşar Kurt, spor yorumcusu Yaşar Kurt yine bizimle birlikte olacak. Ve son olarak bugün bizlerle birlikte olacak konuğumuz da Tuğba Demirtaş olacak. Spor spikeri Tuğba Demirtaş da bizimle birlikte olacak efendim. Ve günün maçlarına şöyle bir göz atalım. Daha doğrusu gece neler oldu, dün neler oldu bir bakalım. Dün Almanya Fildişi sahili mücadelesinde 30. dakikada Frankesi'nin attığı golle Fildişi sahili öne geçti. Sonrasında 68'de Deniz Undav skoru eşitledi. Deniz Undav 90'da son sözü de söyledi ve 2-1'e getirdi durumu. Böylelikle Almanya grup liderliğini garantiledi. Hollanda-İsveç mücadelesinde ise 5 ve 17. dakikalarda Brian Brobbey, sonrasında 47 ve 54'te Cody Gakpo, 49'da farkı 3'e indirdi Elanga ama son sözü 89'da Somerville söyledi ve Hollanda 5-1 kazanan taraf oldu. İsveç karşısında gece saatlerinde oynanan mücadelelerde ise Ekvador-Curaçao mücadelesinde 0-0'lık eşitlik büyük bir sürpriz ve iki takımın da ihtimalleri devam ediyor. Ekvador'un zor bir ihtimali var tabii ki, çünkü Almanya'yı yenmesi gerekiyor. Curaçao ise eğer son karşılaşmada Fildişi karşısında kazanırsa onların da çıkma ihtimali devam ediyor. Gruptan yükselme ihtimali. F grubunda Tunus veda etti. Japonya karşısında 4-0 kaybettiler. 4. dakikada Ishikama'da, 31. dakika Yase Ueda, 69. dakika Junya Ito ve son olarak 83. dakikada tekrar perdeyi açan değil, ikinci golü atan Yase Ueda sahneye çıktı ve bu gollerle birlikte Japonya 4-0'la Tunus'u geçti. Tunus'ta 2 maçta 9 gol gördü kalesinde. Bu akşam hangi maçlar var diye bakacak olursak 19'da İspanya Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelecek. Yeşilburun Adaları karşısında 0-0'lık eşitlik 1 puan alabilen sadece İspanya, Suudi Arabistan'la karşı karşıya geliyor. Mutlak olarak kazanması gereken bir mücadele. Suudi Arabistan'da Uruguay ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu grupta şu ana kadar tüm takımların puanı 1. G grubunda da benzer bir görüntü var. Yine her takımın puanı 1. Belçika İran'la karşı karşıya gelecek saat 22'de. Belçika ilk maçında Mısır'la 1-1 berabere kalmıştı. İran ise Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan taraf olmuştu. Gece saatlerinde ise 1'de Uruguay Yeşilburun Adaları ile karşı karşıya geliyor. Saat 4'te ise Yeni Zelanda Mısır'la karşı karşıya gelecek. Dünya Kupası'nda sevgili Radyo Gol dinleyicileri, 0212 273 10'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan konuklarımıza, bağlantılarımıza da başlayacağız. Şöyle bir Dünya Kupası'na dair haberlere baktığımızda da Trabzonspor'un genç yıldızı İnao Olay, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fildişi sahilinin Almanya'ya 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan genç orta saha, istatistikleri ve sahadaki etkili oyunuyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen Almanya'ya karşı orta sahada etkili bir görüntü çizen Olay, top kullanımı, mücadele gücü ve oyun görüşüyle dikkat çekti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada genç oyuncunun performansına yönelik çok sayıda olumlu yorum yapılırken, çeşitli spor platformları da Olay'ı maçın dikkat çeken isimleri arasında gösterdi. Mücadelede 73 kez topla buluşan Olay, Yaptığı 50 pasın 45'inde isabet sağlayarak %90 pas başarısı yakaladı. Rakip yarı sahadaki 35 pasının 32'sini doğru kullanan genç futbolcu bu alanda %91'lik başarı oranına ulaştı. 6 uzun pas denemesinin 4'ünde isabet sağlayan olay oyun kurulumunda da takımına önemli katkı verdi. Genç oyuncu ayrıca girdiği 14 ikili mücadelenin 10'unu kazanırken yaptığı 5 top sürme girişiminin tamamında başarılı oldu. Savunmada da etkili performans ortaya koyan olay 2 pas arası, 2 tehlike engelleme, 1 şut engelleme ve 4 top kazanma istatistiği üretti. Karşılaşmada bir kilit pas veren genç yıldız topu toplam 203.2 metre taşıyarak hücum geçişlerinde de önemli rol oynadı. Sezon başında Trabzonspor kadrosuna katılan ve kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri haline gelen olay, Dünya Kupası'ndaki performansı tabii taraftarları da heyecanlandırdı. Devre arasında birçok kulübün radarına giren genç futbolcu Almanya karşısındaki performansıyla potansiyelini bir kez daha ortaya koydu. Olayının performansı uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Afrika futboluna yönelik yayın yapan platformlar genç oyuncuyu fil dişi sahilinin yeni cevheri olarak tanımlarken birçok yorumcu olayının turnuvanın sürpriz yıldız adaylarından biri olabileceğini dile getirdi. Afrika basınında yer alan analizlerde Trabzonsporlu futbolcu için 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz yıldız adaylarından biri değerlendirmesi yapılırken genç oyuncunun gelecekte Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyebilecek potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Hemen bağlantımıza da geçelim. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Erim Dereli bizimle birlikte olacak. Erim Dereli ile tabii milli takımımızın performansını konuşacağız. Ne yazık ki turnuvaya erken veda ettik ve Erim Dereli hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştiriyorum.

0: Ve hattımızda spor spikeri, spor yorumcusu Erim Dereli var. Erim, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş bulduk Göksel'in, iyi yayınlar, selamlar herkese.
0: Yani çok beklentilerimizin dışında bir turnuva diyebiliriz kendi açımızdan. Maalesef erken veda ettik, çok erken veda ettik. Yani sen böyle bir şey bekliyor muydun ilk olarak, bunu sorayım, hiç sanmıyorum beklediğini ama nasıl değerlendiriyorsun bu erken vedayı? Yani nereden başlasak gerçekten ben de bilmiyorum.
1: Açıkçası iki aşamalı bir beklenti. Tabii turnuvaya gelirken bunu beklemiyordum. Yani final maçı bizim için Amerika Birleşik Devletleri maçı olacaktı. Acaba Amerika'yı yener miyiz yoksa beraberlik bizim için yeter mi diye düşünürken ilk maçın sonunda farklı beklentilerin olduğu bir senaryo oldu bizler için. Açıkçası ikinci maça geçerken yine ikiye bölündüğüm bir beklentim vardı. Bir tanesi, acaba bu yediğimiz darbeyi kaldırabilecek miyiz? Oyun mentalinden bir şeyler değişecek mi? Montella'nın oyuna bakış açısı değişecek mi? Bizim gibi kuş bakışı bakıp bazı şeyleri değiştirebilecek mi diye bir beklenti. Bir yandan da sanki ilk maçtan sonra bu yükün altından da kalkamayacakmışız tarzında beklentiler olmuştu. Zaten 65. saniyede gol yiyince seninle zaten sık sık maç içinde konuştuk. Beraber takip ettik. Yani beraber uyandık. Beraber maçı aynı anda izledik seninle resmen. Artık bir yerden sonra hani rakip değil 10 kişi, 9 kişi, 8 kişi kalsa da sanki bir yerden sonra dönülmeyeceğini kabullenmiş gibiydim ben de. Akeza da rakip 10 kişi kalsa da Paraguay maçın bir yerinden sonra bizim için çalışmış olsa da, yani kural ihlalleriyle yine de bir şekilde maçın dönmeyeceğini kabullendik ve herhalde son zamanlarda, hatta Türkiye futbol tarihinin en büyük hayal kırıklığı olduğu diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. Hatta sevgili Cem Odabaşı'ya dün yazdım. Ya hani şöyle bir planım vardı benim de dedim. Yani size diyecektim ki hani beraber maç izleyelim bir dev ekranda bir yerde ama biraz turların ilerlemesini bekliyordum. Ama biz elendik yani. O kadar ihtimal vermiyordum ki. 30 gün var turnuvaya ve veda ettik. Peki bunun sorumlusunu yani tek bir kişi olarak göstermek sence ne kadar doğru? Çünkü görüyorum Montella'ya, özellikle hatta Montella'yı biraz övdüğüm için geçmiş zamanlarda bana çok Twitter'dan falan yazanlar oluyordu ama o zaman iyiydi. Şu an o zaman iyiye iyi dedik. Şimdi kötüye kötü diyoruz yani.
1: Çok
0: bu turnuvada Montella'yı hani kötü hoca diye nitelendirmek için bence doğru olmaz. Sen neler söylersin?
1: Yani ben de senin gibi katılanlardanım. Yani Hollanda maçı sonrası kaybettiğimizde bile Avrupa Şampiyonası'nda yine de Montella'nın arkasındaydım. Çünkü bir oyun mentalitesi vardı, bir sistemi vardı. O zamana kadar da görülmemiş bir şey denedi Türkiye futbol tarihinde. Tuttu. Türkiye olarak çok önemli bir başarı elde etmiştik. Dünya Kupası'na getiren teknik adam. 24 yıl aranın ardından bu mutluluğu bize yaşatan teknik adam. O zaman nasıl minnet dersek, Avrupa Şampiyonası'na nasıl minnet dersek, burada da bir o kadar eleştireceğiz tabii ki. Yani hiçbir teknik adam yoktur ki kariyerini sonuna kadar övülsün. Hiçbir teknik adam yoktur ki kariyerini sonuna kadar eleştiri alsın. Oyunun içinde bu var. Çok yüksek paralar kazanan, istim üstündeki insanlar, sürekli görünür insanlar, haliyle de eleştiriye en yakın veya övgüye en yakın insanlar. Ama göze görülmüş bir hayal kırıklığı varsa, kimlerine göre hezimet varsa, ki ben bu hezimet sıfatına yüklenen insanlardan bir tanesiyim. Eleştirinin merkezinde elbette Montella var. Çünkü oyun olarak bir ısrar ve elemelerden bu yana, hatta Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana hiçbir taktik formasyonunun değişmemesi bizleri daha görünür kıldı. Rakipleri dikkat edersen, yani her maçın sonunda Türkiye'yi çok iyi analiz ettik ve Türkiye'yi çok iyi izledik. Bunu söylüyorlar yani. Mauricio Pochettino bile sabah kalkar kalkmaz Türkiye izleyeceğim diyor. Çünkü Türkiye çok görünür. Başka bir oyun planı yok. Herhangi bir çift santrafor tercihi olmamış. Herhangi üçlüye dönülmemiş. Hala İsmail Yüksek'te maç bitirmeye çalışıyor Montella. Elbette eleştirilecek. Yani bir taktiği var ve bu taktiğine aşık şekilde, bu taktiğine hayran şekilde bir şekilde yine döneceğini düşünerek devam etti. Ama futbol böyle bir şey değil. Yani dakika dakika rakibe göre sürekli plan değiştirmen gereken bir oyunun içindeyiz. Fizik olarak geridesin. Oyuncularını zaten, önemli oyuncularımız, starlarımız bir buçuk ayını çok yüksek tempoda oynayamamış. Belki de kadro tercihlerinde bir hata vardı. Belki de hiç tercih etmeyeceği oyuncuları getirmemeliydi turnuvaya. 8 stoperle gitmenin bir manası yokken neredeyse 8 tane stoperle gidiyorsun. Kerem Aktürkoğlu'nu oynatmak için, onu oynatmak için bir alan bulmam gerekiyordu deyip iki maçta da santfor oynattı Kerem Aktürkoğlu'nu. Hiçbir verim alamadığın halde çok geç değişiklikler. Son maçta 46'da tek bir değişiklik. Yani sadece Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz mıydı değişikliğin ana planı? Yani İsmail'le 10 kişi kaldıktan sonra rakibin devam etmenin manası nedir? Bu anlamda futbolculara tabii parantez açmak gerekir ama başta baş antrenör ki bu sorumluluğu almasını beklediğimiz ama hala maç sonunda dahi yaptığı basın toplantısında bu sorumluluğu almayan bir Montella tabii ki eleştirilecek. Yani 46 şut çektik, 72 şut çektik, gol girmedi. Biz ne yapabiliriz? Türklerin DNA'sında bu var. Bir galibiyet alsak bu kez bizden şampiyonluk bekleyecekler. Yani bu sizi emin ol federasyondan eder yani. Herkes sırt çevirir. Talihsiz buluyorum açıklamaları. Sorumluluk bendeydi. Oyuncuların bir kabahati yok. Rezil olduk. Utanıyoruz. Buraya kadar da bu çocuklar getirdi. Ben onların arkasındayım. Hata bende demek varken, biz şutları denedik, kaleye girmedi, bizim yapabileceğimiz bir şey yok demek hakikaten ayıp. Çok büyük ayıp. Kilometrelerce oraya giden insanlar var. Bu ülkede sınav ertelendi çocuklar maç izleyebilsin diye. Kilometrelerce mesafe o sıcaklarda giden dostlarımız, arkadaşlarımız, tüm parasını orada yaşayan Türkler olarak maç biletlerine ayıran insanlar var. Sabahları bizler uykusuz kaldık bu bir yandan sonra eziyete dönüşen performansı izledik. Bir özür borçlusunuz. Bu sorumluluğu kabul etmeniz lazım. Elbette oyuncularda da bir motivasyon yoktu. Elbette onlar da kendini vermediler. Adapte olamadılar. Eksik kaldılar. Beklediğimiz heyecanı vermediler. Türklüğe yarışır savaşı, mücadeleyi asla gösteremediler. Lakin burada bir baş antrenör olması gerekir. Yani sorumluluğu kabul eden bir insan olması gerekir. Hollanda maçından sonra her ne kadar Montella'cıysam bugün de karşısındayım. Çünkü bu sürdürülebilir bir şey değil. Bir şey vaat etse, ah desek, son anda kaçtı Amerika'ya yenildik, üçüncü olduk desek, Montella'yla pekala devam etmek isterdim. Çünkü oturmuş bir oyuncu grubu var. 24 yıl sonra gitmişiz ama 24 yıllık hasretin 6 günde bitmesi de bir zahmet bizim suçumuz değil yani. Ya da doğrudan da oyunculara bağlamak mümkün değil. Büyük ayak kırıklığı yaşıyoruz. Dediğim gibi yani son ana kadar Montella'nın arkasındaydım ama bugün ülkenin ve oyuncuların arkasında kalmam gerekir. Ama Montella'nın gitmesinin de doğrudan bir çözüm olacağını düşünmüyorum. Ya çok görünür hale geldi milli takım. Primler, reklamlar, boy boy. Yani ben bir uluslararası seyahat yaptım. Japonya'ya gittim. Ben Japonya'da bu kadar milli takım reklamları görmedim. Yani bir de Tokyo'ya gittiğim halde örnek veriyorum tamamen. Yani futbola sakır diyen iki tane ülke ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın birinci branşı değil futbol. Sen de çok yakından takip ediyorsun, biliyorsun. Yani burada bir şapka önüne alma durumu var ve bunu alacak kişi de kusura bakmayın ama Montella'dır. Yani tabii ki de oyuncuların belli başlı şanssızlıkları var. İşte adapte olamadılar diyebilirsin, sıcaklar diyebilirsin, antrenman testlerinin kötülüğü diyebilirsin. Uğurcan da açıkta uyku düzenim daha işte ikinci maçın sonunda oturacaktı dediğini görüyoruz ama yani bence çok ayıp. Yani bu açıklamalar çok talihsiz. En doğru açıklama nedir? Arda Güler'in maç sonunda flaşa gelip yaptığı röportajdır.
0: Kesinlikle.
1: Yani bizden önce Dünya Kupası'na mı gidiyordunuz demek çok büyük talihsizlik yani.
0: Erim, ben şunu eleştiriyordum ki yani kendi içimden düşünüyordum ya, hani Hakan Çalhanoğlu çıktı 2002 kadrosunda bir çağrı yaptı, hani bizim yanımızda olun, orada olun şeklinde. Hepsi bir yerde yorumcu dedim yani, hiç mi dinlememişler, ne kadar kötü bir düşünce dedim. Sonra o konu hakkında bir açıklama geldi, dondum kaldım. Burada da federasyona büyük bir eleştiri yapmak gerekir. Hiçbir oyuncuya, 2002 kadrosundan hiçbir oyuncuya davet bile gitmemiş bu konuda.
1: Kesinlikle çok üzücü. İşte geçtiğimiz günlerde Bülent Korkmaz da açıklamıştı. Federasyondan işte bilet istedim, vermediler diyor. Tabii bunlar bizim çok hakim olduğumuz konular değil. Çok da hani işin içine girip irdelemek de istemiyorum. Çok uzmanlık alanında değil. Biz bildiğiniz üzere biz biraz da Avrupa futboluna hakimiz. Ama yani bir futbol efsanesinin federasyondan bilet alamaması demek çok büyük hayal kırıklığı. Veya 2002 jenerasyonun oraya götürülmemesi çok büyük hayal kırıklığı. Dediğim gibi çok irdelemek istediğim, çok da yorum yapmak istediğim, çok da vakıf olduğum konular değil. Ama şayet iç yüzü böyleyse ya baştan bir problemimiz var demektir. Yani oraya götüreceğin ilk insanlar onlar olmamalı belki. Tamam, aileler gitmiş. Ne güzel orada ailelerin olması, çok büyük motivasyon. Ben de hayattaki tüm enerjimi ailemden, eşimden, sevdiklerimden alıyorum. Lakin yani orada dışarıdan ekstra moral vermesi gereken efsaneler de vardı. İşte mesela bazı geniş kadromuzdaki bazı oyuncuların orada motivasyondan kaynaklı olduğu söyleniyor değil mi? Yani ben kağıt üstüne isim vermeyeyim. Evet. Ama X bir oyuncunun mesela ne işi var dendiği zaman ya oradaki hava için çok gerekiyor o isim. Lazım deniyor. E lazımsa abi bu tecrübeyi yaşamış 24 yıl efsanesi, 24 yıl önce burada tarih yazmış insanlar da gitmeli. E şayet yani sen söyleyince şu anda hatırladım konuyu. Çok da vakıf değilim ama eğer böyleyse demek ki bizim oraya giderken yaptığımız çok büyük hatalar olmuş.
0: Kesinlikle yani artık ya bizler de şey demeye başlamıştık bu geniş kadro falan açıklandığında. Ya bu adam böyle geldi bir bildiği vardır şeklinde ama ya biraz egonun da arttığını görüyoruz orada. Mesela benim geniş kadroda şok olduğum ama vardır bir bildiği dediğim bir Kenan Karaman'ın o geniş kadroya bile girememesi vardı. Ya tabii isim isim saymak da çok fazla çıkar ama yani bir Kenan Karaman mesela bir şey değiştirebilirdi bu kadroda. Oyuna girip bir şey değiştirebilecek bir oyuncumuz yoktu. Yani oyuna girdikten sonra aynı şeyleri yapan, benzer hareketler yapan birçok oyuncumuz vardı. Ama burada yıldızlarımızda hiç sorumluluk almadı.
1: Çok haklısın. Yani çok kişiye bel bağladık. Zaten milli takımlar da bir yerden sonra budur yani. Gidip Samet Akaydın'ın Avrupa Şampiyonası'nda goller atması, Meri'nin gol atması. Yani bir sürprizi, bir kahramanı milli takımlar kendi içinden yaratmak ister. Bu da çok doğaldır. Ama yani burada en ufak bir kahramanlık hikayesi yaratacak bir isim adayı bile olmadı senin dediğin gibi. Yani bu kadar savunma oyuncusu götürmek yerine senin dediğin gibi pek çok yönden zengin, kaliteli ayakta götürülebilirdi yani. Çünkü açamadığın bir maç. İki maçta sistem olarak kilitlenmişsin. Belli ki bir yerden sonra yani önce iki maçı geçmen lazım değil mi? Mesela hedef çeyrek final diyoruz ama grupları nasıl geçeceğiz? Bir şekilde açacak oyuncularla geçeceğiz. Yani çok iyi bir kadro oluşturması gerekiyordu belli ki. Dışarıda kalan oyuncu işte Mustafa Eskellaş'tan var, Aral var. Bir sürü oyuncu var yani sayabilir senin dediğin gibi. Yani bence nasılsa biz gruptan çıkarız mantığı olmuş Göksel'in. Yani bu çok net. Yani bir şekilde bu iki maçı geçeriz. Yani Kuzey Makedonya'da hazırlık maçında zaten rahat yendik. Benzer profilde kapanan bir takım Kuzey Makedonya ama bence Kuzey Makedonya doğrudan kapanan bir takım değil. İtalya'yı kupa dışında bırakmış bir takım. Yani kültüründe de gol atma kültürü var. Kağıt üstünde oyunculara baktığı zaman da kaliteli oyuncular. Bence sadece Kuzey Makedonya'dan alınmış bir galibiyet iç rahatlatmamalıyız. Yani çok üzgünüm. Yani çok üzgünüm. Gerçekten çok büyük talihsizlik. Bence ilk freyi Dünya Kupası'na gitmeden önce yaptığımız son hazırlık maçına verdik. Dikkat edersin ya o maç mesela hiç tat vermemişti. Çok erken bir gol yemiştik yani. Orada aslında kabus yaşayacağımız sinyallerini ben hissetmiştim. Olmayabilirdi tabii ki ama bilmiyorum artık his mi dersin. Üzgünüm. Yani çok üzgünüm. Yani keşke böyle olmasaydı. Mesela turnuva bitti artık. Amerika Birleşik Devletleri'nin maçını kaç kişi izleyecek? De daha erken saatte. Artık bu insanlara nasıl hissedecek? Ben bugün bir fotoğraf paylaştım mesela sosyal medya hesabımda. Turnuva için kurulmuş dev ekranlar sökülüyor.
0: Evet. Ya gördüm.
1: Amaç yok çünkü. Yani. Bitti artık yani hani. Çok üzücü ya. Kaç insan yarı yarıya düşecektir mesela izleyici sayısı da.
0: Hem turnuva
1: artık yine başka öyle takımları tutacağız.
0: Ya kesinlikle öyle ki turnuvada yine heyecan veren anlar var. Son olarak onu sorayım. Yani Messi'nin hat-trick'i olsun, Portekiz'in beklenmedik puan kaybı olsun. Turnuvanın bizim haricimizde genel gidişatını nasıl yorumluyorsun? Seni şaşırtan takımlar var mı hem iyi anlamda hem kötü anlamda?
1: Tabii ki Hollanda en çok şaşırtan takımlardan bir tanesi oldu. Son hazırlık maçını anlatmıştım. Pek çok yorum da aldım. Hollanda en büyük hayal kırıklığı olacak diye işte herkes listeler verdiği zaman ben de anlatırken açıkçası hiç keyif alarak anlatmamıştım Hollanda'nın son Özbekistan hazırlık mücadelesini. Ama bence çok flash bir skora imza attılar dün. Turnuvanın en keyifli maçlarından birini izlettiler ki formda bir İsveç'e karşı. Hakikaten bence son dönemin en dominant takımlarından biri olduğunu gösterdi. Yani Hollanda'da bir şekilde kaliteli ayaklar o sistem dahilinde sonuç odağı veriyor. Dün tabii Hollanda'yı çok beğendim. Ben çok Japonya'yı çok beğeniyorum. Japonya'nın daha ileri gitmesini istiyorum. Onlar da yoluna dolu dizgin devam ediyor. Fil dişi biraz daha umutla beklediğim, çıkış beklediğim hatta sürpriz Dark Horse olarak nitelendirdiğim bir takımdı. O da gruptan çıkma ihtimali biraz riske soktu ama yine kaliteli ayaklar son maçta bir şeyler elbette vaat edecektir. Tabii Messi bizi çok heyecanlandırdı. Fransa iyi gidiyor. Güzel maçlar görüyoruz. Yani çıkış yapan oyuncuları da izlemek bir aylık keyif oluyor. Tabii perde kapanırken Lionel Messi'nin solosunu izlemek de Ronaldo'nun da bir meydan okumasını görmek de bizler için haber niteliği taşıyor.
0: Bir dinleyicimiz sormuş bu arada. Son olarak onu yönelteyim. Neymar oynayacak mı bu turnuvada? Kadroda var ama göremiyoruz.
1: Yani oynayacak gibi duruyor. Kadroyu açık alındığı açıklandı tekrardan. Risk olur mu? Riske edilir mi bilmiyorum ama ya Brezilya son maçta mutlaka Neymar'ı izletmek isteyecektir. Çünkü çok ciddi bir reklam niteliği taşıyor. Ulusal bir kahraman. Futbolcular için de Messi statüsünde hayranlık uyandırıcı bir rol model. Mutlaka ondan faydalanmak isteyeceklerdir. Ancelotti de zaten tecrübeli oyuncularla çalışmayı daha çok sevdiği için bir yerden sonra Neymar'a da rol vermek isteyecektir. Ha, olur da turları geçer. Neymar ritim tutar, her maç 11 başlar demiyorum ama o da hamle oyuncusu olacağını farkındadır. Ama bence yine grubun son maçı da dahil olmak üzere Neymar'ı ilerleyen dakikalarda görebiliriz.
0: Peki Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum davetin için de. İzleyenlerimize de keyifli dinlemeler dilerim. İyi hafta sonları olsun.
0: Teşekkürler. Erim Dereli ile birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ve birazdan bir diğer bağlantımızla devam edeceğiz. Ama öncesinde kısa bir ara.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklam bitti.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amili futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmeksizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jetlaka sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi, işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar veren Meri'yi sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişeği olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilsin bilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlar da dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte, Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorgu tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde, işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızdık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle, atıyorum, bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakıyorum. Montella, 4-6-0 forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz, bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Ve üzülerek söylüyorum, aklıma geldikçe de sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak, fiziğini iki gösterecek, biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan, gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize borçlu oldukları turnuva güzelliklerini yaşatacaklar. Diyeceğim de, ben mesleği yapıyorum 17 sene oldu. Takip ediyorum futbolu belki 40 sene oldu. Ve dedim ya, giriş o yüzden Mehmet Akif Ersoy'la yaptım. Tekerrür edip duruyor. Ya da biz, Erzurum'da bir laf vardır. Bizim olan bina dokur, döner döner yine okur. Bizim konuşmalarımız da öyle. Biz buraya geldik. Ümitle geldik. Cebimizden geldik. Gayret ederek geldik. Ama hayal kırıklığıyla dönüyoruz, tıpkı sizin gibi. Hepinize buradan keşke güzel akşamlar deseydik ama ben üzgünüm abi. Kusuruma bakmayın. Bizim için Dünya Kupası bitti. Biz yoğun bir sezonun ardından tatile gidiyoruz. Beyefendilere de Bodrum'daki villalarında iyi tatiller dileriz.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Reklam

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
2: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar ve toyota.com.tr'de.
1: Bambaşka yere taşır Toyota.
3: Reklam bitti.
4: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin öncelikle.
6: Hoş bulduk Göksel. Nasılsın?
5: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
6: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın.
5: Milli takımımız Dünya Kupası'na veda etti. İkinci maç, henüz üçüncü maçımızı oynamadan, yani turnuvanın bitmesine 28 gün kala veda etmiş olduk. Daha doğrusu tam bir ay kala veda etmiştik aslında, da iki gün geçti işte. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani çok dillendirmedik Yaşar, ama bu Avustralya maçının ardından gelen açıklamalar, o ortam bunun habercisi gibiydi. Yani kendimizi inandırmak istemedik, dillendirmedik ama sanki bunların habercisiydi. Neler düşünüyorsun?
6: Yani öyle ve yani Avustralya maçından sonraki açıklamalar, özellikle yani işte Montella ve kaptanların açıklamaları, yani biraz daha ilk maçtan doğacak bir alevin, bir yangını söndürme amaçlı, biraz da gaz alma diyelim, olduğuna inanmak istedik. Buna gerçekten yani Avustralya maçında çok baskın olduğumuzu, rakibe oyunu kabul ettirdiğimizi ama şanssızlık yüzünden mağlup olduğumuza inanmadıklarını, sadece dediğim gibi yani bunu söylemek zorunda oldukları için söylediklerini düşünmek istedik ama yani değilmiş. Gerçekten ilk maçtaki planın doğru olduğuna ama şanssız olduğumuza inanıyormuş. Hem kenar yönetimi, hem yani sadece demeyelim, en azından açıklama yapan oyuncular ve teknik adam. Yani çok yani hiçbir şekilde mantığı yok. Hala iki maçta attığımız şut sayıları söyleniyor. Toplu oynadığımız oranlar ön plana çıkartılıyor. Ya çok inanılacak gibi durumda, çünkü biz yani Montella'nın özellikle Euro 2024'te gruptan çıktıktan sonra Avusturya ve Hollanda maçlarında ne kadar rakibe ve rakibe iyi hazırlandığını, yani örnek vermemiz gerekirse iki takımın da çift santrafor oynadığı zamanlarda üçlüye döndüğünü, oyunu iyi tuttuğunu, topu alması gereken zamanda da aldığını gördük. Yani rakibe göre çok iyi plan hazırladığını gördük. Her ne kadar istediğimiz kadar pozitif geçmese de Romanya ve Kosova maçlarında da bir şekilde planın tuttuğunu görüp, burada biraz daha bireysel yetenekler de vardı. Ama işte Romanya Kosova maçında ortaya çıkan bireysel yetenekler burada maalesef çıkmadı. Yani burada hem Dünya Kupası atmosferi, hem kapanan takımların daha sert olması, muhtemelen başaramadığımız ve rakibi açmak konusunda sıkıntı çektiğimiz temel faktörlerden biri. Ve yani nitekim ben seninle turnuva başında konuştuğumuzda ikincilik okey ama biz liderliği hedeflemeliydik demiştim. Ama ikinci maçların sonunda eve dönmek yani hiçbir şekilde aklımda yoktu. Ben en kötü üçüncü olarak çıkacağımızı düşünüyordum. Ki bu sadece benim değil. Muhtemelen ülkenin %90'a bir şekilde düşünüyordu. Ama eve dönüyoruz ve bu hiçbir planda olmayan bir durumda.
5: Ben takımdan şöyle bir izlenim aldım Yaşar. Katılıyor musun bilmiyorum ama şunu gördüm ben sanki. Ya biz bu grubu her türlü geçeriz zaten. Şu grubu geçelim, sonrasında sıkı bir hazırlık yaparız. Ben bunu gördüm nedense. Katılır mısın?
6: Taze takımdayız. Kenar yönetim, ya benim gibi bütün teknik ekip, saha, hatta yalan olmasın biz de öyle düşünüyorduk. Yani bu grubun Türkiye'nin kendi oyununu oynadığı sürece, iyi oynadığı sürece bu gruptan atlıka çıkabileceğini düşündüğümüz bir noktaydı. Çünkü artık yani 48 takıma geldi ve 3 takım da çıkıyor. Yani 3'üncülerin yani %80'i de çıkıyor. Yani bu noktada yani hakikaten bir maç kala elenmek çok büyük bir özveriye, yetenek istiyor. Yani bu da farklı bir aslında başarı diyebiliriz bizim için. Kenar yönetiminin ve özellikle teknik ekibin grupları çok rahat çıkıp ne kadar gidebileceğimize bak. Yani şöyle anlayabiliriz. Milli takımı aldığı stoper sayısından bile anlayabiliriz. Çünkü muhtemelen Montella burayı biraz daha hızlı geçip ilerleyen turlarda işte İspanya gelebilir, Fransa'ya gelebilir, Belçika gelebilir. Yani bu tip maçlara belki geride 4 stoperli bir plan bile hazırladığını kadroya aldığı stoper sayısından bile anlayabiliriz. Yani bir noktada muhtemelen çok yüksek savunmacılarla önerimiz kapanmak zorunda olacağımız maçları geleceğini düşünüyordu Montella. Ki bunun da ikinci turda sonrasında olacağını düşünüyordu muhtemelen. Onun için çok fazla savunmacı aldığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi evdeki hesap çalışıyor mu maalesef.
5: Kesinlikle katılıyorum. Yani sonrasındaki açıklamalar, Kaptan Hakan Çağlanoğlu yine iyi oynadığımızı düşündüğünü, tamamen şanssızlığa bağladığını söyledi. Montella da benzer açıklamalar yaptı. Yani bu benim biraz sinirim bozuyor Yaşar. Çünkü biraz izleyiciyi salak yerine koymak oluyor. Merih Demiral'ın 5-6

0: çektiğimiz için, ama turnuvanın bence en kötü takımı olduk. Çünkü Haiti olayına hiç girmeye gerek yok. Ya Haiti'den ne bekleniyordu ki zaten?
1: Yani kesinlikle Haiti zaten Amerika'ya ayak bastığı an, hatta daha da ileri gideyim, turnuvaya katılmayı garanti eden bitti zaten. Hani bütün başarı oydu. Çünkü gerçekten Haiti üzerine bakıldığı zaman, yani nüfusa bakarsanız, oyun, futbol tarihine bakarsanız bu kesinlikle bir numaralı başarıydı. Bence buraya gelmek onlar için zaten ödüldü. Ben de katılıyorum, böyle de olması gerekiyordu. Ama yani biz bakıldığı noktada, ya hem biz hem tüm dünyadaki spor kamuoyu birden fazla tura gidebileceğimizi düşünüyordu. Hatta biz yani turnuvanın üstü konuştuğumuzda gruptan çıktık, bir eşleşme yaptık seninle, bir farazi. Bir bracket yaptık ve Belçika ile eşleştiğimizde ben Belçika'yı yenebilecek bir takım olduğumuzu düşünmüştüm. Düşündüğümü söylemiştim. Bu gruptan lider çıkmıştık. Hatta liderlik maçında yani belki Amerika ile yenebilirken 3'te 3'ün hayallerini kuruyorduk. Yani Montella ve Hakan Çalhanoğlu üzerine şunu söyleyeyim, yani bilmiyorum artık bunu böyle konuşmak zorundalar. Ben gerçekten merak ediyorum, bu açıklamaları hissederek mi ya da bilinçli bir şekilde mi yapıyorlar, yoksa böyle söylemek gerektiğini düşündükleri için mi? Çünkü yani turnuva boyunca bunu, bu arada yani turnuva boyunca dedim, daha ilk maçlar herhalde, ama çok bariz bir artık fact ortaya çıktı. Bir konu gerçek ortaya çıktı. Topla oynamak bu seneki turnuvada hiçbir işe yaramıyor. Bunu yani İspanya maçında, İspanya'da yeşil bunalımlarında gösterdi. İsviçre iki maçta 70'lerin üzerine çıktı. İkinci maçın bir noktasında, ikinci manzara oyunu girdikten sonra yine bireysel bir yetenek sahaya çıktıktan sonra maçı çevirdi. Yani birçok
0: Portekiz
1: takımın
0: Kongo.
1: topa sahip olduğu noktalarda rakibi açamadığı birçok maç var. Ki yani İsviçre'de, İspanya'da şöyle bir konu var. Onların da ikisinde net bir santrafor yok. Santrafor üzerine gelelim. Yani çok fazla eleştiri var ki Montella da hala bu soruyu sormanıza şaşırıyorum diyor. Ama Montella şunu unutuyor. Biz Kerem'i ilk en ucu attığımız noktada gerçekten sahte dokuz olarak kullanıyorduk. Hatta geçen son turnuvada Euro 2024'te Arda'yı en uçta kullandığımız noktada sahte dokuz olarak kullanıyorduk. Neydi sahte dokuz? 4-6-0, biraz daha derine gelen bağlantıya, orta saha oyun kurulumuna yardımcı olan oyuncular olarak kullanıyorduk. Biz Kerem'i bu sefer en uçta sahte 9 olarak ya da işte ne bileyim 4-6-0'dan bu 6 olarak kullanmadık. Biz Kerem'i gerçekten bir 9 gibi kullanmaya çalıştık ve Kerem gerçek bir 9 oyununa maalesef yatkın değil. Kulübede bir tane gerçek 9'u varken, ya her zaman söyleyeyim, yetenek birini devşirmekte de her zaman görece gerçekten kimin mevkisi oysa onun oynaması gerektiğini düşünür devşirmekten ziyade. Ya da gerçekten Kerem'i ana planlarda gerçek dokuz olarak kullanmaktansa oraya bir tane daha gerçek dokuz oynayan bir oyuncu alınmalıydı. Biz hep Kerem en üstte oynadığı zaman Montella'yı destekledik. Çünkü orada bir dediğim gibi bağlantı oyuncusu olarak bir hücumsuz, santraforsuz bir sergiledik, ama yani Kerem'i inatla santrafor kullanmaya çalışmak, yüksek oyuncuların arasında kafa topuna çıkarmaya çalışmak, kenar ortayla onu beslemeye çalışmak, Montella'nın hiçbir elle tutulur bir yanı yok bu iki maçtır. Ben Amerika maçında da yani hala bu şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Yani oyuncular değişir ama yine benzer mantık olacak. Muhtemelen yani sonuçta Amerika'da bizim iki maçımızı izledi. Muhtemelen Amerika'da topu bize bırakacak ve yani Allah korusun, Amerika'nın geçiş ayetlerini düşündüğümüz noktada, geçişteki yeteneklerini düşündüğümüz noktada her ne kadar liderliği garantilese de Amerika, çok can sıkıcı başka bir sonuç karşımıza çıkabilir. Onun için daha dikkatli olması gerekiyor oyuncuların.
0: Ya Yaşar, açıklamalar konusunda bilerek mi yapılıyor yoksa hani yapılması gerektiği için mi dedin de, ya tamamıyla ben ne hissediyorlarsa onu söylediklerini düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok komik şeyler var. Şöyle komik şeyler var. Ya Avustralya maçının ardından bir basın toplantısı düzenlendi. Samet Akaydın çıktı, Twitter'a giremiyoruz dedi. Ya dertler bu. Ya dert Twitter'a girememek. Artık bol bol girerler. Sıkıntı değil o ama yani Merih Demiral devre arasında gidip sosyal medyaya falan bakıyorsun. Yani bu kafa gerçekten çok ayrı bir kafaydı. Yani Euro 2020'de bile ben böyle bir kafa yapısı hatırlamıyorum.
1: 2020'de bizim ilk dağıldığımız takım şampiyon oldu.
0: Evet.
1: Ya da Euro işte 2002 Dünya Kupası'na gidelim. 2002 Dünya Kupası'nda biz ilk kaybettiğimiz maçla gittik, takım şampiyon oldu. Yani burada zaten can sıkıcı olan, ki Haiti'de üzerine de bakıyoruz. Yani Haiti Brezilya ve İskoçya ile oynadı. Biz kendi seviyemizin bu turnuva öncesi

0: bakıldığı zaman kendi sayımızın altında takımlara mağlup olduk maalesef. Sıkıntı bu. Hatta ikinci maçta ya Paraguay maçında takım tamamen 10 kişi oynadı ikinci yarı. Yani 11-11 olsaydı acaba yani ne olacaktı? Bu maç farka mı gidecekti? Çok merak ediyorum. Çünkü bu arada Hakan Çalhanoğlu'nun başka bir açıklaması geldi şu an aklıma. Biz genç bir takımız, bu bizim için tecrübe oldu dedi. Takıma tek tek bakıldığı zaman Arda Güler Real Madrid'in bu seneki yetenek anlamında orta sahadaki bir numaralı ayağıydı ki Şampiyonlar Ligi'nde ondan önceki sene Ancelotti'de Şampiyonlar Ligi'ni almıştı. Hakan Çalhanoğlu iki tane Şampiyonlar Ligi finali olan oyuncu. Kenan Yıldız Juventus'ta çok üst düzey Şampiyonlar Ligi oynamış bir oyuncu. Yani Kerem, Abdülkerim bu takımın artık tecrübeye bence ihtiyacı yok. Çünkü hep bütün oyuncular neredeyse yani kadronun genelinin %80'i çok üst düzey turnuvalarda çok üst düzey maç oynamış oyuncular. Yani Dünya Kupası oynamamış olabilir ama yani Şampiyonlar Ligi diyoruz. Şampiyonlar Ligi çok daha üst düzey oyuncuların oynadığı çok daha sert bir turnuva. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya Kupası evet atmosfer farklı olabilir, coğrafya farklı olabilir. Ben yani Uğurcan'ın da açıklaması var daha yeni kendime gidiyorum diye. Ve Paraguay maçında dediğim gibi ikinci 45'inde 10 kişi bir takıma açamamak bu çok büyük ya yani bu tecrübesizlik de değil, bu mental çökme de değil. Bunu ben gerçekten hiçbir şekilde anlamlandıramıyorum. Arda Güler Real Madrid'de oynamadığı dönemlerde, önce yoktu, şans bulamadığı dönemlerde daha fazla sorumlu kalıyordu. Daha fazla deniyordu bir şeyler, daha istekliydi. Onu da bu sefer, onu da bu iki maçta çok düşük gördük. Hakan Orkun ikilisinden Hakan'ı tercih edip Orkun'a 80. dakikanın sonuna kadar 86'ya kadar görmezden gelmek çok mantıklı değil. Yani rakip 10 kişi kalmışken hala tek santraforla ikinci yarı çok büyük bölümünü oynamak çok mantıklı değil. Bunları hep maçlardan sonra söylüyoruz gibi geliyor olabilir ama Montella, yani şu anda gelelim artık, Montella turnuvaya giderken çok büyük bir risk aldı. Kadro seçimi üzerinde zaten defalarca konuştuk. Başarılı olmak zorundaydı. Başarı da minimum. Çeyrek finalde önce başarısız olduğu noktada ikinci maçın sonunda bu kadar kolay bir şekilde turnuvadan elendikten sonra bunların hepsi karşısına çıkacağını biliyordu. Onun için yani Montella yaptı bu noktadan sonra bütün yanlışını daha yüksek sesle söylemek bence yanlış değil. Montella'da kredisini çok büyük oranda tüketti diyebiliriz.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ayrıca yani tabii federasyon başkanının açıklamalarına da değinmek gerekir. Ya kupayı alacağız diye gittiği, bence bu da saçma bir açıklamaydı da, kupayı alacağız diye gittiğim yerde ikinci maçtan elenince çıkıp şöyle bir şey diyemezsin ya. Cenab-ı Hak demek ki gruptan çıkmamızı istemiyormuş. Ya böyle bir şey
0: O
1: olabilir mi
0: zaman
1: işte?
0: şampiyonu hedefi koyarken istişare mi yapmıştı başkan, anlamadım. Yani şampiyon olacağını rüyasından mı görmüştü onu anlamadım. Çünkü yani bir hedef koyarsınız, o hedefe ulaştıktan sonra artık ne gelirse bizim cebimize kâr dersiniz. Bu bizim işte Euro 2024 için gruptan çıkmak hedefti. Gruptan çıktıktan sonra cebimize ne koyarsa kâr dedik. Burası için gruptan çıkmak, hatta bence ikinci turu da geçmek, ondan sonra cebimize ne koyarsa kârdı. Biz daha kendi hedefimizi başaramadık. Yani bu oyuncu grubu bunların çok daha fazlasını yapabilecek bir grup. Yani anlamadığım şey ya bir genel olarak bütün ülkenin anlamadığı şey, iki senede işte birkaç ay içinde mental olarak bu takım nasıl geri gitti? Tabii ki bunun saha içi nedenleri de var. Yani bu kadar rakibi açma konusunda problem yaşayan takım olmayınca, deneyip olmayınca mental olarak da çökmeye başlıyor. Evet kesinlikle, ama federasyon başkanı bu kadar mikrofon karşısında geçmemeli. Bu kadar çok fazla açıklama yapmamalı. Yani en bariz yönü, yani Fatih Hoca ilk maçtan sonra kendi kanalında yaptığı açıklamada, ya gerçekten programın başından sonuna kadar dinledim. Ve yani hiçbir olumsuz tarafı yok. Gerçekten olması gerekeni söylüyor. Bizim burada maçtan sonra söylediğimiz şeyleri söylüyor. Yani sabır gerekiyor. İlk maç olabilir böyle şeyler. Bundan sonra dikkat etmemiz gerekiyor. Yani yıkıcı hiçbir eleştiri yok. Tamamen yapıcı duygularla söylüyor. Siz bunu bile yanlış anlayıp ortamı alevlendirmeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz Euro'da bir Arda Güler olayı yaşamıştık. Hiç yoktan bir anda ortaya çıkmıştı. Bu sefer de başkan bir anda yoktan bir şeyler çıkarmaya çalıştı. Yani bizim başından sonuna kadar böyle pür bir şekilde, kusursuz bir şekilde yani kafamız rahat olarak gitti ve yani başarılı olabileceğimiz bir turnuva muhtemelen olmayacak. Bu da biraz bizim genlerimizden geliyor gibi duruyor.
1: Şey de çok garip Yaşar, yani federasyon başkanının açıklamalarının yanı sıra eyleme geçirdikleri de çok garip. Bunlardan birisi hatta ben burada 2002 takımının günahını almışım. Ya yani dillendirmedim hiç yayında ama kendi içimde düşündüm. Böyle düşündüm ve tahmin edememiştim ya. Hakan Çalhanoğlu bir çağrı yaptı. 2002 takımını yanında istediklerini, tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi. Hepsi televizyonda yorumculuk yapıyorlar şu anda. Hiçbiri mi gitmedi yani falan gibi düşünmüştüm ama olay tamamen başkaymış. Geçenlerde çıkan bir açıklama, o kadrodan çıkan bir açıklama. Hiçbiri davet edilmemiş.
0: Yani kadro açıklama üzerinde hepsi kullanıldı. Ama muhtemelen oraya ya bu arada bunu da çok söylemek istemiyorum ama o turnuvalarda bunu yani bir önceki turnuvada da gördük. Bütün her yerde görüyoruz. Sponsorların bu kadar çok influencer götürme alışkanlığını ben anlamıyorum. Yani bunu defaya söyleyeceğim.
1: Yaşar hani onu evet, geç ya. Götürme alışkanlığını anlamıyorsun sen. Ben sana şöyle söyleyeyim. İstanbul'daki maçta, Romanya maçında stat'tan ses çıkmama nedeni buydu. Yani götürmeyi geç, İstanbul'da da artık stat, ya bütün biletleri alıyorlar, influencerlara dağıtıyorlar şu anda.
0: Ya zaten onun için yani özellikle bu konuda hakkını vereyim. Mehmet Denirkol defalarca söyledi İstanbul'da milli maç oynanmamalı diye. Bunun temel nedeni de muhtemelen bu. %100 katılıyorum. Hani Konya'da, Eskişehir'de, İzmir'de ne kadar iyi bir milli takım destekçisi var, ne kadar iyi taraftarları var. Temel soru zaten bu. Yani ben artık gerçekten saçma sapan, yani spor medyası üzerinde söylemiyorum bunu. Spor üzerinde spor ilişkin olan insanları oraya bazı markalar götürebilir. Ki bunun da ben belli bir sayısı kontenjan olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yani sporla futbolla alakası olmayan bir sürü influencer orada. Ama Bülent Korkmaz, ne bileyim Hakan İnsan televizyonlara yorumculuk yapıyor. Evet bunu ben de anlamıyorum. Bu arada markalardan ziyade zaten bunları ilk önce federasyonun bu isimlerin birçoğunu götürmesi lazım. Ben tribünde hani Medved'i görüyorum, Ronaldo'yu görüyorum. Yani birçok ismi ayrı ayrı görüyorum. Her maçta her takımın efsaneleri orada. Bizim Türkiye'den maalesef hiçbir oyuncu görmemiz benim de içime acıdı. Yani Şenol Hoca gitti. Onu bilmiyorum açıkçası. Federasyon aracılığına gitti. Kendi imkanlarıyla gitti bilmiyorum ama Fatih Hoca mesela
1: ülke futbol tarihi. Yayıncı kuruluşla gitti yorumcu olarak.
0: Yani yorumcu olarak gitti. Yani Fatih Hoca ülke futbol tarihinin bir numaralı ismi diyebiliriz. Bunu kendi kanalından bu yorumlamayı yapmaktansa oraya gidip maçları kendi izlemeliydi. Biz kameralar Türkiye maçında döndüğü zaman orada Fatih Hoca'yı görmeliydik. Ya da dediğim gibi işte Bülent Korkmaz'ı görebilirdik. Yani Emre Belezoğlu olabilirdik. Birçok isim orada bence görülmeliydi. %100 katılıyorum. Ben bunu muhtemelen olacak. Bunun federasyonla alakası yok gerçi ama yani markaların artık influencer götürme alışkanlığından vazgeçmesi gerekiyor. Ve bunu artık biraz daha kendi değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu Hakan Çalhanoğlu turnuva başında gerçekten iyi bir şekilde dile getirdi. Hatta yani ta 1904'teki kadrodan kaleci abimiz, özür dilerim adını unuttum, benim çok büyük bir hatam. Açıklama konusunda, kadro açıklamasında kullanıldığı benim çok hoşuma gitti. Ama artık bu isimlere hem federasyon içinde hem de futbol tanıtımı olarak bence daha fazla değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani açıklamaları şöyle bir göz gezdiriyorum. Gerçekten göz gezdirince sinirleniyor insan. Çünkü şöyle bir şey de var mesela. Hep şunu görüyoruz işte. Domine ettik, şu kadar şut attık, bu kadar şut attık. Ya başarı ölçümüz buysa o zaman biz Euro 2024'te hiçbir şey hak etmedik ki. Öyle değil mi Yaşar? Avusturya maçının istatistiklerini hatırla. 6 şutumuz var kaleye. Adamların 30 şutu, 24 şutu var.
0: Yani Avusturya maçını hatırladığımız zaman, düşündüğümüz zaman aklımıza Mert'in çıkardığı top vesaire geliyor. Biz genelde savunma aksiyonları geliyor ki oradaki avantajımız bizim. Ki bu Paraguay ve Avustralya maçlarındaki en büyük dezavantajımız orada avantajımız olmuş. İlk golü erken bir şekilde bulmuştuk. Burada maalesef yani iki takımda kalemize gelen ilk pozisyonları gol bulunca çıkarmakta bunu çok zorlandık. Ama Euro 2024'teki başka bir tabloya bakmamız gerekiyor. Hem Çekya hem Gürcistan maçlarında 1-0, 1-1 olduğu noktalarda biz tekrar o maçları çevirmeyi bildik. Yani bu farklı bir meziyetler kadrolarda. Öne geçtik, gol yedin, tekrar bir kere daha öne geçmek gerçekten meziyetler, bir dirayet ister. Biz bunları gösterebilmiştik ama bu sefer maalesef olmadı. Yani dediğim gibi niye olmadığını ya kamp içinde bence biraz daha çözülmesi gerekiyordu. Bunu dedim yani Amerika'ya gittik de jet lag olduk da çok sıcak. Ben bunları kabul etmiyorum kesinlikle. Bunlar düzeltilebilecek noktada ya da planlanabilecek noktada. Bunlardan kaynaklıysa da bu problemlerin de bir şekilde değerlendirilmesinin yargılanması gerekiyor.
1: Yaşar, yani Amerika'daki hava durumu, Amerika'daki hava durumu son dakika belli olmadı. Rakiplerimizi de biz soyunma odasında tünelde öğrenmedik sonuçta. Ya tamamıyla hazırlıksızlık.
0: Ya bir de şöyle bir duruma biz şimdi kabul etmek lazım. Biz playoff'a geldiğimiz için elimiz bizim tesis seçme ya da bir yer seçme gibi bir durumumuz yoktu. Elimizde kalanı Arizona'ya ondan gitmek zorunda kaldık. Kabul ediyorum ama yani tekrar söyleyeyim. Saha için bu arada maç yaptığımız yerler tahmin ettiğimiz kadar sıcak olmadığını duydum ben. Bilmiyorum abi yani hissedilen her zaman farklıdır ama Amerika'da birçok eyalette tahmin edilenin çok daha üstün sıcaklıklar olduğunu duydum. Gerçekten oynamaya elverişli hatta Türkiye'den daha serin ortamlar olduğu da var. Olduğu gerçeği de var. Yani dediğim gibi bunu çok farklı şekillere yormaya gerek yok. Mental kenardan yönetim olarak problem var ki biz 2024 turnuvası bittiği zaman yine seninle konuştuğumuzda şunu demiştik. Montella devam etmeli ama değişiklikler konusunda daha dikkatli olmalı. Oyuna daha erken bir şekilde müdahil olması gerektiğini söylemiştik. Ama görüyoruz ki bir turnuva daha geçti. Gene oyuna müdahalelerde yine problem var. Hani 46'da santrafor çıkartıp yani Kerem çıkartıp barış almak bir müdahale değil. Orada daha farklı şeyler yani. Orada rakip de 10 kişi kalmışken aslında barışın yanında bir de deniz atmasını bekledim. Ya da barışın yanında bir de canı atmasını bekledi. Herkes bekledi bunu. Orta saha çıkartabilirdi. Oradan. Yani İsmail artık o noktadan sonra yani geçici savunmaya çok fazla gerek yok. Çünkü rakiplerin de bir kişi eksik kaldı. Çok fazla gelmeye deneyecek. Orada rakibi boğmamız gerekiyordu. Ceza sahasını daha kalabalık olmamız gerekiyordu. Yani bunları da gördükten sonra artık yani maalesef Montella'ya olan yani kadro seçimiyle de beraber çok fazla kalmadı. Buradaki temel problem bu gibi gözüküyor.
1: Peki sence istifa edecek birileri olacak mı? Montella olabilir, Hacı Osmanoğlu olabilir.
0: Yani şöyle, Türkiye'de federasyon başkanlığı maalesef istifa ve seçim yöntemiyle işlemediği için ya görevden alınır ya devam eder gibi gözüküyor. Ama Montella üzerinde Montella'nın devam etmesi ben çok mümkün görmüyorum. Çünkü dediğim gibi yani savaşarak kaybetmedi. Çok büyük yanlışları var ve yani bu hüsran, bu hezimetin iki maçı da üst üste koyarak söylüyorum. Çok temel, en yani %60'ın %70'ini Montella'ya yazıyoruz maalesef. Evet bizi Ulusal Ligi'nde A Ligi A seviyesine çıkartan da Euro 2020'leri götüren de bu turnuvayı getiren de Montella. Kesinlikle ve yani Montella gibi dik başlı bir antrenör olmasa biraz daha olayları kabul eden ve değişime hazır olan bir antrenör olsa ben devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir yol kazası deriz ama yani yine aynı noktaya geleceğim. Kadro seçimi yine yani oyun tarzı hiçbir şekilde kendi oyunundan feragat etmemesi, beytrenme problemi kendi fikrinde bu kadar aşık olmasıyla beraber ben Montella'nın artık devam etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şunu da gerçekten kabul etmemiz gerekir. Bu jenerasyon aslında doğru işlenebilseydi hala bir şey yapmış değil tabii ki de ama Euro 2032'de paydaşlarından biri bizim ülkemiz olan turnuvada gerçekten en temel favorilerden biri olabilirdi. Euro 2024 ile başlayan 24-26 bu turnuva 28-30 ile beraber iyi bir tecrübe kazanan ve yaşanan oyuncularla beraber 4-5 değişiklikle beraber gerçekten favori olabilecek takımlardan biriydi. Çünkü çok gerçekten üst düzey aday oyuncularımız var. Ama yani 24 fena geçmedi. Hatta beklediğimizde ne geçti? Ama 26 da beklediğimizin çok altında. 28'e her şeyi sıfırdan başlamamıza gerek yok ama bozuk şeyleri tamir edip ki bence bunun başa dediğim gibi Montella var. Orayı tamir edip kadro içinde birkaç değişiklikle beraber tekrar kaldığımız yerden devam etmemiz gerekiyor. Onun için dediğim gibi yani uygun antrenör artık bulunur gibi duruyor. Yani istifa beklemiyorum ama bir görevden alma Montella üzerinde bekliyorum.
1: Bazı yorumlarda şunu gördüm. Hakan Çağlanoğlu'ndan Burak Yılmaz benzeri bir milli takım bırakma açıklaması beklemiş insanlar. Sen böyle bir şey olması gerektiğini düşünüyor muydun?
0: Ya bir, Burak Yılmaz zaten kendi açıklaması özelinde söylüyorum. O maçta penaltıyı atsa da atsa, atmasa da geçse de geçmese de milli takım bırakacağını söylüyor. Yani muhtemelen Dünya Kupası bile kalmasaydı devam ederdi ama Burak Yılmaz ödülendirilmiş bir karardı. Hakan Çalhanoğlu özelinde şu an beklemiyorum, beklemek de doğru değil. Çünkü daha turnuva oynanıyor. Hani turnuvanın ortasında ben milli takım bırakıyorum. Biraz amatörce bir davranış olur. Ama ikinci maçın sonunda ya da Türkiye'ye gelindikten sonra zaten milli takım bırakacak muhtemelen. Yani bu kadar tepkiden sonra ben devam edeceğimi düşünmüyorum. Bırakacaktır ama turnuva ortasında bırakmak ona doğru gelmeyi söyledik ki bence de doğru değil. Ne olursa olsun bu kadar ciddi bir mental kırılmaya gerek yok. Ama Türkiye'ye dönüşte ben milli takım bırakacağımı düşünüyorum dediğim gibi.
1: Peki, turnuvanın sona ermesine bir ay var. Artık biz yokuz. Ve senin favorilerin kimler? Şu ana kadar izlediğin kadarıyla kimlere dikkat çekersin? Seni iyi anlamda, kötü anlamda şaşırtanlar hangi takımlar?
0: Yani herkesin ortak noktası olumlu anlamda İngiltere olabilir. Yani İngiltere'ye evet favorilerden biriydi ama Hırvatistan gibi takıma karşı bu kadar yüksek tempoda girip bu kadar iyi oyun ben beklemiyordum. Hatta bu kadar yani 4 gollü bir galibiyet ben beklemiyordum. Gerçekten kendi iyi bir giriş yaptı İngiltere. Bizim grubumuzdaki Amerika bence gayet etkileyici bir iş çıkardı şimdiye kadar. Yani gruptaki temel hedefi onların da bizim gibi ikinci tur maksimum çeyrek finalken şu an için yarı finali göz kırpıyor gibi duruyor. Gerçekten etkileyici oyunları var. Arjantin, Fransa, İspanya gibi takımları kenarınıza gerek yok. İspanya her ne kadar kötü başlasa da Yamal Demirkol'un biraz daha oyuna girişiyle, kadroya girişiyle bence düzelecektir. Onlar da özellikle bugün oynayacaktır. Suudi Arabistan maçı bir belirleyici olacak. Kazanmak zorundalar. Yani kendilerini tekrardan ispat etmek için. Yani onun haricinde bizim gibi Portekiz beklentinin biraz altında kaldı. Benim de numara favorilerimden biriydi ama ilk maçta Kongo'ya çok istedikleri performansı gösteremediler. Onların ikinci maçlarında yapacağını biraz daha merak ediyorum. Almanya, Brezilya biraz daha benim gibi ikinci kademeli çoğu takımlar. Dünkü Almanya hiç fena değil. Son olarak olumlu anlamda şaşırdığım Hollanda diyebilirim. İsveç'i tamamen yok ettiler. İlk maçlara gerçekten Japonya'da berabere kalsalar da iyi bir performans ortaya koydular. Benim biraz daha işte Dark Horse'un biraz daha süre benim belki şampiyon olabilir dediğim aday Hollanda olmaya başladı. Onları gerçekten beğeniyorum diyebilirim.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gideceğiz. Aranın ardından Tuğba Demirtaş bizimle birlikte olacak. 0212 273 10.10'dan sizlerde mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, araya gidiyoruz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Reklam bitti.
2: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Ne anlatacağım bilmiyorum. Amirli futbol takımımız bizim çocuklardı ama bu çocuklar bizim çocuklar değil. Çünkü bizim çocuklar bir kere ayakları yere basan çocuklardı. Bizim çocuklar oynadıkları kulüplerdeki performansıyla övündüğümüz, sıklıkla da arkalarından dua ettiğimiz, hiç de pamuklara sarıp sarmalama dışında bir şey yapmadığımız çocuklardı. O çocuklar bir süredir burada antrenman yaparken soruyorlarmış, basına açık mı, basına açık mı? Niye? Bize karşı tepkililermiş. Peki niye tepkililer? Avustralya maçında kötü oynadıklarını söylediğimiz için mi? Set oyunuyla, top çevirmeyle hücum etme arasındaki farkı anlayamadıklarını söylediğimiz için mi? Niçin tepkililerdi? Basın toplantısında gerginiz, bize çok yükleniyorlar diye serzenişte bulunuyorlardı. Pardon da bu ülkenin bütün ümidini sırtına almak çok önemli bir sorumlulukken bu sorumluluğu taşıyamayacağınızı bilemiyorduk. Çünkü bizim ülkede bizim de hatamız var. Hepimizin hatası var. Başta biz medyanın hatası var. Bu hatadan kendime de pay çıkaracağım bu akşam. Maalesef meyveyi olmadan dalından koparmak gibi bir hastalığımız var. Mesela Dünya Kupalarının tarihini çok anlatıyoruz. Çok hikaye paylaştık sizinle. Neyi paylaşıyoruz hep? O Dünya Kupası'nı kazananları ya da o Dünya Kupası'nda büyük maçların üstesinden gelenleri ülkeler tarihlerine yıldız diye kazıyorlar. Bazen heykelini bile dikiyorlar. Yıllarca da kahraman olarak anıyorlar. Biz daha turnuvaya ayağını bastığı andan itibaren en büyük sizsiniz diye alkışladık. Evet, bu bizim hatamız. Yıldız olmakla potansiyel yıldız arasındaki farkı hissedemediğimiz ve büyük sözler söylediğimiz için bizim hatamız var. Ama iğneyi nereye batırırsınız bilmiyorum. Bize doğru batırmayın artık. Çünkü 85 milyonluk bu ülkeyi en zenginden en fakirine ayırt etmek sizin söyleyeceğim. Sosyoekonomik olarak bu kadar sıkıntıdayken, futbolla biraz öfkesini dışarıya doğru savuruyorken, biraz da ümit bağlayıp, zaten sevinecek çok fazla şey yok memlekette, sevinecek bir şey bulmup size doğru umut bağlamışken, bir zahmet idare edin diye baktığımız yerde kusura bakmayın biraz. Biraz batırın. Nerenize batırırsanız batırın artık oyunu. Çünkü hakikaten Dünya Kupası'nda artık 48 takımlı olduğunu söylediğimiz, üçüncülüğün bile devam edebildiği bir turnuvada şu an pot olarak, torba olarak, hani övündük ya, Real Madrid'de oyuncumuz var, Inter'de oyuncumuz var, Juventus'ta oyuncumuz var. Şu an torba olarak yer aldığımız oyuncu grubu Haiti'li oyuncu grubu. Takım Curaçao takımı. Hatta onlar bile değil, onlar da gol attılar. Bunun adı hiçbir şey değilse rezilliktir. Niye rezilliktir biliyor musunuz? Bir futbol ülkesi ekonomisiyle açıklanır. Bu kadar yüksek futbol ekonomisi bu kadar rezil sonuç alamaz. Kabiliyetten bahsedelim. Real Madrid'de, Inter'de, Juventus'ta oynadığını söylediğimiz, sıklıkla iftihar ettiğimiz oyuncu grubu böyle bir rezillik çıkaramaz. Rekabetten söz edelim. Yani rekabet ede de buraya geldikleri için umutlandık. Rekabet ede de Dünya Kupası'na katıldıkları için bu çıkan sonuç kusura bakmasınlar rezilliktir. Ortamımıza, iklimimize bakalım ve performansımıza bakalım. Bu ne kadar kötü bir performanstır ki kaleci Uğurcan her geleni kaleye aldı. Ne kadar kötü performanstır ki bu akşam bu sahada ne Ferdi'yi gördük, ne Arda Güler'i gördük. Belki Kenan'ı bir tık, çok değil ama bir tık ayırabiliriz. Ne Hakan Çalhanoğlu'nu gördük ne de diğerlerini. Tek tek saymaya gerek yok. Ne menen bir şeydir ki açıklayacak söz yok. Zaten benim kuracağım her cümle bu akşam itibariyle sizin tarafınızdan kurulmuş oluyor. Bu çok acı bir şey. Bu çok kötü bir şey. Ve bu tabloyu izah etmek hakikaten kolay değil. Başlangıç maçında, Avustralya maçında evet sıcağa sığındık, jet lag'a sığındık, şansa sığındık, taş kuşa çarptı, adamlar 40 yılda bir gol attı. Hepsini kabul ettik. Bir haftadır da hala hani de ki sakin olalım, fikirlerimizi muhafaza edelim. Bir şekilde bu takım doğru yolu bulur'a inandık. İnsanları da buna inandırmaya gayret ettik. Çünkü umut önemliydi. Çünkü bu takım iyi bir takımdı. Bu takıma ne oldu bilmiyorum ama bu takım artık o takım değil. Bakıyorsunuz inandığımız o takım Avustralya maçında pozisyon üretemeyen takım 6 günde artık kendine bir ders inşa etmiştir diye düşünüyoruz. Ama çok söyledik ya, eğilip bükülmeyen sonunda kırılır diye bir söz var ya fizikte. Montella hocamız böyle hiç esnemediği için esnemezsen kırılırsın. Ama kırdıkların tarafından kırılmayı da bence artık göze almak gerekiyor. Burada arkamda görmüş olduğunuz statta buraya tek tek sordum gelen Türk taraftarlara, ne kadara bilet aldınız, ne yaptınız diye. Duyduğum en yüksek rakam 1180 dolardı. Binlerce dolar para harcayarak İstanbul'dan, memleketin çeşitli yerlerinden veya yurt dışının çeşitli bölgelerinden gelen insanlar gol görmek istediler, mücadele görmek istediler, tabii ki galibiyet görmek istediler, umut taşımak istediler Amerika Birleşik Devletleri maçına. Şimdi herkes nasıl bilet devrederim Amerika maçına diye bakıyor. Bu tablo bir günde ortaya çıkmadı. Bu tablo elbette Türk futbol kamuoyunun da büyük etkisinin olduğu gibi, işte kulüpçülük, adamcılık, hizipçilik, rekabeti doğru yorumlayamama, oyunu anlamaya gayret etmemeye, magazinselleştirme gibi başlıklar altında toplansa da bütün bunlardan azade bir rezillik de var ortada. Bunu da kabul etmek lazım. Çünkü biz kendimize hep dev aynasında bakıyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bize ayar verenleri sahada da görmek istiyoruz. Aynı milliyetçiliği sahada da görmek istiyoruz. Bunun adına da literatürde mücadele etmek diyorlar. Bu yok. Bize ayar veren var. Bize akıl veren var. Bize küsen var. Bize darılan var da bizi mutlu eden hiç yok. Yıllardır yok. Ara ara çıkışlar oluyor işte. Ara ara çıkışlar oluyor. Ve biz galiba o ara ara çıkışları kimliğimiz zannettiğimiz için biz de yanılıyoruz ve kendimizi bazen Almanlarla bir tutuyoruz. Kendimizi bazen Arjantinli zannediyoruz. Aslında futbolumuzun normali bu da. Biz bunu bir türlü anlamak istemiyoruz galiba. O yüzden bu akşam bu rezillikten inşallah hepimiz, ben dahil, kendimize yakışan dersi çıkarırız diye ümit ediyorum. Dolayısıyla kendimize dev aynasında değil, boy aynasında baktığımız günlerin işaret fişi olsun da tabii buna ihtiyacımız yok. Biraz gülmek istiyoruz, biraz dünya kupalarının hakkını vermek, biraz turnuva takımı olabilmek istiyoruz ama zaten bir süredir dalgalı bir performans vardı. Bunu da kabul etmek lazım. Eleme grubundan sonra baraj maçı diye eskilerin tabir ettiği maçlarda maalesef yine sete oturmada sıkıntı, yine kilit açmada sıkıntı, yine ayağı iyi oyuncuların ayağına bakan, eline bakan bir milli takım vardı. Ama şunu soracağım. İlk maçtan sonra laf lafı açtı daldık. Avustralya maçından sonra basın toplantısı düzenlendi. Oyuncu grubu dedi ki işte baskıyla baş edemiyoruz. Baskıyla baş edemiyorsanız nasıl oluyor da yani baskılarla baş edebilin diye zaten bir ekonomiye sahipsiniz ya, bir ekosistemin içerisinde pastadan büyük dilim alıyorsunuz ya, zaten bu ayrı bir mesele de, baskıyla baş edebilsin diye acaba milli takım yetkilileri ne yaptılar? Buradan sorayım ben. Mesela milli takım bir mentor tuttu mu? Kafilenin içerisinde bir psikolog var mı mesela? Dünya Kupası'na hazırlık yapıyorsunuz. Almanya Rutiföller'le temsil edilirken amili futbol takımının milli takım sorumlusu kim mesela? Kiminle temsil ediliyor? Bir turnuvaya bu kadar gayri ciddi ya da köşe başlarının tamamı tutulmadan, hani büyük ekonomi dedik ya, büyük umutlarda dedik ya, kim geldi de tuttu elinden? Ama biz baskı, yüklenmeyelim falan. Yüklenmeyelim de Iraklı gol oyuncuyu ne yapacağız? El-Kaide hikayesinden çıkmış gelmiş, tutuklanmalar, rehin almalar. Amerika bile, adam Murphy kanunu ya işte. Amerika bile bu adamı saatlerce burada sorguya tuttu. Adam çıktı Dünya Kupası maçında golünü attı. Bize mikrofon önünde sitem ediyorlar. Merih Demiral kardeşimizin ettiği gibi. Merih, biz de bu memleketi çok seviyoruz. Biz de bu şu anki sözlerimiz de sevgiden çıkıyor zaten. Sevgi sinir ediyor beni. Ben üzgün değilim mesela. Ben acayip sinirliyim ve öfkeliyim. Peki Haaland turnuvaya gelmeden önce 140 bin dolar para harcıyor. Memleketi adına bir kitap alıp onu halk kütüphanesine bağışlıyor. Niye? Diyor ki benim memleketimin insanları benim tarihimi okusun içinde, işte kendi ülkesi Norveç'in krallıkların hikayesini anlatıyor. Ve bir tane şart koşuyor kütüphaneye başlarken, halk bunu ücretsiz sahip olacak. Niye? Diyor ki tarihi bilirsek tarih yazabiliriz. Ve Dünya Kupası'na devam ediyor. Peki bize ders verenler tarihten bugüne ne yapıyorlar? Böyle bir örneğimiz var mı? Peki biz bu Dünya Kupası'ndan geldik, şanssızlık ya, top içeri girmedi. Öyle diyecektir Montella falan. Hakan Çalhanoğlu demiş zaten, vurduk olmuyor, ne yapalım demiş. 11.30-12.30 halı saha maç sonu yorumu. Tamam, olmadı, tamam, kabul ettim. Okey. Peki ne hikaye yazdık? Cebimizde hangi hikayeyle atıyorum bir sonraki turnuvaya gidiyoruz? Cebimiz hayal kırıklıklarıyla dolu, sitemle dolu, üzgünlükle dolu. Bir de azar işitiyoruz. Bir de sitem dolu basın toplantıları izledik, durduk gidiyoruz. Gidelim biz. Biz yine gidelim de. Siz de aynanızı değiştirin. Baktığınız ayna yanlış ayna. Biz de bu süreçte kendimizi gözden geçirelim. Ben geçireceğim. Ben bir öz eleştiri yapacağım kendi namıma. Biz de öz eleştiri yapalım. Kime ne, nasıl bakmamız gerekiyor? Bu futbol ikliminde kimi nereye koymamız gerektiğine bakalım. Montella, 4-6-0, forvetsiz oyun, bunları çok konuştuk. Zaman zaman ben bunun Roma'daki geçmişinden kaynaklı olabileceğini söyledim. Bunun işlediği dönemler doldu, bahsettim. İyi şeyler de yaptı. Hakkını da teslim etmeye gayret ettim. Ama milli takım yetkilileri size sorduğunda forvet mi var oynatabileceğim? Son forvet Cenk Tosun'du derseniz, bugün o santraforlu oyunda, yani maçtaki herhalde etkili diyebileceğimiz pozisyonu santraforlu oyunda bulduğumuzu görebilirsiniz. Ve üzülerek söylüyorum, aklıma geldikçe de sinirleniyorum. 60 dakika var mıdır? Belki daha fazla. Rakip 10 kişi. Rakip Paraguay. Kusura bakmayın. Yani hep bir Latin Amerika takımı çıkacak, fiziğini iki gösterecek, biz hemen böyle sineceğiz. Bu mu oyunumuz? Bu mu futbolumuz? Bu mu bizim bakış açımız? Mesela biz bu turnuvadan gelişim adına ne öğrenip de daha yukarı gideceğiz? Dolayısıyla bu biraz bünyede sinir yaptı. Kusura bakmayın. Bu biraz beni öfkelendirdi. Bence sizleri de öfkelendirdi. Bunu, bu konuşmaları izleyen milli takım efradından, futbolcusundan, yetkilisinden biri varsa onlar da hiç kusura bakmayacaklar. Bu öfkelerimizi, bu serzenişlerimizi normal karşılayacaklar. Ve onlar da alfabeyi yeniden yazarak bizi turnuva takımına dönüştürecekler. Bu millete böyle bir borçları olduğunu düşünüyorum. Ve bu milli takımı kulüpçülükten, dışarıdaki dedikodu ortamından uzak tutacak profesyonel bir kadrolaşmaya gidecekler. Ve bize...
2: Reklam.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. 0212-273-10-10'dan sizler de mesajlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Numaramızı da hatırlatmış olayım ve bir diğer bağlantımızla devam edelim. Tuğba Demirtaş bizimle birlikte. Tuğba, hoş geldin öncelikle.
1: Hoş buldum Gülsel'im, merhabalar bütün dinleyicilerimize de.
0: Dünya Kupası'nda maalesef erken bir hüsrana uğradık. Daha turnuvanın sona ermesine 30 gün var ve biz turnuvaya veda ettik. Tabii tahmin ediyor muydun diye soracağım. Böyle bir beklentin var mıydı diye soracağım ama hiç sanmıyorum. Gerçekten şu gruba baktığımızda hala hayret ediyorum ben. Nasıl değerlendirirsin? Tabii maçların da derinine ineceğiz.
1: Yani evet, beklemiyordum. Herkes gibi bütün taraftarlar ve bütün Türk milleti gibi ben de umutluydum. Hem bizim kadromuz hem mevcut bulunduğumuz grubu göz önünde bulundurduğumda yani evet, çok büyük hayallerim yoktu. Yani gruptan birinci çıkmak ya da işte kupayı biz alıp geleceğiz gibi böyle bence biraz hayali bu düşünceler. Böyle bir şeylerim yoktu ama yine de daha başarılı olacağımızı, en azından Paraguay ve Avustralya'ya yenilmeyeceğimizi düşünüyordum maalesef.
0: Ya aslında hiçbirimizin kupayı alacağız gibi beklentisi yoktu ama az ilgilenen insanları biraz kandırmak değil mi federasyon başkanının yaptığı mesela? Yani kupayı almaya gidiyoruz diyor. Ya öyle şey olur mu? Yani gerçekçi
1: yani
0: bir şey değil.
1: Federasyon başkanının açıklaması sadece insanları kandırmaktan ziyade takıma da bence gereksiz bir özgüven verdi bu açıklamasıyla.
0: Evet.
1: Gerek var mıydı? Yoktu. Evet, biz zaten takıma güveniyoruz. Kaldı ki bence hala bunu söylüyorum. Çok güçlü bir kadromuz var. Yani dünyanın farklı ülkelerinde, farklı liglerinde oynayan başarılı oyuncularımız var. Ama biz bu hatayı Süper Lig'de de çok yapıyoruz. Karşımızı güçsüz görüp, hafife alıp, Süper Lig'de de bu hataya düşen çok takımlar oluyor. Biz de Dünya Kupası'nda maalesef bunu yaşadık. Dünya Kupası'na 4 yıl sonra gitmek bir başarı mı? Tartışılır. Gidip gitmemek arasında bir farkı da göremiyorum ben şu an açıkçası. Gitmeseydik ne olurdu hayatımızda şu an, ya da biz ne konuşuyor olurduk? Gittik ne oldu ve ne konuşuyoruz?
0: Kesinlikle. Yani zaten başka takımları destekliyorduk bundan önce. Yine evet. İki maç sonra başka takımlara döndük yani. Ne değişti ki?
1: Yani şu an sosyal medyada da zaten Türk milli takımı ile ilgili biliyorsun çok fazla espriler yapılıyor. Bu beni üzüyor açıkçası. Milli takımın bu şekilde anılıyor olması.
0: Ki sadece Türkiye'de değil, dünyada da yani. Artık evet. X'teki o yeni özellikle birlikte hepsi önümüze düşüyor gerçekten. Ve haklı alaylar yani, bizde başka takım olsa, Almanya falan olsa bu durumu düşen biz de yapardık.
1: Canım, kesinlikle haksız diyemeyiz buna. Yani evet, kesinlikle haklılar ve söyledikleri kesinlikle doğru. Dediğim gibi hem açıklamalar hem bilmiyorum, biz medya olarak da bilmiyorum, yücelttik fazla. Ama bu gereksiz özgüvenin ve işte rakibi hafife almanın sonuçları olarak görüyorum ben bunu maalesef. Ha, bunun içinde elbette ki kesinlikle disiplinsizlik, kesinlikle yeterince çalışamama, oyun okuyamama, kibri daha iyi anlayamama, bunlar tabii elbette hepsi bunun sonucu.
0: Ya tabii bunların hepsi var ama hazırlıksızlık da vardı. Yani ben şunu çok fazla sezdim milli takımda. Biz her türlü bu gruptan çıkarız, sonrasında bir sıkı çalışmaya geçeriz kafa yapısını sezdim ki Avustralya maçında da bunu gördük, Paraguay maçında da. Ama zaten Avustralya maçından sonra yapılan açıklamalar, her ne kadar yayınlarda dillendirmesek de, bu elenmenin bir habercisiydi. Euro 2020 ortamından daha kötü bir ortam oldu sanki, değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Maç önündeki açıklamalar, konunun birazdan magazinsizleşmesi, hepsi bunların içinde. Yani gibi gene aynı kapıya çıkıyor Gülsen'in. Maalesef inanılmaz bir disiplinsizlik söz konusuydu. İşte maç öncesi, daha turnuvaya bile gitmeden önce TFF Başkanı'nın yapmış olduğu açıklamalar, Montella'nın keza aynı şekilde. Elbette ki gururluyduk Dünya Kupası'na 24 sene katılma aşamasında ama buna gerek yok diyorum. Yani bu kadar özgüvene, ya şeye de kızıyorum bu arada kesinlikle, futbolcuların saçına bıyığına falan eleştiri gelmesine. Yani bu eleştirilecek bir konu değil. Bir tarz değişikliğine, bir imaj değişikliğine gitmek istemiş olabilirler. Buna kesinlikle bir şey diyemem. Ama bence bizim taraftarlarımız da şuna sinirleniyor. O da hayatının futbol olmayıp imaj değişikliğine gitmesine bence sinirli taraftarlarımızda. Yoksa bence kimsenin ya yani Melih Demiral'ın bıyığıyla ya da işte Barış Alper'in saçıyla kimse...
0: Seste bir kesilme oldu şu an Tuba. Evet, sesin geri geldi.
1: Geldi mi şu an?
0: Evet. Ya şöyle bir şey var zaten. İnsanların bu kadar bunlara takma nedeni de şu bence. Ya çünkü bir Avustralya mağlubiyeti. İlk maç telafi edilebilir bir durum var. Acaba ne denilecek diyor. İnsanlar ekran başında bekliyor. Ve insanlara kızılıyor. Merih Demiral çıktı ve taraftarı azarladı bildiğimiz. Yani devre arasında ben işte Twitter'da gezdim demedi ama yani bunu gördük yani anladık.
1: Ama gezilmiş belli ki.
0: İkincisi zaten daha fiyasko. Samet Akaydın'ı basın toplantısına çıkartıyorlar. Yani o kadar çok eleştiri var ki, o kadar ağır eleştiriler var ki Twitter'a giremiyoruz diyorlar. Yani Dünya Kupası'ndaki bir milli takımın derdi bu olmamalı.
1: Yani, evet. Evet, bu süre zarfında Twitter'a girme. Hem eleştirileri görme en azından. Ya çünkü belli ki eleştiriler de size olumlu olarak gitmiyor. Yani çünkü bir iş yaparsınız, kötü eleştirilirsiniz. Memnun etmeniz gereken bir taraftar var ve sizin oraya gitme amacınız belli. Bunun dışına sapılıyor bir şekilde. Bu olayın dışına çıkılıyor ve eleştiri alıyorsunuz. Buna da alınıyorsunuz. Bu beni çok şaşırtıyor. Yani Montella da keza aynı şekilde. Oyuncularımız da ya ben bunu genel olarak söylemiyorum ama bu Dünya Kupası süresi boyunca çok alıngan gördüm ben onları.
0: Ben Montella'da çok ayrı bir şey de gördüm. Katılır mısın bilmiyorum ama ya ben bu arada Montella'yı herhalde Türkiye'de en çok savunanlardan biriydim. Hatta bana yazıyorlar şimdi bu konuda hani işte Montella falan diye de o zaman iyi diyorduk ama ben iki ay içerisinde...
1: Ya evet, bu arada sana eleştirileri de bir şey söyleyemem. Çünkü ben de yani Montella'nın basın toplantısında bulunmuş, ona işte gerek soruları sormuş, onu başarılı bulan, milli takım başında bir şeyler yapabileceğine inanmıyordum ben de o dönem. Ama şu an şartlar böyle olmadı.
0: Ben yani, şunun nedenini maalesef merak ediyorum Tuba. Yani iki ay içerisinde Kosova maçından bu yana, yani şu anki demeçleriyle bunu anlıyoruz o süreçten bu yana olduğunu. İnanılmaz bir güç zehirlenmesi olmuş. Neden oldu acaba? Bunu ne sağladı?
1: Ya bunu birincisi şöyle söyleyeyim. Medya diyeceğim birincisine. Çünkü biz benim sektörden yani tanıdığım ettiğim insanlar da biz medya olarak futbolcuları böyle bir ünlü yapma çabası ya da işte onlara gereksiz bir yani ne bileyim sosyal medyayı çok aktif olmaları, işte bütün dans akımlarında bulunmaları, bütün videolarda her yerde bulunmaları falan filan, biz zaten bunu medya olarak çok yaptık. Benim sektörden arkadaşlarım da var bunu yapan. Yani evet, Hakan. Ya evet, Hakan başarılı bir futbolcu ama bir futbolcuyu da bence yapabileceğinden fazlasına ya yücelsinek, böyle bir yüce gibi göstermek bence doğru değil. Kaldı ki bunu şöyle gördük ki performanslarını her türlü etkiliyor bu güç zehirlenmesi ya da gereksiz özgüven ya da karşındaki takımı hafife almak. Ya biz her türlü yeneriz bunları da. Demek ki yenemiyormuşsun.
0: Evet.
1: İkincisi işte ya 24 yıl sonra Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmış olması ve halkın buna inanılmaz mutlu olup bence kötü anlamda yaptıklarını düşünmüyorum. Kesinlikle zaten taraftarların amacı da iyi niyetliydi. Çok büyük destekler geldi. Bunun yanında işte milli takımın Dünya Kupası'nda katılmasından mütevelli sponsorlar, anlaşmalar, reklamlar söz konusu olunca az önce başta söylediğim gibi biraz konudan sapmış gibi oldu bence şeylerimiz, futbolcularımız. Ya muhakkak hepsi kaliteli ve iyi futbolcular. Yurt dışında veya kendi takımlarında neler yaptın, neler başardıklarını görüyoruz. Ama burada olmadı. Belki ruh eksik diyebiliriz, disiplinsizlik diyebiliriz, analiz eksikliği diyebiliriz. Yani bakıldığı zaman bence bir sürü sebebi var bunun. Bütün sebeplerin birleşimi de maalesef iki maçta bizi Dünya Kupası'ndan eledi. Benim en çok üzüldüğüm nokta, iki maçı da sabah erken saatte kalkıp izledim bütün taraftarlarımız gibi.
0: Evet.
1: Bir kere gol diye sevinememiş olmak beni çok üzüyor mesela.
0: Bir de maçtan sonra azar yedi işte o taraftarlarımız, öyle bir şey de var.
1: Evet.
0: Onun haricinde yani. Bir de şöyle bir şey var, o kadar hazırlıksız olduğumuz belli ki, şundan belli. Tabii ki bu olsaydı değişirdi demiyorum. Yine aynı şey olurdu ama ya ilk kez işte milli takım Dünya Kupası'nda yer aldı. Kaç yıl sonra? 24 yıl sonra. Yani 24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na giden bir takım, bu kadar genç oyuncusu olan bir takımın spor psikoloğu yokmuş.
1: Evet,
0: Yani ekipte
1: evet,
0: istememişler.
1: Montella psikolog benim diye açıklama yaptı yanlış bilmiyorsam.
0: Psikolog benim diyen adam da çıkıp işte nasipmiş diyor yani. Hani eğlenmemiz nasipmiş diyor bize.
1: Ya böyle işlerde konuyu nasile bırakmak bence çok amatörce ve çok kötü bir açıklama. Milli takımın teknik direktöründen kesinlikle beklenmeyecek bir açıklama. Evet, Dünya Kupası'na 24 sene sonra katıldık ama yani Romanya ve Kosova'yı eleyerek geldik buraya biz. Bosna Hersek gibi İtalya'yı elemedik. Kurallar çekildiğinde herkes kaçar tane atarız diye konuşuyordu. Birinci mi ikinci mi çıkarız diye konuşuyordu ama yani günün sonunda Avustralya ve Paraguay'a yenildik ve hiç gol atamadan yenildik. Yani 65 şut atmışız. İsabetli şut olmadığı sürece bence kesinlikle konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bunu Süper Lig'de de çok söylüyordum. Eğer şutlarınız isabetli şut değilse, kaleye gol olarak gitmediyse ve hanenize gol yazılmadıysa şutları konuşmanın ya da topa sahip olma oranının hiçbir şekilde konuşulmaması gerektiğini düşünüyorum. Kaldı ki zaten Avustralya zaten bu savunma konusunda artık biliniyor.
0: Yani evet, zaten en çok sinir bozan konu bu. Yani en iyi analist de Avustralya'nın savunma takımı, işte uzun boylu, fizikalitesinin yüksek olduğunu biliyordu. Bir kere izleyen birine sorsalar sokaktan çevirip o da biliyordu. Bu kadar bilinen bir şeyin olması ve bilinen bir şeyin Montella'nın
1: İşte orada da konuya evet güç zehirlenmesi dediğim noktaya geliyoruz Gökselin maalesef. Yani maçı domine ettik açıklamalarını ben hayretle dinledim. Zaten bu takımlar senin de söylediğin gibi ya topu rakibe verip tek pasta kontraya çıkıp gole arayan takımlar bunlar. Biz Avustralya maçından hiç ders almamışız ki bu takımların ne oynayacağını biliyor olmamıza rağmen yani biz bu işi sadece yaptığımız için taraftar da izlemiş olsa bunu bilirdi izleyenle herkes. Yani ne oynayacağı belli olmasına rağmen iki maçta da kopya goller yedik. Biz ve kopya gollerle elendik yani. İlk elenen takım Haiti ve ikinci Türkiye inanılır gibi değil. Yani çok acı bir durum bence.
0: Bence
1: bu.
0: Zaten turnuvanın en kötü takımı biziz. Çünkü Haiti'de, Tunus'ta işte şimdi üçüncü de Tunus oldu. Ya bu ülkelerden hiçbir beklenti yoktu zaten. Katılmak önemliydi onlar için. Ya bizden büyük bir beklenti vardı.
1: Bizim için de galiba sadece katılmak önemliymiş. Çünkü Hakan Çalhanoğlu maç sonundaki açıklamaları bu yöndeydi. Nasıl? 24 sene
0: çok
1: sonra biz getirdik sizi buraya.
0: Gerçekten.
1: Bir açıklaması var mesela. Ne kadar üzücü. Sizi bunca destekleyen, sabah erken saatlerinde kalkıp sizi desteklemek için ekran başına geçen taraftarlara karşı bu açıklama çok üzücü. Yani taraftarlar açısından çok sinir bozucudur muhtemelen ama ben yayında olduğum için şu an üzücü diye yorumlamak istiyorum sadece maalesef.
0: Ya Arda Güler'in açıklaması kabul edilebilirdi. Ya orada da hani şunları söyledi Arda Güler. Yani kariyerim boyunca bu turnuvayı unutturmak için çabalayacağım dedi. Zor sanmıyorum ben ama iyi bir açıklama yine de.
1: Ya evet, zaten birçoğu özür diledi ekran başında açıklamalarında. Yani insanların için ne kadar soğutur, bizi ne kadar teselli eder bu açıklamalar bilmiyorum. Ki bence teselli etmiyor. Bizim teselliye değil ya da özre değil bir başarıya ihtiyacımız vardı. Özellikle 24 senenin ardından. Maalesef bu olmadı. Elendik. Hiç gol diye sevinemeden elendik. Bu kadar organizasyonlar, bu kadar etkinlikler yapılmışken Türkiye'de kaldı ki yurt dışında adeta Türkiye'de maç oynanıyormuşçasına taraftarlarımız hep oradaydı. Oldukça yoğun bir katılım vardı Türkiye'nin maçlarına da ama dediğim gibi sonucun bu olması çok üzücü. Maalesef şimdi tekrar söyleyeyim yani Türkiye'de hiç kimse muhtemelen sabah erkenden uyanıp Amerika maçını izlemeyecekler. Çünkü artık insanlarda heves kalmadı ve zaten formalite bir maç. Taraftarlar şu an artık duyduğum kadarıyla Göksel'in bilmiyorum haberin var mı? Maç biletlerini satmaya çalışıyorlarmış.
0: Evet, çok fazla. Hatta dönüş biletlerini öne çekmeye çalışanlar çok fazla.
1: Evet. Sanırım UEFA sitesinden bir açıklama yapmış. Yani farazi söylüyorum. Maç bileti 3000 ise işte 2800 veya 2500'e tekrar geri alıp Amerika'da taraftarlara maçı böyle yani aracı oluyor UEFA aslında bunun için. Ve bizim taraftarlarımız da biletlerini satmaya çalışıyorlarmış şu an yani UEFA sitesi üzerinden.
0: gerçekten
1: umutlarla alındı o şeyler. Belki ya
0: tabii ki, hatta insanlar geldiler. Daha fazla para verip o uçak biletlerini biraz daha açık konuma getirdiler ki ya belli olmaz, yarı final olur, final olur, bir şey olur diye düşüncesi vardı çünkü. Evet. Burada federasyonun yaptığı bir yanlış da var. Tüm konuklarımıza sordum. Sana da sormak istiyorum bunu. Yani 2002 takımı ile ilgili Hakan Çalhanoğlu'nun bir seslenişi olmuştu 2002 takımına. Gelin yanımızda olun o turnuvada. Tecrübenize ihtiyacı var şeklinde. Hatta ben de kendi içimden demiştim ki ya hepsi bir yerlerde bir kanallarla anlaşmış Dünya Kupası için. Yani bu kadar para önemli mi? Keşke gitselerdi. Böyle bir çağrı var şeklinde. Ama 2002 takımından gelen bir açıklama var ki şok oldum gerçekten. TFF'den davet bile gitmemiş. TFF'den bu davet kimlere gidiyor o zaman? 2002 kadrosu da orada olmayacaksa.
1: Ya Gökçen, bu aslında çok derin bir konu. Çok da uzun uzadıya konuşulur aslında söylediğin gibi. Yani TFF'den kimler gitti? Zaten futbolcularımızın sadece birinci derece yakın ailesi değil ama artık akrabaya kadar sanırım bir gidilmiş Amerika'ya. Hı hı. Yani buna işte teyze diyebilirsin, hala diyebilirsin, kuzenler diyebilirsin.
0: Merih Demiral'ın podcast'inde bile diyorlardı Tuğba, hatırlarsın. Zeki Çelik bir maçı 110 bilet istemiş mesela. Ya 110 bilet istemek ne demek ya?
1: Bir de bizim biliyorsun ki ülkemizde şimdi parlayan yıldızlarımız, influencerlarımız var, içerik üreticilerimiz var. Markalar da zaten bu şekilde ilerliyorlar artık. TFF bilmiyorum yani en çok götürmesi gereken kişileri götürmemiş. Ve kime gittiği hakkında bir fikrim yok. Yani sadece futbolcuların çok fazla yakınının gittiğini biliyorum. Bu şekilde duyumlar da aldım. Zaten sosyal medyaya da düştü, görmüşsündür. TFF'den bir teklif bile gitmemiş olması. Ya TFF aslında çoğu zaman olduğu gibi biraz kendi kafasına göre hareket ediyor. Bu TFF'nin işi de aslında. Yani bu turnuvadan sonra da işte bütün bu yaşananları baz alarak konuşuyorum. Gerekli dersler çıkarılır mı bilmiyorum. Bu hem geçmişe bir işte nezakettir, bir gururdur 2002 turnuvasında ya da Dünya Kupası'nda işte yer alan futbolcuları seni davet edip götürmen. Orada onlara moral motivasyon olarak falan birçok destek olabilir. Bugün hatta izlediğim bir yayında da şeyden bahsedildi mesela. Montella'nın işte yabancı teknik hocaya gidiyor konu yine. Devre arasında bir yani kuvvetli bir konuşma yapılması gerektiğini savunuyor mesela çoğu yorumcu da şu an. Ve onlardan biri olabilirdi belki yani gitseydi eğer.
0: Evet, kesinlikle öyle. Yani tamam, yerli bir teknik adam çıkartamıyoruz ama dediğin gibi 2002'den gelen birisi soyunma odasında yapacağı bir konuşma takımı çok daha başka bir hale getirebilirdi.
1: Kesinlikle. Yani Montella'nın tercümanının söylediklerini dinlemektense 2002 kadromuzdan birinin orada bir şeyler söylüyor olması ve onları işte yüceltmesi biraz daha böyle. Belki gaz vermek diyebiliriz buna. Belki biraz daha cesaret diyebiliriz hücum anlamında. Çok daha işe yarar olabilirdi diye düşünüyorum ya. TFF'nin yanlış kararlarından biri daha diyeyim o zaman buna sadece.
0: Peki bir istifa falan bekliyor musun TFF tarafında?
1: TFF tarafından istifa bekliyorum herkes gibi ama aynı zamanda istifa etmeyeceklerini de biliyorum. Çünkü bu biliyorsun ki Türkiye'de çok mümkün olan bir şey değil. İstifalar ya da işte görevden alınma. Görevden alınmasını çok isterim mesela. İstifadan ziyade. Çünkü olmaz istifa, hiç beklemiyorum. Görevden alma da olmayacak bence. İstifa da olmayacak ama olması gerekir kesinlikle. Montella'nın kesinlikle veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu iki maçtan ve Dünya Kupası'na veda etmekten sonra. Kesinlikle gitmesi gerektiğini düşünüyorum Montella'nın.
0: Peki oyunculardan milli takım bırakan olur mu sence?
1: Yok.
0: Yani olmaz. İnsanlar gördüğüm kadarıyla Hakan Çalhanoğlu'dan beklemişler böyle bir şey.
1: Ben beklemiyorum açıkçası. Çünkü nasıl diyeyim? Yani beklemiyorum. Çünkü biz böyle biraz daha işte trip atmayı, alınmayı, gelen eleştiriye karşı işte daha sert cevaplar vermeyi seviyorlar maalesef. Zaten bunları alınganlık yapmayıp da dikkate almış olsalardı gelen eleştirileri. Zaten biz Paraguay maçında aynı şeyi yaşamazdık. Evet. Ya o yüzden istifa edeceklerini ya da işte milli takıma katılma kararı alacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Bu olmayacak. Aynı şekilde devam edeceğiz.
0: Son olarak şunu sormak istiyorum. Benim dikkatimi o da çok çekmişti. Yani Avustralya maçının ardından gelen açıklamaların sonuna dikkat ettim ben. Hiçbir şekilde şu yoktu ya, biz bu gruptan çıkacağız diye bir açıklama yoktu. Hepsi elimizden geleni yapacağız kalan maçlarda şeklindeydi. Ya sanki elenmeye gittik biz oraya. Gerçekten bunu kabullenilmiştik, Avustralya maçının sonunda vardı.
1: Ama biz dediğim gibi Gökşen'in yani o kadar çok uçtuk ki maalesef bu kelimeyi kullanmak zorundayız. Biz rakibi o kadar hafife aldık ki yani bunun gelmemesi mümkün değildi. Yani bir de Avustralya'da biliyorsun futbolcular açıklama yaptılar işte, ya işte çok güçlü bir kadroları var.
0: Evet.
1: Çok başarılar falan filan diye. O bizi iyice evet ya biz bunları her türlü yeneriz. Hani diğeri gelsine döndü konu. Maalesef bu. Yani diğer türlüsü, yani dediğim gibi birçok etkeni var, birçok sebebi var. Ama biz yani oturup ben herhangi bir futbolcumuzun, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ya da bir sürü isim sayabilirsin. Yani rakip analizi konusunda çok kötü olduğumuzu değil, bence hiç olmadığımızı düşünüyorum. Yani oturup bir iki maç izlesen zaten dediğin gibi biz konuşabiliyoruz bunu. Avustralya'nın baskılı bir oyun oynadığını ya da işte savunmayı kapalı tuttuğunu sürekli. Yani bunu teknik direktörün düşünmemiş olup ve buna göre bir oyun stratejisi belirleyememiş olması üzücü. İlk yarıdan sonra da bunu değiştirmemiş olması çok üzücü. Yani

0: bu olmazdı. Biz son anda gene çevirirdik o maçı.
1: Ama
0: biz işte
1: bunu hiç
0: yani hissedemedik.
1: Hiçbir zaman yani, hatta şöyle söyleyeyim, ben kırmızı karttan sonraki kısmı da atlıyorum. Yani tek tehlikeli pozisyonumuz o kırmızı karta kadar 40. dakikaya, 45. dakikaya kadar, 89. dakikada Avustralya maçında Kerem Aktürkoğlu'nun yakaladığı pozisyonda. Her ne kadar 63 şut denilse de ya bu taraftarı kandırmaktır. Bunu hepimiz biliyoruz ki Merih Demiral'ın 5-6 şutunun hangisinde ayağa kalktın ve heyecanlandın mesela? Ben hiçbirinde.
0: Yani çok belliydi çünkü topun gidişi, savunmanın kapalı oluşunu biz zaten çok net bir şekilde izliyoruz. Bence oyuncuların da bunun orada farkında olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki yani Paraguay, yani biz yenilmek için elinden gelen her şeyi yaptılar. Evet. Yani ağız kapatmadan kırmızı gördüler. 5 saniye korner kuralından işte bak şey ceza ettiler, yine sakatlık için bir dakika bekledi kalecilerini falan.
1: Tabii ya hakem öyle bir maç yönetti ki hakem. Golü atın diye yönetti ya Türkiye, yani
0: evet,
1: bunu
0: evet.
1: Kimse konuşmuyor.
0: Yani yenmemiz için bütün şartlar tamamdı açıkçası. Yani Montella'nın çıkışı nasip kısmet, işte şanssızlık falan diyor ya, bana sorarsan şanssızlık Paraguay'dan yanaydı.
1: Kesinlikle, dünyanın neresinde şu görülmüş ya, kaleci sakatlanıyor, hakem hayır sakat değilsin kalk ayağa diyor, kaldırıyor kaleci.
0: Tabii
1: ya.
0: Canım,
1: böyle bir şey var mı
0: yani bir dakika boyunca? Ve çıkarmadı maçın, hayır sakat değilsin kalk dedi, bayağı bildiğin ahkam kesti orada
1: evet.
0: Kaleciye. Yani biz ağız kapatmadan kırmızı kart yiyen ve bu cezayı bilen de herhalde tek Mert Müdür'dü. Buradan da tebrik ediyorum kendisine.
1: Gerçekten onun mücadelesini de maç boyunca gördük bu arada.
0: Tabii mesela o cezadan herhalde ağız kapatmadan tek bizde olmuştur bu yani. Ben daha önce denk gelmedim, bilmiyorum. Daha önce
1: evet.
0: Yaşanmışsa lütfen söyle sen de.
1: Şu ana kadar bu kuralın ilk cezasıydı.
0: Evet, yani şanssızlık dediğim gibi tamamen Paraguay'dan yanaydı. Hakem de çok iyi yönetmesiyle işte onların sürekli işte zaten çok agresif oynuyorlardı. Sürekli yere yetişmişti. Zaten bir gol atmış ilk dakikadan. Savunmasını tutacak, kalesini koruyacak. Biz de topla oynaya oynaya maçı biz domine ettik. Topla oynama oranımız şu diyeceğiz. %79'muş mesela bizim topla oynama oranımız. Yani %79 ama elendik mesela.
1: Evet.
0: Adamların zaten mantığı buydu. Seni ayakta unutmaya çalışıyordu. Evet, topu sen al. Oyna güzel kardeşim arkada. Paslaş, pas at, atmaya çalış. Ben zaten kapatmışım kalemi. Örmüşüm duvarımı yani. Sen kendi kendine oynuyorsun orada. Kendini yoruyorsun. Şut, şut, şut. Yok ama yani. Gol yok. Şutları konuşmanın bir manası yok. İsabetli şutun yok senin. Melih atıyor. Evet, şut attı ama... Kaleye mi gitti? Biz mi görmedik yani? Melih'in attığı bütün toplar dışarıdaydı.
1: Evet.
0: Dediğim gibi kalkıp sevindim. Evet ya, gol olabilir dediğimiz ya da işte çok kritik bir pozisyonu kalecinin kurtardığı bir top değildi o. Bizim attığımız şutlar ya kalecinin kucağına düştü. Hadi al bunu sen der gibi. Ya da hep dışarıya attık. Kapandılar çünkü yani. Oyun stratejimizi değiştirmemiz gerekiyordu o saatten sonra. Elize de teknik direktörümüz sağ olsun, bir maç okuma durumu söz konusu olmadığı için kopya goller yiyerek, aynı golleri yiyerek, bütün hevesimiz kursağımızda kalarak, üzüntüden çok sinirlenerek, kendi adıma en azından böyle konuşabilirim. Evet, muhakkak üzülmüşüz ama çok sinirlendim. Yani çünkü bizim kadromuz belli, kadro değerimiz belli. Yani transfer markete baktığımızda Galarza'nın 3 milyon euro bonservis bedeli.
1: Evet.
0: Yani Hakan'ın 16 milyon, Arda'nın 90 milyon, Ferdi'nin 35 milyon. Biz evet çok iyi futbolcularımız var ama milli takımda değil bu başarı. Bireysel. Bireysel herkes çok iyi ama milli takımda o ruhu göremiyorum ben. Bence 2002 kadromuzdan en çok ne eksik dersen de kesinlikle ruh eksik.
1: 2024'ten bile yani 2 yıl önceki kendilerinden bile ruh eksik aslında baktığımızda.
0: Kesinlikle öyle. İşte bu medyanın bizim hatamız olabilir. Taraftarlarımızın 24 yıl sonra gelen sevincinin vermiş olduğu durum olabilir. Birçok şey yani olumlu etkilemesi gerekirdi. Yani aslında futbolcularımız baktığımız zaman bu eleştirdiğim medya değil ya da taraftarlarımızın tamamen destek vermiş olması kötü bir şey değil ama işte bizim takımımız biraz şeyi seviyor demek ki. Popoğlanmayı demeyeyim de yanlış bir kelime de söylemek istemiyorum.
1: Ya bizim demek ki şunu dememiz gerekiyormuştu. Bu alt tarafı Kosova'yı yendiniz yani.

0: Ne bu kadar büyüttünüz
1: Evet.
0: falan dememiz gerekiyormuş
1: Yani
0: herhalde.
1: Melih Demiral'ın baktığın zaman Emel Sun açıklamasında eli cebinde olması bile ya çok utanç verici bir görüntüydü.
0: Hem o hem de
1: Gerçekten sizi
0: şunu dedi ya
1: gönülden
0: Melih Demiral.
1: desteklemiş taraftarların karşısına elin cebinde çıkıp açıklama yapmak. Ya utanç verici bir sahneydi. Yani keşke görmemiş olsaydık yani.
0: Bir de şunun yalandan demiş olması çok can sıkıcı bir durum. İyi günleri de çok abartıyor taraftarımız, kötü günleri de. İyi günlerde çıkıp ben Merih Demiral'ın ya durun ayaklarımız yere bassın bu kadar övgüye gerek yok dediğini hiç duymadım ben.
1: Evet, iyiden hiç sıkılmadınız bu arada, iyi eleştiriden.
0: Yani bir
1: Yani niye
0: podcast'te
1: şimdi,
0: 4
1: yani
0: bölümdür
1: bu arada
0: Merih Demiral'ın biz
1: eleştir, kesinlikle
0: golünü
1: eleştirmek
0: dinliyoruz.
1: gerektiğini düşünüyorum. Senin söylediğin gibi, yani baktığın zaman bizim elediğimiz takımlara baktığın zaman da senin söylediğin gibi, yani çok büyük bir başarı değil. Bosna-Hersek gibi İtalya'yı elemiş olsaydık derdim ki evet ya, biz çok iyi takımlara elendik, çok başarılıyız ve buraya gelmeyi gerçekten hak ettik. Bizim hakkımızdı. Ama dediğin gibi Romanya'yı, Kosova'yı eleyerek geldik biz buraya. Onu da bir zahmet eleyin de gidiverin yani.
0: Evet.
1: Hakan'cığım çok özür dilerim.
0: Bakalım ilerleyen günlerde ne göreceğiz? Gerçekten merak konusu. Peki Tuğba çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hoşça kal.
0: Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Tuğba Demirtaş'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle yayınımızı noktalıyoruz. Sona geldik artık süremizde de ve birazdan içeriklerimiz sizlerle birlikte olacak.

0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Kim ne dedi?
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
3: Hocam merhabalar.
4: Merhabalar.
3: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
4: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
3: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
4: Evet.
3: Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
4: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım. Ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
3: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya
4: bazen
3: çalışacağız.
4: Rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
3: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'ı da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
4: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir? Ölü toplar veyahut da duran toplar nerede? Bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
3: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda.
4: Şimdi özellikle bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik, kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya'ya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
3: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan, 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay'da benzer bir
4: oyun. Benzer. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
3: Bugün de 32.
4: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
3: 12.
4: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90+7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa, iki defa.
3: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
4: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır.
5: Direkt geçiş pas, değil yani hocam aslında.
4: Evet, direkt pas kontratak. Hı hı. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi, bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum. Oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu Direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken topları, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
3: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2 dörtlüyü de hiç bozmadı. Çok yakın, aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
4: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücum var. Şimdi iki dörtlü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de 2-4'lü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk, hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadık. Hep kenara indik. Kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlüde ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
3: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım. Karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
4: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskın 18'de karşısında bir duvar, dev bir blok, 11 kişilik. Takıldı, top açıldı kendine doğru, kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle. Bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
3: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
4: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
3: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
4: Garantiledi ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru

0: çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekelim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı. Altı pas koridoruna. O da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya benchle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dozajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulur.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Ha. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
1: Evet. Amerika en büyük favori.
0: Yani Amerika ile başlayan da zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de, yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil, %100 doğru anlamış. Bakın, ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına

0: kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu, ne olmalı, ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
0: yakalım.
1: Yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş, sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasılsa. Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz. Daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
2: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
1: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce, bir araya gelmeden evvel, İskoçya Haiti maçı vardı.
0: Hı-hı.
1: Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
1: Ama geçtiğimiz günlerde, çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok, mesajlaşıyoruz sonunda.
1: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
0: Evet.
1: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
1: 20 senedir ikisi de en üst seviyede,
0: evet,
1: hocam. En üst.
0: Ben de her zaman Messi, Ronaldo gibi, son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkatle Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le berabere kalınca, 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
1: Bu maçta da zaten hocam 3 golle farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu, hani bazı hocalar var ya, 89'da sokuyor, 4 dakika anlatıyor ona bir şey. O öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını, 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı o birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu, o günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeylerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir,

0: bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi. İşte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye. Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin. Ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi. Çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
0: Bir defa, iki defadır.
1: 2018'de ama kadroya giremeyen de ön tarafı.
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
1: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
1: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: şimdi hafta uzun bir ona gireriz. Çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santrforlardan, yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola. Ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek, ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
1: Evet, yani burada fark, en büyük fark herhalde hocam, Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor, hem de asist konusunda da yani 6-8-10 oynadığı maçlar oldu geçen sezon.
0: Yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
1: 6 numara oynadı maçlar.
0: Yani Ebe gibi. Ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular. Anlatabildim mi? Ebe'ye de illa dokunmak istersin ya. Ona da top diyecek illa.
1: Hırvatistan maçında iki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak goller de.
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu. Kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz sene 18 içinde kutunun içerisinde etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden ikiz görev yapıyor. İkisini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu 6 pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark markaj yapan, markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki ve yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı ortalar veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın ona tabi olduğunuz için ondan bir sonra hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir takım. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş. Oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da İyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Reklam.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Reklam bitti.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir

Uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır. Dünya Kupası Hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi.
Ama ertesi sabah

0: hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
1: Reklam.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
1: Yıldız. Reklam bitti.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
5: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
4: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef. Hani
5: yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
4: Evet, milli aynen. Takım out, transfer out, gündemi
5: transfer
4: in.
5: Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
4: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim, bilginiz olsun. Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım, yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
5: Paramparça.
4: Paramparça olduk.
5: Paramparça. Çok moral bozucu.
4: Senin yorumlarına bir başlayalım.
5: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Avuz şöyle, yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi bir durum da oluştu. Adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim.
4: Süper
5: yani,
4: kural ama bence.
5: Yani nesi süper kural
4: niye
5: abi?
4: Niye abi ağzını kapatıyor? Yani
5: nereden
4: bir de,
5: nereden
4: niye ağzını kapatıyor?
5: Yani ne olacak ağzını kapattı diye bir şey.
4: Bence
5: yani
4: süper, adam ben açık, çok
5: açık,
4: beğendim.
5: Açık açık diyelim ki oyuncu küfür etti. Ne yapacağım peki?
4: Yine kırmızı kart.
5: Ya işte öyle olmuyor.
4: Ben çok beğendim kuralı. Bu bayıldım.
5: Ya bak o iş sıkıntı.
4: Vallahi bayıldım.
5: Bak o iş sıkıntı. Hakikaten. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok.
4: Oyuncunun bence açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim dedi.
5: Dedi. yani nasıl ispatlayayım?
4: Ağzımı kapattım orada sonra yalnız, tercihimi sorgulamasınlar
5: Mert,
4: diyor.
5: Mert Müldür acayip, orada çok iyi. Gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi, ben sana söyleyeyim.
4: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
5: Tamam, belki korner, bir onlar penaltı biraz falan. Daha oyunu hızlandırmaya evet. Yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka, kime söyledi mesela? Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali, bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
4: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
5: Yalnız İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş valla sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek, yani maça tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor, nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı, onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
4: Olmuyorsa olmuyor.
5: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
4: Olmayınca yani, olmuyor.
5: Dedi. Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar, ben bazılarından daha Türk'üm gibi, bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi, onu da söyleyeyim. Bence
4: öyle mi düşünüyorsun?
5: Ne, kime söyleyecek abi, bana mı söyleyecek yani? Hı hı. Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada, ben anlamadım yani. Kaosu kim yaratmış?
4: Neyin kaosu bir abi?
5: Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
4: Söyle abi.
5: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
4: Bence
5: yani
4: de.
5: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki o rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun, o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
4: Montella.
5: Türkiye milli takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince, yani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum. Ama sadece istatistiklerle de bu işi anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin. Kafanı, başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın. Ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana, Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
4: Tabii.
5: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok,
4: çok
5: önemli
4: değil. Çok iyi bir performans sergilemiştik.
5: Değil yani, muazzam bir performans. Ha o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi, o ritim bozuldu. Onu da anlıyorum. Hı-hı. Ama hatırla. İtalya 3-0 Pataküte bizi dövdüler.
4: Evet.
5: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
4: Evet.
5: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı. Ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken, yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi, bana mı söyledi? Dedi ki bence dedi, ben dedi bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben
4: evet,
5: umutlu değilim dedi.
4: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
5: Şaşırmam diyordu.
4: Burada da söyledi.
5: Adam da hakikaten tutturdu. Mini takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali motivasyonunda yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu lafları da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
4: Tabii canım.
5: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
4: Mücadele
5: milli takım
4: yok
5: bize,
4: abi ya.
5: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi, özeti bu.
4: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
5: Sen bu da kararı Futbol Federasyonu verecek.
4: Sen ben, oradan ne bilgiler aldın abi?
5: Şöyle yayına girmeden önce bir iki Futbol Federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle derler. Hı-hı. Yani birisi vefat evet. edince öyle derler ya, acımız daha çok yeni, hakikaten Taze. Böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani son iki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam, zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk, onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına tabii gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum.
4: O taraftasın
5: ama
4: yani
5: o kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor.

0: Önümüzde son süperle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız, kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. Bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet, burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında, oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü, yani bizim burada tahammül edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var. Özen gösteriyorlar. Biraz da şunu söylüyorlar, yani tamam bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım. Hemen ne yapalım, yakalım yıkalım mı? Biraz bekleyelim. Yol haritamızı çizeriz ama şu anda hani benim hissiyatım hani ilk planda geldiler ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
1: Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım bu saatten sonra diye.
0: Olabilir. Ya o uzun vade, onu göreceğiz abi.
1: Onu yaşayıp
0: yani bence o biraz o iş gündemden de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli tabii takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
1: kimsenin kalkacağını
0: Amerika maçının
1: ben
0: da önemi tamam, bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle ezilen büzülen falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
1: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya serpiştirelim.
0: Fatih Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ne diyor?
0: Bu arada Fatih Terim'in videosu ne zaman yayına girecek? Bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ben bugün akşam saatlerinde baktım, girmemişti.
1: Bakalım bina bakayım
0: bir
1: ben
0: bak
1: de
0: istersen var oraya da. Girmiş mi? Ama Fatih Terim anladığım kadarıyla bu hesap verme meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ona yanıtına bir karşılık verecek diye biliyorum.
1: Daha girmemiş.
0: Duydum. Belki değiştirecektir tavrını ama Fatih Terim'den böyle bir cevap bekleniyor. Şimdi diyorlar ki aslında Fatih Terim o konuşmasında hem bir şey söyledi hem bir şey söylemedi. Ne demek bu?
1: Ne demek bu?
0: Yani ortalı bir konuşma. Yani buradan vurulacak bir yer yok. Ama perde arkasında Fatih Terim'in üstten bir bakış açısı var. Kafasında biz Fatih Terim'i tanıyoruz. Kafasında bazı planlar var. Bu plan özelinde de nedir bu plan? Milli takım hocalığı mı? Federasyon başkanlığı hedefi mi?
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir tasarruf olduğuna dair bence daha doğrusu tasarruf olduğuna dair bir düşüncesi, tanıdıkları için bir düşüncesi olduğu için özellikle bunun önünde kesmek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, amaç ve hedef bu gibi bir konuşmayla hocaya yanıt verdiğini ama o yanıtın içerisinde de altını çizeyim bu arada Muzaffer.
1: Söyle.
0: Aynı şey deniyor ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da aslında bir şey demedi, yani böyle flash'ta bir şey demedi, yani kötüleyen bir şey de demedi. Ha çok hafif alanda bir şey demedi. Özellikle Fatih Terim'in gerek milli takım hocalığı konusunda hala bir niyetin olabileceği yönündeki belli başlı düşünceleri var. Yani Fatih Terim'in bir amaç uğruna bu ifadeleri kullandığına dair değerlendirmeleri var. O yüzden bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bunu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz. Fatih Terim bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda Fatih Terim'in söyleyeceği her şey Fatih Terim'i bu durumda kahraman yapacaktır. Çünkü Futbol Federasyonu tarafında Futbol Federasyonu'nun söyleyecek bir lafı şu an için yani hani bu evet şey hesap verme falan filan meselelerinde kalmadı. Ve gerçekten de burada tabii Türk milletine bir hesap verilmesi gerekiyor. Ya bir şeylerin anlatılması tabii gerekiyor. Öyle nasip diyerek falan başka bir şey diyerek bu işleri anlatamazsınız. Abi, böyle söylerseniz daha da çok tepkiyi çekersiniz.
1: Abi milli takımla alakalı da bu arada yani bir konuşacak birisi varsa da o isimlerden birisi de Fatih Terim'dir.
0: Konuşur tabii.
1: Doğal olarak yani. Aynen öyle. Peki milli takımı kapatmadan önce son olarak sana şunu da sorayım. Ondan sonra transfer gündemine de geçiş yaparız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Bir istifa vesaire bekliyor musun sen?
0: Ya bu biraz beklerim ya buna. Biraz beklerim. Biraz böyle bir şey şu Dünya Kupası bitsin.

0: yabancı kuralı falan.
1: Değişir biraz mi buralardan... kuralı buradan bu olaydan sonra ya, acaba?
0: Tahminimi söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Otuyakmaz yani tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Ya buralarda çok hani böyle ya bu kuralı değiştirelim de aslında kulüpleri de arkamıza alalım gibi pek bir tavır içerisinde olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani oralarda biraz daha böyle net olacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kapışmanın da birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir güçler savaşı olur mu? Mutlaka bir güçler savaşı yaşanacaktır. Yani bu Dünya Kupası sonrası zaten Dünya Kupası'na veda ettik. Orada bir çatışma ortamı bence olur.
1: Abi ben birazcık ekrana
0: sürecek. Ama şunu söyleyeyim. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun çok kolay lokma olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de bu arada.
0: Söyleyeyim. İnatçı. Bu şeyden bence. Ötürü yani hani o İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun o kendi özgür ağırlığı meselesini şeye dayandırarak ben bunu söylemiyorum. Hani ona yakışırılan sıfatlarla ilgili söylemiyorum. Yani onun ilişkiler ağını, network'ünü bilen bir isim. 3 aşağı 5 yukarı kendisi de bunu zaten hissettiriyor. Evet. Öyle çok kolay lokma olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten o laf da yani bu akbabalar sırtlanlar lafı da öyle sadece birisine söylenmiş değil. Belli bir gruba yönelik söylenmiş bir laf olarak değerlendiriyorum.
1: Peki. Ben Süper Chat ekrana getirirken senden ricam tweet'i bir RT edersen abi sen de yayına girdiğimiz tweet'i oradan insanlara duyurmuş olalım en azından. İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onlara da bir bakalım.
0: Bakalım.
1: Şimdik HV 1907 der ki sıkıyorsa Saffet Sancaklı'yı TFF Başkanı Aykut Kocaman'ı da teknik direktör yapsınlar. Ama nerede? Son 20-25 yılın Türkiye futbolu için en başarılı yılları olur diye bir yorumda bulunmuş.
0: Peki olabilir.
1: Devam etmiş. Bizim taraftarın ıslıkladığı Mert takımın en iyisi.
0: Mert evet gerçekten de Mert
1: bugün çok takdir aldı.
0: İyi oynadı. Yani kafa toplarında da çok etkiliydi. Golü de bulabilirdi. Mücadele eden bir adamdı. Mert genelde milli takımda da iyi işler yapıyor. Ama bu dediği konu var ya izleyenimiz. Yani Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı üzerinde söylüyorum. Darılma, gücem olmasın. Abi kimseyi beğenmiyorlar. Yani Fenerbahçe'nin şu an 3 tane milli takım kalecisi var. Dünya Kupası'nda oynayan. Hiçbirini kimse beğenmiyor.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir durum var abi Fenerbahçe'de.
1: Peki devam edelim. Modan demiş ki Aydın abi Polonya'dan selamlar iyi ki varsın demiş.
0: Sizler de sağ olun teşekkür ederim.
1: Polonya'ya selamlar diyelim bizden de. Onur Gülse kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. İki maçta gol olmadan sonra nasip kısmet dedi. Bence hoca olmuş diyor. Benim, izleyenimiz bu da.
0: Benim eniştem Rasim Mumcu da beni izliyormuş.
1: Öyle
0: bana
1: mi?
0: Bana bir selam söyler misin diye.
1: Rasim abiye selamlar.
0: Evet.
1: Peki abi transfer gündemine yavaş yavaş geçelim. Yapacak geçelim. Bir şey yok yani inşallah.
0: Önce Galatasaray'la başlayacağız.
1: Galatasaray'la başlayalım.
0: Konuşacağız. Sonra Fenerbahçe iki tarafta da çünkü bazı önemli gelişmeler.
1: Aynen öyle.
0: Var.
1: Yakup Çınar'ı alıyoruz
0: Yakup
1: yayına.
0: Alacağım.
1: Galatasaray'da.
0: Sen mi arıyorsun?
1: Yok sen, ben arayayım, sen evet. Al abi oradan daha
0: sağlıklı olur.
1: Bir de benim telefonum sesi çok çıkmıyor.
0: Evet evet yok bir de beni de duyması gerekiyor ya.
1: Aynen Yakup, öyle.
0: Yakup'la birlikte bir Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sonra Fenerbahçe tarafına bakacağız. Bu Greenwood işi galiba Fenerbahçe'de bayağı bir
1: Isındı
0: hareketli.
1: Mı?
0: O tarafa da bir göz atacağız.
1: İkisini de
0: konuşacağız. Yakup Çınar bizimle birlikte aynı zamanda Digi Futbol'un da yorumcularından. Yakup hoş geldin, iyi geceler.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Milli maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet. Aydın şöyle söyleyeyim. Yayın başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce.
0: Ha, eyvallah doğru söylüyorsun. Sen yapın da evet.
2: Evet Muzaffer de orada selamlar.
1: Selamlar abi.
2: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Hı hı. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
0: Yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Doğrusunu özveyim, ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
2: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet, Icardi ile görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
0: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Tamam. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
2: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken, Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2. Transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3. Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanın mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve serbest kalma maddesi değil, opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim, geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafının aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasır El Halifi, ki ülkemizde de Beyin Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi, daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
0: Orta sahada son durum ne?
2: Orta sahada şöyle, Galatasaray orta sahaya...
0: Bu Torreira gidiyor mu Yakup?
2: Gitmiyor abi, gitmiyor. Bir de Torreira'ya Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de

0: Mutlu ve
1: ya da biraz kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
0: O da olabilir yani.
1: İki gün önce de şey demiş, Icardi foto, Icardi ile bir fotoğraf atmış, kalıyor yazmış.
0: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın, Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerine bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediliyordu. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turam. Yine üst seviyede bir oyuncu. Hem Gardi tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Dursun Özbek yeni sezonda hani Osimhen'i nasıl transfer ettiyse orta sahaya da önemli bir çilek transferi yapmayı düşünüyor. Ve üst seviyede bir oyuncu olacak bu. Dediğim gibi Kamavinga aynı zamanda Kepren Turan bu adaylardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, imkansız gibi gözüküyor. Bruno Fernandes ihtimalini de hala Galatasaray sonuna kadar takip ediyor. Sürece şu anda hakimler. Çünkü şöyle, oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var Manchester United tarafında. Hani bu oyuncu tarafıyla alakalı bir politika da olabilir tabii ki. Manchester United'da yeni sözleşme almak için ya da sözleşmesini uzatmak için de bazı görüşmeler yapıyor olabilirler ama bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Manchester United'dan ayrılacağına dair Galatasaray tarafına gelen bilgiler var. Galatasaray bu ihtimali de sonuna kadar kullanacak. Bir de ki yayının ilk bölümünde sen bahsettin, milli takım Dünya Kupası'ndan elendi. Açıkçası herkesin sahada en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi Can Uzun'du ki maçın son 25 dakikasında oyuna girdi ve hani performansıyla da evet iyi işler yaptı. Galatasaray'ın da gerçekten talip olduğu, istediği, Okan Hoca'nın da yakın zamanda yine hani biz istiyoruz, uğraşacağız dediği isimlerden bir tanesi. Biraz Dünya Kupası bekleniyordu. Oyuncunun kafasını çok karıştırmak istemiyordu Galatasaray tarafı. Ama Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray Can Uzun için de mutlaka girişimlerde bulunacak. Ki öncesinde Galatasaray'ın ailesiyle iletişime geçtiğini, kulübünden şartlarını öğrendiğini ve menajerleriyle de temas halinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunlar Galatasaray'ın tabii ki istediği oyuncular. Bir de ayrılabilecek isimler var.
1: Evet.
0: Onlarla alakalı da hani gelişmeler yaşanabilir.
1: Özellikle hani satış, yani ayrılacak derken satılabilecek oyunculardan bazıları da Sara herhalde birinci gündem maddesi Galatasaray'da. Barış Alper'in bu Dünya Kupası performansı satışını olumlu değil olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi değildi ve Barış Alper. Satışla ilgili bir durum var mı Galatasaray'da?
0: Ya şöyle, Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok ama en sıcak ismin Davinson Sanchez olduğunu söyleyebiliriz Aydın. Como kulübü geçtiğimiz devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor ki İtalya Ligi'nde sezonu dördüncü bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve önemli bir kadro kuracaklar ki İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Davinson Sanchez'e de talipler. Bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Burada Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro

0: olmuştu. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ayrılığına izin verecek. Onun dışında da sen de az önce söyledin, evet, Barış Alper Yılmaz'a talip olan bazı kulüpler var. Bu Dünya Kupası performansı tabii ki
1: piyasa düşürür. Ama
0: düşürür. Tabii ki düşürür. Ama şöyle söyleyeyim, ondan bağımsız sezon içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde performansını yakından takip eden kulüpler vardı. Burada ne olur? Maaşı düşer. Aynı zamanda Galatasaray'a gelen bonservis teklifleri düşecektir. Ama İtalya'dan çok net bir şekilde iki kulübün, aynı zamanda İngiltere'den de iki kulübün Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini söyleyelim. Resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif yok. Onun dışında Gabriel Sara ve Salahi'ye de teklifler gelebileceğine dair Galatasaraylı yöneticiler bu konuları da söylüyor. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara teklifler gelirse bu oyuncuların ayrılığına da Galatasaray sıcak bakacak ki dediğim gibi burada kritik nokta aslında yabancı kuralının değişip değişmemesi.
1: Evet, tabii, çok belirleyici. Bu arada sende Greenwood tarafı, da Hakan Safi tarafında bir bilgi var. Greenwood Hakan Safi meselesinde. Ne biliyorum?
0: Ya şöyle, Fenerbahçe tarafıyla ilgili evet birkaç bilgi var, ben paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir kere Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olabilseydi, seçilseydi teknik direktörü Faryoli olacaktı. Bu kesin ve net bir bilgi. Çünkü Francesco Farioli'nin Porto'dan 15 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı ve Hakan Safi tarafı bu maddeyi kullanıp Francesco Farioli'yi evet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapacaktı. Onun dışında da şöyle 4 oyuncuyla Fenerbahçe tarafı derken Hakan Safi tarafı net bir şekilde protokol imzalamıştı aslında. Bu oyunculardan bir tanesi de Greenwood. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon maaş karşılığında Hakan Safi tarafı anlaşmıştı. Oradaki net bilgi şu şekilde: Greenwood hala Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ki bu şartlar geçerli olursa menajerleri üzerinden hatta haber gönderdiğine dair benim kulağıma gelen bilgiler de vardı. Fenerbahçe tarafındaki bilgiler de bu şekilde aydın.
1: Peki Yakup, çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben bunu devam ettireceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ ol. Yakup Çınar'la birlikteydik.
2: Evet.
1: Bir Galatasaray'ın transfer gündemini aldık. Bu Greenwood konusunda şöyle, biliyorsun yani o Fenerbahçe'de birazdan İrfan 25'te de konuşacağız. İrfan abi'de de benzer vardır, bilgiler orada var. Evet. Greenwood konusunda. Ben bugün bir iki telefon konuşması yaptım ama açıkçası yani bu transfer konusuna dahil olmadım.
2: Niye
1: yani
2: olmadın?
1: Konuşmalarda başka bir gündem vardı. Başka bir iki konu vardı. Onu da sorduk, konuştuk. Ondan sonra transferle ilgili birkaç gün sonra biraz daha net bilgiler olur. İrfan abi de bu arada Greenwood'la ilgili bilgi var. İrfan 25'te. 25 arayacağız birazdan.
2: Evet, onları birazdan arayacağız. Galatasaray gündemine dair bilgileri
1: Greenwood
2: verdi.
1: Greenwood konusunda bu çok işte bu Aykut Kocaman'ın işte görev alması almaması meselesi üzerinden. Şimdi o işte bundan 1,5-2 ay önce Aziz Yıldırım başkan adayı olmaya karar verdiğinde işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin veya Kocaman'la bir araya geliyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu, hani futbol çalışmasının birlikte hareket ederek yapılması gerektiğini söylüyor. Orada bir uzlaşı oluyor. Bu arada orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra bilgileri aktarayım. Arkasından da varsa senin sorun onu söylersin. Sonra Greenwood'da son durum nedir?
2: İrfan
1: onu
2: abi
1: İrfan abiden alırız. Şimdi bu toplantılarda mesela şey söyleyeyim mi? Sen de mi yapmıştık o yayını?
2: Hangi?
1: Cirasi, Dortmund'da oynayan Cirasi ile ilgili olarak. Fenerbahçe zaten hani oyuncuyla bir noktaya geldi.
2: Yapmışızdır.
1: Ondan sonra ve ama oyuncu şey diyor o zamanlar, yani ben bir şeyle görüşmek istiyorum.
2: Ha evet, hocayla, teknik direktörle görüşmek istiyorum.
1: Hocayla görüşmek
2: demiş.
1: İstiyorum
2: Doğru,
1: diye.
2: Beraber yapmıştık.
1: Hocayla görüşmek istiyorum diye. Bu arada bu görüşme oluyor yani. Hani Aykut Hoca bir oyuncuyla bir görüşüyor.
2: Cirasi'yle Aykut Hoca görüşüyor yani.
1: Görüşüyorlar, evet. Görüşüyorlar. Ama bu görüşme ne zaman oldu? Bak şimdi herhalde bir hafta 10 gün falan öncedir ya da 20 gün öncedir, bilemiyorum.
2: İsmail Hoca
1: yani bir değerlendirme acaba? Bir değerlendirme orada yapıyorlar. Bunu Aykut Kocaman tarafı da diyor ki böyle böyle biz bir şey o zamanlar bir Cirasi'yle Aykut Kocaman görüşüyor. Bu görüşmede de hani oyuncunun kafasında şöyle var, Cirasi'nin kafasında, ya tamam ben Fenerbahçe'ye geleceğim, 4 yıllık bir anlaşma imza atacağım. Bu takımda nasıl oynayacak, nasıl yapacak, nasıl yapmayacak gibi, yani oyuncunun bir teknik direktöre sorabileceği sorular neyse artık onlar, onlar üzerinde konuşuluyor. Greenwood konusunda da yani Greenwood meselesinde de özellikle şeyin işte o günlerde hani Aykut Kocaman'ın yani bu arada Aykut Kocaman'ın orada hani bir hoca olması bekleniyor ama sonuç itibariyle hani bu transfer komitesinde çalışan isimlerden değerlendirme yapan, görüşen isimlerden birisi olarak da o dönem için konumlandırabiliriz. Çünkü aynı zamanda bunu yapıyor.
2: Tabii.
1: Beklenti hocalığa gelmesiydi. İşte hoca olmaması meselesi de biliyorsunuz zaten çok açık. Yani dün de konuştuk, tekrar üzerinde durmaya gerek yok. Ama yabancılar yardımcılar meselesi, ondan sonra bu yardımcılar konusunda da Volkan Demirel'e sıcak değil. Volkan Demirel'e sıcak değilmiş.
2: İsmail Kartal'ın.
1: Ne?
2: Yardımcı listesi de açıklandı. Onu da hızlıca ne söyleyeyim. Ekibi belli oldu diye biz girmişiz. Sansürsüz futboldan. Dirk Kayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melik Şah, Sezgin ve Hasan Gültekin.
1: Açıkladın mı Fenerbahçe resmi olarak bunu? Ben kaçırmış olabilirim.
2: Yani bakayım ona tekrardan, teyit ederim.
1: Tamam, bir arkadaşlar da yazsın bize. Hı-hı. Ama yani o dönemde işte zaten Kayt'la ilgili durum belli yani. Kayt'ın işte Kayt ya yardımcılar konusunda biliyorsunuz zaten Aykut Hoca'nın bir resti oluyor.
2: Evet.
1: Ya da bir pürüz olarak görülüyor. Sonra zaten bağların kopma nedeni olarak da bunu söyleyelim. Bunu zaten iki tarafta öyle değildi demiyor yani.
2: Evet.
1: Bunu söylüyorlar. Şu orada benim bildiğim kadar Aykut Hoca çok Volkan Demirel'e sıcak bakmıyor. Kayıt konusunda sonra olabilir noktasında meseleye bakıyor. Oğuz Çetin'le çalışıp çalışmama meselesi yarın öbür gün sorun olabilir gözüyle de bakıyor. Ya da Aykut Kocaman biraz daha geniş belki yetkiler alarak gelmek istediği teknik direktörlük olduğuna. Ama o son görüşme bir türlü yapılamıyor, onu söyleyeyim. Yapılamadığı için de bir teklif de olmamış oluyor.
2: Doğal olarak.
1: Sonunda söyleyeyim. Yani işte böyle bu noktaya doğru gitmiş. Greenwood konusunda da hani hocanın bu konuda bir istekli olduğu, alınması yönünde bir değerlendirme yaptıklarına dair bilgiler var. İrfan 25'ten de bu konuları
2: İstersen
1: dinleyeceğiz.
2: Sen o
1: ama burada aramayın. Benim bildiğim özellikle Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye o çağrıyı belki hani şeyde yapmış olabilir. Yani kamuoyu önünde değil de Hakan Safi'yi arayıp da aramadıysa da yakın zamanda yapabilir. Belki zaten Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek birçok konu hakkında. O basın toplantısında Hakan Safi'ye bu çağrıyı yaptıysa da, o evrakları aldıysa da bir bilgilendirme yapabilir. Çünkü şöyle düşündüklerini biliyorum ben. Yani orada transferde bir yol zaten alınmış durumda. Bir çeşitli mutabakatlar yapıldı. Bir çeşitli kaporolar verildi. Bunlar da yanmasın. Bir işi hızlandıralım. Hakan Safi'den de bu oyuncularla yapılan kontratları isteyebilir Fenerbahçe. Greenwood konusunda da belki adımını öyle atabilir. İrfan 25'te biraz daha bu konuda bilgiler var. Onları aktaracaktır.
2: Bir araya süper chat alayım mı?
1: Al olur.
2: İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onları da ekrana getirelim hemen hızlıca. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz, seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Onur Gülse bir süper chat göndermiş. Demiş ki Aydın Cingöz'le sezonda ters düşeceğiz belki ama centilmenliğine saygı duyuyorum. Yolda görsem elini sıkarım. Bir Galatasaraylı olarak kendisini seviyor, takip ediyor ve saygı duyuyorum. Sevgiler demiş.
1: Sevgiler, saygılar.
2: Sana bu şekilde bir mesaj göndermiş. İrfan abi arayabilirsin abi, eğer müsaitse kendisi de.
1: Peki.
2: İrfan abi de Fenerbahçe'de transfer gündeminde neler oluyor? Şu anda yani isimler konuşuluyor ama Vedat Muriç haricinde henüz açıklanmış bir isim yok. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ı saymazsak tabii ki. Oyuncu üzerinde şu anda Fenerbahçe'de sadece Vedat Muriç ismi.
1: Yani ben planda. Ben iki hafta önce, iki hafta değil ya, bir hafta oldu olmadı yani. Bir hafta oldu ya da olmadı. Orada benim zaten edindiğim bilgi şeydi yani, biz iki oyuncuyla sözleşme imzaladık. Yani Fenerbahçe iki tane oyuncuyla sözleşme imzaladı.
2: İkinciyi öğrenemedik hala.
1: Yani hani oyuncunun transferi bitti. İkisiyle de imzalandı. Oyuncunun transferi bitti noktasında. Bu arada İrfan abi arıyorum ama henüz açmadı. Biraz herhalde bana dönecektir. Soru cevap şeklinde gidebiliriz. Biri açıklandı. Diğerinde ben yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum.
2: Muhtemelen ikinci ismin ben yani bir stoper. Yani zaten en çok konuşulan o stoper olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü herhalde Fenerbahçe yani anladığımız kadarıyla bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerini Vedat Muriç'le atlatabileceğine inandığı için santrafor konusunu, yani ana santrafor
1: ben
2: konusunu
1: orada,
2: herhalde ikinci plana bırakıyor gibi geliyor bana.
1: Ben orada çok meseleyi geciktireceklerini düşünmüyorum. Orada çok geciktireceklerini düşünmüyorum. Peki şimdi İrfan abi açmıyor. Biraz herhalde döner bana ama ben onunla konuşup söyleyeyim. Bu Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin özellikle bir şeyi.
2: Bu arada az önceki listeyi bu arada Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Henüz daha resmiyete kavuşmamış. Onun da altını çizelim.
1: Bir daha söylesene listeyi. Yardımcısı.
2: Hemen söylüyorum. sana abi.
1: Dirk Kuyt. Eklemeler olur yani.
2: Eklemeler olabilir, belki çıkartmalar olabilir ama yaz.

0: Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dick Kayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin. Şu anda mevcut isimler bunlar.
1: Yani buraya bu listeye eklemeler olabilir. Özellikle Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği yardımcı kadrosunda Kayt'ı biliyorum. Net bu. Hatta dünkü
0: sen anlat, ben İrfan abi yani, arkadan yazıyorum. Yok,
1: İrfan abi açtı bu arada. Şimdi İrfan abi az beklersem ben geleceğim sana. Hatta kal lütfen. Kayıt konusunda hoca başkan ona çok beğeniyor. Evet. Hatta 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilecek çapta bir isim olduğunu söylüyor. Volkan Demirel, Edin Dzeko Fenerbahçe'de yeni dönemde Samandıra'da olması düşünülen isimler. Aziz Yıldırım'ın da gündeme getirdiği ve zaten hani az önce kocaman konusunu konuşurken de üzerinde durulan isimlerdi. Oraya eklemeler olur diye düşünüyorum. Bu birkaç güne belli olur.
0: Peki.
1: Şimdi İrfan 25 bizimle birlikte, İrfan abiden Fenerbahçe'nin o transfer gündemini alacağız. İrfan abi merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Önce şu Greenwood meselesini bir konuşalım. Nedir abi Greenwood'da son durum?
2: Yani Fenerbahçe yönetimi Greenwood'da aslında bir temasla girdi. Biliyorsun seçim sürecinde başkanı da Hakan Sarfi'nin her konuda anlaşmaya vardı. Yani sözlü olarak kendisi anlaşmaya vardı oyuncu için. Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Greenwood'un temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşti.
1: Ne zaman bu görüşme gerçekleşti?
2: Yani kısa bir süre içerisinde bir ilgi var, onu söyleyeyim. Ve oyuncunun anlaşmaya varılan ücretinde yani bir indirime gitmesi istendi. Tabii burada Marsilya'nın yine tabii sadece oyuncuyla anlaşmak gitmiyor. Marsilya'nın da 50 milyon euro gibi bir bonservis istiyor. Çünkü Roma'nın 25-5 milyon euroluk bir teklifi tutmuştu. Bu teklifi geri çevirmişti Marsilya. Fenerbahçe'nin ise 35-5 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle Marsilya'nın burada inadını kırmaya çalışıyor. Greenwood Fenerbahçe'nin de sağ kanat için transfer listesinde yer alan bir isim. Diğer bir isim ise yine Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi.
1: Şimdi Greenwood konusunda bir yerli bir hareketlilik var anladığım kadarıyla.
2: Evet evet, yani oyuncuyla bir ilgi var oyuncuya. Oyuncunun menajeriyle de temsilcisiyle Fenerbahçe bir görüşme gerçekleşti.
1: Bu Cirasi'nin son durumu ne?
2: Cirasi biraz uzayacak gibi. Yani burada
1: 25'e mi? Benim bildiğim 25'e düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe bonservisini.
2: Ya şimdi Cirasi'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yani sen tamam oyuncu Fenerbahçe'ye yani gelmeye sıcak ama oyuncunun kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu kulüpte çok fazla şey oluyor, seçim oluyor. Çok her sene teknik direktör değişiyor. Cirasi'de ben 2-3 senelik bir projeye gelmek istiyorum. Dolayısıyla eğer bu projeye ikna olursa Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani oyuncunun buradaki sürecinde kafasındaki soru işareti, yani yıllık ücret anlamında evet Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlamıştım. Diğer taraftan bonservis pazarlıkları da aslında onun sözleşmesinde 42 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Fenerbahçe daha uygun maliyetli oyuncu kadroya katmak istiyor. Ama diğer taraftan Cirasi'nin kafasındaki en önemli soru işareti kulüp içerisinde her sene seçim olması, teknik direktör her sene teknik direktörünün değişmesi. Hatta bizim aldığımız bilgi, şöyle bir bilgi de var. Cirasi ile görüşmeler devam ederken Cirasi diyor ki ben çalışacağım teknik adamla görüşmek istiyorum.
1: Aykut Hoca görüşüyor bu oyuncuyla.
2: Ondan sonra bunun üzerine Aykut Hoca konuşuyorlar, diyorlar ki işte çalışacağım teknik adam Aykut Hocama. Aykut Hocama da temasa geçiriyor ve Aykut Hocama Cirasi ile bir yarım saat FaceTime görüşmesi gerçekleştiriyor.
1: Bu arada ben az önce bu yardımcılar meselesinde Aykut Hoca'nın o dönemde bu yardımcılar meselesinde Volkan Demirel ve Kayt'a sıcak olmadı. Kayt'a değil ama Volkan Demirel'e sıcak olmadığı yönde bir bilgi aktarmıştım. Bir durumu aktarmıştım. Aykut Hoca kanadından şimdi bana bir bilgilendirmeye bir taraftan bakıyorum. Ben söyleyeyim de bir bilgi geldi bana. Orada da ayrı böyle bir şey olmadı. Yani Aykut Hoca bu konuda herhangi bir şekilde onu istemem, ona soğum, buna soğum gibi bir tutum içerisinde olmadı diye onların da yaptığı bir bilgilendirme var. Onu da söyleyeyim.
2: Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir şey söyleniyor ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Hem Kayt'la ilgili hem Volkan Demir'le ilgili ben onlara soğuğum, ben onlarla çalışmak istemiyorum diye bir düşüncesi yok. Hatta şunu

0: söylüyor dikkatle ilgili. Diyor ki bunlar diyor sonra konuşulur. Bunlar konuşulacak şeyler. Yani bunları daha sonra hallederiz diyor. Görüşerek hallederiz diyor. Yani burada
1: ben de sordum da hocam aynı şey söyledi. Yani küçük pürüzler ama hoca yani hani ben de yardımcılarım da ben belirleyeyim noktasında bir tavır içerisinde olduğunda biliyorum.
0: Ha şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir de bilgi var. Yani Fahrettin Ömerov için istenmediği ya. Yani Fahrettin Ömerov için de işte tribünde olmasını kabul ettiği Fahrettin Ömerov için gereksizse kendi cebinde hani Fahrettin Ömerov için evet teknik heyette yer alacak ama yedek kulübesinde yer almayacak. Hani yine ara rakip analizi yani bir teknik adam danışmanı gibi devam edip bunun ücretini de kendi cebinden ödemeyi de kabul ettiği yönünde de bilgi var Sayın Aykut Kocaman'a. Dolayısıyla hani sadece yardımcılar üzerinden bu kabul edilmedik bir şey değil. Aykut Kocaman cephesi şunu net bir şekilde söylüyor. Yani bir tek kayıta da karşı değil.
1: Ya bu arada bir çağrı da yapmış olayım buradan. Mümkünse yani olur derse bir hocayı arayayım şu anda. Ha, aynen hocayla da
2: süper
1: bir...
2: Süper olur biliyor musun?
1: Ya şimdi yani böyle lak diye arayıp hocam ben sana yayın alıyorum değil mi? Ben şimdi buradan mektubu yazıyorum. Yani hoca bağlanmak isterse 3-5 dakika bir konuşuruz ya. Buradan da yazmış olayım. Bana bir bilgilendirme geçerlerse şu an bana yazan arkadaşlar çok sevinirim. İsim de vermişim.
0: Yani bu aslında ben de Aykut Hoca'yı da konuştum. Bu konuda hani neler yaşandığını biraz söyledim. Yani bu süreç içerisinde aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Yani bu şundan net bu şekilde bu oyuncu bunda çalışmak istemiyorum veya bunu istemiyorum diye bir şey yoktu Aykut Hoca'da.
1: Yani yönetim kararı daha yönetim kararı. Bak söyleyeyim yani ben yani kim ne taraftan hangi bilgiler geliyorsa soruyoruz ediyoruz konuşuyoruz. Yönetim tarafta diyor ki kardeşim konu budur. Hoca bunları istemedi. Krizin başlangıcı bunudur. Hoca da diyor ki hayır öyle değil. Konu bu. Yani bu hani benim durduk yere söylediğim Aykut bir şey değil. Ya da Aykut Hoca tarafından söylediği bir şey değil. Bu, hikaye bu. Bilmiyorum burada sulh olur mu? Daha sonra açıklama yapılır mı? Onları da göreceğiz.
0: Şöyle söyleyeyim. Aykut Hocaman'ın da önümüzdeki günler içerisinde bu konuyla ilgili ve bu süreçte yaşanan tüm olaylarla ilgili detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aydın onu söyleyeyim. Yani bu süreçle ilgili merak edilenler neler yaşandı? Bu sürecin bu noktaya nasıl geldiğiyle ilgili önümüzdeki günler içerisinde detaylı bir açıklama yapacaktır.
1: Ya ben de bekliyorum. Belki Hüseyin Aziz Yıldırım da konuşur. Onu da söyleyeyim. O da olabilir. O da olabilir. Yani böyle bir durum da olabilir. Da duyuyorum ben. Yani şey olursa o taraftan bu sadece bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapılabilir diye.
0: Evet yani artık yani bu şeyin biraz kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Çünkü bu süreçte bazıları da yani itibar suikastı diyebiliriz buna. Özellikle sosyal medyada işte Aykut Kocaman'ın Anadolu takımlarından bazı futbolcuları istediği ondan sonra ondan dolayı işte Sayın Aziz Yıldırım'ın tepki gösterdiği ve bundan işte masadan kalktı gibi yorumlar falan yapılmıştı ama Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte Aykut Kocaman'la hiç görüşmedi. Tüm süreç Oğuz Çetin üzerinden yürüdü.
1: Doğru. İşte onu söylüyor.
0: Ve bundan sonra bir süreçte de sadece ama bir kez şöyle bir toplantı oldu. Cihan Kamber, Feridun Geçker ve Oğuz Çetin de içeride yer aldı. Bir toplantı da gerçekleştirdiler. Aykut Kocaman'la birlikte olduğu bir toplantı. Hı. Bir transfer değerlendirmesi, durum değerlendirmesi toplantısı
1: önümüzdeki, bu arada önümüzdeki hafta içi hoca bir açıklama yapacakmış.
2: Önümüzdeki hafta içi.
1: Bir planlıyor.
0: Evet, önümüzdeki hafta için bir planlama var şu anda. Tam netleşmemiş ama belki bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaktır. Yani kamuoyuna bununla ilgili bir açıklama yapacaktır.
1: Tamam. Hocaya tekrar konu geldi. Bu şey neydi abi? Dortmund'du hep
2: Girassi.
1: Yani onunla şu anda süreç durdu mu abi? Ne oldu?
0: Yani? Ya biraz uzadı. Yani uzadı. Görüşmeler devam ediyor ama yani burada alternatif isimlere de Fenerbahçe yönelebilir. Ama şu var, şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle hani 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi önerimak için de Vedat Muriç belki de tek forvet, hani Fenerbahçe'nin tek forvet olarak sahaya çıkabilir.
1: Bu arada Sıdık Şerif Senegal milli takımında.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Yani o da belki yetişir tabii o da yani. Bir de öyle bir durum var. Şimdi Greenwood'da durum bu. Peki diğer transferlerde durum ne?
0: Yani şimdi Fenerbahçe'nin Brezilya tabii teknik direktör İsmail Kartal olarak açıklandıktan sonra İsmail Kartal'ın da yönetime verdiği yani transfer edilmesi isimler de vardı. Yani bu isimlerden bir tanesi Brezilya Solbek Mario Mauro Junior. PSV Eindhoven'da da forma giyiyor ve 12 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var oyuncunun. Oyuncuyu da tabii Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsiliyle bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii Fenerbahçe'nin bu transferde de artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Sözleşmesinde 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Fenerbahçe daha uygun bedelle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor.
1: Peki, yani transferde biraz daha gaza basılacak. Öyle görünüyor.
0: Ama şu da var. Şunu da belirtmekte fayda var Aydın. Yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sorunu kalabalık kadro. Bugün ayın 20 Haziran. 22 Haziran'da Fenerbahçe sağlık kontrolleri başlıyor. Şu anda halen 39 tane sözleşmesi devamlı eden oyuncu var. Şimdi Diouf'la da biliyorsun profesyonel sözleşme imzaladı. Sözleşme yani yetiştirme bedeli ödenerek oyuncu kadroya katıldı. O da Diouf da Senegal önemli bir yetenek. Ali Koç döneminde kadroya katılmıştı.
1: Evet.
0: O Diouf da mesela kadroya dahil edildiğinde toplamda 40 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin öncelikli olarak bu oyunculardan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla
1: çok zor, kolay değil o operasyon hakikaten. Yani Allah kolaylık versin herkese.
0: Abi çok kolay değil. Bir de kolay olmamakla beraber zaman da daralıyor Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: Yani 22, şimdi 39-40 tane futbolcu var sözleşmede. Sezon başı kampı başlıyor. Daha henüz hiçbir tane oyuncu. Bu kadar oyuncuyla nasıl kampa gideceksin?
3: Şerif Gineli bu arada, Sıdık'ı Şerif. Senegal değil, Gineli.
1: Öyle mi?
3: Gineli.
1: Peki.
3: Onu düzeltelim.
1: O Gine milli takımında mı o zaman?
3: Yani milli takımda mı?
1: Yok, gerçi yok. Fransa milli takımında. Fransa milli takımında. Yok, peki ben yanıldım, özür dilerim. Evet. Tamam, devam edebilirsin. İrfan abi, özür dilerim.
0: Şerif doğru. Şerif Fransa'nın şeyi.
1: Fransa'ya doğru. Benim aklımdan nerede kaldı ya? Geçen bir milli takımda oradan aklımda kalmış.
0: Şerif çünkü Fransa U21'e seçilmişti ama vatandaş olmadığı için, yani oradaki
1: pasajı tamam.
0: Sonuç olduğu
1: için. Yani son şüpheler bu olur. Temmuz'da Şerif'te olur Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi'nde Şerif'e veda etmiş. Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alır. Yani onu
1: söyleyeyim.
0: Ama önemli olan 40 tane futbolcu olacak. O futbolculardan sezon başı kampında, daha henüz sezon başı kampı başlıyor. Daha hiçbiriyle yollar ayrılmadı yani. Bir de böyle bir sorun var Fenerbahçe'de. Bunlarla bir an önce yoldan ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'de limit sorunu var. Bu limiti aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunu sağlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Aldığımız bilgiler Temmuz ayına kadar 106 milyon euroluk bir ödemenin olduğu. Bunun içerisinde futbolcu yıllık ücreti, bonservisi, işte Şerif'in bonservisi geldi biliyorsun.
1: Ne?
0: Ondan sonra Gendüzi'nin taksidi, işte bilmem diğer oyuncuların bonservis taksitleri, toplam 106 milyon euroluk da bir ödemesi oldu var Fenerbahçe'nin. Yani Temmuz ayına kadar.
1: Yani bir şey, bu bir ay bir hali yoğun geçecek. Gidenler, gelenler ve maliyetler açısından. Peki. Teşekkür ederim İrfan abi.
0: Şeyi söyleyebilirsin. Onu söylemedim. Bir de Malang Sarr.
1: Bir sana bir sorum var. Güzel oldu bu. Bu iki tane, yani sözleşmeyi, bendeki bilgi oydu. İki sözleşmeyi tamam denmiş. Biri Vedat Muriç, diğeri Malang Sarr mı? Yoksa AKE konusunda da böyle yönetimin bir hali bastırdığını duydum ben.
0: Şimdi iki tane stoperlerden iki stoper alacak. Biri geldi, biri yabancı olacak.
1: Tamam.
0: Şimdi AK'de önemli görüşmelerde önemli aşama kaydetmişti Fenerbahçe. Manchester City'de oyuncu satmaya razı. Ama orada AK'de bir bonservis bedeli ödemek zorunda Fenerbahçe. Artı oyuncunun yıllık ücreti. Şimdi Malang Sarr'ın avantajı şu. Neyse, sözleşme sona erdi ve bonservisi elinde. Ve oyuncunun temsilcisi de İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsiliyle bir görüşme gerçekleşecek. Fenerbahçe oyuncunun, Fenerbahçe'nin isteği 8 milyon euro maaş istiyor. Bu şey hariç, yani yıllık imza parası hariç. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakım daha aşağıya çekmek, imza parasıyla beraber toplam 8 milyon euroluk bir
1: paket
0: ücret ödemek istiyor. Yani bu da yaklaşık işte 5 milyon euro yıllık ücret, işte 3 milyon euro imza parası, 3 yıla dayanacak, 3 yılda yayılacak şekilde bir anlaşmayla bu transferi tamamlamak istiyor. Ve yeni sezonda stoper tandemi, işte ya Şiklinyar Malaksar ya da Şiklinyar AKE şeklinde oluşturmayı planlıyor.
1: Peki.
0: Çağlar Söyüncü'de rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak. Kim Min-jae ismi geçiyor, onu söyleyeyim. Kim Min-jae de en büyük şey, sorun yüksek yıllık ücreti. Zaten oyuncu Bayern Münih'te 10 milyon euro net ücret alıyor ve Bayern Münih'te yüksek bir bonservis bedeli beklentisi var. Dolayısıyla bu transferin
1: zor
0: ihtimali oldukça zor yani, ben onu söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi teşekkürler, görüşürüz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşürüz.

0: Evet, İrfan 25'ten son, en azından Fenerbahçe'nin transferine dair son detayları da almış olduk. Var mı
1: bir süper set şey? Var. Benim ekleyeceğim tamam, bir şey yok abi. Senin varsa senin son sözlerini alalım.
0: Yok, genel hatları toparladık yani. Bendeki bilgileri de aktardım. Hem bir son durumu öğrendik. Bu arada da bu transfer gündemi yayınlarını sık sık yapacağız.
1: Tabii. Şimdi bugün tabii herkes de yorgun abi. Hem erken kalktı. Bir de cumartesi gecesi insanlar eğleniyor da.
0: Ama haber beklemez bu. Haberi verelim, sonra olayları konuşuruz.
1: Aynen öyle.
0: Önümüzdeki hafta daha da renkli olabilir.
1: Son süper chat'i ekrana getiriyorum. Ben de kendi içimde Digi Futbol, hani Digi çok soruyorlar yorumlarda.
0: Ha, Digi söyleyeyim.
1: Futbol ne demek diye. Aydın abi, Digi'nin açılımı dijital cingöz mü demiş.
0: Yok ya, açılım hiç. Aslında. Anlatayım ben. Anlatayım ne oldu biliyor musun? Şimdi biz işte bir bu kanalı kurmaya karar verdik. Ondan sonra biz Ekim-Kasım ayı mıydı? Yok, Ekim'de falan. Ondan sonra Ekstra Futbol diye bir kanal yapmıştık biz.
1: Evet.
0: Ağırlıklı YouTube, pardon, Instagram kanalı YouTube. Sonra bir talip çıkınca o zaman verdik biz onu. Peki dedik, buyurun dedik. Ondan sonra şey oldu. Dedik ki bu arada bir tane kanal açalım. Hı-hı. Kalsın yani elimizde Instagram sayfası olarak. YouTube kanalı da açalım. Shorts'lar vesaire gezilsin. Ne olsun adı? Digi Futbol. Ama ya yani C ile değil.
1: G ile.
0: G ile değil mi? Digi Futbol, evet, diye yazılmıştı. Sonra bu çok komik olaydı o. İlk videoyu falan girdik.
1: Evet. Biz
0: İkinci videoyu video girdik.
1: Başladık.
0: Sonra neydi ya? Ha, bizim Almina'nın sordu. Benim yanıtladığım bir şey vardı ya. Mehmet Ali Aydınlar neden? Ha, onun da bir hikayesi var. Bak o şöyle oldu.
1: Buyurun.
0: O gün bizim Sky Spor'da çekimiz vardı. Tam iniyorduk. Almila'yı şey aradı. Burak Uçar aradı.
1: Hı hı.
0: Dedi ki çıktınız mı? Yo dedi, çıkmadık dedi. Buradayız dedi. Dedi ki Mehmet Ali Aydınlar başkanlıktan çekildi dedi. Adaylığından. Ya öyle mi? Dedim o zaman biz hemen bir şey çekelim. Program. Bununla ilgili. Yani neden oldu bu diye. Hatta Digi Futbol'un ilk patlayan videosu da bu oldu. Bana bunu çok insan sordu. Sonra neyse ben o akşam yayına girdi bu video, tamam mı? Bizim Doğan Dirim var Sports Dijital'den. Bana mesaj attı Doğan.
1: Ne diye?
0: Abi yayın çok güzel olmuş. Yalnız bu kanalın sahipleriyle bir görüşelim. Ha dedim Doğan. Bu dedi konuyu avukatlara gitmeden dedi bu ismi böyle bir yapalım. Çünkü işte patent hakları Digi olunca işte Sports Dijital almış galiba. Bir şeyler olmuş falan filan. Ben de olur dedim ya, ne olacak yani. Ondan sonra dedi ama dedim kanal benim, nasıl? Aynen dedim, ben benim böyle bir şey yaptım dedim. Ondan sonra dedim C olur mu dedim. Pazarlık yapıyoruz. Olur abi dedi. Dedim bari yapalım. Çünkü Türkçe'de yazıldığı gibi okunuyor ya.
1: Evet.
0: Digi Futbol. Sen yani Digi Futbol demiyorsun.
1: Digi Futbol.
0: Digi Futbol. Digi daha. Mesela benim dilime daha yatkın. O yüzden bunu böyle yaptık. Yoksa öyle şeylerim yok ya. Bana çok soran oldu. Hatta işte bir kim demişti yani. Şimdi Digi ya işte. Hı-hı. Şöyle mi yaptın hani Aydın'ın dığısı. Yok dedim ya yani, ne yapıyorsun.
1: Ben bu iyiymiş bu. Dijital
0: şey değilim dedim yani. Digi. Kafada bir adam değilim. Hikayesi bu yani. Digi olmasının nedeni bizim Sports Dijital'e takılmış. Doğan da bana atınca abi diyor bu avukatlık olmasın, sahipleriyle de görüşelim dedim. Sahip benim Doğan, ben dedim bunu yaptım. Yapma ya dedi, evet dedim. Önce pazarlık yap. J olur mu bir sorayım dedi. Boşver sorma, J olur mu dedim. Olur dedi. Peki Digi yapıyoruz dedim o zaman. Hikaye orada kaldı. Bence güzel de oldu ya. Digi şey de kalan bir isim.
1: Akılda kalan.
0: Akılda kalan
1: foneti
0: bir isim.
1: Foneti güzel. Foneti güzel yani, güzel duyuluyor.
0: Ha, evet evet evet ha, evet evet. O yüzden öyle bir şey yaptık yani.
1: Güzel bir kanal.
0: Bu arada son bir telefonuma bakayım da.
1: Ha, Aykut Hoca gelir mi belki diye mi?
0: Yo yani dedim ya orada da hani önümüzdeki hafta şey yapacakmış hoca. Bir açıklama yapacakmış. Bu açıklamayı nasıl yapacak bilmiyorum. Hani ben zaten kendisine ilettim.
1: Hı hı.
0: Ama bu açıklamadan sonra Aziz Yıldırım da konuşur.
1: Vallahi Fenerbahçe abi öyle gözüküyor ki hani yine seçim sürecinde ve seçimden sonra birlik beraberlik çağrıları yapıldı. Ama yine Fenerbahçe sezona baktığında yine kaosla başlıyor. Şimdi Aykut Hoca bir şey diyecek. Aziz Başkan bir
0: ama
1: şey diyecek.
0: Ama bu birlik beraberlik öyle bir şey değil ya. Öyle olur öyle şeyler. Yani.
1: Abi olacak. Olur öyle şeyler dedin. Fenerbahçe'de hep böyle oluyor ya zaten. Yani sürekli.
0: Ha, anladım.
1: Hani sürekli bir polemik.
0: Kulüp ya, heyecanlı kulüp. Bir de şeyler yani isimler çok ağır isimler olduğu
1: tabii
0: için. Onlar da çok tartışılıyor.
1: Pek abi yavaştan.
0: Fatih Terim Galatasaray'ın hocasıyken şeyle ne kapışmaları vardı ya. Rahmetli dur şeyle Mustafa Cengiz'le.
1: Tabii.
0: Ben bir keresinde hatta Mustafa Cengiz şeyi almak istemiyor Arda Turan'ı.
1: Hı hı.
0: Sen biliyor musun o günleri?
1: Hatırlıyorum tabii ki
0: abi. Arda Turan'ı almak istemiyor bak açık açık. Yani Fatih Hoca diyor ki alın diyor. Almak istemiyorlar. Sonra Mustafa Cengiz

0: Basın toplantısı yaptı. Fatih Terim teknik direktör.
1: Evet.
0: Arda Turan'ın neden almak istemediğini anlatıyor. Sonra ben de hatta orada bir soru sormuştum. Gitmiştim Mustafa Cengiz'e rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bu arada tam öyle olmuş. Demiştim ki Sayın Mustafa Cengiz, bu dedim oy çokluğuyla mı oy birliğiyle mi bu karar alındı? Çünkü ben bir şey de orada. Abdurrahim Albayrak da oradaydı o zamanlar. Ondan sonra bir şey söyledi. Sonra çıkarken dedi ki bu dedi soruyu kim sormuştu dedi. Ben dedim sordum dedim. Çıkarken dedi ki oy birliğiyle demişti. O günleri hatırlıyorum. Yani olur abi böyle şeyler. Bu evet. Şeyle alakalı. Yani o isimlerin ağırlığı, sözleri ve tartışmaları ve olayla ilgili olur böyle şeyler. Hayat günün sonunda buralarda sulh yapmak da daha değerli.
2: Ben burada
0: tarafların da birbirine zarar verici şekilde hareket edeceklerini açıkçası düşünmüyorum.
2: Belli olmaz gibi geliyor bana abi. Yani açıklamaların boyutuna bağlı gibi biraz.
0: Bakalım göreceğiz.
2: Peki ağzına sağlık Aydın abi. Teşekkür ediyorum.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize
2: teşekkür edelim.
0: Varsa başka bir şey dur bakayım. Ne oldu bir mesaj?
2: Başka bir şey bende yok, sende de yoksa artık noktalayacağım.
0: Ya şey yazmış. Berk yazmış şimdi.
2: Bak yine sağ ol Berk. Kamera siyah düştü gördün mü?
0: Evet oluyor öyle şeyler. Peki.
2: Arada senin görüntün gelsin öyle kapatayım.
0: Tamam.
2: Evet, geldi.
0: Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.
2: İyi geceler diyelim. Geceler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hoşça kalın.
0: Sağ olun.
3: Kim ne dedi? Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Vallahi nereden başlayalım diye düşündük.
1: Sen başlayacağın yeri biliyorum ama öncesinde Radyo Gol adına özür diliyorum. Programın adını yanlış girmişler. Amerika rüyası değil, Amerika kahvesi olacaktı artık bir saatten sonra bu program. Oradan başlayabiliriz.
0: Vallahi güzel bir seri yapalım diye girdik. Ama neyse, şimdi döneriz ona. Döneriz. Ben bugüne başka bir şeyle başlamak istiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi bugün 21 Haziran 2026 Babalar Günü. Bütün babaların Babalar Günü. Çok fazla baba derim. Babalar Günü kutlu olsun.
1: Kutlarız. Babalar Günü kutlu olsun.
0: Bizimkilerle dinliyorlarsa sağ olsunlar.
1: Baba sabah kahvaltıdaydık. İçinde tüm oyunlarım kurtlar
0: bir çalsın. Olsun.
1: Bu arada Türk futbolunun babası da az önce Fatih hocamız da açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüş.
0: Küçük bir hediye.
1: Onu
0: vermiş.
1: Da konuşuruz birazdan.
0: Ya şöyle diyelim, biz bu tabii şimdi programı yaparken, programa başlarken hani bir rüyamız vardı. İşte 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Fırsat bu fırsat, bir Dünya Kupası üzerine içerik yapalım dedik. Bizim çocuklar iyi oynar, bir şeyler yaparlar diye düşündük. Artık durumu biliyorsunuz. Buradan sonra daha farklı konulardan devam edeceğiz. Yine Dünya Kupası ama içinde bizim çocukları barındırmayan şekliyle.
1: Ya bizim çocuklar, geçen programda söyledim, içime çok sinmeyen bir altı boş bir takım tanımlaması benim için. Filenin Sultanları, 12 Dev Adam gibi başarıyla yerleşmemiş sloganlar. Önce bir altını doldurup sonra aslında slogan bulmak daha iyi böyle şeyler için. Çünkü yani şu an böyle bir şeyle, böyle bir gazla ve sloganla başladığın zaman, bu takımları üstüne yüklediğin zaman başarı gelmeyince de linci daha büyük oluyor doğal olarak. Beklentiler çok yükseliyor. Şu anda da biraz onun hayal kırıklığı, öfkesi var ülkenin üzerinde. Söylenecek çok bir şey yok. Hatta ben yayından önce şey gibi düşündüm. Hani bir teknoloji var mı bilmiyorum. Geçen haftanın yayınını band koyalım. Avustralya yerine Paraguay geçsin o takımın adı. Aynı yayını yapıp kullanabilirdik. Tıpatıp kopya iki maç. Çok üzücü bir eleniş hikayesi oldu.
0: Kesinlikle. Yani bunu yapabilirdik ama bilmiyorum. Geçen hafta yani nasıl diyeyim? Geçen hafta daha sinirliydik aslında. Yani çünkü hiç beklenmedik bir şey olmuştu. Bu hafta yine aynı şey yaşayınca ben şey oldum. Tamam abi, laftan anlamayana ne diyeceksin gibi.
1: Abi o biraz evet, bir de şey gibi yani, geçen hafta şimdi yeniliyorsun. Hala elenmedin. Turnuva devam ediyor ama bu takımdan da bu şekilde bir şey olmayacağını görüyorsun ya, onun siniri daha yüksek oluyor. Bu da tasdiklenince, ikinci maç elenince artık o turnuvanın bitişi rahatlığıyla aynı sinir olmuyor tabii. Biraz daha rahat bir sinir veya hayal kırıklığı oluyor. İlk hafta daha kötüydü dediğin gibi.
0: Çünkü abi beklentim vardı.
1: Evet, beklenti de sıfırlanınca biraz daha salmışlık oluyor diyelim hepimizde.
0: Bu şey çok ilginç ama hani dediğin gibi büyük bir gazla girildi. Bizim çocuklar falan bayağı altı dolu olmayan bir reklam kampanyaları, bir pohpohlamalarla girildi bu işin içine. Ve yani elenmemiş olsak, bu gruptan çıkıyor olsak çok başka bir senaryo konuşulacaktı ya. Yani bütün diyeceğimiz her şey çok farklı olacaktı. Herkesin düşüncesi farklı olacaktı. Şimdi bir anda tam tersine döndü olay ve çok yani maliyeti çok büyük oldu aslında.
1: Evet. Yani futbolcular üzerindeki beklentilerimiz bence doğru noktada değil. Yani Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de böyle önemli oyuncuların olması biraz milli takımın beklentilerini yanlış yere konumlandırmamıza bence sebep oluyor ama mesela 2002'deki kadro, o zamanki Real Madrid, o zamanki Juventus'ta transfer yapabilmek ve o kadroların, o günkü futbolcu profillerinin içinde oynayabilmek çok daha zordu o günkü koşullarda. Yani o zamanki kadro da normal olarak, yetenek seti olarak bugünkü oyuncuların bence üzerindeydi ama o gün o takımlara transfer yapabilmek, o günkü takımların yıldız profilleri dolayısıyla çok daha zordu. Bugün oralara gidebilmek, o takımların da içinin artık daha boş olmasıyla biraz daha ulaşılabilir yerler oluyor açıkçası. O yüzden de beklentilerimiz bence çok yanlış konumlandı. Yani 2002 kadrosu aslında Türk milli takım için çok daha fazla yıldız ve teknik kaliteyle donanımlı bir kadroydu. Bunu da ilk programdan itibaren hep kadro karşılaştırmalarında söyledik. Ben beklentilerimi doğru yere oturttuğunu düşünenlerdenim. Sadece yani neydi o? Gruptan çıkmaktı. Belki bir tur daha geçmekti. Onu bile yapamadılar. Bu yüzden bir hayal kırıklığı var. Yani beklentim benim yarı final çeyrek değildi zaten. Bunu söylüyordum. Ama gruptan da yani şu hani böyle bir gruptan çıkmayı hayal etmemiş biri var mı? Sen ettin mi mesela elenmeyi buradan?
0: Ben şimdi futbol cahili olarak çok daha büyük şeyler bekliyordum. Hani çeyrek final falan olur diyordum ben. Çünkü inandım bana satılan hikayeye çok.
1: Ya olur, çeyrek işte, çeyrek en iyi ihtimaldi benim gözümde de, ama hani gruptan çıkmak kesin gibiydi herhalde. 70-80 milyonun hepsi
0: bunu bekliyordu.
1: Kesin çıkmamızı bekliyordu.
0: Yani bu, sen de demin yayından önce söylemiştin hani, grupta 4 takımdan ikisi futbola sakır diyor.
1: Aynen öyle yani.
0: Böyle
1: yani
0: bir yerde.
1: Hani tamam, burada o iki takımdan biri Amerika, bence çok küçümsenecek bir takım değil de, daha iş Amerika maçına gelmeden grubun en zayıf iki halkasında bitmesi çok büyük hayal kırıklığı gerçekten.
0: Onlar da polis hiç olmadan zaten Avustralya 2-0.
1: Polis hiç ihtiyaçları yok gerçekten, ön hatları çok kaliteli, polisizsiz bir bile yani. Amerika çok iyi bir takım ve yani gerçekten oynadıkları oyun bence hayal ettirdiğinin de oyunun da ötesinde gidiyor şimdilik. Bütün ev sahipleri için benzer. Meksika belki çok iyi oynamıyor ama skorları aldı en azından. Kanada'yı da konuşuruz. Onlar da mesela beklenti ötesi gidiyor gibi.
0: Evet, programın ikinci yarısında
1: ev sahipleri, evet yani turnuvalarda genelde bir şey yaratırlar ekstra ev sahipleri. Bu turnuvada öyle bir turnuva olacak gibi.
0: Şimdi ben yine küçük bir hatırlatma yapayım. Bize yazabilirsiniz 0212 373 10 10'dan. Artık haliniz varsa, hala futbolla ilgileniyorsanız bu pazar gününde mesajlarınızı bekliyoruz. Belki içinizi dökmek istersiniz.
1: Bence artık o beklentileri bir bırakıp gerçekten zaten bıraktık. Turnuvanın tadını çıkarma vakti geldi artık. Yani böyle diğer takımları böyle rahat rahat izleyelim. Ha, hiç gitmemişiz gibi davranalım. Zaten her turnuvadan alışıyoruz. Hiç gitmiyoruz. Hep başka takım seçiyoruz kendimiz. Şimdi de aynısı olacak aslında. Üzücü tabii yani o. Yani Avustralya maçının futboluyla düştüğümüz durum, bizi düşürdükleri tuzaktan sonra nasıl analiz yapılamayıp ikinci maçı birebir kopya aynısını yaşarız. Burası üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. ABD maçından sonra herhalde Montella'yla da vedalaşacağız gibi duruyor ki öyle olmalı. Ama bence komple bir değişim de şart. Federasyondan başlayarak komple bir Türk futbolu yenilenmeye gitmeli artık buradan. Yani Dünya Kupası'na gitmek başarıdır. Önceki Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalistisin. Kötü bir noktada değiliz. Şimdi bugünkü en karamsar noktadan bakıp bütün resmi kötü yorumlamak da haksızlık olur. Ama yani bugün yaşatılan hayal kırıklığı 24 yıl sonra gidilen bir Dünya Kupası'nda olmaması gereken bir tablo. Bu milletin kaldıramayacağı bir hayal kırıklığıydı bence, bu kadar dişimize göre bir grup varken. Bunun da bir hesabı olmalı birilerine, kesilmeli yani, yapacak bir şey yok. Bu da hayatın gerçeği.
0: Manisa'dan Yenal Bey yazmış. İyi pazarlar, tabii ki affedeceğiz, tabii ki desteklemeye ve sevmeye devam edeceğiz ama bugün değil demiş.
1: Bugün değil, evet.
0: Bugün değil.
1: Bugün eleştiri günü. Sonra tekrar yapılanıp önümüze bakarız öteki turnuvalar için. Ama bu arada Kaptan Hakan Çağlanoğlu'na da maçtan sonra yaptığı açıklamaya biraz hani Türk milletinin hoş karşılamayacağı bir açıklama olabilir.

0: turnuvada Hakan Çalhanoğlu 36 yaşında oluyor. Yani yani bu oraya zaten gidecek miyiz? O ayrı bir konu.
1: Gider, gelecek mi?
0: Yani gidersek bile 36 yaşında olacaksın. Yani bir sonraki turnuvanın konusu değil bugün. Asla değil.
1: Ya bu bence şey hepsinden önemlisi başta sen bu takımın kaptanısın ve hani bu takımın en büyük 3 yıldızından birisin. Böyle bir hezimetten sonra çıkıp yani sorumluluğu alman gerekiyor. Birine sorumluluğu alması gerekiyor.
0: Yani aynen öyle. Ya yani ben daha gerçekten Burak Yılmaz'ın zamanında Portekiz'e penaltıyı kaçırıp Dünya Kupası'na gidemediğimiz maçtan sonra futbolu bıraktığı açıklama tadında, futbolu bırakın demiyorum ama milli takımı bıraktığı açıklama tadında sorumluluk alıp özür dileyen açıklamalar beklerdim. Bu gerçekten öyle bir eleniş oldu.
1: Ya aklıma şöyle bir şey geldi. Şey dün Sports TV ekranlarında Emre Trev ile Sayın İlhan Uzundurkan konuşuyorlardı. Şey demişti. Milli takımımız Türkiye'nin bir küçük bir temsili aslında. Türkiye'de işlerin nasıl olduğuna dair küçük bir temsil demişti. Şimdi bu söylediğinde aklıma getirdi. Yani bu ülkede kim ne yaptığından sonra sorumluluk alıp özür diliyor ki?
0: Doğru. Yani, o kültürün olmadığı bir ülke.
1: O kültürün
0: ülke
1: olmadığı bir ülkede futbolcudan mı bekliyoruz bunu?
0: Ama yani en azından da izleyiciyi hani böyle affedersiniz aptal yerine koymaya da çok gerek yok yani. Maçtan sonra çıkıp Montella, Hakan, işte Merih, yani kimi dinlesem böyle şey oluyor yani. Hani biz her şeyi yaptık, işte 70 tane şut çektik, olmadı, nasip değilmiş. Bu değil ya, bu iki maçın özeti bu değil.
1: Bu arada zaten şimdi burada bunları konuşmamıza çok da gerek yok çünkü dünden beri herkes bunun yayınını yaptı artık, ve evet, neyin yanlış yapıldığı, neyin yapılması gerektiği hepsi söylendi. Hani Montella'nın bunları bilmiyor olma ihtimali yoktu maçtan önce. Yani Avustralya maçından sonra gördü. Hani bana şey geliyor, bir şey diyenler de var. Yok gerçekten inandı bu taktiğin işe yaradığına. Bu Avustralya maçından sonraki açıklamalar bunu gösteriyormuş aslında diyen insanlar da oldu. Ben öyle olabileceğini sanmıyorum abi. Bu adam yani çok üzgünüm ama aptal değil yani.
0: Bu kadar buna inanacak bir hoca olsaydı bugüne kadarki başarılarıyla çok örtüşmüyor. Bence Montella'ya ben kötü hoca diyemiyorum. Geçmişte yaptıklarına bakarak. Ama bugün bu turnuvada dünyanın en kötü hocası profilini çizdi gerçekten. Ve bu gerçekten Montella'nın taktik başarısızlığı ve gerçekten söylediklerine inanıyor ve bunları mı yapıyor? Yoksa şu an milli takım üzerinde bazı iddialar da dolaşıyor. Bunlar iddia olduğu için kimseyi suçlayıp kimseye böyle şey yapacak durumda değiliz ama hani bir lobicilik mi var? Bazı oyuncuları mecburen mi oynatıyor? Bazı oyuncuları kenara çekemiyor mu gerçekten? Yani kadro istediği gibi oluşturamadı mı? Hakan Arda'yı çıkaramıyor mu? Kerem'i çıkaramıyor mu? Yani böyle iddialar var ve bu iddialar ne kadar gerçek? Turnuva sonrası daha da yüksek sesle konuşulur bu.
1: Severiz böyle spekülasyonları.
0: Spekülasyon gerçek de olabilir. Mesela Fransa milli takımının çok kabus bir 2010 Dünya Kupası vardı. Daha sonra belgeseli yapıldı. Netflix'te şu an izleyebilirsiniz. Yani spekülasyondan öte böyle şeyler olabiliyor milli takımlarda ve bazı turnuvalarda işte bizim Euro 2016'da olduğu gibi de işte prim krizleri vesaire bazı krizler yaşanabiliyor milli takım içinde. Böyle bir şey olma olasılığı yüksek olabilir. Yani bunlar şu an iddia ama bunlar ortaya çıkar zamanla. Ben dün şeyi mesela hiç beğenmedim. Yani takımın ruh halini şuradan okuyabildim diyeyim, daha doğrusu hiç beğenmedim değil. Barış oyuna girerken Montella'nın verdiği taktiklerde ben Barış'ın suratından Montella ile ipleri kopardığını gördüm. Yani Montella'yı asla dinlemiyordu, umursamadı ve en son Montella'nın yardımcısı geldi, Barış'ı anlattı, onu daha adam yerine koyup dinledi diyeyim. Yani orada takım zaten bir şeyleri koparmış gibi bazı oyuncular en azından. Hakkıdır da, ben Barış'ın gerçekten bu turnuvanın Hasan Şaşı olmasını da bekliyordum. Belki doğru taktikle olabilirdi de fark yaratabilecek oyuncularımızın başında geliyordu bence. Onu da çok çabuk gözden çıkardı. Faturayı ona kesti ilk maçtan sonra. Bir şeyler kopmuş yani. Turnuva içinde mi koptu, turnuva öncesi mi koptu? Ne olur bilmiyorum. Turnuva sonrası bazı şeyler daha netleşir dediğim gibi ama bir şeyler var kesinlikle. Montella da gerçekten kafasındakileri mi yansıtmaya çalıştı? Bunlara gerçekten inandı mı ve yansıtamadı? Yoksa bazı mecburiyetlerden mi bu şekilde çıktı sahaya ve olmadığı başka bir baskı mı vardı üzerinde? Bilmiyorum, bunlar daha sonra enine boyuna değerlendirilecek şeyler gibi.
1: Ya bu ne olursa olsun hani diyorsun ya, Barış Montella'yla ipleri koparmış olabilir. Takımda işte dinamikler iyi işlemiyor olabilir, iyi anlaşılmıyor olabilir. Abi hani siz çocuk değilsiniz, böyle birbirinize trip atıp yani 80 milyon insanın beklentileriyle oynayamazsınız yani bence.
0: Ya bu arada

0: Çok yanlış.
1: Bu arada futbolcuyu buradan eleştirmekten daha çok şuradan eleştiririm ben. 80 milyonun beklentisi ülke adına oynamak. Evet, bunlar hani vatan millet Sakarya şey öyle bakabiliriz ama bu futbolcuların da bir yerde Dünya Kupası en büyük vitrini. Önce futbolcu zaten orada kendini göstermek ve iyi oynamak zaten ister. Yani bu futbolcularımız da kendileri adına bu turnuvayı yazık etmiş oldular. Dolayısıyla kendi isteyecekleri bir şey değil bu durum. Bu komple topyekun böyle bir kolektif bir mevzu ve kolektif olarak bir şeyleri yapamadık. Yapamayınca hepsi de kötü gözüktü. Bu kimsenin isteyeceği, başta futbolcuların isteyeceği bir durum değil zaten. Yazık oldu. Onlar adına da bir fırsat kaçtı. Bu turnuvadan kendilerini gösterip çok iyi transferler de yapabilirlerdi. Kendi kariyerlerini de bir üst noktaya taşıyabilirlerdi. Tıpkı 2002'de işte İlhan'ın Japonya'ya transferi, Hasan Şaş'ın dünyanın büyük kulüplerinden aldığı teklif ama ben Galatasaray'da devam edeceğim demesi gibi. Yani o turnuvada kendilerini parlatıp dünya futbolunda söz sahibi olabilirlerdi. Yine olabilirler ama en büyük vitrini harcamış olduk. Milli takım olarak, ülke PR'ı olarak biz de maçtan, kupadan önce de hep söyledik. Hani Amerika'ya gittiğimizde gördüğümüzde hani işte hiç ürünlerimiz satılmıyor, hiç orada yokmuşuz gibi bir ortam gördük. Şimdi futbol olarak da yokmuşuz gibi oldu. Futbol olarak da kimse bizi hatırlamayacak, daha golümüz bile yok. Yazık oldu, komple yazık ettik turnuvaya gibi bir durumdayız maalesef, üzücü.
0: Bu arada bir dinleyicimiz uzun bir yorum yazmış ama şöyle diyeyim, bizimle aynı hisleri paylaşıyor demin dediğim gibi ve hani beklentilerin düştü, işte ikinci olurduk, olamadık, takım yani ruhsuz, kalibresi düşük diyor, hani kopyalı yapıştır gol yiyoruz diyor. Hani şimdi hepsini okumuyorum ama işte Hakan'a karşı biraz tepkili, ama şey demiş mesela, ilginç kısım, hani her maçta 11 çıkıp sanki 7-8 kişiyle oynuyoruz, Montella'ya artık bir yol ayrımı şart diyor ve Avrupa'da 1-2 milyon olan yabancılar bize gelirken 10 milyon istiyorlar, burayı tatil yeri gibi görüyorlar demiş. Hani biz böyle bir algı mı besliyoruz
1: biz acaba? Bence Türkiye Ligi son 3-4 senede oradan çıktı, yani tam çıktı demeyeyim de en azından daha iyi bir noktaya gitti diyeyim. Artık bence çok böyle emekli olmaya gelen, yatmaya arada yine oluyor. Yine karavana transferler olmuyor değil ama
0: teknik adamlar hani da oluyor.
1: Gerçekten genç ve potansiyel vadeden yabancıları da yavaş yavaş getirebilmeye ve burada yükseltmeye de başladık. Yabancı yani işte Icardi gibi daha kariyerinin sonu olmayan ama sonuna daha yakın olan futbolcuların da gelip burada maksimum performansı verdiğini de görmeye başladık. Türkiye Ligi o anlamda çok kötü bir noktada değil bence şu an. Türk oyuncularımız da bu kadar yabancının oynadığı bir ligde Avrupa'ya bence daha kolay transfer oluyorlar ve Avrupa liglerinde de çok büyük kalitelerine kalite katıyorlar. Orada daha kolay pişiyorlar diyeyim. Ve onlardan aslında bu turnuvada da en büyük beklenti onlardan da. Bu biraz da Montella'ya şu eleştiriler de var, o da doğru. Yani zaten takımın en kaliteli ikilisi Kenan Arda, ikilisi diyorum üçlüsü, Kenan Arda Hakan diyelim. Bunlardan bir istediğin verim gelemediğinde bireysel yıldız performansından mahrum kalıyorsun ve senin taktiğinde çok üst düzey bir fark yaratamadığında bu sefer kilitleniyor oyun. Bireysel yetenek oyuna katkı sağlayamayınca bu eleştiriler de çok var. Bu da doğru. Arda'dan Hakan'dan falan daha yüksek verim alabilseydik, onlar kilidi açabilseydi farklı bir turnuva olabilirdi muhakkak. O da olmayınca hiçbir şey olmamış olur. Gerçekten bu arada en büyük benim de eleştirilerimden biri şu iki maçın ikisinde de Arda ile Hakan'a 90 dakika tahammül etmek. İsimleri Arda ile Hakan diye illa 90 dakika oynayacaklar diye bir şey yok. Yani bu maçta akmıyorsa bir şey yapman lazım. Sen neşteri farklı yerlere buluyorsun. Bunlar sahada her zaman bir şut çıkarabilirler, bir şey olabilir. Re muhtaç bekliyorsun ama olmuyor yani, çıkmıyor. Çıkmayınca da dediği gibi dinleyicimizin, böyle 8 kişiyle oynuyormuşsun gibi oluyor bir yerde. Maalesef yani daha çok şeyler söylenir ama artık evet, yani 2 haftadır.
0: Ya şeyi de düşündürüyor, hani biz çok mu sert eleştiriyoruz Arda Hakan ve Kenan'ı, hani çünkü bu turnuvadan sonra hani onların başına gelecek en kötü şey yani kendi değerlerini düşürmüş oldular piyasadaki bence. Ama bu oyuncular gerçekten bu sistemde mi işlemediler?
1: Bence tam tersi. Tam tersi demeyeyim ama hani kendi değerini düşüren oyuncular, atıyorum işte Barış'tır, Yunus'tur, Kerem'dir, Mert Müldür'dür. Dün iyi oynamasına rağmen. Yani bu ligimizdeki oyuncular için ben bunu söylerim ama Arda, Kenan, Hakan ne kadar değer düşürebilir ki? Zaten onlar sürekli vitrinde olan oyuncular. Yani Juventus'ta, Real Madrid'de sürekli vitrindesin abi. Orada Dünya Kupası'na sen o kadar

0: kadar muhtaç oyuncu değilsin ötekiler gibi. Ötekiler parlatabilirdi kendini. Ben bu oyuncuların o yüzden sorumluluk almayıp kaçamak oynadıkları için biraz kızgınım açıkçası. Bunların daha çok sorumluluk alıp bir şey yapması lazım. Çok kaçak oynadılar açıkçası. Oradan biraz hayal kırıklığım var. Onlar bir şey yapabilseydi milli takımı da taktik işlemiyor ama bireysel performansla bir kilit açıp çözüp farklı bir yere taşıyabilirlerdi. Hiç o performansı göremedik. Hiç böyle 80-90 milyon euro değerinde oyuncular gibi göremedik sahada. Bu da bu turnuvanın bu noktaya gelmesinin sebeplerinden biri. Ama oyunculardan önce Montella'ya yıkılır tabii ki burada hesap.
1: Bilmiyorum, son bir şey hani diyeyim belki. Bizim turnuva başında da turnuva başlamadan önce söylemiştik. Hani bu takımın en büyük eksiği bir gerçek forvet eksiğiydi. Bu da bizi çok etkilemiş olabilir.
0: Biz böyle oynamaya alışacağız bu arada. Yani son Avrupa Şampiyonası'nda da yoktu. Çeyrek final gördük orada. İyi oynadık o turnuvayı. Yine oynayabilirdik. Forvetsiz de bu takım işliyordu bir şekilde. Bugüne kadar işledi. Ama evet, olmayınca da bir tane niye dokuzumuz yok diyorsun. Deniz Gül'ü atıyorsun. İstediğin performans gelmeyince bu sefer ona da sallamaya başlıyorsun. Bu iş böyle. Yapacak bir şey yok.
1: Tamam, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra tekrar beraberiz.

0: Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
2: Evet, küçük reklam aramızdan geri döndük. Sizlerle tekrar beraberiz. Tamam, konuşamadım. Demin 9 numara eksiğinden falan bahsetmiştik. Bu şey de görmüşsündür. Yani kadroda 9 tane stoperle gitmişiz. Abi yani 9 tane stoperi ne yapacağız? Hele böyle bir grupta.
3: Abi işte yani.
2: Kimi durduruyoruz?
3: Yani forvet rotasyonundan oyuncu çıkmayınca, ki bence Bertu mesela alınabilirdi. Yani alınabilecek oyuncular bir iki tane vardı ama hani böyle en azından stoperim bol dursun, bir şey olur, kaza olur. Euro 2008'de belki hatırlarsın, çok sakatlıklar olmuştu üst üste, en son Almanya maçında yarı finale çıkarken oynatacak oyuncumuz yoktu gibi. Belki öyle şeyleri düşünerek en azından olan iyi oyuncularımı götüreyim gibi düşünmüştür hoca. Ya oralara gelmedik ya, oraları tartışabileceğimiz bence şeyde değiliz. Forvet eksikliğinden de elenmedik diye düşünüyorum. Yani ben oralarda değilim yani. Doğru bir taktik planla forvetsiz de yenebilirdin. Amerika Balagun'u işte Pepisi olduğu için açmadı Avustralya'yı. Yani mesela o hızlı, topu hızlı döndürdüğü için açtı. Bu 9'un varlığıyla becermedi bunu. Bu yapılabilirdi. Ama bu hızlı, topu hızlı döndürme işini uygulayamadık. Fatih Terim'in ilk maçtan sonraki yorumunda olduğu gibi, yani topla oynamak başka, oyalanmak başka. Biz oyalandık, ikinci maçta da oyalanmaya devam ettik. Bizim temel problemimiz buydu 9 eksikliğinden çok. Ama mesela Can Uzun'u gerçekten niye bu kadar az değerlendirdik bu turnuvada? Yani orası tartışmaya açık. Yani bence bu oyuncunun hele hele bu sezon, önümüzdeki sezon dünya futbolunda geleceği yeri gördükten sonra bu tartışmaları böyle geri dönüp dönüp daha çok yapacağız gibi geliyor bana.
2: Yani
3: bir de Paraguay'a gelelim ya. Paraguay'ı tebrik etmek lazım yani önce. Yani milli takımı eleştirmekten çok, ben zaten birinci dakikadan itibaren, hadi gol yediğimizi unut, gol yememiş olarak bile görsen, çok kenetlenmiş kadrosuyla, yedeğiyle, tribündeki taraftarıyla inanılmaz odaklı bir Paraguay gördüm.
2: Kesinlikle.
3: Yani bence zaten bizden daha çok hak ediyorlardı. Biz Dünya Kupası'nda hiç o kadar odaklı olmadık turnuva başladığından beri. İnanılmaz. Amerika maçında 4-1 dağıldıktan sonra bu kadar odaklanmış olmaları, inanmış olmaları, gerçekten sonuna kadar hak ettikleri bir maç oldu diye düşünüyorum.
2: Yani insan bir merak ediyor, Avustralya Paraguay ne yapacaklar?
3: Evet, çok
2: hani kim oynayacak
3: hangisi?
2: Abi?
3: Gönlümüz hangisinde? Hangi bizi eleyen rakibimizden?
2: Bu sefer kapanamayacaklar muhtemelen yani.
3: İki çok kilit, çok sıkıcı bir maçtı olabilir gerçekten. Abi sen al topu, abi yok sen al.
2: Ya bu arada şöyle şey oldu, ben naçizane yani utanarak söylüyorum bir yandan ama komik bence. Hani sabahki maç 6'daydı. Ben de geç yatmıştım. Abi 6'yı 3 geçe uyandım. Ve yataktan fırladım hani bağırarak. Çünkü telefonu kaldırdım. 1-0 birinci dakika, ikinci dakikadayız.

0: Hani zaten bu maçı kolay kolay unutmayız bence.
1: Ben evet, benim bu arada her şeyi de söyleyelim tabii. Bu kadar sinirli olmamızın en büyük sebeplerinden biri milletçe sabah olmadık saatlerde uyanıyoruz. E sonuç bu yani, hafta sonu ben hani hafta içi çalışıyorum zaten, yorgunum, hafta sonu biraz daha fazla uyuyacağım. Yok senin için uyanıyorum abi, bana bunu izletiyorsun. E tabii ki sen daha çok eleştiri alacaksın. Yani sen Euro 2021'den atıyorum 0 puan çektiğimiz o Euro'dan daha çok eleştiri alacaksın abi burada. Normal, bu işin getirisi, o kadar para kazanıyorsan bu eleştirileri de göğüsleyeceksin takım
0: ben,
1: olarak.
0: Ben buna çok katılmıyorum bak. Sabah 6'da kalktık sizin için ve hani uyandık ve yenildik. Ben buna katılmıyorum abi. Bir kere hani maç böyle. Maçı izlemek istiyorsan kalkacaksın olduğu saatte. Hani kimse sana para vermiyor kalk diye. İstemezsen izlemezsin. Bu başka bir şey. Sabah erken kalktığın için uykundan feragat ettiğin için daha sinirli olmanı anlayabilirim. Hani daha afyonun patlamış ama şey değil. Ben uyuyacaktım çünkü çok önemli işlerim var değil de. Maç 8'de de olsa, bak akşam 8'de de olsa maç, yine sen gününün büyük bir kısmından feragat edip o kısmı, yani cuma mesela, cumartesi akşamım var, bir tane cumartesi akşamım var, saat işte 8'de maç var, bütün programları iptal edip maç izlemeye oturduk, yine yenildik. Sen yine aynı şekilde sinirleneceksin yani. Bu hayır, saatle alakalı değil.
1: Ben saatle alakalı tabii ki, o sabah o saatin getirdiği
0: sen
1: sinir.
0: Sen uykuyu seviyorsun biliyorum,
1: evet,
0: ben.
1: Evet, sabah o saatin getirdiği sinir ve şöyle bir takıma yenildik. Tam çok komik bir detay paylaşacağım, hepiniz biliyorsunuz zaten de. Bu adamlar bu maçta 3 tane kural ihlali yaptılar. 5 saniye içinde topun oyuna girmemesiyle korner. Spiker de böyle bir bağırdı falan orada. Ne oluyor, penaltı mı kazandık? Neye bağırıyor falan olduk hepimiz. Sabahın körü daha maçın başıydı. Kornere bağırıyormuş, heyecanlanıyormuşuz. Böyle bir takım. 2, Almiron zaten ağzını kapattığı için Mert Müldür sağ olsun çok güzel attırdı. Onu hemen şikayet ettik kenara. Uğurcan yayınımızı verdi az önce. Bir şey yaşadık.
0: Teknik bir aksaklık.
1: Bu Almiron'un kendi ağzını kapatarak Mert Müldür'e konuşmasının kırmızı kartı zaten en büyük ihlal. Ve biz bu kırmızı karttan sonra 70 dakika hiçbir şey üretemememiz skandalı. Zaten bu sinirime sinir katan en büyük sebep zaten Türk milleti olarak. Bir de saha içinde tedavi gören oyuncu oyuna dahil olmama cezası oluyor bir dakika. Ve neyi aldıklarına şaşırıyorlar abi. Evet. İhlal yapıyorlar ve ben ne yaptım oluyor. Adamlar kuralları bilmeden gelen bir takım gibi. Çok ilkel bir görüntü sergilediler
0: okuma
1: sahada.
0: Okuma yazma bilmeyen adamları
1: yenilmişiz. Gerçekten okuma yazma bilmeyen adamları yenilmişiz gibi bir durum. Ve sinirimize sinir katan şeyler oluyor tabii bunlar. İşte, böyle hepsi birleşince.
0: Yani Mert Müldür'ü tebrik etmek lazım. Hani anında reaksiyon verdiği için. Böyle bir yeni kurala ilk kez uygulandı değil mi kural?
1: İlk kez aynen, turnuvanın ilk uygulanan.
0: Tarihi bir an yaşandı.
1: Evet ya, Benfica'da sene içi Vinicius'a yapılan ırkçılık sonucu çıkan bir kural bu. Oyuncunun Vinicius ağzını kapayarak bir şey söylemesi, sonra Vinicius bana ırkçılık yaptılar diye sahadan çıkması. Dolayısıyla FIFA'da başıma iş almayayım diye böyle bir kural getiriyor Dünya Kupası'na. Bize denk geliyor. Kısmet bize vuruyor. Sen bu piyangoyu değerlendiremiyorsun ya. Olacak abi, iş değil.
0: Ben umutlanmıştım. Bir 10 kişi kaldı artık hani. Bir şeyler yaparız falan dedi. Neyse.
1: Sinirime sinir katan bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Kurasao puan aldı abi. Yani
0: Kurasao'yu tebrik ediyoruz.
1: Kurasao, Yeşilburun gerçekten bu takımların, hani Yeşilburun'un özellikle İspanya karşısında falan puan alması. Bu takımların puan aldığı dünyada sen bugün Atletik yine Dünya Kupası güç sıralamasını paylaşmış. Türkiye'yi 48'e koymuş kafadan. Doğru, şu an turnuvanın en kötü takımı olarak elenmiş gibi gözüküyoruz. Bu turnuvayı 48 takım, turnuvayı 48. kapamak nereden baksan böyle 2 sene falan bu eleştirilerin sürmesi lazım normal olarak. Hani böyle az eleştiriyoruz falan, yapmayın bu takıma da bu kadar etmeyin noktası bence gerçekten değiliz. Hı-hı. Gerçekten bu eleştirileri göğüslemeniz lazım. Bence o noktadayız.
0: Peki şunu söyleyeyim bu arada izleyicilerimizden yine Aykut Bey. Bizim başta, senin başta yaptığın şakayı yapmış. Amerika rüyası diye bizi kandırdılar. Ama gerçi Amerika kabusuymuş.
1: Aynen. Diye. Programın adı değişti. Orayı öyle duymayın artık. Kabus olarak duyabilirsiniz.
0: Ya şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum tabii ki sana, hani iki maç oynadık. Paraguay ve Avustralya. İkisi de aynı taktiği uyguladılar. Hani tamam, bizi çözmüş olabilirler ve bu yüzden bu taktiği uygulamış olabilirler ama bunlar da sonuçta futbol teknikleri yüksek olan takımlar değiller. Biz başka bir grupta olsaydık, yani böyle kolay grup dedik biz bu gruba ama başka bir grupta olsaydık, daha dişli bir grupta olsaydık daha farklı bir performans sergileyebilir miydik?
1: Zannetmiyorum, daha kötü olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası bugüne kadar biz aşağı yukarı bu takım profilleriyle oynadık. Tamam, bu kadar fizik kaliteleri yüksek olmayabilir belki oynadığımız rakiplerimizin, bu kadar ısır

0: olmamış olabilirler. Belki bu kadar iyi kapanmamışlardır. Ama aşağı yukarı bu bizden daha düşük profil. Topu bize bırakan takımlarla hep oynayarak buralara geldik. Oynamadığımız çok az maç var. İşte Portekiz var son Avrupa Şampiyonası. İşte elemelerde İspanya var. O maçlarda da dağıldık zaten. Yani bize karşı bizden daha iyi oynayabilen takımlara karşı biz iyi görüntü sergilemedik zaten çoğunlukla. Çok büyük dağıldığımız maçlar yaşadık. Bence öyle takımlara karşı biz iyi savunma takımı değiliz kesinlikle. Bizim topla oynuyor ve kalitemizi ön plana çıkarıyor olmamız lazım. Onlar da buyurun topu size verelim, siz kalitenizi gösterin dediler. Yani sen gösteremiyorsan bu tamamen senin yanlış taktik analizinden, yanlış planlamandan, topu hızlı çevirememenden, kaliteni ortaya koyamamandan dolayı burada da ben grubun bize daha uygun bir grup olabileceği noktasında şey değilim yani. Hani
1: mesela şey olmuş, şimdi bu turnuvada 4 tane maç var. Bir takımın %70'den fazla topa hakim oldu. Bunların ikisi bizim maçlarımız, Avustralya, evet. Paraguay. Bir tanesi İspanya
0: Yeşilburun
1: maçı.
0: Orada farklı tabii. Orada Yeşilburun'un kalecisi çok yıldızlaştı. Mesela İspanya üretebildi. Sen üretemedin. Senin durumun farklı, İspanya'nın farklı. İspanya'nın bundan sonra turnuvasında öyle geçmesini beklemiyoruz.
1: Bu akşam maça bakacağız, bakalım neler olacak.
0: Evet, İspanya bundan sonrasında üretecektir. Suudi Arabistan'la oynuyor değil mi? Bugün yanlış,
1: evet,
0: olmasın.
1: Evet. Saat 7'de.
0: Bu üretecektir. İspanya'nın bundan sonra en büyük favorilerden biri olduğunu düşünüyorum hala. Hatta birincisi olduğunu düşünüyorum. Şey değil, aynı durumda değiliz bence. Orada kaleci yıldızlaştı. Yeşilburun'un gerçekten yine çok iyi savunduğu bir maç vardı. Burada biz kaleciyi yıldızlaştırmadık iki maçta da, yani hiç üretemedik neredeyse.
1: Diğer maçta Portekiz-Kongo maçı. Portekiz'in topa çok hakim olduğu bir maç. Burada ne dersin?
0: O biraz daha bize benziyor. Portekiz de teknik kalitesini ön plana çıkarmakta zorlandı o maçta.
1: Senin Ronaldo'un var kardeşim, sen ne
0: bence
1: yapıyorsun?
0: Bence cevap o. Bence cevap olumsuz.
1: Bunun diyenler var zaten.
0: Aynen, Ronaldo bence de Portekiz'i bozan bir unsur. Ronaldo olmasa Portekiz'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: İşte sen Hakan Çalhanoğlu'nu, Kenan'ı veya
0: aynı tutamıyorsan orada da. Bak, o Portekiz gerçekten o anlamda bize benziyor ama gidişatları bizim gibi olmayacaklar. Kesinlikle en az bir çeyrek yine de göreceklerdir diye düşünüyorum.
1: Burada bir de yine bir dinleyicimizden eleştiri var. Hani teknik taktik olarak Montella sıfırdı diyor. Oyuncularımız iyiydi diyor ama bize gaz verecek bir hoca lazım.
0: Oyuncularımız
1: diyor.
0: İyi değildi. Yani ona katılmıyorum. Vaat ettikleri potansiyel iyiydi. Sahada gösterdikleri teknik taktik bağımsız olarak baktığımızda da kötüydü bence.
1: Yani burada şey mi demek istiyoruz acaba? Yani böyle düşünenler de vardır illaki. Türk bir hoca olsa, bizim yapımızdan daha iyi anlayan bir hoca olsa daha farklı olur muydu?
0: Normal olarak katıldığım bir şey ama Montella özelinde bu turnuvaya gelmeden yapacağım bir eleştiri ve yorum olmazdı bu. Çünkü yani bugüne kadar Montella Uluslar Ligi'nde daha grubuna taşıdı. İşte Euro'ya götürdü, çeyrek final oynattı. İşte en son 2002'de gittiğimiz Dünya Kupası'na geri gelebildik. Hani 48 takıma çıktı o bu, onları söylersiniz ama hani Montella kötü değildi bugüne kadar ama yani şimdi bu turnuvada işler kötü gidince şu eleştiri yapılır ve ben de katılırım. Yani sağ kenarında duygumuzu yansıtan oyunculara o duyguyu verebilecek bir hoca olsaydı, en azından devre arası konuşması o bu işte daha gazlayabilecek biri olsaydı farklı olur muydu oyuncuların ruh durumu? Olabilirdi. Ve şöyle bir istatistik de var, dünya kupalarını kazanan ülkelerin hiçbiri bugüne kadar yabancı bir teknik direktörle kazanmamış. Bu da bir şeyi destekliyor, demek ki ülkeleri gerçekten o ülkeden biri yönetmeli. Montella'yı bugüne kadar eleştiremem yani, hani bugün çok eleştiririm. Bugün gerçekten en kızdığım bir numaralı sorumlu bence ama bugüne kadar yaptıkları da milli takımda onu milli takım tarihimizin en iyi 3 hocası ya da 4 hocası arasına girmesini sağlıyor bence. Bugünden sonra baktığımızda da şey diyeceğiz. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli veya Montella diyeceğiz 3'e 4'e. Bence hani yaptıkları buraya getirdi Montella'yı ama bu turnuvada olmayınca da bu eleştiri yapılır, normal. Bundan sonra da bence de Türk hoca olmalı ama yani Montella'dan sonra bir daha yabancıyla devam edelim. Hani Kuntz, Lucescu, Montella, bayağıdır yabancıdan gidiyoruz zaten. Artık bir Türkiye dönülme vakti bence de geldi. Arda Turan önermiş geçen bir program, İlhan Mansız. Olabilir, neden olmasın mesela. Genç hocalardan biri de olabilir. Daha bildiğimiz old school eski hocalarımızdan biri de yine olabilir ama hani Türk futbolunun yenilenmeye de ihtiyacı var. Genç bir hoca da fena olmaz aslında.
1: Bakacağız. Artık göreceğiz. Şimdi bence artık yeterince Türkiye'yi konuştuk.
0: Bir şey söyleyelim en son. Türkiye şu anda turnuva öncesi beklentilerimizi karşılasaydı ve Amerika ile final maçına çıkıp grubu lider tamamlayabilseydi o maçtan sonra da yolumuz şu olacaktı. Çok can yakıcı. Yani şu an Amerika'nın yolu oluyor bu aslında. Son 32'de Bosna, son 16'da Yeni Zelanda veya Çekya, onu da geçtin çeyrek finalde Kongo, Gana, Uruguay veya Avusturya. Yani yarı finale kadar gidebileceğin, yani normal iyi oynayan bir Türk milli takımını hayal ettiğimizde, bugünkü takımı bir unutalım iki dakika. Yani öyle o potansiyelle hayal ettiğimizde gerçekten yarı final ve tekrar bir dünya üçüncülüğü belki. Yani öyle bir şeyi çok kolay başarabileceğimiz bir yol vardı önümüzde. Ya şimdi bunu heba ettiğimizi görmek de gerçekten eleştirileri ve hayal kırıklığını böyle katlıyor. Yani çok üzücü.
1: Yani Amerika rüyası oldu. Amerika'nın rüyası.
0: Ya bu rüya kurdurabilecek bir yol gerçekten ve bu yolu heba ettik. Ya çok üzücü.
1: Valla yani umarım Amerika bunun ekmeğini yer. Bakalım ev sahibi.
0: Umar, yani umarım, bilmiyorum, benim tuttuğum takımlardan biri değil. Ben umarım yemez diyorum ben.
1: Çıksın Bosna Hersek elesin.
0: Bosna'yı mesela seviyorum. Aynen. Bosna orada güzel olabilir.
1: O zaman bir son bir reklama gidiyoruz. Sonra tekrar sizlerle beraberiz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, son bölümde tekrar birlikteyiz. Artık Türkiye'yi konuşmayı bırakıp Dünya Kupası'nın geri kalan kısmına, yani geri kalan 47 takıma odaklanacağız. Neler var önümüzde? Şimdi bir grup
0: şu ana kadar ne oldu ya bakalım aslında. Hı-hı.
1: Neler oldu?
0: A grubundan başlayalım. Şu ana kadarki tabloya bakarsak aslında iki maçlar sonunda Meksika'nın burada grup liderliğini garantilediğini, altında Güney Kore ve Çekya'nın olduğunu görüyoruz sırasıyla. Burada Güney Afrika zaten turnuvadan önce de demiştik, yani sonuncu olarak büyük ihtimal elenecektir. Ki onlar da Çekya'dan bir puan çıkarmayı başardılar. Burada artık son maçlarda Çekya'nın Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika Çekya maçlarıyla kapatacağız. Buradaki puanlamalara göre Güney Afrika Çekya'yı bir anda altına da alabilir. İşte hatta Güney Kore'yi de altına alabilir. Çok karışabilir. Burada 2, 3 ve 4. sıralar hala belli değil. Güney Kore 3 puanda, Çekya ve Güney Afrika birer puanda duruyor. Son maçlar belirleyici olacak. Meksika'nın liderliği garanti sadece. Son maçlarda 2, 3 ve 4'ün nasıl olacağına dair bir heyecan yaşanacak. Bakalım. Yani çok beni heyecanlandıran gruplardan biri değil açıkçası ama son hafta bir sıralama çekişmesi olacak. Orada bir heyecan yaratır diyeyim.
1: Evet, B grubuna geçtiğimizde de Kanada yine diğer ev sahibi.
0: Kanada iyi başladı. Kanada iyi başladı. Şaşırttı hatta, ev sahipleri içinde beklentimizin en az olduğu takımdı ama çok sağlam girdiler. Bosna ile önce beraberliği 80'de kurtarıp daha sonrasında Katar'a patladılar. 6-0'lık net bir galibiyet. Çok zevkli bir futbol. Tabii Katar'ın da 9 kişi kalması da var burada ama Paraguay'da 10 kişi kalıyor. Biz değerlendiremiyoruz. Hoş öyle 10 kişi kalmayla 9 kişi olmayla.
1: Orta Doğu'nun kaderi bu mudur?
0: Yani.
1: Burada Kanada'nın birinciliği hala garanti değil tabii.
0: Hani değil ama gruptan çıkması garanti artık. Evet. İsviçre ile burada liderlik kapışmasında gözüküyorlar. Bosna da aslında burada İsviçre'yi yenildiği için İsviçre'yi geçemeyecek. Kanada'yı geçme olasılığı da averaj dolayısıyla çok mümkün gözükmüyor. Yani Bosna'nın da üçüncülüğü garanti gibi bir durumdayız. Hı. Dolayısıyla Amerika'nın burada Bosna ile eşleşeceği son 32'de gözüküyor. O Amerika-Bosna maçı da heyecanlı maçlardan biri olur. Çok ortada duran bir maç bence. Amerika'ya biraz daha yakın olmakla beraber Bosna'nın da kafayı atabileceği bir maç. Geçemeyeceği bir rakip değil Amerika kesinlikle. Orada öyle bir heyecan yaşayacağız. Burada artık bir tek Kanada'nın mı İsviçre'nin mi lider olarak çıkacağına bakacağız. Tabii ki Bosna'nın bu arada son maçta Katar'a kaybetmemesi koşuluyla bu dediğimiz geçerli olacak ama tabii zannetmiyorum Katar'a Bosna'nın kaybedeceğini.
1: Yani zannetmediğimiz çok şey oldu.
0: Ya o kadarını da zannetmiyorum ya. Yani bir Türkiye gibi hayal kırıklığı bir tane çıkar abi. Turnuvada o kadar büyük hayal kırıklığına başka beklemiyorum açıkçası.
1: Piyango yine bize vurdu.
0: Piyango, evet.
1: O zaman C grubuna geçelim. Bu bence çok heyecanlı bir grup.
0: Çok güzel.

0: grup. Aynen öyle. 47. mi 48. mi turnuvayı bitirdiğimiz tartışmasına girdiğimiz Haiti'nin sonunculuğunun kesinleştiği grupta. 48 kesinlikle bizi Haiti hak etmiyor. 48'i bizden iyi takım. Brezilya, Fas 4'er puanla 1 mi 2 mi savaşındalar. Burada Brezilya şu an için averajla artı 3 averajla lider. Artı 1 averajla Fas geliyor ikinci sırada. 3 puanla da İskoçya onları takip ediyor. Son maç Brezilya İskoçya olacağı için İskoçya'nın yenmesi durumunda Brezilya'yı bir anda 3'e atabilir.
1: Çok ilginç olur.
0: Çok ilginç olur.
1: Gayet ihtimal dahil.
0: Onun dışında da Brezilya'nın yine böyle 1-0, 2-1 böyle düşük farkla kazandığı bir senaryoda da Fas bir anda Haiti'ye patlayıp averajla liderliği yine de Brezilya'dan alabilir. Burada averajın da liderliği belirleyebileceği bir gruptayız ki Fas bence şu ana kadar Brezilya'dan daha çok hak etmiş gözüküyor bu turnuvada evet. Daha ileri gitmeyi diyeyim. Fas gerçekten turnuvanın en göze iyi gelen dark horse'u olarak gözüküyor şimdilik. Saivari'nin de forvet oyuncusunda neredeyse Galatasaray'la anlaşıyor haberlerinden sonra Bayern Münih'le anlaştı artık konuşuyor. Gelecek sene Bayern'de izleyeceğiz onu da. Çok iyi gidiyor turnuvada gerçekten. Fas'ı biraz ön plan. Ben Fas'ın yine son hafta liderliği bir şekilde alacağını düşünüyorum.
1: Bunu haftaya konuşacağız.
0: Orada o heyecan devam ediyor diyelim ama burada kesinlikle bu grup şey gruplardan biri gibi. Yani 3 takımın da yani İskoçya'nın da bir şekilde en iyi üçüncülere girip 3 takımın da yoluna devam edeceği bir grup gibi geliyor bana.
1: Evet evet. Yani Brezilya çok da iyi bir futbol oynuyor diyemeyiz ama yani Brezilya sonuçta.
0: Yani İskoçya elenirse böyle averajdan en iyi üçüncülerde elenip gidebilir. O da yazık olur. İskoçya da fena değil şu ana kadar. Onu da söyleyebiliriz.
1: Evet. D grubuna geçelim.
0: Geçmeyelim. Ya ne D grubunu belli. Çok konuştuk ama Türkiye'den bağımsız bir daha konuşursak yani Amerika'nın artık liderliği garanti.
1: Kim iki olacak? Avustralya mı Paraguay mı? Buna bakacağız.
0: Amerika'nın liderliği garanti mi? Evet garanti. Garanti evet.
1: 2'de 2 yaptı.
0: Avustralya mı Paraguay mı 2 ya da 3 olacaklar çekişmesi var burada. Burada aslında şöyle iki takım açısından bu maç berabere biterse ikisi de 4 puanda oluyor ve 4 puanla yani 3. olan da en iyi 3'üncüler arasında girmeyi garantiliyor ve buradan 3 takım üst tura çıkıyor gibi gözüküyor. Ama burada son maçta Avustralya Paraguay'da kaybeden taraf büyük ihtimal averaj yüzünden en iyi 3'üncülere giremeyip elenebilir. 3 puanla kalıp. Ama yine de çıkma ihtimali var düşük olsa da. Burada biraz son maç artık ikisinden hangisi çıkacak veya ikisi birden mi çıkacak heyecanı olacak ama çok da heyecanlı bir maç değil futbol yapıları itibariyle. Avustralya Paraguay burada bu heyecan ne olur diye açıp izleyici. Evet. Saati güzelse ancak mecbur oturup izlerim. Gece bu maç için uyanmam. Yani evet. Bir de bu grubun yaşattığı bize travmadan sonra Türkiye-Amerika maçına bile kalkmayı çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya o evet o bir soru. O bir soru olarak kalacak. Yani özellikle şu anda ne bileyim o kadar taraftar Amerika'da insanlar maç için biletlerini aldılar. Düşünsene gidecekler.
0: Ya çok kötü gerçekten. Bir de dünya elendiğin para bileti. Yani. Evet. Bir de Türk futbolunun en büyük travması Euro 2021'di. Orada İsviçre, Galler, İtalyalı grupta 0 çekmiştik. O 3 takımda bu 3 takımdan daha iyi takımlar. Evet. Yani şu an travmalarımızı çarpı 2-3 yaptık bu turnuvayla. Uzun süre konuşulur. Yani Euro 2016 işte Euro 2021 prim muhabbeti yok grupta sıfır çekme o turnuvaları falan geçti bence. Bu turnuvaya böyle daha üzerine çok spekülasyon konuşma çıkar bundan sonra. Şu an sıcağı sıcağına eleştiriler yüksek değil yani daha yükselecek bence yani onu göreceğiz yani.
1: Bir de şimdi Euro diyoruz bu Amerika abi bu Amerika tabii gitme yani. Pahalı bir de yani.
0: Ha gitme pahalı bir de Dünya Kupası'nın değeri daha fazla. Sen Dünya Kupası'nda bir başarını millet olarak daha çok bekliyorsun.
1: Tabii. Yani neyse devam edelim.
0: E grubundayız. Dün akşam oynandı burada maçlar zaten. Taze bir grup.
1: Dedim lan Fil dişi alacak galiba ama.
0: Evet yani herhalde biz mazlumların yanında olan bir millet olarak herhalde 80 milyon oturup Fil dişi alıyor mu alacak mı? Öyle bir heyecanla izledik ama Deniz Undav'ın golleriyle Almanya son anda çevirdi maçı.
1: Güzel goller bu.
0: Fil dişinde bu arada özellikle ligimizde oynayan Ulay ve Singo'nun çok fark yarattığını söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi maç çıkarlar. Singo sakatlandı bu arada. Aynı adalesinden sakatlanmış gözüküyor. Yine bir 3-4 aylık bir hatta sezon başı işte Galatasaray'ın kampını kaçıracağı bir sürece girmiş olabilir yazın bir yere satılmazsa.

0: O Galatasaray açısından sıkıntı bir durum ama Trabzonspor açısından da heyecan verici bir durum. Olay gerçekten çok iyi oynadı. Ve Olay böyle çok iyi bir fiyata iyi bir yere satabilir. Trabzon çok faydalanabilir bu Dünya Kupası'ndan. Fildişi de daha zaten turnuvaya devam edecek ve iyi yerlere gidecek gibi gözüküyor. Gerçi belli de olmaz, bakalım. Çıkması garantilendi ama. Yani Olay çıkması garantiledi.
1: Olay üzerine kötü bir şaka yapmaktan kendimi zor tutuyorum.
0: Olay zaten Trabzon'da oynuyor. O şakalara çok açık.
1: Değil mi? Açık başına çok geliyor.
0: Almanya burada 6 puanla liderliği garanti. Fil dişi 3 puanda, birer puanda da Ekvador ve Kurosawa var. Ekvador bizim turnuva öncesi en büyük Dark Horse adaylarımızdan biriydi. Sürpriz adaylarımızdan biriydi. Ekvador'u burada fil dişine son dakikada kaybettiler. Dün Kurosawa'yı yenemediler. Kurosawa'nın da puan alması tabii turnuvanın en büyük olaylarından biri. Tek puansız Türkiye mi kapacak, bakalım artık. Kurosawa kazandıktan sonra hatta şey de enteresan. Hollanda kralı kraliçesi soyunma odasına gelmişler, takımı tebrik etmişler. O da güzel bir detay.
1: Güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Medeniyet başka bir şey işte, hani.
0: Yani Dik Advokat'ın tabi hocası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bakalım Ekvador burada son maç Almanya ile liderliği garantilemiş bir Almanya ile oynadığı için hani belki iyi bir skor alıp kendini üste atabilir. Ama Almanya'ya, yani olası senaryoda Almanya'ya yenilirse Ekvador'un gruptan çıkamadığını göreceğiz. Bir puanda olduğu için en iyi üçüncülere giremeyecek gibi gözüküyor. Fil dişiyle Almanya'nın buradan çıktığını görecek gibiyiz. Almanya'yı gördük zaten an itibariyle garanti. Onu söyleyebiliriz. F grubuyla devam edelim.
1: F grubunda çılgın bir maç oynandı dün akşam.
0: F grubu zaten turnuvanın en heyecanlı grubu, en dengeli grubu diyebiliriz. Yani, Hollanda İsveç çok güzel maçtı.
1: Çok iyiydi.
0: Hollanda perişan etti İsveç'i açıkçası. İsveç'in çok dengesiz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Elemelerde çok kötü bir iş çıkarmışlardı. Yanılmıyorsam 2 puanla falan bitirdiler eleme grubunu. Elemelerden gelemediler zaten Dünya Kupası'na. Uluslar Ligi kontenjanını kullanarak oradaki playofflardan gelebilmişlerdi. Dolayısıyla dengesiz bir takım. İlk maç Tunus'a 5 attılar. Şimdi 5-1 yendiler. Şimdi Hollanda'ya 5-1 yenildiler. Isak Gyökeres ikilisiyle ofansta çok ciddi potansiyel vaat eden bir takım. İsveç hep öyle olmuştur. Larsson, İbrahimovic hatırlarsınız. Hep ileride iddialı ama hani geride de biraz çok fark, yani yine sağlam fizikli oyuncuları olan ama kalite olarak çok yukarı yani çıkmayan bir takım olmuştur.
1: Neredeyse birebir aynı golü 3 kere yediler.
0: Yani. Aynen öyle. Çok geçiş yediler. Çok orta sahaları çabuk geçildi maç oldu. Aynı şekilde İsveç de çok kolay pozisyon buldu.
1: Ve kaleci bence neydi? Van Bruggen miydi adam adı? Yani adam yıldızlaştı bence benim gözümde. Sen her ne kadar öyle düşünmesen de kaç tane kurtarış yaptı yani. Güzel maçtı. İzlemeyenler için en azından özetini izleyin diyebiliriz. Japonya tabii ki yine Tunus'a 4 attı ve Tunus da yanılmıyorsam turnuvadan elenen bir diğer takım oldu. Japonya'da izlemek de bir keyif. Bence ben herkese tavsiye ederim, hani aynı adamdan 11 tane var gibi. Yani kaleciyi gerçi araştırmamız gerekiyor. Bu arada Baran teknik bir aksaklık yaşadığı için ben şu anda yayını devralmış durumdayım tek başıma. Ha, geliyor geri. Neyse. Baran sen yokken biz de G grubuna geçtik.
0: Geçtik
1: G grubundayız.
0: Japonlar ve Hollandalıların buradan 1-2 olarak çıkacakları artık biraz daha net gibi.
1: Yok oğlum, G grubundayız. Onları geçtik. Onlar tamam, çıkıyorlar.
0: Onlar çıkıyorlar.
1: Vaktimiz de daraldı.
0: Ama heyecanlı bir grup. 1-2-3 hala çok net değil orada. Onu söylemiş olalım. Öyle geçelim.
1: Yeni Zelanda, İran, Belçika, Mısır G grubu.
0: Burada şu an tabii burası maçlarını da ikinci maçlarını bugün takip edeceğimiz bir grup. Burada şu an için ilk maçlar sonunda bütün takımlar 1 puanda. Normal olarak Belçika ve Mısır daha favori gözüküyorlar 1 ve 2 noktasında. Burayı da hızlı geçebiliriz. Daha ikinci maçları oynanmamış bir grup olduğu için.
1: Bunlar haftaya daha çok değinebiliriz bence. H grubu Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya, Yeşilburnaları yine maçlarını bu akşam oynayacaklar. Burada bir fikrimiz var aslında. İspanya'nın bir çıkmasını ve Uruguay'ın iki çıkacağını düşünebiliriz ama tabii daha belli olan bir şey yok. Bir kısa araya gidiyoruz, hemen tekrar beraberiz. Teknik aksaklığımızı açtık. Baran, izleyicilerimiz sormuş Baran iyi mi diye.
0: Ufak bir polen alerjisi, bir öksürük krizi geldi. Herkesten özür dilerim. K grubuyla, K diyorum özür dilerim, H grubuyla devam ediyorduk.
1: Evet, İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşilburun maçlarının bu akşam oynayacak onlar.
0: Evet, yani bundan sonraki gruplar tabi henüz bir maç oynadılar. O yüzden biraz daha önümüzde şekillenecek diyeyim ikinci maçlar
1: yeterli
0: sonrası.
1: Yeterli verimiz yok.
0: Yeterli veriyle değerlendiremeyeceğiz ama hani burada beklentimiz hala İspanya'nın bir, Uruguay'ın iki çıkması. Yeşilburun'un sürprizinden sonra, işte ilk maçtan sonra bunu Uruguay ve Suudi Arabistan maçlarına ne kadar sürdürebileceğini tabii heyecanla bekleyeceğiz. Bu turnuvanın heyecan yaratan sürprizlerinden biri oldu Yeşilburun. Kalecilerinin bir anda 12 milyon takipçiye ulaşmış.
1: 12 mi olmuş?
0: 12 olmuş en son.
1: 5 miydi? 5.
0: Evet evet, inanılmaz gerçekten. Sosyal medya çağı çok acayip.
1: İnanılmaz. Böyle çıktığı gibi düşerdi ama belli olmaz.
0: Yani umarım bu performansı böyle devam eder de böyle ya, turnuvanın en hatırlanan, en epik işlerinden biri olur diye umuyorum.
1: Dark Horse bile değil.
0: Evet, başka bir şey değil. Başka bir kategori var.
1: O zaman I grubundan devam edelim. I mı? İ mi? Bu da nasıl okunup karıştırılıyor?
0: I grubu. Evet. Türkçe'de bu, büyük değil mi? İ diye bir şey yok tabii. Fransız olduğu için Nurcan her program buna bir değindiriyor.
1: Tam Fransa demişken Fransa'nın grubu. Fransa'nın Norveç, Fransa, grubu. Senegal, Irak çok keyifli bir grup aslında izlemesi.
0: Evet.
1: Onlar da salı günü oynayacaklar ikinci maçlarını. Benim artık rengim belli.
0: Fransa mı? Bundan sonra Fransa'yı mı tutuyorsun?
1: Abi, ne yapayım abi?
0: Yani olsa, benim vatandaşım olsa ben de Fransa'yı tutardım.
1: İyi takım, iyi oynuyorlar. Ne yapacağız?
0: Burada Norveç hala ilk maç sonunda Fransa ile şu an 3'er puandalar. Şu an Norveç ilk önce Senegal ile oynayacak. Tabii burayı da kazasız geçmesi önemli ama Senegal'i de geçerse en son Fransa ile liderlik için ciddi bir mücadeleye girecek son maçta. Ve Fransa'nın Senegal'e karşı ben çok aman aman bir futbol oynamadığını düşünüyorum. Yani burada Norveç'in sağlam durarak işte ileride de Haaland'la, Sörlot'la o hücum hattıyla değerlendireceği pozisyonlarla bir anda grupta liderliği bile alabilecek konuma gelebileceğini düşünüyorum ama ya birinci maçlar sonrası bunu söylemek kolay değil. İkinci maçlarda bir oynansın. Final haftasına kalabiliyor mu liderlik şansı, bir görelim. Bakalım. Ya burada Irak sonuncu olacaktır. Senegal'de şu an 0 puanda. Burada mümkün olduğu kadar puan alıp en azından en iyi üçüncülere kendini atmaya oynaması gerekiyor. Bu grupta en iyi üçüncü çıkmayabilir ama onu söyleyeyim, yani puan olarak yani Norveç'e kaybettiği senaryoda Senegal 3 puanla dışarıda kalabilir üçüncü olarak. Bu grup üçüncüyü dışarıda bırakabilecek bir grup gibi gözüküyor.
1: Hı-hı. Bakacağız. Salı günü maçları iple çekiyorum ben. Saati de uygun. Saat 8'de miydi Fransa maçı? Saat 10'da mıydı? Karıştırıyorum şimdi ama.
0: Saat 12'de gece Fransa-Irak. Bir de burada şu an ikinci haftalar bu grubun güzel maçı Norveç-Senegal gibi gözüküyor dengeli olması açısından. O da gece 3'te ters bir saatte diyebilirim. Son hafta Fransa-Norveç maçı belki biraz daha, umarım saati de güzel olur. Bu grupta tekrar ekran başına bizi çekebilir.
1: J grubuna geçelim.
0: J grubu çok güzel. Şimdi, grup çok güzel değil ama bu grup iki tane bence turnuvaya çok iyi başlayan ve çok ümit vadeden takımı barındırıyor. Arjantin-Avusturya. Burada Ürdün ve Cezayir'den bilmiyorum en iyi üçüncülere kendini atabilen olacak mı ama yani oraya bakarız. Şimdi Arjantin ve Avusturya arasında liderlik geçecek burada %100. Diğer maçlarını kazanacaklardır. Ve Arjantin-Avusturya maçı 22'si salı mı oluyor?
1: 22'si salı, evet.
0: Salı günü akşam 8'de. Çok, saati de çok mis gibi. Böyle akşam yemeğinizi yediniz, işten döndünüz. Burada oturup Arjantin-Avusturya maçına çekirdek, fıstık, ne varsa çıkar.
1: Pazartesi.
0: Düzeltiyoruz.
1: Yarın akşam.
0: Haftaya pazartesi sendromunu atmak için güzel bir maç. Böyle çekirdeği, fıstığı, çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Akşam 8'de Messi mi yoksa Avusturya mı? Bakalım.
1: Messi mi karşısında bütün bir takım.
0: Aynen.
1: Bence öyle kıyaslayabiliyoruz. Yani Türkiye'yi unutun. Yeni haftaya yeni bir takımla başlayın. Arjantin veya Avusturya'yı alın gidin bence. Tabii Messi ilk maçta çok güçlü bir mesaj verdi.
0: Mesajlar, babasının da sağlık sorunları var tabii. Ruh hali bundan olumlu mu etkilenecek, bundan sonrasında olumsuz mu etkilenecek? Aynı ilk maçtaki gibi devam edecek mi turnuva? Onu da göreceğiz hep beraber. İnşallah tabii babası da iyi olur.
1: Evet, bu arada Zidane'ın oğluna 3 gol atması da manidar.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Zidane'ın oğlu adam mıdır peki? Yani Cezayirlisin. Cezayir'de oynuyor.
1: Adamdır.
0: Zidane gibi değil. Zidane'ı seçmişti.
1: Bir kere saçı var. Büyük bir fark.
0: Ben de saçımı kaybetmeye başladım, o yüzden Zidane'ı.
1: Sen de mi Cezayir'likçisin dedin?
0: Ben Zidane'ı yedirmem burada, saçımı kaybedenleri anlayabiliyorum.
1: Fazla sulanmadan K grubuna geçelim. Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz, Özbekistan. Çok şaşırtıcı bir grup.
0: Kongo'nun tabii sürpriz yaparak başladığı bir grup.

0: Portekiz karşısında. Bu Portekiz'in de liderlik şansını biraz azalttı yani. Burada Kolombiya'nın artık liderlik şansı çok daha güçlü gözüküyor. Portekiz'e kaybetmeyeceği bir senaryoda. Kolombiya, Portekiz, Kongo olabilir bu grubun gidişatı, öyle gözüküyor ilk maçlardan sonra. Ama bakalım yani, Özbekistan da gider sonra bir başka sürprize imza atar, onlar da potaya girer, bilemeyiz. Göreceğiz. Ama Portekiz en büyük turnuvanın adaylarından biriydi benim. Kazanma adaylarından biriydi benim için. İlk maçta çok öyle bir görüntü sergilemediler. Daha Türkiye'ye benzer bir hava estirdiler diyeyim. Aynı şekilde bir puan kaybı gibi gözüktü. Göreceğiz.
1: Göreceğiz. Kapatmadan son bir L grubuna değinelim. İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan. İngiltere-Hırvatistan maçı şu ana kadar herhalde turnuvanın en keyifli maçıydı.
0: Turnuvanın maçıydı kesinlikle, çok iyi maçtı. Bu grupta tabii zaten onları zorlayabilecek başka takım yok. Gana ve Panama var. Burada Hırvatistan'ı zaten yendikleri için İngiltere'nin liderliği garanti gibi bence bundan sonra. Hırvatistan da burada 2 bitirir bundan sonraki 2 maçını kazanarak. Bu bence çok net bir grup bundan sonrası için. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum.
1: Evet. O zaman artık gelecek hafta bu maçlar, ikinci maçlar oynandıktan sonra çok daha farklı bir
0: gelecek hafta artık yani biz de turnuvaya son formalite maçımızı oynayıp veda etmiş olacağız. Artık Türkiye çok fazla konuşmayız. Bundan sonra turnuvanın yani diğer takımlarla tadını çıkarmaya çalışacağız bizim için hayal kırıklığından sonra.
1: Bence bu da hiç fena değil, artık sorumluluk yok. Hiçbir yani dert tasa yok.
0: Rahatlama hissiyle devam.
1: İstediğine at salla, hiçbir kaybedecek bir şey de yok. Evet, biraz süremizi aşmış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şey var mı Baran?
0: Teşekkürler.
1: Tamamdır. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben Uğurcan Uzundurkan, Baran Çırpın ve Teknik Masa'da Berksayar'la birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Tekrar Babalar Gününüz kutlu olsun baba olanlarınız için.
2: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.

0: Kim ne dedi?
1: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
2: Hocam merhabalar.
3: Merhabalar.
2: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
3: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
2: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
3: Evet.
2: Futbolun farklı alanlarına da
3: gireceğiz. Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım. Ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
2: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
3: Rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
2: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'a da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
3: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti.

0: Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda, ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil, olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir, ölü toplar veyahut da duran toplar nelerdir, bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum, ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Yani. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
1: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda
0: özellikle. Şimdi bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya'ya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken, ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat olduğu müddetçe hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
1: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan, 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay'da benzer bir
0: oyun. Benzer. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen, inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90 artı 7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa 2 defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır. Direkt
2: geçiş
0: pas,
2: değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas kontra atak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi, bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum, oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken topları, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
1: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2-4'lüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
0: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücumda. Şimdi 2-4'lü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de 2-4'lü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk. Hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadı. Hep kenara

0: alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Kasım. Geri dörtlü de ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
1: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi, Kenan birlikteliğini, orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım. Karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
0: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskı 18'de karşısında bir duvar. Dev bir blok. 11 kişilik. Takıldı. Top açıldı kendine doğru. Kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle. Bir hücumda, bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha, bir daha, bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
1: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
0: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
1: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
0: Garantiledi takım. Ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama

0: attırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açığın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı, altı pas koridoruna. O da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya benchle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dozajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulu.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten

0: Yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk başta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek, Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonlarında muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
0: yakalım.
1: Yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz. Bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasıl? Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
2: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
1: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce bir araya gelmeden evvel İskoçya-Haiti maçı vardı.
0: Hı-hı.
1: Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
1: Ama geçtiğimiz günlerde çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok mesajlaşıyoruz sonunda.
1: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i evet. Tamamladığı anda.
0: Evet.
1: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
1: 20 senedir ikisi de en üst seviyede evet. Hocam. En üst
0: ben de her zaman Messi, Ronaldo gibi son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama

0: 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkate Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'de berabere kalınca. 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
1: Bu maçta da zaten hocam 3 golle farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu hani bazı hocalar var ya 89'da sokuyor 4 dakika anlatıyor ona bir şey. Öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını, 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı o birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu. O günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeylerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. 3. Buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi. İşte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye. Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık. Geride kalan bir haftada şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi. Çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
0: Ya, bir defa, iki defadır.
1: 2018'de ama kadroya giremeyen de ön tarafı.
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak Hatta bir üç daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
1: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
1: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: şimdi hafta uzun bir... ona gireriz. Çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santrforlardan, yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola. Ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek, ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
1: Evet, yani burada fark, en büyük fark herhalde hocam. Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor, hem de asist konusunda da yani 6-8-10 oynadığı maçlar oldu geçen sezon.
0: Yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
1: 6 numara oynadığı maçlar.
0: Yani Ebe gibi. Ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular, anlatabildim mi? Ebe'ye de illa dokunmak istersin ya. Ona da top diyecek illa.
1: Hırvatistan maçında iki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak goller de.
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu. Kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz seni 18 içinde, kutunun içerisinde, etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden, ikiz görev yapıyor. İkisini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu, altı pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin, bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun, yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark, markaj yapan markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki ve yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı ortalar veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın, ona tabi olduğunuz için ondan bir sonra hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir takım. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş. Oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da İyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlar da gitti. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.

0: kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
1: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef.
2: Yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
1: Evet, milli aynen. Takım out, transfer out, gündemi
2: transfer
1: in.
2: Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
1: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim. Bilginiz olsun, Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım. Yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'ndan henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
2: Paramparça.
1: Paramparça olduk.
2: Paramparça. Çok moral bozucu.
1: İstersen senin yorumlarına bir başlayalım.
2: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor. 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Evet. Avuz şöyle. Yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi bir durumda oldu. İşte adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim.
1: Süper
2: yani,
1: kural ama bence.
2: Yani nesi süper kural?
1: Niye abi ağzını kapatıp küfür edemedi?
2: Nereden
1: niye ağzını kapatıyor?
2: Ya ne olacak, ağzını kapattı diye bir şey.
1: Bence
2: ya,
1: süper, ben çok beğendim.
2: Açık açık diyelim ki oyuncu küfür etti. Ne yapacağım peki?
1: Yine kırmızı kart.
2: Ya işte öyle olmuyor.
1: Ben çok beğendim kuralı. Bayıldım.
2: Ya bak o iş sıkıntı.
1: Vallahi bayıldım.
2: Bak o iş sıkıntı. Hakim. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok.
1: Oyuncunun bence açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim dedi.
2: Dedi. Yani nasıl ispatlayayım?
1: Ağzımı kapattım orada sonra yalnız, tercihimi sorgulamasınlar diye diyor.
2: Mert Müldür acayip, orada çok iyi. Gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi, ben sana söyleyeyim.
1: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
2: Tamam, belki korner, bir onlar biraz falan. Daha oyunu hızlandırmaya evet. Yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka, kime söyledi mesela? Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali, bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
1: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
2: Yardımcısı İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş vallahi sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek, milli yani takma. Maça tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
1: Olmuyorsa olmuyor.
2: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
1: Olmayınca yani, olmuyor desin.
2: Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar, ben bazılarından daha Türk'üm gibi, bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi, onu da söyleyeyim. Bence
1: öyle mi düşünüyorsun?
2: Ne, kime söyleyecek abi, bana mı söyleyecek yani? Hı hı. Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada, ben anlamadım yani. Kaosu kim yaratmış?
1: Neyin kaosu?
2: Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
2: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
1: Bence
2: yani
1: de.
2: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz, ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor, sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki o rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun, o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
1: Montella.
2: Türkiye'nin takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince, yani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum. Ama sadece istatistiklerle de bu iş anlatılamaz. Bak, bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin. Kafanı, başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın. Ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000, hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana, Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
1: Tabii.
2: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse, çok,
1: çok
2: önemli değil.
1: Çok iyi bir performans sergilemiştik.
2: Değil yani, muazzam bir performans. Ha, o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi. O ritim bozuldu. Onu da anlıyorum ama hatırla. İtalya 3-0, Patakü'de bizi dövdüler.
1: Evet.
2: Sonra galiba Gürcistan geldi, bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
1: Evet.
2: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı. Ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun, hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken, yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi, bana mı söyledi? Dedi ki bence dedi, ben dedi bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben umutlu değilim dedi.
1: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
2: Şaşırmam diyordu.
1: Burada da söyledi.
2: Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali, motivasyonu da yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
1: Tabii canım.
2: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
1: Mücadele milli takım yok bize, abi ya.
2: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi. Özeti bu.
1: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
2: Sen bu da kararı Futbol Federasyonu verecek.
1: Sen oradan ne bilgiler aldın abi?
2: Şöyle, yayına girmeden önce bir iki Futbol Federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle derler yani, birisi vefat edince öyle derler ya, acımız daha çok yeni. Hakikaten taze. Böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani sonraki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam, zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk, onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey, yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum.
1: O taraftasın
2: ama
1: yani,
2: o kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor. Şimdi federasyon tarafı diyor ki yani bir kere bu çok böyle ani kararlar vermemek lazım. Sıcağı sıcağına bu kararları vermek bize zarar verebilir. Milli takıma zarar verebilir. Önümüzde sonuç süperle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız, kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
2: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet, burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında, oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü. Yani bizim burada tahammül edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var. Özen gösteriyorlar. Biraz da şunu söylüyorlar. Yani tamam, bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım. Hemen ne yapalım? Yakalım, yıkalım mı? Biraz bekleyelim. Yol haritamızı çizeriz ama şu anda hani benim hissiyatım hani ilk planda geller ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
1: Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım bu saatten sonra diye.
2: Olabilir. Ya o uzun vade, onu göreceğiz abi.
1: Onu yaşayıp göreceğiz.
2: Yani bence o biraz o iş gündemden de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli
1: tabii.
2: takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
1: kimsenin kalkacağını
2: Amerika maçının
1: ben.
2: Da önemi tamam, bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle ezilen büzülen falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
1: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya serpiştirelim.
2: Fatih Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e İbrahim Hacı Osmanoğlu.
1: Ne diyor?
2: Bu arada Fatih Terim'in videosu ne zaman yayına girecek? Bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ben bugün akşam saatlerinde baktım, girmemişti.
1: Bakalım bina bakayım
2: bir
1: ben
2: bir bak istersen
1: de.
2: Oraya da.
1: Şey?
2: Girmiş mi? Ama Fatih Terim anladığım kadarıyla bu hesap verme meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yani İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ona yanıtına bir karşılık verecek diye biliyorum.
1: Daha girmemiş.
2: Duydum. Belki değiştirecektir tavrını ama Fatih Terim'den böyle bir cevap bekleniyor. Şimdi diyorlar ki aslında Fatih Terim o konuşmasında hem bir şey söyledi hem bir şey söylemedi. Ne demek bu?
1: Ne demek bu?
2: Yani ortalı bir konuşma. Yani buradan vurulacak bir yer yok. Ama perde arkasında Fatih Terim'in üstten bir bakış açısı var. Kafasında biz Fatih Terim'i tanıyoruz. Kafasında bazı planlar var. Bu plan özelinde de nedir bu plan? Milli takım hocalığı mı? Federasyon başkanlığı hedefi mi?
1: Evet.
2: Bunlarla ilgili Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir tasarruf olduğuna dair bence daha doğrusu tasarruf olduğuna dair bir düşüncesi, tanıdıkları için bir düşüncesi olduğu için özellikle bunun önünde kesmek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, amaç ve hedef bu gibi bir konuşmayla hocaya yanıt verdiğini ama o yanıtın içerisinde de altını çizeyim bu arada Muzaffer.
1: Söyle.
2: Aynı şey deniyor ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da aslında bir şey demedi. Yani böyle flaşlı bir şey demedi. Yani o kötüleyen bir şey de demedi. Ha çok hafif alanda bir şey demedi. Özellikle Fatih Terim'in gerek milli takım hocalığı konusunda hala bir niyetinin olabileceği yönündeki belli başlı düşünceleri var. Yani Fatih Terim'in bir amaç uğruna bu ifadeleri kullandığına dair değerlendirmeleri var. O yüzden bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bunu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz. Fatih Terim bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda Fatih Terim'in söyleyeceği her şey Fatih Terim'i bu durumda kahraman yapacaktır. Çünkü Futbol Federasyonu tarafında Futbol Federasyonu'nun söyleyecek bir lafı şu an için yani hani bu evet. Hesap verme falan filan meselelerinde kalmadı. Ve gerçekten de burada tabii Türk milletine bir hesap verilmesi gerekiyor. Ya bir şeylerin anlatılması tabii. gerekiyor. Öyle nasip diyerek falan başka bir şey diyerek bu işleri anlatamazsınız. Abi, böyle söylerseniz daha da çok tepkiyi çekersiniz.
1: Abi milli takımla alakalı da bu arada yani bir konuşacak birisi varsa da o isimlerden birisi de Fatih Terim'dir.
2: Konuşur tabii.
1: Doğal olarak yani. Aynen öyle. Peki milli takımı kapatmadan önce son olarak sana şunu da sorayım. Ondan sonra transfer gündemine de geçiş yaparız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Bir istifa vesaire bekliyor musun sen?
2: Ya bu biraz bekleyelim ya buna. Biraz bekleyelim. Biraz böyle bir şu Dünya Kupası bitsin. Yabancı kuralı falan.
1: Değişir
2: biraz
1: mi yabancı kuralı buradan, bu olaydan sonra ya, acaba?
2: Tahminimi söyleyeyim mi?
1: Söyle.
2: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnunat Uyakmaz tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Ya buralarda çok hani böyle ya bu kuralı değiştirelim de aslında kulüpleri de arkamıza alalım gibi pek bir tavır içerisinde olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani Oralarda biraz daha böyle net olacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kapışmanın da birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir güçler savaşı olur mu? Mutlaka bir güçler savaşı yaşanacaktır. Yani bu Dünya Kupası sonrası zaten Dünya Kupası'na veda ettik. Orada bir çatışma ortamı bence peki olur.
1: Abi ben birazcık ekrana
2: ama şunu söyleyeyim. Ben İbrahim Hoca Osman'ın çok kolay lokma olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de bu arada.
2: Söyleyeyim. İnatçı. Bu şeyden inatçı ötürü yani hani o İbrahim Hoca Osman'ın o kendi özgür ağırlığı meselesini şeye dayandırarak ben bunu söylemiyorum. Hani ona yakışırılan sıfatlarla ilgili söylemiyorum. Yani onun ilişkiler ağını, network'ünü bilen bir isim. 3 aşağı 5 yukarı kendisi de bunu zaten hissettiriyor. Evet. Öyle çok kolay lokma olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten o laf da yani bu akbabalar, evet, sırtlanlar lafı da öyle sadece birisine söylenmiş değil. Belli bir gruba yönelik söylenmiş bir laf olarak değerlendiriyorum.
1: Peki. Ben Süper Chat ekrana getirirken senden ricam tweet'i bir RT edersen abi, sen de yayına girdiğimiz evet, tweet'i tamam, oradan insanlara duyurmuş olalım en azından. İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onlara da bir bakalım.
2: Bakalım.
1: Şimdik HV1907 der ki sıkıyorsa Saffet Sancaklı'yı TFF Başkanı, Aykut Kocaman'ı da teknik direktör yapsınlar. Ama nerede? Son 20-25 yılın Türkiye futbolu için en başarılı yılları olur diye bir yorumda bulunmuş.
2: Peki, olabilir.
1: Devam etmiş. Bizim taraftarın ıslıkladığı Mert takımın en iyisi.
2: Mert evet, gerçekten de Mert
1: bugün çok takdir aldı.
2: İyi oynadı. Yani mücadele kafa toplarında da çok etkiliydi. Golü de bulabilirdi. Mücadele eden bir adamdı. Mert genelde milli takımda da iyi işler yapıyor. Ama bu dediği konu var ya izleyenimiz. Yani Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı özelinde söylüyorum. Darılma, gücem olmasın. Abi kimseyi beğenmiyorlar. Yani tabii. Fenerbahçe'nin şu an 3 tane milli takım kalecisi var Dünya Kupası'nda. Evet. Yani hiçbirini kimse beğenmiyor.
1: Aynen öyle.
2: Böyle bir durum var abi Fenerbahçe'de.
1: Peki devam edelim. Modan demiş ki Aydın abi Polonya'dan selamlar, iyi ki varsın demiş.
2: Sizler de sağ olun, teşekkür ederim.
1: Polonya'ya selamlar diyelim bizden de. Onur Gülse kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. İki maçta gol olmadan sonra nasip kısmet dedi. Bence hoca olmuş diyor. Beni, izleyenimiz
2: bu da. Benim eniştem Rasim Mumcu da beni izliyormuş.
1: Öyle mi?
2: Bana bir selam söyler misin diye.
1: Rasim abiye selamlar.
2: Evet.
1: Peki abi transfer gündemine yavaş yavaş geçelim. Yapacak geçelim bir şey yok ha, inşallah.
2: Önce Galatasaray'la başlayacağız.
1: Galatasaray'la başlayalım.
2: Konuşacağız. Sonra Fenerbahçe, iki tarafta da çünkü bazı önemli gelişmeler.
1: Aynen öyle.
2: Var.
1: Yakup Çınar'ı alıyoruz
2: Yakup
1: yayına.
2: Alacağım.
1: Galatasaray'da.
2: Sen mi arıyorsun?
1: Yok sen, ben arayayım, evet. Sen al abi oradan daha
2: sağlıklı olur.
1: Abi yani. Benim telefonum sesi çok çıkmıyor.
2: Evet evet, yok bir de beni de duyması gerekiyor ya.
1: Aynen Yakup, öyle.
2: Yakup'la birlikte bir Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sonra Fenerbahçe tarafına bakacağız. Bu Greenwood işi galiba Fenerbahçe'de bayağı bir
1: Isındı
2: hareketli
1: mı?
2: O tarafa da bir göz atacağız.
1: İkisini de
2: konuşacağız. Yakup Çınar bizimle birlikte aynı zamanda Digi Futbol'un da yorumcularından. Yakup hoş geldin, iyi geceler.
0: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Mini maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
0: Evet. Aydın şöyle söyleyeyim. Yayın başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce.
2: Ha, eyvallah doğru söylüyorsun. Sen yapın da evet.
0: Evet Muzaffer de orada, selamlar.
1: Selamlar abi.
0: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Hı hı. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
2: Ama yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
0: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet, Icardi ile görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
2: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Tamam. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
0: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken, Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2. Transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3. Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanın mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve serbest kalma maddesi değil, opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafı, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasir El Halifi, ki ülkemizde de Bein Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi. Daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
2: Orta sahada son durum ne?
0: Orta sahada şöyle, Galatasaray orta sahaya...
2: Bu Torreira gidiyor mu Yakup?
0: Gitmiyor abi, gitmiyor. Bir de Torreira'ya Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
2: Ya da biraz kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
0: O da olabilir. O da olabilir yani. Şu
2: iki gün önce de şey demiş. Icardi Icardi ile bir fotoğraf atmış, kalıyor yazmış.
0: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın, Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya liginden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerine bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyordu. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turan. Yine üst seviyede bir oyuncu. Hem Gardi tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Dursun Özbek yeni sezonda hani Osimhen'i nasıl transfer ettiyse orta sahaya da önemli bir çilek transferi yapmayı düşünüyor. Ve üst seviyede bir oyuncu olacak bu. Dediğim gibi Kamavinga aynı zamanda Kepren Turan bu adaylardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, imkansız gibi gözüküyor. Bruno Fernandes ihtimalini de hala Galatasaray sonuna kadar takip ediyor. Sürece şu anda hakimler. Çünkü şöyle, oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var Manchester United tarafında. Hani bu oyuncu tarafıyla alakalı bir politika da olabilir tabii ki. Manchester United'da yeni sözleşme almak için ya da sözleşmesini uzatmak için de bazı görüşmeler yapıyor olabilirler ama bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Manchester United'dan ayrılacağına dair Galatasaray tarafına gelen bilgiler var. Galatasaray bu ihtimali de sonuna kadar kullanacak. Bir de ki yayının ilk bölümünde sen bahsettin, milli takım Dünya Kupası'ndan elendi. Açıkçası herkesin sahada en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi Can Uzun'du ki maçın son 25 dakikasında oyuna girdi ve hani performansıyla da evet iyi işler yaptı. Galatasaray'ın da gerçekten talip olduğu, istediği, Okan Hoca'nın da yakın zamanda yine hani biz istiyoruz, uğraşacağız dediği isimlerden bir tanesi. Biraz Dünya Kupası bekleniyordu. Oyuncunun kafasını çok karıştırmak istemiyordu Galatasaray tarafı. Ama Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray Can Uzun için de mutlaka girişimlerde bulunacak. Ki öncesinde Galatasaray'ın ailesiyle iletişime geçtiğini, kulübünden şartlarını öğrendiğini ve menajerleriyle de temas halinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunlar Galatasaray'ın tabii ki istediği oyuncular. Bir de ayrılabilecek isimler var.
2: Evet.
0: Onlarla alakalı da hani gelişmeler yaşanabilir.
2: Özellikle hani satış, yani ayrılacak derken satılabilecek oyunculardan bazıları da Sara herhalde birinci gündem maddesi Galatasaray'da. Barış Alper'in bu Dünya Kupası performansı satışını olumlu değil olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi değildi ve Barış Alper. Satışla ilgili bir durum var mı Galatasaray'da?
0: Ya şöyle, Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok ama en sıcak ismin Davinson Sanchez olduğunu söyleyebiliriz Aydın. Como kulübü geçtiğimiz devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor ki İtalya Ligi'nde sezonu dördüncü bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve önemli bir kadro kuracaklar ki İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Davinson Sanchez'e de talipler. Bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Burada Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro üstü. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ayrılığına izin verecek. Onun dışında da sen de az önce söyledin, evet, Barış Alper Yılmaz'a talip olan bazı kulüpler var. Bu Dünya Kupası performansı tabii ki
2: Piyasa düşürür. Ama
0: düşürür. Tabii ki düşürür. Ama şöyle söyleyeyim, ondan bağımsız sezon içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde performansını yakından takip eden kulüpler vardı. Burada ne olur? Maaşı düşer. Aynı zamanda Galatasaray'a gelen bonservis teklifleri düşecektir ama İtalya'dan çok net bir şekilde iki kulübün, aynı zamanda İngiltere'den de iki kulübün Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini söyleyelim. Resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif yok. Onun dışında Gabriel Sara ve Salahiye de teklifler gelebileceğine dair Galatasaraylı yöneticiler bu konuları da söylüyor. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara teklifler gelirse bu oyuncuların ayrılığına da Galatasaray sıcak bakacak ki dediğim gibi burada kritik nokta aslında yabancı kuralının değişip değişmemesi.
2: Evet, tabii, çok belirleyici. Bu arada sende Greenwood tarafı da, Hakan Safi tarafında bir bilgi var. Greenwood Hakan Safi meselesinde. Niye biliyorum?
0: Ya şöyle, Fenerbahçe tarafıyla ilgili evet birkaç bilgi var, ben paylaşayım.
2: Lütfen.
0: Bir kere Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olabilseydi, seçilseydi teknik direktörü Faryoli olacaktı. Bu kesin ve net bir bilgi. Çünkü Francesco Farioli'nin Porto'dan 15 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı ve Hakan Safi tarafı bu maddeyi kullanıp Francesco Farioli'yi evet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapacaktı. Onun dışında da şöyle 4 oyuncuyla Fenerbahçe tarafı net, Fenerbahçe tarafı derken Hakan Safi tarafı net bir şekilde protokol imzalamıştı aslında. Bu oyunculardan bir tanesi de Greenwood. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon maaş karşılığında Hakan Safi tarafı anlaşmıştı. Oradaki net bilgi şu şekilde: Greenwood hala Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ki bu şartlar geçerli olursa menajerleri üzerinden hatta haber gönderdiğine dair benim kulağıma gelen bilgiler de vardı. Fenerbahçe tarafındaki bilgiler de bu şekilde aydın.
2: Peki Yakup, çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben bunu devam ettireceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ ol. Yakup Çınar'la birlikteydik.
1: Evet.
2: Bir Galatasaray'ın transfer gündemini aldık. Bu Greenwood konusunda şöyle, biliyorsun yani o Fenerbahçe'de, birazdan İrfan 25'te de konuşacağız. İrfan abi'de de benzer vardır, bilgiler var.
1: Evet.
2: Greenwood konusunda. Ben bugün bir iki telefon konuşması yaptım ama açıkçası yani bu transfer konusuna dahil olmadım.
1: Niye olmadı? Yani
2: konuşmalarda başka bir gündem vardı. Başka bir iki konu vardı. Onları sorduk, konuştuk. Ondan sonra transferle ilgili birkaç gün sonra biraz daha net bilgiler olur. İrfan abi de bu arada Greenwood'la ilgili bilgi var. İrfan 25'te. 25'i arayacağız birazdan.
1: Evet, onu birazdan arayacağız. Galatasaray gündemine dair bilgileri
2: Greenwood
1: verdi.
2: Greenwood konusunda abi, bu çok işte bu Aykut Kocaman'ın işte görev alması almaması meselesi üzerinden. Şimdi o işte bundan 1,5-2 ay önce Aziz Yıldırım başkan adayı olmaya karar verdiğinde işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin veya Kocaman'la bir araya geliyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu, hani futbol çalışmasının birlikte hareket ederek yapılması gerektiğini söylüyor. Orada bir uzlaşı oluyor. Bu arada orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra bilgileri aktarayım. Arkasından da var senin sorun, onu söylersin. Sonra Greenwood'da son durum nedir?
1: İrfan
2: onu
1: abi
2: İrfan abiden alırız. Şimdi bu toplantılarda mesela şey söyleyeyim mi? Sen de mi yapmıştık o yayını?
1: Hangi?
2: Cirasi, Dortmund'da oynayan Cirasi ile ilgili olarak. Fenerbahçe zaten hani oyuncuyla bir noktaya geldi.
1: Yapmışızdır.
2: Ondan sonra ve ama oyuncu şey diyor o zamanlar, yani ben bir şeyle görüşmek istiyorum.
1: Ha evet, hocayla, teknik direktörle görüşmek
2: hocayla
1: istiyorum.
2: Hocayla görüşmek
1: demiş.
2: İstiyorum
1: doğru,
2: diye.
1: Doğru, beraber yapmıştık.
2: Hocayla görüşmek istiyorum diye. Bu arada bu görüşme oluyor yani. Hani Aykut Hoca bir oyuncuyla bir görüşüyor.
1: Cirasi ile Aykut Hoca görüşüyor yani.
2: Görüşüyorlar, evet. Görüşüyorlar. Ama bu görüşme ne zaman oldu? Bak şimdi herhalde bir hafta 10 gün falan öncedir ya da 20 gün öncedir, bilemiyorum.
1: İsmail Hoca görüştü.
2: Yani bir değerlendirme hocam, bir değerlendirme orada yapıyorlar. Bunu Aykut Kocaman tarafı da diyor ki böyle böyle biz bir şey, o zamanlar bir Cirasi ile Aykut Kocaman görüşüyor. Bu görüşmede de hani oyuncunun kafasında şöyle var, Cirasi'nin kafasında. Ya tamam, ben Fenerbahçe'ye geleceğim. 4 yıllık bir anlaşma imza atacağım. Bu takımda sorunacak, nasıl yapacak, nasıl yapmayacak gibi. Yani oyuncunun bir teknik direktöre sorabileceği sorular neyse artık onlar. Onlar üzerinde konuşuluyor. Greenwood konusunda da, yani Greenwood meselesinde de özellikle şeyin işte o günlerde hani Aykut Kocaman'ın. Yani bu arada Aykut Kocaman'ın orada hani bir hoca olması bekleniyor ama sonuç itibariyle hani bu transfer komitesinde çalışan isimlerden, değerlendirme yapan, görüşen isimlerden birisi olarak da o dönem için konumlandırabiliriz. Çünkü aynı zamanda bunu yapıyor.
1: Tabii.
2: Beklenti hocalığa gelmesiydi. İşte hoca olması meselesi de biliyorsunuz zaten çok açık. Yani dün de konuştuk, tekrar üzerinde durmaya Gerek yok ama yabancılar yardımcılar meselesi, ondan sonra bu yardımcılar konusunda da Volkan Demirel'e sıcak değil. Volkan Demirel'e sıcak değilmiş
1: İsmail Hocam. Kartal'ın.
2: Ne?
1: Yardımcı listesi de açıklandı, onu da hızlıca ne söyleyeyim. Ekibi belli oldu diye biz girmişiz. Sansürsüz futboldan. Dirk Kayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melik Şah, Sezgin ve Hasan Gültekin.
2: Açıkladın mı Fenerbahçe resmi olarak bunu? Ben kaçırmış olabilirim.
1: Yani bakayım ona tekrardan, teyit ederim.
2: Tamam, bir arkadaşlar da yazsın bize. Hı hı. Ama yani o dönemde işte zaten Kayt'la ilgili durum belli yani. Kayt'ın işte Kayt ya yardımcılar konusunda biliyorsunuz zaten Aykut Hoca'nın bir resti oluyor.
1: Evet.
2: Ya da bir pürüz olarak görülüyor. Sonra zaten bağların kopma nedeni olarak da bunu söyleyelim. Bunu zaten iki tarafta öyle değildi demiyor yani.
1: Evet.
2: Yani bunu söylüyorlar. Şu orada benim bildiğim kadarıyla Aykut Hoca çok Volkan Demirel'e sıcak bakmıyor. Kayıt konusunda sonra olabilir noktasında, hı-hı, meseleye bakıyor. Oğuz Çetin'le çalışıp çalışmama meselesi yarın öbür gün sorun olabilir gözüyle de bakıyor. Ya da Aykut Kocaman biraz daha geniş belki yetkiler alarak gelmek istediği şeye, teknik direktörlük olduğuna. Ama o son görüşme bir türlü yapılamıyor, onu söyleyeyim. Yapılamadığı için de bir

0: yapmış olabilir. Yani kamuoyu önünde değil de
1: Hı.
0: Hakan Safi'yi arayıp da aramadıysa da yakın zamanda yapabilir. Belki zaten Ali Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek birçok konu hakkında. O basın toplantısında Hakan Safi'ye bu çağrıyı yaptıysa da o evrakları aldıysa da bir bilgilendirme yapabilir. Çünkü şöyle düşündüklerini biliyorum ben. Yani orada transferde bir yol zaten alınmış durumda. Bir çeşitli mutabakatlar
1: Mutabakat.
0: yapıldı. Bir çeşitli kaporolar verildi. Bunlar da yanmasın. Bir işi hızlandıralım. Hakan Safi'den de bu oyuncularla yapılan kontratları isteyebilir Fenerbahçe. Greenwood konusunda da belki adımını öyle atabilir. İrfan 25'te biraz daha bu konuda bilgiler var. Onları aktaracaktır.
1: Bir araya süper chat alayım mı?
0: Al olur.
1: İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onları da ekrana getirelim hemen hızlıca. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı
0: Evet.
1: unutmazsanız da çok mutlu oluruz, seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Onur Gülse bir süper chat göndermiş. Demiş ki Aydın Cingöz'le sezonda ters düşeceğiz belki ama centilmenliğine saygı duyuyorum. Yolda görsem elini sıkarım. Bir Galatasaraylı olarak kendisini seviyor, takip ediyor ve saygı duyuyorum. Sevgiler demiş.
0: Sevgiler,
1: sana
0: saygılar.
1: bu şekilde bir mesaj göndermiş. İrfan abi arayabilirsin abi, eğer müsaitse kendisi de.
0: Peki.
1: İrfan abi de Fenerbahçe'de transfer gündeminde neler oluyor? Şu anda yani isimler konuşuluyor ama Vedat Muriç haricinde henüz açıklanmış bir isim yok. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ı saymazsak tabii ki. Oyuncu üzerinde şu anda Fenerbahçe'de sadece Vedat Muriç ismi
0: Yani
1: ön planda.
0: ben iki hafta önce,
1: Hı.
0: 2 hafta değil ya, bir hafta oldu olmadı yani, bir hafta oldu ya da olmadı. Orada benim zaten edindiğim bilgi şeydi, yani biz iki oyuncuyla sözleşme imzaladık. Yani Fenerbahçe iki tane oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bu
1: İkinciyi öğrenemedik hala tabii.
0: yani hani oyuncunun transferi bitti. İkisiyle de imzalandı. Oyuncunun transferi bitti noktasında. Bu arada İrfan abi arıyorum ama henüz açmadı. Biraz herhalde bana dönecektir. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Biri açıklandı. Diğerinde ben yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum.
1: Muhtemelen ikinci ismim ben yani bir stoper, yani zaten en çok konuşulan o stoper olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü herhalde Fenerbahçe, yani anladığımız kadarıyla, bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerini Vedat Muriç'le atlatabileceğine inandığı için santrafor konusunu, yani ana santrafor
0: Ben çok
1: konusunu
0: orada
1: herhalde ikinci plana
0: ben
1: bırakıyor gibi
0: orada çok
1: geliyor bana.
0: meseleyi geciktireceklerini düşünmüyorum.
1: Hı.
0: Orada çok geciktireceklerini düşünmüyorum. Peki şimdi İrfan abi açmıyor. Biraz herhalde döner bana ama ben onunla konuşup söyleyeyim. Bu Greenwood konusunda
1: Buyurun.
0: Fenerbahçe'nin özellikle bir
1: Bu
0: şeyi.
1: arada az önceki listeyi bu arada Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Henüz daha resmiyete kavuşmamış. Onun da altını çizelim.
0: Bir daha söylesene listeyi
1: Hemen
0: yardımcısı.
1: söylüyorum sana abi. Dirk
0: Oraya
1: Kuyt
0: eklemeler olur yani.
1: eklemeler olabilir, belki çıkartmalar olabilir ama Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin. Şu anda mevcut isimler bunlar. Sen
0: Yani bu liste eklemeler olabilir. Özellikle Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği yardımcı kadrosunda kaydı biliyorum. Net bu. Hatta dünkü
1: Sen
0: yayında
1: anlat, ben
0: söylemiştim.
1: İrfan abi
0: Yani
1: arkadan
0: yok,
1: yazıyorum.
0: İrfan abi açtı bu arada.
1: Heh,
0: Şimdi İrfan
1: tamam.
0: abi az beklersen ben geleceğim sana. Hatta kal lütfen. Kayıt konusunda hoca başkan ona çok
1: Evet.
0: güveniyor. Hatta 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilecek çapta bir isim olduğunu söylüyor. Volkan Demirel, Edin Dzeko Fenerbahçe'de yeni dönemde Samandıra'da olması düşünülen
1: Evet.
0: isimler. Aziz Yıldırım'ın da gündeme getirdiği ve zaten hani az önce kocaman konusunu konuşurken de üzerinde durulan isimlerdi. Oraya eklemeler olur diye düşünüyorum. Bu birkaç güne belli olur.
1: Peki.
0: Şimdi İrfan 25 bizimle birlikte İrfan abiden Fenerbahçe'nin o transfer gündemini alacağız. İrfan abi merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce şu Greenwood meselesini bir konuşalım. Nedir abi Greenwood'da son durum?
2: Yani Fenerbahçe yönetimi Greenwood'da aslında bir temasa girdi. Biliyorsunuz seçim sürecinde başkanı da Hakan Safi'nin her konuda anlaşmaya vardı. Yani sözlü olarak kendisi anlaşmaya vardı oyuncu için. Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Greenwood'un temsilcisiyle bir görüşme
0: Ne
2: gerçekleşti.
0: zaman bu görüşme gerçekleşti?
2: Yani kısa bir süre içerisinde bir ilgi var, onu söyleyeyim. Ve oyuncunun anlaşmaya varılan ücretinde yani bir indirime gitmesi istendi. Tabii burada Marsilya'nın Yine tabii sadece oyuncuyla anlaşmak gitmiyor. Maaşın yanında 50

0: milyon euro gibi bir bon seçmesini istiyor. Çünkü Roma'nın 25 artı 5 milyon euroluk bir teklif tutmuştu. Bu teklifi geri çevirmişti Marsilya. Fenerbahçe'nin ise 35 artı 5 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle Marsilya'nın burada inadını kırmaya çalışıyor. Greenwood Fenerbahçe'nin de sağ kanat için transfer listesinde yer alan bir isim. Diğer bir isim ise yine Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi.
1: Şimdi Greenwood konusunda bir yerli bir hareketlilik var anladığım kadarıyla.
0: Evet yani oyuncuyla bir ilgi var oyuncuya. Oyuncunun menajeriyle de temsilcisiyle Fenerbahçe bir görüşme gerçekleşti.
1: Bu Cirasi'nin son durumu ne?
0: Cirasi biraz uzayacak gibi. Yani burada
1: 25'e mi? Benim bildiğim 25'e düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe bonservisini.
0: Ya şimdi Cirasi'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yani sen tamam oyuncu Fenerbahçe'ye yani gelmeye sıcak ama oyuncunun kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu kulüpte çok fazla şey oluyor, seçim oluyor. Çok her sene teknik direktör değişiyor. Cirasi'de ben 2-3 senelik bir projeye gelmek istiyorum. Dolayısıyla eğer bu projeye ikna olursa Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani oyuncunun buradaki sürecinde kafasındaki soru işareti yıllık ücret anlamında evet Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlamıştım. Diğer taraftan bonservis pazarlıkları da aslında onun sözleşmesinde 42 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Fenerbahçe daha uygun maliyetli oyuncu kadroya katmak istiyor. Ama diğer taraftan Cirasi'nin kafasındaki en önemli soru işareti kulüp içerisinde her sene seçim olması, teknik direktörünün değişmesi. Hatta bizim aldığımız bilgi şöyle bir bilgi de var. Cirasi ile görüşmeler devam ederken Cirasi diyor ki ben çalışacağım teknik adamla görüşmek istiyorum.
1: Aykut Hoca görüşüyor bu oyuncuyla.
0: Ondan sonra bunun üzerine Aykut Hoca konuşuyorlar. Diyorlar ki işte çalışacağım teknik adam Aykut Hocaman. Aykut Hocaman'la temasa geçiriyor ve Aykut Hocaman Cirasi ile bir yarım saat FaceTime görüşmesi gerçekleştiriyor.
1: Bu arada ben az önce bu yardımcılar meselesinde Aykut Hoca'nın o dönemde bu yardımcılar meselesinde Volkan Demirel ve kayıta sıcak olmadı. Kayıta değil ama Volkan Demirel sıcak olmadığı yönde bir bilgi aktarmıştım. Bir durumu aktarmıştım. Aykut Hoca kanadından şimdi bana bir bilgilendirmeye bir taraftan bakıyorum.
0: Hayır, üzerinden... bilgi
1: yoksa ben söyleyeyim de bir bilgi geldi bana. Orada da ayrı böyle bir şey olmadı. Yani Aykut Hoca bu konuda herhangi bir şekilde onu istemem, ona soğum, buna soğum gibi bir tutum içerisinde olmadı diye onların da yaptığı bir bilgilendirme var. Onu da söyleyeyim.
0: Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir şey söyleniyor ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Hem kayıtla ilgili hem Volkan Demir ile ilgili ben onlara soğum, ben onlarla çalışmak istemiyorum diye bir düşüncesi yok. Hatta şunu söylüyor kayıtla ilgili. Diyor ki bunlar diyor sonra konuşulur. Bunlar konuşulacak şeyler. Yani bunları daha sonra hallederiz diyor. Görüşerek hallederiz diyor. Yani burada
1: ben de sordum da hocam aynı şey söyledi. Yani küçük pürüzler ama hoca yani hani ben de yardımcılarımda ben belirleyeyim noktasında bir tavır içerisinde olduğunda biliyorum.
0: Ha şöyle söyleyeyim hatta şöyle bir de bilgi var. Yani Fahrettin Ömerov için istenmediği ya. Yani Fahrettin Ömerov için de işte tribünde olmasını kabul ettiği Fahrettin Ömerov için gereksizse kendi cebinde hani Fahrettin Ömerov için evet teknik heyette yer alacak ama yedek kulübesinde yer almayacak. Yani yine ara rakip analizi yani bir teknik adam danışmanı gibi devam edip bunun ücretini de kendi cebinden ödemeyi de kabul ettiği yönünde de bilgi var Sayın Aykut Kocaman'a. Dolayısıyla hani sadece yardımcılar üzerinden bu kabul edilmedi gibi bir şey değil. Aykut Kocaman cephesi şunu net bir şekilde söylüyor. Yani bir tek kayıta da karşı değil.
1: Ya bu arada bir çağrıda yapmış olayım buradan. Mümkünse yani olur derse bir hocayı arayayım şu anda. Ha, aynen hocayla da
2: süper
1: bir...
2: olur biliyor musun?
1: Ya şimdi yani böyle lak diye arayıp hocam ben sana yayın alıyorum değil mi? Ben şimdi buradan mektubu yazıyorum. Yani hoca bağlanmak isterse 3-5 dakika bir konuşuruz ya. Buradan da yazmış olalım. Bana bir bilgilendirme geçerlerse şu an bana yazan arkadaş çok sevinirim. İsim de vermişim.
0: Yani bu aslında ben de Aykut Hoca'yı konuştum. Bu konuda hani neler yaşandığını biraz söyledim. Yani bu süreç içerisinde aldığımız bilgiler bu doğrultuda.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Parantez başladı. Parantezden selamlar herkese. Parantezde Ömercan Özmen'le birlikte gündemi konuşacağız. Önce milli takım, sonrasında dört büyüklerin transfer gündemine bakıyor olacağız. Milli takım haliyle bizi üzdü ki buradaki gerginliğimiz devam ediyor birçoğumuzda. Yavaş yavaş geride bıraktığımızı varsayarak o milli takımı değerlendirdikten sonra biraz transfer gündemine de bakacağız. Zira transfer gündeminde de yoğun haberler geliyor. Galatasaray'da bir transfer havuzu oluşturulduğu haberi var ki bu haber bugünün haberi tamam belki ama günlerdir zaten Galatasaray'da bizler kamuoyu olarak, medya olarak bir transfer havuzu oluşturduk. Gelenler, gelme ihtimali olanlar, kalma ihtimali olanlar, gitme ihtimali olanlar, bunlarla beraber aynı zamanda gitme ihtimali olanlar kısmına şöyle Sara deyip geniş bir parantezi açabiliriz. Sanchez deyip Yakup Çınar dün açıkladı Dijifutbol'daki yayınında. Aydın Cingöz ve Muzaffer Can Bedir'le yayındalardı ve mutlaka izleyin o yayını da YouTube'da, Dijifutbol YouTube kanalında hem İrfan 25 hem Yakup Çınar, Muzaffer Can Bedir ve Aydın Cingöz'le birlikte gündemi değerlendirdiler. Çok geniş kapsamlı bir program oldu, onu söylemek lazım. Orada söyledi, dün Sanchez gitmeye en yakın oyunculardan biri dedi. Hatta gitmeye en yakın oyuncu Sanchez dedi. Oradan bilgi verdi. Fenerbahçe tarafında Cengiz Ünder'in yeniden kampa katılacağı öne sürülüyor. Hazırlık kampında olacağı öne sürülüyor. İsmail Kartallı Fenerbahçe'de. Beşiktaş'tan dönen Cengiz'in böyle değerlendirileceği konuşuluyor. Fenerbahçe söz konusu olunca Ederson'lu, Livakovic'li, Mert Günoklu, işte Ertuğrul'u katarsınız. Genç bir kaleciyi daha katarsınız. Belki işin içerisine ama hadi ona da bakma. İrfan Can Eğirbayat hala bonservisi Fenerbahçe'de diyebiliyorum mesela. İrfan Can Eğirbayat yer alıyor Fenerbahçe'nin kaleci havuzunda mesela. Tüm bu isimlerle hepsi de örneğin Mert Günok dediğimde, Ederson dediğimde, Livakovic dediğimde, İrfan Can Eğirbayat dediğimde, Ertuğrul dediğimde dahi bakın, hani 5. kaleci olarak yazarsınız belki ya da 4. kaleci olarak yazarsınız. Kimisi için bazı maçlardaki performansıyla öne çıkıyordur Ertuğrul. Düzeltiyorum, Tarık Çetin karıştırdım, o kadar çok kaleci olunca. Tarık Çetin dahi yani Fenerbahçe'de bu havuzun içerisinde ve bu beşlinin oynayamayacağı bir takım yok baktığınızda. Dört büyükleri hadi bir kenara koyalım. Ya ben almam takımıma cılar başlar şimdi. Ederson dediğimde, Livakovic dediğimde, Mert dediğimde ama Mert'in nereden geldiğini düşünün. İşte Livakovic'in, Ederson'un, İrfan Can'ın oradaki potansiyelini bir göz önüne getirin. Zor maçlarda Tarık'ın verdiği performansı hatırlayın. Fenerbahçe'de bu 5 kalecilik havuz ne olacak, nasıl girilecek sezona, hangi kalecilerle başlanacak, kimlerle yollar ayrılacak, o da merak konusu hakikaten. Aynı zamanda Fenerbahçe tarafında sadece bu konu değil, Semedo için kritik karar geldiği haberleri var ki Dünya Kupası sonrasında netleşeceğini çokça konuşuyorduk. Beşiktaş tarafında Vlahovic'ten bir haber bekleniyor. Onu söyleyelim. Tüm bunlarla Beşiktaş'ı aynı zamanda galiba Trabzonspor'da da son hatırladığım, şimdi onu bir teyit edeyim, Otavio tarafında bir Trabzonspor'un girişiminin olabileceğine ilişkin bir haberi vardı. Trabzonspor camiasının, Trabzonspor tarafının. Onu da konuşuruz. Ndidi aynı şekilde. Ndidi'nin yerine düşünülen oyunculardan biri. Frendrup Beşiktaş tarafında da ön plana çıkan isimlerden. Yani transfer gündemi de kalabalık. Icardi kalıyor mu, gidiyor mu? Ne oluyor, ne bitiyor? Torreira'nın açıklamalarını nereye koymalı? Torreira'nın kalıp gitme konusunu nereye koymalı? Torreira'nın paylaşımlarını nereye koymalı? Nasıl okumalı her ikisini? Tüm bunları konuştuğumuz bir program olacak ama önce milli takım. Ömercan hoş geldin, selamlar.
2: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir özet yapmaya çalıştım ya da en azından öne çıkanları detaylandırmaya çalıştım. Sadece milli takıma değil tabii, milli takım özelinde çok bir şey konuşmadım. Dünden bu yana hatta dinleyicilerimiz sabaha karşı yayınlarımızda, tekrarlarda, sabah yayınlarında ya da gece tekrarlarında çokça dinlediler ki çok konuştuk milli takımımızı. Konuşulacak çok şey var ama değiştirebileceğimiz bir şey mi konuşmakla? Hayır tabii ki ama hala burada bir gerginliğimizin ülkece olduğunu ben görüyorum. Hala bugün pazar kahvaltısına davet edilen aileler arasında bu konunun, yani erkekler tarafında bu konunun konuşulduğunu, hala bir

0: kıraathaneye girdiğinde, bir kahvehaneye girdiğinde, semt kültürünün devam ettiği yerlerde, bir çarşıda bu konunun dile getirildiğini duyuyoruz, görüyoruz ya da orada hissediyoruz. Sen milli takım gündemini nasıl değerlendirirsin?
1: Ya, tabii ki dediğin gibi hala üzgünlüğümüz ve aslına bakarsan gerginliğimiz devam ediyor. Çünkü hiç hayal ettiğimiz gibi olmadı. Yani aylar öncesinden, belki yıllar öncesinden hep hedef Dünya Kupası, Dünya Kupası'nda farklı işler yapabilecek, daha iyi yerlere gelebilecek bir milli takımımız var dedik. Bunun üstüne bu hayal kırıklığı tabii ki bizleri bambaşka bir yere götürdü. Dün üzerinde, Paraguay maçı üzerinde tabii aslında Avustralya maçına benzer bir istatistik tablosu önümüzde yine. Ama başaramadık. Buradaki problemlerden bir tanesi ben şu olduğunu düşünüyorum. Yani Montella'nın çok inat ettiğini düşünüyorum aslında. O 2024'te belki buraya kadar gelirken başarılı olmuş o kurguda çok inatçı kaldığını düşünüyorum. Bazen de teknik adamlık refleks göstermektir. Olmayan bir şeyin üzerinde çok fazla inat etmek işte bu tür negatif sonuçlara götürebiliyor. Zaten grubumuzla ilgili konuşurken hep şunu söylemiştik. Yani 3 takım da aslında bizim 3. bölgede oynamamızı gerektiren, işte oradaki kilitleri çözmemizi gerektiren, iyi pres yaparak topu kapmamızı gerektiren, önde karşılamamızı gerektiren takımlardı. Milli takımımız evet tahmin ettiğimiz gibi ilk iki maçta 3. bölgede oynadı. Çok fazla topa sahip oldu. Çok fazla pas yaptı. Ama üretkenlik konusunda, o duvarları yıkma konusunda problemler yaşadı. Bunların birçok nedeni olabilir tabii teknik olarak. Bir diğer kısımda hep genelde soyut taraftan işte oyuncuların psikolojik durumu, oyuncuların saha içindeki reaksiyonunun zayıflığı, hocayla ilgili, takımın içindeki lider dengeleriyle ilgili farklı şeyler söyledi. Ama tabii bunların hepsi bir arada çok kocaman bir neden topu oluşturdu milli takım için. Bu da bizim hepimizi üzdü. En genel anlamda bundan bahsedebiliriz. Ama şunu da düşünüyorum, şunu da düşündüm. İşte 2024'teki Euro 2024'teki o iyi çıkışımız, takımımızın oynadığı maçlar, bunlar bizim önümüzde bir örnekti aslında. Ama orada birçok maçta şunu yaşadık aslında. Bizim takımımız biraz daha fazla geçiş oyunu oynadı. Yani biraz daha fazla kendi yarı sahasından çabuk çıkarak yetenekli ayakların topla iyi...
0: Ömer Can Özmen, sesin biraz derinden geliyor.
1: Şimdi nasıl ben?
0: Şimdi daha iyi. Evet, söz sende tamam, tekrar.
1: Süper. Yani o turnuvada da biraz daha dediğim gibi işte Avusturya maçını hatırlayalım. Evet kaybettik ama iyi oynadığımız Hollanda maçlarını hatırlayalım. Orada biraz daha böyle geçiş oyunu oynamıştık. Alanlar bulabilen bir yapımız vardı. İyi savunmaya başlamıştık. Ama buraya geldiğimizde futbolun başka bir tarafını oynamamız gerekti. Aslında bu başka tarafta iş yapacak ayaklarımız da vardı ama dediğim gibi bence Montella'nın çok inatçı oluşundan kaynaklı. Orada değişikliklerini, maç önü planlarını doğru yapmamasından kaynaklı çok büyük problemler yaşadık. Ben Montella'nın birçok performansında, milli takımın başına geldiğinden beri doğrularını sıkça övmüş, arkasında olmuş bir gazeteci, yorumcu, futbol severim. Ama bu iki maçta gördüğüm şey, bence bizim ülkemizde milyonların gördüğü şey... burada çok inatçılığı, bu formasyonun, işte bu tercihlerin yanlışlığı üzerine gidilmesi sonrasında da maalesef hüsran oluyor. Yoksa kalite olarak baktığımız zaman evet hiçbir zaman Kaf Dağı'nda görmememiz gerekiyor kendimizi. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir kez daha öğrenmiş olduk diyeyim. Ama kağıt üstüne baktığımız zaman çok yetenekli, çok Avrupa'nın çok iyi kulüplerinde oynayan, önemli tecrübeler elde etmiş oyuncularımız var. Ama işte futbol çok da böyle olmuyor. Özellikle bu tür büyük turnuvalarda, Dünya Kupası gibi bir sahnede birlikte hareket edebilmek, doğru zamanda, doğru anlarda doğru hamleleri yapabilmek, güçlü kalabilmek, kondisyonu yüksek olabilmek çok daha önemli. Bize aslına bakarsan Paraguay ve Avustralya maçları bunları gösterdi. Gerçekten çok daha diri kaldılar. Çok daha doğru oyun oynadılar. Ellerindeki malzemeyle oynayabilecekleri en iyi oyunu oynadılar. Zaten Avustralya bu turnuvanın önemli takımlarında sık sık gelmiş. İşte akıllarda Tim Cahill gibi bir efsane bırakmış. Gol sevinciyle, attığı gollerle Dünya Kupası'nda. O yüzden maalesef ki erken bir veda bence bu kadro için. Sorumluları belli. Bunlardan hiçbir soru işareti yok. Bence turnuva sonrasında da belli aksiyonlar alınacak milli takım için diyeyim ilk etapta belki.
0: Tabii Montella'nın geleceğine ilişkin de biraz sorular geliyor dinleyicilerimizden. Onu görüyorum. Onu da konuşacağız elbet ama yani Montella'nın geleceğini konuşurken bir de Fransa ile İtalya ile Belçika ile rövanşlı Eylül, Ekim ve Kasım aylarına denk gelen ayrı ayrı dönemlerde maçlarımızın olduğunu, Uluslar Ligi'nin olduğunu hatırlayalım. Onu da ben açık konuşayım. Kerem Aktürkoğlu dün verdiği röportajda daha önümüzde Uluslar Ligi var, önemli maçlarımız var, çok da mutsuzluğa gitmemek gerekiyor gibi bir açıklaması vardı Kerem Aktürkoğlu'nun. Oradan hatırladım. Normalde açıp da ya bu milli takım ne yapacak acaba 5 ay sonra diye merak edip, 4 ay sonra diye merak edip bakmam. Böyle bir durumda mesela 1-2 ay geçer, soğur, o zaman bir bakarım milli ara ne zaman, ne oluyor ne bitiyor diye. Kerem sağ olsun, o hatırlattı bize bunları. Ama orada da çok da güzel şeyler kuramıyoruz herhalde kafamızda, özellikle rakipleri de duyunca. Gerçi buna şöyle bir antitez geliştireyim kendi kendime, kendi görüşüme, kendi düşünceme Ömercan. Eğer öyle bir grupta olsak sanki daha da farklı bir oyunumuz olurdu. En azından daha keyif alarak ya da daha ya çabaladık, elimizden geleni yaptık diyerek oynadığımız bir oyunumuz olurdu diye düşünüyorum. Çok mu klişe oldu bilmiyorum.
1: Yok, aslında şöyle demek istediğim de oydu. Orada bizim oynadığımız, işte Euro 2024'te bahsetmek istediğim, oraya dinleyicilerimizi götürürken bahsetmek istediğim oyun oydu. Evet, çok zorlu rakipler bahsettiğin Uluslar Ligi'ndeki rakiplerimiz ama yani biraz daha belli, net bir oyun oynayabilecek bir durumumuz var. Özellikle geçiş anlamında. Çünkü bizim takımımız biraz daha o hızlı çıkışları, direkt yetenekli ayaklarla beraber driblingle, pasla o alanları kırarak arkadaki boşlukları değerlendirme konusunda iyi bir takım. Şimdi Kerem'den söyledin. Evet, Kerem mesela NN'de böyle bir senaryoda en önde forma giydiğinde daha etkili performanslar verebilir. Çünkü alan ve zaman bulacak. O yüzden dediğin çok uçuk değil bence. Ama tabii ki çok zor karşılaşmalar. Kerem'in açıklamasına geldiğimizde de orada bir Uluslar Ligi maçları var. Aslına bakarsan hazırlık maçlarının yerine konmuş. Belli bir prestij maçları bunlar. Burada bir değişime gidecekse milli takım, evet, sancılı olacak kesinlikle. Belki zor zamanlar yaşayacağız. O kadar zor rakiplerle oynadığımızda belki mağlubiyetler alacağız. Ama bir değişim olacaksa o sancılı olacak ve olması gereken de o diye düşünüyorum. Çünkü Montella bu turnuvanın sonunda son 16'da elenseydi yine bu kadro içerisinden bence kabuk değişimi yaşatacaktı milli takıma. Çünkü hem yaş anlamında hem performans anlamında artık eskisi gibi olmayan birçok oyuncu var. Daha önce de konuşmuştuk turnuvadan önce. Ben hala bu fikirdeydim. Bu turnuva sonrasında o kabuk değişecekti artık. Kenan, Arda, işte Ferdi, Merih, Mert gibi oyuncular biraz daha tecrübeli oyuncu kıvamında olacak. Tabii ki Hakan devam edebilir bilmiyorum ama performansına dayalı olarak daha çok işte Mert Güno, Çağlar Söyüncü, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, belki Samet Akaydın gibi oyuncular artık yavaş yavaş milli takım kabuğunun değişmesiyle beraber belki de dışarıda kalacaktı. Ben böyle olacağını düşünüyordum. Şimdi Montella'nın da gönderilmesi ve yerine yeni bir teknik adamla anlaşılması demek bu kabuk değişimini tetiklemek demek. Çok da bir problem olacağını düşünmüyorum dediğim gibi o Uluslar Ligi maçlarında. Çünkü bir evet prestij maçları var. Burada puan alıyorsunuz, avantaj elde ediyorsunuz ama sonuçta bir hazırlık durumu söz konusu. O yüzden bu kabuğu değiştirirken bu kadar kaliteli takımlarla oynamak da kötü bir fikir gibi gelmiyor kulağa. Tabii bunların hepsini yaşayıp göreceğiz. Montella gitmeli mi kalmalı mı, bunların hepsini konuşacağız. Yetkililer de konuşacak. Ama bu kadar başarısız bir turnuvadan sonra aslında benim gibi ılımlı bir yorumcu, benim gibi ılımlı bir gazeteci dahi net şekilde ben Montella'nın görevine son verilmesini öyle çok da şaşırarak karşılamam, çok da yanlış bulmam açıkçası belki.
0: Yetkililerin tabii bizden de önce konuşması önemli olan. Ben transfer gündemine geçeceğim. Transfer gündemini konuşacağız Ömercan Özmen ama şöyle bir reklamımı kontrol ediyorum. 2 dakikalık reklamımız var. 3 dakikalık aşağı yukarı. Reklamın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Parantez programında Ömercan Özmen'le birlikteyim. Ben Berk Sayar. Paranteze 0212 273 10.10'dan mesajlarınızla bize eşlik edebilirsiniz diyelim. Ve Ömercan, şunu soracağım. Fenerbahçe tarafında kaleci yoğunluğuyla başlayalım isterim. 5 kaleci saydım girişte de, hatırlarsın. Yani burada İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ederson, Mert Günok, işte Ertuğrul'la karıştırdım ilk başta ama Tarık Çetin dedim. Sonrasında yani Tarık'ın mesela Anadolu kulüplerinde oynamayacağı takım yok derim Süper Lig'de. Mert Günok Beşiktaş'tan geldi. 3 büyükleri 4 büyükleri dahi konuşursun belki rotasyon açısından. Ederson, Livakovic kaliteleri ortada ama ne kadar tutundular Fenerbahçe'de, ne kadar tutunabilecekler onu konuşacağız, onu göreceğiz. İrfan Can Eğribayat zira Göztepe'den geldi diyorsun. Diğer tarafta İrfan Can'ın tek talibi Fenerbahçe'de değildi. Sadece orada bir disiplinle ilgili problemi vardı. Ama Fenerbahçe'de kaleci havuzu bir hayli geniş.
1: Evet, çok fazla kaleci oldu. Senin de dediğin gibi 4-5 tane birçok takımda forma giyecek kaleci var Fenerbahçe adına. Ki Livakovic de şu anda turnuva performansı çok kötü değil. Yani Hırvatistan kalesinde izlediğim Livakovic kötü bir Livakovic de değil. Zaten kalitesi ortada bir kaleciydi, ancak mental olarak bence Fenerbahçe'de çok zorlandı. Ederson zaten dünyaca kendini kanıtlamış bir kaleci. O çok talihsiz anlar yaşadı. Çok iyi bir sezon geçirmedi Fenerbahçe'de. Kalacak mı, gidecek mi, devam edecek mi? Ama sonuçta o rotasyon içerisine İrfan Can Eğribayat'tan bahsettin. Tahmin ediyorum ki onunla yollar ayrılacaktır Fenerbahçe'de. Zaten Gençler Birliği ile de adı alınıyor. Gençler Birliği Başkanı Arda Çakmak sözlü olarak temas ettiklerini, oyuncuyla ilgilendiklerini doğruladı. Ama tabii Fenerbahçe'nin orada İrfan Can'dan beklentisi ne olur maddi olarak, ona bakmak lazım. Ama ben takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Senin de dediğin gibi Tarık Çetin birçok Anadolu kulübünde kariyi rahatlıkla teslim edebileceğiniz çok tecrübeli bir kaleci. Yani 29 yaşında Fenerbahçe'de üstüne görev düştüğünde o yüksek strese, baskıya, az oynamasına rağmen önemli işler yapmış bir kaleci. Kariyeri zaten Türkiye için ortada. Senin de dediğin gibi açıkçası şu an bir takım kuruyor olsam ve mücadele edecek olsam, ligimizde bir Anadolu kulübü olsam, kesinlikle tercih edeceğim kalecilerden bir tanesi. Burada çözüme kavuşturulması gereken bir yoğunluk var. Yani Ederson, Tarık Çekittin, Mert Günok, Livakovic, İrfan Can Eğribayat hem iyi kaleci yoğunluğu var, hem aslına bakarsan üstünde mental form durumu olarak soru işaretleri olan kaleciler var. Yani bence kimse şuna da ses çıkartmaz. Ya ben bu kalecilerin hiçbirini kullanmayacağım, kaleci transfer edeceğim diye bir gündem oluşursa, bu kalecilerden en az işte elinde bir tane yedek kaleci barındırıp diğerlerini satma konusunda da bir karar çıkarsa Fenerbahçe'de, bence hiçbir futbol sever, hiçbir tarafta ya ne oluyoruz bu kadar kaleci satılıyor mu soru işaretine de gelmez. Öyle bir havuz, garip bir havuz. Orada işi bence inceleyip sık dokumak lazım. Ederson kararını doğru vermek lazım. Ya burada ben iki tane birinci kaleci görüyorum aslında. Bir tane Ederson, diğeri de Livakovic. Bu iki kaleciyle ilgili süreç nasıl işleyecek? Kritik olan o. Yani bu ikisinden biri bence mutlaka gidecektir. Çünkü bu iki oyuncuyu da yedek bırakmak biraz zor olacak Fenerbahçe'de. Ve kalmak da istemezler diye düşünüyorum. Mert Günok'a geldiğimizde de tabii ki çok iyi performanslar vermedi. Yani Fenerbahçe'de artık bir yedek kaleciydi. Onun öncesinde Beşiktaş'taki son sezonu bence kötüydü. 37 yaşına gelmiş bir kaleci ama ligimizden yine talipleri olacaktır. Mert Günok bunları nasıl değerlendirecek, onlara bakması lazım. Veya Fenerbahçe belki de onu ikinci, üçüncü kaleci olarak işte takım bağları, işte soyunma odası, oradaki tecrübe, kaliteli bir ihtiyacımız olduğunda kaliteli bir acil durum eldiveni gibi kullanmak isterse o da kadroda bulunabilir. Ama açıkçası benim düşüncem şu: muhtemelen Ederson dışındaki birçok kaleciyle yollarını ayıracak Fenerbahçe, oradan bir ikinci kaleci çıkartacak, onu kadroda tutacaktır diye düşünüyorum. Ederson'la ilgili de tabii ki oyuncunun isteği de biraz burada önemli, çünkü onunla ilgili de birçok haber çıkmıştı. Yani gitmek isteyebilir, şurada talipleri var, kendisi artık burada kalmak istemiyor gibi. Oradaki duruma da bakmak lazım ama zor bir rotasyon, evet, var Fenerbahçe'nin.
0: Diğer tarafta Greenwood, Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'la da, Aziz Yıldırım döneminde de anılan bir isim oldu. Dün özellikle Digifutbol, belki zamanımız olursa çok oradan bahsettim çünkü. Galatasaray kısmını konuşmayıp Galatasaray tarafını biraz konuşup Yakup Çınar ve Aydın Cingöz'ün o değerlendirmesine de gideriz. Aydın Cingöz sordu, Yakup Çınar yanıtladı ki orada Greenwood'a dahi değindiği noktalar vardı Yakup Çınar'ın. Yani Greenwood'la ilgili de haberleri vardı Fenerbahçe tarafında dahi. Icardi'ye, Torreira'ya, işte Sanchez'e birçok isme ilişkin haberleri vardı Yakup Şener'in. Oraya da gideriz ama şimdi Fenerbahçe'de dün o yayından duyduk ve öğrendik ki Greenwood için Oğuz Çetin takipte ve aynı zamanda yarın öbür gün, aynı zamanda bunu İrfan 25

0: geçmişte tekrarlıyor. Yarın öbür gün Greenwood için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında bir iletişim olabilir. Madem bir kapora verildi, madem bir girişim oldu, bunu değerlendirelim şeklinde. Böyle bir girişim olabilir. Böyle haberler geliyor, böyle haberler alıyoruz. Ama tabii 50 milyon euroluk da bir çıkış maddesi var.
1: Çok pahalı bir oyuncu ama bence çok da kaliteli bir oyuncu. Aslında kariyerinde zor zamanlarda geçirmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve geçtiğimiz sezon 16 gol 7 asist lig 1'de ve 8 Şampiyonlar Ligi maçı 3 gol 1 asist. Çok iyi rakamlar bunlar. Oyuncu Manchester United'dan altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Sonrasında işte yaşadığı bazı adli durumlar, bazı zorlu durumlar sonrasında Getafe kiralığı, sonrasında tekrar Manchester United'dan Marsilya ve Marsilya'da tekrar kendine bulmuş bir oyuncudan bahsediyoruz. Çift ayaklı, gol konusunda, özellikle şut gücü konusunda çok inanılmaz bir bence vurucu güç. Fenerbahçe ve Greenwood'u kadrosuna katarsa çok büyük bir iş yapmış olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi oyuncunun en büyük avantajlarından bir tanesi en altta, en alt mental seviyeden tekrardan kendisini Avrupa'nın en önemli oyuncularından bir tanesi yapma şansını yakalamış. Çok iyi performanslar vermiş bir oyuncu. Neredeyse 50 milyon euroda bir değerden bahsettik daha demin. Bunları yakalamak kolay değil. Fenerbahçe kadrosunda ön tarafta nereye koyarsanız koyun çok önemli performans vereceğini düşünüyorum. Oradaki süreçte Hakan Safi oyuncuyla durumu bir yere getirdiyse bence Fenerbahçe için ortak hareket ederek bu oyuncunun kazanılması ihtimali yüksekse kesinlikle hareket edilmeli diye düşünüyorum. Çünkü her zaman bu tip fırsatlar gelmiyor. 2001 doğumlu bir oyuncudan bahsediyoruz. 24 yaşında ve hala bence piyasası çok yüksek. Fenerbahçe'de bir sezon, iki sezon iyi futbol oynadığında belki de aldığın paralara satabileceğin bir oyuncu. Tabii ki burada Avrupa'da mücadele etmek de çok kritik olacak Fenerbahçe için ama hem kasa olarak düşündüğümüzde hem de Greenwood'un saha içerisinde verdiğiniz parayı size karşılığını sağlayabilme ihtimali, sonrasında Greenwood'un tekrar kasa kolaylığıyla kasayı iyi şekilde etkileyerek gitme ihtimali, ben bu transferi açıkçası çok olumlu görüyorum. Fenerbahçe adına gerçekleşirse bu sezon önemli damga vuracak isimlerden birisi olabilir diye düşünüyorum Greenwood adına.
0: Fenerbahçe'de söz konusu santrfor kısmı olduğunda Vedat Muriç'i konuştuk. 3 yıllık sözleşmesini konuşuyoruz ve Jirasi çokça konuşulmuştu ama Jirasi tarafında da anladığım kadarıyla beni hocayla görüştürün, ben buradaki sistemi görmek istiyorum gibi bir talep var. Ve Aykut Kocaman'la görüştüğü haberleri var. Yani açıkçası Aykut Kocaman'dan son anda vazgeçilmesi Jirasi transferini etkilemiş mi diye soracak olursan evet öyle olmuş diyebilirim aldığım haberlerle beraber. Ama gördüğümüz haberlerle, kulağımıza gelenlerle beraber. Ama şimdi medya buradan istifade edip zaten ismi anılan Charlotte'u İsmail Kartal'la bağdaştırıyor mu onu bilmem ama bugün şöyle haber, dün düzeltiyorum, dün şöyle haberler okuduk, İsmail Kartal'ın tercihi Charlotte gibi haberler okuduk. Sen nasıl değerlendiriyorsun Fenerbahçe'nin santrfor gündemini?
1: Böyle öncelikle Vedat Muriç'ten başlayabiliriz. 3 evet. yıllık bir sözleşme ve 32 yaşında bir oyuncu, artık kariyerinin son dönemini Fenerbahçe'de oynayacağını gösteren bir sözleşme. Zaten burayı seviyor, Türkiye'yi seviyor, Fenerbahçe'yi seviyor Muriç. Son sezonu da gayet parlak bir performans verdi. İyi bir golcü olduğunu düşünüyorum. Bence Fenerbahçe'den sonraki işte Lazio, Mallorca, o taraftaki tecrübeleri çok da değerli oldu Vedat Muriç için. Yani şöyle de düşünmek lazım. Aslında Giresunspor, Gençler Birliği, Çaykur Rize, yani bu ligin hem altlarında oynamış hem Fenerbahçe gibi tepesine mücadele eden takımda oynamış. Sonrasında bir de Avrupa'da hem İtalya'da hem İspanya'da oynamış. Yani çok deneyimli, bence çok donanımlı ve önemli bir golcü transferi yaptı Fenerbahçe. Buradaki süreçte şu önemli. Charlotte'dan bahsettik. Charlotte geldiği zaman birinci santrfor olacak. Muriç transfer edilirken mutlaka bu rotasyon durumu konuşulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu bunları bilerek artık son dönemini Fenerbahçe'ye vererek gelmiş olması gerekiyor. Çünkü birinci forvet transferinden sonra genellikle bir rotasyon forveti olacağını tahmin ediyorum. Eğer İsmail Kartal orada bir ikili santrfor durumu yapmayacaksa, ama bu dengeler de önemli. Charlotte'a döndüğümüzde çok fazla ülkemiz için konuştuğumuz oyunculardan bir tanesi. Çünkü burada çok iyi işler yapmış. Burada önemli izler bırakmış bir golcü Alexander Charlotte. milli takımda da en son performansını izleme şansı bulduk. Yani Haaland'ın en önde olduğu, onun biraz daha aslına bakarsan sağ tarafa devrilerek orada topları sırtı dönük karşılayıp işte içeri kat ettiği, servisler yaptığı bir rolde izliyoruz. Sherlock bu rollere uyum sağlayabilen bir oyuncu. Bence futbol aklı ve golcü aklı çok üst düzey. Aynı zamanda hem havadan hem sol ayakla çok net vuruşları olan bence kaliteli bir golcü. Zaten bunları oynadığı kulüplerden de görebiliyoruz. İyi performanslar veren bir oyuncu. Fenerbahçe o rotasyonu Sherlock Muriç yapabilirse bence iki benzer profilde, yani fiziksel olarak benzer profilde iki tane çok önemli golcü transfer etmiş olacak. Yani Sherlock'un ceza sahasına getiren topları bitirmesi, sırtı dönük servis yapabilmesi ve aslına bakarsan açık alanlarda da o cüssesine rağmen önemli bir koşu kalitesi olması çok önemli. Yedek kulübesine dönüyorsunuz, ihtimal olarak konuşuyorum. Vedat Muriç aynılarını yapabilecek kalitede bir oyuncu bence. Tamam, Sherlock biraz daha üst düzey bir oyuncu ama yokluğunda orada bence o yokluğu hissettirmeyecek bir oyuncu. Ki Muriç'te şöyle de bir artı var. Dediğimiz gibi yürekten de Fenerbahçe'yi, Türkiye'yi seven bir oyuncu olduğu için oradaki denge mental olarak sahada forma şansı bulduğunda yukarı doğru taşıyacaktır Fenerbahçe'yi. Benim tahminim bu. O yüzden Sherlock Muriç ikilisi benim kafamda Fenerbahçe'nin oynayacağı oyuna da bağlı olarak gayet mantıklı görünüyor. Buna Greenwood ihtimalini eklediğinde, işte dedim ya, o sırtı dönükte servis yapabilen oyunculardan bahsediyoruz, yüksek topları alabilen oyunculardan bahsediyoruz, aynı zamanda vurucu gücü olan golcü oyunculardan bahsediyoruz. Bunu Greenwood'la da birleştirdiğinizde ortaya çok farklı bir tehlikeli ön at çıkabilir diye şu an kafamda seninle konuşurken net şekilde canlandırdım. Çünkü o servis becerileri bu tip oyuncuları da besleyecektir belki. O yüzden eğer Sherlock ihtimali de varsa bu iki oyuncu çok tehlikeli olacaktır ligimiz için.
0: Trabzonspor için neler söylersin? Oraya geçeyim.
1: Açıkçası Trabzon...
0: Hızlı başladılar onlar çünkü bu süreci.
1: Evet, o da benim çok hoşuma gitti aslına bakarsan. Yani aslında yıllardır bahsettiğimiz işte planlamaları hızlı yapmak, transfer sezonlarında eksikleri hızlı şekilde kapatıp bu oyuncuların hepsinin adaptasyonunu hızlandırmak, transfer edilen oyuncuların.
0: Ben açık konuşayım. Sesim biraz derinden gelmiş olabilir bu arada. Şimdi daha net geliyor olması gerekiyor. Ben açık konuşayım. Trabzonspor gündemini konuşurken, transfer gündemine bakarken Fenerbahçe tarafını değerlendirmek istiyorum. Şöyle, az önce orayı konuştuk ya. Fenerbahçe'den olması gereken, görmemiz gerekeni Trabzonspor'dan görüyoruz bu transfer döneminde. Ama Fenerbahçe bunu hep yapıyor. Yani sezon başında da seçime giderek lige odaklanması gereken ve şampiyonluğa odaklanması gereken bir Fenerbahçe seçime giderek bunu göstermişti. Yani bunu burada söyleyip Trabzonspor tarafını böyle şimdi göğe çıkarıyormuş gibi olduk. Tamam, doğruya doğru deyip olmak da gerekir bazen. Bunu da konuşmak gerekir ama şunu söyleyeyim. Şu geldi aklıma bunu da konuşuyorken. Trabzonspor'un forma tanıtımına değinmek istiyorum Trabzon demişken. Olmamış abi. Yani o bazı değerlerle kavga etmektir. 7 kupamız var. Bir kupamız da farklı bir kulübün müzesinde vesaire. Orada bir terör örgütünün kumpası olduğu Cumhurbaşkanlığı'nın sitesine girip o olayları araştırdığında önündeki dokümanlarla ispatlayabildiğin, önüne çıkan, verilmiş bir kararı olan bir konuyken, bir kumpas olduğu, 3 Temmuz sürecinin bir kumpas olduğu bir kararken, artık bu Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerince de ispatlanmış bir kararken, sen burada tutup da işte bir kupamız daha var, o da başka bir takımın müzesinde vesaire deyip oraları kaşıyamazsın. Trabzonspor biraz oraları kaşımak, biraz Fenerbahçe'yi oynamak, biraz yeni yönetimi oynamak istiyor. Açıkçası Fenerbahçe'de yeni yönetim de bu tarz durumlarda nasıl cevaplar verecek onu da merak ettirdi bana. Ama merak ettirmekle beraber bu bir, aynı şekilde hani dedik ya kumpas diye, bu bir iletişim anlamında Fenerbahçe'yi bir yere çekme stratejisi olabilir, onu söyleyelim. Çünkü iki gün öncesinde de olayları iyi okumak gerekiyor. Dursun Özbek ve Aziz Yıldırım'ın Kulüpler Birliği konusunda Ertuğrul Doğan'ı yıkmaya, orada liderliğini almaya çalıştığına ilişkin kulis haberleri vardı. İddiaydı bunlar ama vardı. Bundan sonra böyle şeyler görmek, o da biraz açıkçası Trabzonspor Fenerbahçe arasındaki bu gerilimi tırmandırmaya çalışmak gibi okutuyor olayı. Bilmiyorum nereden okumak gerekiyor, bilmiyorum nereden bakmak gerekiyor ama bir gazeteci olarak olayları böyle yapboz halinde. Belki de çok güzel bir araya getirmişimdir. Belki de o yapbozu işin içinden çıkılmaz hale getirmişimdir. Çok yanlış yerden bağlamışımdır. Bilmiyorum ama çok yanlış şeyler. Onu da söylemek lazım. Konuyu dağıtmayayım. Trabzonspor söz konusu olduğunda detaylar sende.
1: Evet, yani Trabzonspor... Evet.

0: transfer hareketliliğine erken başladı. Oradaki planlamayı erken yaptı. Yani aslında erken de dememek lazım. Olması gerektiği gibi yıllardır takımlarımızdan beklediğimiz o planlama içerisinde devam ediyor. Bence bu çok kritik çünkü iyi bir sezon geçirdi Trabzonspor. Eksikleri net şekilde belli olan bir takım haline geldi. Devre arası transfer dönemini de iyi geçirmedi. Belki orayı iyi geçirse daha yukarılara hedefleyebilecek bir takımdı. Ve tüm bunlara baktığımızda bizim eksiklerimiz şunlar, şuralara transfer yapmalıyız. İsimlerle görüşülmüş ve çok hızlı hareket edilmiş. Yani kaç oyuncu açıkladı Trabzonspor bak? Yanılmıyorsam 3, Saviola var. Saviolo, özür diliyorum. Malinovski var. Bir oyuncu daha açıklamışlardı yanılmıyorsam. Yani buradaki hız Cabral'dı, evet, şimdi tekrardan teyit ettim. Yani buradaki bu hız durumu aslına bakarsan geçmişten gelen sistemin düzenli ilerlemesiyle ilgili. Biz çok hızlı hareket ediyorlar diyoruz ama arkada zaten sezon devam ederken sezon içerisinde bu planlamalar yapılıyor. Oradaki eksiklere oyuncularla görüşülüyor. Bunlar olabilir diyor. Oyuncu profilleri çıkarılıyor. Bu çok önemli bir durum ve birçok insanla sohbet ettiğim birçok arkadaşım, gazeteci dostlarım şunu söyleyebiliyor Trabzonspor'la ilgili. Yani bu sene çok iyilerdi. Geçtiğimiz sezon için konuşuyorum. Geçtiğimiz sezon çok iyilerdi. Şimdi gelecek sezonda önemli eklemeler, önemli bir sistem içerisine gidiyorlar ve yukarıya oynayabiliyorlar. Yani Trabzonspor şampiyon olabilir durumu bence birçok insanda oluştu. Dediğim gibi hem belki bizim yaşıt, bizlere yakışıt arkadaşlarımız, hem de sohbet ettiğim işte daha yüksek yaştaki abilerimiz, onlar da aynı şeyden bahsediyorlar. Bu havayı verebilmek ve bu gücü hissettirebilmek aslında tüm futbol severlere Türkiye'de çok kolay bir şey değildir. Bunun sağlayan durumlardan bir tanesi bu planlı hareket etme durumu ve geçtiğimiz sezonki performans. O yüzden Trabzonspor için çok kritik bir sezonun geldiğini düşünüyorum. Eklemeleriyle beraber yeni sezonda Fatih Tekke'nin o oyunu, açlığı, takımın içerisindeki gücüyle beraber yukarılara oynayacağını düşünüyorum açıkçası ben de Trabzonspor'un.
1: Peki Beşiktaş tarafına döndüm. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsun son dönemde transfer haberleriyle beraber? Orada da Vlahovic ön plana çıkan isimlerden biri. Ndidi'nin yerine Frendrup düşünülüyor haberleri var. Nasıl değerlendiriyorsun orta alan için? Tabii bunun yanında Pavlidis de Vlahovic gibi konuşulan bir isim. Bir süredir konuşuluyor Pavlidis. Hatta bir eklentim olsun. Beşiktaş'ta yine aynı şekilde sol bek transferi için Otara. Çokça konuştuk. Çok da detaylandırdık, hatırla lütfen. O da Monaco'dan konuşulan isimlerden biri. Orayı da değerlendirdikten sonra Galatasaray gündemini çok kısa değerlendireceğiz. Yakup Çınar'ın açıklamalarına geçeceğiz. Değerlendirmelerine, haberlerine geçeceğiz.
0: Tabii Beşiktaş'ın yine her sezon olduğu gibi söyleyeceğim, kritik bir süreç başlıyor. Kritik bir yapılanma başlayacak Vincenzo Italiano ile beraber. Artık Beşiktaş bu mevcut kadrosunun içerisinde ki hem tırnak içerisinde söylüyorum çürük elmaları, hem de oraya yapacağı eklemeleri çok iyi değerlendirmek zorunda. Ve aynı Trabzonspor gibi hızlı olmak zorunda. Yani Pavlidis ismi birçok haber çıkıyor. Portekiz basınında 40 milyon eurolar konuşuluyor. Ne kadar kolay bir transfer olabilir veya nasıl ikna edilebilir bilmiyorum. Tabii Vlahovic de yine Italiano kaynaklı bir transfer bağlantısı kurularak söylenen isimlerden biri. Bir forvete ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Kesinlikle var. Evet, o bence donanımlı bir oyuncu, iyi bir oyuncu. Gelecekte de iyi işler yapabilecek bir oyuncu ama orada net bir santrfor Beşiktaş'ın arayışı çok doğal. Hem Vlahovic hem Pavlidis, bu iki oyuncu da transfer anlamında zor olacak ama Beşiktaş'ın oraya bir ekleme yapması gerekiyor kaliteli anlamda. Evet. Şöyle bir Gökhan Sazdağ'la da yolların ayrılması bekleniyor gibi birçok hem duyum hem de birçok gazetede haberler var. Ondan da bahsetmek lazım. Yani kadro içerisindeki o dengeleri iyi ayarlaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Geçmişten gelen oyuncuların satışıyla ilgili getireceği gelir Pavlidis'lere, Vlahovic'lere nasıl bir para vereceğini de biraz bize gösterecek diyebiliriz belki.
1: Peki Galatasaray'da sence Icardi kısmında neler yaşanıyor? Icardi kalmalı mı? Ya da alternatifi John Duran da çok konuşuluyor. John Duran'a mı gidilmeli? Onu sorayım. Bu arada babalar gününü kutlayalım. Onu es geçtik. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlayalım. Aynı zamanda bu dünyadan göçen, iz bırakarak yine güzellikleriyle hatırlanarak göçen tüm emektar, tüm çocukları için çabalayan babalara da rahmet dileyelim. Çünkü

0: böyle günler bir tarafta kutlanırken diğer tarafta da bazılarımıza böyle küçük hatıralar bırakır ve tebessümle anmak önemli olandır orayı. Aynı zamanda Sinan Vardar da çok güzel bir mesaj atmış. Sinan abi Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden, aynı zamanda Jolly Tour Onursal Başkanı Sinan Vardar bugün sabah saatlerinde çok güzel bir mesajla, böyle toplu mesaj anladığım kadarıyla, ama babalarımızın yüzündeki o tebessümü görmek dünyalara bedel, bu babalar gününde birlikte gezin, keşfedin, deneyimleyin diyor. Babalar gününüz kutlu olsun diyor Sinan Vardar. Kendi yaptığı bu görselle beraber yazısında da buna değinmiş. Sinan abiye de selamlar. Aynı zamanda Türk futbolunu Sinan abiyle beraber Türk futbolunun tüm duayenlerinin de, tüm babalarının da babalar günü kutlu olsun diyelim. Ömercan Özmen.
1: Evet, öyle. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Allah'tan rahmet dileyelim kaybettiğimiz değerli babalarımız için de.
0: Amin.
1: Buradan da anmış olalım onları belki.
0: Evet.
1: Icardi konusunda
0: dedim ve bitiriyorum onunla beraber. Evet.
1: Tabii Icardi konusunda şöyle düşünüyorum. Çok uzun zamandır fikrim aynı. Icardi ile artık o bitmiş bir hikaye. Galatasaray arasındaki çok önemli izler bırakmış bir oyuncu. Çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Bence artık kontratı bitecek ve yenilenmeyecek bence. Ve biz birkaç söylenen şeyde, dış basına da bakarak konuştuğumuzda, daha demin Portekiz basınından bahsettik. Orada da Benfica'nın ilgisinin olabileceği konuşuluyor açıkçası Icardi için. Bence Icardi kariyerinin bu bölümünde Galatasaray'dan ayrılacaktır ve oralara doğru, farklı liglere doğru bir yolculuk yapabilme ihtimali yüksek görünüyor. İşte Pavlidis'ten bahsettik. İşte onların, Benfica'nın da Icardi ile ilgilendiğinden bahsettik. Burada birçok domino taşı olacaktır transfer döneminde ilerleyen süreçlerinde. Şimdi Dünya Kupası'ndan dolayı pek fazla bunlar belki arkada kalıyor ama Galatasaray için de farklı ihtimaller çıkabilir. Tabii son 4 senenin şampiyonundan bahsediyoruz. Onları için transfer dönemlerinde uzun uzun da konuştuk Galatasaray'ı. Kritik noktalar var. İşte Torreira'nın ayrılığı, oraya tekrardan Torreira gibi uzun yıllar götürebilecek önemli bir oyuncuyla kapatma durumu olması gerekiyor. Bir yandan Türk genç oyuncu arayışları devam ediyor. Emirhan İlkan, yanılmıyorsam, konuşulan isimlerden bir tanesiydi Galatasaray adına. Çok bence uzun ve keyifli bir transfer dönemi geçireceğiz bütün takımlarımız adına. Galatasaray da burada merkezde olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem o 5. şampiyonluğu istiyorlar, hem zaten 4 şampiyonluk almış bir kurgu var. İşte Sanchez'den bahsediyoruz, gidecek mi kalacak mı? Abdülkerim'in performansının düşmesinden bahsediyoruz. İlerleyen günlerde bunları daha detaylı konuşuruz. Ama Galatasaray'ın ihtiyacı olan şey doğru futbol aklıyla oraları tekrardan güçlü oyuncularla yenilemek olacaktır.
0: Peki Ömercan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyeceğim son bölümde.
1: Ben de çok teşekkür ederim Berk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
0: Haberleşmek
1: ediyorum.
0: Üzere. Sağ ol. Ankara'ya görüşmek selamlar. VTR Spor'dan gazeteci yazar Ömercan Özmen sevgili kardeşim, ki onun için hep şunu da söylerim, adını yeni yeni duyduğumuz yorumculardan, ki Radyo Gol frekanslarında çokça yayınlarımız oluyor. Türk futbolu, Türk futbol medyası, spor medyası iyi bir yorumcu, iyi bir gazeteci kazanıyor, öyle söyleyeyim. O şekilde bağlantıyı da noktalayayım. 0212 273 1010'dan gelen mesajlarınız, sorularınız, onları da aralarda sıkıştırarak sormaya çalıştım. Teşekkür edeyim her birinize ilginiz için. Bu arada Galatasaray'da dahası ne? Konuştuk ama kısa konuştuk. Yakup Çınar Aydın Cingöz'ün sorularını yanıtladı. Çok kısa bir bölümü sizler için hazırladım. Aydın Cingöz'ün sorduğu, Yakup Çınar'ın cevapladığı o bölümü sizlerle paylaşıyorum. Öyle bitiriyorum programın bu bölümünü. Az sonra saatler 13.05 civarını gösterdiğinde Baran Çırpın ve Uğurcan Uzundurukan sizlerle birlikte Amerika Rüyası'nda olacak. Dünya futbolu gündemi orada devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
3: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Mini maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm, birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet Aydın, şöyle söyleyeyim, yayın başladığından beri takip ediyorum, bir beğeni çağrısı yapalım önce.
3: Ha eyvallah, doğru söylüyorsun. Sen yapın
2: evet. Evet, Muzaffer de orada, selamlar.
4: Selamlar abi.
2: Bir beğeni isteyelim, aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
3: Yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
2: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet, Icardi'yle görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
3: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
2: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken, Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2. Transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3. Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferleri başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanı mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafının, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasır El Halifi, ki ülkemizde de Bein Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi, daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
3: Orta sahada son durum ne?
2: Orta sahada şöyle, Galatasaray orta sahaya...
3: Bu Torreira, özür dilerim, bu Torreira gidiyor mu Yakup?
2: Gitmiyor abi, gitmiyor. Bir de Torreira'ya Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
3: Ya da biraz kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
2: O da olabilir. O da olabilir yani.
3: İki gün önce de şey demiş. Icardi foto, Icardi ile bir fotoğraf atmış, kalıyor yazmış.
2: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın, Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama Yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya liginden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerini

0: bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyorduk. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turan. Yine üst seviyede bir oyuncu.
1: Ben Sayar'la parantez sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Hocam merhabalar.
5: Merhabalar.
4: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
5: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
4: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var.
5: Evet.
4: Futbolun farklı alanlarına da
5: gireceğiz. Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım. Ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
4: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
5: Rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
4: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'a da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
5: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor,

hangi 11 ile oynayacak hatta? Oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor? Mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor? Galip geldiği zaman prensipleri nelerdir? Ölü toplar veyahut da duran toplar.

0: Çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması, inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Yani. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
1: Hocam, duygusal tarafından baktınız olaya, yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma
0: konusunda. Şimdi özellikle bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik, kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik. Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yük yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat oldu müddetçe. Hem kafası hem vücudu, yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
1: Hocam, Avustralya karşısında %70 topa sahip olan, 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay'da benzer bir
0: benzer oyuncu. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90+7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa, iki defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır.
2: Direkt geçiş pas, değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas, kontra atak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi, bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi, bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak

0: bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum. Oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken toplar, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
1: Hocam, Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2-4'lüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm. Merak ediyorum sizin yorumunuzu.
0: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay'ın. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok. Direkt hücum var. Şimdi 2-4'lü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı, 7 ve 11 pozisyonları, iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de 2-4'lü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri, çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken, ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk. Hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadık. Hep kenara indik. Kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız, ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan, yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlü de ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de içeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
1: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini, orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım. Karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya'yı, Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
0: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskı 18'de karşısında bir duvar. Dev bir blok. 11 kişilik. Takıldı. Top açıldı kendine doğru. Kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle. Bir hücumda, bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha, bir daha, bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna savuna hem dikkati dağıldı, hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
1: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
0: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
1: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
0: Garantiledi ikisi. Ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha, bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı altı pas koridoruna. O da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde

0: çeşitli ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya bench'le, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulur.
1: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
0: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Evet. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartırsınız. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
1: Evet. Amerika en büyük favori. Yani
0: Amerika ile başlayan da zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk maçta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonlarında muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan, ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar, seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
1: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
0: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
1: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
0: yakalım.
1: Yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz, nasıl?
0: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasılsa. Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz. Daha iyi.

0: Benim jet lag problemim de yok.
1: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
0: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
2: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce bir araya gelmeden evvel İskoçya Haiti maçı vardı.
0: Hı-hı.
2: Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
0: Evet.
2: Ama geçtiğimiz günlerde çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
0: Yok, mesajlaşıyoruz sonunda.
2: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
0: Evet.
2: Ben de 1'de, 2'de, 3'te diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
0: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
2: 20 senedir ikisi de en üst seviyede
0: evet.
2: Hocam. En üst
0: ben de her zaman Messi, Ronaldo gibi son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 gol ile başlayınca insan tekrar dikkate Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le berabere kalınca. 3 golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk, olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani 1-2 blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
2: Bu maçta da zaten hocam 3 golle farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu hani bazı hocalar var ya 89'da sokuyor 4 dakika anlatıyor ona bir şey. Öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
2: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı. O birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu. O günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeylerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi. İşte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye. Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin,
1: İspanya,
0: İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
2: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
2: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldı Fransa, İngiltere, Arjantin. Ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi. Çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
2: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
0: Ya, bir defa, iki defadır.
2: 2018'de ama kadroya giremeyen de ön tarafı.
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
2: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler var.
0: Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi. Bakalım Dünya Kupası ona ne getirecek, nasıl olacak?
2: Orada hocam çok dikkat çeken Harry Kane'in kullanımı. Onun önümüzdeki
0: şimdi hafta uzun bir ona gireriz. Çünkü son zamanlarda bağlantı oyuncularının santraforlardan, yani 9 numaralardan kullanıldığı görülmeye başladı. Çeşitli yerlerde geriye gelerek, evrilerek sağa sola. Ona ayrı bir parantez açalım. Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek, ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
2: Evet, yani burada fark, en büyük fark herhalde hocam, Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor, hem de asist konusunda da yani 6-8-10 oynadığı maçlar oldu geçen sezon.
0: Evet, yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
2: 6 numara oynadığı maçlar.
0: Yani Ebe gibi, ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular, anlatabildim mi? Ebe'ye de illa dokunmak istersin ya, ona da top değecek illa.
2: Hırvatistan maçında iki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak goller de.
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu: kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz seni 18 içinde, kutunun içerisinde, etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden, ikiz görev yapıyor. İkizini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu, altı pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin, bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun, yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark, markaj yapan markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki ve yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı orta

0: veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın, ona tabi olduğunuz için ondan bir soru hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir tık. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da iyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın. Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir. Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
6: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
5: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef.
6: Aynen, yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
5: Evet, milli aynen. Takım out, transfer out, gündemi
6: transfer in. Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
5: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim. Bilginiz olsun, Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım. Yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'nda henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
6: Paramparça.
5: Paramparça olduk.
6: Paramparça. Çok moral bozucu.
5: Senin yorumlarına bir başlayalım.
6: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu, evet, kamyonu çekmişti.

0: Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor 1-0 mı yenmiş o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Avuz şöyle yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi. Bir durum da oluştu. Adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim.
1: Süper
0: yani,
1: kural ama bence.
0: Yani nesi süper kural
1: niye
0: abi?
1: Niye abi ağzını kapatıyor? Yani
0: nereden bir nereden
1: niye ağzını kapatıyor?
0: Yani ne olacak ağzını kapattı diye bir şey.
1: Bence
0: yani
1: süper, adam ben açık, çok
0: açık,
1: beğendim.
0: Yani açık açık diyelim ki oyuncu küfür etti. Ne yapacağım peki?
1: Yine kırmızı kart.
0: Ya yani şöyle olmuyor.
1: Ben çok beğendim kuralı. Bu bayıldım.
0: Ya bak o iş sıkıntı.
1: Vallahi bayıldım.
0: Bak o iş sıkıntı. Hakikaten. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok
1: oyuncunun bence açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim dedi.
0: Dedi. yani nasıl ispatlayayım?
1: Ağzımı kapattım orada sonra yalnız, tercihimi sorgulamasınlar diye diyor.
0: Mert Müldür acayip, orada çok iyi. Gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi ben sana söyleyeyim.
1: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
0: Tamam belki korner, bir onlar biraz falan. Daha oyunu hızlandırmaya evet. Yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka kime söyledi? Mesela Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
1: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
0: Yalnız İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş valla sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum sıkıntılı iş. Şeye tekrar dönersek yani maça tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
1: Olmuyorsa olmuyor.
0: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
1: Olmayınca yani, olmuyor. Dedi.
0: Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar. Ben bazılarından daha Türk'üm gibi bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi onu da söyleyeyim. Bence
1: öyle mi düşünüyorsun?
0: Ne kime söyleyecek abi bana mı söyleyecek yani? Hı hı. Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada ben anlamadım yani kaosu kim yaratmış?
1: Neyin kaosu bir
0: daha? Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
1: Bence
0: yani
1: de.
0: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor sen yapamıyorsun. Bu bir. İki gerçekten de görüntü şu ki o rakipler seni ihanet etmiş nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
1: Montella.
0: Milli takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince hani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum ama sadece istatistiklerle de bu işi anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin, kafanı başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva. geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana, Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
1: Tabii.
0: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok,
1: çok
0: önemli
1: değil. Çok iyi bir performans sergilemiştik.
0: Değil yani, muazzam bir performans. Ha, o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi. O ritim bozuldu. Onu da anlıyorum. Hı-hı. Ama hatırla. İtalya 3-0, Pataküte bizi dövdüler.
1: Evet.
0: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
1: Evet.
0: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı. Ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken, yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi, bana mı söyledi? Dedi ki bence dedi, ben dedi bu milli takımdan şeyim dedi. Yani ben umutlu değilim dedi.
1: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
0: Şaşırmam diyordu.
1: Burada da söyledi.
0: Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali motivasyonunda yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
1: Tabii canım.
0: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
1: Mücadele
0: milli takım
1: yok
0: bize,
1: abi ya.
0: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi, özeti bu.
1: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
0: Sen bu da kararı futbol federasyonu verecek.
1: Sen ben, oradan ne bilgiler aldın abi?
0: Şöyle yayına girmeden önce bir iki futbol federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle hı-hı derler yani, birisi vefat evet edince öyle derler ya, acımız daha çok yeni, hakikaten bazen böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani sonraki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam, zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk. Onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına tabii gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum.
1: O taraftasın
0: ama
1: yani
0: o kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor. Şimdi federasyon tarafı diyor ki yani bir kere bu çok böyle ani kararlar vermemek lazım.
1: Hı hı.
0: Sıcağı sıcağına bu kararları vermek bize zarar verebilir. Milli takıma zarar verebilir. Önümüzde sonuç itibariyle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız, kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. Bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet, burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında, oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü yani, bizim burada tahammül edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var. Özen gösteriyorlar. Biraz da şey şunu söylüyorlar yani, tamam bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım. Hemen ne yapalım, yakalım yıkalım mı? Biraz bekleyelim. Yol haritamızı çizeriz ama şu anda hani benim Siyahtım hani ilk planda geller ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
1: Acaba, şu anda. Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün şey geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım bu saatten sonra diye.
0: Olabilir. Ya o uzun vade, onu göreceğiz abi.
1: Onu yaşayıp
0: yani göreceğiz. Bence o biraz o iş gündemden de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli tabii. takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
1: kimsenin kalkacağını
0: Amerika maçının
1: ben.
0: Da önemi tamam bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle ezilen

0: falan falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
1: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya
0: Şu Fatih
1: serpiştirelim.
0: Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e şey.
1: İbrahim Hacı
0: Osmanoğlu.
1: Ne diyor?
0: Bu arada Fatih Terim'in videosu ne zaman yayına girecek? Bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ben bugün akşam saatlerine baktım girmemişti.
1: Bakalım bina bakayım
0: bir
1: ben.
0: Bir bak de. İstersen
1: var
0: oraya
1: mı
0: da
1: bir şey?
0: Girmiş mi? Ama Fatih Terim anladığım kadarıyla bu hesap verme meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yani şeyin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ona yanıtına bir karşılık verecek diye biliyorum.
1: Daha girmemiş.
0: Duydum. Belki değiştirecektir tavrını ama Fatih Terim'den böyle bir cevap bekleniyor. Şimdi diyorlar ki aslında Fatih Terim o konuşmasında hem bir şey söyledi hem bir şey söylemedi. Ne demek bu?
1: Ne demek bu?
0: Yani ortalı bir konuşma. Yani buradan vurulacak bir yer yok. Ama perde arkasında Fatih Terim'in üstten bir bakış açısı var. Kafasında biz Fatih Terim'i tanıyoruz. Kafasında bazı planlar var. Bu plan özelinde de nedir bu plan? Milli takım hocalığı mı? Federasyon başkanlığı hedefi mi?
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir tasarruf olduğuna dair bence daha doğrusu tasarruf olduğuna dair bir düşüncesi, tanıdıkları için bir düşüncesi olduğu için özellikle bunun önünde kesmek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, amaç ve hedef bu gibi bir konuşmayla hocaya yanıt verdiğini ama o yanıtın içerisinde de altını çizeyim bu arada Muzaffer.
1: Söyle.
0: Aynı şey deniyor ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da aslında bir şey demedi. Yani böyle flaştı bir şey demedi. Yani kötüleyen bir şey de demedi. Ha çok hafif alanda bir şey demedi. Özellikle Fatih Terim'in gerek milli takım hocalığı konusunda hala bir niyetinin olabileceği yönündeki belli başlı düşünceleri var. Yani Fatih Terim'in bir amaç uğruna bu ifadeleri kullandığına dair değerlendirmeleri var. O yüzden bu şekilde değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bunu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz. Fatih Terim bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda Fatih Terim'in söyleyeceği her şey Fatih Terim'i bu durumda kahraman yapacaktır. Çünkü Futbol Federasyonu tarafında Futbol Federasyonu'nun söyleyecek bir lafı şu an için yani hani bu
1: evet.
0: Şey hesap verme falan filan meselelerinde kalmadı. Ve gerçekten de burada tabii Türk milletine bir hesap verilmesi gerekiyor. Ya bir şeylerin anlatılması
1: tabii.
0: Gerekiyor. Öyle nasip diyerek falan başka bir şey diyerek bu işleri anlatamazsınız. Abi, böyle söylerseniz daha çok tepkiyi
1: abi
0: çekersiniz.
1: Abi milli takımla alakalı da bu arada yani bir konuşacak birisi varsa da o isimlerden birisi de Fatih Terim'dir.
0: Konuşur tabii.
1: Doğal
0: niye konuşmasın
1: olarak yani. Aynen öyle. Peki milli takımı kapatmadan önce son olarak sana şunu da sorayım. Ondan sonra transfer gündemine de geçiş yaparız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Bir istifa vesaire bekliyor musun sen?
0: Ya bu biraz bekleyelim ya buna. Biraz bekleyelim. Biraz böyle bir şey şu Dünya Kupası bitsin. Yabancı kuralı falan.
1: Değişir
0: biraz
1: mi yabancı kuralı buradan, bu olaydan sonra
0: ya,
1: acaba?
0: Tahminimi söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnun Otuyakmaz yani tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Ya buralarda çok hani böyle ya bu kuralı değiştirelim de aslında kulüpleri de arkamıza alalım gibi pek bir tavır içerisinde olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani oralarda biraz daha böyle net olacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kapışmanın da birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir güçler savaşı olur mu? Mutlaka bir güçler savaşı yaşanacaktır. Yani bu Dünya Kupası sonrası zaten Dünya Kupası'na veda ettik. Orada bir çatışma ortamı bence
1: peki.
0: Olur.
1: Abi ben birazcık ekrana
0: ama şunu söyleyeyim. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok kolay lokma olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de bu arada.
0: Söyleyeyim.
1: İnatçı.
0: Bu şeyden bence. Ötürü yani hani o İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun o kendi özgür ağırlığı meselesini şeye dayandırarak ben bunu söylemiyorum. Hani ona yakışırılan sıfatlarla ilgili söylemiyorum. Yani onun ilişkiler ağını, network'ünü bilen bir isim. 3 aşağı 5 yukarı kendisi de bunu zaten hissettiriyor.
1: Evet.
0: Öyle çok kolay lokma olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten o laf da yani bu akbabalar
1: evet,
0: sırtlanlar lafı da öyle sadece birisine söylenmiş değil. Belli bir gruba yönelik söylenmiş bir laf olarak değerlendiriyorum.
1: Peki. Ben Süper Chat ekrana getirirken senden ricam tweet'i bir RT edersen abi sen de yayına girdiğimiz
0: evet, tamam.
1: Tweet'i oradan insanlara duyurmuş olalım en azından. İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onlara da bir bakalım.
0: Bakalım.
1: Şimdik HV 1907 der ki sıkıyorsa Saffet Sancaklı'yı TFF Başkanı Aykut Kocaman'ı da teknik direktör yapsınlar. Ama nerede? Son 20-25 yılın Türkiye futbolu için en başarılı yılları olur diye bir yorumda.

0: bulunmuş.
1: Peki, olabilir.
0: Devam etmiş. Bizim taraftarın ıslıkladığı Mert takımın en iyisi.
1: Mert, evet, gerçekten de Mert
0: bugün çok takdir aldı.
1: İyi oynadı. Yani mücadele kafa toplarında da çok etkiliydi. Golü de bulabilirdi. Mücadele eden bir adamdı. Mert genelde milli takımda da iyi işler yapıyor. Ama bu dediği konu var ya, zeynimiz. Yani Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı üzerinde söylüyorum. Darılma, gücem olmasın. Abi kimseyi beğenmiyorlar. Yani tabii. Fenerbahçe'nin şu an 3 tane milli takım kalecisi var. Dünya Kupası'nda. Evet. Yani hiçbirini kimse beğenmiyor.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir durum var abi Fenerbahçe'de.
0: Peki, devam edelim. Modan demiş ki Aydın abi Polonya'dan selamlar, iyi ki varsın demiş.
1: Sizler de sağ olun, teşekkürler.
0: Polonya'ya selamlar diyelim bizden de. Onur Gülse kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. İki maçta gol olmadan sonra nasip kısmet dedi. Bence hoca olmuş diyor. Beni, izleyenimiz
1: bu da. Eniştem Rasim Mumcu da beni izliyormuş.
0: Öyle
1: bana
0: mi?
1: Bana bir selam söyler misin diye.
0: Rasim abiye selamlar.
1: Evet.
0: Peki abi, transfer gündemine yavaş yavaş geçelim. Yapacak geçelim. Bir şey yok, evet, inşallah.
1: Önce Galatasaray'la başlayacağız.
0: Galatasaray'la başlayalım.
1: Konuşacağız. Sonra Fenerbahçe, iki tarafta da çünkü bazı önemli gelişmeler.
0: Aynen öyle.
1: Var.
0: Yakup Çınar'ı alıyoruz yayına.
1: Alacağım.
0: Galatasaray'da.
1: Sen mi arıyorsun?
0: Yok sen. Ben arayayım, sen evet. Al abi oradan daha
1: sağlıklı olur.
0: Harbiden yani. Benim telefonum sesi çok çıkmıyor.
1: Evet evet, yok bir de beni de duyması gerekiyor ya. Yani.
0: Aynen Yakup, öyle.
1: Yakup'la birlikte bir Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sonra Fenerbahçe tarafına bakacağız. Bu Greenwood işi galiba Fenerbahçe'de bayağı bir
0: Isındı
1: hareketli
0: mı?
1: O tarafa da bir göz atacağız.
0: İkisini de konuşacağız.
1: Yakup Çınar bizimle birlikte, aynı zamanda Digi Futbolu'nda yorumcularından. Yakup hoş geldin, iyi geceler.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Milli maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet. Aydın şöyle söyleyeyim. Yayın başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce.
1: Ha, eyvallah. Doğru söylüyorsun. Sen yapın da evet.
2: Evet. Muzaffer de orada. Selamlar.
0: Selamlar abi.
2: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar. Takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası.
1: Hı hı.
2: Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
1: Ama yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
2: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet Icardi ile görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
1: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını.
2: Tamam.
1: Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
2: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2 transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3 Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanın mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor. Ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim. Geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafı, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü. Ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasir El Halifi, ki ülkemizde de Beyin Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi. Daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok sıkıntı yaşanmayacak Kolo Muani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor. Ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolo Muani konusunda.
1: Orta sahada son durum ne?
2: Orta sahada şöyle, Galatasaray orta sahaya...
1: Bu Torreira, özür dilerim, bu Torreira gidiyor mu Yakup?
2: Gitmiyor abi, gitmiyor.
0: Bir de Torreira'ya
2: Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira'da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
1: Ya da biraz kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
2: O da olabilir yani. Şu
1: iki gün önce de şey demiş, Icardi evet. Icardi ile bir fotoğraf atmış, kalıyor yazmış.
2: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım, benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın. Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama... Yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerine bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediliyordu. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu

biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turan. Yine üst seviyede bir oyuncu. Hem Gardi tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Dursun Özbek yeni sezonda hani Osimhen'i nasıl transfer ettiyse orta sahaya da önemli bir çilek transferi yapmayı düşünüyor. Ve üst seviyede bir oyuncu olacak bu. Dediğim gibi Kamavinga aynı zamanda Kepren Turan bu adaylardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, imkansız gibi gözüküyor. Bruno Fernandes ihtimali.

0: hala Galatasaray sonuna kadar takip ediyor. Sürece şu anda hakimler. Çünkü şöyle, oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var Manchester United tarafında. Hani bu oyuncu tarafıyla alakalı bir politika da olabilir tabii ki. Manchester United'da yeni sözleşme almak için ya da sözleşmesini uzatmak için de bazı görüşmeler yapıyor olabilirler ama bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Manchester United'dan ayrılacağına dair Galatasaray tarafına gelen bilgiler var. Galatasaray bu ihtimali de sonuna kadar kullanacak. Bir de ki yayının ilk bölümünde sen bahsettin, milli takım Dünya Kupası'ndan elendi. Açıkçası herkesin sahada en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi Can Uzun'du ki maçın son 25 dakikasında oyuna girdi ve hani performansıyla da evet iyi işler yaptı. Galatasaray'ın da gerçekten talip olduğu, istediği, Okan Hoca'nın da yakın zamanda yine hani biz istiyoruz, uğraşacağız dediği isimlerden bir tanesi. Biraz Dünya Kupası bekleniyordu. Oyuncunun kafasını çok karıştırmak istemiyordu Galatasaray tarafı. Ama Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray Can Uzun içinde mutlaka girişimlerde bulunacak. Ki öncesinde Galatasaray'ın ailesiyle iletişime geçtiğini, kulübünden şartlarını öğrendiğini ve menajerleriyle de temas halinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunlar Galatasaray'ın tabii ki istediği oyuncular. Bir de ayrılabilecek isimler var.
1: Evet.
0: Onlarla alakalı da hani gelişmeler yaşanabilir.
1: Özellikle hani satış, yani ayrılacak derken satılabilecek oyunculardan bazıları da Sara herhalde birinci gündem maddesi Galatasaray'da. Barış Alper'in bu Dünya Kupası performansı satışını olumlu değil olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi değildi ve Barış Alper. Satışla ilgili bir durum var mı Galatasaray'da?
0: Ya şöyle, Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok ama en sıcak ismin Davinson Sanchez olduğunu söyleyebiliriz Aydın. Como kulübü geçtiğimiz devre arasından bu yana Davinson Sanchez'e çok yakından ilgileniyor. Ki İtalya Ligi'nde sezonu dördüncü bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve önemli bir kadro kuracaklar ki İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Davinson Sanchez'e de talipler. Bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Burada Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro üstü. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ayrılığına izin verecek. Onun dışında da sen de az önce söyledin, evet, Barış Alper Yılmaz'a talip olan bazı kulüpler var. Bu Dünya Kupası performansı tabii ki
1: piyasa düşürür. Ama
0: düşürür. Tabii ki düşürür. Ama şöyle söyleyeyim, ondan bağımsız sezon içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde performansını yakından takip eden kulüpler vardı. Burada ne olur? Maaşı düşer. Aynı zamanda Galatasaray'a gelen bonservis teklifleri düşecektir ama İtalya'dan çok net bir şekilde iki kulübün, aynı zamanda İngiltere'den de iki kulübün Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini söyleyelim. Resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif yok. Onun dışında Gabriel Sara ve Salahi'ye de teklifler gelebileceğine dair Galatasaraylı yöneticiler bu konuları da söylüyor. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara teklifler gelirse bu oyuncuların ayrılığına da Galatasaray sıcak bakacak ki dediğim gibi burada kritik nokta aslında yabancı kuralının değişmemesi.
1: Evet, tabii çok belirleyici. Bu arada sende Greenwood tarafı da Hakan Safi tarafında bir bilgi var. Greenwood Hakan Safi meselesinde. Niye biliyorum?
0: Ya şöyle, Fenerbahçe tarafıyla ilgili evet birkaç bilgi var, ben paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir kere Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olabilseydi, seçilseydi teknik direktörü Faryoli olacaktı. Bu kesin ve net bir bilgi. Çünkü Francesco Farioli'nin Porto'dan 15 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı ve Hakan Safi tarafı bu maddeyi kullanıp Francesco Farioli'yi evet Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapacaktı. Onun dışında da şöyle 4 oyuncuyla Fenerbahçe tarafı derken Hakan Safi tarafı net bir şekilde protokol imzalamıştı aslında. Bu oyunculardan bir tanesi de Greenwood. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon maaş karşılığında Hakan Safi tarafı anlaşmıştı. Oradaki net bilgi şu şekilde: Greenwood hala Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ki bu şartlar geçerli olursa menajerleri üzerinden hatta haber gönderdiğine dair benim kulağıma gelen bilgiler de vardı. Fenerbahçe tarafındaki bilgiler de bu şekilde aydın.
1: Peki Yakup, çok teşekkürler, görüşürüz. Ben bunu devam ettireceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar. Görüşürüz, hoşça kal. Sağ ol. Yakup Çınar'la birlikteydik.
2: Evet.
1: Bir Galatasaray'ın transfer gündemini aldık. Bu Greenwood konusunda şöyle

0: Biliyorsun yani o Fenerbahçe'de birazdan İrfan 25'te de konuşacağız. İrfan abi'de de benzer
1: Vardır
0: bilgiler
1: olduğunu.
0: var. Greenwood konusunda. Ben bugün bir iki telefon konuşması yaptım ama açıkçası yani bu transfer konusuna dahil olmadım.
1: Niye olmadı?
0: Konuşmalarda başka bir gündem vardı. Başka bir iki konu vardı. Onu da sorduk, konuştuk. Ondan sonra transferle ilgili birkaç gün sonra biraz daha net bilgiler olur. İrfan abi de bu arada Greenwood'la ilgili bilgi var. İrfan 25'te. 25'i arayacağız birazdan.
1: Evet,
0: Onları
1: birazdan
0: konuşacağız.
1: Arayacağız. Galatasaray gündemine dair bilgileri
0: Greenwood
1: verdi Yakup abi.
0: konusunda bu çok işte bu Aykut Kocaman'ın işte görev alması almaması meselesi üzerinden şimdi o işte bundan 1,5-2 ay önce Aziz Yıldırım başkan adayı olmaya karar verdiğinde işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin veya Aykut Kocaman'la bir araya geliyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu hani futbol çalışmasının birlikte hareket ederek yapılması gerektiğini söylüyor. Orada bir uzlaşı oluyor. Bu arada orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra bir bilgileri aktarayım. Arkasından da varsa senin sorun onu söylersin. Sonra Greenwood'da son durum nedir?
1: İrfan
0: Onu
1: abi
0: İrfan abi'den alırız. Şimdi bu toplantılarda mesela şey söyleyeyim mi? Sen de mi yapmıştık o yayını?
1: Hangi?
0: Cirasi, Dortmund'da oynayan Cirasi ile ilgili olarak Fenerbahçe zaten hani oyuncuyla bir noktaya geldi.
1: Yapmışızdır doğru.
0: Ondan sonra ama oyuncu şey diyor o zamanlar yani ben bir şeyle görüşmek istiyorum.
1: Ha evet,
0: hocayla,
1: teknik direktörle görüşmek
0: hocayla
1: istiyorum
0: görüşmek
1: demiş.
0: istiyorum,
1: doğru, evet, beraber
0: diye.
1: yapmıştık.
0: Hocayla görüşmek istiyorum diye. Bu arada bu görüşme oluyor yani. Hani Aykut Hoca bir oyuncuyla bir görüşüyor.
1: Cirasi ile Aykut Hoca görüşüyor yani.
0: Görüşüyorlar, evet, görüşüyorlar. Ama bu görüşme ne zaman oldu? Bak şimdi herhalde bir hafta 10 gün falan öncedir ya da
1: Vay
0: 20 gün öncedir
1: arkadaş.
0: Bilemiyorum.
1: İsmail Hoca
0: yani
1: görüştü mü
0: bir
1: acaba?
0: değerlendirme bir değerlendirme orada yapıyorlar. Bunu Aykut Kocaman tarafta diyor ki böyle böyle biz bir şey o zamanlar bir Cirasi ile Aykut Kocaman görüşüyor. Bu görüşmede de hani oyuncunun kafasında şöyle var, Ciras'ın kafasında. Ya tamam, ben Fenerbahçe'ye geleceğim. 4 yıllık bir anlaşma imza atacağım. Bu takımda oynayacak, nasıl yapacak, nasıl yapmayacak gibi. Yani oyuncunun bir teknik direktöre sorabileceği sorular neyse artık onlar üzerinde konuşuluyor. Greenwood konusunda da yani Greenwood meselesinde de özellikle şeyin işte o günlerde hani Aykut Kocaman'ın yani bu arada Aykut Kocaman'ın orada hani bir hoca olması bekleniyor ama sonuç itibariyle hani bu transfer komitesinde çalışan isimlerden değerlendirme yapan, görüşen isimlerden birisi olarak da o dönem için konumlandırabiliriz. Çünkü aynı zamanda bunu yapıyor.
1: Tabii.
0: Beklenti hocalığa gelmesiydi. İşte hoca olması meselesi de biliyorsunuz zaten çok açık. Yani dün de konuştuk, tekrar üzerinde
1: Aynen
0: durmaya
1: gerek yok.
0: Ama yabancılar şey pardon yardımcılar meselesi, ondan sonra bu yardımcılar konusunda da Volkan Demirel'e sıcak değil. Volkan Demirel'e sıcak değilmiş
1: Aykut Kocaman. İsmail Kartal'ın.
0: Ne?
1: Yardımcı listesi de açıklandı, onu da hızlıca
0: ne
1: söyleyeyim. Ekibi belli oldu diye biz girmişiz. Sansürsüz Futbol'dan. Dirk Kayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melik Şah, Sezgin ve Hasan Gültekin.
0: Açıkladın mı Fenerbahçe resmi olarak bunu? Ben kaçırmış olabilirim.
1: Yani bakayım ona tekrardan, teyit ederim.
0: Tamam,
1: sen
0: bir arkadaşlar da
1: abi
0: yazsın bize. Ama yani o dönemde işte zaten Kayt'la ilgili
1: evet,
0: durum belli yani. Kayt'ın işte Kayt ya yardımcılar konusunda biliyorsunuz zaten Aykut Hoca'nın bir resti oluyor.
1: Evet.
0: Ya da bir pürüz olarak görülüyor. Sonra zaten bağların kopma nedeni olarak da bunu söyleyelim. Bunu zaten iki tarafta öyle değildi demiyor yani.
1: Evet.
0: Bunu söylüyorlar. Şu orada benim bildiğim kadarıyla Aykut Hoca çok Volkan Demirel'e sıcak bakmıyor. Kayıt konusunda sonra şey hani olabilir noktasında meseleye bakıyor. Oğuz Çetin'le çalışıp çalışmama meselesi yarın öbür gün sorun olabilir gözüyle de bakıyor. Ya da Aykut Kocaman biraz daha geniş belki yetkiler alarak gelmek istedi şeye, teknik direktörlük olduğuna. Ama o son görüşme bir türlü yapılamıyor, onu söyleyeyim. Yapılamadığı için de bir teklif de olmamış oluyor.
1: Doğal olarak.
0: Sonunda söyleyeyim. Yani işte böyle bu noktaya doğru gitmiş. Greenwood konusunda da hani hocanın bu konuda bir istekli olduğu alınması yönünde bir değerlendirme yaptıklarına dair bilgiler var. İrfan 25'ten de bu konuları
1: İstersen
0: dinleyeceğiz.
1: Sen o
0: Ama burada benim bildiğim özellikle Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye o çağrıyı belki hani şeyde yapmış olabilir. Yani kamuoyu önünde değil de Hakan Safi'yi arayıp da aramadıysa da yakın zamanda yapabilir. Belki zaten Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek birçok konu hakkında. O basın toplantısında Hakan Safi'ye bu çağrıyı yaptıysa da, o evrakları aldıysa da bir bilgilendirme yapabilir. Çünkü şöyle düşündüklerini biliyorum ben. Yani orada transferde bir rol, yol zaten alınmış durumda. Bir çeşitli mutabakatlar yapıldı. Bir çeşitli kaporolar verildi. Bunlar da yanmasın. Bir şeyi hızlandıralım. Hakan Safi'den de bu oyuncularla yapılan kontratları isteyebilir Fenerbahçe. Greenwood konusunda da belki adımını öyle atabilir. İrfan 25'te biraz daha bu konuda bilgiler var. Onları aktaracaktır.
1: Bir araya süper chat alayım mı?
0: Al olur.
1: İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onları da ekrana getirelim hemen hızlıca. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz, seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Onur Gülse bir süper chat göndermiş. Demiş ki Aydın Cingöz'le sezonda ters düşeceğiz belki ama centilmenliğine saygı duyuyorum. Yolda görsem elini sıkarım. Bir Galatasaraylı olarak kendisini seviyor, takip ediyor ve saygı duyuyorum. Sevgiler demiş.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Sana bu şekilde bir mesaj göndermiş. İrfan abi arayabilirsin abi, eğer müsaitse kendisi de.
0: Peki.
1: İrfan abi de Fenerbahçe'de transfer gündeminde neler oluyor? Şu anda yani isimler konuşuluyor ama Vedat Muriç haricinde henüz açıklanmış bir isim yok. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ı saymazsak tabii ki. Oyuncu üzerinde şu anda Fenerbahçe'de sadece Vedat Muriç ismi.
0: Yani ön planda. Ben iki hafta önce, iki hafta değil yani bir hafta oldu olmadı yani bir hafta oldu ya da olmadı. Orada benim zaten edindiğim bilgi şeydi yani biz iki oyuncuyla sözleşme imzaladık. Yani Fenerbahçe iki tane oyuncuyla sözleşmeyi imzaladı.
1: İkinciyi öğrenemedik hala.
0: Yani oyuncunun transferi bitti. İkisiyle de imzalandı. Oyuncunun transferi bitti noktasında. Bu arada İrfan abi yarıyorum ama henüz açmadı. Biraz herhalde bana dönecektir. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Biri açıklandı. Diğerinde ben yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum.
1: Muhtemelen ikinci ismim ben yani bir stoper. Yani zaten en çok konuşulan o stoper olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü herhalde Fenerbahçe yani anladığımız kadarıyla bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerini Vedat Muriç'le atlatabileceğine inandığı için santrafor konusunu yani ana santrafor ben konusunu herhalde orada, ikinci plana bırakıyor gibi geliyor bana.
0: Ben orada çok meseleyi geciktireceklerini düşünmüyorum. Orada çok geciktireceklerini düşünmüyorum. Peki şimdi İrfan abi açmıyor. Biraz herhalde döner bana ama ben onunla konuşup söyleyeyim. Bu Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin özellikle bir şeyi.
1: Bu arada az önceki listeyi bu arada Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Henüz daha resmiyete kavuşmamış. Onun da altını çizelim.
0: Bir daha söylesene listeyi. Yardımcısı.
1: Hemen söylüyorum sana abi.
0: Dirkkayt. Ona eklemeler olur yani.
1: Eklemeler olabilir. Belki çıkartmalar olabilir ama Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirkkayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin. Şu anda mevcut isimler bunlar.
0: Yani bu listeye eklemeler olabilir. Özellikle Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği yardımcı kadrosunda kaydı biliyorum. Net bu. Hatta dünkü
1: sen anlat ben İrfan abi yani, arkadan yazıyorum. Yok,
0: İrfan abi açtı bu arada. Şimdi İrfan abi az beklersem ben geleceğim sana. Hatta kal lütfen. Kayıt konusunda hoca başkan ona çok beğeniyor. Hatta 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilecek çapta bir isim olduğunu söylüyor. Volkan Demirel, Edin Dzeko Fenerbahçe'de yeni dönemde Samandıra'da olması düşünülen isimler. Aziz Yıldırım'ın da gündeme getirdiği ve zaten hani az önce Kocaman konusunu konuşurken de üzerinde durulan isimlerdi. Oraya eklemeler olur diye düşünüyorum. Bu birkaç güne belli olur.
1: Peki.
0: Şimdi İrfan 25 bizimle birlikte İrfan abiden Fenerbahçe'nin o transfer gündemini alacağız. İrfan abi merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce şu Greenwood meselesini bir konuşalım. Nedir abi Greenwood'da son durum?
2: Yani Fenerbahçe yönetimi Greenwood'da aslında bir temasla girdi. Biliyorsunuz seçim sürecinde başkanı da Hakan Safi'nin her konuda anlaşmaya vardı. Yani sözlü olarak kendisi anlaşmaya vardı oyuncu için. Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Greenwood'un temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşti.
0: Ne zaman bu görüşme gerçekleşti?
2: Kısa bir süre içerisinde bir ilgi var onu söyleyeyim ve oyuncunun anlaşmaya varılan ücretinde yani bir indirime gitmesi istendi. Tabi burada Marsilya'nın yine tabi sadece oyuncuyla anlaşmak gitmiyor. Marsilya'nın da 50 milyon euro gibi bir bonservis istiyor. Çünkü Roma'nın 25 milyon euroluk bir teklif tutmuştu. Bu teklifi geri çevirmişti Marsilya. Fenerbahçe'nin ise 35 artı 5 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle Marsilya'nın burada inadını kırmaya çalışıyor. Greenwood Fenerbahçe'nin de sağ kanat için transfer listesinde yer alan bir isim. Diğer bir isim ise yine Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi.
0: Şimdi Greenwood konusunda

0: Bir hareketlilik var anladığım kadarıyla.
1: Evet, yani oyuncuyla da bir ilgi var oyuncuya. Oyuncunun menajeriyle de temsilcisiyle Fenerbahçe bir görüşme
0: Bu
1: gerçekleşti.
0: Cirasi'nin son durumu ne?
1: Cirasi biraz uzayacak gibi. Yani burada
0: 25'e mi? Benim bildiğim 25'e düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe bonservisini.
1: Ya şimdi Cirasi'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yani sen tamam oyuncu Fenerbahçe'ye yani gelmeye sıcak ama oyuncunun kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu kulüpte çok fazla şey oluyor, seçim oluyor. Çok her sene teknik direktör değişiyor. Cirasi'de ben 2-3 senelik bir projeye gelmek istiyorum. Dolayısıyla eğer bu projeye ikna olursa Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani oyuncunun buradaki süreci de kafasındaki soru işareti yıllık ücret anlamında evet Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlamıştım. Diğer taraftan bonservis pazarlıkları da aslında onun sözleşmesinde 42 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Fenerbahçe daha uygun maliyet oyuncu kadroya katmak istiyor. Ama diğer taraftan Cirasi'nin kafasındaki en önemli soru işareti kulüp içerisinde her sene seçim olması, teknik direktörü her sene teknik direktörünün değişmesi. Hatta bizim aldığımız bilgi şöyle bir bilgi de var. Cirasi ile görüşmeler devam ederken Cirasi diyor ki ben çalışacağım teknik adamla görüşmek istiyorum.
0: Aykut Hoca görüşüyor bu oyuncuyla.
1: Ondan sonra bunun üzerine Aykut Hoca konuşuyorlar. Diyorlar ki işte çalışacağın teknik adam Aykut Kocaman. Aykut Kocaman'la temasa geçiriyor ve Aykut Kocaman Cirasi ile bir yarım saat FaceTime görüşmesi gerçekleştiriyor.
0: Bu arada ben az önce bu yardımcılar meselesinde Aykut Hoca'nın o dönemde bu yardımcılar meselesinde Volkan Demirel ve Kayta sıcak olmadı. Kayta değil ama Volkan Demirel sıcak olmadığı yönde bir bilgi aktarmıştım. Bir durumu aktarmıştım. Aykut Hoca kanadından şimdi bana bir bilgilendirmeye bir taraftan bakıyorum.
1: Hayır, üzerinden... onunla ilgili bilgi söyleyeyim.
0: Yok, ben söyleyeyim de bir bilgi geldi bana. Orada da ayrı böyle bir şey olmadı. Yani Aykut Hoca bu konuda herhangi bir şekilde onu istemem, ona soğum, buna soğum gibi bir tutum içerisinde olmadı diye onların da yaptığı bir bilgilendirme var. Onu da söyleyeyim.
1: Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir şey söyleniyor ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Hem Kayıt'la ilgili hem Volkan Demir ile ilgili ben onlara soğum, ben onlarla çalışmak istemiyorum diye bir düşüncesi yok. Hatta şunu söylüyor Kayıt'la ilgili. Diyor ki bunlar diyor sonra konuşulur. Bunlar konuşulacak şeyler. Yani bunları daha sonra hallederiz diyor. Görüşerek sonra hallederiz diyor. Yani burada...
0: Ben de sordum da hocam aynı şey söyledi. Yani küçük pürüzler ama hoca yani... Hani ben de yardımcılarımda ben belirleyeyim noktasında bir tavır içerisinde olduğunda biliyorum.
1: Ha şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle bir de bilgi var. Yani Fahrettin Ömerov için istenmediği ya. Yani Fahrettin Ömerov için de işte tribünde olmasını kabul ettiği Fahrettin Ömerov için gerekirse kendi ceminde hani Fahrettin Ömerov için evet teknik heyette yer alacak ama yedek kulübesinde yer almayacak. Yani yine ara rakip analizi yani bir teknik adam danışmanı gibi devam edip bunun ücretini de kendi cebinden ödemeyi de kabul ettiği yönünde de bilgi var Sayın Aykut Kocaman'a. Dolayısıyla hani sadece yardımcılar üzerinden bu kabul edilmedi gibi bir şey değil. Aykut Kocaman cephesi şunu net bir şekilde söylüyor. Yani bir tek kayıta da karşı değil.
0: Ya bu arada bir çağrıda yapmış olayım buradan. Mümkünse yani olur derse bir hocayı arayayım şu anda. Ha, aynen hocayla da
2: süper
0: bir...
2: Süper olur biliyor musun?
0: Ya şimdi yani böyle lak diye Arif hocam ben sana yayın alıyorum değil mi? Ben şimdi buradan mektubu yazıyorum. Yani hoca bağlanmak isterse 3-5 dakika bir konuşuruz ya. Buradan da yazmış olayım. Bana bir bilgilendirme geçerlerse şu an bana yazan arkadaş çok sevinirim. İsim de vermişim.
1: Yani bu aslında ben de Aykut Hoca'ya konuştum. Bu konuda hani neler yaşandığını biraz söyledim. Yani bu süreç içerisinde aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Yani bu şundan net bu şekilde bu oyuncu bunda çalışmak istemiyorum veya bunu istemiyorum diye bir şey yoktu Aykut Hoca'nın.
0: Yani yönetim kararı, yönetim kararı. Bak söyleyeyim yani ben yani kim ne taraftan hangi bilgiler geliyorsa soruyoruz, ediyoruz, konuşuyoruz. Yönetim tarafta diyor ki kardeşim konu budur. Hoca bunları istemedi. Krizin başlangıcı bunudur. Hoca da diyor ki hayır öyle değil. Konu bu. Yani bu hani benim durduk yere söylediğim bir şey değil. Ya daha Aykut Hoca tarafından söylediği bir şey değil. Hikaye bu. Bilmiyorum burada sulh olur mu? Daha sonra açıklama yapılır mı? Onları da göreceğiz.
1: Şöyle söyleyeyim. Aykut Hoca'nın da önümüzdeki günler içerisinde bu konuyla ilgili ve bu süreçte yaşanan tüm olaylarla ilgili detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aydın onu söyleyeyim. Yani bu süreçle ilgili merak edilenler neler yaşandı? Bu sürecin bu noktaya nasıl geldiğiyle ilgili önümüzde

0: 2 günler içerisinde detaylı bir açıklama yapacaktır.
1: Ya ben de bekliyorum. Belki üzerine Aziz Yıldırım da konuşur, onu da söyleyeyim. O da olabilir. O da olabilir. Yani böyle bir durum da olabilir. Hatta duyuyorum ben, yani şey olursa o taraftan bu sadece bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapılabilir diye.
0: Evet, yani artık yani bu şeyin biraz kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Çünkü bu süreçte bazıları da yani itibar suikastı diyebiliriz buna. Özellikle sosyal medyada işte Aykut Kocaman'ın Anadolu takımlarından bazı futbolcuları istediği, ondan sonra ondan dolayı işte Sayın Aziz Yıldırım'ın tepki gösterdiği ve bundan başta masadan kalktı gibi yorumlar falan yapılmıştı. Ama Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte Aykut Kocaman'la hiç görüşmedi. Tüm süreç Oğuz Çetin üzerinden yürüdü.
1: Doğru. Onu söylüyor.
0: Ve bundan sonra bir süreçte de sadece ama bir kez şöyle bir toplantı oldu. Cihan Kamer, Feridun Geçker ve Oğuz Çetin de içeride yer aldı. Bir toplantı da gerçekleştirdiler. Aykut Kocaman da birlikte olduğu bir toplantı. Bir transfer değerlendirmesi, durum değerlendirmesi toplantısı.
1: Bu arada önümüzdeki hafta içi hoca bir açıklama yapacakmış.
2: Önümüzdeki hafta içi.
1: Bir planlıyor.
0: Evet, önümüzdeki hafta içi. Bir planlama var şu anda. Tam netleşmemiş ama belki bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaktır. Yani kamuoyuna bununla ilgili bir açıklama yapacaktır.
1: Tamam. Hocaya tekrar konu geldi. Bu şey neydi abi? Dortmund'du hep
3: Cirasi.
1: Yani onunla şu anda süreç durdu mu abi? Ne oldu? Yani?
0: Ya biraz uzadı. Yani uzadı. Görüşmeler devam ediyor ama yani burada alternatif isimlere de Fenerbahçe yönelebilir. Ama şu var, şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle hani 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi önerim abi içinde. Vedat Muriç belki de tek forvet, hani Fenerbahçe'nin tek forvet olarak sahaya çıkabilir.
1: Bu arada Sıdıkı Şerif Senegal milli takımında.
0: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Yani o da belki yetişir tabii, o da yani. Bir de öyle bir durum var. Şimdi Greenwood'da durum bu. Peki diğer transferlerde durum ne?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin Brezilya tabii teknik direktör İsmail Kartal olarak açıklandıktan sonra İsmail Kartal'ın da yönetime verdiği yani transfer edilmesi isimler de vardı. Bu isimlerden bir tanesi de Brezilyalı Solbek Mario Mauro Junior. PSV Eindhoven'da forma giyiyor ve 12 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var oyuncunun. Oyuncuyu da tabii Fenerbahçe oyuncunun temsilci İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsiliyle bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii Fenerbahçe'nin bu transferde de artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Sözleşmesinde 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Fenerbahçe daha uygun bedelle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor.
1: Peki, yani transferde biraz daha gaza basılacak. Öyle görünüyor.
0: Ama şu da var. Şunu da belirtmekte fayda var Aydın. Yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sorunu kalabalık kadro. Bugün ayın 20 Haziran'da Fenerbahçe sağlık kontrolleri başlıyor. Şu anda halen 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi Diouf'la da biliyorsun profesyonel sözleşme imzaladı. Sözleşme yani yetiştirme bedeli ödenerek oyuncu kadroya katıldı. O da Diouf'da önemli bir yetenek. Ali Koç döneminde kadroya katılmıştı.
1: Evet.
0: O Diouf'da mesela kadroya dahil edildiğinde toplamda 40 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin öncelikli olarak bu oyunculardan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla kalabalık
1: ya, çok zor, kolay değil o operasyon hakikaten. Yani Allah kolaylık versin herkese.
0: Abi çok kolay değil. Bir de kolay olmamakla beraber zaman da daralıyor Fenerbahçe adına.
1: Tabii.
0: Yani 22, şimdi 39-40 tane futbolcu var sözleşmede. Sezon başı kampı başlıyor. Daha henüz bir tane oyuncu. Bu kadar oyuncuyu da nasıl kampa gideceksin?
3: Şerif Gineli bu arada, Sıdıkı Şerif. Senegal değil, Gineli.
1: Öyle mi?
3: Gineli.
1: Peki.
3: Onu düzeltelim.
1: O Gine milli takımında mı o zaman?
3: Yani milli takımda mı?
1: Yok, gerçi yok. Fransa milli takımında. Fransa milli takımında. Yok, peki ben yanıldım, özür dilerim. Evet. Tamam. Devam edebilirsin. İrfan abi, özür dilerim.
0: Şerif doğru. Şerif Fransa'nın şeyi.
1: Fransa'ya doğru. Evet, ben aklımdan nerede kaldı ya? Geçen bir milli takımda oradan aklımda kalmış.
0: Şerif çünkü Fransa'yı N1'e seçilmişti ama vatandaş olmadığı için yani oradaki
1: pas tamam.
0: Için,
1: yani sonuç itibariyle bu olur. Şeyde Temmuz'da Fierif'te olur şeyde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.
0: Şampiyonlar Ligi'de Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alır. Yani onu
1: peki.
0: Ama önemli olan 40 tane futbolcu olacak. Futbolculardan sezon başı kampında sezon başı kampı başlıyor. Daha hiçbiriyle yollar ayrılmadı yani. Bir de böyle evet. Bir sorun var Fenerbahçe'de. Bunlarla bir an önce yoldan ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'de limit sorunu var. Bu limiti aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunu sağlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Aldığımız bilgiler Temmuz ayına kadar 106 milyon euroluk bir ödemenin olduğu. Bunun içerisinde borcu, yıllık ücreti, bonservisi, işte Şerif'in bonservisi geldi biliyorsun. Ondan sonra Gendüzi'nin taksidi, işte bilmem diğer oyuncuların bonservis taksitleri, toplam 106 milyon euroluk da bir ödemesi oldu var Fenerbahçe'nin. Yani Temmuz ayına kadar.
1: Yani bir şey, bu bir ay bir hali yoğun geçecek. Gidenler, gelenler ve maliyetler açısından. Peki. Teşekkür ederim İrfan abi.
0: Şeyi söyleyebilir, şunu söylemedim. Bir de Malangsar.
1: Bir sana bir sorum var. Güzel oldu bu. Bu iki tane, yani sözleşmeyi, bendeki bilgi oydu. İki sözleşme tamam denmiş. Biri Vedat Muriç, diğeri Malangsar mı, yoksa AKE konusunda da böyle yönetimin bir hali bastırdığını duydum ben.
0: Şimdi iki tane stoperlerden iki stoper alacak. Biri geldi, biri yabancı olacak.
1: Tamam.
0: Şimdi AKE'de önemli görüşmelerde önemli aşama kaydetmişti Fenerbahçe. Manchester City'de oyuncuyu satmaya razı. Ama orada AKE'de bir bonservis bedeli ödemek zorunda Fenerbahçe. Artı oyuncunun yıllık ücreti. Şimdi Malangsar'ın avantajı şu. Neyse sözleşme sona erdi, bu bonservisi elinde ve oyuncunun temsilcisi de İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşecek. Fenerbahçe oyuncunun, Fenerbahçe'nin isteği 8 milyon euro maaş istiyor. Bu şey hariç, yani yıllık imza parası hariç. Fenerbahçe yönetimi ise bu rakamı daha aşağıya çekmek, imza parasıyla beraber toplam 8 milyon euroluk bir
1: paket
0: ücret ödemek istiyor. Yani bu da yaklaşık işte 5 milyon euro yıllık ücret, işte 3 milyon euro imza parası, 3 yıla dayanacak, 3 yıla yayılacak şekilde bir anlaşmayla bu transferi tamamlamak istiyor. Ve yeni sezonda stoper tandemini işte ya Şikliniyar Malangsar ya da Şikliniyar AKE şeklinde oluşturmayı planlıyor. Evet. Çağlar Söğüncü de rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak. Kim Min-jae ismi geçiyor, onu söyleyeyim. Kim Min-jae'de en büyük şey sorun yüksek yıllık ücreti. Zaten oyuncu Bayern Münih'te 10 milyon euro net ücret alıyor. Ve Bayern Münih'te yüksek bir bonservis bedeli beklentisi var. Dolayısıyla bu transferin
1: zor
0: ihtimali oldukça zor yani. Ben onu söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi teşekkürler. Görüşürüz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Evet, İrfan 25'ten son, en azından Fenerbahçe'nin transferine dair son detayları da almış olduk. Var mı?
3: Süper chat var. Şey. Benim ekleyeceğim bir şey yok abi. Senin varsa senin son sözlerini alalım.
1: Yok, genel toparladık yani. Bendeki bilgileri de aktardım. Hem bir son durumu öğrendik. Bu arada da bu transfer gündemi yayınlarını sık sık yapacağız.
3: Şimdi bugün tabii herkes de yorgun abi. Hem erken kalktı. Bir de cumartesi gecesi, insanlara eğleniyor da.
1: Ama haber olabilir. Beklemez bu. Haberi verelim, sonra olayları konuşuruz.
3: Aynen öyle.
1: Önümüzdeki hafta daha da renkli olabilir.
3: Son süper chat'i ekrana getiriyorum. Ben de kendi içimde Digi Futbol, hani Digi çok soruyorlar yorumlarda.
1: Ha,
3: Digi Futbol ne demek diye. Aydın abi Digi'nin açılımı dijital cingöz mü demiş.
1: Yok, İyi ya, açılım hiç. Aslında. Anlatayım ben. Anlatayım ne oldu biliyor musun? Şimdi biz işte bir bu kanalı kurmaya karar verdik. Ondan sonra biz Kasım ayı mıydı? Yok, Ekim'de falan. Ondan sonra Ekstra Futbol diye bir kanal yapmıştık biz.
3: Evet.
1: Ağırlıklı Instagram kanalıydı, YouTube. Sonra bir talip çıkınca o zaman verdik biz onu. Peki dedik, buyurun dedik. Ondan sonra şey oldu. Dedik ki bu arada bir tane kanal açalım. Hı hı. Kalsın yani elimizde Instagram sayfası olarak. YouTube kanalı da açalım. Shorts'lar vesaire gezilsin. Ne olursun adı? Digi Futbol. Ama yani C'yle değil.
3: G'yle
1: değil mi? Digi Futbol, evet, diye yazılmıştı. Sonra bu çok komik olaydı o. İlk videoyu falan girdik.
3: Evet.
1: Biz İkinci ilk videoyu girdik.
3: Olarak başladık.
1: Sonra neydi ya? Ha, bizim Almina'nın sorduğu, benim yanıtladığım bir şey vardı ya. Mehmet Ali Aydınlar neden? Ha, onun da bir hikayesi var. Bak, o şöyle oldu.
3: Buyurun.
1: O gün bizim Sky Spor'da çekimiz vardı. Tam iniyorduk. Almina'yı şey aradı. Burak Uçar aradı.
3: Hı hı.
1: Dedi ki çıktınız mı? Yo dedi. Çıkmadık dedi. Buradayız dedi. Dedi ki Mehmet Ali Aydınlar başkanlıktan çekildi dedi. Adaylığından. Ya öyle mi? Dedim o zaman biz hemen bir şey çekelim. Program. Bununla ilgili. Yani neden oldu bu diye. Hatta Digi Futbol'un ilk patlayan videosu da bu oldu. Bana bunu çok insan sordu. Sonra neyse ben o akşam yayına girdi bu video, tamam mı? Bizim Doğan Dirim var Sports Dijital'den. Bana mesaj attı Doğan.
3: Ne diye?
1: Abi yayın çok güzel olmuş. Yalnız bu kanalın sahipleriyle bir görüşelim. Ha dedim Doğan. Bu dedi konuyu avukatlara gitmeden dedi bu ismi böyle bir yapalım. Çünkü işte patent

0: Digi olunca işte spor dijital almış galiba, bir şeyler olmuş falan filan. Ben de olur dedim ya, ne olacak yani, hani ondan sonra dedim, ama dedim kanal benim, nasıl, aynen dedim, ben dedim böyle bir şey yaptım dedim. Ondan sonra dedim C olur mu dedim, pazarlık yapıyoruz. Olur abi dedi, dedim bari yapalım, çünkü Türkçe'de yazıldığı gibi okunuyor ya.
1: Evet.
0: Digi futbol, yani digi futbol demiyorsun.
1: Digi futbol.
0: Digi futbol
1: Digi, denen, ha, Digi.
0: digi daha, mesela benim dilime daha yatkın. O yüzden bunu böyle yaptık. Yoksa öyle şeylerim yok ya. Bana çok soran oldu. Hatta işte bir kim demişti yani. Şimdi Digi ya işte şöyle mi yaptın, hani Aydın'ın dığısı. Yok dedim ya, ne yapıyorsun?
1: Ben bu iyiymiş böyle bu. Dijital
0: şey değilim dedim yani.
1: Digi.
0: Kafada bir adam değilim. Hikayesi bu yani. Digi olmasının nedeni bizim spor sosyalite takılmış. Doğan da bana atınca, abi diyor, bu avukatlık olmasın, sahipleriyle de görüşelim dedim. Sahip benim Doğan. Ben dedim bunu yaptım. Yapma ya dedi. Evet dedim. Önce pazarlık yap. J olur mu bir sorayım dedi. Boş ver sorma. C olur mu dedim. Olur dedi. Peki Digi yapıyoruz dedim o zaman. Hikaye orada kaldı. Bence güzel de oldu ya. Digi şey de kalan bir isim.
1: Akılda kalan.
0: Akılda kalan bir isim.
1: Fonetiği güzel. Fonetiği güzel yani. Güzel duyuluyor.
0: Ha, evet evet evet evet evet. O yüzden öyle bir şey yaptık yani.
1: Güzel bir kanal.
0: Bu arada son bir telefonuma bakayım da.
1: Ha, Aykut Hoca gelir mi belki diye mi?
0: Yo yani dedim ya, orada da hani önümüzdeki hafta şey yapacakmış hoca. Bir açıklama yapacakmış. Bu açıklamayı nasıl yapacak bilmiyorum. Hani ben zaten kendisini ettim. Ama bak, o açıklamadan sonra Aziz Yıldırım da konuşur.
1: Valla Fenerbahçe abi öyle gözüküyor ki hani yine seçim sürecinde ve seçimden sonra birlik beraberlik çağrıları yapıldı. Ama yine Fenerbahçe sezona yani baktığında yine kaosla başlıyor. Şimdi Aykut Hoca bir şey diyecek. Aziz Başkan bir
0: ama
1: şey diyecek.
0: Ama bu birlik beraberlik öyle bir şey değil ya. Öyle olur öyle şeyler. Yani.
1: Abi olur öyle şeyler dedin. Fenerbahçe'de hep böyle oluyor ya zaten. Yani sürekli.
0: Ha, anladım.
1: Hani sürekli bir polemik.
0: Kulüp ya. Heyecanlı kulüp. Bir de şeyler yani, isimler çok ağır isimler olduğu
1: tabii
0: için. Onlar da çok tartışılıyor.
1: Pek abi yavaştan.
0: Fatih Terim Galatasaray'ın hocasıyken şeyle ne kapışmaları vardı ya. Rahmetli Mustafa Cengiz'le.
1: Tabii.
0: Ben bir keresinde hatta Mustafa Cengiz şeyi almak istemiyor Arda Turan'ı. Hı-hı. Sen biliyor musun o günleri?
1: Hatırlıyorum tabii ki abi.
0: Arda Turan'ı almak istemiyor, bak açık açık. Yani Fatih Hoca diyor ki alın diyor. Almak istemiyorlar. Sonra Mustafa Cengiz basın toplantısı yaptı. Fatih Terim teknik direktör.
1: Evet.
0: Arda Turan'ın neden almak istemediğini anlatıyor. Sonra ben de hatta orada bir soru sormuştum. Gitmiştim Mustafa Cengiz'e rahmetli. Allah rahmet eylesin. Bu arada tam öyle olmuş. Demiştim ki Sayın Mustafa Cengiz, bu dedim oy çokluğuyla mı oy birliğiyle mi bu karar alındı? Çünkü ben bir şeyde orada. Abdurrahim Albayrak da oradaydı o zamanlar. Ondan sonra bir şey söyledi. Sonra çıkarken dedi ki bu dedi soruyu kim sormuştu dedi. Ben dedim sordum dedim. Çıkarken dedi ki oy birliğiyle demişti. O günleri hatırlıyorum. Yani olur abi böyle şeyler. Bu şeyle alakalı. Yani o isimlerin ağırlığı, sözleri ve tartışmaları ve olayla ilgili olur böyle şeyler. Hayat günün sonunda buralarda sulh yapmak da daha değerli.
1: İnşallah
0: ben burada tarafların da birbirine zarar verici şekilde hareket edeceklerini açıkçası düşünmüyorum.
1: Belli olmaz gibi geliyor bana abi. Yani açıklamaların boyutuna bağlı gibi biraz.
0: Bakalım göreceğiz.
1: Peki ağzına sağlık Aydın abi. Teşekkür ediyorum.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize
1: teşekkür edelim.
0: Varsa başka bir şey dur bakayım. Ne oldu bir mesaj?
1: Başka bir şey bende yok. Sende de yoksa artık nokta diyeceğim.
0: Ha, şey yazmış. Berk yazmış şimdi.
1: Bak yine
0: sağ ol Berk.
1: Kamera siyah düştü gördün mü?
0: Evet oluyor öyle şeyler. Peki.
1: Arada senin görüntün gelsin öyle kapatayım.
0: Tamam. Evet, geldi. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.
1: İyi geceler
0: diyelim.
1: Görüşmek üzere.
0: Sağ olun.
1: Hoşça kalın.
0: Sağ olun.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.

0: İyi pazarlar Radyo Gol dinleyicileri. Nereden başlayalım diye düşündük.
1: Sen başlayacağın yeri biliyorum ama öncesinde Radyo Gol adına özür diliyorum. Programın adını yanlış girmişler. Amerika rüyası değil, Amerika kabusu olacak artık bu saatten sonra bu program. Oradan başlayabiliriz.
0: Valla güzel bir seri yapalım diye girdik. Ama neyse, şimdi döneriz ona.
1: Döneriz. Ben bugün...

0: Yine başka bir şeyle başlamak istiyorum. Tahmin edeceğiniz gibi bugün 21 Haziran 2026 Babalar Günü. Bütün babaların Babalar Günü, çok fazla baba derim, Babalar Günü kutlu olsun.
1: Kutlarız. Babalar Günü kutlu olsun.
0: Bizimkiler de dinliyorlarsa sağ olsunlar.
1: Babalarım, sabah kahvaltıdaydık. İçinde tüm oyunlarım kurtlar bir çalsın. Olsun. Bu arada Türk futbolunun babası da az önce Fatih hocamız da açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüş.
0: Küçük bir hediye
1: onu
0: vermiş.
1: Da konuşuruz birazdan.
0: Ya şöyle diyelim, biz bu tabii şimdi programı yaparken, programa başlarken hani bir rüyamız vardı. İşte 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Fırsat bu fırsat, bir Dünya Kupası üzerine içerik yapalım dedik. Bizim çocuklar da bizim çocuklar iyi oynar, bir şeyler yaparlar diye düşündük. Artık durumu biliyorsunuz. Buradan sonra daha farklı konulardan devam edeceğiz. Yine Dünya Kupası ama içinde bizim çocukları barındırmayan şekliyle.
1: Ya bizim çocuklar, geçen programda söylediğim, içime çok sinmeyen bir altı boş bir takım tanımlaması benim için. Filenin Sultanları, 12 Dev Adam gibi başarıyla yerleşmemiş sloganlar. Önce bir altını doldurup sonra aslında slogan bulmak daha iyi böyle şeyler için. Çünkü yani şu an böyle bir şeyle, böyle bir gazla ve sloganla başladığın zaman, bu takımları üstüne yüklediğin zaman başarı gelmeyince de linci daha büyük oluyor doğal olarak. Beklentiler çok yükseliyor. Şu anda da biraz onun hayal kırıklığı, öfkesi var ülkenin üzerinde. Söylenecek çok bir şey yok. Hatta ben yayından önce şey gibi düşündüm. Hani bir teknoloji var mı bilmiyorum. Geçen haftanın yayınını band koyalım. Avustralya yerine Paraguay geçsin o takımın adı. Aynı yayını yap kullanabilirdik. Tıpatıp kopya iki maç. Çok üzücü bir eleniş hikayesi oldu.
0: Kesinlikle. Yani bunu yapabilirdik ama bilmiyorum. Geçen hafta yani nasıl diyeyim? Geçen hafta daha sinirliydik aslında. Yani çünkü hiç beklenmedik bir şey olmuştu. Bu hafta yine aynı şey yaşayınca ben şey oldum. Tamam abi, laftan anlamayana ne diyeceksin gibi.
1: Abi o biraz evet, bir de şey gibi yani, geçen hafta şimdi yeniliyorsun. Hala elenmedin. Turnuva devam ediyor ama bu takımdan da bu şekilde bir şey olmayacağını görüyorsun ya, onun siniri daha yüksek oluyor. Bu da tasdiklenince, ikinci maç elenince artık o turnuvanın bitişi rahatlığıyla aynı sinir olmuyor tabii. Biraz daha rahat bir sinir veya hayal kırıklığı oluyor. İlk hafta daha kötüydü dediğin gibi.
0: Çünkü abi beklentim vardı.
1: Evet, beklenti de sıfırlanınca biraz daha salmışlık oluyor diyelim hepimizde.
0: Bu şey çok ilginç ama hani dediğin gibi büyük bir gazla girildi. Bizim çocuklar falan bayağı altı dolu olmayan bir reklam kampanyaları, bir pohpohlamalarla girildi bu işin içine. Ve yani elenmemiş olsak, bu gruptan çıkıyor olsak çok başka bir senaryo konuşulacaktı ya. Yani bütün diyeceğimiz her şey çok farklı olacaktı. Herkesin düşüncesi farklı olacaktı. Şimdi bir anda tam tersine döndü olay ve çok yani maliyet çok büyük oldu aslında.
1: Evet. Yani futbolcular üzerindeki beklentilerimiz bence doğru noktada değil. Yani Real Madrid'de, Juventus'ta, Inter'de böyle önemli oyuncuların olması biraz milli takımın beklentilerini yanlış yere konumlandırmamıza bence sebep oluyor ama mesela 2002'deki kadro, o zamanki Real Madrid, o zamanki Juventus'ta transfer yapabilmek ve o kadroların, o günkü futbolcu profillerinin içinde oynayabilmek çok daha zordu o günkü koşullarda. Yani o zamanki kadro da normal olarak yetenek seti olarak bugünkü oyuncuların bence üzerindeydi ama o gün o takımlara transfer yapabilmek, o günkü takımların yıldız profilleri dolayısıyla çok daha zordu. Bugün oralara gidebilmek, o takımların da içinin artık daha boş olmasıyla biraz daha ulaşılabilir yerler oluyor açıkçası. O yüzden de beklentilerimiz bence çok yanlış konumlandı. Yani 2002 kadrosu aslında Türk milli takım için çok daha fazla yıldız ve teknik kaliteyle donanımlı bir kadroydu. Bunu da ilk programdan itibaren hep kadro karşılaştırmalarında söyledik. Ben beklentilerimi doğru yere oturttuğunu düşünenlerdenim. Sadece yani neydi o? Gruptan çıkmaktı. Belki bir tur daha geçmekti. Onu bile yapamadılar. Bu yüzden bir hayal kırıklığı var. Yani beklentim benim yarı final çeyrek değildi zaten. Bunu söylüyordum. Ama gruptan da yani şu hani böyle bir gruptan çıkmayı hayal etmemiş biri var mı? Sen ettin mi mesela elenmeyi buradan?
0: Ben şimdi futbol cahili olarak çok daha büyük şeyler bekliyordum. Hani çeyrek final falan olur diyordum ben. Çünkü inandım bana satılan hikayeye çok.
1: Ya olur çeyrek. İşte çeyrek en iyi ihtimaldi benim gözümde de ama hani gruptan çıkmak kesin gibiydi. Herhalde 70-80 milyonun hepsi
0: bunu bekliyordu.
1: Kesin çıkmamızı bekliyordu.
0: Yani bu sen de demin yayından önce söylemiştin hani grupta 4 takımdan ikisi futbola sakır diyor.
1: Aynen öyle yani.
0: Böyle bir yerde
1: Hani tamam burada o iki takımdan biri Amerika bence çok küçümsenecek bir takım değil de daha iş Amerika maçına gelmeden grubun en zayıf iki halkasında bitmesi çok büyük hayal kırıklığı gerçekten.
0: Onlar da polis hiç olmadan zaten Avustralya 2-0.
1: Polis hiç ihtiyaçları yok gerçekten, ön hatları çok kaliteli, polisizsiz bir bile yani Amerika çok iyi bir takım ve yani gerçekten oynadıkları oyun bence hayal ettirdiğinin de oyunun da ötesinde gidiyor şimdilik. Bütün ev sahipleri için benzer. Meksika belki çok iyi oynamıyor ama skorları aldı en azından. Kanada'yı da konuşuruz. Onlar da mesela beklenti ötesi gidiyor gibi.
0: Evet, programın ikinci yarısında
1: ev sahipleri, evet yani turnuvalarda genelde bir şey yaratırlar ekstra ev sahipleri. Bu turnuvada öyle bir turnuva olacak gibi.
0: Şimdi ben yine küçük bir hatırlatma yapayım. Bize yazabilirsiniz 0212 373 10 10'dan. Artık haliniz varsa, hala futbolla ilgileniyorsanız bu pazar gününde mesajlarınızı bekliyoruz. Belki içinizi dökmek istersiniz.
1: Bence artık o beklentileri bir bırakıp gerçekten zaten bıraktık. Turnuvanın tadını çıkarma vakti geldi artık. Yani böyle diğer takımları böyle rahat rahat izleyelim. Ha, hiç gitmemişiz gibi davranalım. Zaten her turnuvadan alışıyoruz. Hiç gitmiyoruz. Hep başka takım seçiyoruz kendimiz. Şimdi de aynısı olacak aslında. Üzücü tabii yani o... Yani Avustralya maçının futboluyla düştüğümüz durum, bizi düşürdükleri tuzaktan sonra nasıl analiz yapılamayıp ikinci maçı birebir kopya aynısını yaşarız. Burası üzerine çok düşünülmesi gereken bir şey. ABD maçından sonra herhalde Montella'yla da vedalaşacağız gibi duruyor ki öyle olmalı. Ama bence komple bir değişim de şart. Federasyondan başlayarak komple bir Türk futbolu yenilenmeye gitmeli artık buradan. Yani Dünya Kupası'na gitmek başarıdır. Önceki Avrupa Şampiyonası'nın çeyrek finalistisin. Kötü bir noktada değiliz. Şimdi bugünkü en karamsar noktadan bakıp bütün resmi kötü yorumlamak da haksızlık olur. Ama yani bugün yaşatılan hayal kırıklığı 24 yıl sonra gidilen bir Dünya Kupası'nda olmaması gereken bir tablo. Bu milletin kaldıramayacağı bir hayal kırıklığıydı bence bu kadar dişimize göre bir grup varken. Bunun da bir hesabı olmalı birilerine, kesilmeli yani, yapacak bir şey yok. Bu da hayatın gerçeği.
0: Manisa'dan Yinal Bey yazmış. İyi pazarlar, tabii ki affedeceğiz, tabii ki desteklemeye ve sevmeye devam edeceğiz ama bugün değil demiş.
1: Bugün değil, evet.
0: Bugün değil.
1: Bugün eleştiri günü. Sonra tekrar yapılanıp önümüze bakarız öteki turnuvalar için. Ama bu arada Kaptan Hakan Çağlanoğlu'na da maçtan sonra yaptığı açıklamaya biraz hani Türk milletinin hoş karşılamayacağı bir açıklama olabilir. Oradan aklıma geldi şimdi. Ya o da diyor ki bir sonraki turnuvaya da bunu telafi edelim. Bir sonraki turnuva bugünün konusu değil. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmıştı. Bu gruptan çıkmak sizin göreviniz yani. Bu çıkılamıyorsa bugün bu eleştiri yapılacak. Bir sonraki turnuvada Hakan Çağlanoğlu 36 yaşında oluyor. Yani yani bu oraya zaten gidecek miyiz? O ayrı bir konu.
0: Gidecek mi?
1: Yani gidersek bile 36 yaşında olacaksın. Yani bir sonraki turnuvanın konusu değil bugün. Asla değil.
0: Ya bu bence hepsinden önemlisi, başta sen bu takımın kaptanısın ve hani bu takımın en büyük 3 yıldızından birisin. Böyle bir hezimetten sonra çıkıp yani sorumluluğu alman gerekiyor. Birine sorumluluğu alması gerekiyor.
1: Yani aynen öyle. Ya yani ben bizim... daha gerçekten Burak Yılmaz'ın zamanında Portekiz'e penaltıyı kaçırıp Dünya Kupası'na gidemediğimiz maçtan sonra futbolu bıraktığı açıklama tadında, futbolu bırakın demiyorum ama milli takımı bıraktığı açıklama tadında sorumluluk alıp özür dileyen açıklamalar beklerdim. Bu gerçekten öyle bir eleniş oldu.
0: Yani aklıma şöyle bir şey geldi. Dün Sports TV ekranlarında Emre Trev ile Sayın İlhan Uzundurkan konuşuyorlardı. Demişti. Milli takımımız Türkiye'nin bir küçük bir temsili aslında. Türkiye'de işlerin nasıl olduğuna dair küçük bir temsil demişti. Şimdi bu söylediğinde aklıma getirdi. Yani bu ülkede kim ne yaptığından sonra sorumluluk alıp özür diliyor ki?
1: Doğru. Yani, o kültürün olmadığı bir ülke.
0: O kültürün olmadığı bir ülkede futbolcudan mı bekliyoruz bunu?
1: Ama yani en azından da izleyiciyi hani böyle affedersiniz aptal yerine koymaya da çok gerek yok yani. Maçtan sonra çıkıp Montella, Hakan, Merih. Yani kimi dinlesen böyle oluyor yani. Hani biz her şeyi yaptık. 70 tane şut çektik. Olmadı. Nasip değilmiş. Bu değil ya. Bu iki maçın özeti bu değil.
0: Bu arada zaten şimdi burada bunları konuşmamıza çok da gerek yok çünkü dünden beri herkes bunun yayınını yaptı artık, ve evet. Neyin yanlış yapıldığı, neyin yapılması gerektiği hepsi söylendi. Hani Montella'nın bunları bilmiyor olma ihtimali yoktu maçtan önce. Yani Avustralya maçından sonra gördü. Hani bana gelip diyenler de var. Yok gerçekten inandı bu taktiğin işe yaradığına Bu Avustralya maçından sonraki açıklamalar bunu gösteriyor.

0: olmuş aslında diyen insanlar da oldu. Ben öyle olabileceğini sanmıyorum abi. Bu adam yani çok üzgünüm ama aptal değil yani.
1: Bu kadar buna inanacak bir hoca olsaydı bugüne kadarki başarılarıyla çok örtüşmüyor. Bence Montella'ya ben kötü hoca diyemiyorum. Geçmişte yaptıklarına bakarak. Ama bu turnuvada dünyanın en kötü hocası profilini çizdi gerçekten. Ve bu gerçekten Montella'nın taktik başarısızlığı ve gerçekten söylediklerine inanıyor ve bunları mı yapıyor? Yoksa şu an milli takım üzerinde bazı iddialar da dolaşıyor. Bunlar iddia olduğu için kimseyi suçlayıp kimseye böyle şey yapacak durumda değiliz ama hani bir lobicilik mi var? Bazı oyuncuları mecburen mi oynatıyor? Bazı oyuncuları kenara çekemiyor mu gerçekten? Yani kadro istediği gibi oluşturamadı mı? Hakan Arda'yı çıkaramıyor mu? Kerem'i çıkaramıyor mu? Yani böyle iddialar var ve bu iddialar ne kadar gerçek? Turnuva sonrası daha da yüksek sesle konuşulur bu.
0: Severiz böyle spekülasyonları.
1: Spekülasyon gerçek de olabilir. Mesela Fransa milli takımının çok kabus bir 2010 Dünya Kupası vardı. Daha sonra belgeseli yapıldı. Netflix'te şu an izleyebilirsiniz. Yani spekülasyondan öte böyle şeyler olabiliyor milli takımlarda ve bazı turnuvalarda işte bizim Euro 2016'da olduğu gibi de işte prim krizleri vesaire bazı krizler yaşanabiliyor milli takım içinde. Böyle bir şey olmuş olasılığı yüksek olabilir. Yani bunlar şu an iddia ama bunlar ortaya çıkar zamanla. Ben dün şeyi mesela hiç beğenmedim. Yani takımın ruh halini şuradan okuyabildim diyeyim, daha doğrusu hiç beğenmedim değil. Barış oyuna girerken Montella'nın verdiği taktiklerde ben Barış'ın suratından Montella ile ipleri kopardığını gördüm. Yani Montella'yı asla dinlemiyordu, umursamadı ve en son Montella'nın yardımcısı geldi, Barış'ı anlattı, onu daha adam yerine koyup dinledi diyeyim. Yani orada takım zaten bir şeyleri koparmış gibi bazı oyuncular en azından. Hakkıdır da, ben Barış'ın gerçekten bu turnuvanın Hasan Şaş'ı olmasını da bekliyordum. Belki doğru taktikle olabilirdi de. Fark yaratabilecek oyuncularımızın başında geliyordu bence. Onu da çok çabuk gözden çıkardı. Faturayı ona kesti ilk maçtan sonra. Bir şeyler kopmuş yani. Turnuva içinde mi koptu? Turnuva öncesi mi koptu? Ne olur bilmiyorum. Turnuva sonrası bazı şeyler daha netleşir dediğim gibi ama bir şeyler var kesinlikle. Montella da gerçekten kafasındakileri mi yansıtmaya çalıştı? Bunlara gerçekten inandı mı ve yansıtamadı? Yok bazı mecburiyetlerden mi bu şekilde çıktı sahaya ve olmadı, başka bir baskı mı vardı üzerinde? Bilmiyorum, bunlar daha sonra enine boyuna değerlendirilecek şeyler gibi.
0: Ya bu ne olursa olsun, hani diyorsun ya, Barış Montella'yla ipleri koparmış olabilir. Takımda işte dinamikler iyi işlemiyor olabilir, iyi anlaşılmıyor olabilir. Abi hani siz çocuk değilsiniz, böyle birbirinize trip atıp yani 80 milyon insanın beklentileriyle oynayamazsınız yani bence.
1: Ya bu arada
0: bu çok yanlış.
1: Bu arada futbolcuyu buradan eleştirmekten daha çok şuradan eleştiririm ben. 80 milyonun beklentisi ülke adına oynamak. Evet, bunlar hani vatan millet Sakarya şey, öyle bakabiliriz ama bu futbolcuların da bir yerde Dünya Kupası en büyük vitrini. Önce futbolcu zaten orada kendini göstermek ve iyi oynamak zaten ister. Yani bu futbolcularımız da kendileri adına bu turnuvayı yazık etmiş oldular. Dolayısıyla kendi isteyecekleri bir şey değil bu durum. Bu komple topyekun böyle bir kolektif bir mevzu ve kolektif olarak bir şeyleri yapamadık. Yapamayınca hepsi de kötü gözüktü. Bu kimsenin isteyeceği, başta futbolcuların isteyeceği bir durum değil zaten. Yazık oldu. Onlar adına da bir fırsat kaçtı. Bu turnuvadan kendilerini gösterip çok iyi transferler de yapabilirlerdi. Kendi kariyerlerini de bir üst noktaya taşıyabilirlerdi. Tıpkı 2002'de işte İlhan'ın Japonya'ya transferi, Hasan Şaş'ın dünyanın büyük kulüplerinden aldığı teklif ama ben Galatasaray'da devam edeceğim demesi gibi. Yani o turnuvada kendilerini parlatıp dünya futbolunda söz sahibi olabilirlerdi. Yine olabilirler ama en büyük vitrini harcamış olduk. Milli takım olarak, ülke PR olarak, biz de maçtan kupadan önce de hep söyledik. Hani Amerika'ya gittiğimizde gördüğümüzde hani işte hiç ürünlerimiz satılmıyor, hiç orada yokmuşuz gibi bir ortam gördük. Şimdi futbol olarak da yokmuşuz gibi oldu. Futbol olarak da kimse bizi hatırlamayacak, daha golümüz bile yok. Yazık oldu, komple yazık ettik turnuvaya gibi bir durumdayız. Maalesef üzücü.
0: Bu arada bir dinleyicimiz uzun bir yorum yazmış. Ama şöyle diyeyim, bizimle aynı hisleri paylaşıyor demin dediğim gibi. Ve hani beklentilerin düştüğü, işte ikinci olurduk, olamadık. Takım yani ruhsuz, kalibresi düşük diyor. Hani kopyalı yapıştır gol yiyoruz diyor. Hani şimdi hepsini okumuyorum ama işte Hakan'a karşı biraz tepkili. Ama şey demiş mesela, ilginç kısım. Hani her maçta 11 çıkıp sanki 7-8 kişiyle oynuyoruz. Montella'ya artık bir yol ayrımı şart diyor. Ve Avrupa'da 1-2 milyon olan yabancılar bize gelirken 10 milyon istiyorlar. Burayı tatil yeri gibi görüyorlar demiş. Hani biz böyle bir algı mı besliyoruz?
1: Biz acaba? Bence Türkiye Ligi son 3-4 senede oradan çıktı. Yani tam çıktı demeyeyim de en azından daha iyi bir noktaya gitti diyeyim. Artık bence çok böyle emekli olmaya gelen yatmaya arada yine oluyor. Yine karavana transferler olmuyor değil ama
0: teknik adamlar da oluyor.
1: Gerçekten genç ve potansiyel vadeden yabancıları da yavaş yavaş getirebilmeye ve burada yükseltmeye de başladık. Yabancı yani işte Icardi gibi daha kariyerinin sonu olmayan ama sonuna daha yakın olan futbolcuların da gelip burada maksimum performansı verdiğini de görmeye başladık. Türkiye Ligi o anlamda çok kötü bir noktada değil bence şu an. Türk oyuncularımız da bu kadar yabancının oynadığı bir ligde Avrupa'ya bence daha kolay transfer oluyorlar ve Avrupa liglerinde de çok büyük kalitelerine kalite katıyorlar. Orada daha kolay pişiyorlar diyeyim. Ve onlardan aslında bu turnuvada da en büyük beklenti onlardan da bu. Biraz da Montella'ya şu eleştiriler de var, o da doğru. Yani zaten takımın en kaliteli ikilisi Kenan Arda, ikilisi diyorum üçlüsü Kenan Arda Hakan diyelim. Bunlardan bir istediğin verim gelemediğinde bireysel yıldız performansından mahrum kalıyorsun ve senin taktiğinde çok üst düzey bir fark yaratamadığında bu sefer kilitleniyor oyun. Bireysel yetenek oyuna katkı sağlayamayınca bu eleştiriler de çok var, bu da doğru. Arda'dan Hakan'dan falan daha yüksek verim alabilseydi ki onlar kilidi açabilseydi farklı bir turnuva olabilirdi muhakkak. O da olmayınca hiçbir şey olmamış oluyor. Gerçekten bu arada en büyük benim de eleştirilerimden biri şu iki maçın ikisinde de Arda ile Hakan'a 90 dakika tahammül etmek. İsimleri Arda ile Hakan diye illa 90 dakika oynayacaklar diye bir şey yok. Yani bu maçta akmıyorsa bir şey yapman lazım. Sen neşteri farklı yerlere buluyorsun. Bunlar sahada her zaman bir şut çıkarabilirler, bir şey olabilir. Ve muhtaç bekliyorsun ama olmuyor yani, çıkmıyor. Çıkmayınca da dediği gibi dinleyicimizin böyle 8 kişiyle oynuyormuşsun gibi oluyor bir yerde. Maalesef yani daha çok şeyler söylenir ama artık evet, yani iki haftadır.
0: Ya şey de düşündürüyor, hani biz çok mu sert eleştiriyoruz Arda Hakan ve Kenan'ı, hani çünkü bu turnuvadan sonra hani onların başına gelecek en kötü şey yani kendi değerlerini düşürmüş oldular piyasadaki bence. Ama bu oyuncular gerçekten bu sistemde mi işlemediler?
1: Bence tam tersi. Tam tersi demeyeyim ama hani kendi değerini düşüren oyuncular, atıyorum işte Barış'tır, Yunus'tur, Kerem'dir, Mert Müldür'dür. Dün iyi oynamasına rağmen. Yani bu ligimizdeki oyuncular için ben bunu söylerim ama Arda, Kenan, Hakan ne kadar değer düşürebilir ki? Zaten onlar sürekli vitrinde olan oyuncular. Yani Juventus'ta, Real Madrid'de sürekli vitrindesin abi. Orada Dünya Kupası'na sen o kadar muhtaç oyuncu değilsin ötekiler gibi. Ötekiler parlatabilirdi kendini. Ben bu oyuncuların o yüzden sorumluluk almayıp kaçamak oynadıkları için biraz kızgınım açıkçası. Bunların daha çok sorumluluk alıp bir şey yapması lazım. Çok kaçak oynadılar açıkçası. Oradan biraz hayal kırıklığım var. Onlar bir şey yapabilseydi milli takımı da taktik işlemiyor ama bireysel performansla bir kilit açıp çözüp farklı bir yere taşıyabilirlerdi. Hiç o performansı göremedik. Hiç böyle 80-90 milyon euro değerinde oyuncular gibi göremedik sahada. Bu da bu turnuvanın bu noktaya gelmesinin sebeplerinden biri ama oyunculardan önce Montella'ya yıkılır tabii ki burada hesap.
0: Bilmiyorum, son bir şey hani diyeyim belki. Bizim turnuva başlamadan önce söylemiştik, hani bu takımın en büyük eksiği bir gerçek forvet eksiğiydi. Bu da bizi çok etkilemiş
1: olabilir. Biz böyle oynamaya alışacağız bu arada. Yani son Avrupa Şampiyonası'nda da yoktu. Çeyrek final gördük orada. İyi oynadık o turnuvayı. Yine oynayabilirdik. Forvetsiz de bu takım işliyordu bir şekilde, bugüne kadar işledi. Ama evet, olmayınca da bir tane niye dokuzumuz yok diyorsun. Deniz Gül'ü atıyorsun. İstediğin performans gelmeyince bu sefer ona da sallamaya başlıyorsun. Bu iş böyle, yapacak bir şey yok.
0: Tamam, şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sonra tekrar beraberiz.

0: Uzun Durukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
0: Uğurcan Uzun Durukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
2: Evet, küçük reklam aramızdan geri döndük. Sizlerle tekrar beraberiz. Konuşamadım.

0: Demin 9 numara eksiğinden falan bahsetmiştik. Bu şey de görmüşsündür. Yani kadroda 9 tane stoperle gitmişiz. Abi yani 9 tane stoper ne yapacağız? Hele böyle bir grupta.
1: Abi işte yani.
0: Kimi durduruyoruz?
1: Yani forvet rotasyonundan oyuncu çıkmayınca, ki bence Bertu mesela alınabilirdi. Yani alınabilecek oyuncular bir iki tane vardı ama hani böyle en azından stoperim bol dursun, bir şey olur, kaza olur. Euro 2008'de belki hatırlarsın, çok sakatlıklar olmuştu en son. Almanya maçında yarı finale çıkarken oynatacak oyuncumuz yoktu gibi. Belki öyle şeyleri düşünerek en azından olan iyi oyuncularımı götüreyim gibi düşünmüştür hoca. Ya oralara gelmedik ya, oraları tartışabileceğimiz bence şeyde değiliz. Forvet eksikliğinden de elenmedik diye düşünüyorum. Yani ben oralarda değilim yani. Doğru bir taktik planla forvetsiz de yenebilirdin. Amerika Balagun'u işte Pepisi olduğu için açmadı Avustralya'yı. Yani mesela o hızlı, topu hızlı döndürdüğü için açtı. Bu 9'un varlığıyla becermedi bunu. Bu yapılabilirdi. Ama bu hızlı, topu hızlı döndürme işini uygulayamadık. Fatih Terim'in ilk maçtan sonraki yorumunda olduğu gibi, yani topla oynamak başka, oyalanmak başka. Biz oyalandık, ikinci maçta da oyalanmaya devam ettik. Bizim temel problemimiz buydu, 9 eksikliğinden çok. Ama mesela Can Uzun'u gerçekten niye bu kadar az değerlendirdik bu turnuvada? Yani orası tartışmaya açık. Yani bence bu oyuncunun hele hele bu sezon, önümüzdeki sezon dünya futbolunda geleceği yeri gördükten sonra bu tartışmaları böyle geri dönüp dönüp daha çok yapacağız gibi geliyor bana. Paraguay'a gelelim ya. Bence Paraguay'ı tebrik etmek lazım yani önce. Yani milli takımı eleştirmekten çok. Ben zaten birinci dakikadan itibaren, hadi gol yediğimizi unut, gol yememiş olarak bile görsen, çok kenetlenmiş kadrosuyla, yedeğiyle, tribündeki taraftarıyla inanılmaz odaklı bir Paraguay gördüm.
0: Kesinlikle.
1: Yani bence zaten bizden daha çok hak ediyorlardı. Biz Dünya Kupası'nda hiç o kadar odaklı olmadık turnuva başladığından beri. İnanılmaz. Amerika maçında 4-1 dağıldıktan sonra bu kadar odaklanmış olmaları, inanmış olmaları, gerçekten sonuna kadar hareket ettikleri bir maç oldu diye düşünüyorum.
0: Yani insan bir merak ediyor, Avustralya Paraguay ne yapacaklar?
1: Evet, çok.
0: Hani kim oynayacak
1: hangisi
0: abi?
1: Gönlümüz hangisinde? Hangi bizi eleyen rakibimizden?
0: Bu sefer kaparamayacaklar muhtemelen yani.
1: İki çok kilit, çok sıkıcı bir maçtı olabilir gerçekten. Abi sen al topu, abi yok sen al.
0: Ya bu arada şöyle şey oldu, ben naçizane yani utanarak söylüyorum bir yandan ama komik bence. Hani sabahki maç 6'daydı. Ben de geç yatmıştım. Abi 6'yı 3 geçe uyandım. Ve yataktan fırladım hani bağırarak. Çünkü telefonu kaldırdım. 1-0 birinci dakika, ikinci dakikadayız. Hani zaten bu maçı kolay kolay unutmayız bence.
1: Ben, evet, benim bu arada her şeyi de söyleyelim tabii. Bu kadar sinirli olmamızın en büyük sebeplerinden biri, milletçe sabah olmadık saatlerde uyanıyoruz. Sonuç bu yani. Hafta sonu ben hani hafta içi çalışıyorum. Zaten yorgunum. Hafta sonu biraz daha fazla uyuyacağım. Yok, senin için uyanıyorum abi. Bana bunu izletiyorsun. Tabii ki sen daha çok eleştiri alacaksın. Yani sen Euro 2021'den atıyorum 0 puan çektiğimiz o Euro'dan daha çok eleştiri alacaksın abi burada. Normal. Bu işin getirisi. O kadar para kazanıyorsan bu eleştirileri de göğüsleyeceksin takım olarak.
0: Ben buna çok katılmıyorum. Bak, sabah 6'da kalktık sizin için ve hani uyandık ve yenildik. Ben buna katılmıyorum abi. Bir kere hani maç böyle, maçı izlemek istiyorsan kalkacaksın olduğu saatte. Hani kimse sana para vermiyor kalk diye. İstemezsen izlemezsin. Bu başka bir şey. Sabah erken kalktığın için, uykundan feragat ettiğin için daha sinirli olmanı anlayabilirim. Hani daha afyonun patlamış ama şey değil. Ben uyuyacaktım çünkü çok önemli işlerim var değil de. Maç 8'de de olsa, bak akşam 8'de de olsa maç, yine sen gününün büyük bir kısmından feragat edip o kısmı, yani mesela cumartesi akşamım var, bir tane cumartesi akşamım var, saat işte 8'de maç var, bütün programları iptal edip maç izlemeye oturduk, yine yenildik. Sen yine aynı şekilde sinirleneceksin yani. Bu hayır, saatle alakalı değil.
1: Ben saatle alakalı tabii ki, o sabah o saatin getirdiği
0: sen
1: sinir.
0: Sen uykuyu seviyorsun biliyorum,
1: evet,
0: ben.
1: Evet, sabah o saatin getirdiği sinir ve şöyle bir takıma yenildik. Tam çok komik bir detay paylaşacağım, hepiniz biliyorsunuz zaten de. Bu adamlar bu maçta 3 tane kural ihlali yaptılar. 5 saniye içinde topun oyuna girmemesiyle korner. Spiker de böyle bir bağırdı falan orada. Ne oluyor, penaltı mı kazandık? Neye bağırıyor falan olduk hepimiz. Sabahın körü daha maçın başıydı. Kornere bağırıyormuş, heyecanlanıyormuşuz. Böyle bir takım. 2, Almiron zaten ağzını kapattığı için Mert Müldür sağ olsun çok güzel attırdı onu, hemen şikayet ettik kenara.

0: Uğurcan yayına yayınımızı verdi az önce. Bir şey yaşadık.
1: Teknik bir aksaklık.
0: Bu Almiron'un kendi ağzını kapatarak Mert Müldür'e konuşmasının kırmızı kartı zaten en büyük ihlal. Ve biz bu kırmızı karttan sonra 70 dakika hiçbir şey üretemememiz skandalı. Zaten bu sinirime sinir katan en büyük sebep zaten Türk milleti olarak. Bir de saha içinde tedavi gören oyuncu oyuna dahil olmama cezası oluyor bir dakika. Ve neyi aldıklarına şaşırıyorlar abi. Evet. İhlal yapıyorlar ve ben ne yaptım oluyor. Adamlar kuralları bilmeden gelen bir takım gibi. Çok ilkel bir görüntü sergilediler sahada.

0: için böyle bir yeni kurala ilk kez uygulandı değil mi kural?
1: İlk kez aynen turnuvanın ilk uygulanan
0: tarihi bir an yaşandı.
1: Evet ya, Benfica'da sene içi Vinicius'a yapılan ırkçılık sonucu çıkan bir kural bu. Oyuncunun Vinicius'a ağzını kapayarak bir şey söylemesi, sonra Vinicius bana ırkçılık yaptılar diye sahadan çıkması. Dolayısıyla FIFA'da başıma iş almayayım diye böyle bir kural getiriyor Dünya Kupası'na. Bize denk geliyor. Kısmet bize vuruyor. Sen bu piyangoyu değerlendiremiyorsun ya. Olacak abi, iş değil.
0: Ben umutlanmıştım. Bir 10 kişi kaldılar artık hani. Bir şey yaparız falan dedi. Neyse.
1: Sinirime sinir katan bir şey daha söyleyeceğim. Söyle. Kurasao puan aldı abi. Yani.
0: Kurasao'yu tebrik ediyoruz.
1: Kurasao, Yeşilburun gerçekten bu takımların, hani Yeşilburun özellikle İspanya karşısında falan puan alması. Bu takımların puan aldığı dünyada sen bugün Atletik yine Dünya Kupası güç sıralamasını paylaşmış. Türkiye'yi 48'e koymuş kafadan. Doğru, şu an turnuvanın en kötü takımı olarak elenmiş gibi gözüküyoruz. Bu turnuvayı 48 takım, turnuvayı 48. kapamak, nereden baksan böyle 2 sene falan bu eleştirilerin sürmesi lazım normal olarak. Hani böyle az eleştiriyoruz falan, yapmayın bu takıma da bu kadar etmeyin noktası bence gerçekten değiliz. Gerçekten bu eleştirileri göğüslemeniz lazım. Bence o noktadayız.
0: Peki şunu söyleyeyim bu arada izleyicilerimizden yine Aykut Bey bizim başta, senin başta yaptığın şakayı yapmış. Amerika rüyası diye bizi kandırdılar. Ama gerçeği Amerika kabusuymuş.
1: Aynen. Diye. Programın adı değişti. Orayı öyle duymayın artık. Kabus olarak duyabilirsiniz.
0: Ya şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum tabii ki sana, hani iki maç oynadık. Paraguay ve Avustralya. İkisi de aynı taktiği uyguladılar. Hani tamam, bizi çözmüş olabilirler ve bu yüzden bu taktiği uygulamış olabilirler ama bunlar da sonuçta futbol teknikleri yüksek olan takımlar değiller. Biz başka bir grupta olsaydık, yani böyle kolay grup dedik biz bu gruba ama başka bir grupta olsaydık, daha dişli bir grupta olsaydık daha farklı bir performans sergileyebilir miydik?
1: Zannetmiyorum, daha kötü olacağını düşünüyorum ben. Açıkçası bugüne kadar biz aşağı yukarı bu takım profilleriyle oynadık. Tamam, bu kadar fizik kaliteleri yüksek olmayabilir belki oynadığımız rakiplerimizin. Bu kadar ısırmamış olabilirler. Belki bu kadar iyi kapanmamışlardır. Ama aşağı yukarı bu bizden daha düşük profil, topu bize bırakan takımlarla hep oynayarak buralara geldik. Oynamadığımız çok az maç var. İşte Portekiz var son Avrupa Şampiyonası. İşte elemelerde İspanya var. O maçlarda da dağıldık zaten. Yani bize karşı, bizden daha iyi oynayabilen takımlara karşı biz iyi görüntü sergilemedik zaten çoğunlukla. Çok büyük dağıldığımız maçlar yaşadık. Biz bence öyle takımlara karşı, biz iyi savunma takımı değiliz kesinlikle. Bizim topla oynuyor ve kalitemizi ön plana çıkarıyor olmamız lazım. Onlar da buyurun, topu size verelim, siz kalitenizi gösterin dediler. Yani sen gösteremiyorsan bu tamamen senin yanlış taktik analizinden, yanlış planlamandan, topu hızlı çevirememenden, kaliteni ortaya koyamamandan dolayı. Burada da ben grubun bize daha uygun bir grup olabileceği noktasında şey değilim yani.
0: Mesela şey olmuş şimdi, bu turnuvada 4 tane maç var. Bir takımın %70'den fazla topa hakim oldu. Bunların zaten ikisi bizim maçlarımız. Avustralya, evet. Paraguay. Bir tanesi İspanya
1: Yeşilburun
0: maçı.
1: Orada farklı tabii. Orada Yeşilburun'un kalecisi çok yıldızlaştı. Mesela İspanya üretebildi. Sen üretemedin. Senin durumun farklı. İspanya'nın farklı. İspanya'nın bundan sonra turnuvasının öyle geçmesini beklemiyoruz.
0: Bu akşam maça bakacağız, bakalım neler olacak.
1: Evet, İspanya bundan sonrasında üretecektir. Suudi Arabistan'la oynuyor değil mi bugün? Evet. Yanlış olmasın.
0: Evet. Saat 7'de.
1: Bu üretecektir. İspanya'nın bundan sonra en büyük favorilerden biri olduğunu düşünüyorum hala. Hatta birincisi olduğunu düşünüyorum. Şey değil, aynı durumda değiliz bence. Orada kaleci yıldızlaştı. Yeşilburun'un gerçekten yine çok iyi savunduğu bir maç vardı. Burada biz kaleciyi yıldızlaştırmadık iki maçta da, yani hiç üretemedik neredeyse.
0: Diğer maçta Portekiz-Kongo maçı. Portekiz'in topa çok hakim olduğu bir maç. Burada ne dersin?
1: O biraz daha bize benziyor. Portekiz de teknik kalitesini ön plana çıkarmakta zorlandı o maçta.
0: Senin Ronaldo mu var kardeşim? Sen ne
1: bence
0: yapıyorsun?
1: Bence cevap o. Bence cevap olumsuz anlamda.
0: Bunun diyenler var zaten.
1: Aynen, Ronaldo bence Portekiz'i bozan bir unsur. Ronaldo olmasa Portekiz'in daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum.
0: İşte sen Hakan Çalhanoğlu'nu, Kenan'ı veya
1: Aynı tutamıyorsan orada da. Bak, o Portekiz gerçekten o anlamda bize benziyor ama gidişatları bizim gibi olmayacak. Kesinlikle en az bir çeyrek yine de göreceklerdir diye düşünüyorum.
0: Burada bir de yine bir dinleyicimizden eleştiri var. Hani teknik taktik olarak Montella sıfırdı diyor. Oyuncularımız iyiydi diyor ama bize gaz verecek bir hoca lazım.
1: Oyuncularımız
0: diyor.
1: İyi değildi. Yani ona katılmıyorum. Vaat ettikleri potansiyel iyiydi. Sahada gösterdikleri teknik taktik bağımsız olarak baktığımızda da kötüydü bence.
0: Yani burada şey mi demek istiyoruz acaba? Yani böyle düşünenler de vardır illaki. Türk bir hoca olsa bizim yapımızdan daha iyi anlayan bir hoca olsa daha farklı olur muydu?

0: normal olarak katıldığım bir şey. Ama Montella özelinde bu turnuvaya gelmeden yapacağım bir eleştiri ve yorum olmazdı bu. Çünkü yani bugüne kadar Montella Uluslar Ligi'nin daha grubuna taşıdı. İşte Euro'ya götürdü. Çeyrek final oynattı. İşte en son 2002'de gittiğimiz Dünya Kupası'na geri gelebildik. Hani 48 takıma çıktı o bu. Onları söylersiniz ama hani Montella kötü değildi bugüne kadar ama yani şimdi bu turnuvada işler kötü gidince şu eleştiri yapılır ve ben de katılırım. Yani sahada sağ kenarında duygumuzu yansıtan oyunculara o duyguyu verebilecek bir hoca olsaydı, en azından devre arası konuşması o bu işte daha gazlayabilecek biri olsaydı farklı olur muydu oyuncuların ruh durumu? Olabilirdi. Ve şöyle bir istatistik de var. Dünya kupalarını kazanan ülkelerin hiçbiri bugüne kadar yabancı bir teknik direktörle kazanmamış. Bu da bir şeyi destekliyor. Demek ki ülkeleri gerçekten o ülkeden biri yönetmeli. Montella'yı bugüne kadar eleştiremem. Yani hani bugün çok eleştiririm. Bugün gerçekten en kızdığım bir numaralı sorumlu bence. Ama bugüne kadar yaptıkları da milli takımda onu milli takım tarihimizin en iyi 3 hocası ya da 4 hocası arasına girmesini sağlıyor bence. Bugünden sonra baktığımızda da şey diyeceğiz. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli veya Montella diyeceğiz 3'e 4'e. Bence hani yaptıkları buraya getirdi Montella'yı ama bu turnuvada olmayınca da bu eleştiri yapılır normal. Bundan sonra da bence de Türk hoca olmalı ama yani Montella'dan sonra bir daha yabancıyla devam edelim. Hani Kuntz, Lucescu, Montella bayağıdır yabancıdan gidiyoruz zaten. Artık bir Türkiye dönelme vakti bence de geldi. Arda Turan önermiş geçen bir program İlhan Mansız. Olabilir, neden olmasın mesela. Genç hocalardan biri de olabilir. Daha bildiğimiz old school eski hocalarımızdan biri de yine olabilir ama hani Türk futbolunun yenilenmeye de ihtiyacı var. Genç bir hoca da fena olmaz aslında.
1: Bakacağız. Artık göreceğiz. Şimdi bence artık yeterince Türkiye'yi konuştuk.
0: Bir şey söyleyelim en son. Türkiye şu anda turnuva öncesi beklentilerimizi karşılasaydı ve Amerika ile final maçına çıkıp grubu lider tamamlayabilseydi o maçtan sonra da yolumuz şu olacaktı. Çok can yakıcı. Yani şu an Amerika'nın yolu oluyor bu aslında. Son 32'de Bosna, son 16'da Yeni Zelanda veya Çekya, onu da geçtin çeyrek finalde Kongo, Ghana, Uruguay veya Avusturya. Yani yarı finale kadar gidebileceğin, yani normal iyi oynayan bir Türk milli takımını hayal ettiğimizde, bugünkü takımı bir unutalım 2 dakika. Yani öyle o potansiyelle hayal ettiğimizde gerçekten yarı final ve tekrar bir dünya üçüncülüğü belki, yani öyle bir şeyi çok kolay başarabileceğimiz bir yol vardı önümüzde. Ya şimdi bunu heba ettiğimizi görmek de gerçekten eleştirileri ve hayal kırıklığını böyle katlıyor. Yani çok üzücü.
1: Yani Amerika rüyası oldu. Amerika'nın rüyası.
0: Ya rüya kurdurabilecek bir yol gerçekten ve bu yolu heba ettik. Ya çok üzücü.
1: Valla yani umarım Amerika bunun ekmeğini yer. Bakalım ev sahibi.
0: Umarım yani göreceğiz. Umarım bilmiyorum, benim tuttuğum da takımlardan biri değil. Ben umarım yemez diyorum ben.
1: Çıksın Bosna Hersek elesin.
0: Ha, Bosna'yı mesela seviyorum. Aynen. Bosna orada güzel olabilir.
1: O zaman bir son bir reklama gidiyoruz. Sonra tekrar sizlerle beraberiz.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
1: Evet, son bölümde tekrar birlikteyiz. Artık Türkiye'yi konuşmayı bırakıp Dünya Kupası'nın geri kalan kısmına, yani geri kalan 47 takıma odaklanacağız. Neler var önümüzde? Şimdi bir grup
0: şu ana kadar ne oldu ya bakalım aslında.
1: Hı-hı. Neler oldu?
0: A grubundan başlayalım. Şu ana kadarki tabloya bakarsak aslında iki maçlar sonunda Meksika'nın burada grup liderliğini garantilediğini, altında Güney Kore ve Çekya'nın olduğunu görüyoruz sırasıyla. Burada Güney Afrika zaten turnuvadan önce de demiştik yani sonuncu olarak büyük ihtimal elenecektir. Ki onlar da Çekya'dan bir puan çıkarmayı başardılar. Burada artık son maçlarda Çekya'nın Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika Çekya maçlarıyla kapatacağız. Buradaki puanlamalara göre Güney Afrika Çekya'yı bir anda altına da alabilir. İşte hatta Güney Kore'yi de altına alabilir. Çok karışabilir. Burada 2, 3 ve 4. sıralar hala belli değil. Güney Kore 3 puanda, Çekya ve Güney Afrika birer puanda duruyor. Son maçlar belirleyici olacak. Meksika'nın liderliği garanti sadece. Son maçlarda 2, 3 ve

0: 4'ün nasıl olacağına dair bir heyecan yaşanacak. Bakalım. Yani çok beni heyecanlandıran gruplardan biri değil açıkçası ama son hafta bir sıralama çekişmesi olacak. Orada bir heyecan yaratır diyeyim.
1: Evet, B grubuna geçtiğimizde de Kanada yine diğer ev sahibi.
0: Kanada iyi başladı. Kanada iyi başladı. Şaşırttı hatta ev sahipleri içinde. Beklentimizin en az olduğu takımdı ama çok sağlam girdiler. Bosna ile önce beraberliği 80'de kurtarıp daha sonrasında Katar'a patladılar. 6-0'lık net bir galibiyet. Çok zevkli bir futbol. Tabii Katar'ın da 9 kişi kalması da var burada ama Paraguay'da 10 kişi kalıyor. Biz değerlendiremiyoruz. O öyle 10 kişi kalmayla 9 kişi olmayla
1: Orta Doğu'nun kaderi bu mudur?
0: Yani.
1: Burada Kanada'nın birinciliği hala garanti değil tabii.
0: Hani. Değil ama gruptan çıkması garanti artık. Evet. İsviçre ile burada liderlik kapışmasında gözüküyorlar. Bosna da aslında burada İsviçre'yi yenildiği için İsviçre'yi geçemeyecek. Kanada'yı geçme olasılığı da averaj dolayısıyla çok mümkün gözükmüyor. Yani Bosna'nın da üçüncülüğü garanti gibi bir durumdayız. Hı. Dolayısıyla Amerika'nın burada Bosna ile eşleşeceği son 32'de gözüküyor. O Amerika-Bosna maçı da heyecanlı maçlardan biri olur. Çok ortada duran bir maç bence. Amerika'ya biraz daha yakın olmakla beraber Bosna'nın da kafayı atabileceği bir maç. Geçemeyeceği bir rakip değil Amerika kesinlikle. Orada öyle bir heyecan yaşayacağız. Burada artık bir tek Kanada'nın mı İsviçre'nin mi lider olarak çıkacağına bakacağız. Tabii ki Bosna'nın bu arada son maçta Katar'a kaybetmemesi koşuluyla bu dediğimiz geçerli olacak ama tabii zannetmiyorum Katar'a Bosna'nın kaybedeceğini.
1: Yani zannetmediğimiz çok şey oldu.
0: Ya o kadarını da zannetmiyorum ya. Var yani bir Türkiye gibi hayal kırıklığı bir tane çıkar abi. Turnuvada o kadar büyük hayal kırıklığı başka beklemiyorum açıkçası.
1: Piyango yine bize vurdu.
0: Piyango evet.
1: Zaman C grubuna geçelim. Bu bence çok heyecanlı bir grup.
0: Çok güzel grup. Aynen öyle. 47. mi 48. mi turnuvayı bitirdiğimiz tartışmasına girdiğimiz Haiti'nin sonunculuğunun kesinleştiği grupta 48 kesinlikle bizi Haiti hak etmiyor. 48'i bizden iyi takım. Brezilya Fas 4'er puanla 1 mi 2 mi savaşındalar. Burada Brezilya şu an için averajla artı 3 averajla lider. Artı 1 averajla Fas geliyor ikinci sırada. 3 puanla da İskoçya onları takip ediyor. Son maç Brezilya İskoçya olacağı için İskoçya'nın yenmesi durumunda Brezilya'yı bir anda 3'e atabilir.
1: Çok ilginç olur.
0: Çok ilginç olur.
1: Gayet ihtimal dahilinde.
0: Onun dışında da Brezilya'nın yine böyle 1-0, 2-1 böyle düşük farkla kazandığı bir senaryoda da Fas bir anda Haiti'ye patlayıp averajla liderliği yine de Brezilya'dan alabilir. Burada averajın da liderliği belirleyebileceği bir gruptayız ki Fas bence şu ana kadar Brezilya'dan daha çok hak etmiş gözüküyor bu turnuvada daha ileri gitmeyi diyeyim. Fas gerçekten turnuvanın en göze iyi gelen dark horse'u olarak gözüküyor şimdilik. Saivari'nin de forvet oyuncusunda neredeyse Galatasaray'la anlaşıyor haberlerinden sonra Bayern Münih'le anlaştı artık konuşuyor. Gelecek sene Bayern'de izleyeceğiz onu da. Çok iyi gidiyor turnuvada gerçekten. Fas'ı biraz ön plan. Ben Fas'ın yine son hafta liderliği bir şekilde alacağını düşünüyorum.
1: Bunu haftaya konuşacağız.
0: Orada o heyecan devam ediyor diyelim ama burada kesinlikle bu grup gruplardan biri gibi. Yani 3 takımın da yani İskoçya'nın da bir şekilde en iyi üçüncülere girip 3 takımın da yoluna devam edeceği bir grup gibi geliyor bana.
1: Evet evet. Yani Brezilya çok da iyi bir futbol oynuyor diyemeyiz ama yani Brezilya sonuçta.
0: Yani İskoçya elenirse bile averajdan en iyi üçüncülerde elenip gidebilir. O da yazık olur. İskoçya da fena değil şu ana kadar. Onu da söyleyebiliriz.
1: Evet. D grubuna geçelim.
0: Geçmeyelim. Ya D grubunu belli. Çok konuştuk ama Türkiye'den bağımsız bir daha konuşursak yani Amerika'nın artık liderliği garanti.
1: Kim iki olacak? Avustralya mı Paraguay mı? Buna bakacağız.
0: Amerika'nın liderliği garanti mi? Evet garanti. Garanti evet.
1: 2'de 2 yaptı.
0: Avustralya mı Paraguay mı 2 ya da 3 olacaklar çekişmesi var burada. Burada aslında şöyle iki takım açısından bu maç berabere biterse ikisi de 4 puanda oluyor ve 4 puanla yani 3. olan da en iyi 3'üncüler arasında girmeyi garantiliyor ve buradan 3 takım üst tura çıkıyor gibi gözüküyor. Ama burada son maçta Avustralya Paraguay'da kaybeden taraf büyük ihtimal averaj yüzünden en iyi 3'üncülere giremeyip elenebilir. 3 puanla kalıp. Ama yine de çıkma ihtimali var düşük olsa da. Burada biraz son maç artık ikisinden hangisi çıkacak veya ikisi birden mi çıkacak?

0: heyecanı olacak ama çok da heyecanlı bir maç değil futbol yapıları itibariyle. Avustralya Paraguay burada bu heyecan ne olur diye açıp izleyici. Evet. Saati güzel sancak mecbur oturup izlerim. Gece bu maç için uyanmam. Yani evet. Bir de bu grubun yaşattığı bize travmadan sonra Türkiye Amerika maçına bile kalkmayı çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Ya o evet o bir soru. O bir soru olarak kalacak. Yani özellikle şu anda ne bileyim o kadar taraftar Amerika'da insanlar maç için biletlerini aldılar. Düşünsene gidecekler.
0: Ya çok kötü gerçekten. Bir de dünya elendiğin para garanti. Yani evet. Bir de Türk futbolunun en büyük travması Euro 2021'di. Orada İsviçre, Galler, İtalyalı grupta 0 çekmiştik. O 3 takımda bu 3 takımdan daha iyi takımlar. Evet. Yani şu an travmalarımızı çarpı 2-3 yaptık bu turnuvayla. Uzun süre konuşulur. Yani Euro 2016 işte Euro 2021 prim muhabbeti yok grupta sıfır çekme o turnuvaları falan geçti bence. Bu turnuvaya böyle daha üzerine çok spekülasyon konuşma çıkar bundan sonra. Şu an sıcağı sıcağına eleştiriler yüksek değil yani daha yükselecek bence yani onu göreceğiz yani. Ya
1: bir de şimdi Euro diyoruz bu Amerika abi bu Amerika tabii, tabii gitmek yani. Pahalı bir de yani.
0: Ha gitme pahalı bir de Dünya Kupası'nın değeri daha fazla sen ha. Dünya Kupası'nda bir şey bir başarını millet olarak daha çok bekliyorsun Euro'dan.
1: Yani neyse devam edelim. Devam
0: E
1: edelim.
0: Grubundayız.
1: E grubundayız.
0: Dün akşam oynandı burada maçlar zaten. Taze bir grup.
1: Dedim lan Fildiş alacak galiba ama.
0: Evet yani herhalde biz mazlumların yanında olan bir millet olarak herhalde 80 milyon oturup Fildiş'i alıyor mu alacak mı? Öyle bir heyecanla izledik ama Deniz Undav'ın golleriyle Almanya son anda çevirdi maçı.
1: Güzel goller bu arada.
0: Fildiş'in de bu arada özellikle ligimizde oynayan Ulay ve Singo'nun çok fark yarattığını söyleyebilirim. Gerçekten çok iyi maç çıkarlar. Singo sakatlandı bu arada. Aynı adalesinden sakatlanmış gözüküyor. Yine bir 3-4 aylık bir hatta sezon başı işte Galatasaray'ın kampını kaçıracağı bir sürece girmiş olabilir yazın bir yere satılmazsa. O Galatasaray açısından sıkıntı bir durum ama Trabzonspor açısından da heyecan verici bir durum. Ulay gerçekten çok iyi oynadı. Ulay böyle çok iyi bir fiyata iyi bir yere satabilir. Trabzon çok faydalanabilir bu Dünya Kupası'ndan. Fildişi de daha zaten turnuvaya devam edecek ve iyi yerlere gidecek gibi gözüküyor. Gerçi belli de olmaz bakalım. Çıkması garantilendi ama. Yani çıkması garantiledi.
1: Olay üzerine kötü bir şaka yapmaktan kendimi zor tutuyorum.
0: Olay zaten Trabzon'da oynuyor. Şakalara çok açık.
1: Değil mi? Başına çok geliyor.
0: Almanya burada 6 puanla liderliği garanti. Fildişi 3 puanda birer puanda da Ekvador ve Kurosawa var. Ekvador bizim turnuva öncesi en büyük Dark Horse adaylarımızdan biriydi. Sürpriz adaylarımızdan biriydi. Ekvador'u burada Fildişi'ne son dakikada kaybettiler. Dün Kurosawa'yı yenemediler. Kurosawa'nın da puan alması tabi turnuvanın en büyük olaylarından biri. Tek puansız Türkiye mi kapacak bakalım artık. Kurosawa kazandıktan sonra hatta şey de enteresan. Hollanda kralı kraliçesi soyunma odasına gelmişler takımı tebrik etmişler. O da güzel bir detay.
1: Güzelmiş. Gerçekten güzelmiş. Medeniyet başka bir şey işte hani.
0: Ne yani Dik Advokat'ın tabii hocası olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bakalım Ekvador burada son maç Almanya ile liderliği garantilemiş bir Almanya ile oynadığı için hani belki iyi bir skor alıp kendini üste atabilir ama Almanya'ya yani olası senaryoda Almanya'ya yenilirse Ekvador'un gruptan çıkamadığını göreceğiz. Bir puanda olduğu için en iyi üçüncülere giremeyecek gibi gözüküyor. Fildişi ile Almanya'nın buradan çıktığını görecek gibiyiz. Almanya'yı gördük zaten an itibariyle garanti. Onu söyleyebiliriz. F grubuyla devam edelim.
1: F grubunda çılgın bir maç oynandı dün akşam.
0: F grubu zaten turnuvanın en heyecanlı grubu, en dengeli grubu diyebiliriz. Yani, Hollanda İsveç çok güzel maçtı.
1: Çok iyiydi.
0: Hollanda perişan etti İsveç'i açıkçası. İsveç'in çok dengesiz bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Elemelerde çok kötü bir iş çıkarmışlardı. Yanılmıyorsam 2 puanla falan bitirdiler eleme grubunu. Elemelerden gelemediler zaten Dünya Kupası'na. Uluslar Ligi kontenjanını kullanarak oradaki playofflardan gelebilmişlerdi. Dolayısıyla dengesiz bir takım. İlk maç Tunus'a 5 attılar. Şimdi 5-1 yendiler. Şimdi Hollanda'ya 5-1 yenildiler. Isak Gyökeres ikilisiyle ofansta çok ciddi potansiyel vaat eden bir takım. Ama İsveç hep öyle olmuştur. Larsson İbrahimovic hatırlarsınız. Hep ileride iddialı ama hani geride de biraz çok fark yani yine sağlam fizikli oyuncuları olan ama kalite olarak çok yukarı yani, çıkmayan bir takım olmuştur.
1: Neredeyse birebir aynı golü 3 kere yediler.
0: Yani. Aynen öyle. Çok geçiş yediler. Çok orta sahaları çabuk geçildi maç oldu. Aynı şekilde İsveç de çok kolay pozisyon buldu.
1: Ve ben, kaleci bence neydi? Van Bruggen miydi adam adı? Yani adam yıldızlaştı bence benim gözümde. Sen her ne kadar öyle düşünmesen de kaç tane kurtarış yaptı yani. Güzel maçtı. İzlemeyenler için en azından özetini izleyin diyebiliriz. Japonya tabii ki yine Tunus'a 4 attı ve Tunus da yanılmıyorsam turnuvadan elenen bir diğer takım oldu. Japonya'da izlemek de bir keyif. Bence ben herkese tavsiye ederim, hani aynı adamdan 11 tane var gibi. Yani kaleciyi gerçi araştırmamız gerekiyor. Bu arada Baran teknik bir aksaklık yaşadığı için ben şu anda yayını devralmış durumdayım tek başıma. Ha, geliyor geri. Neyse. Baran sen yokken biz de G grubuna geçtik.
0: Geçtik
1: G grubundayız.
0: Japonlar ve Hollandalıların buradan 1-2 olarak çıkacakları artık biraz daha net gibi.
1: Yok oğlum, G grubundayız. Onları geçtik. Onlar tamam, çıkıyorlar.
0: Onlar çıkıyorlar.
1: Vaktimize tamam. Daraldı.
0: Ama zaten. Heyecanlı bir grup. 1-2-3 hala çok net değil orada. Onu söylemiş olalım. Öyle geçelim.
1: Yeni Zelanda, İran, Belçika, Mısır G grubu.
0: Burada şu an tabii burası maçlarını da ikinci maçlarını bugün takip edeceğimiz bir grup. Burada şu an için ilk maçlar sonunda bütün takımlar 1 puanda. Normal olarak Belçika ve Mısır daha favori gözüküyorlar 1 ve 2 noktasında. Burayı da hızlı geçebiliriz. Daha ikinci maçları oynanmamış bir grup olduğu için.
1: Bunlara haftaya daha çok değinebiliriz bence. H grubu Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya, Yeşilburnaları yine maçlarını bu akşam oynayacaklar. Burada bir fikrimiz var aslında. İspanya'nın bir çıkmasını ve Uruguay'ın iki çıkacağını düşünebiliriz. Ama tabii daha belli olan bir şey yok. Bir kısa araya gidiyoruz. Hemen tekrar beraberiz. Teknik aksaklığımızı açtık. Baran, izleyicilerimiz sormuş Baran iyi mi diye.
0: Ufak bir polen alerjisi. Bir öksürük krizi geldi. Herkesten özür dilerim. H grubuyla devam ediyorduk.
1: Evet, İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Yeşilburnu maçlarını bu akşam oynayacak onlar.
0: Evet, yani bundan sonraki gruplar tabii henüz bir maç oynadılar. O yüzden biraz daha önümüzde şekillenecek diyeyim ikinci maçlar
1: yeterli
0: sonrası.
1: Yeterli verimiz yok.
0: Yeterli veriyle değerlendiremeyeceğiz ama hani burada beklentimiz hala İspanya'nın bir, Uruguay'ın iki çıkması. Yeşilburnu'nun sürprizinden sonra, işte ilk maçtan sonra bunu Uruguay ve Suudi Arabistan maçlarına ne kadar sürdürebileceğini tabii heyecanla bekleyeceğiz. Bu turnuvanın heyecan yaratan sürprizlerinden biri oldu Yeşilburun. Kalecilerinin bir anda 12 milyon takipçiye ulaşmış.
1: 12 mi olmuş?
0: 12 olmuş en son.
1: 5 miydi? 5.
0: Evet, inanılmaz gerçekten. Sosyal medya çok acayip.
1: İnanılmaz. Böyle çıktığı gibi düşerdi ama belli olmaz.
0: Yani umarım bu performansı böyle devam eder de böyle ya, turnuvanın en hatırlanan, en epik işlerinden biri olur diye umuyorum.
1: Dark Horse bile değil.
0: Başka bir şey değil. Başka bir kategori o.
1: O zaman I grubundan devam edelim. I mı? İ mi? Bu kadar sokmayıp karıştırıyorum.
0: I grubu. Evet. Türkçe'de büyük değil mi? İ diye bir şey yok tabii. Fransız olduğu için Nurcan her program buna bir değindiriyor.
1: Tam Fransa demişken Fransa'nın grubu. Norveç, Fransa, grubu. Senegal, Irak çok keyifli bir grup aslında izlemesi.
0: Evet.
1: Onlar da salı günü oynayacaklar ikinci maçlarını. Benim artık rengim belli.
0: Fransa mı? Bundan sonra Fransa'yı mı tutuyorsun?
1: Abi, ne yapayım abi?
0: Yani olsa benim vatandaşım olsa ben de Fransa'yı tutardım.
1: İyi takım, iyi oynuyorlar. Ne yapacağız?
0: Burada Norveç hala ilk maç sonunda Fransa ile şu an 3'er puandalar. Şu an Norveç ilk önce Senegal ile oynayacak. Tabii burayı da kazasız geçmesi önemli ama Senegal'i de geçerse en son Fransa ile liderlik için ciddi bir mücadeleye girecek son maçta. Ve Fransa'nın Senegal'e karşı ben çok aman aman bir futbol oynamadığını düşünüyorum. Yani burada Norveç'in sağlam durarak işte ileride de Haaland'la, Sörlot'la o hücum hattıyla değerlendireceği pozisyonlarla bir anda grupta liderliği bile alabilecek konuma gelebileceğini düşünüyorum ama ya birinci maçlar sonrası bunu söylemek kolay değil. İkinci maçlarda bir oynansın. Final haftasına kalabiliyor mu liderlik şansı, bir görelim. Bakalım. Ya burada Irak sonuncu olacaktır. Senegal'de şu an 0 puanda. Burada mümkün olduğu kadar puan alıp en azından en iyi üçüncülere kendini atmaya oynaması gerekiyor. Bu grupta en iyi üçüncü çıkmayabilir ama onu söyleyeyim. Yani puan olarak yani Norveç'e kaybettiği senaryoda Senegal 3 puanla dışarıda kalabilir üçüncü olarak. Bu grup üçüncüyü dışarıda bırakabilecek bir grup gibi gözüküyor.
1: Bakacağız. Salı günü maçları iple çekiyorum ben. Saati de uygun. Saat 8'de miydi Fransa maçı? Saat 10'da mıydı? Karıştırıyorum şimdi ama.
0: Saat 12'de gece Fransa-Irak. Bir de Burada şu an ikinci haftalar bu grubun güzel maçı Norveç-Senegal gibi gözüküyor, dengeli olması açısından. O da gece 3'te ters bir saatte.

0: diyebilirim. Son hafta Fransa-Norveç maçı belki biraz daha umarım saati de güzel olur. Bu grupta tekrar ekran başına bizi çekebilir.
1: J grubuna geçelim.
0: J grubu çok güzel. Şimdi, grup çok güzel değil ama bu grup iki tane bence turnuvaya çok iyi başlayan ve çok ümit vaat eden takımı barındırıyor. Arjantin, Avusturya. Burada Ürdün ve Cezayir'den bilmiyorum en iyi üçüncülere kendini atabilen olacak mı ama yani oraya bakarız. Şimdi Arjantin ve Avusturya arasında liderlik geçecek burada %100. Diğer maçlarını kazanacaklardır. Ve Arjantin-Avusturya maçı 22'si salı mı oluyor?
1: 22 salı evet.
0: Salı günü akşam 8'de. Çok saati de çok mis gibi. Böyle akşam yemeğinizi yediniz, işten döndünüz. Burada oturup Arjantin-Avusturya maçına çekirdek, fıstık ne varsa çıkar.
1: Pazartesi. Düzeltiyoruz.
0: Düzeltelim.
1: Yarın akşam.
0: Pazartesi sendromunu atmak için güzel bir maç. Böyle çekirdeği, fıstığı, çayınızı, kahvenizi hazırlayın. Akşam 8'de Messi mi yoksa Avusturya mı? Bakalım.
1: Messi mi karşısında bütün bir takım.
0: Aynen.
1: Bence öyle kıyaslayabiliyoruz. Yani Türkiye'yi unutun. Yeni haftaya yeni bir takımla başlayın. Arjantin veya Avusturya'yı alın gidin bence. Tabii Messi ilk maçta çok güçlü bir mesaj verdi.
0: Mesaj var. Babasının da sağlık sorunları var. Tabii ya, ruh hali bundan olumlu mu etkilenecek? Bundan sonrasında olumsuz mu etkilenecek? Aynı ilk maçtaki gibi devam edecek mi turnuva? Onu da göreceğiz hep beraber. İnşallah tabii babası da iyi olur.
1: Evet, bu arada Zidane'ın oğluna 3 gol atması da manidar.
0: Evet.
1: Yapacak bir şey yok.
0: Zidane'ın oğlu adam mıdır peki?
1: Yani
0: Cezayirlisin. Cezayir'de oynuyor.
1: Adamdır.
0: Zidane gibi değil. Zidane'ı seçmişti.
1: Bir kere saçı var. Büyük bir fark.
0: Ben de saçımı kaybetmeye başladım. O yüzden Zidane'ı.
1: Sen değil mi Cezayir'in?
0: Ben Zidane'ı yedirmem burada. Saçımı kaybedenleri anlayabiliyorum.
1: Fazla sulanmadan K grubuna geçelim. Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz, Özbekistan. Çok şaşırtıcı bir grup.
0: Kongo'nun tabii sürpriz yaparak başladığı bir grup Portekiz karşısında. Bu Portekiz'in de liderlik şansını biraz azalttı yani. Burada Kolombiya'nın artık liderlik şansı çok daha güçlü gözüküyor. Portekiz'e kaybetmeyeceği bir senaryoda. Kolombiya, Portekiz, Kongo olabilir bu grubun gidişatı, öyle gözüküyor ilk maçlardan sonra. Ama bakalım, yani Özbekistan da gider sonra bir başka sürprize imza atar, onlar da potaya girer, bilemeyiz. Göreceğiz. Ama Portekiz en büyük turnuvanın adaylarından biriydi benim. Kazanma adaylarından biriydi benim için. İlk maçta çok öyle bir görüntü sergilemediler. Daha Türkiye'ye benzer bir hava estirdiler diyeyim. Aynı şekilde bir puan kaybı gibi gözüktü. Göreceğiz.
1: Kapatmadan son bir L grubuna değinelim. İngiltere, Gana, Panama, Hırvatistan. İngiltere-Hırvatistan maçı şu ana kadar herhalde turnuvanın en keyifli maçıydı.
0: Turnuvanın maçıydı kesinlikle, çok iyi maçtı. Bu grupta tabii zaten onları zorlayabilecek başka takım yok. Gana ve Panama var. Burada Hırvatistan'ı zaten yendikleri için İngiltere'nin liderliği garanti gibi bence bundan sonra. Hırvatistan da burada 2 bitirir bundan sonraki 2 maçını kazanarak. Bu bence çok net bir grup bundan sonrası için. Yani çok büyük bir sürpriz beklemiyorum.
1: Evet. O zaman artık gelecek hafta bu maçlar, ikinci maçlar oynandıktan sonra çok daha farklı bir
0: gelecek hafta göreceğiz. Artık yani biz de turnuvaya son formalite maçımızı oynayıp veda etmiş olacağız. Artık Türkiye çok fazla konuşmayız. Bundan sonra turnuvanın yani diğer takımlarla tadını çıkarmaya çalışacağız. Bizim için hayal kırıklığından sonra.
1: Bence bu da hiç fena değil, artık sorumluluk yok. Hiçbir yani dert tasa yok.
0: Rahatlama hissiyle devam.
1: İstediğine at salla, hiçbir kaybedecek bir şey de yok. Evet, biraz süremizi aşmış olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Eklemek istediğin bir şey var mı Baran?
0: Teşekkürler.
1: Tamamdır. Haftaya görüşmek dileğiyle. Ben Uğurcan Uzundurkan, Baran Çırpın ve Teknik Masada Berksayar'la birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Tekrar babalar gününüz kutlu olsun baba olanlarınız için.
2: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
4: Kim ne dedi?
5: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.
6: Hocam merhabalar.
7: Merhabalar.
6: Dünya Kupası buluşmalarımızın ikinci serisinde birlikteyiz tekrar. Geçtiğimiz hafta Dünya Kupası buluşmalarımızın ilk bölümünde beraberdik. Orada bazı mesajlar verdiniz. Neden buradayız sorusunun cevabını birlikte verdik. Neler söylemek istersiniz geçtiğimiz haftanın ardından?
7: Evet, geçtiğimiz hafta birinci maç itibariyle YouTube buluşmalarımıza başlayalım.

0: başladık. Ondan sonra geri dönüşler çok da mutlu etti beni. Zaten söz vermiştim. Burada bilgimiz, birikimimiz, tecrübemiz gençlere pusula olacak. Dijital bir miras bırakmayı düşündüğümü söylemiştim. Özellikle üzerinde durduğum şey doğru anlaşılmış, öyle gördüm. Bundan da çok mutlu oldum. İnşallah daha mutlu günlerde, maalesef bugün biraz moralimiz hepimizin bozuk ülke olarak üzücü bir gün ama daha güzel günlerde, daha güzel konuları, daha derin konuları hep beraber isteyeceğiz. Uzun vadede bu mecrada futbolun bütün derinliklerine gireceğiz ve çok da güzel şeyleri beraberce paylaşacağız. Bugün ne kadar üzücü de olsa, ne kadar moral de bozsa başlayalım bakalım.
1: Dünya Kupası boyunca birlikte olacağız hocam dediğiniz gibi ama Dünya Kupası'nın ardından da özellikle altını çizmekte herhalde fayda var. Evet. Futbolun farklı alanlarına da gireceğiz.
0: Onu ilk programda da söylemiştim. Yine bir daha yenileyim. Futbolun daha derinliklerini, alışılagelmedik bazı konularını veya girilmemiş bazı konuları hep beraber konuşacağız, tartışacağız. O arada bizde bıraktığı izlenimleri, hatıraları herkesle paylaşacağım. Ondan sonra ve çok güzel saatler geçireceğiz inşallah.
1: Soruları, sorunları ortaya koyup çözümleri bulmaya çalışacağız.
0: Bazen rica edeceğim, siz de düşünüyorsunuz diye ben de soru soracağım. Onların sorularını veyahut da merak ettiği konulara da özen göstererek devam edeceğiz. Yani burası futbolun çok değişik mecralarını irdeleyen bir program olacak inşallah.
1: Teşekkür ederiz hocam. Kötü bir gün, üzücü bir gün hocam. Ülkece moralimiz bozuk. İlk maçın ardından Paraguay'da kaybederek Dünya Kupası'nda herhangi bir iddiamızın kalmadığı bir noktaya geldik. Nasıl bir Paraguay bekliyorduk?
0: Açıkçası Paraguay'ı zaten herkes irdelemişti. Herkes analiz etmişti. Çok net. Özellikle son oynadığı grup maçlarının birçoğunda ki buna Arjantin, Brezilya veyahut diğer Güney Amerikalı ülkeleri dahil olağanüstü defans yapabilen, çabuk hücumla puan almaya çalışan, gol atmaya çalışan ve bunun çoğunda da gol yemeyen, büyük maçlarda da gol yemeyen bir Paraguay vardı. Yani ben bu konuda biraz daha bir şeyler paylaşmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi rakip analizler yapılır. Ama bu çok fazla üzerinde durulacak bir şey değildir. Nedenine gelince, mesele bizimle oynadığımızdır, seninle oynadığındır. Çünkü bugün artık hiç kimse birbirinden bir şeyi saklayamaz. Yani kim nasıl oynamak istiyor, kim hangi taktikle oynuyor, hangi 11 ile oynayacak hatta, oyun içerisinde hangi değişikliklere uğruyor, mağlubiyette nasıl bir tavır alıyor, galip geldiği zaman prensipleri nelerdir, ölü toplar veyahut da duran toplar nelerdir, bunları artık herkes neredeyse bütün dünyayı bilebilir. Burada atladığımız bir şey var. Bazen çünkü bunu ben televizyonlarda dinliyorum veya yazılarda görüyorum ya rakibi hiç mi analiz etmedik diye. Yok, rakip analiz edebilir ama çok sade. Çünkü biliyorsun. Ama burada en önemli olan şey senin ne yaptığındır. Biz de oynayacağız. Esas önemli olan o. Şimdi burada bir defa maça golle başlanması inanıyorum ki bizde gördüğüm kadarıyla bir duygusal çöküşe yol açtı. Halbuki bakarsak neredeyse Avustralya maçında yediğimiz ikinci golün kopyası gibi bir şeydi. Demek ki kimseden bir şey saklanmıyor. Mühim olan rakibi analiz etmek kadar kendi oyun anlayışımızı, kendi düzenimizi ne kadar uyguladığımızdır.
1: Hocam duygusal tarafından baktınız olaya. Yediğimiz ikinci dakikada kalemizde gördüğümüz golün ardından. O bir önceki maçtan gelen duygusal yük oyuncuların davranışlarında da bir etki bıraktı mı sizce? Çünkü rahatlık, yaratıcılık veya risk alma konusunda
0: özellikle. Şimdi bizim oyuncularımız yetenekli oyuncular. Oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Oyuncular kaybetse güvenini kaybederler. Şimdi bu tip duygusal yükler de oyuncularda bazı tedirginlik kafasında soru işaretleri bırakabilir. Bu manada söyledim. Yani ya biz orada yenilmezdik Oyuna da hakim oynadık. %70 topla oynama, oyunun kontrolü, topun kontrolü hepsi bizdeydi. Ama Avustralya mağlup olduk. Ancak bugün bu kazancı sonuçlandıracağız. Kazanmayla bugünkü maçı. Ve onu affettireceğiz. Ve de iddiamızı devam edip bir sonraki tura taşıyacağız inancı varken ikinci dakikada yenilen golün bir yüklediğini düşünüyorum oyuncularımıza. Çünkü yetenekli oyuncular rahat oldu müddetçe. Hem kafası hem vücudu yani hem sahada fizik olarak hem kafada psikolojik olarak rahat olduğu sürece her şeyi yaparlar. Ama bu yük onlara biraz sıkıntı verirse sahada da hatalara yol açabilir. O manada söyledim.
1: Hocam Avustralya karşısında %70 topa sahip olan 30 şut çeken ancak gol pozisyonu bulmakta sıkıntıya giren bir Türkiye vardı. Derin savunma yapan Avustralya'ya karşı savunma arkası koşusu, 8 numara koşusu üzerinde durmuştunuz. Çizgiye inen bek ve kanat koşucuları, yaratıcı oyuncunun tehlike yaratamaması gibi problemler vardı. Geçtiğimiz hafta Avustralya'ya karşı. Profil olarak aslında Paraguay'da benzer bir
0: oyun. Benzer. Yani şimdi bunu iyi düşünmeliyiz. Kosova, Romanya, Gürcistan maçlarına da baktığım zaman kapalı ve blok halinde kendi 18'in içine veya üstüne yerleşen inanılmaz bir taktik disiplin içerisinde oynayan takımlara karşı açmada biraz sanki sıkıntımız var gibi duruyor. İki maçın benzer tarafı şu. Çok şut pozisyonu bulduk.
1: Bugün de 32.
0: Sormadım bile kaç olduğunu ama bayağı duran top kullandık. Öyle özellikle korner.
1: 12.
0: İyi bir rakam. Sağlı sollu. Frikikler de oldu bazı. Şimdi o duran toplarımızda direkt Arda vasıtasıyla oynadık bunları. İki taraftan da. Sol ayağıyla kullandı Arda. Tabii esas kullandığı yer olan sağ taraftan daha sert ve içeri doğru. Diğer taraftan da altı pastan dışına doğru. Güzel kavis vererek kullandı ama golle neticelendiremedik açıkçası. Fakat şunu bilmek lazım. Olağanüstü bir disiplinle oynayan bir Paraguay. Bu Paraguay 3 tane 4 tane pası üst üste yaptığı 90+7 dakikada ilk yarıyı da sayarsak 100 dakikayı da geçti. Ben 5 pas üst üste görmedim neredeyse. Varsa bile bir defa 2 defa.
1: Ek olarak CONMEBOL'de elemelerde özellikle yeni teknik direktörleriyle birlikte 2.32 pas üst üste yaptığı pas ortalaması.
0: Pasta hiçbir işi yok. Zaten direkt pas oynayıp çabuk hücum diyor. Yani çabuk hücumda da belki adamlarına çıkarken paslı çabuk çıkabilirsin. Hayır.
2: Direkt geçiş pas, değil yani hocam aslında.
0: Evet. Direkt pas kontratak. Arkasından da hani bir top bende kalsın. Bir nefes alayım çünkü aşağı yukarı bir saati de 10 kişi oynadılar. Evet. Uzatmalarla beraber. Bir defa fizik kaliteleri çok iyiydi bunu kabul edelim. Şimdi bizim kendimizi bunu sonra konuşalım. Fizik olarak, psikolojik olarak, taktik olarak, taktik disiplin olarak bir çek edeceğimiz kesin. Çünkü ikili mücadelelerde ayakta kalan rakipler, düelloları kazanan büyük ihtimalle rakipler, daha çok koşan, inanıyorum ki istatistiklere bakmadım henüz, rakipler. Yani buraları da dikkatle kontrol etmeliyiz, çek etmeliyiz. Şimdi şunu demek istiyorum, oyun öncesi planlarınızın çok fazla detayı yok. Defans yapacak bir tek blok halinde bir Paraguay. Tek hücumu direkt hücum. Çabuk hücum mümkünse. Şimdi bunun dışında kalecinin attığı degajların, seken toplar, geriye gelenler, ileri gidenler. Bizim için çok basit bir analiz. İkinci pozisyonlar da yakaladılar 10 kişide. Evet. Burada dediğim gibi bizim ne yapmamız gerekirdi, ne yaptık, onlar çok daha önemli.
1: Hocam Paraguay savunma anlamında biraz farklı bir görüntü verdi aslında. Çok net, disiplinli, asla taktik disiplininden vazgeçmeyen bir takım ama genelde bu seviyedeki takımları Avustralya'da dahil olmak üzere 3 stoperli, 5'li görürüz arkada. Paraguay 4-4-2 ile karşıladı genel olarak. 2-4'lüyü de hiç bozmadı. Çok yakın. Aslında 8 kişi gibi. Onda bir farklılık gördüm.

0: merak ediyorum sizin yorumunuzu.
1: Şimdi yüksek taktik disipliniyle oynadığı bir gerçek Paraguay'ın. Zaten toplama oynama gibi bir derdi yok. Yani ben top bende kalsın, pasla gideyim. Öyle bir derdi yok, direkt hücumda. Şimdi iki dörtlü bloğu hücumda götürüyor ama dönüşte orta saha dörtlüsünün çift tarafı, iki tarafı 7 ve 11 pozisyonları iki bekin dışında bizim milli takımımızın beklerini de kovaladı. Orayı 6 yaptılar. Bazen de iki dörtlü durup öndeki ikiliden biri gelip 4-5-1, 5-4-1 gibi bir esneklikte oldular. Dolayısıyla Caceres, yani sağ bekleri çıkıncaya kadar olağanüstü bir markajla Kenan'ı durdurmaya çalıştı ve bunun birçoğunda da başarılı oldu. Yani çünkü biz genel olarak sol tarafı, bizim kendi sol tarafımızı kullandığımız için Kenan'la ve oradaki birebir driplinglerin bize sonucunda getireceği faydaları, gol pozisyonları beklediğimizden orayı çok iyi kapattılar. Şimdi biz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Kenardan geldiğiniz zaman kavisli ortalayabilirsiniz. Dışarı çıkarabilirsiniz herkes içeri beklerken. Arka direğe, ön direğe derken ama özellikle bu voleybolda kullanılan bir kurşun pas vardır hani smaç için. Bazen de kenardan çok sert, fazla yüksek olmayan, kime çarparsa, rakip de dahil, kendi kalesine atmak da dahil, gol olacak bu kurşun pasları da atmak lazım. Yani geçen programda konuştuk, hücumda çeşitlilik, oyunda çeşitlilik, repertuardaki fazlalıklar budur. Yani rakip yüksek disiplinle oynadığı için burayı bozmanın en önemli unsuru onu buradan vazgeçirmek, burada onu hataya zorlamak. Bunun için de topu gezdiriyoruz, kapatıyorlar. Bir daha gezdiriyoruz, yine kapatıyorlar. Yani özellikle 18 içerisinde ayağımıza alacağımız bir pozisyon, çok çabuk gol pozisyonuna döndüreceğimiz bir pası pek yapamadı. Hep kenara indik. Kenardan birebir sonucunda çizgiye inip orta atmayı. Bu da önemli bir hücum fonksiyonu. Ama dediğim gibi çeşitliliği yapıp rakibi o alandan çıkarmak lazım. O disiplinden çıkarmak lazım. Bunun için birkaç yol var. Bir tanesi çabuk oynamak. Geçen de söyledim. Topa tempo vermek. Çabuk oynamak. Olmadı sağ, olmadı sol, olmadı merkez. Bir de tabii ikinci yarı tamam. Defans oyuncularımız da geldi, kafa vurdular ama onun dışında pek kafa vuracak oyuncumuz olmadığı için atılan ortayı da ona göre atmamız gerekir. Şutlarımız maalesef çok isabetli olmadı. Dış şutlarımız ki çok iyi şutörlerimiz var. Yani bugün Arda, bugün Hakan, bugün İsmail, Kerem ve Kenan. Yani çektilerim içeri. Yunus sol ayağıyla uzun köşeye doğru vurabilir. Fakat hem isabet kaydedemedik hem de daha çok denemedik. Mesela ben en çok buraya üzüldüm. Belki de Avrupa'nın en sert topa vuran oyuncularından bir tanesi Hakan Çalhanoğlu oldu. Bir tane denk geldim ben ayağın içiyle o da. Hani Hakan sürerken denemeli. Arda kavisli vurur, falsolu vurur, dribling yaparken vurur. Daha çok denemeli. Mesela bugün dikkatimi çeken Kenan'ın hiç uzun direğe içeri kat ettikten sonra hiç uzun direğe doğru topu kesmedi. Halbuki en büyük meziyeti o. Hep kenara gidip sol ayağıyla dar açıdan çok zor olan muhteşem bir savunucu seyrettik bugün. Geri dörtlü de ama sağ bek en son artık yoruldu çünkü karşısındaki de büyük hem bek geliyor Ferdi ile Kenan. Mesela Ferdi de İçeri birkaç defa girdi top almayınca bir daha o da hep dış kenardan gelmeye başladı. Yani açıkçası bir gol atmamız yani beraberliği aldığınız an her çıkışınız galibiyet demektir.
0: Aslında maç önünde konuştuğumuz birçok şeyi de gördük hocam. Ferdi Kenan birlikteliğini orada etkinliğini bekliyorduk. Oradan denemeyi çok bekliyorduk. Dediğiniz gibi aslında burada Paraguay çok net bilinen bir takım, karakteristiği çok ortada. İşte Brezilya

0: Ya Arjantin'i, Uruguay'ı yenerken de ne yaptığı biliniyor. Ama Amerika mesela ilk maçta hocam çok rutininden çıkardı.
1: Ama arada çok önemli bir fark var. Amerika'yı çok seyrettim ben. İlk defa bu turnuvada gördüm. Olağanüstü pres yapıyor. Ve bu presi çeşitli yapıyor. Baskı türleri çeşitli ama baskı var. Bir, iki, çanaktan, santra çanağından bu tarafa geçirmedi. Niye? Seken öne arkaya her topu aldı. Her topa baskı yaptığı için koşu mesafeleri de ekonomik oldu. Yani geri kaçıp onların uzaklaştırdığı topu %50-50 Paraguay mı, Avustralya mı, Amerika mı düşüncesini tamamen sildi. %99'unu aldı Amerika. Yani şöyle yaptı. Baskı 18'de karşısında bir duvar, dev bir blok, 11 kişilik takıldı. Top açıldı kendine doğru, kaptı bir daha. Arada kalan topa ikili düelloların hepsini kazandı. Olağanüstü yüksek dozda presle bir hücumda, bir hücumda nitekim dünkü maçta söylediğim oldu. Orta belki çok sert değildi ama bir daha, bir daha, bir daha kendi kalesine gol attı adam. Çünkü savuna savuna hem dikkati dağıldı hem fiziği düştü. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla fizik kaliteleri düşer adamın. Devamlı insan nefes alamaz. Amerika böyle yüksek tempoda oynadığı için büyük avantajı var. İlk maçı da böyle oynadı. 4-1 kazandığı maçı, dünkünü de böyle oynadı.
0: İki maçta da kendi kalesine attı hocam rakip ilk golü ve çok erken.
1: Çünkü zorluyor. Evet. Yani sizi hataya zorluyor. O yüzden kaçırdığı goller de var çok Amerika'nın. Amerika enteresan bir oyun oynuyor. Ben nasıl sezon daha başlamadan ben size Japonya, işte Fas, özellikle Fas'ı seyrettiniz mi diye devamlı soruyordum. Amerika'da eğer böyle oynamaya devam eder ise yolu...
0: Ki liderliği de garantiledi şu anda.
1: Garantiledi ikisi. Ama yani dediğim gibi seken ve düşen, öne düşen arkaya seken topların bir tanesini neredeyse santra çizgisinden kendi kalesine doğru çevirmedi. Şimdi dikkatinizi çekerim. Karşı 18'de hücum ediyorsunuz. Kaptırdığınız bir topta eğer kendi 18'inize doğru, defansa doğru dönerseniz minimum 60-70 metre kat edeceksiniz. Bir de bunun dönüşünü düşünün. Sizi bu yorar. Ama kaptırdığınız yerde reaksiyonla veyahut doğru yerleşimle topu tekrar kazandığınızda eforu sarf etmeniz neredeyse %50 düşer. Bu da büyük bir fiziksel avantaja döner. Yani ne demek olur? Tekrar geliyorum. Bir daha, bir daha eninde sonunda sizi ben hataya zorluyorum. Yetenekli oyuncuları da var. Golü kendi kalesine attığı golde sol açın kat ettiği mesafeyi ve driplingle o topla koşuyor. Rakip sağ bek topsuz. Onu öyle geçip sağ ayağının dışıyla ortaya bıraktı, altı pas koridoruna, o da kendi kalesine attı. İlk baştan sonra söylemiştim tempoyu. Onu şimdi aynı şekilde ama başka kelimeyle kullanıyorum. Oyun iştahı denen bir şey vardır. Bu oyun iştahı sadece sizin 11'inizin yükselmesini sağlamaz. Taraftarınızı size katar. Taraftar da o oyunla heyecanlanıp sizin yanınızda olur. Taraftarın böyle olması sizi mutlu eder. Yani ortaya benchle, oynayan 11'le ve taraftarla bir bütün çıkar ki bunun önünde kimse duramaz. Bizde oyun coşkusu, oyun iştahı da sanki biraz tam dosajında değildi. Çünkü çekingen, üzgün, yaratıcılıktan uzak bir takım izliyorum ben. Bizim takımımız böyle bir takım değil. Bizim takımımız çok yetenekli oyunculardan ve yaratıcılığı çok yüksek oyunculardan kurulur.
0: İlk maç çok mu etkilemiş hocam peki bu anlamda sizce?
1: Hiç mümkün değil bu kadar etkilemesi. Niye? İki tane maçınız var. Evet. Bir berabere bir 3 puan alsanız 4 puanla çıkartın. Bir 3 puan alsanız yine çıkabilirsiniz. Şimdi bir de bizim şöyle bir durumumuz vardı. Fikstire göre genel düşünce şuydu. Biz basitten zora doğru maçlar oynayacaktık. Öyle değil miydi?
0: Evet. Amerika en büyük favori.
1: Yani Amerika ile başlayan da zordan basite doğruydu. Şimdi yetenek tabii her zaman verilmesi gereken bir şey. Sizde kalmamalı. Herkes seyretmeli. Herkes mutlu olmalı. Ama bunu tabii oyuncularımız rahat değildi. İlk maçta da böyleydi. Bilmiyorum herkesin dikkatini çektiğim ama ilk maçta da rahat değillerdi. Amerika nasıl değiştirdi dersek, Amerika oyunu dikte etti. Anlatabiliyor muyum? Amerika oyununu dikte etti. Çünkü bu arada golü de erken bulunca zaten rahatlamış oldu. Biz en kötü rakibe zaman tanıyoruz. Yani rakibi huzursuz etmek lazım. Rakip o nefesi aldırmamak lazım. Yani oyunun içerisinde topu dolaştırmanın tabii ki bir taktik anlayışın uygulanması için hazırlık olduğunu biliyoruz ama bunu mümkün mertebe çabuk yapmalıyız. Ki devamlı olan bir hücum aksiyonları muhakkak rakip hata yapacaktır. Devamlı, durmadan ona o nefes alma payını, o rahatlama payını vermeden ve de dönen toplar nasıl oynarsanız oynayın, rakibin arkasına dönen atılan toplar seken, önüne düşen topların alımı çok önemlidir. Biz bunları bazen toplamakta zorlandığımız gibi yediğimiz gollerdeki duruş hatamızı da yine tekrarladık. Dolayısıyla bugün bizim için hoş olmayan bir gün oldu.
0: Hocam gündeme dair merak edilen malum bir konu var. Sizin de söyleyecekleriniz olacaktır.
1: Evet. Oluşan beklentinin farkındayım. Takdir edersiniz ki böyle bir günde kendimi açıklayacak halim yok. Yok ben şöyle demek istemiştim de yok böyle demek istemişim gibi bir konunun içine girmek istemiyorum. Zaten ne dendiği çok açık. Benim söylediklerimi tüm ulus %99 da değil %100 doğru anlamış. Bakın ben 55-56 senedir Türk futbolunun içerisindeyim. Çok şükür tam da merkezindeyim. Burada yarım asırlık bir külliyattan bahsediyoruz. Kolay değil. Biz Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. Rica ediyorum. Buralarda zaman kaybetmeyelim. Şöyle düşünün. Daha büyük bir şeyden bahsediyorum ben. O yüzden ne oldu? Ne olmalı? Ne olacak? Biz bu sorulara bakalım. Bunlar daha önemli. Sorunuza cevap olarak buralarda kalmayalım. Geçelim buralara.
0: Hocam son bölümde Dünya Kupası'na daha genel bir bakış
1: yakalım.
0: Yapıyoruz. Uyku düzeninizi ayarlayabildiniz mi? İlk günden beri bir bazı maçları bekliyorsunuz, bazılarında yatıp mı kalkıyorsunuz? Nasıl?
1: Vallahi açıkçası bazen orada uyuyorum hafif. Bir bakıyorum 5-10 dakikada geçmiş sonra anca yetişebiliyor ama genelde hepsinden bir şeyler seyrediyorum. Bu bir ay benim uyku düzenim bozulur zaten ama çok zevk aldığım, hala çok hoşlandığım, çok ciddi takip ettiğim futbol çöleni benim için. Benim de işim bu. Dolayısıyla çok mutluyum. Uyuyoruz nasıl? Acelesi yok. Uyanık kalmaya çalışıyoruz. Daha iyi. Hem benim jet lag problemim de yok.
0: Evet. Uçakta hiç uyumazsınız mesela.
1: Uçakta zaten uyumam. Onu jet lag problemi olanlar düşünsün.
0: Hocam geçtiğimiz hafta Avustralya maçından önce bir araya gelmeden evvel İskoçya Haiti maçı vardı. Herhalde milyonlarca kişi onu feda etmiştir o maçı ama buluştuğumuz anda İskoçya'yı anlatmaya başladınız maçı. Onu da mı izlediniz dedim ben size.
1: Evet.
0: Ama geçtiğimiz günlerde çünkü gece de emin olamıyorum size mesaj atma konusunda ama.
1: Yok mesajlaşıyoruz sonunda.
0: 5.30 sularında bir mesaj geldi telefonuma. Messi, Messi, Messi diye hat-trick'i tamamladığı anda.
1: Evet.
0: Ben de 1'de, 2'de, 3'de diye cevap verdim. Mesajın sahibi tabii sizdiniz. Sizce tüm zamanların en iyisi midir?
1: Açıkçası tabii ben Messi ile ilgili birçok sorulara cevap verdim. Birçok röportajım oldu. Benim onunla ilgili düşüncelerim de çok açık. Muhakkak ki Ronaldo, ona da çok büyük saygı duyuyorum. Yani bu yaşa kadar olağanüstü bir zirve yolculuğu çok kolay bir şey değil.
0: 20 senedir ikisi de en üst seviyede hocam. En üst
1: ben de her zaman Messi, Ronaldo gibi son yıllarda onun ikisi devamlı çekiştiği için. Ama tabii sahanın içinde her şeyi yapabilecek bir oyuncu Messi. Yani bunu çok anlattım ama 3 golle başlayınca

0: insan tekrar dikkatler Messi'nin üzerine çevrildi. Portekiz'le berabere kalınca. Üç golü de Messi atınca. Şimdi solak bir oyuncu, olağanüstü teknik. Olağanüstü çabuk. Olağanüstü zeki. Allah bunu her oyuncuya vermiyor. Birebir adam eksiltiyor. Bazen orta sahaya gelip top aldığında attığı topun, hücumcu arkadaşına attığı topun benzerini bir orta saha oyuncusu atması çok zor. Yani bir iki blok geçip arkadaşının önünde kalacak kadar da tekniğe ve zekaya sahip.
1: Bu maçta da zaten hocam 3 gol de farklı şekilde attı. Yani 8-10 gibi de oynadı. Evet. Forvet ya, 9 numara gibi de oynadı.
0: Zaten serbest ve gezgin oynuyor genel olarak. İstediği zaman istediği yere giden bir oyuncu. Zaten böyle oyuncuyu hani bazı hocalar var ya 89'a sokuyor, 4 dakika anlatıyor ona bir şey. O öyle bir şey yok yani. Zaten Messi sizin söylediklerinizin de önünde giden bir oyuncu. Onu da oraya entegre etmek çok önemli. Çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Özellikle büyük oyuncular oynadığı futboldan zevk alan oyunculardır. Zevk aldıkça daha iyi oynar. Ki bana göre bu herkes için geçerlidir. Herkes yaptığı işten zevk almalıdır. Performansı artar. Hele futbolcular, hele biz. Ben de kenarda zevk almalıyım. Şimdi Messi'yi seyretmek bir zevk. Burada bir daha Ronaldo başlığını koyuyorum. Saygı duyuyorum. Büyük oyunculardan bir tanesi. Ama burası tamamen değişik bir yetenek. İşte bir numarada Messi, iki de Messi, üç de Messi buradan çıktı.
1: Arjantin'de hocam takım olarak sanki Fransa maçını, 2022 finalini geçen hafta oynamış ve oradan devam ediyormuş gibi de bir izlenim vardı o birliktelik açısından.
0: Birkaç çeşit takım var Dünya Kupası'nda. Bu 48 takım olması farklılıkları artırdı. FIFA bunları bize sordu, o günkü milli takım teknik direktörlerine ve çeşitli yerlere. Oradan 32 takım da değil, 36 da değil, 24 de değil, 48 çıktı. Biz de ona okeylerdeniz. Orada olmak, bulunmak iyi bir şey diye. Şimdi burada bir önceki Dünya Kupası'ndaki yerini minimum bulabilmek isteyenler. İki, gruptan çıkıp yoluna devam etmek isteyenler. Üç, buradan çıkmayı çok büyük başarı gören daha zayıf takımlar da var. Ve tabii Dünya Kupası'nın olmazsa olmazı sürprizlere de açık bir ilk 16, ilk 8, ilk 4 yapabilme ihtimali olan takımlar gibi. İşte Fas, Japonya, ne bileyim belki Meksika ev sahibi diye. Güney Kore nasıl olabilir? Ama Fransa, Brezilya, Arjantin, İspanya, İngiltere, Hollanda, Almanya zaten bunların en yukarılara veya yukarının bir aşağılarına gitmemeleri kendi adlarına başarısızlık olur. Orayı zorlayan takımlar da olacaktır. Çünkü gördüğüm kadarıyla artık dünyada herkes bir şey oynuyor. Oynamaya çalışıyor ve kendini yeniliyor.
1: Her takımı birer kez izlediniz hocam artık. Geride kalan bir haftada. Şampiyonluk adayları arasında biri diğerine önde diyebileceğiniz bir takım var mı?
0: Yok. Yani mesela çok oturmuş hepimizin favori gösterdiği İspanya berabere kaldı. Portekiz berabere kaldı.
1: Fransa, İngiltere etkileyici galibiyetler aldı.
0: Etkileyici galibiyetler aldılar Fransa, İngiltere, Arjantin. Ama Dünya Kupası gün geçtikçe daha heyecanlı, daha kaliteli, daha kıran kıran maçlara gebe bir organizasyon. Çünkü bunlar içinde önemli takımlar da olacak elenenlerden bizim gibi. Çok şey beklediğimiz, çok realist olarak. Orada da hayal kırıklığı yaşayan daha çok olacak, onları göreceğiz. Kalanlar da tabii bu turnuvalara alışmış, çok yüksek kaliteli oyunculara sahip takımlar, ülkeler olacak tabii ki. Açıkçası Fransa çok istikrarlı gidiyor. Yani bütün dünya kupalarına baksak neredeyse şampiyon veya finalist veyahut 4, 8 herhalde öyledir. Hesaplamadım ama.
1: 98'de şampiyonluktan sonra 2002'de bir büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar.
0: Ya, bir defa, iki defadır.
1: 2018'de ama kadroya giremeyen de ön tarafı.
0: Şimdi orada ön tarafı 3 çıkarıp 3 almak, hatta bir 3 daha koymak gibi alternatifleri olan bir Fransa.
1: Hatta Fransa'da da kalan üçlüler, dörtlüler var.

Tuchel'in bazı İngiliz oyuncuları almamasının yankıları devam ediyor. Ama sonuçta takımın başı o, sorumlusu o. Böyle bir karar verdi.

0: Yani bu Benzema'dan kalma bir alışkanlık. İlk bunu Benzema ile başlamışlardı. Fransa takımı da Real Madrid'de. Zaten Benzema'nın da geçen sene Arabistan'da da biz kupa yarı final oynarken de bir içsel bir daire çizerek, dışa doğru bir daire çizerek, ikisini de çok iyi oynayan bir oyuncu. Yani gezerek orayı boşaltıp diğer arkadaşlarını oraya sokarak kendisi sonradan oynayarak gelen bir santrfor tipi de aynı zamanda. Burada tabii olaylar başka yerlere gitmeye başladı. Harry Kane daha başka kullanılıyor. Haaland başka türlü kullanılıyor. Dolayısıyla ona gelecek programlarda gireriz.
1: Evet, yani burada fark, en büyük fark herhalde hocam, Kane hem çok iyi bir golcü, hala çok sayıda gol atıyor, hem de asist konusunda da yani 6-8-10 oynadığı maçlar oldu geçen sezon.
0: Evet, yani oyunu neredeyse kuran oyuncu rolünde.
1: 6 numara oynadığı maçlar.
0: Yani Ebe gibi, ona dokunmadan bir yere gitmeyen diğer oyuncular, anlatabildim mi? Ebe'ye de illa dokunmak istersin ya, ona da top diyecek illa.
1: Hırvatistan maçında iki stoperin arasına girip kendisini marke eden stoperi oraya kadar getirip Madueke'ye, Bellingham'a boş alanlar yaratarak goller de...
0: Şimdi burada zaten ekstra yaptığı şu, kendinden istenilen asli görevi gol atmak. Onu bir yapıyor. Şimdi hem onu yapıp hem bunları yapmak çok büyük bir beceri. Şimdi bu beceriyi arkadaşlarına gösterirken kendisi golden uzak kalsa konu başka taraflara gelir. Ya biz seni 18 içinde, kutunun içerisinde, etkin bölgede, tehlikeli bölgede son vuruşları yapan bir oyuncu olarak bekliyoruz. Sen kardeşim fazla da uzağa gitme denebilir ama şimdi iki görevi birden, ikiz görev yapıyor. İkizini de birden iyi yapıyor. Reaksiyon olarak, otomatik olarak defans oyuncusu, 6 pas ve penaltı kutusunu kapatma amacıyla oraya doğru gittiği için dikkat edin, bazen dışarıya çıkarılan toplar da çok müsait kalır bazı oyuncular. Şimdi burada atak oyuncusunun, yani Harry Kane gibi bir 9 numaranın nereye gideceğini kestiremiyorsunuz. Çünkü öne gidiyor, arkaya gidiyor, bekliyor. Bunların içinde de markajlı. Yani şimdi orada şöyle bir fark vardır. Markaj yapanla yapılan arasında en önemli fark, markaj yapan markaj yapılana uyacaktır. Yani hangi hareketi yapsa o bir salise sonra yapacak. O da teknik ve zeki ve yetenekli bir oyuncuya yeter. Yani burayı gösterirken oraya gitmek zorunda. Buraya döndü mü ikinci reaksiyonu geç yaparsa biter zaten. Bunu da iyi yapan bir oyuncu. Yani bunu biz antrenmanlarımıza çalışırken markajlı ortalar veyahut 18 içindeki birebir düelloları yaparken bunlar oyunculara anlatılır. Ama ne kadar anlatırsanız anlatın, ona tabi olduğunuz için ondan bir sonra hareket ediyorsunuz. O da böyle büyük oyunculara yetiyor. Ben Fas mesela, ilk günden beri Fas diyorum biliyorsunuz. Enteresan bir takım. Bir defa olağanüstü bir çıkış, bir çabuk hücum, bir geçiş. Oynadığı gibi pası da, oyun kontrolünü de, isabetli pas oranını da, müthiş oynuyor pas oyununu da. Çevik ve çabuk oyunculardan kurulu olduğu için ben ümitliyim Fas'tan. Tabii futbolun içinde her şey var ama Japonya'ya da Fas'a da iyi dikkat etmek lazım.
1: Hocam son olarak önümüzdeki hafta artık bir formalite maçına döndü ama Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması. Bir mesajınız olacak mıdır Türkiye'ye?
0: Şimdi muhakkak ki prestij maçı da olsa kazanmaya oynamalıyız. Benim bu noktada bir ricam olabilir. O da şudur. Biz futbol insanları bu işin nasıl bir gerçeklikle yürüdüğünü çok iyi biliriz. Hepimiz bu tecrübelerden geçtik. Elbette eleştiriye, kalp kırıklıklarına, yansımasına herkes açık. Ancak rica ediyorum, lütfen, lütfen ama lütfen bunu üslubuyla yapalım. Büyük takımlar gibi davranalım dünyadaki, büyük ülkeler gibi. Onların en önemli tarafı nedir biliyor musunuz? Onlar da kaybediyor. Ama kaybettikten sonra çok çabuk ayağa kalkmasını biliyorlar. Aramızdaki en önemli fark bu. Biz de bu maçın muhakkak ki eleştirisini, muhakkak ki analizini, muhakkak ki yanlışları, doğruları söyleyeceksiniz, yapacaksınız. Burada sizden tek ricam, yıkıcı olmayın.

0: Herkes, ben de söyleyeceğim, siz de söyleyeceksiniz. Kırıcı olmayalım, yıkıcı olmayalım. O yüzden sizden ricam budur. Çünkü bizi buraya getiren onlardı. Yarın yine onlardan çok şeyler bekleyeceğiz. Bunu da yıllarca en ağır eleştirileri almış bir adam olarak ben söylüyorum. Fransa'daki Avrupa Şampiyonası'nda kızının karnındaki bebeğe beddua edilen bir insan olarak söylüyorum. Hatırlayacaksınız. Hayır. Rica ediyorum, bu şekilde değil. Eleştiriyse, tenkitse sonuna kadar. Zaten bunu da herkes kabul ediyor. Ricam bu olacak. Biz zaten buraları hakikaten içimizden sevgiyle yanlışları anlatan bir ülke olsak daha çabuk ayağa kalkacağız. Sonuç itibariyle Dünya Kupası'na gitti. Kim gitti? Onlar gitti. Götürdüler. Avrupa Şampiyonası'na kim gitti? Onlarla gittik. Orada olmak çok önemli. Keşke devam etseydik. Bir dahaki sefer devam ederiz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.
1: Kim ne dedi?
2: Fatih Terim YouTube kanalında milli takımın gündemini değerlendirdi.

0: kim ne dedi?
1: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler, iyi geceler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
2: Merhaba, merhaba, hoş bulduk Muzaffer.
1: Bir canlı yayın yapalım dedik. Malum sabah hepimiz mutsuz bir şekilde, yani umutlu bir şekilde uyanıp mutsuz şekilde geri uyuduk ya da işlerimize gittik maalesef.
2: Yani şöyle söyleyeyim abi, milli takım in, öyle miydi? In out.
1: Evet, milli aynen. Takım out, transfer out, gündemi
2: transfer
1: in.
2: Gündemi in. Artık ona döndü. Yani transfer her zaman öyledir de. Biraz milli takım son durum nedir ne değildir, federasyon kanadı ne düşünüyor, transferde neler oluyor Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, bunları konuşacağız. Evet. Yakup ve İrfan da bizimle birlikte olacak, İrfan 25.
1: Evet, onları da tekrardan duyuralım izleyenlerimize. Bu arada sizlerin de yorumları, süper chatleri, soruları olursa hem İrfan abiye hem Yakup abiye hem Aydın abiye, onları da tek tek ekrana getireceğim. Bilginiz olsun, Yakup Çınar ve İrfan 25'te yayının ilerleyen dakikalarında telefon bağlantısıyla bizlerle olacak diye hatırlatalım. Tekrardan hoş geldin. Doğal olarak abi milli takımla bir başlayalım. Yayını ısıtalım isterim. Bu milli takıma ne oldu? Çok büyük umutlarla gittiğimiz Dünya Kupası'ndan henüz daha gol atamamış bir şekilde veda ettik.
2: Paramparça.
1: Paramparça olduk.
2: Paramparça. Çok moral bozucu.
1: Senin yorumlarına bir başlayalım.
2: Abi bu ilk maçı izledik. Yani ilk maç böyle 10-15 dakika geçti. Bana direkt Romanya maçını anımsattı. Lucescu evet. Kamyonu çekmişti. Otobüsü çekmişti. Milli takım çok zorlandı biliyorsunuz. Zar zor. 1-0 mı yenmiştik o maçı? 2-0 mı hatırlamıyorum da. Evet. Avuz şöyle. Yani iki maç özelinde bakarsak rakipler bizi iyi analiz etmiş. Bizim ekipse bence rakipleri iyi analiz edememiş. Tamam, toplu oynama yüzdesi bizde. Al ver güvenin gelsin gibi. Bir durum da oldu. İşte adamlar bugünkü maça bakarsak Paraguay 10 kişi de kaldı. O da bu arada bu tuhaf bir kural. Yani Türkiye'de ben sana söyleyeyim.
1: Süper
2: yani,
1: kural ama bence.
2: Yani nesi süper kural?
1: Niye abi ağzını kapatıp küfür edemedi?
2: Nereden nereden
1: niye ağzını kapatıyor?
2: Ya ne olacak, ağzını kapattı diye bir şey.
1: Bence
2: yani
1: süper,
2: adam
1: ben
2: açık açık
1: beğendim.
2: Açık açık diyelim ki oyuncuya küfür etti. Ne yapacağım peki?
1: Yine kırmızı kart.
2: Ya işte öyle olmuyor.
1: Ben çok beğendim kuralı. Bayıldım.
2: Ya bak o iş sıkıntı.
1: Vallahi bakıldım.
2: Bak o iş sıkıntı. Hakikaten. Oyuncu çıkacak diyecek ki abi bu çok.
1: Oyuncunun
2: bence
1: açıklaması var. Saçlarını çok beğendim dedim dedi.
2: Dedi. yani nasıl ispatlayayım?
1: Ağzımı kapattım
2: orada
1: sonra
2: yalnız,
1: tercihimi sorgulamasınlar diye diyor.
2: Mert Müldür. Mert Müldür
1: acayip,
2: orada
1: çok iyi.
2: Gördü. Ben de yani ne oluyor lan dedim. Ondan sonra bence saçma kural abi, ben sana söyleyeyim.
1: Değil mi? Benim hoşuma gitti ya, güzel yani. Bu Dünya Kupası'nda bu 5 saniye sonra out'un kornere dönmesi falan biraz böyle sokak futbolu gibi.
2: Tamam, belki korner, bir onlar penaltı biraz falan. Daha oyunu hızlandırmaya evet. Yönelik şeyler ama yarın öbür gün özellikle Süper Lig'den bahsediyorum. Diyelim ki Galatasaray Fenerbahçe maçı. Geldi Talişka, kime söyledi mesela? Osimhen'e şunu yaptı. Bir şey söyledi. İnsan hali, bir de bizim oyuncular bunu çok yapıyor. Kenarda Fatih Terim olsa Fatih Terim her maç kırmızı kart görüyor. Hoca hep böyle konuşuyor ya.
1: İsmail Hoca da öyle konuşuyor.
2: Yardımcısı İsmail Hoca da böyle konuşuyor. Ne konuşuyorlarını da bilmiyorum. Ona yani bir şey gizlemeye çalışıyorlar. O iş valla sıkıntı iş. Ben sana bak buradan söylüyorum, sıkıntı iş. Şeye tekrar dönersek, yani
1: milli
2: maça
1: takıma.
2: Tekrar dönersek evet. Gerçekten çok üzgünüz. Bir kere onu söyleyeyim. Biz iyi temsil edilmesi gereken bir meseleden bahsediyoruz. Yıllar sonra Dünya Kupası'ndayız. Kötü başladık. Yani Paraguay maçı o işte

0: beraberliği de yakalayabilirdik. Neyse ama çok kötü bir veda oldu. Moraller sıfır. Evet. Millet böyle saldıracak yer arıyor. Bunu da normalleştirmesin kimse. Yani Montella'nın dediği gibi ne diyor? Nasip, kader, kısmet falan. Yani Montella'ya da şey demek lazım. Bu arada ben federasyon tarafına sordum. Montella gidici mi kalıcı mı? Onlarla ilgili bilgileri de aktaracağım da. Abi bu işte ne nasipte yoksa bilmem ne falan.
1: Olmuyorsa olmuyor.
0: Ya öyle bir ifadesi var. Ondan sonra o zaman federasyonda şey desin.
1: Olmayınca yani, olmuyor. Dedi.
0: Kısmet olmadı sana parayı vermek. Yani maaşı vermek kısmet olmadı falan desin. Geçsin. Hı-hı. Çok çalıştık ama olmadı. Anlıyorum tabii hocanın anlatmak istediği şeyi ve fakat yani hocanın özellikle maçtan önce yok işte bir kaos yaratıp milli takımı bozmaya çalışıyorlar. Ben bazılarından daha Türk'üm gibi bence o lafları da biraz Fatih Terim'e söyledi. Onu da söyleyeyim. Bence
1: öyle mi düşünüyorsun?
0: Ne kime söyleyecek abi? Bana mı söyleyecek yani? Hı hı. Ya basına söyleyecek hali yok yani. Kim bu arada ben anlamadım yani. Kaosu kim yaratmış?
1: Neyin kaosu
0: şimdi
1: bir daha?
0: Şimdi izleyenlerimiz de yazabilirler. Mesela evet. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle abi.
0: Açık bir şey söyleyeyim. Montella ve bu milli takım için abi kimse bu milli takıma aman aman da dokunmadı yani.
1: Bence
0: yani
1: de.
0: Ben 2016 Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. 2020'de oynanmadı. 21'de Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Millet neler neler söyledi. Fatih Terim'e, oyunculara, onların da tabii kendi aralarında çok ciddi problemleri vardı. Dolayısıyla ben burada özellikle hani böyle o lafların da çok böyle karşılığı olan laflar olduğunu düşünmüyorum. Milli takımda abi bir kere sorun çok net yani. Çalışıyoruz ediyoruz. Bak herkes bir şey yapıyor sen yapamıyorsun. Herkes bir şey yapıyor sen yapamıyorsun. Bu bir. İki, gerçekten de görüntü şu ki rakipler seni ihanet etmiş, nasıl kapatacaklarını biliyorlar. Fatih Terim'in o yayınında bir ifadesi vardı. O meşhur YouTube yayınında ilk programında çeşitlilik yaratmak lazım diyor. Hı hı. Hücumda çeşitlilik gerekiyordu. Avustralya maçı için onu yapamadık diyor. Burada da buraya da geliyorsun o çeşitliliği yapamadı. Bunu yapacak olan takım kim? Teknik direktör kim?
1: Montella.
0: Türkiye milli takım teknik direktörü Montella. Dolayısıyla buralarda savunulacak hiçbir şey yok. Şu istatistik meselesine de gelince hani bunu tabii çok detaylı değerlendiren arkadaşlarımız var. Hayatta istatistik önemsizdir diye bir şey söylemiyorum ama sadece istatistiklerle de bu iş anlatılamaz. Bak bir irade meselesi önemlidir. İrade koyarsın, hadi dersin, kafanı başını yukarı kaldırırsın. Yani bir hedef koyarsın, anlayış koyarsın ama bütün bunları yapabilmek için en az onlar kadar koşabilmen lazım. En az onlar kadar mücadele edebilmen lazım. En az onlar kadar güçlü olman lazım. Biz buralarda abi maalesef iyi bir sınav veremedik. Çok kötü bir turnuva geçirdik. 2016 anlıyorum. 2000 hele o 2021'e gittiğimiz zamanları hatırlasana Fransa'yı falan yeniyoruz yani.
1: Tabii.
0: Fransa'yı burada yeniyoruz. Deplasmana gidiyoruz. Berabere kalıyoruz. Gruptan lider mi çıktık biz o sene ya? Öyle hatırlıyorum. Gruptan lider mi çıktık? İzlanda falan. Neyse çok,
1: çok
0: önemli değil.
1: Çok iyi bir performans sergilemiştik.
0: Değil yani muazzam bir performans. Ha o sene şöyle oldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'na giderken pandemi olunca ertelendi. O ritim bozuldu. Onu da anlıyorum. Hı-hı. Ama hatırla. İtalya 3-0. Pataküte bizi dövdüler.
1: Evet.
0: Sonra galiba Gürcistan geldi bizi yendi. Azerbaycan'da oynanmıştı o maç. Sonra Azerbaycan'da oynadığımız bir maçı daha yenildik mi? Yani 3-0 yaptık ve turnuvayı kapattık.
1: Evet.
0: Bu büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bir de abi şunu söylemek lazım. Neden böyle bir hayal kırıklığı? Daha çünkü turnuvanın başı. Ve dünya çok sayıda takım katılıyor. Bir grubun hani Amerika ile birlikte favorisi biziz. Dolayısıyla burada mini takım çıkar. Hani nereleri zorlar diye tartışılırken yalnız İbrahim Yavuz'un hakkını vereyim. Yayında mı söyledi bana mı söyledi dedi ki bence dedi ben de bu mini takımdan şeyim dedi. Yani ben
1: evet,
0: umutlu değilim dedi.
1: Sıfır çekse şaşırmam dedi.
0: Şaşırmam diyordu.
1: Burada da söyledi.
0: Adam da hakikaten tutturdu. Milli takım açısından çok kötü. Bak çok kötü. Milletin bütün böyle morali motivasyonunda yerle bir oldu. Büyük bir ekonomiyi de aldı götürdü. Milli takım maalesef başıları havaya kaldırmak lazım. Kafaları havaya kaldırmak lazım ama bu laflara da kimsenin karnı aç değil abi. Herkesin karnı tok. Çıkıyorsan gereğini yapacaksın. Oynarsın, direklere takılırsın. Hayatta var. Yani çok iyi maçlar çıkarırsın.
1: Tabii canım.
0: Ama en azından biz sizi alkışlarız. Biz bunu maalesef göremedik.
1: Mücadele
0: milli takım
1: yoktu
0: bize,
1: abi ya.
0: Milli takım bize iyi bir şeyler hissettirmedi abi. Özeti bu.
1: Federasyon tarafıyla da görüştüm dedin. Şimdi doğal olarak Montella'nın geleceği çok fazla tartışılmaya başlandı. Devam etmesini isteyenler, düşünenler de var. Artık bir an önce yollar ayrılsın diyenler de var.
0: Sen bu da kararı Futbol Federasyonu verecek.
1: Sen oradan ne bilgiler aldın abi?
0: Şöyle yayına girmeden önce bir iki Futbol Federasyonu yöneticisiyle de konuştum. Şimdi acımız daha çok yeni diyorlar yani. Öyle derler. Hı-hı. Yani birisi vefat edince öyle derler ya acımız daha çok yeni hakikaten. Bazen. Böyle. Vallahi federasyon yöneticileri de şok içindeler. Yani hani bunu hiç beklemiyorduk. Bu milli takım tarihin en başarılı milli takım olarak değerlendiriyorlar. Yani son iki turnuvaya katılmış, temsil kabiliyeti yüksek ve bu turnuvada da beklentilerimiz çok yüksekti. Ve diyorlar ki yani bizim gördüğümüz içeride herhangi bir

0: sorun yok. Gayet de çalışıyorlar. Hiç bu beklenmiyordu. Oyuncular arasında herhangi bir kriz yok ama sahaya girdiğinde tamam, zaman zaman hani biz oyuna da hakim olduk, onu da yaptık, bunu da yaptık ama gel gör ki sonuçları alamadık. Milli takımda sorun yok. Acımız çok yeni. Hani ani kararlar da vermek istemiyoruz. Bunlar için daha zamana ihtiyacımız var. Federasyon yöneticileri de açıkçası şok içerisindeler. Doğal olarak yani onlar da ya ne umduk ne bulduk noktasına tabii gelindi maalesef. Diğer yandan Montella konusu. Şimdi genel beklenti şey yani hocayla yolların ayrılması. Ben de hocanın çok da tutunabileceğini açıkçası şimdilik düşünmüyorum. O taraftasın yani sen. O kamuoyu da oluşur. Yani oluştu da bence. Yani bir de sürekli böyle bir bahane üretiyor. Sürekli onları söylüyor. Şimdi federasyon tarafı diyor ki yani bir kere bu çok böyle ani kararlar vermemek lazım. Hı hı. Sıcağı sıcağına bu kararları vermek bize zarar verebilir. Milli takıma zarar verebilir. Önümüzde sonuç itibariyle turnuvalar olacak. İyi bir milli takımımız var. Bu milli takımı iki turnuvaya götüren teknik direktör budur. Bu kadar da hakkını yemeyelim. Biz hocayı yollayacağız. Kesin böyle bir şey olacak diye bir düşüncemiz yok. Biraz zaman vermek lazım. Montella ile ilgili Dünya Kupası dönüşü anladığım kadarıyla bir rapor alacaklar. Bu rapor doğrultusunda hareket edecekler. Şimdi burada kelle almak işi kurtarır mı? Ben işi kurtarabileceğini açıkçası düşünmüyorum.
1: Ben de düşünmüyorum.
0: Oklar federasyona da yönelecektir. Ama federasyondaki genel hava Montella'ya karşı bir saygı ve güven var. Evet, burada çok kötü bir turnuva geçirdik. Biz bunun farkındayız. Hoca da farkında, oyuncular da farkında. Mutlaka orada çeşitli raporlamalar olacaktır. Ama şu an için hani yollayacağız. Ya artık çok kötüydü yani, bizim burada tahammül edecek durumumuz yok gibi bir hava yok. Geçmişe yaptıklarına saygıları var. Özen gösteriyorlar. Biraz da şey şunu söylüyorlar yani, tamam bu oldu da yani biraz da sakin olmak lazım. Hemen ne yapalım, yakalım yıkalım mı? Biraz bekleyelim. Yol haritamızı çizeriz ama şu anda hani benim hissiyatım hani ilk planda geldiler ve Montella'yı yollayacaklar diye bir düşünce içerisinde olduklarını düşünmüyorum.
1: Acaba Montella giderse teknik direktör adayları arasında kimler olur? Mesela benim aklıma bugün şey geldi, Aykut Hoca geldi. Giderler mi? Çünkü Aykut Hoca'nın bir demeci vardı hatırlarsan abi. Ya Fenerbahçe ya milli takımı çalıştırırım bu saatten sonra diye.
0: Olabilir. Ya o uzun vade, onu göreceğiz abi.
1: Onu yaşayıp göreceğiz.
0: Yani bence o biraz o iş gündemden de düşer artık. Yarından itibaren kimse abi artık milli tabii takımla da pek ilgilenmez. Bir Amerika maçı var. Amerika maçının da
1: kimsenin kalkacağını
0: Amerika maçının
1: ben
0: da önemi tamam, bir formalite maçı ama önemi yüksektir. Tam buraya gidiyorsan Amerika karşısında böyle ezilen büzülen falan filan bir top oynarsa, Amerika karşısında böyle olursa direkt abi Montella ile falan yollara ayırmak lazım. Madem böyle, madem evet moraller bozuldu ama bir galibiyet hediye etmeliler. Oradaki oyuna da bakacağız.
1: Peki transfer gündemine geçmeden önce bazı süper chatler var. Onları da araya serpiştirelim.
0: Fatih Terim'le ilgili soruyu sordum ben. Niye dedim bu kadar dedim yükseldi Fatih Terim'e şey?
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ne diyor?
0: Bu arada Fatih Terim'in videosu ne zaman yayına girecek? Bugün mü yarın mı bilmiyorum. Ben bugün akşam saatlerinde baktım, girmemişti.
1: Bakalım bina bakayım
0: bir
1: ben.
0: Bir bak
1: de
0: istersen var oraya da. Şey? Girmiş mi? Ama Fatih Terim anladığım kadarıyla bu hesap verme meselesi üzerine bir konuşma yapacak. Yani şeyin İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun ona yanıtına bir karşılık verecek diye biliyorum.
1: Daha girmemiş.
0: Duydum. Belki değiştirecektir tavrını ama Fatih Terim'den böyle bir cevap bekleniyor. Şimdi diyorlar ki aslında Fatih Terim o konuşmasında hem bir şey söyledi hem bir şey söylemedi. Ne demek bu?
1: Ne demek bu?
0: Yani ortalı bir konuşma. Yani buradan vurulacak bir yer yok. Ama perde arkasında Fatih Terim'in üstten bir bakış açısı var. Kafasında biz Fatih Terim'i tanıyoruz. Kafasında bazı planlar var. Bu plan özelinde de nedir bu plan? Milli takım hocalığı mı? Federasyon başkanlığı hedefi mi?
1: Evet.
0: Bunlarla ilgili Fatih Hoca'nın kafasında böyle bir tasarruf olduğuna dair bence daha doğrusu tasarruf olduğuna dair bir düşüncesi, tanıdıkları için bir düşüncesi olduğu için özellikle bunun önünde kesmek için İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hani ben seni tanıyorum, yaptıklarını biliyorum, amaç ve hedef bu gibi bir konuşmayla hocaya yanıt verdiğini ama o yanıtın içerisinde de altını çizeyim bu arada Muzaffer.
1: Söyle.
0: Aynı şey deniyor ki yani İbrahim Hacı Osmanoğlu da aslında bir şey demedi. Yani böyle flaştı bir şey demedi. Yani kötüleyen bir şey de demedi. Ha çok hafif alanda bir şey demedi. Özellikle Fatih Terim'in gerek milli takım hocalığı konusunda hala bir niyetinin olabileceği yönündeki belli başlı düşünceleri var. Yani Fatih Terim'in bir amaç uğruna bu ifadeleri

0: Kullandığına dair değerlendirmeleri var. O yüzden bu şekilde ile değerlendirdiklerini söylüyorlar. Bunu da yakın zamanda bekleyip göreceğiz. Fatih Terim bu konuya açıklık getirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda Fatih Terim'in söyleyeceği her şey Fatih Terim'i bu durumda kahraman yapacaktır. Çünkü Futbol Federasyonu tarafında Futbol Federasyonu'nun söyleyecek bir lafı şu an için yani hani bu evet. Şey hesap verme falan filan meselelerinde kalmadı. Ve gerçekten de burada tabii Türk milletine bir hesap verilmesi gerekiyor. Ya bir şeylerin anlatılması tabii. Gerekiyor. Öyle nasip diyerek falan başka bir şey diyerek bu işleri anlatamazsınız. Abi, böyle söylerseniz daha da çok tepkiyi abi çekersiniz. Abi
1: milli takımla alakalı da bu arada yani bir konuşacak birisi varsa da o isimlerden birisi de Fatih Terim'dir.
0: Konuşur tabii. Doğal niye konuşmasın olarak yani.
1: Aynen öyle. Peki milli takımı kapatmadan önce son olarak sana şunu da sorayım. Ondan sonra transfer gündemine de geçiş yaparız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun geleceğiyle alakalı ne düşünüyorsun? Bir istifa vesaire bekliyor musun sen?
0: Ya bu biraz bekleyelim ya buna. Biraz bekleyelim. Biraz böyle bir şey şu Dünya Kupası bitsin. Yabancı kuralı falan.
1: Değişir
0: biraz
1: mi yabancı buralardan... kuralı buradan, bu olaydan sonra ya, acaba? Ya
0: tahminimi söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Yani ben İbrahim Hacı Osmanoğlu, Mecnunat Uyakmaz yani tanıdığım insanlardan bahsediyorum. Ya buralarda çok hani böyle ya bu kuralı değiştirelim de aslında kulüpleri de arkamıza alalım gibi pek bir tavır içerisinde olacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Yani oralarda biraz daha böyle net olacaklarını düşünüyorum. Futbol Federasyonu'ndaki kapışmanın da birkaç boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir güçler savaşı olur mu? Mutlaka bir güçler savaşı yaşanacaktır. Yani bu Dünya Kupası sonrası zaten Dünya Kupası'na veda ettik. Orada bir çatışma ortamı bence peki. Olur.
1: Abi ben birazcık ekrana
0: ama şunu söyleyeyim. Ben İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun çok kolay lokma olacağını düşünmüyorum.
1: Ben de bu arada.
0: Söyleyeyim. İnatçı. Bu şeyden bence. Ötürü yani hani o İbrahim Hoca Osmanoğlu'nun o kendi özgür ağırlığı meselesini şeye dayandırarak ben bunu söylemiyorum. Hani ona yakışırılan sıfatlarla ilgili söylemiyorum. Yani onun ilişkiler ağını, network'ünü bilen bir isim. 3 aşağı 5 yukarı kendisi de bunu zaten hissettiriyor. Evet. Öyle çok kolay lokma olacağını açıkçası düşünmüyorum. Zaten o laf da yani bu akbabalar, evet, sırtlanlar lafı da öyle sadece birisine söylenmiş değil. Belli bir gruba yönelik söylenmiş bir laf olarak değerlendiriyorum.
1: Peki. Ben Süper Chat'i ekrana getirirken senden ricam tweet'i bir RT edersen abi sen de yayına girdiğimiz evet, tweet'i oradan insanlara duyurmuş olalım en azından. İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onlara da bir bakalım.
0: Bakalım.
1: Şimdik. HV1907 der ki sıkıyorsa Saffet Sancaklı'yı TFF Başkanı Aykut Kocaman'ı da teknik direktör yapsınlar. Ama nerede? Son 20-25 yılın Türkiye futbolu için en başarılı yılları olur diye bir yorumda bulunmuş.
0: Peki olabilir.
1: Devam etmiş. Bizim taraftarın ıslıkladığı Mert takımın en iyisi.
0: Mert evet gerçekten de Mert
1: bugün çok takdir aldı.
0: İyi oynadı. Yani mücadele kafa toplarında da çok etkiliydi. Golü de bulabilirdi. Mücadele eden bir adamdı. Mert genelde milli takımda da iyi işler yapıyor. Ama bu dediği konu var ya izleyenimiz. Yani Fenerbahçe'de böyle bir durum var. Fenerbahçe taraftarı özelinde söylüyorum. Darılma, gücem olmasın. Abi kimseyi beğenmiyorlar. Yani Fenerbahçe'nin şu an 3 tane milli takım kalecisi var. Dünya Kupası'nda. Evet. Yani hiçbirini kimse beğenmiyor.
1: Aynen öyle.
0: Böyle bir durum var abi Fenerbahçe'de.
1: Peki devam edelim. Modan demiş ki Aydın abi Polonya'dan selamlar iyi ki varsın demiş.
0: Sizler de sağ olun teşekkür ederim.
1: Polonya'ya selamlar diyelim bizden de. Onur Gülse kendimi Türk gibi hissediyorum dedi. İki maçta gol olmadan sonra nasip kısmet dedi. Bence hoca olmuş diyor. Beni, izleyenimiz bu da.
0: Benim eniştem Rasim Mumcu da beni izliyormuş.
1: Öyle mi?
0: Bana bir selam söyler misin diye.
1: Rasim abiye selamlar.
0: Evet.
1: Peki abi transfer gündemine yavaş yavaş geçelim. Yapacak geçelim. Bir şey yok ha, inşallah.
0: Önce Galatasaray'la başlayacağız.
1: Galatasaray'la başlayalım.
0: Konuşacağız. Sonra Fenerbahçe iki tarafta da çünkü bazı önemli gelişmeler.
1: Aynen öyle.
0: Var.
1: Yakup Çınar'ı alıyoruz
0: Yakup
1: yayına.
0: Alacağım.
1: Galatasaray'da.
0: Sen mi arıyorsun?
1: Yok sen, ben arayayım, evet. Sen al abi oradan daha
0: sağlıklı olur.
1: Abi yani. Benim telefonum sesi çok çıkmıyor.
0: Evet evet yok bir de beni de duyması gerekiyor ya.
1: Aynen
0: Yakup,
1: öyle.
0: Yakup'la birlikte bir Galatasaray'ın gündemine bakalım. Sonra Fenerbahçe tarafına bakacağız. Bu Greenwood işi galiba Fenerbahçe'de bayağı bir
1: Isındı
0: hareketli.
1: Mı?
0: O tarafa da bir göz atacağız.
1: İkisini de
0: konuşacağız. Yakup Çınar bizimle birlikte aynı zamanda Digi Futbol'un da yorumcularından. Yakup hoş geldin, iyi geceler.
2: Hoş bulduk Aydın, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler Yakup. Şimdi transfer ana gündem. Mini maçlarda bittiğine göre tamamen konu transfere döndü. Şimdi transferde dilersen Galatasaray'ın hani ilk planda benim gördüğüm birincisi bir Icardi işiyle başlayalım. Icardi konusunda bir durum olur mu? Ben gitti diyebiliyorum. Sen ne dersin?
2: Evet, Aydın şöyle söyleyeyim, yayın

0: başladığından beri takip ediyorum. Bir beğeni çağrısı yapalım önce.
1: Ha, eyvallah, doğru söylüyorsun. Sen yapın da, evet.
0: Evet, Muzaffer de orada, selamlar.
2: Selamlar abi.
0: Bir beğeni isteyelim. Aynı zamanda kanalımıza abone olsunlar, takip etsinler. Transfere dair böyle son dakika yayınlarımız olmaya devam edecek tabii ki. Dediğin gibi yani gözler tabii ki Dünya Kupası'ndaydı. Aslında kulüplerin biraz bahanesiydi transfer dönemi için. Ama baktığın zaman milli takım elendi ve gözler artık takımlara çevrildi ve transfere çevrildi. Dediğin gibi yani Galatasaray'da Icardi konusu uzun süredir konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesiydi ama yavaş yavaş Galatasaray'ın gündeminden kalkacakmış gibi duruyor. Bu saatten sonra Galatasaray'ın Icardi ile devam etme durumu çok yaşanmayacakmış gibi duruyor. Eğer olursa da sürpriz olur açıkçası. Hı hı. Buna göre de Galatasaray'ın belirlediği bir transfer politikası var.
1: Ama yani şöyle diyoruz, doğru mu anlıyorum Yakup? Dursun Özbey'in ben halledeceğim dediği meselede, ben görüşeceğim dediği meselede Icardi'ye yaptığı teklifi Icardi kabul etmedi.
0: Kesinlikle. Şöyle Aydın, Icardi'ye bir yıllık 4 milyon euro bonuslarla 5 milyon euro bir teklif yapıldı. Icardi'nin aslında buradaki konusu para değil. Icardi oynama konusunda bir garanti istiyor. Bunu da Galatasaray şu ana kadar hiçbir oyuncuya vermemişti. Icardi'ye de verme gibi bir durum söz konusu olamaz. Ki Okan Hoca da geçen Ali Naci'ye verdiği röportajda söylemişti. Yani evet, Icardi ile görüşmelerimiz devam ediyor ama oynamadığı zaman rahatsız olabileceğini Okan Hoca da dile getirdi. Aslında bu ayrılık hem Galatasaray hem de Icardi'ye yarayacak gibi duruyor açıkçası.
1: Yani ben de buradan çok döneceğini düşünmüyorum. Şu Torreira meselesine bakarsan soracağım detaylarını. Tamam. Bu Duran'la ilgili bir gelişme var mı, John Duran?
0: Aydın, Galatasaray John Duran'ı kenarda bekletiyor. Bekletiyor derken Fenerbahçe'den devre arasında ayrılırken aslında menajerleri Galatasaray'a önermişti. Davinson Sanchez'le menajerleri aynı. Aslında o menajer tarafıyla Galatasaray'ın ilişkileri iyi. O dönemde bir Galatasaray'a önerilmişti ama Galatasaray o dönem sıcak bakmamıştı. Sonra Zenit'e gitmişti. Sezon sonunda da Zenit'ten ayrılacağı kesinleşince menajerleri yine Galatasaray'a önerdi. Galatasaray'ın burada beklediği 3 tane konu var. Birincisi yabancı kuralı. 2. Transfer limitleri pazartesi günü açıklanacak. 3. Galatasaray'da 27 Haziran'da bir yetki genel kurulu var. Başkan burada genel kurulu üyelerinden yetki alıp sonrasında transferlere başlayacak ama transfer hazırlığı zaten yapılıyordu. John Duran'ın olayı biraz bu yabancı sınırına bağlı. Şimdi kontenjana uyan bir oyuncu. Okan Hoca'nın da hayır demediği isimlerden bir tanesi. Eğer ki kontenjan, yabancı kontenjanın mevcut haliyle devam ederse John Duran'ın Galatasaray'a transfer olma ihtimali çok yüksek. Galatasaray yine kiralayacak ve serbest kalma maddesi değil, opsiyon koyduracak sözleşmesine. Yani iyi performans gösterirse sezon sonunda da bonservisini alacak. Bu şekilde transfer etmeyi düşünüyor ama oldu ki yabancı kuralı değişti. Galatasaray'ın alternatifleri var. En önemli isimlerden bir tanesi de Kolo Muani. Şöyle söyleyeyim, geçen sezonu Tottenham'da geçirmişti. Daha önce de Okan Hoca'nın Galatasaray'ı istediği oyunculardan bir tanesiydi. Paris'ten ayrılmadan önce, ki Paris bu oyuncuyu Frankfurt'tan 90 milyon euroya transfer etmişti. Ve Fransa milli takımında o dönemde de oynuyordu. Şu anda kariyerine baktığımız zaman bir düşüş yaşamış olsa da önemli bir santrafor. Aynı zamanda kanatta da oynayabilen bir oyuncu. Aslında Galatasaray'ın ilk tercihi Kolo Muani ama yabancı kontenjanı biraz Galatasaray'ın elini bağlıyor burada. Galatasaray tarafı da bu yabancı kontenjanının açıkçası değişeceğini düşünüyor. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe tarafı, Beşiktaş tarafı, aynı zamanda bu kuralla alakalı Kulüpler Birliği WhatsApp grubuna, WhatsApp grubunda kulüplerin %60'ından fazlası bu kuralın değişmesini istiyorlar ki yakın zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyla alakalı görüşeceğini zaten söylemişti. O yüzden dediğim gibi Kolo Muani ismi biraz daha ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın Paris Saint Germain tarafıyla ilişkileri iyi. Daha önce Luis Campos yine Galatasaray'la çalışmıştı ki Galatasaray Transfer Komitesi'nde görüşmeleri devam ediyor. Bir de yakın zamanda ben bir Belçika'ya gittim. Belçika'ya gittiğim dönemde Anderlecht Kulübü Başkanı da Dursun Özbek'le beraber o şampiyonluk kutlamasında Galatasaraylı yöneticilerle görüşmüştü ve ikili bir aradayken Paris Saint Germain Başkanı'nı aramışlardı. Nasir El Halifi, ki ülkemizde de Bein Sports'un yönetim kurulu başkanı kendisi, daha Galatasaray'la ilişkileri olan bir isim. Yani Paris Saint Germain tarafında çok

0: sıkıntı yaşanmayacak Kolomoani transferinde. Kiralama formülünü Galatasaray devreye sokmaya çalışıyor ama buradaki dediğim gibi kritik nokta yabancı kuralının değişip değişmemesi. Ona göre hareket edecekler Kolomoani konusunda.
1: Orta sahada son durum ne?
0: Orta sahada şöyle, Galatasaray orta sahaya...
1: Bu Torreira, özür dilerim, bu Torreira gidiyor mu Yakup?
0: Gitmiyor abi, gitmiyor. Bir de Torreira'ya Galatasaray yakın zamanda zam yapacak Aydın. Bu konuyla alakalı bir rahatsızlığı var. Yani maaşının düzeltilmesini istiyordu. Ben de yakın zamanda görüştüğüm yöneticiler de bunu açık bir şekilde söylediler. Galatasaray'da Eren Elmalı, Torreira ve Abdülkerim Bardakçı'ya bu transfer döneminde zam yapılacak. Torreira da şu anda Galatasaray'da 3.7 milyon euro kazanıyor. Maaşı 5 milyon euroya çıkarılacak. Torreira'ya Güney Amerika'da bu paraları vermelerinin ihtimali yok bu arada Aydın. Yani o zaman zaman dile getiriyor. Zaman zaman böyle özel hayatıyla alakalı duygusal paylaşımlar yapıyor. Bu hep ayrılığa yoruluyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Torreira Türkiye'de mutlu ve...
1: Ya da biraz gerçekten... kamuoyu oluşturmaya yönelik mi bir hamle bu?
0: O da olabilir. O da olabilir yani. Şu
1: iki gün önce de şey demiş. Icardi Icardi ile bir fotoğraf atmış. Kalıyor yazmış.
0: O kendisi ben kalıyorum. Yani o fotoğraftan çıkardım. Benim anlam oydu. Yoksa hani Icardi, ya şöyle söyleyeyim Aydın. Icardi eğer ben 4 milyon euro artı işte 1 milyon euro bonusla Galatasaray'da kalıyorum derse kalır bu arada. İşin o tarafı var yani. Ama yani ben Icardi'nin avukatı Elio Pino ile konuşuyorum. Icardi'nin bu teklifi açık bir şekilde kabul etmediğini söylüyor. Beklentisinin daha farklı olduğunu söylüyor. Şu anda görüştüğü takımlar olduğunu söylüyor. En son Benfica ile görüştü ama İtalya Ligi'nden çok yakından ilgilenen kulüpler var ki kariyerine bence İtalya'da devam edecek. Çünkü orada çok büyük bir malikanesi var. Bütün arabaları, geçmişte kazandığı paraları yatırdığı yatırımları hep İtalya'da. Ve sevgilisiyle beraber İtalya'da yaşamayı düşünüyor. Ama dediğim gibi hani düşük bir ihtimal de olsa ben Galatasaray'da devam ediyorum derse de öyle bir durum söz konusu. Orta saha transferi de şöyle. Galatasaray burada çok aceleci davranmıyor. Orta sahaya da gerçekten böyle tartışılmayacak bir isim almak istiyor ki bunun eksikliğini geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde açık bir şekilde yaşamıştı. Orada 3 tane hedef var. O 3 hedeften bir tanesi Kamavinga. Baktığın zaman gerçekten çok zor bir transfer ama biz Osimhen transferi için de çok zor diyorduk. Hatta imkansız diyorduk. 70 milyon eurolardan bahsediyorduk. Ama Kamavinga tarafıyla alakalı şöyle bir durum var. Menajerleri oyuncunun kesin olarak Real Madrid'den ayrılacağını Galatasaray tarafına iletiyorlar. Bonservis 60-70 milyon euro seviyelerinde ama bunu biraz daha aşağıya çekebileceklerini söylüyorlar. Burada oyuncuyu ikna etme tarafı Galatasaray'ın yapacağı teklife bağlı. Onu söyleyelim. Onun dışında alternatif isim de Juventus'tan Kepren Turam. Yine üst seviyede bir oyuncu. Hem Gardi tarafından hem de oyuncunun menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmişti. Dursun Özbek yeni sezonda hani Osimhen'i nasıl transfer ettiyse orta sahaya da önemli bir çilek transferi yapmayı düşünüyor. Ve üst seviyede bir oyuncu olacak bu. Dediğim gibi Kamavinga aynı zamanda Kepren Turan bu adaylardan bir tanesi. Ama şöyle söyleyeyim, imkansız gibi gözüküyor. Bruno Fernandes ihtimalini de hala Galatasaray sonuna kadar takip ediyor. Sürece şu anda hakimler. Çünkü şöyle, oyuncunun bir yıllık sözleşmesi var Manchester United tarafında. Hani bu oyuncu tarafıyla alakalı bir politika da olabilir tabii ki. Manchester United'da yeni sözleşme almak için ya da sözleşmesini uzatmak için de bazı görüşmeler yapıyor olabilirler ama bir yıllık sözleşmesi kaldı ve Manchester United'dan ayrılacağına dair Galatasaray tarafına gelen bilgiler var. Galatasaray bu ihtimali de sonuna kadar kullanacak. Bir de ki yayının ilk bölümünde sen bahsettin, milli takım Dünya Kupası'ndan elendi. Açıkçası herkesin sahada en çok görmek istediği oyunculardan bir tanesi Can Uzun'du ki maçın son 25 dakikasında oyuna girdi ve hani performansıyla da evet iyi işler yaptı. Galatasaray'ın da gerçekten talip olduğu, istediği, Okan Hoca'nın da yakın zamanda yine hani biz istiyoruz, uğraşacağız dediği isimlerden bir tanesi. Biraz Dünya Kupası bekleniyordu. Oyuncunun kafasını çok karıştırmak istemiyordu Galatasaray tarafı. Ama Dünya Kupası'ndan elendikten sonra Galatasaray Can Uzun için de mutlaka girişimlerde bulunacak. Ki öncesinde Galatasaray'ın ailesiyle iletişime geçtiğini, kulübünden şartlarını öğrendiğini ve menajerleriyle de temas halinde olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunlar Galatasaray'ın tabii ki istediği oyuncular. Bir de ayrılabilecek isimler var.
1: Evet.
0: Onlarla alakalı da hani gelişmeler yaşanabilir.
1: Özellikle hani satış, yani ayrılacak derken satılabilecek oyunculardan bazıları da Sara herhalde birinci gündem maddesi Galatasaray'da. Barış Alper'in bu Dünya Kupası performansı satışını olumlu değil olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten iyi değildi ve Barış Alper. Satışla ilgili bir durum var mı Galatasaray'da?
0: Ya şöyle, Galatasaray'a gelen resmi bir teklif yok ama en sıcak ismin Davinson Sanchez olduğunu söyleyebiliriz Aydın. Como kulübü geçtiğimiz devre arasından bu yana Davinson Sanchez'le çok yakından ilgileniyor. Ki İtalya Ligi'nde sezonu dördüncü bitirdiler yanlış bilmiyorsam. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler ve önemli bir kadro kuracaklar ki İtalya'nın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Davinson Sanchez'e de talipler. Bu Dünya Kupası sonrası Galatasaray'ın kapısını çalabilirler. Burada Galatasaray'ın beklentisi 25 milyon euro üstü. Eğer öyle bir teklif gelirse Galatasaray'da Davinson Sanchez'in ayrılığına izin verecek. Onun dışında da sen de az önce söyledin, evet, Barış Alper Yılmaz'a talip olan bazı kulüpler var. Bu Dünya Kupası performansı tabii ki
1: piyasa düşürür. Ama
0: düşürür. Tabii ki düşürür. Ama şöyle söyleyeyim, ondan bağımsız sezon içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem de ligde performansını yakından takip eden kulüpler vardı. Burada ne olur? Maaşı düşer. Aynı zamanda Galatasaray'a gelen bonservis teklifleri düşecektir ama İtalya'dan çok net bir şekilde iki kulübün, aynı zamanda İngiltere'den de iki kulübün Barış Alper Yılmaz'ı yakından takip ettiğini söyleyelim. Resmi olarak Galatasaray'a gelen teklif yok. Onun dışında Gabriel Sara ve Salahi'ye de teklifler gelebileceğine dair Galatasaraylı yöneticiler bu konuları da söylüyor. Eğer Galatasaray'ın istediği rakamlara teklifler gelirse bu oyuncuların ayrılığına da Galatasaray sıcak bakacak ki dediğim gibi burada kritik nokta aslında yabancı kuralının değişip değişmemesi.
1: Evet, tabii, çok belirleyici. Bu arada sende Greenwood tarafı da, Hakan Safi tarafında bir bilgi var. Greenwood Hakan Safi meselesinde. Niye biliyorum?
0: Ya şöyle, Fenerbahçe tarafıyla ilgili evet birkaç bilgi var, ben paylaşayım.
1: Lütfen.
0: Bir kere Hakan Safi Fenerbahçe başkanı olabilseydi, seçilseydi teknik direktörü Faryoli olacaktı. Bu kesin ve net bir bilgi. Çünkü Francesco Farioli'nin Porto'dan 15 milyon euroya serbest kalır maddesi vardı ve Hakan Safi tarafı bu maddeyi kullanıp
1: alacaktı.
0: Francesco Farioli'yi, evet, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü yapacaktı. Onun dışında da şöyle, 4 oyuncuyla Fenerbahçe tarafı net, Fenerbahçe tarafı derken Hakan Safi tarafı net bir şekilde protokol imzalamıştı aslında. Bu oyunculardan bir tanesi de Greenwood. 50 milyon euro bonservis, 10 milyon maaş karşılığında Hakan Safi tarafı anlaşmıştı. Oradaki net bilgi şu şekilde: Greenwood hala Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor ki bu şartlar geçerli olursa menajerleri üzerinden hatta haber gönderdiğine dair benim kulağıma gelen bilgiler de vardı. Fenerbahçe tarafındaki bilgiler de bu şekilde aydın.
1: Peki Yakup, çok teşekkürler. Görüşürüz. Ben bunu devam ettireceğim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Görüşürüz. Hoşça kal. Sağ ol. Yakup Çınar'la birlikteydik.
2: Evet.
1: Bir Galatasaray'ın transfer gündemini aldık. Bu Greenwood konusunda şöyle, biliyorsun yani o Fenerbahçe'de, birazdan İrfan 25'te de konuşacağız. İrfan abi'de de benzer vardır, bilgiler var.
2: Evet.
1: Greenwood konusunda. Ben bugün bir iki telefon konuşması yaptım ama açıkçası yani bu transfer konusuna dahil olmadım.
2: Niye
1: yani
2: olmadın?
1: Konuşmalarda başka bir gündem vardı. Başka bir iki konu vardı. Onları sorduk, konuştuk. Ondan sonra transferle ilgili birkaç gün sonra biraz daha net bilgiler olur. İrfan abi de bu arada Greenwood'la ilgili bilgi var. İrfan 25'te. 25'i arayacağız birazdan.
2: Evet, onları birazdan arayacağız. Galatasaray gündemine dair bilgileri
1: Greenwood
2: verdi.
1: Greenwood konusunda yaptılar. Bu çok işte bu Aykut Kocaman'ın işte görev alması almaması meselesi üzerinden. Şimdi o işte bundan 1,5-2 ay önce Aziz Yıldırım başkan adayı olmaya karar verdiğinde işte Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin veya Kocaman'la bir araya geliyor. Böyle bir düşüncesi olduğunu, hani futbol çalışmasının birlikte hareket ederek yapılması gerektiğini söylüyor. Orada bir uzlaşı oluyor. Bu arada orada bir takım çalışmalar yapılıyor. Ondan sonra bilgileri aktarayım. Arkasından da varsa senin sorunu onu söylersin. Sonra Greenwood'da son durum nedir?
2: İrfan abi
1: İrfan abiden alırız. Şimdi Bu toplantılarda mesela şey söyleyeyim mi? Sen de mi yapmış o yayını?
2: Hangi?
1: Cirasi, Dortmund'da oynayan Cirasi ile ilgili olarak Fenerbahçe zaten hani oyuncuyla bir noktaya geldi.
2: Yapmışızdır.
1: Ondan sonra ve ama oyuncu şey diyor o zamanlar yani ben bir şeyle görüşmek istiyorum.
2: Ha evet, hocayla, teknik direktörle görüşmek istiyorum. Hocayla görüşmek istiyorum. Doğru, beraber yapmıştık.

0: Hoca ile görüşmek istiyorum diye. Bu arada bu görüşme oluyor yani. Hani Aykut Hoca bir oyuncu ile bir görüşüyor.
1: Jurası ile Aykut Hoca görüşüyor yani.
0: Görüşüyorlar, evet. Görüşüyorlar. Ama bu görüşme ne zaman oldu? Bak şimdi herhalde bir hafta 10 gün falan öncedir ya da 20
1: Vay
0: gün
1: arkadaş.
0: Öncedir bilemiyorum.
1: İsmail Hoca görüştü.
0: Yani bir değerlendirme orada yapıyorlar. Bunu Aykut Kocaman tarafı da diyor ki böyle böyle biz bir şey o zamanlar bir Ciras ile Aykut Kocaman görüşüyor. Bu görüşmede de hani oyuncunun kafasında şöyle var, Ciras'ın kafasında ya tamam ben Fenerbahçe'ye geleceğim, 4 yıllık bir anlaşma imza atacağım. Bu takımda nasıl oynayacak, nasıl yapacak, nasıl yapmayacak gibi yani oyuncunun bir teknik direktöre sorabileceği sorular neyse artık onlar üzerinde konuşuluyor. Greenwood konusunda da yani Greenwood meselesinde de özellikle şeyin işte o günlerde hani Aykut Kocaman'ın yani bu arada Aykut Kocaman'ın orada hani bir hoca olması bekleniyor ama sonuç itibariyle hani bu transfer komitesinde çalışan isimlerden değerlendirme yapan, görüşen isimlerden birisi olarak da o dönem için konumlandırabiliriz çünkü aynı zamanda bunu yapıyor.
1: Tabii.
0: Beklenti hocalığa gelmesiydi. İşte hoca olmaması meselesi de biliyorsunuz zaten çok açık. Yani dün de konuştuk. Tekrar üzerinde durmaya
1: gerek yok
0: ama yardımcılar meselesi. Ondan sonra bu yardımcılar konusunda da
1: Volkan Demirel'e sıcak değil.
0: Volkan Demirel'e sıcak değilmiş.
1: İsmail
0: hocam.
1: Kartal'ın.
0: Ne?
1: Yardımcı listesi de açıklandı. Onu da hızlıca
0: ne
1: söyleyeyim.
0: Zaman?
1: Ekibi belli oldu diye biz girmişiz.
0: Sansürsüz
1: futboldan. Dirk Kayt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melik Şah, Sezgin ve Hasan Gültekin.
0: Açıkladın Fenerbahçe resmi olarak bunu. Ben kaçırmış olabilirim.
1: Yani bakayım ona tekrardan, teyit ederim.
0: Tamam, bir arkadaşlar da yazsın bize. Hı hı. Ama yani o dönemde işte zaten Kayt'la ilgili durum belli yani. Kayt'ın işte Kayt ya yardımcılar konusunda biliyorsunuz zaten Aykut Hoca'nın bir resti oluyor.
1: Evet.
0: Ya da bir pürüz olarak görülüyor. Sonra zaten bağların kopma nedeni olarak da bunu söyleyelim. Bunu zaten iki tarafta öyle değildi demiyor yani.
1: Evet.
0: Bunu söylüyorlar. Şu orada benim bildiğim kadarıyla Aykut Hoca çok Volkan Demirel'e sıcak bakmıyor. Kayıt konusunda sonra olabilir noktasında meseleye bakıyor. Oğuz Çetin'le çalışıp çalışmama meselesi yarın öbür gün sorun olabilir gözüyle de bakıyor. Ya da Aykut Kocaman biraz daha geniş belki yetkiler alarak gelmek istediği şeye, teknik direktörlük olduğuna. Ama o son görüşme bir türlü yapılamıyor, onu söyleyeyim. Yapılamadığı için de bir teklif de olmamış oluyor.
1: Doğal olarak.
0: Sonunda söyleyeyim. Yani işte böyle bu noktaya doğru gitmiş. Greenwood konusunda da hani hocanın bu konuda bir istekli olduğu alınması yönünde bir değerlendirme yaptıklarına dair bilgiler var. İrfan 25'ten de bu konuları
1: İstersen
0: dinleyeceğiz.
1: Sen o
0: ama burada benim bildiğim özellikle Aziz Yıldırım'ın Hakan Safi'ye o çağrıyı belki hani şeyde yapmış olabilir. Yani kamuoyu önünde değil de Hakan Safi'yi arayıp da aramadıysa da yakın zamanda yapabilir. Belki zaten Aziz Yıldırım önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyecek birçok konu hakkında. O basın toplantısında Hakan Safi'ye bu çağrıyı yaptıysa da o evrakları aldıysa da bir bilgilendirme yapabilir. Çünkü şöyle düşündüklerini biliyorum ben. Yani orada transferde bir yol zaten alınmış durumda. Bir çeşitli mutabakatlar yapıldı. Bir çeşitli kaporolar verildi. Bunlar da yanmasın. Bir işi hızlandıralım. Hakan Safi'den de bu oyuncularla yapılan kontratları isteyebilir Fenerbahçe. Greenwood konusunda da belki adımını öyle atabilir. İrfan 25'te biraz daha bu konuda bilgiler var. Onları aktaracaktır.
1: Bir araya süper chat alayım mı?
0: Al olur.
1: İzleyenlerimiz ne diyorlar? Onları da ekrana getirelim hemen hızlıca. Bu arada yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmazsanız da çok mutlu oluruz, seviniriz. Onu da hatırlatmış olalım. Onur Gülse bir süper chat göndermiş. Demiş ki Aydın Cingöz'le sezonda ters düşeceğiz belki ama centilmenliğine saygı duyuyorum. Yolda görsem elini sıkarım. Bir Galatasaraylı olarak kendisini seviyor, takip ediyor ve saygı duyuyorum. Sevgiler demiş.
0: Sevgiler, saygılar.
1: Sana bu şekilde bir mesaj göndermiş. İrfan abi arayabilirsin abi, eğer müsaitse kendisi de.
0: Peki.
1: İrfan abi de Fenerbahçe'de transfer gündeminde neler oluyor? Şu anda yani isimler konuşuluyor ama Vedat Muriç haricinde henüz açıklanmış bir isim yok. Yani teknik direktör İsmail Kartal'ı saymazsak tabii ki. Oyuncu üzerinde şu anda Fenerbahçe'de sadece Vedat Muriç ismi
0: yani
1: ön planda.
0: Ben iki hafta önce, iki hafta değil ya, bir hafta oldu olmadı yani. Bir hafta oldu ya da olmadı. Orada benim zaten edindiğim bilgi şeydi yani biz iki oyuncuyla sözleşme imzaladık. Yani Fenerbahçe iki tane oyuncuyla sözleşmeyi imzaladı.
1: İkinciyi öğrenemedik hala.
0: Yani oyuncunun transferi bitti.

0: İkisiyle de imzalandı. Oyuncunun transferi bitti noktasında. Bu arada İrfan abi arıyorum ama henüz açmadı. Biraz herhalde bana dönecektir. Soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Biri açıklandı. Diğerinde ben yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum.
1: Muhtemelen ikinci ismin ben yani bir stoper. Yani zaten en çok konuşulan o stoper olduğunu düşünüyorum abi. Çünkü herhalde Fenerbahçe yani anladığımız kadarıyla bu Şampiyonlar Ligi ön elemelerini Vedat Muriç'le atlatabileceğine inandığı için santrafor konusunu yani ana santrafor ben konusunu herhalde orada, ikinci plana bırakıyor gibi geliyor bana.
0: Ben orada çok meseleyi geciktireceklerini düşünmüyorum. Orada çok geciktireceklerini düşünmüyorum. Peki şimdi İrfan abi açmıyor. Biraz herhalde döner bana ama ben onunla konuşup söyleyeyim. Bu Greenwood konusunda Fenerbahçe'nin özellikle bir
1: şeyi. Bu arada az önceki listeyi bu arada Yağız Sabuncuoğlu paylaşmış. Henüz daha resmiyete kavuşmamış. Onun da altını çizelim.
0: Bir daha söylesene listeyi. Yardımcısı.
1: Hemen söylüyorum sana abi.
0: Dirk Kuyt. Orada eklemeler olur yani.
1: Eklemeler olabilir. Belki çıkartmalar olabilir ama Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Dirk Kuyt, Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Zeki Murat Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin. Şu anda mevcut isimler bunlar.
0: Yani bu liste eklemeler olabilir. Özellikle Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın oluşturmak istediği yardımcı kadrosunda kayıtı biliyorum. Net bu. Hatta dünkü
1: sen anlat, ben İrfan abi yani, arkadan yazıyorum.
0: Yok, İrfan abi açtı bu arada. Şimdi İrfan abi az beklersem ben geleceğim sana. Hatta kal lütfen. Kayıt konusunda hoca başkan ona çok beğeniyor. Evet. Hatta 2 yıl sonra Fenerbahçe'nin teknik direktör olabilecek çapta bir isim olduğunu söylüyor. Volkan Demirel, Edin Dzeko, Fenerbahçe'de yeni dönemde Samandıra'da olması düşünülen isimler. Aziz Yıldırım'ın da gündeme getirdiği ve zaten hani az önce kocaman konusunu konuşurken de üzerinde durulan isimlerdi. Oraya eklemeler olur diye düşünüyorum. Bu birkaç güne belli olur.
1: Peki.
0: Şimdi İrfan 25 bizimle birlikte İrfan abiden Fenerbahçe'nin o transfer gündemini alacağız. İrfan abi merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce şu Greenwood meselesini bir konuşalım. Nedir abi Greenwood'da son durum?
2: Yani Fenerbahçe yönetimi Greenwood'da aslında bir temasla girdi. Biliyorsunuz seçim sürecinde başkanı da Erkan Tayfi'nin her konuda anlaşmaya vardı. Yani sözlü olarak kendisi anlaşmaya vardı oyuncu için. Fenerbahçe yönetimi de harekete geçti. Greenwood'un temsilcisiyle bir görüşme gerçekleşti.
0: Ne zaman bu görüşme gerçekleşti?
2: Yani kısa bir süre içerisinde bir ilgi var, onu söyleyeyim. Ve oyuncunun anlaşmaya varılan ücretinde yani bir indirime gitmesi istendi. Tabii burada Marsilya'nın yine tabii sadece oyuncuyla anlaşmak gitmiyor. Marsilya'nın da 50 milyon euro gibi bir bonservis istiyor. Çünkü Roma'nın 25 artı 5 milyon euroluk bir teklifi tutmuştu. Bu teklifi geri çevirmişti Marsilya. Fenerbahçe'nin ise 35 artı 5 milyon euroluk bir bonservis teklifiyle Marsilya'nın burada inadını kırmaya çalışıyor. Greenwood Fenerbahçe'nin de sağ kanat için transfer listesinde yer alan bir isim. Diğer bir isim ise yine Brahim Diaz, Fenerbahçe'nin gündemine gelen oyunculardan bir tanesi.
0: Şimdi Greenwood konusunda bir yerli bir hareketlilik var anladığım kadarıyla.
2: Evet evet, yani oyuncuyla bir ilgi var oyuncuya. Oyuncunun menajeriyle de temsilcisiyle Fenerbahçe bir görüşme gerçekleşti.
0: Bu Cirasi'nin son durumu ne?
2: Cirasi biraz uzayacak gibi. Yani burada
0: 25'e mi? Benim bildiğim 25'e düşürmeye çalışıyor Fenerbahçe bonservisini.
2: Ya şimdi Cirasi'nin bir de şöyle bir sıkıntısı var. Yani sen tamam oyuncu Fenerbahçe'ye yani gelmeye sıcak ama oyuncunun kafasında şöyle bir soru işareti var. Bu kulüpte çok fazla işi oluyor, seçim oluyor. Çok her sene teknik direktör değişiyor. Cirasi'de ben 2-3 senelik bir projeye gelmek istiyorum. Dolayısıyla eğer bu projeye ikna olursa Fenerbahçe'ye gelebilir. Yani oyuncunun buradaki sürecinde kafasındaki soru işareti, yani yıllık ücret anlamında evet Fenerbahçe ile prensipte anlaşma sağlamıştım. Diğer taraftan bonservis pazarlıkları da aslında onun sözleşmesinde 42 milyon euro bir serbest kalma bedeli var. Fenerbahçe daha uygun maliyetli oyuncu kadroya katmak istiyor. Ama diğer taraftan Cirasi'nin kafasındaki en önemli soru işareti kulüp içerisinde her sene seçim olması, teknik direktörünün değişmesi. Hatta bizim aldığımız bilgi, şöyle bir bilgi de var. Cirasi ile görüşmeler devam ederken Cirasi diyor ki ben çalışacağım teknik adamla görüşmek istiyorum.
0: Aykut Hoca görüşüyor bu oyuncuyla.
2: Ondan sonra bunun üzerine Aykut Hoca konuşuyorlar, diyorlar ki işte çalışacağın teknik adam Aykut Hocama. Aykut Hocaman da temasa geçiriyor ve Aykut Hocaman Tirasi'yle bir yarım saat FaceTime görüşmesi gerçekleştiriyor.
0: Bu arada ben az önce bu yardımcılar meselesinde Aykut Hoca'nın o dönemde bu yardımcılar meselesinde Volkan Demirel ve kayıta sıcak olmadı. Kayıta değil ama Volkan Demirel sıcak olmadığı yönde bir bilgi aktarmıştım. Bir durumu aktarmıştım. Aykut Hoca kanadından şimdi bana bir bilgilendirmeye bir taraftan bakıyorum. Ben söyleyeyim de bir bilgi geldi bana. Orada da ayrı böyle bir şey olmadı. Yani Aykut Hoca bu konuda herhangi bir şekilde onu istemem, ona soğum, buna soğum gibi bir tutum içerisinde olmadı diye onların da yaptığı bir bilgilendirme var. Onu da söyleyeyim.
2: Öyle söyleyeyim. Yani Sayın Aykut Kocaman'la ilgili böyle bir şey söyleniyor ama bu doğru değil. Neden doğru değil? Hem kayıtla ilgili hem Volkan Demir ile ilgili ben onlara soğum, ben onlarla çalışmak istemiyorum diye bir düşüncesi yok. Hatta şunu söylüyor kayıtla ilgili. Diyor ki bunlar diyor sonra konuşulur. Bunlar konuşulacak şeyler. Yani bunları daha sonra hallederiz diyor. Görüşerek hallederiz diyor. Yani burada
0: ben de sordum da hocam aynı şey söyledi. Yani küçük pürüzler ama hoca yani hani ben de yardımcılarımda ben belirleyeyim noktasında bir tavır içerisinde olduğunda biliyorum.
2: Ha şöyle söyleyeyim, hatta şöyle bir de bilgi var. Yani Fahrettin Ömerov için istenmediği ya, yani Fahrettin Ömerov için de işte tribünde olmasını kabul ettiği, Fahrettin Ömerov için gerekirse kendi cebinde, hani Fahrettin Ömerov için evet teknik heyette yer alacak ama yedek kulübesinde yer almayacak. Yani yine ağır rakip analizi, yani bir teknik adam danışmanı gibi devam edip bunun ücretini de kendi cebinden ödemeyi de kabul ettiği yönünde de bilgi var Sayın Aykut Kocaman'a. Dolayısıyla hani sadece yardımcılar üzerinden bu kabul edilmedi gibi bir şey değil. Aykut Kocaman cephesi şunu net bir şekilde söylüyor. Yani bir tek kayıta da karşı değil.
0: Ya bu arada bir çağrı da yapmış olayım buradan. Mümkünse yani olur derse bir hocayı arayayım şu anda. Aynen hocayla da
1: süper
0: bir...
1: olur biliyor musun?
0: Değil şimdi yani böyle lak diye arayıp hocam ben sana yayın alıyorum değil. Ben şimdi buradan mektubu yazıyorum. Yani hoca bağlanmak isterse 3-5 dakika bir konuşuruz ya. Buradan da yazmış olayım. Bana bir bilgilendirme geçerlerse şu an evet. Bana yazan arkadaş çok sevinirim. İsim de vermişim.
2: Yani bu aslında ben de Aykut Hoca'yı da konuştum. Bu konuda hani neler yaşandığını biraz söyledim. Yani bu süreç içerisinde aldığımız bilgiler bu doğrultuda. Yani bu şundan net bu şekilde bu oyuncu bunda çalışmak istemiyorum veya bunu istemiyorum diye bir şey yoktu Aykut Hoca'da.
0: Yani yönetim kararı daha yönetim kararı. Bak söyleyeyim yani ben yani kim ne taraftan hangi bilgiler geliyorsa soruyoruz ediyoruz konuşuyoruz. Yönetim tarafta diyor ki kardeşim konu budur. Hoca bunları istemedi. Krizin başlangıcı bunudur. Hoca da diyor ki hayır öyle değil. Konu bu. Yani bu hani benim durduk yere söylediğim bir şey değil. Ya daha Aykut Hoca tarafından söylediği bir şey değil. Hikaye bu. Bilmiyorum burada sulh olur mu? Daha sonra açıklama yapılır mı? Onları da göreceğiz.
2: Şöyle söyleyeyim. Aykut Hocaman'ın da önümüzdeki günler içerisinde bu konuyla ilgili ve bu süreçte yaşanan tüm olaylarla ilgili detaylı bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Aydın onu söyleyeyim. Yani bu süreçle ilgili merak edilenler neler yaşandı? Bu sürecin bu noktaya nasıl geldiğiyle ilgili önümüzdeki günler içerisinde detaylı bir açıklama yapacaktır.
0: Ya ben de bekliyorum. Belki üzerine Aziz Yıldırım da konuşur. Onu da söyleyeyim. O da olabilir. O da olabilir. Yani böyle bir durum da olabilir. Da duyuyorum ben. Yani şey olursa o taraftan bu sadece bu konuyla ilgili bir basın toplantısı yapılabilir diye.
2: Evet yani artık yani bu şeyin biraz kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Çünkü bu süreçte bazıları da yani itibar suikastı diyebiliriz buna. Özellikle sosyal medyada işte Aykut Kocaman'ın Anadolu takımlarından bazı futbolcuları istediği, ondan sonra ondan dolayı işte Sayın Aziz Yıldırım'ın tepki gösterdiği ve bundan başta masadan kalktı gibi yorumlar falan yapılmıştı ama Sayın Aziz Yıldırım bu süreçte Aykut Kocaman'la hiç görüşmedi. Tüm süreç Oğuz Çetin üzerinden yürüdü.
0: Doğru. İşte onu söylüyor.
2: Ve bundan sonra bir süreçte de sadece ama bir kez şöyle bir toplantı oldu. Cihan Kamber, Feridun Geçkel, Oğuz Çetin de içeride yer aldı. Bir toplantı da gerçekleştirdiler. Aykut Kocaman da birlikte oldu bir toplantı. Bir transfer değerlendirmesi, durum değerlendirmesi toplantısı.
0: Bu arada önümüzdeki hafta içi hoca bir açıklama yapacakmış.
1: Önümüzdeki hafta içi?
0: Bir planlıyor.
2: Evet, evet, ama önümüzdeki hafta için bir planlama var şu an. Adam netleşmemiş ama belki bununla ilgili detaylı bir açıklama yapacaktır. Yani kamuoyuna bununla ilgili bir açıklama yapacaktır.
0: Tamam. Hocaya tekrar konu geldi. Bu şey neydi abi? Dortmund'tu hep
1: Girassi.
0: Yani onunla şu anda süreç durdu mu abi? Ne oldu? Yani
2: ya biraz uzadı. Yani uzadı. Görüşmeler devam ediyor ama yani burada alternatif isimlere de Fenerbahçe yönelebilir. Ama şu var. Şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle hani 22 Temmuz'da oynanacak Şampiyonlar Ligi önerim av için de Vedat Muriç belki de tek forvet, hani Fenerbahçe'nin tek forvet olarak sahaya çıkabilir.
0: Bu arada Sıdık Şerif Senegal milli takımında.
2: Evet.
0: Onu da söyleyelim. Yani o da belki yetişir tabii, o da yani. Bir de öyle bir durum var. Şimdi Greenwood'da durum bu. Peki diğer transferlerde durum ne?
2: Yani şimdi Fenerbahçe'nin Brezilya tabii teknik direktör İsmail Kartal olarak açıklandıktan sonra İsmail Kartal da yönetime verdi. Yani transfer edilmesi isimler de vardı. Yani bu isimlerden bir tanesi de Brezilyalı Solbek Mario Mauro Junior. PSV Eindhoven'da forma giyiyor ve 12 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var oyuncunun. Oyuncuyla tabii Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsiliyle bir görüşme gerçekleştirildi. Tabii Fenerbahçe'nin bu transferde artık sona doğru yaklaştığını söyleyebiliriz. Sözleşmesinde 12 milyon euro serbest kalma maddesi var. Fenerbahçe daha uygun bedelle oyuncuyu kadroya katmaya çalışıyor.
0: Peki yani transferde biraz daha gaza basılacak. Öyle görünüyor.
2: Ama şu da var. Şunu da belirtmekte fayda var Aydın. Yani Fenerbahçe'nin aslında en önemli sorunu kalabalık kadro. Bugün ayın 20 Haziran. 21-22 Haziran'da Fenerbahçe sağlık kontrolleri başlıyor. Şu anda halen 39 tane sözleşmesi devam eden oyuncu var. Şimdi Diouf'la da biliyorsun profesyonel sözleşme imzaladı. Sözleşme yani yetiştirme bedeli ödenerek oyuncu kadroya katıldı. O da Diouf'da Senegal önemli bir yetenek. Ali Koç döneminde kadroya katılmıştı.
0: Evet.
2: O Diouf'da mesela kadroya dahil edildiğinde toplamda 40 oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin öncelikli olarak bu oyunculardan çıkması gerekiyor. Dolayısıyla kalabalık bir
0: çok zor, yani kolay değil o operasyon hakikaten. Yani Allah kolaylık versin herkese.
2: Abi çok kolay değil. Bir de kolay olmamakla beraber zaman da daralıyor Fenerbahçe adına.
0: Tabii.
2: Yani 22, şimdi 39-40 tane futbolcu var sözleşmede. Sezon başı kampı başlıyor. Daha henüz bir tane oyuncu. Bu kadar oyuncuyla nasıl kampa gideceksin?
1: Şerif Gineli bu arada, Sıdık'ı Şerif. Senegal değil, Gineli.
0: Öyle mi?
1: Gineli. Peki. Onu düzeltelim.
0: O Gine milli takımında mı o zaman?
1: Yani milli takımda mı?
0: Yok, gerçi yok. Fransa milli takımında. Fransa milli takımında. Peki ben yanıldım, özür dilerim. Evet. Tamam. Devam edebilirsin. İrfan abi, özür dilerim.
2: Şerif doğru. Şerif Fransa'nın şeyi.
0: Fransa'ya doğru. Evet, ben aklımdan nerede kaldı ya? Geçen bir milli takımda oradan aklımda kalmış.
2: Şerif çünkü şey Fransa U21'e seçilmişti ama vatandaş olmadığı için yani oradaki
0: pasif tamam. Yani sonuç böyle bir olur. Şeyde Temmuz'da Fierif'te olur şeyde. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi.
2: Şampiyonlar Ligi'nde Şerif'e öne... Vedat Muriç Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alır. Yani onu söyleyeyim ama önemli olan 40 tane futbolcu olacak. Futbolculardan sezon başı kampında daha henüz sezon başı kampı başlıyor. Daha hiçbiriyle yollar ayrılmadı yani. Bir de böyle evet. Bir sorun var Fenerbahçe'de. Bunlarla bir an önce yoldan ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe'de limit sorunu var. Bu limiti aşması gerekiyor Fenerbahçe'nin. 22 Temmuz'a kadar Fenerbahçe'nin denk bütçe vermesi gerekiyor. Bunu sağlaması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Aldığımız bilgiler Temmuz ayına kadar 106 milyon euroluk bir ödemenin olduğu. Bunun içerisinde borcu, yıllık ücreti, bon servisi, İşte Şerif'in bonservisi geldi biliyorsun.
0: Ne?
2: Ondan sonra kendi üzerinin taksidi, işte bilmem diğer oyuncuların bonservis taksitleri toplam 106 milyon euroluk da bir ödemesi oldu var Fenerbahçe'nin. Yani Temmuz ayına kadar.
0: Yani bir şey bu bir ay bir hayli yoğun geçecek. Gidenler, çok gelenler ve maliyetler açısından. Peki. Teşekkür ederim İrfan abi.
2: Şeyi söyleyebilirsin, onu söylemedim. Bir de Malang Sarr söyleyeyim.
0: Yani, sana bir sorum var. Güzel oldu bu. Bu iki tane yani sözleşmeyi, bendeki bilgi oydu. İki sözleşmeyi tamam denmiş. Biri Vedat Muriç, diğeri Malang Sarr mı, yoksa AKE konusunda da böyle yönetimin bir hali bastırdığını duydum ben.
2: Şimdi iki tane stoperlerden iki stoper olacak. Biri geldi, biri yabancı olacak.
0: Tamam.
2: Şimdi AKE'de önemli aşama kaydetmişti Fenerbahçe. Manchester City'de oyuncu satmaya razı. Ama orada AKE'de bir bonservis bedel ödemek zorunda Fenerbahçe, artı oyuncunun yıllık ücreti. Şimdi Malaksar'ın avantajı şu: Lens'le sözleşme sona erdi ve bonservisi elinde ve oyuncunun temsilcisi de İstanbul'a geldi. Oyuncunun temsilcisiyle bir görüşme

Fenerbahçe'de. Fenerbahçe oyuncunun Fenerbahçe'nin isteği 8 milyon euro maaş istiyor. Bu şey hariç yani yıllık imza parası hariç Fenerbahçe yönetimi ise

0: oluşturmayı planlıyor.
1: Peki.
0: Çağlar Söyüncü'de rotasyon oyuncusu olarak kadroda yer alacak. Kim Min-jae ismi geçiyor, onu söyleyeyim. Kim Min-jae'de en büyük şey sorun yüksek yıllık ücreti. Zaten oyuncu Bayern Münih'te 10 milyon euro net ücret alıyor. Ve Bayern Münih'te yüksek bir bonservis bedeli beklentisi var. Dolayısıyla bu transferin
1: zor
0: ihtimali oldukça zor yani. Ben onu söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi teşekkürler. Görüşürüz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Görüşürüz. Evet, İrfan 25'ten son en azından Fenerbahçe'nin transferine dair son detayları da almış olduk. Var mı
2: bir süper chat var. Şey. Benim ekleyeceğim bir şey yok abi. Senin varsa senin
1: son sözlerini alalım. Yok, genel toparladık yani. Bendeki bilgileri de aktardım. Hem bir son durumu öğrendik. Bu arada da bu transfer gündemi yayınlarını sık sık yapacağız.
2: Tabii. Şimdi bugün tabii herkes de yorgun abi. Hem erken kalktı. Bir de cumartesi gecesi insanlara eğleniyor da.
1: Ama haber beklemez baba. Haber, haberi verelim, sonra olayları konuşuruz.
2: Aynen öyle.
1: Önümüzdeki hafta daha da renkli olabilir.
2: Son süper chat'i ekrana getiriyorum. Ben de kendi içimde Digi Futbol, hani Digi çok soruyorlar yorumlarda.
1: Ha,
2: Digi Futbol ne demek diye. Aydın abi Digi'nin açılımı dijital cingöz mü demiş.
1: Yok ya, açılım aslında. Anlatayım ben. Anlatayım ne oldu biliyor musun? Şimdi biz işte bir bu kanalı kurmaya karar verdik. Ondan sonra biz Ekim-Kasım ayı mıydı? Yok, Ekim'de falan. Ve ondan sonra Ekstra Futbol diye bir kanal yapmıştık biz.
2: Evet.
1: Ağırlıklı YouTube, Instagram kanalı YouTube. Sonra bir talip çıkınca o zaman verdik biz onu. Peki dedik, buyurun dedik. Ondan sonra şey oldu. Dedik ki bu arada bir tane kanal açalım. Hı hı. Kalsın yani elimizde Instagram sayfası olarak. YouTube kanalı da açalım. Shorts'lar vesaire gezilsin. Ne olsun adı? Digi Futbol. Ama ya yani C'le değil.
2: G'le
1: değil mi? Digi Futbol evet. diye yazılmıştı. Sonra bu çok komik olaydı o. İlk videoyu falan girdik.
2: Evet.
1: Biz İkinci ilk videoyu girdik. Olarak
2: başladık.
1: Sonra neydi ya? Ha, bizim Almina'nın sordu. Benim yanıtladığım bir şey vardı ya. Mehmet Ali Aydınlar neden? Ha, onun da bir hikayesi var. Bak o şöyle oldu.
2: Buyurun.
1: O gün bizim Sky Spor'da çekimiz vardı. Tam iniyorduk. Almina işe aradı. Burak Uçar aradı.
2: Hı hı.
1: Dedi ki çıktınız mı? Yo dedi. Çıkmadık dedi. Buradayız dedi. Dedi ki Mehmet Ali Aydınlar başkanlıktan çekildi dedi. Adaylığından. Ya öyle mi? Dedim o zaman biz hemen bir şey çekelim. Pro bununla ya. İlgili. Yani neden oldu bu diye. Hatta Digi Futbol'un ilk patlayan videosu da bu oldu. Bana bunu çok insan sordu. Sonra neyse ben o akşam yayına girdi bu video. Tamam mı? Bizim Doğan Dirim var Sports Dijital'den. Bana mesaj attı Doğan.
2: Ne diye?
1: Abi yayın çok güzel olmuş. Yalnız bu kanalın sahipleriyle bir görüşelim. Ha dedim Doğan. Bu dedi konuyu avukatlara gitmeden dedi bu ismi böyle bir yapalım. Çünkü işte patent hakları Digi olunca işte Sports Dijital almış galiba. Bir şeyler olmuş falan filan. Ben de olur dedim ya ne olacak yani. Ondan sonra dedim ama dedim kanal benim nasıl? Aynen dedim ben dedim, böyle bir şey yaptım dedim. Ondan sonra dedim C olur mu dedim. Pazarlık yapıyoruz. Olur abi dedi. Dedim bari yapalım. Çünkü Türkçe'de yazıldığı gibi okunuyor ya.
2: Evet.
1: Digi Futbol. Yani Digi Futbol demiyorsun.
2: Digi Futbol.
1: Digi Futbol. Digi daha. Mesela benim dilime daha yatkın. O yüzden bunu böyle yaptık. Yoksa öyle şeylerim yok ya. Bana çok soran oldu. Hatta işte bir kim demişti yani. Şimdi Digi ya işte hı-hı. Şöyle mi yaptın hani Aydın'ın dığısı. Yok dedim yani ne yapıyorsun.
2: Ben bu iyiymiş bu. Dijital
1: şey
2: cingöz.
1: Değilim dedim yani. Digi. Kafada bir adam değilim. Hikayesi bu yani. Digi olmasının nedeni bizim Sports Digital'e takılmış. Doğan da bana atınca abi diyor bu avukatlık olmasın sahipleriyle de görüşelim dedim. Sahip benim Doğan ben dedim bunu yaptım. Yapma ya dedi evet dedim. Önce pazarlık yap. J olur mu bir sorayım dedi. Boşver sorma J olur mu dedim. Olur dedi. Peki Digi yapıyoruz dedim o zaman. Hikaye orada kaldı. Bence güzel de oldu ya. Digi şey de kalan bir isim.
2: Akılda kalan.
1: Akılda kalan
2: fonetiği
1: bir isim.
2: Fonetiği güzel. Fonetiği güzel yani güzel duyuluyor.
1: Ha, evet. O yüzden öyle bir şey yaptık yani.
2: Güzel bir kanal.
1: Bu arada peki. Son bir telefonuma bakayım da.
2: Ha, Aykut Hoca gelir mi belki diye mi?
1: Yok yani dedim ya orada da hani önümüzdeki hafta şey yapacakmış hoca. Bir açıklama yapacakmış. Bu açıklamayı nasıl yapacak bilmiyorum. Hani ben zaten kendisini ettim.
2: Hı hı.
1: Ama bu açıklamadan sonra Aziz Yıldırım da konuşur.
2: Valla Fenerbahçe abi öyle gözüküyor ki hani yine seçim sürecinde ve seçimden sonra birlik beraberlik çağrıları yapıldı. Ama yine Fenerbahçe sezona baktığında yine kaosla başlıyor. Şimdi Aykut Hoca bir şey diyecek. Aziz Başkan bir
1: ama
2: şey diyecek.
1: Ama bu birlik beraberlik öyle bir şey değil ya. Öyle olur öyle şeyler. Yani.
2: Abi olacak. Olur öyle şeyler dedin. Fenerbahçe'de hep böyle oluyor ya zaten. Yani sürekli.
1: Ha, anladım.
2: Hani sürekli bir polemik.
1: Heyecanlı kulüp ya. Heyecanlı kulüp. Bir de şeyler yani isimler çok ağır isimler olduğu
2: tabii.
1: için. Onlar da çok tartışılıyor.